0: Açıktan önce anlaşmayı duyurdu. Trump ardından Truth Social'dan anlaşma tamamlandı dedi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ABD deniz ablukasının kaldırıldığını ilan etti. Ancak ABD medyası bu gelişmeyi tarihi bir diplomatik kırılma olarak görse de nükleer dosya, İsrail'in itirazları, Lübnan cephesi ve İran içindeki sertlik yanların tepkileri nedeniyle barışın hala kırılgan olduğunun altını çiziyorlar diyebiliriz Sinan.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Ekber Karabağ'a döneceğim. Tahran'dan da farklı açıklamalar geliyor. Oradaki ajanslardan ABD ile İran arasında anlaşma sağlandı. İmza töreni 19 Haziran'da dedik. Ekber Karabağ Tahran'dan karşımızda, sözü Ekber'e bırakayım hemen.
2: Ben teşekkür ederim. Esasında İrfan ayrıntılı bir şekilde anlaşmayla ilgili gerekli detayları aktarmış oldu. İran'dan bu konuyla ilgili iki resmi açıklamanın geldiğini ifade edebiliriz. Birincisi işte İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garabalbad'den, diğeri de Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, ki bu konseyin açıklaması her açıklamanın üstünde olduğunu ifade edebilirim. Çünkü İran'daki bu konularla ilgili esasında karar verici mekanizmanın az önce bahsettiğim işte kurum olduğunu ifade edebiliriz. Kurumun içinde Cumhurbaşkanı da var, işte askeri yetkililer de vardır ve bu kurumdan alınan kararlar ülke liderine götürülerek kararlaştırıyor. İşte o kurumdan gelen açıklamada savaşın bugün itibariyle işte sona erdiği, Lübnan'da dahil olmak üzere tüm cephelerde sona erdiği ve yine bu kurumun anlattığına göre İran'a karşı deniz ablukasının da derhal kaldırıldığı ifade ediyor. Tabii burada bir kafa karışıklığı söz konusu. Çünkü İran'dan gelen açıklamada Hürmüz Boğazı'nın derhal açıldığı ifadesine yer verilmiyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı ancak bunun imza töreninden sonra olacağını belirtiyor. Yani Cuma gününden sonra. Halbuki Donald Trump her ikisinin de aynı anda olacağını söylüyor ki bana göre öyle olması daha mantıklı görünüyor. Yani bir taraf bugün başlayacaktı, diğer Cuma gününden başlayacak, biraz mantıklı tam olarak görülmüyor. Tabii dediğim üzere İran'da Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin gelen açıklamada bu ayrıntıya girilmiyor. Ancak Dışişleri Bakan Yardımcısı böyle bir ifade kullandı. Peki bundan sonraki süreçler ne olacaktır? Esasında her şey bitmiş değil. Sadece ortada bir mutabakat zaptı var. Bu mutabakat zaptı Cuma günü imzalanmış olacaktır. Ardından taraflar müzakereye başlayacaktır ve o müzakerede ne konuşulacak? İran'ın nükleer meselesi ve ayrıca İran'a uygulanan yaptırımlar meselesi. Bu iki konu görüşülmüş olacaktır. Yani biz Cuma gününden itibaren 27 Şubat'a dönmüş oluyoruz. Esasında 27 Şubat, yani savaştan bir gün öncesine dönüyoruz. İşte bu işte savaş döneminde bu Hürmüz'ün kapatılması, İran'a abluka uygulanması savaşa ait meselelerdi. Daha önce öyle meseleler yoktu. Esasında savaş zamanında ortaya çıkan problemlerin an itibariyle çözüldüğünü söyleyebiliriz. Savaş öncesi meseleler hala masada kalmaya devam ediyor. İran'ın da şöyle de bir şartı vardır. Ancak karşı taraf taahhüdüne bağlı kalırsa bu müzakere süreci devam edecekti. İrfan'ın da dediği üzere son cümlesini de ben de tekrarlıyorum. Evet, doğrudur. Oldukça kırılgan bir süreçten işte bahsedebiliriz. Tabii İran'da vakit geç Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine. O yüzden gün içinde bu konuyla ilgili daha fazla işte ayrıntı gelmiş olacak. Tabii İran'daki farklı medya kurumları bu işte bazı maddeleri ön plana çıkarmaktadır. Bazen ben bakıyorum bu şu medyanın ve o medyanın işte arasında bir farklılık da söz konusu. O yüzden pek onların ayrıntılarına girmek istemiyorum. Esas gün içinde belki eğer bu mutabakat zaptının maddeleri açıklanırsa o zaman daha sağlıklı bir bilgiye sahip olmuş oluruz. Sonra da şunu sürekli şekilde kontrol ediyorum. Tabii bu meseleden saatler geçti. Ancak saatler geçmesine rağmen ben İran'dan herhangi bir geminin o ablukaydan geçtiğine dair bir haber görmedim.
1: Ekber, teşekkür
0: Sinan,
1: ediyorum.
0: Çok önemli bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Katar'ın bir açıklaması var ama çok kısaca Fox'a özel bir röportaj vermişler. Fox News diyor ki Gelişmeler hakkında bilgilendiren bir diplomat Katarlı ara kurucuların 17 saatlik yoğun müzakerelerin ardından Tahran'dan ayrıldığını söyledi. Diplomat bir anlaşmaya varıldı ve İsviçre'de resmi imza ve teknik görüşmelerin başlamasından önce bu hafta Doha'da her iki tarafla ayrı

0: hazırlık toplantıları gerçekleşecek diyor. Burası önemli. Tekrarlamak istiyorum. Diplomat bir anlaşmaya varıldığı İsviçre'de resmi imza ve teknik görüşmelerin başlamasından önce bu hafta Doha'da her iki tarafla ayrı hazırlık toplantıları gerçekleşecek diyor.
1: Teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Eray Hocam, sizinle başlayalım mı? Şimdi bir yandan Pakistan'ın açıklamasına bakıyorum. Yoğun görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurmaktan memnuniyet duyarız. Her iki tarafta Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdiğini ilan etmiştir. Şimdi bir de İsrail faktörü var.
2: Bir de şimdi, tabii şimdi biraz
1: hem
2: önce
1: Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın açıklaması vardı, hem Cumhurbaşkanımızın açıklaması vardı. Başkan Erdoğan önemli mesaj verdi, altını çizdiği bir nokta vardı. Sabotaja dikkat edilmelidir.
2: Evet. Yani bu süreç zaten çok hassas, kırılgan. Daha ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani taraflardan farklı farklı açıklamalar geliyor ama anlaşmaya vardık diyorlar ama
1: güzel hani tarafı bu.
2: Maddelerin ne olduğu konusunda farklı farklı bilgiler geliyor. Amerika'dan farklı geliyor, Ekber'den farklı geliyor, Tahran'dan. Dolayısıyla bunu anlayacağız. Hani işte Katar'dan farklı bir şey söyleniyor. Şeyden Pakistan'dan başka bir şey söyleniyor. Fakat bu anlamda hani baktığımızda herkes bir ateşkes anlaşması konusunda uzlaşma olduğunu ifade ediyor. Bu iyi bir şey.
1: Pakistan çok açık etmemiş maddeleri ama Lübnan'ı katmış içine.
2: Ama şimdi İran ve ABD ne diyor? Yani şimdi onlardan çok net bir bu konuda açıklama yok. Yani baktığımızda dikkat edin, herkes Hürmüz'e odaklanmış durumda. Yani Hürmüz'ün açılması, ablukanın kaldırılması, yani nükleer konusu, Lübnan konusu, İşte füzelerin 300 kilometreye düşürülmesi konusu, İran'ın dondurulmuş paralarının, mal varlıklarının açılması konusuyla ilgili bir şey demiyorlar. İran'ın böyle bir talepleri var ama ABD'den bu yönde net bir açıklama yok. Hani göreceğiz ama anladığımız şu, bir ateşkes konusu var. Evet, uzlaşılmış. Daha önce belirtildiği gibi 60 günlük bir süre olma ihtimali var. Bu ateşkes kapsamında Hürmüz Boğazı şu an için görüşülmüş durumda. Ama diğer konular anladığımız kadarıyla daha sonraya bırakılmış vaziyette. Yani bunu bir ateşkes anlaşmasıyla bir barış anlaşmasını birbirinden de ayırmak lazım. Yani bu bir ateşkes anlaşması ama nasıl ateşkes uzlaşması, daha doğrusu henüz anlaşma olmadı. Bu ateşkes uzlaşması anladığımız kadarıyla evet, belli bir süre tamam ateşkes yapalım, Hürmüz'ü de açalım. İlk etapta böyle bir başlayalım. Daha sonra bu ateşkese göre işte bazı sorunların, yani hani demin bahsettiğim ana konuların görüşülmesine ondan sonra başlayalım şeklinde bir şey var. Yani burada şu an işte nükleer anlaşmanın, işte İran'ın nükleer kapasitesiydi, işte Hizbullah Lübnan konusuydu, işte dondurulmuş mal varlıklarının serbest, bunlarla ilgili anladığımız kadarıyla bir şey yok. Yani sadece bir ateşkes var ve bu ateşkesin içerisinde de tek konu olarak Hürmüz var. Diğer konular bu ateşkes süreci içinde ya da ateşkesi müteakip konuşulacak ve çözüme bağlanacak diye bırakılmış gibi görünüyor. Şimdi asıl senin soruna gelmek lazım. Yani sadece ABD İran arasındaki ateşkes değil, Orta Doğu'daki huzurun en büyük bozucu unsuru İsrail terör örgütü yani. Hani çok net yani. İşte bugün İsrail'den akşam üzeri bir şeyden sonra, ateşkes duyurularından sonra bir açıklama geldi İsrail'den. Biz Lübnan'dan çekilmeyeceğiz diyorlar. Lübnan'a biliyorsun Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiler. Yani İsrail terör örgütünün silahlı unsurları. Yani şimdi onlar orada olduğu müddetçe mutlaka bir çatışma olur. Yani aslında İsrail şunu diyor: siz istediğiniz kadar anlaşın, ben istediğim zaman bozarım. Yani böyle bir pozisyon var. İsrail biliyorsunuz 12 gün savaşında tek başına gitti, saldırdı. Daha sonra işte İran bir ikaz saldırısı yaptı. Yine gitti tek başına saldırı yaptı. ABD bunları durduramadı. Yani dolayısıyla evet, yani çok konuşuyoruz işte şu sorunlar var, ateşkes olacak, oluyor, olay yazdı, işte şu var filan diyoruz ama yani bunları da her an bozabilecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi her an bir provokatörlük yaparak bu süreci akamete uğratmak için gece gündüz çalışan bir sinsi yapı da, bir terör örgütü yapısı da, İsrail terör örgütü yapısı da bölgede duruyor efendim. Yani bu şartlarda bir ateşkes olur mu olmaz mı? Olabilir. Ama kalıcı olur mu? Yani uzun süreli olur mu? İşte o zor. Bakın, hatta size şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz işte Cuma günü ayın 19'unda ateşkes anlaşması resmi olarak imzalanacak deniyor. Daha 5 gün var. Yani bu 5 günde var ya, İsrail her türlü provokasyonu deneyebilir. Hatta bence deneyecektir de. Yani buna karşı ülkelerin soğukkanlı olması lazım ve bölge ülkelerinin İsrail üzerindeki baskıyı arttırması noktasında ABD'yi yönlendirmesi ve bu baskının kurularak tesis edilmesi, ateşkesin bozulmasına yönelik hamlelerden İsrail'in kaçınması noktasında bu baskının sürdürülmesi ihtiyacı, yoksa ne olacak? Zaten hani hakikaten çok zor bir süreç. Görünen o ki Ukrayna Savaşı nasıl bitmediyse, Rusya ile Ukrayna arasında, ABD ile de İran arasındaki savaş Ukraynalaşacak gibi bir durum söz konusu.
1: Şimdi 19'una kadar bu ateşkes bozulabilir dediniz. Yani evet. İsrail tarafından. Anlaşma imzalandıktan sonra da bozulabilir.
2: Tabii tabii.
1: Ya hiç güven
2: hani,
1: yok ki.
2: Şunu kastettim. Hani bırakın anlaşma imzaladıktan sonra, daha 5 günlük süre içinde bile bu terör örgütü yapısı bu ateşkesi akamete uğratmak için mutlaka bir takım provokasyonlar yapacaktır. Yapabilir yani. Hani bırakın şeyi, ötekisini, kısa zamanda 5 gün bile İsrail için çok uzun sürüyor bir süre. Bu ateşkesin hakikaten korunması sadece İran'la değil, bütün herkes tarafından sahiplenerek, belki Orta Doğu'daki bütün ülkelerin bu noktada bu ateşkesi sahiplenmesiyle belki güç kazanabilir. Ama bugün baktığımızda gelinen noktada İsrail ABD'yi büyük oranda kontrol ediyor. Donald Trump'ı kontrol ediyor. Donald Trump istediği kadar küfretsin, bağırsın, İsrail bildiğini yapıyor, istediğini yapıyor. Hani hakikaten nasıl bir ateşkes olacak, ateşkes olsa bile nasıl sürecek, çok ciddi soru işaretleri, çok hassas, çok kırılgan, kolay değil efendim yani gerçekten. Ben hani kalıcı bir barış olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Kalıcı bir ateşkes olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Ama ne olur o zaman? İşte o zaman yıpratma savaşlarının sonucu olarak ortaya hiçbir zaman bir barış anlaşması çıkmaz. Yani bu yıpratma savaşları şeklinde uzun süre olarak, yani bakın Ukrayna Savaşı 4. yılında, yani devam edebilecek bir sürecin önü açılmış olur. Hani bu anlamda da baktığımızda yani burada özellikle bu çatışma süreçlerinin konvansiyonel bir harbe, yüksek yoğunluklu konvansiyonel harbe dönüşmeden ama taktik vuruşlarla tansiyonun da hiç düşmediği bir yeni kriz ortamı, yeni nesil kriz ortamınınla karşı karşıyayız. Yani bunu söylemek lazım. Tabii uzun süreli bu süreçler doğal olarak Orta Doğu toplumlarını kurumsal olarak da yıpratır. Toplumsal olarak da yıpratır. Bakın şimdi enerji ekopolitiğini konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz çünkü Rusya-Ukrayna savaşı bu yönde aşırı etkilemedi.
2: Evet.
1: Ama
2: burası etkiler.
1: Hürmüz durumu farklı.
2: Etkiler. Ama dahası var bakın. Hidropolitiği de konuşmak lazım. Yani Orta Doğu ülkelerinde bir sürü işte bu savaş nedeniyle su depoları filan vuruldu yani. Çok az hani gerçekten susuz bir duruma dönüştü. Yani su kıtlığının yaşandığı bir ortam başka büyük krizleri de tetikler. Hani İsrail de işte tam bunları fırsata çevirebilecek bir sinsi emperyalist zihniyete sahip. Hakikaten dünyanın belki de burada artık İsrail'e dur diyeceği bir mekanizmanın kurulması ve işletilmesi ancak bu ateşkesi sürekli ve bir barışa dönderme noktasında faydalı olabilir. Ama şu haliyle çok hassas, çok kırılgan, her an ateşkesin bozulabileceği bir durumla karşı karşıya kalabiliriz.
1: Bu mutabakatla ilgili önemli açıklamalar da geldi. İngiltere'den geldi özellikle. Londra'ya gidelim. Alparslan Düven bizi bekliyor. İngiltere Başbakanı Starmer'ın açıklamaları vardı. Son gelişmeleri senden dinleyelim Alparslan Düven.
3: Sinan Tatlı, teşekkür ediyorum sana ve konuklarına, iyi yayınlar diliyorum. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Amerika ve İran arasında bir barış anlaşmasına varılması ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu bugün. O yazılı açıklamada ABD ile İran arasında bugün bir anlaşmaya varılmasının memnuniyetle karşılıyorum. Bu savaşı bitirmeye, bölgesel istikrarı sağlamaya ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya doğru atılmış önemli bir adımdır ifadelerini dile getirdi İngiltere Başbakanı. ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra Pakistan ve Umman gibi arabulucular ve çözüme katkı sağlayan tüm tarafları da tebrik eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer, uzun süredir tansiyonun düşmesi çağrısı yapıyoruz. Bu bizim görmek istediğimiz bir gelişmedir. Artık Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve kalıcı olarak tamamen açık kalmasını sağlamak amacıyla mutabakat zaptının tam olarak uygulanmasına ve nükleer anlaşmanın ayrıntılı unsurlarının nihai hale getirilmesine odaklanmak gerekiyor değerlendirmesini de yaptı. İngiltere Başbakanı teknik görüşmelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, bizim önceliğimiz kalıcı ve güvenilir bir barışın sağlanmasıdır. Buna destek vermek için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız dedi ve Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer özgürlüğünün hemen sağlanması gerektiğini de kaydetti İngiltere Başbakanı ve buradaki gemi geçişlerinde yaşanan sorunların aylardır İngiltere ve dünyadaki insanları ekonomik olarak etkilediğine de özellikle dikkati çekti. İngiltere Başbakanı ayrıca geçişlerin güvenliği için Fransa ile birlikte bir süredir uluslararası bir görev gücü oluşturma çabalarına liderlik ettiklerini de hatırlattı ve Hürmüz Boğazı'nda görev yapmaya da talep gelirse hazır olduklarını vurguladı ve İran'ın nükleer programı ile ilgili verdiği taahhütleri eksiksiz şekilde uygulamasının önemli olduğunun altını çizdi İngiltere Başbakanı ve İngiltere'nin uzun süredir değişmeyen kararlı tutumu, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasının gerektiği yönündedir açıklamasında bulundu. Tabii bu açıklamalar şunu gösteriyor, bu barış anlaşması İngiltere tarafından memnuniyetle karşılanmış durumda. Belli ki İngiltere'nin de bunda bir payı var ya da İngiltere'nin de bu anlaşmaya bir onay vermişliği söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra da tabii ki Avrupa'nın diğer ülkelerinden de farklı sesler var. Fakat şu an itibariyle bu barış anlaşmasının biraz olsun dünyaya bir nefes aldırdığını ve açıkçası birçok ülkenin de bu anlaşmaya bel bağladığının da altını çizelim Sinan Tatlı.
1: Çok teşekkür ediyorum Alparslan Düven. İbrahim Hocam, şimdi ortada bir anlaşma var ama metin yok ortada. Bunu da açıklamıyorlar. Gelmiyor hiçbir şekilde.
2: İşte farklı farklı açıklamalar kafa var, karıştırıyor.
1: Var. Şimdi bazı ajanslarda da açıklamalar var. MER ajansından bir açıklama var ki 14 maddelik mutabakat zaptının ayrıntılarını açıklıyor. Birazdan bu maddeleri okurum. Dersiniz ki İran savaşı kazandı, her şeyi de kabul ettirdi. Öyle açıklamalar var, paylaşacağım birazdan. Önce düşüncelerinizi merak ediyorum. Birdenbire bu gece aslında şöyle ki 14 Haziran'da İran böyle bir anlaşma yapmak istemiyordu. Trump'ın evet. doğum günü olduğu dolayısıyla böyle bir anlaşma yapmak istemiyordu. Ama anlaşma öyle bir saate denk geldi ki İran'da 15'i oldu ayın. Amerika'da 14 oldu. Her iki tarafında istediği olmuş oldu.
4: Yani tabii bunlar sembolik değer taşıyan tabii. bir şey tercihler. Yani saat bir saat evvel bir saat sonra veyahut da 20 dakikanın bile hesabının yapıldığı sembolik boyutu olan bir durum. Tabii tüm bunlardan bir öteye geçmek lazım. Şunu söylemek istiyorum. Bu bir ateşkes anlaşması değil. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bunun bir barış anlaşması olduğunu söylüyor. Şimdi barış anlaşması ile ateşkes farklı. Ateşkes sadece silahlarda ellerin tetikten çekilmesi söz konusu. ama barış anlaşmasında herkesin kendince talepleri vardı. Ortak paydalarda bir araya gelinerek bundan sonra savaşın bir daha olmaması için bazı maddelerde mutabık kalınıyor ve bu anlaşmanın sadece iki ülkeyle sınırlı değil. Tanıklık eden ülkeler var. Garantör ülke olacak mı bunların arasında? Bunları da göreceğiz biz Cuma günkü barış anlaşmasında. Tabii ki bu barış kelimesi başlı başına ayrı bir şeydir. Ve dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu bir kelimedir o. Yani savaş yerine barışın tercih edilmesi insanlığın istediği bir şeydi. Bakın, savaşın başladığının üzerinden 100 günden fazla zaman geçti ve bu 100 günlük süreçte insanlık, devletler çok şeyler kaybettiler. Yani dünyanın şu ana kadarki kaybettiği rakam, sadece maddi boyutuyla söylüyorum, 1 trilyon 200 milyar dolardan bahsediliyor. Çok büyük bir rakam. Bu rakam eğer silahlara yatırılmamış olsaydı, bu para şu anda dünyada açıkta yaşamak zorunda kalan insanlara, aç kalmış insanlara harcanmış olsaydı, belki o insanları yıllarca yetiştirecek, hayata tutunduracak bir imkan olabilirdi. Ne yazık ki şu 100 günü geçen kısa bir sürede dünyanın kaynakları büyük ölçüde kayboldu.
1: Sizin söylediğinizin tam tersini yaptılar hocam. Silah zoruyla aç bıraktılar insanları.
4: Kesinlikle, aynen öyle oldu. Şimdi Mevlana'nın hayatında bazı dönüm noktaları vardır. Onun bir dostu vardır, Şems Tebrizi. Bu Şems Tebrizi bir ara Konya'dan ayrılır. Memleketine geri döner, İran'a, Tebriz'le. Mevlana da onun peşinden gider bulmak için. Gördüğü herkese Şems'i sorar. Şems nerede biliyor musunuz diye. Tebriz sokaklarında kimse bilmez. Fakat bir kalabalığın içinde yine aynı soru sorduğunda birisi der ki ben biliyorum der. Nerede söylesene der. Bir sokak tarifi yapar, bir ev tarifi yapar. Hemen üzerindeki kaftanını çıkarır, o bilgiyi veren kişinin sırtına verir. Oradakiler derler ki, ey Mevlana sen bunu verdin ama bu adam doğru söylemiyor. O bahsettiği yer öyle bir yer yok burada. O sana yalan söyledi. Sen kaftanını boşuna verdin der. Mevlana'nın cümlesi, verdiği cevap çok enteresandır. Ben eğer o esahtan, yani gerçekten o bilgi doğru olsaydı, ben bırakın kaftanını neleri vermezdim. Ben onun yalanına verdim bunu der. Şimdi barış da böyle bir şeydir. Yalanına bile eyvallah. Olsun. Olsun. Eller tetikten çekilsin. Bakın şu Haziran ayına doğru geldiğimiz dönemlerde hep şu haberleri okumaya başladık. Dünya ülkelerinin ticari petrol stokları ciddi şekilde azaldı. Ve bu azalış Haziran ayında daha da yükselecek. Ve ondan sonra biz sadece petrol sıkıntısı değil, başka sıkıntıları da tüm dünya insanlığı olarak yaşayacaktık. O nedenle şu anda barışın kavram olarak bile adının zikredilmesi dünya insanlığı için büyük bir kazançtır. Barış olsun. Ha, sabotajlar olacak mı? Yani Cuma gününe kadar da biz çeşitli saldırılar, sabotaj teşebbüslerine rastlarız.
1: Ya bugün İsrail'in Lübnan'a saldırmayacağının bir garantisi yok. Bugün.
4: Yok, yok ya, bugün de. Bugün de saldırdı zaten. 6 kişi hayatını kaybetti.
1: Ha, yeni bu günde saldırıda. Hocam. Yeni günde.
4: Evet, yeni günde.
2: Yani o yüzden dedim ya, 5 gün çok uzun süre.
4: İsrail gerçekten. İsrail tabii ki burada sabotajdan kastettiğimiz ülke İsrail'dir. İsrail böyle bir anlaşmanın kendisi için felaket olacağını değerlendiriyor. Ve onların bakanlarının ortak cümlesi şu: bizim daha işimiz bitmedi. Bu aşamada gelecek barış İsrail'in bundan sonraki adımlarına da sekte vuracak. Hedefleri var adamların. Ve bu hedefleri daha bitmedi. şu ana kadar hedeflerine ulaşamadılar.
1: Şimdi müsaade ederseniz bu İran'daki MER Ajansı'nın paylaştığı 14 maddelik taslağı ben de

0: Gelmedi. İran'ın nükleer programı ve geniş kapsamlı yaptırımların hafifletilmesine odaklanan nihai bir anlaşmaya varmak için 60 günlük müzakereler. İran, NPT kapsamında nükleer silah geliştirmeyeceğini teyit eder. Müzakereler süresince yeni ABD askerleri veya yaptırımlar uygulanmaz. Müzakere dönemi boyunca dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlıklarının serbest bırakılması, bir izleme mekanizmasının oluşturulması ve nihai anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması, füze programları ve İran'ın bölgesel müttefik gruplara verdiği destek müzakerelerin dışında tutulacaktır.
1: Evet, yani orada... Şimdi, diğer maddeleri aşağı yukarı biliyoruz da İran'ın orada çok enteresan bir cümlesi var. Onu biraz açalım. ABD'nin İran çevresindeki askeri hareketliliğinin uzaklaştırılması. Yani İran şunu diyor. Beni çevreleme. Beni kuşak.
0: Ablukayı kaldır diyor muhtemelen. Ama
1: sadece abluka zaten değil. Şunu söylüyor. Körfez ülkelerinde var olan üsleri boşalt diyor.
0: Bir Ekber'e döneceğim.
1: Tabii.
0: Evet Ekber.
2: Evet Sinan Hocam. Şimdi zaten geçtiğimiz yayında da biz bunu tartışmıştık. Merhaba Ajansı'nın ben dedi. Onu da altını çizerek söyledim. Tabii bu bazen haber ajansıyla yer alan bilgiler temenni niteliği taşıyor. O yüzden bu tartışmayı bir kenara bırakalım. Diğer taraftan mesela ben bu meseleden sadece değerli hocamın bahsettiği meseleden lafını da kesmiş oldum, özür dilerim. Buradan yürüyerek söyleyeyim. Mesela burada diyor ki Amerika'nın İran'ın kuşatmasından vazgeçmesi. Mesela bu mesela farklı medya kuruluşlarında farklı bir şekilde de yorumlanıyor. Ki işte Amerika Birleşik Devletleri an itibariyle bölgedeki üsleri falan kalacaktır. Bölgeye ek yığınak yapmayacaktır. Bu 60 günlük müzakere süresince. Yani bunu bu şekilde yorumlayanlar da vardır. O yüzden dediğim üzere altını çizerek de söylüyorum. Esas metin çıktıktan sonra tam olarak bunların ne olduğunu anlamamızda fayda vardı. Çünkü bunu farklı yorumlayanlar da var dediğim üzere ki az önce o yorumu da ısrarla.
0: Teşekkür ediyorum Ekber. Hocam devam edin.
1: Yani burada İran'ın aslında bu talebi vardı zaten. Daha önce de vardı. Yani zaman zaman maddeler ortalığa döküldükçe böyle bir talep de vardı. Yani İran şöyle şunu istiyor. Benim yakınıma bu kadar fazla sokulma. Yani Körfez ülkelerinin hemen hepsinde Amerikan üsleri var. Ve bu Amerika üsleri aynı zamanda İsrail'e de hizmet eden üsler. Daha birkaç hafta oldu İsrail'in Irak'ta iki tane üssü varmış meğerse. Ve bundan Amerika'nın haberdar olmadığını düşünmek saf dillik olurdu. Yani İran şunu düşünüyor. Bununla paralel bir cümlesi var. Bir daha böyle bir saldırıya uğramayacağımın garantisini istiyorum diyor. Çünkü geçtiğimiz sene tam da bu ay Haziran ayında 12 günlük savaşta İran yine saldırıya uğradı. Hem de müzakereler sürerken. Yine aynı şekilde 28 Şubat 2026'da yine müzakereler devam ederken Amerika ve İsrail'in saldırısına uğradı İran. İran artık şunu söylüyor. Ben bir daha saldırıya uğramak istemiyorum. Bu cümlesinin ardından o Mehr Ajansı'ndan geçen bu maddenin bence daha bir mana kazandığını düşünüyorum. Çünkü İran'ın bu talebi neyle olacaktı? Çevresindeki Amerikan üslerinin ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail'in sürekli orada bir köşe başı tutma çabalarının varlığı doğal olarak İran'ı rahatsız edecektir. Ve bir daha böyle bir saldırıya uğramamanın garantisini de isterse 19 Haziran'daki anlaşmada belki böyle bir talebi de olacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geçiyor olması önemli. Ancak burada ihlal edenlerle alakalı bir yaptırım talebini ben bekliyorum doğrusu. Yani Güvenlik Konseyi'nden İsrail aleyhine çok fazla madde geçti. Ve İsrail bu Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararların hemen hemen hiçbirini uygulamadı. Ve bu uygulamayışının sebebi de Amerika'nın ya vetosu veyahut da Amerika'nın verdiği diplomatik destek sayesinde. O nedenle İran'ın taleplerinin bir kısmını aşağı yukarı biz geçmişte de sızdırmıştık.

0: yazdırılan bilgiler arasında biliyorduk bunları. Ama esas tabii ki şu an varsayımlar üzerinden konuşuyoruz. Bir ajansın yayınladığı bilgiler bunlar. Artık cuma gününü hep bekleyeceğiz. Cuma günü Cenevre'de nasıl bir anlaşma yapılacak, ne olacak bilemiyoruz ama şuna da hazırlıklı olmak lazım. Bu barış bir iyimserliği getirdiğini görüyoruz. Bakın daha bundan bir 4-5 saat evveline kadar emtia fiyatları, özellikle altın fiyatları veya petrol fiyatlarındaki durumla şu anki çok farklı. Yani petrol fiyatları şimdi Brent petrolde 100 doların daha da aşağılarına inmeye başladı. Diğer kıymetli madenlerde yükselmeler başladı. Eğer Hürmüz tamamen açılırsa, petrol dünyaya ulaşmaya başlarsa, tabii ki bu hem dünya ekonomisinin rahat nefes almasını sağlayacak, aynı zamanda da baskılanmış olan diğer ekonomik değerlerin de tekrar eski haline gelmesini sağlayabilecek. Bu iyimserlik sabotaja uğrama ihtimali var ama karamsarlığa da düşmemek lazım. Bunlar normal olur.
1: Trump'ın açıklamalarını da paylaşayım bir yandan. İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır dedi. Herkesi tebrik ederim. Bu vesileyle Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını tam yetkiyle onaylıyorum dedi. Ve eş zamanlı olarak Birleşik Devletler donanmasının ablukasının derhal kaldırılmasını emrediyorum. Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol akışına izin verin. Başkan Donald Trump bu açıklamayı yaptı. Cihan Hocam.
2: Ya evet, aslında
3: bir araya bir girmek istiyorum ya Cihan, tamam. Hocam çok özür diliyorum. Şimdi burada gözden kaçan bir nokta var. Ben özellikle bu maddeler içerisinde bu 300 milyar dolar meselesi var ya, Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan sonra esas kafasındaki plan bu. Şimdi burada bir hep altını çizdiğim bir mesele var. Amerika Birleşik Devletleri'nin dev fonlarından bahsediyorum. BlackRock gibi, State Street gibi, Vanguard gibi 3 şirket 27 trilyon dolar. Şimdi bunlar Robert Kennedy'nin deyimiyle ilk önce yıkarlar sonra yaparlar. Bunun Ukrayna örneğini veriyor Robert Kennedy, şu andaki Sağlık Bakanı. Onun için bu meselenin ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Donald Trump bir tüccar. Şimdi biraz buna çok kısaca Cihan Hocam çok özür diliyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Donald Trump'ın kafasındaki esas bu. Şimdi İran'da bu fonlar, yani BlackRock, State Street, Vanguard gibi üçü, sadece bunlara üç büyükler deniyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada. Bunların yıktıktan sonra, yani savunma sanayi şirketlerinde onlara girmeyeceğim. Zaten bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayi şirketlerini ellerinde bulunduran şirketler. Ne yapıyorlar? Savaştan sonra İran'a geliyorum. Onun için Robert Kennedy'nin Ukrayna örneğini verdim. Bunlar şimdi hangi alanlarda ne yapıyorlar? Enerji ve petrol altyapısı. İran'ın en büyük cazibesi malum petrol, doğalgaz, LNG, boru hatları ve rafineri altyapısı. BlackRock'un GIP üzerinden Suudi Aramco'nun Jafurah doğalgaz projesinde 11 milyar dolarlık altyapı anlaşmasına liderlik etmesi buna bir örnek olarak gösteriliyor. Mesela limanlar, İran'dan bahsediyorum. Hürmüz ve lojistik, Hürmüz Boğazı'nın açılması sonrası liman modernizasyonu, tanker terminalleri, sigorta, deniz taşımacılığı ve lojistik merkezleri yatırım alanı olabilir. Bu fonlar genelde limanları doğrudan işletmekten çok altyapı fonları, tahvil ve ortaklık modelleriyle giriyorlar. Elektrik şebekesi ve enerji dönüşümü. Onun için Donald Trump boşuna demiyor elektrik santrallerini ve tüm sistemi bombalarız diye. Yatırım yapıyor. Yani savunma sanayi şirketlerine mesaj gönderiyor buradan. Siz bekleyin diyor. Savaş ve yaptırımlar sonrası İran'ın elektrik üretimi, iletim hatları, doğalgaz santralleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarına ihtiyacı olacak.
1: İrfan, onun için de 300 milyar dolar kimin cebinden çıkacak peki?
3: Ona geliyorum. Amerika'daki bu dev fonlar, BlackRock gibi, State Street gibi, Vanguard gibi, bunların para sıkıntısı yok. Zaten bunların amacı bu ellerindeki varlık fonlarını kullanmak Sinan. 300 milyar dolar bunlar için büyük değil. Onun için hep bu üç şirketi örnek gösteriyorum. Üçününki 27 trilyon dolar bunların varlık fonları. Bu para mesele değil burada. Evet, baktığımız zaman 300 milyar dolar çok büyük para gibi görünüyor. Mesela bankacılık, tahvil ve sermaye piyasalarıyla ilgili İran'ın yeniden küresel sisteme bağlanırsa ilk adım tabii ne yapacaklar? Devlet tahvilleri, banka yeniden yapılandırılması, ödeme sistemleri, borsa entegrasyonu olacak. Tabii bu BlackRock ve benzeri kurumlar burada doğru

0: Buradan fabrika kurmuyor. İran tahvilleri, ETF'ler, özel kredi fonları ve kurumsal finansman üzerinden para akışı sağlayacaklar. Parayı burası sağlayacak. Donald Trump'ın kafasındaki proje bu. Mesela telekom, veri merkezleri ve dijital altyapı. Şu anda geçenlerde buraya Türk Telekom'un TTI yani Türk Telekom'un Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı geldi. Burada bir toplantı vardı. Ben onlarla akşam yemek yedim. Çok geniş şekilde konuştuk. Bu fiber optik meseleleri, İran'ın altyapı meselelerini. Şu anda zaten bunun üzerine çalışmalar var. Yani İran'ın genç nüfusu ve büyük iş pazarı nedeniyle fiber ağlar, mobil altyapı, veri merkezleri, bulut altyapısı, Ukrayna örneğinde mesela BlackRock ve JP Morgan destekli kalkınma fonu, enerji, altyapı, imalat, tarım, tarım ve gıda güvenliği, konut, şehircilik ve yeniden inşa. Bunlar Gazze'de hatırlayacaksınız. Gazze'de ne konuşuldu? Yeni bir şey inşa edelim. 250 milyar dolardan bahsedildi. Suriye'ye Dünya Bankası 250 milyar dolarlık fon açtı. Hemen Chevron, Amerikan petrol şirketleri CEO'ları oraya gitti. Bu petrol şirketleri bu grupların içerisinde. Yani Donald Trump'ın kafasında çok başka proje var. İran'la eğer bu anlaşma sağlanırsa onun için para kapılarını, muslukları aç açacak burası. Donald Trump bundan dolayısıyla bunu şunun için yapacak öncelikle. Bir, Amerika'ya para kazandıracak. İki, bu şirketler, bu dev şirketler Amerika'daki savunma sanayi şirketlerinin arkasında olduğu için Netanyahu ve İsrail Amerikası bu uzantılar, bu lobiler, bu şirketlerde söz sahibiler. Donald Trump onun için şunu yapmaya çalışıyor. Gelin benim yanımda yer alın. Netanyahu'nun yanında yer alacağınıza ben de size yeni bir pazar açacağım. İran'ı ben size açacağım. Esas amaç bu. Onun için o 300 milyar dolar meselesini küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Bu bir proje, dev bir proje. Onun için ben burada bu şirketlerin 27 trilyon sadece 3 şirketten bahsettim ki SP500 dediğimiz endeksi içerisinde yaklaşık 250-300 trilyon dolar gibi dev bütçeler, dev fonlar var. Amerika bunlara yatırım yapacak ülkeler arıyor. Onun için bu savaşları çıkartıyorlar. Yani burada savaşı çıkartan da aynı şirketler, savaştan sonra o ülkeyi ayağa kalktıracak olan da aynı şirket. Amerika'daki düzen ve sistem Sinan bunun üzerine kurulu. Cihan Hocam kusura bakmayın lütfen.
1: Yok estağfurullah.
2: Buyurun hocam.
1: Ya bu 300 milyar meselesinde İrfan Bey açıkladı ama aslında burada Ekber Bey de buradayken sormak gerekir. Şimdi şöyle bir fark var. Belki biz Ukrayna'yı konuşuyoruz ama unutmamak gerekir ki Ukrayna ve Ukrayna'nın şu andaki yönetimi Batı müttefiki bir yaklaşıma sahip ve aslında daha çok serbest piyasa ekonomisine de açık olduğunu biliyoruz. Şimdi karşımızda Sinan Bey, şimdi bu durumu düşününce şu geldi aklıma. Şimdi 79 yılında bir İran İslam devrimi gerçekleşiyor ve bu rejim kendisini İsrail ile beraber Amerikan karşıtlığı üzerine kuruyor. Ve bildiğim kadarıyla da çok fazla devlet dışında baktığımızda özel teşebbüsün olduğu, geliştiği veyahut da kapitalizmin çok geliştiği bir noktada değil. Ama ideolojik olarak da Amerikan karşıtlığı üzerine kendini kurmuş, bunun üzerinden var etmiş bir siyasal sistemden bahsediyoruz ki burada bir barış anlaşması ortaya çıkmış olsa bile Amerikan şirketlerinin çok rahat İran içerisine gitmesinde bir düzenlemeler yapılması lazım ama buradaki daha önemli nokta kendisini velayet fakih sistemi üzerinden kurmuş İran'ın ve bununla beraber de yaşanan bu rejimin netice itibariyle geldiği noktada özellikle Amerikalı şirketleri ki bir düşman ve husumet üzerinden giden süreç içerisinde bunu nasıl kabul edecektir? Ben bunun biraz tartışmalı olabileceğini düşünüyorum. Yani bu süreç içerisinde eğer
3: İran... Ben de aynısına katılıyorum. Yani İrfan biraz iyimser yani davranıyor bu meseleyle ilgili. Yani bu aşamada İran'daki havaya bakıldığında Amerikan şirketlerinin gelip İran'daki iş yapması en azından şu aşamada diyorum. Şu aşamada belki bir sene sonra durum değişir. Böyle bir şey mümkün değil. Yani ben şimdi mesela o haber ajansının şeyine bakıyorum. Mesela üçüncü maddede ne diyor? İran ablukası 30 gün içinde kaldırılacak. Halbuki biliyoruz ki az önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ne dedi? Derhal yani bugünden itibaren kaldırılacak. O yüzden diyorum yani basında çıkan bu tip haberlere itina etmemek gerekiyor. Yani ben hatta haber kendi ajansın birinci sayfasına bakıyorum şu an. Birinci sayfasında o haberi koymamış. Madem bu kadar iddialı bir haberim var. Genelde biliyorsunuz bizler özel haber yaptığımızda onu saatlerce günlerce sayfada internet sitesinde birinci haber olarak tutur. Yani ajans bunu bile yapmamıştır. O yüzden bu tip haberlerin az önce de söylediğim üzere temenniden de var. Tabii yani yarın açıklanır. Belki bu maddede vardır. Yani belki bunlarda 14 maddeden

0: onu vardır, dördü yoktur. Yani artık fazla üzerinde de durulmayacaktır. Yani bu çok çok çok iyi niyetli bir mesele. Yani İrfan söylüyor, dedi işte belki de doğru çıkabilir. Yani ben mutlaka ajans yalan diyor demiyorum. Ancak tartışmaya açık, yani bu şey bunu diyorum, tartışmaya açık bir mesele. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelip de İran'da müttefikleriyle birlikte 300 milyar lira, hani 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar deseydi biraz ikna edici bir mesele. Ancak bu kadar yüksek bir rakam demesi biraz işte tartışmaya açık bir konu olduğunu da ifade edebilirim. Ve dediğim üzere an itibariyle Amerikan şirketlerinin İran'da gelip bir iş yapması, böyle bir ortam İran'da söz konusu değil. Ne kadar taraflar bir uzlaşmaya yakın olsalar da ve Cuma günü bunu imzalamak isteseler dahi.
1: Yani evet, burada Ekber Bey şu eki de yapmak gerekir. Evet, kısa süreçte olmayabilir bu Sinan Bey. Çünkü şöyle bir durum var. Bir de liman işletmelerine veyahut da enerji kaynaklarına, işte petrol gibi ürünlerin çıkartılması, işletilmesinde baktığımızda zaten 79 sonrası İran İslam rejimini zaten devlet politikası ve millileştirme politikası açısından düşündüğümüzde en kritik, yani bir devleti belki de İran'ı ayakta tutabilecek en önemli kaynaklarının özellikle Amerika'ya teslim edileceğini düşünmek biraz belki yani şöyle bir problemi de beraberinde getirecektir. Ekber Bey ne kadar destek verir bilmiyorum ama siz bu sefer bu anlaşmaları yapsanız bile içeride kendi toplumunuzu nasıl ikna edeceksiniz? Netice itibariyle 47 yıldır kurulmuş olan siyasal sistemin ana başat söylemlerinden birisi. Yani kendisini inşa ederken bu tabii ki tüm politikalarına, eğitim politikalarına kadar yansıyan durum İsrail ve Amerikan karşıtlığıydı. Ve bir savaştan çıkıldığını ve binlerce İranlının da hayatını kaybettiğini unutmamamız gerekiyor ki içeride şimdi rejime baktığımızda evet reformistler var, fakat rejime çok yakın olan bir geniş toplum kesimi de var. Yani bu kesimi nasıl ikna edeceksiniz? Zaten İran İslam Cumhuriyeti'ndeki ana noktalardan birisi, özellikle rejimin bazı dönemlerde ki en son ekonomi kaynaklı olarak savaştan önce 2026 Ocak ayında yaşanan protesto gösterileri de vardı. Şimdi rejim kendisini bir anlamda inşa ettiği süreçten vazgeçip burada Amerika'yla ki en büyük tehdit ve düşman olarak gördüğü bir devletle beraber tekrardan bu adımları atar mı? En önemli kurum veyahut da en önemli can damarı gelir kalemlerini Amerika'ya bırakır mı? Çok tartışma konusu ki bir de şu örneklerde Orta Doğu'da mevcut. Biz Irak'ta da yaşanan süreci biliyoruz. Üç parçalı hale getirilmiş. Baktığınızda hala da petrollerinin üstüne çökmüş tüm gelirleri New York Merkez Bankası ile herhalde yanlış bilmiyorsam orada tüm İran gelirleri oradan kontrol ediliyor ve istikrarlı hale getirilmiş bir durumu da yok. Bu bağlamda düşündüğümüzde kısa süreç içerisinde olmayabilir. Bir de İran şöyle bir kendisini inşa sürecine girecekse, yine ben atfı belki Ekber Bey'e yapacağım ama kendi altyapısının inşasında daha çok müttefiki olduğu İran ve Rusya'yı tercih edeceğini düşünüyorum. Yani bir 300 milyar dolarlık eğer burada bir yatırım yapılacaksa altyapı...
2: Çin'de olabilir hocam.
1: İşte Çin'le veyahut da Rusya'dan bu desteği talep isteyecektir. Çünkü müttefikleri, yani Amerika'yla baktığımızda gelinen süreçte en azından çok kısa vadede...
2: parayı vermezdi.
1: O para da çok şüpheli bir durumu zaten beraberinde getiriyor ki kaldı şunu tartışıyoruz, 25 milyar dolarlık dondurulmuş fonları bırakacak mı İran'a ait, bunu bile tartışıyorken 300 milyar dolarlık gibi çok büyük bir rakam üzerinden bu gerçekleşir mi? Dediğim gibi buradaki en önemli faktör İran İslam, yani siyasal sistemin bu tür bir girişime izin verip vermeyeceği ve şöyle de düşünmemek gerekiyor. Sadece devlet yetkilileri bir anlaşma imzalayacak değildir. Burada kendi iç kamuoyunuz da var. Oraya da vermeniz gereken bir hesap var ki bir sanırım dündü, belki Ekber Bey daha bilir, bazı milletvekillerinin bu anlaşmaya karşı çıktığını veyahut da protestoların da olduğunu, temkinli yaklaşıldığını da biliyoruz. İran'ın ana noktalarından
0: birisi. Yani dikkat edelim, anlaşmanın saatine dikkat edelim. Öyle bir saate denk getirdi ki İran'da gece saat 1'di. Yani bu insanlar uyuyordu. Yani yarın yani belki biraz daha erken saate getirilseydi, hatta ben CNN, Amerikan CNN'de bir haberi gördüm ki İran bilerek işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saate getirilmesini istedi. Belki mesela iki sebep bunun için zikredebiliriz. En azından benim kafama gelen odur. Birincisi işte o saatte insanların uyuması, işte toplumda tepkinin yüksek düzeyde olmaması, sabaha kadar işte hazmedilir bu mesele. Diğer taraftan da o Donald Trump'ın doğum meselesi. İran inatla işte pazar gününe denk getirmemek istiyordu. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri'nde pazar, ancak İran'da pazartesi olmuş oldu. Yani İran'da sözünü şey yapmış oldu. Donald Trump da işte bakın ben doğum gününde getirmişim. Yani bu hususlara dikkat etmek lazım. Bir de değerli hocam şunu söyleyeyim. Esasında İran zengin bir ülke. Yani rezerv bakımından bakıldığında petrol olarak, doğalgaz olarak, yani sırf İran'a karşı yaptırımlar kaldırılsa, İran petrolünü satabilse, doğalgazını doğru düzgün satabilse hiç bunlara ihtiyacı yok. Ne Hürmüz'den gelecek gelire ihtiyacı var, ne başka bir ülkenin İran'a fon sağlaması. Dikkat edelim, İran'ın ne kadar işte doğalgaz rezervi dünyada ikinci sıradadır. İşte petrolde ilk beşte yer almaktadır. Yani İran zengin bir ülkedir, fakat bu yaptırımlar dolayısıyla işte petrol sektörüne yönelik yaptırımlar, bankacılık sektörüne yönelik yaptırımlar, diğer meselelerden dolayı bunu tam olarak değerlendirmiyor. Eğer böyle bir şey hayata geçerse, yaptırımlar kalkarsa, İran'ın bu 300 milyara falana hiç ihtiyacı olmayacaktır.
2: Şimdi şunu konuşalım. Hocam bir virgül koyalım. Eray hocam, şimdi yaptırımlar kalkacak mı? Bu bir madde. Nükleer meselesi ne olacak? Bu bir madde, bilinmez. Uranyum meselesi ne olacak? O da bilmiyoruz. Füze kapasitesi vardı. Ne evet. olacak hocam bunlar? Bu maddeler yani efendim, ne olacak? Anlaşmada ne olacak?
3: Ya anlaşmada bunlar yok şu an. Benim anladığım bu. Yani
0: Sinan bunlar ikinci aşamada. Yani bu evet. şimdi mutabakat
3: sattı. Şu an bu ateşkeste bunlar yok. Zaten bunlar evet. olursa barış anlaşması olacak. Şu anki yapılmaya çalışılan ateşkes uzlaşması. Eğer bu ateşkes uzlaşmasına varılır,
2: 19'unda imzalanacak olan nihai bir barış anlaşması değil,
3: değil mi? Değil. Evet, orada işte hep karıştırılıyor. Demin onu vurgulamaya çalıştım. Yani şu an ateşkes anlaşması imzalanmaya çalışıyor. Ateşkes anlaşmasında da o saydığın hususlar yok. Yani bunlar çözülürse zaten barış anlaşmasına dönecek iş. Dolayısıyla burada ateşkes kapsamında ağırlıklı olarak konuşulan husus da Hürmüz. Yani Hürmüz bir an önce açılsın, dünya bir enerji krizinden kurtulsun. Ondan sonra diğer hususları, nükleerdi, işte efendim varlıkların, dondurmuş varlıkların serbest bırakılmasıydı, Hizbullah'tı, işte balistik füzelerin menzilinin 300 kilometreye düşürülmesiydi vesaire, diğer hususlar ondan sonra. Yani şu anki aşamada bu sorunlar gördüğüm kadarıyla konuşulmuyor. Ama bunu işte çeşitli basın yayın organları servis ediyor. Yani tamam, bunlar Amerika ile İran arasında konuşulacak olan, konuşulması gereken hususlar. Fakat bu aşamada değil. Daha o aşamaya gelinmedi yani. Şu an ateşkes mi yapalım, savaşa devam edelim mi? Bu aşamadalar yani. Bunun içinde herkesin işte ortaklaştığı Hürmüz açılsın. Mesela şimdi burada Ekber'e sormak lazım. Donald Trump diyor ki hemen diyor açılsın. Ben işte ablukayı kaldırma emrini verdim. Hiç ücretsiz olarak gemiler geçsin.
0: Ben hocam kontrol ediyorum sürekli. Geçen var mıdır yok mudur hiç görmüyorum yani.
3: Evet. Yani şimdi demin söyledin. Yani şimdi İran bir dakika, yani orada İran yaptık bu şekilde devam ederse yıllık 80 milyar dolar, 100 milyar dolar para kazanacak. Şimdi İran bundan vazgeçer mi? İran tamam güneyde, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde ABD ablukayı kaldırabilir. Ama İran kaldıracak mı? İran para almaktan vazgeçecek mi? Değil mi? Yani şimdi daha tabii, bakın tabii, tabii. Daha burada çok belirsizlikler var. O yüzden 5 gün gerçekten uzun bir süre yani. Yani bu 5 günde hocam, bir sürü dengeler değişebilir. Bir sürü yeni parametreler ortaya çıkabilir. Şu an çok ham haliyle işte basına sızdırıldığı kadar bir şeyler alıyoruz ama yani bu ne kadar da bakın, her ben size başka bir endişemi söyleyeyim. Yani burada her ne kadar taraflar evet biz uzlaştık deseler de Yani hala aralarında kopukluk olduğunu düşünüyorum yani.
2: Şimdi İran Dışişleri Bakan Yardımcısı resmi açıklamadır. Paylaşayım. Diyor ki İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine yönelik saldırısına karşılık İran'ın misilleme yapmamasının şartlarından birinin

0: İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi olduğunu söyledi.
1: Bugün açıklama yaptı. Çekilmiyoruz ya akşam saatlerinde.
0: Ne olacak şimdi?
1: Ateşkes olacak mı olmayacak mı? Hani bırakın sen, senin söylediğin hususları anlıyorum. Bunlar konuşulur ama daha oraya gelinmedi. Daha taraflar savaşa devam edelim mi etmeyelim mi? İyi tartışıyorlar ya.
0: Hayır, bir mutabakatta vardılar ya şu anda.
1: Ya işte bakın, burada bir sorun var. Yani mutabakata vardık diyorlar ama tarafların elindeki metinler birbirleriyle örtüşmüyor. Yani İran Amerika'ya göndermiş, Amerika da İran'a göndermiş, taraflar birbirlerinin gönderdiği metinleri onaylamış gibi görünmüyor bakın. Donald Trump tamam hemen olsun filan. Donald Trump'ın derdi Kasım seçimlerine kadar şurada bir ateşkes sağlayıp bir zafer alıntısıyla Amerikan iç kamuoyuna bir mesaj vermek. Bu işi bir propaganda malzemesi haline getirmek için yırtınıyor adeta. Fakat kolay değil yani şimdi. İran taktik durum üstünlüğü İran'da muharebede, savaşta. Yani şimdi İran niye değil mi bu haklarından niye vazgeçsin? Hayır ücretli olacak derse ne olacak?
0: Ki öyle olmasını istiyoruz.
1: Ki öyle olmaz. Evet ya, Ekber bir şeyler söyleyecek herhalde. Buyur Ekber.
2: Evet hocam, şimdi sizin sözlerinize ilaveten şunu söyleyeyim. Dediniz ya belirsizlik söz konusu. Mesela biz uzun süredir dondurulmuş varlıklardan bahsediyoruz. Şimdi Axios ismini açıklamaları bir Amerikalı yetkiye dayanarak az önce geçtiği haberinde diyor, şu aşamada İran'a para verilmeyecek. Ancak İran taahhütlerini yerine getirildiğinde bu verilecek.
1: Evet.
2: Al işte. Biz az önce ne diyorduk? İran medyası diyordu ki yok, en azından paranın yarısı verilecek. Daha sonra işte diğer meseleler görüşecekti. Yani iki taraftan gelen açıklamaların tezat oluşturduğunu, farklılık oluşturduğunu ifade edebiliriz. Esas o yüzden diyorum, o metin açıklanmasının ardından biz gerçek anlamda bu işte mutabakat zaptının içeriğini bilebiliriz. Diğer taraftan mesela İran medyasının çok altını çizerek yayınladığı bir haber var. İşte Donald Trump'ın New York Times'a konuştuğu, İrfan eğer yayındaysa gerçekten böyle bir konuşma yaptı mı yapmadı mı ben bilmiyorum. İşte ne diyor orada? İran'a düşük düzeyli uranyum zenginleştirme hakkı verebiliriz. Yani İrfan yayındaysa beni teyit eder eğer böyle bir şey dedi mi demedi mi. Yani bunu bile esas alırsak o zaman Donald Trump'ın İran'la yapacağı anlaşmanın 2015 yılında Obama'nın yaptığı anlaşmayla farkı ne? Çünkü Donald Trump o anlaşmadan ayrıldığında İşte bir bu meseleni eleştirmişti, bir de İran'a para verilmesini eleştirmişti. Şimdi görüyoruz ki ikisi de vardır. İşte bir yani böyle bir durum da söz konusu.
1: Burada yani Sinan Bey, burada özür dilerim. Daha önceden şöyle bir uygulama vardı. Yani işte Donald Trump anlaşmaya varıyoruz filan dediğinde İran'ın metni işte Beyaz Saray'a ulaştı diye bir haber gelirdi mesela. İşte ABD taleplerini İran'a işte Katar aracılığıyla ulaştırdı filan denirdi. Yani şimdi bugün böyle bir şey de görmüyoruz. Yani bu metinler gerçekten üzerinde uzlaşmış metinler mi? Yoksa bu uzlaşma bir sadece iyi niyet beyanı mı? Ben hala şüphedeyim. Yani eğer uzlaşmış bir metin olsaydı şu ana kadar.
0: Niye gizliyorlar? Ben
1: bakın
0: anlamadım.
1: Uzlaşmış oldukları bir metin olsaydı açıklarlardı yani. İran açıklardı en azından. Evet bak biz şu konuda anlaştık filan derlerdi yani. Yok yani İran Amerika'ya bakıyorsunuz Donald Trump havalarda uçuyor. Bunu yaptım şunu yaptım. İşte Vance'in açıklaması oldu. Diyor ki bu bir zaferdir. Daha ortada yani bir metin paylaşılmamış. Hakikaten garip bir durum söz konusu burada. Ben hakikaten yani bir uzlaşmışlar mı şüpheye düşmeye başladım.
0: Trump'ın açıklamalarına devam edeyim.
1: Buyurun.
0: Paylaşayım. Bu büyük anlaşma tüm bölgeye barış ve güvenlik getirecektir. Birçok başkan İran'la barış sağlamaya çalıştı. Ancak benden önce hepsi başarısız oldu. Bölge liderleri ilk kez kendilerine gerçek bir barışa ulaşmalarında yardımcı olabilecek bir başkan buldular. Cuma günü anlaşmanın imzalanmasıyla mayın temizleme çalışmaları için boğazın açılmasıyla birlikte bölge ve dünya için petrol her iki yönde de yeniden akmaya başlayacak.
1: Ya efendim işte öyle diyor da İran ne diyor? Ekber ne diyor? Ekber başka türlü söylüyor. İran başka türlü söylüyor. Pakistan bambaşka söylüyor. Yani bir uzlaşma olduğu sadece bilgisi var. Ama ortak bir metin Yok, şimdi ortak metin açıklanmadığı müddetçe de her

0: zaman böyle spekülasyonlar olur. Yani ortak bir metin üzerinde uzlaşmışsanız bunu bir an önce paylaşın. Dünya da bunu bilsin, ona göre de herkes hareket etsin. Yani şimdi mesela bu barış...
1: Pakistan iki tarafta kabul etti dedi ya.
0: Evet.
1: Neyi kabul etti?
0: İşte neyi kabul etti? Bilemiyoruz yani. Hakikaten nasıl kabul ettiler? Neyi kabul ettiler? Şimdi bu uzarsa Sinan Bey, bu uzarsa şimdi bir sürü spekülasyonlar da ortaya girer.
1: İşte iyi ki geldi.
0: Yani hatta öyle bir girer ki tarafların aklını da karıştırır yani. Hani olmuş, pişmiş aşağı suda katarlar yani. O yüzden bir an önce bunun açıklanıp dünya kamuoyuna ilan edilmesi lazım. Biz şu konuda anlaştık. Bunun şeyini de işte 19'unda şurada imzalayacağız. Şimdi bakın bu var ama şimdi Katar'ın söylediği de biraz kafa karıştırdı. Yani uzun saatte ondan sonra anlaşmadan önce hazırlık görüşmeleri olacak filan. Yani siz hiç bir barış anlaşmasından önce hazırlık görüşmesi, ben pek literatürde rastladığım bir şey değil.
1: Yazmışlar, teknik detaylar konuşulmuş.
0: Efendim, yani teknik detayları anlaşmış olmaları lazım, uzlaşmış olmaları lazım. Oho. Yani uzlaşmadan önce teknik detaylar da görüşülür. Önce ana hususlar, sonra teknik detaylar, sonra metne dökülür. Taraflara gider, taraflar onaylar ya da reddedilir, işte düzeltmeler yapılır, son hali verilir. Yani uzlaştıktan sonra teknik detay olmaz. Hani hani mantıken değil. Bu da tabii
1: acaba tam
0: olarak hala daha bazı konularda fikir teatisi yapıldığı konusunu taraflar arasında bize dikte ediyor.
1: Şeyi mi konuşuyorlar acaba? Hani o nükleer meselesini, uranyum meselesini ne olacak? Bunu kaç güne yayacağız?
0: Efendim yok, bakın onlara daha gelmediler. Yani onu size söyleyeyim ya. Benim anladığım kadarıyla bu işte bilemiyoruz. Yani hani işte 60 gün deniyor. 60 gün olacak işte ne bileyim yani uranyum mu filan çözemezler. Yani bunu bu kadar kısa sürede İran'ın nükleer kapasitesiyle ilgili geleceği ne olacak? Efendime söyleyeyim işte varlıkların serbest bırakılması, Hürmüz Boğazı'nın statüsünün belirlenmesi. Yani bunlar çok derin konular yani. Hemen öyle bu kadar kısa sürede ben anlaşmaya varabileceklerini pek düşünmüyorum. Burada ağırlıklı olarak şey yani Hürmüz Boğazı anladığım kadarıyla. Teknik detay konuşulacaksa da belki hani Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi filan belki bir teknik detay olabilir. Hani güvenli geçişin sağlanması, rotaların belirlenmesi, işte sıranın belirlenmesi. Yani hangi sırada, hangi rotalarda, hangi koridorlarda bunlar geçecek. Yani olacaksa bunlar olur. Hani daha öyle nükleer kapasite filan sanmıyorum yani. Bu aşamaya daha geldiklerini düşünmüyoruz. Öyle bir bilgi de yok. Daha doğrusu ne bilgi var onu da bilmiyoruz yani.
1: Sadece ortada anlaştık var.
0: Anlaştık var ama bir taraftan da işte hazırlık görüşmeleri falan olacak falan deniyor. Yani bilemiyoruz yani. Madem uzlaştınız o zaman açıklayın. Şimdi bunlar tabii şüphe uyandırıyor. Yani bakın onu size söyleyeyim. Tam da İsrail terör örgütü gibi bir yapının olduğu bir dönemde bu tür boşluk alanları varsa hakikaten bunu İsrail provokasyon için acımasızca kullanır yani. Hiç tereddüt etmez. İşte bunlara mahal vermemek için bir taraftan Donald Trump bastırıyor. Aman hemen olsun, böyle yaptım, ablukayı kaldırıyorum. Şimdi bir öyle ablukayı kaldırıyorum diyor. Yarın kaldıracağım diyor. Ertesi gün ya ayın 15'ine kadar abluka sürecekmiş anladığımız kadarıyla. Bu da bir garabet yani. Değil mi Ekber, bilemiyorum. Orada ne tür haberler var? Yani ayın 15'ine kadar, 19'una...
2: Motorları çalıştırın diyor. Yani motorları çalıştırın, hazır olun diyor. Diğer taraftan çelişkili açıklamalar geliyor. Mesela İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garababadi ne diyor? Diyor, şu andan itibaren deniz ablukası kalkmıştır, Lübnan'daki savaşı bitmiştir. Ancak biz taahhütlerimizi Cuma gününden itibaren yerine getireceğiz.
0: Buyurun.
2: Yani bu biraz, evet, yani biraz çelişki oluşturmaktadır. Çelişki neden yani. Birisi şu an baktığı, birisi Cuma günden başlıyor. O yüzden diyorum biraz o metni görmekte fayda var.
0: Evet, yani burada hani o hem anladığımız kadarıyla metin üzerinde belki ana taslakta uzlaşmışlar ama detaylarda henüz daha belki %100 uzlaşamadıkları yerler var. Bir de uygulanma konusunda yani taraflar farklı düşünüyor. Donald Trump farklı düşünüyor. İran farklı düşünüyor. Neden? Şimdi İran'ı anlayabilirim. Çünkü İran bir güvensizlik hissediyor doğal olarak yani. Hani bunu biraz daha erteleyelim bakalım, hani tutar da bu arada bir provokasyon yaparsa. Yani şimdi orada Boğaz'da alınmış tertibatları İran geri çekecek. Yani askeri konuş değişiklikleri büyük bir ihtimalle yapmak durumunda kalacak. Hani bu Cuma'ya kadar taahhütlerimizi Cuma'dan sonra yerine getiririz sözü. Yani Cuma'ya kadar biz bekleyeceğiz, daha bu ateşkeste uzlaştık ama buna bir güvenimiz de daha yok. Elimiz tetikte anlamı çıkıyor. Hakikaten çok hassas konular yani. Daha doğrusu çok hassas bir durum söz konusu. Öyle desek daha doğru olur.
1: Tabii bir yandan Alparslan'a döneceğim, Londra'ya. Çünkü ilk açıklama Starmer'dan gelmişti. Başka tepkiler var mı Avrupa'da Alparslan?
3: Sinan Tatlı, sıcak bir gelişme. Reuters haber ajansı az önce geçti. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşan E4 ülkeleri bu anlaşmanın ardından İran'ın nükleer programdaki beklentileri yerine getirmesi karşılığında ambargoları kaldırmaya hazır olduklarını açıkladılar.
1: Çok önemli bir gelişme.
0: Evet.
1: Evet. Ama o nükleer aşamaya gelmedik ki.
0: Yani ama şöyle, bu ateşkes olursa doğal olarak ateşkes süreci içerisinde de bu görüşmeler olacak gibi görünüyor yani. Hani dünya bu noktada İran'ın işte nükleer kapasitesi şimdi, ama daha hani Alparslan Bey'in söylediği gibi İran daha nükleerle ilgili bir taahhütte bulunmadı ki. Alparslan Bey, yani daha bir İran, evet tamam ben nükleer kapasitemi sınırlandırıyorum, donduruyorum, alın uranyumu da zenginleştirin, uranyumu da size vereyim filan bir şey demedi.
1: Uranyuma gelemedik hocam.
0: Daha uranyuma gelemedik. Yani bir de şu var, bakın şimdi temel kırmızı çizgiler var. Yani elinde nükleer başlık olan, 90 civarında nükleer başlık olduğu değerlendirilen İsrail terör örgütü Orta Doğu'da olduğu müddetçe, İsrail'in elinde bu nükleer başlıklar olduğu müddetçe İran kendi nükleer kapasitesini varoluşsal bir gereklilik olarak görür. Bunda haklıdır da. Ve dünyada 5 tane ülke var. Bunlara latent nükleer power state deniyor. Yani nükleer silahı yok ama nükleer kapasitesi var ve isterse kısa sürede nükleer silah yapabilecek kapasitede ülkelerdir. Kim bunlar? Güney Kore, Japonya, Almanya, Brezilya ve İran. Şimdi bu grupta. Şimdi dolayısıyla şimdi hal böyle olunca İran bir taahhütte bulunduğuna dair bir açıklamayı duymadık biz İran'dan. Evet yani ben nükleer kapasitemden vazgeçiyorum filan. Şimdi bunlar da tabii toplanmışlar hemen. Ha bunu
2: bu ikinci aşamada olacak mesela.
0: Ben, yani işte olacak mı olmayacak mı o da belli değil. Ekber Bey. Yani İran tabii, benim tabii. Kanaatim İran tamam nükleer kapasitesini azaltabilir. Barışçıl amaçlarla ilgili uluslararası kuruluşların denetimini açabilir ama nükleer kapasitesini, yani nükleer tesisleri sökeyim, yok edeyim, bitireyim filan, ortadan kaldırayım demeyecektir yani. Bunu sanmıyorum, yapmayacaktır. Yani tabii dünyada hani bu noktada hazır bunu fırsat bilmişken İran üzerinde bir baskı oluşturalım mı demek istiyor Avrupa? Bunu da ayrıca tartışmak lazım yani.
4: Şimdi Sinan, bir araya girebilir miyim şimdi?
1: Tamam. Şimdi ben çok aslında önemli bir şey, çok İrfan, tüm detayları paylaşmanı rica edeceğim. Yani Amerika Birleşik Devletleri kanadından nasıl açıklamalar geliyor? Oranın medyası nasıl görüyor bu anlaşmayı? Tüm detayları paylaşmanı rica ediyorum.
4: Olur. Şimdi bu bu taslimin değerlendirmesi çok önemliydi. Aslında taslimin değerlendirmesi doğru. İşte ne diyor? İran'ın en önemli kırmızı çizgisi ülke içinde barışçıl amaçlı uranyum zenginleştirme hakkını korumak. Ekber bana attı onun parçasını. Ben onu hemen çevirdim. Trump yönetiminin son dönemdeki açıklamaları bu konuda daha esnek bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. İran tarafı bunu Washington'ın önceki sıfır zenginleştirme talebinden geri adım atması olarak yorumluyor. Aslında doğru. Kayıtlara bakıyoruz. Mayıs ayında Donald Trump'ın bir açıklaması var. Diyor ki İran nükleer programının 20 yıl süreyle askıya alınmasına karşı değilim diyor. Ben daha önceki yayınlarımızda şunu söylemiştim Sinan. Donald Trump için en önemlisi şu anda kendisinin 2,5 yılını kurtarmak. Donald Trump bunun peşinde. Onun için bu 2,5 yıl içerisinde ne başarı yaptıysa Donald Trump'ın tarihteki adına yazacak bu. Onun için ben taslimin bu fikrine katılıyorum. Donald Trump bu anlamda da geri adım zaten zaten Mayıs ayındaki açıklamasını onun için okudum. Ne diyor tekrar okuyacağım.

0: İran'ın nükleer programının 20 yıl süreyle askıya almasına karşı değilim demiş Donald Trump Mayıs ayında. Bu ne anlama geliyor? Yani Donald Trump'ın şöyle bir stratejisi var. Çıtayı çok yüksek tutuyor. Malum daha önce işte 40'lı yaşlarda New York'tayken Anlaşma Sanatı isimli de bir kitap yazmıştır. İyi kötü artık Donald Trump'ın ne istediğini anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Donald Trump çıtayı en yüksekten tutuyor. O açıdan da daha sonra da pazarlıklarında aşağı iniyor. Bunu gördük biz çok. Çin'le anlaşmalarında gördük, gümrük anlaşmalarında. %150'den başladı, hatırlayacaksın Sinan. Değerli konuklarımız da hatırlayacak. %50'ye kadar indi. Donald Trump böyle bir klasik pazarlık anlayışı var. Onun için de Donald Trump bana göre, şahsi fikrim, bunda da geri adım atabilir. Zaten söylemiş Mayıs ayında 20 yılı aşabilir, 20 yıla kadar şey yapabilir diye. İran nükleer programının 20 yıl süreyle askıya alınmasına karşı değilim diyor. Yani Donald Trump kısacası kendi dönemini kurtarmaya çalışıyor. Şimdi gelince Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yansımalara, tabii şu an itibariyle gözler malum Donald Trump şimdi kafes dövüşleri adı altında Beyaz Saray'ın bahçesinde hemen National Mall'la Beyaz Saray'ın arasında bir yer inşa ettirdi ve kafes dövüşleri başladı. Donald Trump şimdi orada olacak ya da oldu. Bir taraftan da e-maillerime bakıyorum. Bu gece orada çok büyük ihtimalle bu İran'la ilgili de kendisine göre bir zafer fotoğrafı, bu hep onun altını çiziyorum. Bir zafer fotoğrafına ihtiyacı var. Cuma günü artık imzalanırsa bu anlaşma, şu andaki görüşmeler, Donald Trump artık bunun adını bir zafer fotoğrafı olarak koyacak hiç şüphesiz. Onun için de genel olarak Amerikan ana akım medyasına baktığımız zaman tabii ki temkinli bir iyimserlik var. Ama çok zor bir aşamadan geçildiği için hem İran tarafında hem Donald Trump tarafında sürekli olarak tartışmalara konu olduğu için biraz temkinli yaklaşıyor Amerikan ana akım medyası. Fox News'i saymasak ya da muhafazakar medyayı saymasak, onlar artık bu iş bitti gözüyle baksalar da tabii CNN International gibi, New York Times, Washington Post gibi daha çok sol kesim gazeteleri, ana akım medya, bunlar daha çok çok iyimser yaklaşmakla birlikte, yani şu ana kadar en azından atılmış en önemli adım diyorlar. Ama yine de bu iş bitti. Değerli hocalarım da konuklarım da söylediği gibi tamamıyla artık sonuna geldik demiyorlar. Onun için temkinli bir iyimserlik var. Petrol fiyatlarında düşüşler var. Amerikan ana akım medyası buna kilitlenmiş durumda. Ama ben seni bir kez daha tebrik etmek istiyorum Sinan. Sen dün çok iyi hatırlıyorum. Şöyle bir şey söylemiştin sen. Ya peki işte Amerika Birleşik Devletleri ile şu anda Türkiye arasında 7 saat fark var. İran'la ne kadar sanıyorum 7 ya da 7,5 saat İran'la da. İşte Amerikan saatine göre 14 Temmuz olabilir ama İran saatine göre 15 Haziran, İran saatine göre 14 Haziran'da Amerikan saatine göre olabilir diye bir şey söylemiştim. Ben de seni tebrik etmiştim. İyi bir çözüm demiştin. Bir kez daha tebrik ediyorum. Çünkü ona geldik. Orada sonuçta 14 Haziran değildi.
1: Ne şiş yandı ne kebap bu durumda. Öyle deniyor.
0: Aynen.
1: Yani evet. Kendi iç kamuoyuna ikisi de açıklamalarını yapabilirler bu şekilde. Ben 15'inde söylemiştim. Trump da 14'ünde doğum günümde bu anlaşmayı kabul ettik. İşte dijital ortamda imzalıyoruz şeklinde bir açıklama yapabilirler. Şimdi Cihan hocama döneyim. Tabii İsrail konusu esas gündem. Yani Lübnan'dan çekilecek mi? Büyük bir başlık. Gazze'yi konuşmuyoruz bile.
2: Konuşmuyoruz bile, haklısınız. Şimdi şöyle bir durum var. Birincisi aklıma takıldı Ekber Bey'le de konuşurken. Merhaber Ajansı'ydı sanırım. Bir siz de maddeleri saydınız. Şimdi dikkat edilirse Sinan Bey.
1: Bir 14 madde saydı.
2: Bu 14 maddeyi hatırlarsanız çok benziyor. Ateşkesin ilk günlerinde de çıkmıştı. Hatta Trump'ın da bir 10 maddelik anlaşması vardı. Birbirinin zıttında duruyordu. Şimdi bir benzeri şeklinde atılmış ama biz bunu hep şu şekilde yorumladık. Her iki tarafın da bir savaşı kaybeden taraf olarak görünmek istemedi. Kendi şartları çerçevesinde. İkincisi de biraz böyle uluslararası işler tabiriyle kullanacak olursak sıfır toplamlı oyun dediğimiz, yani bir tarafın her şeyi kazandığı, diğer tarafın kaybettiği şeklindeydi. Sonrasında bunun üzerine birçok spekülasyon oldu. İşte sanırım İrfan Bey de ondan bahsetti. 20 yıl süreyle nükleerin askıya alacağına dair. Şimdi şöyle problem var burada Sinan Bey açıkçası. Şimdi konular çok derinlikli konular, çok girift konular ve sadece bir anlaşma metniyle imzalanıp çözülebilecek sorunlar değil. Şimdi bazı konu başlıkları ise kendi içerisinde aslında çok farklı. Nedir o? Örneğin şunu konuştuk biz. Şimdi oradan da İsrail'e bağlayacağım. Tüm cephelerde durması. Şimdi bu tüm cephelerde kastedilen yerler en azından anladığımız. Şimdi direniş ekseninden bahsediliyor. Bunlar da Lübnan başta geliyor. Yemen var ama Gazze var. Yine

0: Diğer taraftan çözülmesi gereken meselelerden birisi ve diğer taraftan da Irak'a giriyoruz. Şimdi bunlar hem farklı ülkeler hem de kendi içerisinde baktığımızda çok farklı şekilde ele almanız gerekir. Arkada teknik teknokratlar veyahut da teknik diplomatlar bu işleri şu an görüşüyorlar mı İran tarafıyla bilmiyoruz. Örneğin şimdi Lübnan'da çatışma durdu. İsrail de buradan çekildi diyelim. Peki Lübnan'ın kendi meselesi aynı zamanda Hizbullah. Devlet altı bir aktör. Buradaki çözüm meselesi ne olacak? Şimdi Yemen'de baktığımızda iki tane hükümet görüyoruz Sinan Bey biz. Bir tanesi işte Husiler, Ensarullah ama diğer taraftan da Aden dışında Sana merkezli. Yine Suudi Arabistan'ın desteklediği bir başka hükümet daha var. Yani Yemen meselesi nereye konacak? Şimdi diğer taraftan Irak'ta Haçlı Şabi biliyoruz ki olduğu derecede yani daha doğrusu İran'a çok yakın bir ekip. Ama Irak içerisinde orduya tam olarak entegre edilecek mi? Buradaki bu sorun nasıl çözülecek? Şimdi sırf bunu aldığımızda bile buradaki meseleler, bu çatışmalı ortamlar veyahut da bu çatışmalar nereye evrilecek? Buradaki silahlı güçler sorunu nasıl çözülecek? Onların da kendi bir hedefleri var, kendi istekleri var ve karşılarında da şöyle bir durum var. İsrail'in yaklaşımı nasıl olacak? Ve bununla beraber tabii şunu da söylemek gerekiyor. İran kendi direniş eksenini bundan sonra nasıl yönetmeyi düşünüyor? Yine bir İsrail karşıtlığı üzerinden mi harekete geçirmek istiyor yoksa başka bir bağlamda mı? Artık bunlardan örneğin tamamen elini ayağını çektiği bir desteğini daha doğrusu çektiği bir süreç mi? Bu başka tartışma konusu. Şimdi diğer tartışma konusunu şimdi nükleer üzerinden düşünelim. Nükleerin özellikle hatırlarsanız B-2 uçaklarıyla geçtiğimiz yıl 25 Haziran'dı sanırım yanlış hatırlamıyorsam 2025 tarihinde B-2 uçaklarıyla Amerika vurdu. Ve tesisler granit dağlarında Trump'un söylemiyle derinliklerde. Şimdi nasıl çıkartılacak? Nasıl olacak? Ve seyreltme veyahut da uranyum zenginleştirilmesi hangi seviyelere indirilecek? Bu ayrı bir sorun. Şimdi Hürmüz Boğazı artık eski statükosundan bahsedebilecek miyiz? Yanlış bilmiyorsam geçtiğimiz haftalarda zaten İran bir boğazlar komisyonu kurmuştu. Şimdi artık eski statükoya dönmek istemeyen bir İran var. Ve çok şimdi önemli bir kart.
1: Cihan Hocam, Umman'la birlikte ortaklaşa biz bu süreci yürüteceğiz. Muhtemelen de ama para almak istiyorlar.
0: Para almak istiyorlar ama Sinan Bey şimdi şöyle durum var. Pek konuşmuyoruz. Gerçi uluslararası hukuku konuşmaz olduk ama şimdi deniz, Birleşmiş Milletler'in deniz sözleşmesine göre boğazlar herkes için geçiş noktası. Sadece buradaki mesele bana sorarsanız İran ve Umman'ı kapsamıyor. Şimdi körfez ülkeleri de var. Ve bu körfez ülkeleri de baktığımızda Hürmüz Boğazı'nı kullanarak
1: gönderiyor. Yani haraç keser gibi değil de hizmet bedeli diyorlar.
0: Hizmet bedeli ama şimdi körfez ülkeleri işin diğer tarafı. Buradaki kesilecek örneğin ücretlendirme nasıl olacak? Bu ücretlendirme zaten şunu söylemek gerekir ki dünya ekonomisine zaten etkisi olacaktır. Belli ilk zamanlar çok ciddi meblağlardan bahsediliyordu. Bunun petrol fiyatlarıyla beraber aslında petrol üzerinden tüm yani günlük kullandığımız yiyecekten gıdalardan başlayarak ağır sanayiye kadar birçok sektörün fiyatlarındaki artışı getirecektir. Enflasyonu getirecektir. Birçok problemi beraberinde getirecektir aslında Sinan Bey. Ama Hürmüz Boğazı ile ilgili belki şunu söyleyebiliriz. Şu an için Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gemi trafiğini yani enerjinin geçmemesi şimdi sadece dünya ekonomisini etkiliyor diyoruz ama gözümüzden kaçmasın. Hem İran'ı hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni etkiliyor. Şimdi Amerika açısından nasıl etkiliyor? Şimdi enerji fiyatları İrfan Bey bize günlük her gün sağ olsun petrol fiyatlarını veriyor. Şimdi içeride Amerikan ekonomisini de etkileyen Amerika ekonomisini etkiliyor ama şimdi seçimler var seçime giderken ekonominin bozulması ki istediği noktaya da getiremedi diye biliyorum. Geçtiğimiz günlerde bir haber görmüştüm yine Reuters'te. İşsizlik oranı %5'e yakın bir rakamdaydı. Yani Trump da tam istediği sonuçları burada elde edemedi ve şimdi onun önündeki onu sınırlandıracak noktalardan birisi yapılacak seçimler. Ve burada demokratlara kaybederse temsilciler meclisindeki seçimleri. Şimdi bir tarafta senatoda üstünlüğü var cumhuriyetçilerin ama diğer tarafta demokratlar yasaları geçirirken kendi yani Amerika'da çok kullanılan o topal ördek sürecine girmiş olacak. Bu Trump'ı da oldukça etkileyecek. Ama diğer taraftan bakalım. Şimdi ablukayı ne kadar sürdürebileceksiniz? Onlarca gemiyi bölgeye göndermişsiniz. Bunların her gün size bu askeri gemilerin masrafı var. Bu da Amerika için bir başka sorun. Ama diğer taraftan bu ablukayla beraber şimdi boğazı kapattı ama İran şimdi Amerika'da ablukayı uygulayınca biz şunu biliyoruz. İran da en azından kendi petrol tankerlerini gönderemiyor. Şimdi bu da İran'ın

0: içerisinde ekonomiyi çok etkilemiş durumda. Savaşla beraber zaten tüm neredeyse sivil altyapısı İsrail ve Amerika tarafından zaten hedef alınmıştı. Fabrikalardan raylı sistemlere, otoyollara, hastanelere, fabrikalara, okullara kadar birçok önemli, yani gündelik hizmeti veren, hayatı sürükleyen altyapı çok ciddi derecede zarar görmüştü. Şimdi üstüne petrolü de gönderemezseniz, ki gönderemiyorsunuz. Şimdi bu da şöyle bir durumu bence getiriyor. Hem Amerika'nın hem de İran'ın belli bir noktada Hürmüz'de şimdilik açılması noktasında belki bir anlaşmaya itiyor. Çünkü kendi her iki taraf da buradan zarar görüyor. Ama o kadar çok başlıklara baktığımızda teknik meseleleri var ki bunların bir seferde çözülebilmesi kolay değil. Bunun altını çizmek lazım. İkincisi, Trump'ın Orta Doğu'ya çok büyük barış getiriyorum. Ama şimdi Gazze Barış Kurulu'nu da kurdunuz. Biz hala görmedik orada tam olarak nasıl ilerlediğini. Bundan önce 94'e gidelim. Oslo Barış Anlaşmaları imzalandı. O zaman için bu anlaşma da Orta Doğu'nun çok büyük barışı olarak ifade ediliyordu. Bakın, Lübnan'da veyahut da Gazze'de, Filistin'de sorunu çözmekten ziyade bugün bir soykırıma varan süreci getirdiğini görüyoruz. Şimdi İran ve Amerika'nın birebir salt ikisinin anlaşması yeterli bir süreç değil ki. Diğer bölge ülkelerinin buradaki yaklaşımı veyahut da saydım bu vekil güçleri üzerinden hala çok problemi olan ülkelere yaklaşımın nasıl olacağı. Bu ayrı bir başka sorun. Çünkü bir anlaşmayla maalesef Orta Doğu'daki sorunları çözmüyoruz burada.
1: Çözmek çok kolay değil. Şimdi Hizbullah meselesi ne olacak İbrahim Hocam? Nereye varacak bu Hizbullah meselesi?
2: Yani Hizbullah
1: vekil güçleri artık destek olma diyor.
2: Destek olma
1: Peki,
2: diyor ama
1: İsrail'le nasıl bir anlaşma yapıyor? Hizbullah'ı saf dışı bırakacaklar herhalde.
2: İsrail Hizbullah'ı bir tehdit olarak görüyor.
1: Lübnan hükümeti de, Lübnan yönetimi de bunu istiyor.
0: Lübnan yönetimi, çok özür dilerim hocam başlamadan, Cumhurbaşkanları Josefan da yaptığı açıklamada İran'ın artık kendi iç işlerine karışmamasını istemişti.
1: Hocam bir virgül, şu an ekranda görüntüler var. Trump 80. yaşını kafes dövüşüyle kutluyor. Trump Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC organizasyonunun ABD bağımsızlık bildirgesinin 250. yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olduğunu savunuyor. Ancak etkinlik kamuoyunda daha çok başkanın 80. yaş günü için hazırlanan görkemli bir kutlama olarak değerlendiriyor. Amerikan Başkanı Donald Trump 80. yaş gününü pazar günü, yani şu sıralar, Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde düzenlenen büyük bir UFC organizasyonuyla kutluyor. İrfan Sapmaz, bu konuyla ilgili detaylar var mı sende?
3: Şimdi tabii bu Donald Trump'ın ne kadar çılgın olabileceğini gösteren bir gece olarak Amerikan akım medyasında
1: görüntüler
3: konuşuluyor
1: canlı bu arada.
3: Şu anda. Canlı, evet, Beyaz Saray'ın National Mall tarafına, bak aslında bugün ben de davetliydim oraya, National Mall tarafındaki geniş olan bahçede kuruldu bu ve 1,5-2 aydır Sinan bunun üzerinde çalışılıyordu. Donald Trump öyle bir güne getirdi ki hem Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl dönümü adı altında, aynı zamanda da hiç şüphesiz kendisinin doğum günü bugün aynı zamanda. İşte bir de bu İran anlaşması meselesi, hepsini şimdi büyük ihtimalle burada konuşma yapacak ama şu anda işte Melania Trump, kendisi, oğlu, hepsi orada. Önemli isimler var. Yaklaşık 4000 kişi davetli buraya. İnanılmaz olağanüstü güvenlik önlemleri var. Siyasetçiler, sporcular, Trump destekçileri buraya geldi. Yaklaşık 6 ya da 7 dövüşçü burada dövüşecekler. Ve Donald Trump, yani bir anlamda çok açık çeken söylemese de, doğum gününde çok önemli işlere adım attığını, tabii bugün yaptığı mesela açık mesajlarda da İran gibi çok önemli bir olayı biz başardık, artık bu savaşı bitiriyoruz mesajları vermişti. O açıdan şu anda tabii bir taraftan da şimdi aslında bunun iptal edilip edilmeyeceği konuşuluyordu. Fırtına var bazı Virginia ve Washington DC taraflarında ama iptal edilmedi. Çünkü ciddi bir şekilde buraya bir para harcandı aynı zamanda. Gördüğümüz gibi Donald Trump da şu anda orada. İlk kez ama Amerikan tarihinde Beyaz Saray'ın bahçesinde ilk kez böyle bir etkinlik düzenleniyor. Tabii birçok da sert eleştirilere de maruz kaldı Donald Trump. Ancak Donald Trump için bunların çok fazla önemi yok. Onun için ben hep dikkat ederseniz Donald Trump'un uluslararası ilişkilerde ne kadar esnek olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu İran meselesinde, nükleer meselede Donald Trump için şu anda en önemlisi geride kalan bu 2,5 seneyi tamamıyla bir başarı karnesiyle kapatmak. Tabii ki daha da önemlisi 3 Kasım'da malum ara seçimler olacak. Hem 4

0: 35 sandalyeli temsilciler meclisinin tamamı değişecek. 100 sandalyeli senatonun da işte 3'te 1'i değişecek. Onun için Donald Trump her fırsatı kullanmaya çalışıyor. Bu Kasım seçimlerinde başarılı olabilmek adına Donald Trump aslında bu İran için bir şans. Nasıl İran için bir şans? Ne taviz koparabilirse şu anda bu 3,5 aylık süre içerisinde koparabilir İran Donald Trump'tan. Onun için o Ekber çok güzel bir konuya getirdi. Oradaki Tasnim Haber Ajansı'nın yazdığı, ama zaten daha önce de Donald Trump bunun mesajını vermişti, yani 20 ile kadar olabilir diye. O açıdan Donald Trump için ben hep şunu söylüyorum, Donald Trump'ın kırmızı çizgileri yoktur.
1: Teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Tabii biz savaş konuşuyoruz, barış konuşuyoruz. Evet. Ama Trump anladığım kadarıyla
2: dövüşten kavgadan.
3: Ya ben bir şey soracağım. Bu sıra dışı bir olay İrfan Bey. Sıra dışı.
0: Çok sıra dışı.
3: Yani daha
0: çok
3: önce sıra dışı hiç bir böyle olay. Bir şey var mı diye soracak.
0: Yok, hayır. Amerikan tarihinde Beyaz Saray'ın bahçesinde ilk defa böyle bir şey oluyor.
2: Güç yoluyla barışın bir yansıması diyebilir miyiz İrfan Hocam?
0: Olabilir.
3: Bir de bu uçakların geçişi filan olacak diye söylemişler.
0: Evet, oldu. Onlar da geçti. Uçaklar da geçti. Daha, Beyaz Saray'ın üzerinde.
3: Daha önceki başkanların doğum günlerinde böyle etkinlikler oluyor mu?
0: Hayır. Şimdi tabii bir başka tartışma da bu doğum günü meselesine gelince başka bir tartışma başladı şimdi. Donald Trump işte onun için bir yayınımızda konuşmuştuk. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir hadisi vardır. Hiç kimseyi kınamayınız. Kınadığınız şey başınıza gelmeden ölmezsiniz diye. Donald Trump da Biden'ı çok kınadı. Yani dalga geçti deyim yerindeyse Biden'ın hastalığıyla ilgili, ama şimdi onunla ilgili tartışmalar başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 80. yaşına girdi şu anda. İşte her ne kadar geçtiğimiz günlerde askeri bir hastaneden tam sağlık raporu aldıysa da şimdi çok ciddi tartışmalar var. Bazı toplantılarda en son New York'ta uyuduğu yönünde fotoğraflar, görüntüler yansıyınca çok ciddi tartışmalar başladı. Ama Donald Trump işte her hafta sonu özellikle de Mar-a-Lago'ya gidiyor. Yani Florida'ya, orada malum golf sahası var. Aynı zamanda Virginia'da, başkent Washington DC'ye yaklaşık yarım saat uzaklıkta yine Trump adıyla bir golf sahası var. Her hafta sonu işte golf oynayarak bir anlamda Donald Trump ben hala sağlıklıyım mesajı vermeye çalışıyor. Ama çok yorgun olduğunu artık bütün Amerika biliyor. O açıdan da Donald Trump şimdi bugünkü bu olayla aslında bir anlamda şey mesajı veriyor. İşte bak, sporu çok severim. Ben de çok sağlıklıyım. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir ülke mesajı vermeye çalışıyor. Ama şu anda bile görüyorsunuz yorgun Donald Trump.
3: Uyuyor gibi sanki yani. Şu anda da.
0: Evet Eray Hocam. Evet, dikkat ediyorsanız uyuyor gibi.
3: Çökmüş vaziyet.
1: Eray Hocam şovu seviyor biraz.
3: Yani çok hakikaten sıra dışılığı yani sadece sıra dışı olayım diye yapmıyor. Kendi kişiliğinde sıra dışılık var. Yani,
0: evet,
3: yani normal hayatında da eminim böyle garip uç şeyler yapıyordur herhalde büyük bir ihtimal.
0: Kesinlikle ya. Bunun belgeselini izledim Eray Hocam. 2-3 defa izledim özellikle. Donald Trump'ı anlayabilmek adına bir avukatı vardı bunun. Daha sonra o avukatı öldü. Ona şöyle bir şey aşılamış. Nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Donald Trump'a diyor ki asla yenildim demeyeceksin. Hiç Donald Trump'ın sizin ağzından yenilgiyi kabul eden bir şey duydunuz mu? 39-40 defa söyledi. Anlaşma tamam, anlaşma geliyor. 2 gün sonra, 3 gün sonra, birkaç gün sonra. Yani olacak iş değil. Bütün dünya şaşkın aslında Donald Trump'ın yaptığı açıklamalardan. Eray Hocam, onun için Donald Trump gerçekten siz de şey yapmışsınız, çözmüşsünüz. O açıdan başka bir kimlik Donald Trump, Amerikan başkanlık koltuğu için. Ama tabii durumu kritik şimdi. Hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da. O açıdan da Donald Trump şimdi İran meselesine çok yükleniyor. Bu işi tamamıyla bitirdim mesajı vermek istiyor işin açıkçası.
1: Tabii açıklamayı Pakistan yapmasa yine inanmayacaktık.
3: Evet. Yani Pakistan tabii...
0: Onun için çok güzel söyledin. Onun için orasının yapması sonra kendisi bir yarım saat 45 dakika sonra paylaşım yaptı. Çok doğru söylüyorsun Sinan. Yine inanmayacak.
3: Evet, yani burada tabii Pakistan'a da selam olsun, gerçekten çok gayret gösterdi. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız da çok gayret gösterdi.
1: Eray Hocam, masadan kalkıldı bir yere.
3: Evet, evet. Ya tabii şimdi burada mesele İsrail üzerinde baskı kurabilmek. Yani İsrail terör örgütünün bu sinsi emperyalist sömürgeci planlarını uygulama noktasında baskı kurulması, bunun önüne

0: Kurumsal yapısı içerisinde İsrail etkisinin yüksek seviyede olmasından kaynaklanıyor.
1: Yani cumhuriyetçi ya da demokrat kim gelirse gelsin, her ikisini de destekliyorlar hocam.
0: Evet, Siyonist'in partisi olmaz efendim. Siyonist her partiye sızar. Yani her partiyi ele geçirmeye çalışır ve kendi çıkarları doğrultusunda da ağırlıklı olarak şantaj yaparak da kullanır. Yani Siyonist'in İsrail terör örgütünün şu anki yönetim yapısının yıllardır sürdürdüğü politika budur. Dolayısıyla gördüğümüz kadarıyla Donald Trump Epstein'le dizayn edilmeye çalışıldı. Dinlemeyince de suikastlerle filan mesajlar verilmeye
1: belki
0: çalışıldı.
1: Belki de yine devam edecek.
0: Efendim?
1: Yine devam edecek belki de.
0: Yine belki filan değil, kesin devam edecek. Ben size söyleyeyim. Kesin.
2: Yani bu hafta bir şeyler yayınlanırsa şaşmayalım.
1: Ne olacak hocam?
0: İşte Epstein'de mesela iki gün önce bir haber vardı. İşte yeni yeni bir sürü belge ortaya çıkmış. Yine hani bilmiyorum açık kaynak ne kadar doğrudur ne kadar değildir. Donald Trump'ın bir fotoğrafı vardı filan. Yani bunlar hani İsrail'in elindeki şantaj kozlarını sonuna kadar kullanır. Kullanacaktır. Ben de İbrahim Hoca'ya katılıyorum. Yani burada çok farklı argümanlarla çeşitli şantaj malzemeleri serpilecektir. Çünkü şu barış ya da barış demeyelim ateşkes noktasına gelmesi ABD'nin İran'la İsrail'in hiç arzu etmediği bir şey. Dolayısıyla bunun için şantaj aletleri, ellerinde ne kadar şantaj yöntemleri, malzemeleri varsa kullanacaklardır. Eğer yapabilirlerse bir beşinci suikast girişimi de olur yani.
1: Hocam barış diyemiyoruz şu anda.
0: Evet, diyemiyoruz yani.
1: Ateşkes de diyemiyoruz çünkü birbirlerini vuruyorlar aynı zamanda da.
0: Evet.
1: Arkadaşlarımız da savaş sona erdi diyor. Onu da diyemiyoruz.
0: Diyemiyor. Ortada kaldık.
2: Barış kelimesini
0: tam olarak herkes ortada kalmış durumda.
2: Barış Arafta kelimesini şey kullandı. Pakistan Başbakanı kullandı. O yüzden ben barış kelimesini kullandım orada. O ilk açıklamasında, yani bu akşam geçtiğimiz akşam açıklamasında 19'unda barış anlaşmasından bahsetti. Herhalde müzakereci oldukları için, ara bulucu oldukları için onlar...
1: Şimdi Vance katılacak deniyor imzaya. Trump'ın da katılabileceği söyleniyor.
0: Ya katılacağını ben şahsen düşünmüyorum. Çünkü Donald Trump devlet başkanı olduğu için İran devlet başkanı Müşteba Hamenei şu an ortada görünmüyor yani. Büyük bir ihtimalle katılmayacaktır.
1: Ama Pezeşkian katılabilir.
0: Tamam, Pezeşkian katılırsa da işte başkan yardımcısı katılır yani.
3: Hani şimdi başkanı... Sinan İbrahim Hoca'nın dediği gibi Şahbaz Şerif aynen barış sözünü kullanıyor. Yoğun görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında barış anlaşmasının imzalandığını sözünde büyük harflerle yazmış. Duyurmaktan memnuniyet duyarız. Her iki tarafta Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki asker operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmiştir diyor. Anlaşmada 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirildi diyor. Barış sözünü kullanıyorlar onlar da.
0: Yani inşallah öyledir. Hani
3: inşallah.
0: Ümit ediyoruz ama yani farklı açıklamalar gelince de ister istemez kafamıza soru işaretleri oluyor. Yani 9 Nisan'da başlayan ateşkes işte Mayıs, Haziran yani 2 ay içerisinde bu kadar yani nükleer anlaşmaydı, efendim nükleer konulardı, diğer hususlardı, bir anlaşmaya varabildilerse iyi bir şey yani bu gerçekten. Fakat görünen o ki şu an sadece bir ateşkes üzerinde duruluyor. Bu da Hürmüz'ü kapsıyor. Hürmüz bir açılsın da herkes bir rahatlasın. Enerjide dünya krizden kurtulsun ya da
1: bugün
0: kriz
1: bekliyor. Bugün piyasalar nasıl açılacak hocam?
0: Yani şu an gelmeden önce baktım. Brent petrol 80 küsur dolarlara geriledi. Altın çıktı. Altın fiyatı yükseldi. Yani piyasa dengeyi buluyor. Hani demek ki bu ateşkes ya da barış ne olduğunu yani herhalde birkaç saat sonra anlayacağız. Bir açıklama yapacaklardır. Pazartesiye girdik çünkü. Yani burada piyasalar bunu satın

0: almış durumda hani gördüğümüz kadarıyla.
1: Borsalar bugün yeşil açabilir.
0: Yani büyük bir ihtimal yeşil olacaktır diye düşünüyoruz. Hakikaten merak içerisindeyiz. Yani şu an yeterli veri yok. Gerçekten barış mı? Bir ateşkes mi? Ateşkes ve sonra barış mı? Ama genellikle önce ateşkes olur. Ateşkes süresi içerisinde görüşmeler yapılıp nihayetinde bir barış anlaşması olur. Yani bu şekilde olması lazım. Ama şu anda bile çok ciddi sıkıntılar var. İşte İsrail Lübnan'dan çekilmeyeceğim diyor. Hani baktığınızda yani İran ya da ortak bir metin henüz daha açıklanmış değil. Bilemiyoruz yani, hakikaten garip bir durumla karşı karşıyayız, kimse de çözemiyor.
1: Sizin de söylediğiniz gibi ayın 19'unu göremeyecek olabiliriz.
0: Yani göremeyecek bile olabiliriz yani, hakikaten bu çok güçlü bir ihtimal. İsrail her an şimdi Lübnan'a yarın işte bugün saldırırsa, sen demin söyledin. Ne olacak? İran ne kadar buna sabredebilir? Bugün İran işte yaptığı açıklamada İsrail'e yapacağı saldırıyı iptal ettiğini ifade etti. Son dakika
2: bak. J.D. Vance açıkladı onu. Eray hocam, J.D. Vance açıkladı. Saldırmak üzerelerdi. İran'ı aradık. Saldırmamasını söyledik. İran ona göre durdu. J.D. Vance'in açıklaması bu. Bir de gün içinde şöyle bir olay olmuş. Kabineyi toplamış Netanyahu. Kabineden çok hızlı bir şekilde Başkan Trump'la telefon görüşmesi için çıkmış. O görüşme yaparken bir taraftan da İsrail Katz, Savunma Bakanı, o da Pete Hegseth, Savaş Bakanı'nı aramış. Henüz daha Şahbaz Şerif bu açıklamayı yapmamıştı. Bunlar çok büyük ihtimalle bunun haberini aldılar ve bu arada da hemen Donald Trump'la görüşmek için Amerika'ya gelmek istediğini bildirmiş. Tabii 4 gün falan boyunca da pazartesinden itibaren Fransa'da olacağı için Donald Trump özellikle tabii bu işi belki de bu şeyin önüne getirdi. Hem tabii doğum günü meselesi de var Fransa'daki bu toplantı önüne. Çünkü Netanyahu bir an önce görüşüp gelip belki de işte daha önce yaptığı gibi durum odasında nasıl İran'a saldırıda ikna etti. Belki de tekrar Donald Trump'ı tahrik ederek bu saldırılarının devamını sağlamak niyetindelerdi.
3: Bu şey barış diyoruz. Cumhurbaşkanımız da zaten 03:45 civarında yayınlanan bir habere göre de mutabakattan bahsediyor. Yani ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılandığını, imzalar atılana kadar da gerilimi tırmandıracak eylemlerden ve olası sabotajlardan kaçınılması uyarısında bulunan bir açıklaması var. Tabii Pakistan Başbakanı'nın ilk yaptığı açıklamada bir de teşekkür var. Katar olsun, Türkiye, Suudi Arabistan, bu ülkelerin sürece verdikleri büyük destekten dolayı da ayrıca isim isim sayarak teşekkür ediyor. Yani bir iyimserlik var ama 5 gün, şimdi Eray'ın dediği gibi 5 gün uzun bir gün, uzun olacak 5 gün ve her gün neler olacağını göreceğiz. İşte İsrail hemen böyle itirazını koydu ortaya. Ve bugün şey, dün bir saldırı yaptı Lübnan'a da. Böyle sabotajları görürsek şaşırmayalım. Yani İsrail bildiğini okumaya devam edecek. Ama buna da hazırlıklı olmak lazım. Siz bana şeyi sormuştunuz. Hizbullah'ı sormuştunuz.
1: Evet,
3: da.
1: Sordum.
3: Hizbullah aslında şöyle zannediliyor, İsrail veyahut da Lübnan'da da benzeri bir anlayış var. Hizbullah'ın hiç burada kökeni yok. Dışarıdan ithal edilerek gelmişler, oraya konmuşlar gibi bir anlayış var. Fakat Hizbullah oranın yerlisi. Yabancısı değil yani, dışarıdan gelmedi onlar. Benim yaşım eriyor. Ben 1973 yılından sonra Lübnan'da iç savaş çıktığında Şii Emel Örgütü diye bir örgütten bahsedilirdi. Hristiyan falangistler vardı. Dürziler vardı. Başlarında Velid Canbolat. Bakın bunlar benim çocuklukta kalan isimler, hafızamda kalanlar. Ve Şii Emel Örgütü de oranın yerlisiydi. Ve sonrasında Hizbullah'a dönüştü o. Yani tarihte de o bölgede Şiiler vardı zaten. O nedenle şimdi Hizbullah ne İsrail'in zannettiği, ne Amerika'nın zannettiği veyahut da sonra da kurulan Lübnan Devleti'nin düşündüğü gibi dışarıdan gelmiş bir yapı değil bu. Oranın içinde hem siyasetinin içerisinde hem de silahlı bir örgüt.

0: ve Lübnan'ı işgalden kurtaran örgüt. 2006'da İsrail'le ciddi bir kara savaşına girdiler ve İsrail oradan kaçmak zorunda kaldı. O yüzden Hizbullah'ı İsrail tehdit olarak görüyor ama Hizbullah'ı oradan sökmek, bakın İsrail'i ne kadar zorluyor. Lübnan devleti ise bunu zaten yapamaz. Elindeki ordu öyle bir savaşa girecek bir ordu değil. Biz geçtiğimiz sene İsrail orayı bombalarken ordu mensupları da vardı. Üniformalılar sokaklarda dolaşıyordu. Ve ülkeleri bombalanırken bile ellerinde silah yoktu. Silahsız asker olur mu? Ama onlar öyleydi. O nedenle İsrail'in şimdi böyle bir niyetini, yani Lübnan'ı işgal edip veya Litani Nehri'nin güneyi ve bir yukarıda da bir nehir var, orayı da ele geçirip o nehirler arasında tıpkı Batı Şeria'da yaptığı gibi o sivil yerleşimci diyor, aslında o da eli silahlı terörist, onları oralara aktarmak ve toprak kazanmak. İsrail'in derdi bu. Oraları işgal etmek istiyor. Hatta İsrail'in bir dikdörtgen anlayışı var. Yani yukarıya kadar çıkmak, Baalbek ve hatta Beka Vadisi'ne kadar çıkıp oradan aşağıya Şeyh Dağı veya onların deyimiyle Hermon Dağı, daha aşağısında da diğer bir bölge var, Golan Tepeleri ve aşağıda da Elyat Limanı. İsrail doğu hattını böyle tutuyor ve buraları da kontrolü altına almak istiyor. O yüzden Suriye'nin topraklarının bir kısmını işgal ediyor.
1: Hocam Lübnan'la kalmayacak.
0: Lübnan'la kalmak gibi bir niyeti yok zaten. Onların derdi başka. Onlar Basra Körfezi'ne kadar inmek niyetindeler. Netanyahu bunu geçtiğimiz sene değil, ondan evvelki sene Eylül ayında veyahut da kendi kabine toplantısına Knesset'te bu bir harita gösterdi.
1: Şimdi bu anlaşma durduracak mı onları?
0: Bu anlaşma durdurmaz. İsrail zaten bu anlaşmayı kendisini bağlamadığını düşünüyor.
2: Başbakanlık ofisi, iletişim ofisinden açıklama yapılmıştı. Geçen cumaydı ilk anlaşma Sinan Bey'e düştüğünde ofisten yapılan açıklama şuydu. Bu anlaşmanın tarafı değiliz. Yani bu anlaşmanın tarafı değiliz demek aslında şu: beni ilgilendiren veyahut da bağlayan, taahhütlendiren bir durum yok. Ben İran'la kendi yaklaşımım veyahut da işte dış politikam çerçevesinde başka eylemlerde veyahut da politikalarda bulunabilirim şeklinde okumak gerekir ki bugün de ne kadar doğru bilmiyorum ama birkaç sosyal medyada İsrailli gazetecinin açıklamalarına baktım. Tabii teyidim muhtaç olarak söyleyeyim. Netanyahu'nun Lübnan'dan askerlerini çekmeyeceği ve yine bu anlaşmayla ilgili kendilerini bağlayan bir taraf olmadığına dair bir paylaşım yapmıştı gazeteci. Şimdi geçen cumaki açıklamaya bakarsak, bunun da doğru olduğunu varsayarsak, zaten bozucu faktör olarak burada yer alan İsrail, bunun üzerinden ki ben çok İran'ın belki de yumuşak karnı olarak aslında biraz Lübnan'ı görüyorum. Hizbullah'ı görüyorum. En önemli vekil gücü, en önemli müttefiki ve özellikle o direniş sisteminin Lübnan'da politika üretiminde de Hizbullah'la beraber. Bu noktada şunu belirtmek gerekir. Burada olabildiğince zorlamaya çalışacak. Geçen hafta zorlamıştı. Hatta İran Lübnan'da saldırılarını arttırınca anlaşmayı, ateşkesi askıya aldığını açıklamıştı. Daha sonrasında Trump devreye girmişti. Ve bir şekilde de İsrail'i sınırlandırarak anlaşmanın aslında bugüne geliş sürecini tekrardan kaldığı yerden devam ettirmişti Sinan Bey. Ama şöyle bir gerçeklik var. İsrail'in yaptığı açıklamalara baktığımızda, en azından basına düşen bazı açıklamaları da gördüğümüzde Lübnan'dan çekilmeyi düşüneceklerini sanmıyoruz. Hatta bunun bu barış anlaşmasını ve ateşkesi bozabilecek en önemli kilit faktörü olarak görüyor. Diğer taraftan yine geçtiğimiz günlerde Netanyahu bir açıklama yapmıştı. Gazze'nin %60'ını kontrol ediyoruz, bunu %70'e çıkartacağız diye. Şimdi dikkat edilirse anlaşma metinlerinden, daha doğrusu anlaşmadaki maddelerden birisi şu: tüm cephelerde ateşkesin sağlanması. Yani bunun içinde Lübnan da var ama bunun içinde

0: Açıkçası Gazze'de var ve bu konuda da biz İsrail'in kendi politikaları çerçevesinde hareket edip hem anlaşmayı bozmak hem de bunun kendisini bağlamadığı yönünde düşünerek veyahut da bunun üzerinden hareket ederek o yayılmacı ve işgalci politikalarını sürdürmeye çalıştığını da görmemiz gerekiyor. Yani İsrail'in şöyle bir durumu var. Uzun erimli dosya olarak İran'ı hala bir kenarda tutuyor ve diğer bir dosyası da yakın çevresinde o yayılmacı işgalci politikaları, bundan da maalesef asla vazgeçmiyor.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Eray hocam, artık bu bölümü yavaş yavaş noktalayacağız. Yaklaşık bir 4-5 dakikam var. Siz saat 5'te ayrılacağınız için bu bölümü son sözü size bırakayım. Bundan sonra ne olacak, ne bekliyorsunuz? Sizin öngörünüz önemli, analiziniz önemli. Savaş devam eder der misiniz, diyor musunuz?
2: Efendim şöyle büyük çerçeveden bir özet yapalım. Yani ateşkes olacak mı olmayacak, bunlar artık taktik meseleler olarak kaldı. Bir uzlaşma var. Uzlaşma ne şekilde, nasıl olacak, bunu göreceğiz ama buradan bir kalıcı barış çıkması çok zor. Bir kere bunu söyleyeyim. Bunun iki sebebi var. Birincisi, yıpratma savaşlarından genellikle bir barış anlaşması çıkmaz. Bu bir yıpratma savaşıydı. 40 gün savaşı, 40 gün savaşından sonra yaşananlar yıpratma savaşıydı. Bundan barış çıkmaz. Çıkması çok zor. Bir kere bu. İki, İsrail terör örgütü var. İsrail terör örgütü ABD'yi de kontrol ediyor. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? İşte Avrupa bir anda ne aldı? İşte İran nükleer konusunda verdiği taahhütleri yerine getirse biz de ona yardım ediyoruz. Derdiniz ne? Yani şimdi İngiltere'nin İran'ın elindeki nükleer kapasitesinden nasıl etkilenebilir? Dert başka. İsrail'e yol açmak. Yani burada İsrail terör örgütünün hem Avrupa üzerinde hem Amerika üzerinde etkisi olduğunu bilelim. Dolayısıyla çok sinsi davranıyorlar. Hani büyük pencereden baktığımda daha bu yeni başlangıç yani. Farklı şekillerde bu savaş devam edecek gibi görünüyor. Yani yıpratma savaşlarından barış çıkmaz dediğimiz işte Ukrayna Savaşı. Yıpratıyorlar birbirlerini. Kesin üstünlük sağlayamıyorlar. Ne Ruslar Dinyeper'e kadar gidebiliyor, ne de Ukraynalılar Donbas'ı ele geçirebiliyor. Bakın arada sıkışıp kaldı savaş. Cephe statik durumda, asimetrik yöntemlerle birbirlerini vurup duruyorlar.
1: Bitecek gibi de durmuyor.
2: Durmuyor. Dünya bitmeyen savaşlar dönemine girdi çünkü. Muhtemelen yeni fakat farklı bir formatta bu ABD-İran savaşını da devam edeceğini öngörüyoruz. Fakat burada tabii bizi ilgilendiren çok önemli bir nokta var. Yani bu analizi o yüzden yaptım. O da şu, yani bu süreç bu şekilde tamam çok yüksek yoğunluklu seviyeye ulaşmasa bile taktik seviyede sürekli çatışma dinamiklerinin olduğu bir hale doğru iyice yuvarlanırsa bu durumu Orta Doğu'da metal kırılmaları, metal kopmaları gerçekleşir bakın. Yani buna hazır olmak lazım. Yani çok farklı yerlerden çok farklı savaş ya da çatışma, yeni yeni çatışma alanları oluşma ihtimali var. İşte buna karşı
1: nereyi tetikler hocam?
2: Efendim bütün Orta Doğu'yu tetikleyebilir. Tetikler yani. Hani tetikleyebilir değil. Tabii buradan yani
1: Birleşik Arap Emirlikleri'ni katabiliyoruz.
2: Bakın
1: belki.
2: Burada şu bu diyerek ülke ismi zikretmek istemiyorum ama şu 40 günlük savaşta bile ne kadar hassas durumda olduğu ortaya çıkan ülkeler var. Ve bu hassasiyetlerini bu ülkeler kısa zamanda giderebilecek gibi de görünmüyorlar. Yani bu doğal olarak önce siyasal, daha sonra toplumsal istikrarsızlıklara doğru evrilebilir. Zaten arka plandaki Siyonizmin ve emperyalizmin asıl amacı da budur. Buna karşı Türkiye merkezli, Mısır, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan bir yeni güvenlik mimarisinin oluşturulması son derece önemlidir. Yani neticede burada başlayan bir şey varsa görüyorsunuz bitmiyor. Devam ediyor sürekli. Çatışma devam ediyor. Gazze Savaşı devam ediyor. Bakın işte Ukrayna Savaşı devam ediyor. Allah'tan Türkiye var da Suriye Savaşı, Libya Savaşı durma noktasına geldi. Durdu yani. Biz olmasaydık, bizim milli güç kapasitemiz yeterli olmasaydı buralar ne olacaktı? Buralar kan gölüne dönecekti. Çok daha beter hale dönecekti. Yani dolayısıyla bir taraftan emperyalizm bozuyor, Siyonizm bozuyor. Türkiye diğer taraftan en azından kendi güvenliğimizi sağlama noktasında yakın sınır civarımızda, bize yakın alanlarda tekrar istikrarı kurmak gibi bir duruma giriyoruz. Yani bunun daha fazla genişlememesi için

0: bir an önce Pakistan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan ittifakının bir güvenlik mimarisine dönüşmesi ihtiyacı vardır. Böyle olursa ancak yeni olası büyük gelişmelere karşı Orta Doğu'da en azından tam olarak barış sağlanamasa bile yakın vadede emperyalizme karşı, siyonizme karşı bir denge oluşturulabilir.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü artık yavaş yavaş noktalayacağız değerli izleyenler. İnsanlık tarihin en ileri teknolojilerine sahip olduğu bir çağda yaşıyor. Yapay zeka hayatın merkezine yerleşiyor. İnsanlık yeniden Ay'a gitmeye hazırlanıyor ama aynı anda dünyanın dört bir yanında sirenler çalıyor. ABD, İran'la İsrail arasında peş peşe gelen saldırılar, Gazze'de dinmeyen acılar, dört yılına giren Ukrayna-Rusya savaşı, Afganistan-Pakistan sınırında yükselen gerilim. Peki neden? Neden modern çağın savaşları artık kesin olarak sona ermiyor? Neden her ateşkes kısa bir molaya dönüşüyor? Neden barış masaları kuruluyor ama silahlar susmuyor? A Haber Araştırma Planlama Servis Şefi Burhan Aytekin yazdı, ekrana getirelim.

21. yüzyıl, teknolojinin zirveye ulaştığı, yapay zekanın hayatın merkezine yerleştiği, insanlığın Ay'a yeniden gitmeye hazırlandığı bir çağ. 3, 2, 1, booster ignition, and lift off. The crew of Artemis 2, now bound for the moon.

Ama aynı zamanda savaşların da hiç bitmediği bir çağ. Bir cephede ateşkes ilan edilirken başka bir cephede sirenler çalıyor. Bir ülkede silahlar susarken bir başka ülkede füzeler gökyüzünü yarıyor. Ve insanlık artık şu soruyu sormaya başladı. Bu savaşlar neden sona ermiyor? Neden barış her defasında yarım kalıyor? Tarih Haziran 2025. İsrail ile İran arasında tarihe 12 gün savaşı olarak geçen çatışma yaşandı. İlk saldırılar askeri tesisleri, komuta merkezlerini, nükleer altyapıyı hedef aldı. Ancak savaş kısa sürede büyüdü. Misillemeler geldi, füzeler havalandı. Bölge yeni bir belirsizliğin içine sürüklendi. Ardından Şubat 2026, bu kez Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava operasyonları başladı. 40 gün süren savaş sonrası ateşkesler yapıldı. Diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi. Ama çatışmalar tamamen sona ermedi. Bugün hala zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Ve kuzeyde ise başka bir savaş vardı. Ukrayna-Rusya savaşı. 2022 yılında başlayan çatışma 4. yılına girdi. Cephe hatları değişiyor, teknolojiler değişiyor, silahlar değişiyor ama savaş devam ediyor. Ve güneyde, dünyanın gözleri yine Gazze'de. 2023 yılında başlayan İsrail'in Gazze katliamı, aradan geçen zamana rağmen tam anlamıyla sona ermedi. Ateşkesler ilan edildi, müzakereler yapıldı, uluslararası toplum defalarca çağrıda bulundu. Ancak her ateşkesin ardından yeni saldırılar geldi. Şehirler yıkıldı. Hastaneler zarar gördü. Milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gazze, modern çağın en büyük soykırımının sembolü haline geldi. Ve Asya'da uzun yıllardır istikrarsızlığın gölgesinde yaşayan Afganistan'la Pakistan arasındaki gerilim de yeniden tırmanıyordu. Sınır hatlarında çatışmalar yaşanıyor, karşılıklı suçlamalar yapılıyor, iki ülke arasındaki güven krizi her geçen gün daha da derinleşiyordu. Durant hattı boyunca yaşanan gerilim sadece iki ülkeyi değil, tüm bölgenin güvenliğini etkileyen yeni bir risk unsuruna dönüşüyordu. İsrail, İran, Gazze, Ukrayna, Afganistan, Pakistan. Farklı coğrafyalar, farklı aktörler. Ama aynı sonuç. Durmak bilmeyen çatışmalar, bitmeyen krizler ve her geçen gün daha da kırılgan hale gelen bir dünya. Peki neden? Ama neden artık hiçbir savaş kesin olarak sona ermiyordu? Bazı uzmanlara göre bunun nedeni sadece askeri hedefler değil, dünyanın ekonomik yapısıydı. Modern dünyanın damarlarından enerji akıyor. Petrol, doğalgaz, lojistik hatları, deniz ticareti ve küresel üretim zincirleri. Orta Doğu'da yaşanan her kriz sadece bölgeyi değil, dünya ekonomisini de etkiliyordu.
Bir füze ateşlendiğinde petrol fiyatları yükseliyor, risk algısı değişiyor, piyasalar dalgalanıyordu. Yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor, milyonlarca dolarlık sermaye birkaç saat içinde el değiştiriyordu. İşte insanlığın gözünden kaçırılan büyük resim tam da burada gizleniyordu. Dünyada savaşlar artık dinlene dinlene devam ediyordu. Çünkü bu kirli düzende kazanan ne devletler ne de halklar oluyordu. Kazanan tek bir odak vardı. Küresel sermaye ve çok uluslu silah enerji şirketleri. Sistem öyle bir vahşi çark üzerine kurulmuştu ki, silahlar patladığında petrol fiyatları fırlıyor, altın fiyatları çakılıyor, silahlar sustuğunda sahte bir ateşkes ilan edildiğinde petrol düşüyor, altın yeniden yükseliyordu. İşte bu kanlı süreçte küresel sermayeye yön veren o gizli eller, oturdukları sırça köşklerinden sadece alsat yaparak milyarlarca insanın kanı ve gözyaşı üzerinden milyarlarca dolar kazanıyordu. Savaşlar bitirilmiyor, sadece dinlendiriliyordu. Ve küresel baronların kasası dolana, insanlığın umutları tükenene kadar bu çark dönmeye devam edeceğe benziyordu.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Gün'e hoş geldiniz. Ajans Yeni Gün'de ekranların altındaki son dakika bilgisini konuşmayı sürdürüyoruz. Bu bölümde de terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Kereç'le konuşacağız. İbrahim Hocam yeniden hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bölüme.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Cihan Günyer'le konuşmayı sürdüreceğiz. Cihan Hocam bu bölüme hoş geldiniz yeniden.
2: Tekrardan hoş buldum. İyi yayınlar Sinan Bey.
0: Şimdi ABD-İran anlaştı. İmza 19 Haziran'da. 19 Haziran'a da daha var. Şimdi anlaşmanın maddelerini tam olarak bilmiyoruz teknik olarak. Daha açıklanmadı ama tahmin ediyoruz. Şimdi 19 Haziran'a daha var dedik. Bir taraftan Lübnan meselesini konuşuyoruz. İsrail oraya saldırılarını sürdürüyor.

0: sürüyor ama İran'ın da anlaşma maddelerinde dediği tek şey her bölgede savaş duracak.
1: Olacak.
0: Ne olacak hocam?
1: Evet, asıl ana tartışma noktalarından biri bu olduğunu düşünüyorum ben Sinan Bey. Şundan dolayı söyledim. Şimdi bu çatışma noktaları veyahut da cepheler, savaşın olduğu yerler, evet İran vardı ama şunu da biliyoruz. Özellikle Lübnan başta olmak üzere yine Yemen ve diğer taraftan Gazze. Yani İran'ın biraz Gazze konusunda da burada da çatışmaların durması yönünde hamlesi var. Evet, bir barış kurulu kuruldu ama şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Gazze meselesini, yani Filistin davasını bir kenara koyduğumuzda, Lübnan'ı koyduğumuzda, Yemen'i koyduğumuzda aslında 3 tane ülkeden ve devletten bahsediyoruz. Bir de evet buradaki ortak nokta İsrail'in bu noktalara saldırması. İşte Yemen'de iki hükümet var. Hizbullah, Lübnan'da baktığımızda devlet altı ama neredeyse devletleşmiş bir örgüt yapısına bağlı. Şimdi yine Filistin'e, Gazze'ye baktığımızda burada da şunu görüyoruz. Burada da Hamas başta olmak üzere bunlar devlet ve devlet yönetimi gibi. Yine Ensarullah hareketi biliyorsunuz. Yani Husiler de Yemen'de devlet yönetiyor. Bunların da kendi elbette ki amaçları var, kendi istekleri var. Şimdi buralar nasıl çözüme kavuşulacak? Örneğin İsrail buralarda nasıl sınırlandırılacak? Şunu biliyoruz, Lübnan üzerinden bu ateşkesi bozmaya çalıştı. Geçtiğimiz günlerde yine o yoğun saldırı ve yıkım karşısında biz İsrail'in hem özür dilerim İran'ın hem misilleme yaptığını gördük, hem de eğer İsrail sınırlandırılmazsa ateşkesi de askıya alacağız açıklamasını yapmıştı. Daha sonrasında Trump araya girmiş, bir şekilde süreç devam ettirilmişti.
0: Trump küfürlü konuşmuş hatta.
1: Çok haklısınız. Evet, biz yine o kısımlarını es geçerek anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Trump'ın şimdi İrfan Bey bağlanacak mı tam bilmiyorum yayında. O çok yayında yaptık. Trump'ın bir veya iki değil, çok
0: hemen
1: fazla.
0: Hemen soralım mı İrfan Sapmaz'a? Tabii bu görüşme nasıl geçti? Basına yansıyan, evet, kısmı küfürlü geçtiği yönünde. Trump'ın çok sert Netanyahu'yu uyardığı yönünde. Ne oldu İrfan Sapmaz?
2: Şimdi ben tekrar televizyondan yeni açanlar için bir toparlama yapayım isterseniz. O arada onu da aktaracağım. Şimdi ABD ile İran arasında tabii aylardır süren savaş ve Hürmüz krizi konusunda Washington'da kritik bir eşik açılmış olarak görülüyor diyebiliriz şu an itibariyle en azından. Tabii önce Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ABD ile İran savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya vardığını açıkladı, hatırlayacağınız gibi. Ardından da Donald Trump Truth Social üzerinden İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma tamamlandı diyerek süreci bizzat ilan etmiş oldu. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz şekilde açılmasına ve ABD deniz avrukasının kaldırılmasına yetki verdiğinde bu turist hoşunda duyurmuş oldu. Mesajını da dünya gemileri motorlarınızı çalıştırın, petrol aksının sözleriyle tamamladı. Bu açıklama Trump açısından yalnızca diplomatik değil, tabii aynı zamanda siyasi bir zafer mesajıydı. Çünkü anlaşma İran'la askeri operasyonların durmasını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve petrol akışının normale dönmesini hedefliyor. Reuters'a göre anlaşmanın resmi imzasının 19 Haziran'da İsviçre'de atılması bekleniyor. Ancak aynı haberlerde nükleer program, yaptırımlar ve İran'ın uranyum stokları gibi en zor başlıkların 60 günlük yeni müzakere sürecine bırakıldığı vurgulanıyor Sinan. Tabii günün en çarpıcı gelişmelerinden biri ise Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında yaşanan sert telefon diplomasisiydi. Axios'a göre Trump İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısından öfkelendi ve Netanyahu'ya sert bir şekilde tepki gösterdi. Trump daha önce de Netanyahu'ya, hatırlayacaksınız, İran'a misilleme yapmaması ve diplomasiyi bozacak adımlardan kaçınması yönünde baskı yapmıştı. Tabii Washington'ın temel kaygısı İsrail'in Lübnan veya İran hattında atacağı yeni bir askeri adımın ABD-İran anlaşmasının son anda raydan çıkarmasıydı. Tabii Trump'ın Beyrut saldırısına ilişkin mesajı da bu açıdan son derece önemliydi. Başkan İsrail'in kendini savunma hakkını söyledi. Ancak Beyrut saldırısının İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olan bir günde gerçekleşmemesi gerektiğini belirtti. Trump hem İsrail'e hem Hizbullah'a gerilimi düşürme çağrısı yaptı ve bu fırsatı heba etmeyelim mesajı vermiş oldu. Washington Post'un aktardığına göre Trump anlaşmaya çok yakın olduklarını söyleyerek taraflara bunu mahvetmeyin uyarısı yaptı. Arkasından da malum Şahbaz Şerif'in bir açıklaması geldi ve daha sonra da Donald Trump Truth Social hesabından bunu doğruladı ve bir barış mesajı verdi. ABD'deki ana akım medyasındaki yansımalara bakıldığında Sinan, tablo tarihi ama kırılgan şeklinde. özetleniyor diyebiliriz. Reuters anlaşmayı savaşı bitirecek ön çerçeve olarak görüyor. Ancak

0: İsrail'in anlaşmanın tarafı olmaması ve Lübnan cephesindeki belirsizlik nedeniyle sürecin risk altında olduğunu vurguluyor. Amerikan akım medyasında yine konuklarımızın da altını sık sık çizdiği gibi İsrail'in bunu baltalamak için girişimlerini sürdüreceği yönünde çok analizler ve yorumlar var. Associated Press çizgisindeki değerlendirmede ise bu anlaşmanın kalıcı nükleer çözümden çok çatışmaları donduran ve yeni müzakere penceresi açan geçici bir diplomatik çerçeve olduğu belirtiliyor. Axios özellikle tabii Trump Netanyahu gerilimine odaklanıyor. Axios'a göre Netanyahu için bu anlaşma acı bir ilaç niteliğinde. Çünkü İsrail İran'ın tamamen baskı altına alınmasını ve Lübnan'da hareket serbestliğini korumayı isterken Trump savaşın bitmesini, Hürmüz'ün açılmasını ve petrol piyasasının rahatlamasını önceliyor. Bu da Washington'la Tel Aviv arasında İran dosyasında ciddi bir stratejik ayrışmaya işaret ediyor diyebiliriz Sinan.
1: İrfan, şunu sorayım o zaman. Bir taraftan da İsrail'de seçimler var. Netanyahu bu barış anlaşmasına taraf değilim diyor ama bir taraftan da bitmek zorunda. Amerika Birleşik Devletleri böyle istiyor. Böyle giderse Netanyahu seçimi kaybeder mi?
0: Evet, genel Amerikan ana akım medyasında yapılan yorumlar seçimi kaybedebilir. Çünkü İsrail halkı da her ne kadar kamuoyu yoklamalarında büyük çoğunluk işte %80 gibi rakamlardan bahsediliyor. Ama ben bir yılların savaş muhabiri olarak hiçbir halkın direkt olarak işte sokaklarda, caddelerin altındaki sığınaklarda yaşarken evet bu savaş devam etsin diyeceğini işin açıkçası düşünmüyorum. Çünkü kamuoyu yoklamaları genelde 1000, 1500, 2000 kişilik rakamlarla ve bu kamuoyu yoklamalar nerelerde, kimlerle, hangi mahallelerde, kimler tarafından, ya bunların hepsi tartışmalı şeyler. O açıdan halkın üzerinde bir baskısı olduğu ve Netanyahu'nun işte başbakanlık koltuğunu kaybetmemek adına da sürekli olarak Amerika'daki genel yorumları söylüyorum. Tıpkı konuklarımızın her zaman değerlendirdiği gibi Netanyahu bu savaşın devam etmesini istiyor ve dolayısıyla da Donald Trump üzerinde Amerika'daki İsrail lobiler üzerinden baskı uyguluyor. Ama Donald Trump buradan gördüğümü söylüyorum ve sürekli bunların zaten altını çiziyorum. Donald Trump kesinlikle bu savaşı bir şekilde bitirerek bu zaferin mimarı olduğunu tüm dünyaya ilan etmek istiyor. Zaten 3,5 ay kaldı şurada ara seçimlere. Hem temsilciler meclisi tamamı değişecek hem de senatonun 1/3'ü değişecek. Donald Trump'ın şu anda zafer istemekten başka bir çaresi yok. Çünkü Amerika'yı vurdu. Şu anda petrol fiyatları birinci sırada. Amerika son 3 yılın en büyük enflasyonunu yaşıyor şu anda. Sinan, çok ciddi sıkıntılar var Amerikan ekonomisinde. O açıdan da Donald Trump bir şekilde işte bugün yine kavga ettiler konuşmalarında. Çünkü hala bizde pazar gün şu anda saatlere göre. O açıdan da Donald Trump bir şekilde bu anlaşmanın maddelerini son derece gizli götürerek özellikle de ki yansıyan İsrail medyasına da yansıyan bu sürekli olarak maddeleri gizli tutarak Netanyahu'nun eline geçmemesi ve Netanyahu üzerinden dolayısıyla Amerika'daki uzantılı aracıyla bir baskı oluşturmaması için son derece ciddi bir şekilde çalışıldığını görüyoruz son ana kadar.
2: Burada iki soru sorabilir miyim ben? Tabii. İrfan Bey'e? Birincisi İrfan Bey'in bahsettiği soruyla ilgili geçtiğimiz hafta şöyle bir durum yaşanmıştı. Pentagon'da yanlış hatırlamıyorsam istihbarat üzerinden özellikle alarma geçirildi. Bu alarma geçme durumunun da İsrail istihbaratının faaliyetleri neticesinde oldu ve ilk kez müttefik bir ülkeye karşı Pentagon'un istihbaratın harekete geçtiği. Muhtemelen bu anlaşmayla ilgili bir bilgi alma, bir bilgi edinme, sızdırılma çalışmaları oldu ki aslında İrfan Bey'in söylediğini doğruluyor. Bir de ikinci bir durum, şunu da biliyoruz. Bugün aslında dün diyelim bir barış anlaşmasıyla G7 zirvesine gidecek Trump ve bence geçtiğimiz yılda hatırlanırsa NATO zirvesine gitmeden önce B2 uçaklarıyla yine İran'ı nükleer tesislerini vurmuş, ateşkes ilan ettim demişti ve çok eli güçlü gitmişti. Belli ki G7 zirvesine de eli güçlü gitmiş olacak. Çünkü Çin'e en büyük rakibine karşı bu ateşkes ve barış anlaşması olmadan gitmek zorunda kalmıştı ki Trump Çin'de hatta gittiğinde Sinan Bey şunu görmüştük. Acaba Amerika mı dünyanın lideri yoksa Çin mi? Çünkü orada elinde baktığımızda bir zafer olmadan gitmişti. Bir de şeyi unutmamak lazım. Bu barış anlaşmasını imzaladıktan sonra önümüzdeki ay çok önemli NATO zirvesi Türkiye'de olacak. Muhtemelen şöyle düşünüyorum. Katılır mı bilmiyorum İrfan Bey ama Hürmüz Boğazı'nın açılması noktasında NATO'dan yardım talep etmişti. NATO üyelerinden Almanya ve İngiltere de buna karşı çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam

0: İtalya'da vardı. Muhtemelen Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla beraber NATO zirvesine katılacağını biliyoruz. Ankara'ya geleceğini biliyoruz. Özellikle Avrupalı müttefiklerine bu Hürmüz konusunda siz gelmediniz ama bakın ben hem anlaşmayı yaptım hem de Hürmüz Boğazı'nı
1: hem de tek başıma hallettim mesajı verecek. Çok güzel bir konuya değindiniz.
2: Muhtemelen bu konuyu da İrfan Bey eleştirecek.
0: Evet, bu fikrini soracaktım ya. Bu yine G7 ve NATO zirvesi yaklaşıyorken böyle bir anlaşmanın yapılıyor olması da sanırım Trump'a ciddi manada bir avantaj verecektir.
2: Yine bir savaşı daha bitirdim diyecek.
1: Evet, şimdi bu istihbarat savaşlarının hep ben tabii altını çiziyorum. Özellikle 18 ayrı istihbarat topluluğu içerisinde son dönemlerde özellikle Donald Trump döneminde Joe Kent'in mesela oradan terörle mücadele dairesinin direktörüydü biliyorsunuz. Evet. Oradan ayrıldı, istifa etti. O çok çok şey takip ediyorum ben de çok yakından. Tulsi Gabbard geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Ciddi bir savaş var İsrail istihbaratı ile Amerikan istihbaratı arasında. Tabii Pentagon'daki bu bilgiler New York Times'a sızdırıldı Cihan Hocam. New York Times açıkladı bunu ilk kez. Çok ciddi bir şekilde İsrail'in, Mossad'ın, Steve Witkoff'un telefonu başta olmak üzere Pentagon'daki bazı üst düzey generallerin telefonlarına kadar sızarak Donald Trump her ne kadar bu işi son derece İran anlaşmasını gizli götürmeye çalışsa da dinlemek istediklerini, dinlediklerini ve sızdıklarını çeşitli programlarla New York Times açıkladı ilk kez. Çok ciddi bir çatışma var. Tabii ben sık sık istihbarat topluluğu içerisindeki bu çatışmaların altını çiziyorum ve işte CIA'de bazı isimlerin, FBI'deki bazı isimlerin artık Mossad ajanlarının FBI'ye alınmadığını, CIA binasına alınmadığını, dışarıdaki safe house denilen güvenli evlerde görüşmeler gerçekleştirildiğini çok anlatıyordum. Ama ilk kez Pentagon içerisinden çok ciddi bir şekilde New York Times'a bir bilgi sızdırıldı. Bana göre de bunu özellikle Donald Trump bu bilgiyi sızdırdı. Her ne kadar zaman zaman bu sızdırılanlara karşı işte tepki gösterse de ama işin kuralı bu. Bir taraftan sızdırıyorlar, diğer taraftan da neden böyle yaptınız diyerek bizim bu işle alakamız yok mesajı veriyorlar. Ama bu çok önemliydi. Artık bir kopma aşamasına geldi ilişkiler. Magacılar özellikle bunun üzerinde çok duruyor. Onun için hep şöyle söyleyen insanlar ya bu iyi polis kötü polis. Ben buna katılmıyorum kesinlikle. Çok ciddi bir çatışma ve ciddi bir savaş var şu anda. Donald Trump ekibiyle İsrail lobileri arasında. Çünkü Donald Trump'ın durumu son derece kritik. 34 davayla başkanlık koltuğuna oturdu. Şimdi azledilme meselesi gündemde. Kaç yüz dava açılır bilinmiyor. Onun için Donald Trump şu anda Netanyahu'yu düşünecek durumu yok Cihan Hocam.
2: Şunu sorayım mı? İrfan Sapmaz. Donald Trump'ın bu savaştan kazançlı çıkma ihtimali var mı?
1: Bana göre var. Donald Trump'ın biraz siyasetini çok iyi anlamak gerekir diye düşünüyorum. Onun için hep şu kelimeyi kullanıyorum. Donald Trump'ın kırmızı çizgileri yok Sinan. İşte bu nükleer konu meselesinde de daha hep şunu söylüyorum ben. Donald Trump için bu 2,5 seneyi tertemiz bitirmek, güçlü olarak bitirmek ve Amerikan tarihine adını yazmak. Geldi Kennedy Center'e adını yazdı. Kennedy ve Trump Center diye. Dava açıldı. İşte dün değil önceki gün ismini çıkardılar o Kennedy Center'dan. Çok büyük bir yer tabi orası. Şimdi Donald Trump bir yaşam mücadelesi veriyor şu anda siyaseten Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani Netanyahu'yu düşünecek durumda değil şu anda. O açıdan şayet temsilciler meclisini ve senatoyu kaybederse azledilme meselesi artığı başkanın sonrasında da tabii kaç yüz dava açılır onu bilmiyoruz. O açıdan da Donald Trump'la Netanyahu arasında çok ciddi bir çatışmanın olduğunu tekrar söylemeliyim. NATO zirvesi tıpkı sizin söylediğiniz gibi Cihan Hocam NATO zirvesi işte malum Temmuz'un ilk haftası olacak. Ankara'da olacak. Marco Rubio Dışişleri Bakanı Donald Trump'ın geleceğini söylemişti. Ben de basın merkeziyle görüştüğümde doğruladılar bunu. Şu an itibariyle en azından kesinleşmiş görünüyor. O açıdan da hem G7 zirvesine sizler sanıyorum yoktunuz İbrahim Hocam, Cihan Hocam. Geniş şekilde Beyaz Saray'dan programı geldi bize. 4 günlük. Yarın başlıyor bu program. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe Fransa'da olacak. Orada birçok liderlerle özellikle Orta Doğu liderlerle Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar liderleriyle bir araya gelecek Donald Trump. Ve orada tamamıyla bu işin temellerini sağlam bir şekilde yani İran Anlaşması'nın, Gazze Anlaşması'nın temellerini tamamıyla sağlam atmaya çalışıyor. Ama tabii ki karşısında bir Netanyahu var. O da malum işte Ekim'deki seçimlerde kendisini kurtarma peşinde. O açıdan da Donald Trump hem NATO zirvesinde aynı zamanda da G7 zirvesinde dünyaya artık bu işi çözdüm, bu işi başardım mesajı verecek hiç şüphesiz sizin söylediğiniz gibi Cihan Hocam.
3: Teşekkür ederim. Ben bir soru sormak istiyorum İrfan Hocamıza.

0: Şimdi Trump'ın Netanyahu ile en son görüşmesinde biraz sinkaflı cümleler kurarak Netanyahu ile ciddi ciddi tartıştıklarını söyleniyor ama eylem yok. Hiçbir eylem yok. Yani Netanyahu'ya veya İsrail'e karşı diğer ülkelere davrandığı gibi davranmıyor. Yani çok rahatlıkla yaptırım uygulayabiliyor. Veyahut da gümrük tarifelerinde değişiklik yapabiliyor. Yani o ülkeleri diz çöktürecek hale getirebiliyor. Yani Çin'den bahsediyorum. Yeri geliyor, bir ara her gün listeler yayınlanıyordu, yaptırım listeleri. Fakat İsrail'e şimdi, İsrail bu sözlerden ne kadar anlıyor? Trump'ın cümleleri İsrail'i ne kadar bağlıyor? Halbuki eğer gerçekten bir samimiyet olsa, Trump aslında çok rahatlıkla İsrail'i diz çöktürebilirdi. Mesela yaptırım uygulayabilir, gümrük tarifeleri uygulayabilir veyahut da en önemli desteği askeri malzeme ve mühimmat desteği. Bunlar Pentagon, yani Netanyahu telefon açmak yerine Pentagon'a bir telefon açabilir, silah tüccarlarına bir telefon açabilir, İsrail'e gönderilecek olan mühimmatların ve silahların çıkışını durdurabilir. Bakın, bu yaptırımdır. Bakın, o zaman İsrail şu anlaşmayı sabote edebilir mi? Eylem yok. Söz var ama eylem yok. Bu eylemi yapabilir mi acaba?
1: Yapamaz. İbrahim Hocam, yapamaz. Bu saydıklarınızın hiçbirini yapamaz. Neden yapamaz? Bir, Temsilciler Meclisi 435 sandalyenin 368 tanesi Amerikan-İsrail Halk İlişkiler Komitesi tarafından fonlanan isimlerden oluşuyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar. Bir o kadar da Senato'da. Diğer taraftan askeri endüstriyel kompleks dediğiniz, hep isimlerini kullandığım şirketler, BlackRock, Larry Fink başında Yahudi, 13.9 trilyon dolarlık bir bütçe, State Street, Vanguard, Amerika'nın en büyük 500 şirketinin büyük çoğunluğu İsrail lobilerinin kontrolünde. Aynı zamanda istihbarat topluluğu içerisinde işte Tulsi Gabbard istifa etmek zorunda kaldı kocasının kemik kanseri olduğu iddiasıyla. Yani gerçekten kolay değil. Donald Trump onun için bunu yapması imkansız. Ama Amerika'da çok önemli bir eşik kırılmış oldu ve bunu MAGA'cılar başardı ve artık İsrail'e karşı ciddi bir tepki var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sizler de takip ediyorsunuz. Açık açık sorguluyorlar İbrahim Hocam. Neden bizim vergilerimiz İsrail'e gidiyor? Neden biz İsrail'in Orta Doğu'daki tüm saldırganlığının bedelini biz vergilerimizle ödüyoruz diye sorgulanıyor. Bu bile aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir şey. Ama burada Donald Trump'ın hakkını vermek lazım. Bu süreci Donald Trump başlattı. O açıdan gerçekten zor. Onun için bir önceki konuşmalarımızda da Donald Trump'ın, ben hep şunu söylüyorum ki, bunu söyleyene kadar 5 suikast girişimi neredeyse gerçekleşti. Bu geride kalan 2,5 seneyi Donald Trump sağ salim çıkarır mı? Şüphem var benim, işin açıkçası. Onun için Donald Trump Beyaz Saray'ın karşısındaki National Mall'da Amerikan ordusunun 250. kuruluş yıl dönümü, yaklaşık 1500-2000 metre, İbrahim Hocam Washington DC'de oldunuz mu bilmiyorum, 1500-2000 metre Beyaz Saray'ın karşısında National Mall dediğimiz bizim o parkta kurşun geçirmez cam fanus içerisinde kendi ordusunun içerisinde konuşmak zorunda kalıyor. Kendi ordusunun içerisinde güvende olduğunu, güvende olmadığını biliyor Donald Trump. Bunu 2-3 yerde gördük biz Amerikan ordusunun, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde yaptığı konuşmalarda. O açıdan da yani dışarıdan bakıldığı zaman belki ambargoları hemen uygulayabilir şunu, ama o gerçekten İbrahim Hocam kolay değil. Yani şu anda dünya için söylüyorum bunu, özellikle bizim Orta Doğu ülkeleri için söylüyorum, Donald Trump şu anda bir şans. Bu 2,5 senede ne yaptıysa Donald Trump yaptı, hayatta kalırsa tabii ki. Ama bir süreci başlattı bu. Artık bunu MAGA'cılar açık açık söylüyorlar, açık açık konuşuyorlar. İsrail artık Amerika'dan, bizim paralarımızdan, bizim vergilerimizden elini çeksin diyorlar. Cenk Uygur diye bir demokrat var, İngiltere'ye gitmek istiyor, havalimanından geri döndürüyorlar. Neden diyor? Şaşırıyor. Çünkü sen İsrail aleyhinde yayın yapıyorsun diyor. Yani böyle bir süreç ve böyle bir dönem başladı şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde.
2: Ceyhan Hocam. Evet. Ya İrfan Bey'e bir soru soracağım ama gerçi belki bu saatte belli olmamıştır. Aklıma takıldı. Şimdi Dünya Kupası da Amerika'da düzenleniyorken

0: şunu biliyoruz, Meksika'da bulunuyor İran milli takımı ve maçları günlük vize uygulanıyor. Yani bir günden fazla bildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde kalamayacaklar. Maçı oynayıp gidecekler. Acaba şöyle bir şey olabilir mi İrfan Bey? Bu barış anlaşması imzalandıktan sonra bir jest olarak en azından İran milli takımının Amerika'da kalması. Çünkü İran takımına da çok haksızlık oluyor. Saatlerce uçup maç oynayacaksınız tekrardan. Geri Meksika'ya döneceksiniz ki çok büyük bir kıtadan bahsediyoruz ve Meksika'dan maçlara gidip gelecek. Acaba böyle bir şey uygulanabilir mi? Yani İranlı futbolcular bir anda bir jest olsun diye Amerika'da kalma ve kampını orada yapıp maçlarına oynayacakları stada yakın bir şekilde hazırlanma noktasında. Hani sizin fikriniz nedir? Bir jest olarak düşünebilir mi bu?
1: Böyle bir sürpriz yapabilir. Trump çok açıktır böyle şeylere. Trump'ın onun için söylüyorum, hiçbir kırmızı çizgisi yoktur. Trump yapabilir, böyle dünyaya da bir mesaj vermiş olacak bu şekilde. İran yönetimine de bir mesaj vermiş olacak bu şekilde. Yapabilir ama şu ana kadar yok. Söyledikleriniz doğru. Maç süresinde gelecekler, maçlarını yapacaklar ve arkasından tekrar Meksika'ya dönecek İranlı futbolcular.
2: Bir şey soracağım. Samimi olarak bu savunma sanayi şirketlerinden günlerce bahsettin. İşte çok zorluyorlar, Trump'ı sıkıştırıyorlar. İstediklerini elde ettiler mi şu ana kadar? O paraları kazandılar mı?
1: Kesinlikle. Şimdi bir defa 901 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkarıldı. Bu ne demektir? Yani Donald Trump şu mesajı verdi. Bana dokunmayın, benimle oynamayın. Bakın ben size önümde 2,5 sene var. 600 milyar dolar bir bütçenizi şişirdim. Artı Beyaz Saray'da yaklaşık 1,5-2 ay önceydi, hatırlayacaksınız. Yine çok sık anlatmıştım. 5 büyük savunma sanayi şirketlerinin CEO'su ile bir toplantı yaptı. Oradan bunlar 50 milyar dolar, önceden beriden 50 milyar dolarlık bir anlaşmayla girdiler. 250 milyar dolarla çıktılar. Onun için Donald Trump şunu yapmaya çalışıyor. Gazze meselesinde oradaki savunma sanayi şirketlerini Gazze'den Venezuela tarafına çekmeye çalıştı. Şimdi İran üzerinden nereye çekmeye çalışıyor? Küba'ya çekmeye çalışıyor. Sonuçta bunlar, bu savunma sanayi şirketleri Amerika'nın 50 eyaletine yayılmış ve 50 eyaletinde fabrikaları var. Orada on binlerce insan çalışıyor. Oradan çıkacak her senatörü, her milletvekilini bunlar, bu savunma sanayi şirketleri Amerikan lobileri aracılığıyla fonluyorlar Sinan. Bunların seçilmesinde çok ciddi milyonlarca dolar para yatırıyorlar. Onun için Amerika'da savunma sanayi şirketleriyle oyun oynamak o kadar basit değil, o kadar kolay değil. O açıdan Donald Trump, onun için hep ben diyorum, bu 2,5 seneyi sağ salim çıkartırsa, ki şu ana kadar işte söylediğim gibi 5'e yakın suikast, işte son 1-1,5 ay içerisinde biz haber olarak canlı yayınladık. Beyaz Saray etrafında 2 kişi vurularak öldürüldü Beyaz Saray etrafında. Onlar birer mesajdı tabii ki. Direkt Donald Trump'ı gelip Beyaz Saray'ın içine girip öldürmeleri imkansız. Öyle bir şey yapmak isterlerse onun yollarını bunlar çok iyi biliyorlar.
2: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyorum. Cihan Hocam, sizi böyle davet etsem, şu harita üzerindeki o son gelişmeleri de konuşsak, bir taraftan kırılgan ateşkes diyoruz, barış da diyeceğiz belki, ayın 19'undan sonra resmi imzalar atıldıktan sonra bu Hürmüz Boğazı'nı bir konuşalım. Ne olacak artık bundan sonra statüsü? Bir taraftan İran bastırıyor, ben kontrolümde olsun diyor. Umman'la beraber burayı diyor kontrol edelim diyor. Ne olacak bundan sonra?
0: Tabii şimdi aslında şunu netleştirmek gerekiyor Sinan Bey. Şimdi şöyle şu bölgeyi ben bir çembere alacağım ama anlatma açısından. Çünkü burada hem Babil Mendip hem de Hürmüz Boğazı, ama bir de Süveyş kanalını bir kenara koyalım. Hı hı. Şu anlamda çizdim Süveyş kanalını. Şimdi bakın, Babil Mendip Boğazı veyahut da Hürmüz Boğazı aslında doğal su yolları. Yani Birleşmiş Milletler'in deniz sözleşmesine göre de bunlar boğaz olarak geçiyor ve ortak su kullanım yolu olarak tüm aslında ülkelerin özellikle sivil gemilerinin geçişine açık olması anlamına geliyor. Fakat diğer taraftan bazen karıştırıyoruz.
2: Şuradaki körfez ortak alan.
0: Evet, ve burada dikkat edilirse...
2: Başka ülkelerin de kıyıları var.
0: Çok haklısınız. Evet, şimdi boğaz şöyle söylemek gerekir. Özellikle Umman ve Endar bölgesinde evet baktığımızda İran'ın karasularından geçiyor ama burada sayalım. Kuveyt gibi, Irak gibi, Bahreyn, Katar, yine Birleşik Arap Emirlikleri Körfez bölgesinde bulunuyor ve bu ülkeler enerjilerini, tabii bunun dışında tüm sivil

0: taşımacılığında bu bölgeden geçtiğini unutmamamız gerekiyor. Şimdi bunu şundan dolayı söyledim. Bunlar ortak su yolu olarak Birleşmiş Milletler Deniz Sözleşmesi'nde geçiyor. Şimdi diğer taraftan bazen şunu da karıştırılıyor. Süveyş Kanalı veyahut da özellikle Panama Kanalı. Şimdi bunlar Boğaz dediğimiz gibi, örneğin bizim Türk Boğazları, kendi bulunduğumuz boğazlar veyahut da Malakka Boğazı gibi. Ama Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı birincisi insan eliyle yapılmış kanallar ve bunların dikkat edilirse örneğin Mısır'da veyahut da Panama'da şimdi hem Mısır'ın Süveyş Kanalı kendi içerisinden kendi sularından geçen, aynı şekilde Panama Kanalı da direkt Panama'dan geçen kanallar ve bunlar yolların kısaltılması için insanoğlunun kendi eliyle yaptığı kanallar. Şimdi bazen karıştırılıyor çünkü Süveyş Kanalı'ndan parayla geçiyorsunuz, Panama Kanalı'ndan parayla geçiyorsunuz. Şimdi eğer Hürmüz Boğazı'nı İran ister ummanlı olsun ister tek başına olsun Sinan Bey, burada bir boğazlar komisyonu kurup geçişten ücret almaya başlarsa, şimdi iş diğer özellikle boğazlarda, ki bunu Türk boğazlarını bir kenara koyuyorum, bizim zaten Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalanmış durumda ama Babil Mendeb gibi baktığımızda Malakka Boğazı gibi diğer daha birçok boğaz dünyada mevcut, hani ön plana çıkmasa da, şimdi bunların her birini şöyle tartışmaya açarsınız. Bu sefer burada örneğin en dar yerdeki ülke diyecek ki o zaman benim de burada, bu bana bir emsal olaydır, ben de buradan geçiş ücreti talep ederim diye. Tabii ve bu sefer bakın iş çok başka bir noktaya gitmeye başlar. Şimdi Babil Mendeb Boğazı'nda o zaman baktığımızda Cibuti, Yemen, ki zaten Yemen Husiler bu bölgede özellikle İsrail'e karşı, Gazze'deki soykırımına karşı destek vermek için Boğaz'da geçen gemilere örneğin saldırılar düzenlemişti. Şimdi Malakka Boğazı'nda yanlış hatırlamıyorsam Singapur burada, Malezya bu bölgede. Şimdi bunları düşündüğümüzde bu ülkeler örneğin 94 yılındaki yanlış hatırlamıyorsam anlaşmayla Boğaz'dan güvenli geçiş sağlıyor. Paralı geçişi değil. Şimdi siz kalktınız Hürmüz Boğazı'nı kendiniz artık buradan paralı bir geçiş, yani bir boğaz olduğunu değil de bir kanal gibi, yani Süveyş Kanalı veyahut da Panama Kanalı statüsüne çekerseniz bu sefer bütün biz boğazlarda bir tartışmayla karşı karşıya kalırız ki bu da hiç açıkçası başka bölgelerde, sadece Kızıldeniz'de değil, Malakka Boğazı'nda değil, başka yerlerde de yeni çatışma noktalarını ortaya çıkartma potansiyelini getirir ve birçok aslında yeni krizlerin ortaya çıkmasını belki de neden olacaktır. Malakka Boğazı da dünyanın en önemli yine konteyner taşımacılığının olduğu, özellikle Çin'in kendi ürünlerini dünyayla buluşturduğu boğaz, ki bu noktada da başka başka tartışmaları beraberinde getirecektir. Bunun altını çizerek bir ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani savaş önceki statükoya geri dönüşü Amerika istiyor ama İran istemiyor. İran da şunu gerekçelendiriyor kendisine artık. Şunun da farkına vardı biraz İran. Bu savaşı belki de 40 gün dayanabilmesinde en önemli noktalardan, unsurlardan birisi Hürmüz Boğazı'ydı.
1: Yani eğer Hürmüz olmasaydı daha da çok vururdu Amerika Birleşik Devletleri.
0: Muhtemelen onu yaşıyor olabilirdik Sinan Bey. Ve Hürmüz Boğazı'nı tuttuğu için şöyle bir durum oldu. Özellikle yani bu körfezdeki ülkeler, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar kendi enerjilerini dünya piyasalarıyla birleştiremeyince genelde bir konuştuğumuz bir enerji kriziyle beraber yaşadık ama diğer taraftan da bu ülkelerin zararı sonrası müttefikleri Amerika'ya karşı da bir baskı unsuru oluşturma noktasında da hareket etmesi istendi. Ki Katar'ın araya girdiğini görüyoruz. Bakın iki gün önce Reuters'in bir haberi vardı. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ın anlaştığı, hangi konuda anlaştığı. Şimdi İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bulunan burada varlıkları vardı. 10 milyar dolar bu konuda anlaştıkları, hatta 3 milyar doları İran'a gönderdiği yönündeydi. Şimdi dikkat edilirse Hürmüz Boğazı üzerinden İran bölge ülkelerinin de belki de tavır değiştirmesine sebep oldu. Şimdi anlaşmalar yapılmaya başlandı. Diğer taraftan bu ülkeler artık Amerika'ya belli bir noktada baskı yapıp anlaşmanın yapılmasını ve Boğaz'ın, daha doğrusu anlaşmayla beraber de Boğaz'ın da açılmasını talep ettiğini görüyoruz. Katar bugün ciddi derecede arabulucu, hatta İran'a gittiler. İran'da bu anlaşmanın son görüşmelerini Katar'la arabulucular da gerçekleştirdi. Sonuç itibariyle İran'ın...
1: Şeyi sorayım, şu dakika itibariyle artık Hürmüz açık mı?
0: Ekber Bey en son bağlandığında hala gemi geçişlerinin olmadığını bize ifade etmişti. Tabii biz tabii yayın arasında fırsat buldukça yine sosyal medyadan son gelişmelere baktığımda da herhangi bir şekilde boğazın açıldığına dair bir haber.

0: Bakanlar Ekber Bey onu ifade etmişti, şunu söylemişti, anlaşma imzalandıktan sonra biz aslında Hürmüz Boğazı'nı açacağız diye. Şu an sanırım gemi
1: trafiğini açtı arkadaşlarım, canlı gemi trafiğini.
0: Aslında noktalar birer gemileri ifade ediyorsa, yine kıyı şeritlerinde şu Körfez bölgesinde yoğunluk var.
1: Ekber'e bir soralım mı? Ekber hazır herhalde. Ekber, gemi geçişleri de açık mı şu anda?
2: Şöyle söyleyeyim Sinan, ben sürekli kontrol ediyorum. Böyle bir haber görmüyorum. Esasında saldırı da yok. Saldırı da söz konusu değil. Çünkü geçtiğimiz gecelerde buradan geçen işte gemilere yönelik, özellikle son iki gece Amerika ile İran çatıştıktan sonra İran burayı tamamıyla kapatmıştı ve her gecede olay oluyordu. Ancak dediğim üzere İran medyasına baktığımda buradan bir gemi geçişi görmüyorum. Ancak bir çatışma da söz konusu değil. Az önceki yayınımızda da anlatmıştım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı hocamın da altını çizdiği üzere açıklamasında şöyle diyor ki, deniz ablukası ve Lübnan'a yönelik savaş derhal duracak. Ancak İran işte bu Hürmüz'le ilgili taahhüdünü Cuma gününden itibaren yerine getirecek. Esasında bu da benim için ciddi bir soru işareti olmuştu ki az önce de bunu dile getirmiş oldum. İran medyasını taradığımda bunun işte nedeni olarak bazıları mayın meselesini gösteriyor. Öyle görünüyor ki değerli hocamın da altını çizdiği üzere belki İran'a Cuma gününe kadar oradaki deniz mayınlarını temizlemesi için bir süre tanınmıştı. Belki bu sebepten dolayı olabilir. Ve ilginç bir mesele daha, İran'da bu konularla ilgili karar verici en önemli mekanizmanın, sistemin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi olduğunu ifade edebiliriz. Ki bu konuyla ilgili de resmi bir açıklaması söz konusu oldu ve ilginçtir, o açıklamasında savaşın sona ermesinden bahsediyor. Deniz ablukasının derhal ve kalıcı tamamıyla kaldırılmasından bahsediyor ve çok ilginçtir, hiç Hürmüz meselesine dokunulmuyor. Ben birkaç kez onu okudum, dedim belki gözümden kaçmış olabilir. Ancak baktım Hürmüz meselesinden hiç bahsetmiyor. Tabii bu Hürmüz'ün açılmayacağı anlamına değil. Ancak İran daha ziyade kendi kazanımlarını ön plana çıkardığını ifade edebiliriz.
1: Ekber, ama şöyle söyleyeyim, daha önce bu gemiler geçiyordu. Mayın yoktu.
0: Ama savaş sırasında
2: belli bir rotadan geçiyordu.
1: Ha, yine o rotadan.
2: Belli bir rotadan geçiyordu.
1: O rotadan geçebilir şu anda da.
2: Şimdi İran'dan gelen bu açıklama bu şekillerde. Ben yorumlara bakıyorum, öyle bir yorumlar gördüm. Tabii benim bir açımdan kabul edilebilir bir mesele değil. Yani her yer mayınlı değil. İran hangi noktaların mayınlı falan olduğunu biliyor. Belki de bugünden itibaren serbest bırakır. Ancak dediğim üzere resmi açıklama, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması söz yardımcısının o şekildeydi.
0: Sinan Bey, bu konuda şöyle, İran savaş sırasında mayınlama gerçekleştirdi, onu hatırlıyorum. Bir de şöyle, kendi gemilerinin geçiş yapabileceği veyahut da şöyle kendi ticaret ve savaş gemilerinin geçebileceği bir güvenli rota bıraktı. Tabii bu güvenli rotada bir de şöyle bir durum sanırım hedeflendi. Ne kadar İran'a yakın gemiler gidiyorsa o kadar ki diğer bölge ülkelerinde olmak üzere kendi kontrolünde olması güvenliğini, daha doğrusu oranın emniyetini kendi içerisinde de tuttuğunu söyleyebiliriz. Çünkü kendi gemileri de mevcut. Hatta şunu biliyoruz, belki Ekber Bey tabii bu konuda benden daha iyi bilecektir. Özellikle kendilerinin de söylediği sivrisinek sürüleri, yani o ufak botlar var. Özellikle çok fazla sayıda ufak tekneler, botları, bunlar çok hız yapabiliyor. İşte üstünde işte makinalı tüfekler diyelim takılı. Onlarla da mesela gemilere müdahale etti. Hem bu tip kendi gemilerinin müdahalesi, hem de kendisine ait örneğin ilk zamanlar hatırlarsanız, daha doğrusu Amerika abluka uygulayana kadar İran gemileri Çin'e doğru sevkiyatını yapıyordu. Ve kendi çizdiği o güvenli hattan, o bıraktığı güvenli hattan çiziyordu. Ama tabii diğer taraftan da şöyle bir durum var. Mayınladığı bölge vardı. İran şu açıklamaları da yapıyordu. Belki yine Ekber Bey beni teyit edebilir. Boğaz'dan geçecek gemilerin kendilerine bildirmesini ve İran'ın çizeceği, vereceği rota üzerinden gitmelerini söylüyordu ki bazı gemiler geçiş yapmıştı o dönemde.
1: Yaptı ama birçoğu da yapmadı çünkü tehlikeli.
0: Evet.
1: Mayına çarpabilir.
0: Geçenlerde İran'ın çizdiği rota üzerinden giderek yaptı ama tabii şimdi bu sadece normal gündelik süreç içerisinde, yani savaş öncesi süreci de düşündüğümüzde burada çok fazla sayıda tanker geçiyor ki bu petrol tankerleri de oldukça büyük Sinan Bey. Trafik de çok fazla.

0: Bundan kaynaklı olarak da Boğaz'ın birçok kısmını kullanabiliyorlardı. Orada bir geliş gidiş rotaları var. Şimdi mayınlanınca bölge bu kadar gemiyi aynı anda Boğaz'a Boğaz trafiğini açıp oradan hareket etmesi de çok büyük tabii riskleri beraberinde getiriyor.
1: İbrahim Hocam'a sorayım. Bu mayın temizliği uzun bir hadise mi? Ne kadar sürer hocam?
2: Yani düşen mayınların tipine göre değişiyor. Fakat 6 aydan evvel bitecek bir iş değil o.
1: Nasıl açılacak burası hemen?
2: Özellikle dip mayınları var. Bunlar yeni tür mayınlar. Eski işte Çanakkale Savaşı zamanında Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar su üstü mayınlarıydı. Şimdi zincirle aşağıya bağlanmış mayınlar var. Bir de dip mayınları var ki onlar dışarıdan sinyalle devreye giren ve fark edilmesi çok zor olan dip mayınları var. Ve İran'ın elinde bu dip mayınlarından da var. Eğer bunları döşediyse tabii ki bunlarla alakalı karada mayın döşemenin yöntemleri vardır. Yani onun bir haritası olur. O haritaya göre yerleştirilir. Denizde ise aynı benzeri bir mantıkla, yani yerleri belirlenecek şekilde yerleştirilir. Fakat zincirde bağlı olanların bir kısmı zamanla zincirden çıkıyor, kopuyor yani. Mesela Rusya-Ukrayna savaşında Odessa taraflarındaki mayınların bir kısmı sürüklene geldi bize kadar. Yani Kefken'de, Şile açıklarında, Ava taraflarında, İğneada taraflarında mayınlara rastladık biz. Bunlar zincirinden çıkmış mayınlardı. Dediğim gibi bunları, özellikle dip mayınlarını temizlemek çok daha zor veya bulmak çok daha zor. İran eğer bunları usulüne uygun döşediyse, İran bilgiler vererek, mayın döşeme haritasını teslim ederek bunu daha da kolaylaştırabilir ama ne kadar güvenilir bilemedim.
1: Kendisi temizleyecektir zaten de Ekber. Bu hiç konuşuluyor mu ne kadar sürede bu mayınlar temizlenir diye?
3: Yok Sinan, konuşulmuyor. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri İran'a öneride bulunmuştu birlikte temizleyelim falan diye. Hatta bir ara işte denizaltı uzaktan kontrol edilen araçlarla bunların bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri işte patlattığını duyurmuştu, etkisiz hale getirdiğini bildirmişti. Tabii orada ne kadar vardır, bu süreç nasıl işleyecektir, bu konuyla ilgili ayrıntı belli değil. Hatırlarsanız biz geçenki yayınımızda Katar meselesinden bahsettik. İşte ekipler oraya gidecekti. Belki o teknik detaylar içinde bunun işte bu üzerinde durulur. İşte bunların nasıl işte patlatılacağı ile ilgili, etkisiz hale getirileceği ile ilgili belki orada işte tartışılabilir. Fakat şunu da belirteyim ki tabii İran'ın verdiği bir güzergah vardır, güvenli güzergah. Ancak onun dışında da yani bazı gemiler Umman sınırına, kıyısına yakınlaşarak oradan da geçiyordu ki Amerika Birleşik Devletleri gemiler için bunu yapıyordu. Zaten Donald Trump kendisi itiraf etti. Dedi eğer biz böyle bir yönteme başvurmasaydık şimdi petrol fiyatları 200-300 dolar olurdu. Ancak biz çok sayıda gemiyi bu yöntemle geçirdik. Yani Umman sınırına yakın, Umman kıyılarına yakın bölgelerden de böyle bir geçiş söz konusu. Yani saldırı olmadığı sürece bir şekilde gemiler ister İran kıyısından ister Umman kıyısından bir şekilde geçebilir. Saldırı olmadığı takdirde ve iyi niyet olması takdirde.
0: Bu konuyla ilgili yaklaşık 2-3 hafta önce bir gelişme olmuştu. Almanya kendisine ait çok gelişmiş bir mayın temizleme gemisini bölgeye sevk ettiğini açıklamıştı ki herhangi bir barış anlaşması sonrasında veya hatta ateşkes sonrasında Hürmüz Boğazı'nın da bulunan o mayınların temizlenmesi için Sinan Bey öyle bir gelişme vardı aklıma geldi. Bir de yanlış hatırlamıyorsam ateşkesin ilk dönemlerinde Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağı konusunda gelişmeler olurken devrim muhafızlarının tarafına yani sözcüsü tarafından sanki bir açıklama yapılmıştı. Bazı mayınların yerini bilmiyoruz diye. Acaba hani bu bir netice itibariyle biraz oyalama taktiği olarak mı kullanıldı? Gerçekten de yani Boğaz'a yerleştirilen mayınlar acaba su akıntılarıyla bir şekilde kayıp mı oldu gerçekten bilmiyor mu? O da ayrı bir tartışma noktası. Gerçekten bir de böyle bir süreç varsa mayınların yeri bilinmiyorsa
1: o çok kötü.
0: O da çok
1: ciddi. Çok daha uzun süre hocam 6 ay dedi ama.

0: mayınlar kaybolduysa çok daha uzun sürecek araba.
1: Orada başka yani, bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor Sinan Bey.
2: Yani 6 ay bu rakamı ben nereden söylüyorum? Bir ara Amerika o bölgedeki mayınları temizlemek için çalışma başlatacaktı. Ve oradaki çalışmayı yapacak olanların tahmini süresi 6 aydı. Onların tespiti bu. O yüzden mayın temizlemek öyle kolay değil.
1: Başka peki, bir tehlike daha var Sinan Bey. Çok özür dilerim. O da yeraltı fiber optik kabloların dünyayı birbirine bağlayan o internet ağlarının en önemli geçiş noktalarından birisi ki Körfez bölgesine giden yine buradan geçiyor. Bu da tartışma konusu olmuştu hatırlarsanız. Bu kablolar üzerinden de geçiş ücreti talep etmişti İran yanlış bilmiyorsam. Yani talep etmek istiyoruz diye. Şimdi bu mayınların bir de şöyle bir tehlikesi var. Eğer patlarsa o kabloları yani denizaltı fiber optik kabloları çok ciddi anlamda zarar verme durumu var. Bu sefer de dünya finansını birbirine bağlayan bu hatların yani internetin kopması demek de başka bir aslında finans anlamında bir krizi beraberinde getirebilir.
0: Şimdi Hürmüz'ün dışındaki ABD ablukası kalktı mı onu da bilmiyoruz. İrfan Sapmaz bu gerçekleşti mi? Artık abluka yok mu?
3: Şu an itibariyle evet Dantran Turus Hoçlu'dan böyle bir açıklama yaptı ama bir taraftan tabii bir kararname yayınlanmış değil. Belki yarın yapar mı bunu bununla ilgili ama artık kesin bir açıklamayla bunu kaldıracağım dedi. Bu nasıl olacak peki? Herhalde büyük ihtimalle Selcom komutanı ya söyledi ya da söyleyecek ama orada bir hareketlilik var mı şu anda? Rejideki arkadaşlar takip ediyordur en azından açıldığına yönelik ama şu an itibariyle e-mailimize en azından Beyaz Saray'dan gelen ki bugün pazar günü çok büyük ihtimalle belki bir başkanlık kararnamesi de yarın itibariyle yayınlayabilir ya da Donald Trump artık açıkladığına göre belki de 19 Haziran'daki Cenevre görüşmesinden sonra mı böyle bir adım atacak onu hiç bilmiyoruz. Büyük ihtimalle yarın netleşebilir şu anda çünkü bütün dünya birinci derecede buna kilitlenmiş vaziyette. Petrol fiyatları da Donald Trump'ın o açıklamasıyla bir düşüşe geçmiş durumda.
0: Çünkü emir veriyorum demişti o paylaşılan evet. Yazıda. Açılmış olması lazım. Muhtemelen başkanın emrini dinliyorlardır diye düşünüyorum.
1: Evet herhalde de Diego Garcia yanlış bilmiyorsam askeri üssüne doğru Pasifik'te Hindistan'a sanırım yakın olan herhalde gemileri de oraya sevk edeceklerdir. Orada mı bekletir ondan sonra kendi ana üslerine bir dönerler o da tabii başka bir tartışma konusu.
0: Son 7-8 dakika var artık bu bölümü noktalamamıza. Ekber yeni gelişmeler var mı? Tahran'da neler konuşuluyor? Artık bir barış havası esiyor mu?
4: Yeni gelişme yok. Esasında daha sabahın erken saatleri an itibariyle Tahran'da saat 6:13 geçiyor. Yani işte daha güne yeni başlıyoruz. Yeni gelişme yok. Yani işte bu belirtti hocam son olarak şunu belirtti işte bu gemilerin o bölgeden Amerikan savaş gemilerinin o bölgeden ayrılmasıyla ilgili. Mesela ben özellikle sosyal medyada bakıyorum büyük bir ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri özellikle o müzakere sürecince onları en azından yani bu 60 günlük süre zarfında orada tutmaya devam edecek. Çünkü İran'a karşı bir baskı unsuru da oluşturmaya çalışacak. Onları hemen oradan çekilse bu zaman mesela müzakerede işte eli zayıf olmuş olur. O yüzden onların büyük bir olasılıkla aynı bölgede kalacaktır. Ancak ne Hürmüz'den gemi geçişiyle ilgili ve Amerika'nın ablukasından işte geçerek bir herhangi bir geminin geçtiğine ilişkin ben İran medyasında veya İran yetkililerden bir açıklama daha görmedim.
1: Ben Ekber bir aklıma benim bir şey takıldı ama onu sormak istiyorum.
0: Lütfen buyur.
1: Özellikle yine sosyal medyada gördüğüm İran televizyonlarının Amerika ile savaşın artık bittiği yönünde haberler geçtiği, savaşın sonlandığına dair haberler yaptığına dair ama bu konuda Ekber Bey'e sormak isterim. Gerçekten de İran televizyon kanallarında anlaşmanın yapıldığı ve artık Amerika ile savaşın bittiği yönünde haberler yapıldı mı yoksa ya sosyal medyada çoğu zaman gördüğümüz bir deformasyon bilgi miydi?
4: Yok hocam yapıldı. Zaten biz erken saatlerde yayındaydık. Ben hocalarıma da burada yayında da aktardım. İşte bir ilk kez çok benim ilgimi çekti. Mesela Pakistan'dan gelen ilk açıklama Şahbaz Şerif'ten gelmişti. Şahbaz Şerif'in açıklaması İran Devlet Televizyonu'nda okundu ve altyazı olarak geçiyordu. Evet aktarıldı bu.
0: Normalde böyle bir şey olmaz mı devlet televizyonunda?
4: Yani genelde İran Devlet Televizyonu...

0: Yabancıların işte bir mesela bir yabancı bir ülkenin başbakanının ifadesini gelip de birebir televizyondan okunması yani çok yani görülen bir durum değil. Yani bu da onu gösteriyor ki gerekli yerlerle koordine olunmuştur. Bu %100 doğrudur. Zaten o açıklamadan hemen sonra İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi İran Devlet Televizyonu'na telefonla bağlandı. Orada gerekli izahatı yaptı, işte şu oluşturuyor. Ve ondan birkaç dakika sonra da Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden açıklama geldi ki bu konularla ilgili en yetkili kurum o kurum. Yani Şuray Ali'ye işte Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi parçasını söylemeyeyim. İşte oradan gelmiş oldu. Ve bu süreç, bütün bu süreç o bahsettiğim bu kurumda yapılıyor ve o kurum aldığı bütün kararlarda ülke lideriyle koordineli bir şekilde yapıyor.
1: Teşekkür ediyorum Ekber Karabağ. Artık yavaş yavaş son 3 dakikaya giriyoruz. Ben artık toparlamak istiyorum bu bölümü. Son sözleri alacağım değerli hocam.
2: Evet, bu konu hakkında ilk sözüm hep şuydu. Bu
1: yani barış olacak.
2: Barış olsun, en azından dileğimiz o olsun. Yani adından bile söz etmek bence önemli. Çünkü insanlığın buna ihtiyacı var. Savaşın nasıl bir şey olduğunu belki namlu ucunda yaşamayanlar bilemez. Ama yaşayanlar var. Benim meslektaşlarım var. Ben varım. O berbat bir şeydir. O nedenle ben bu savaşın bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yalanı bile olsa insanları mutlu eden bir tarafı vardır. Bunu kaybedeni olmayacağını düşünüyorum ve tarihe geçmiş bir söz vardır. En kötü barış bile en iyi savaştan daha iyidir.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Umuyoruz ki müzakereler artık bir son bulur ve barış olur, evet, bundan sonra.
2: Yani günümüzde
1: artık
2: umudumuz
1: kapalı kalmasın, petrol fiyatları düşsün, ekonomi tekrar canlansın. Çünkü herkesi etkiledi. Bizi etkiledi, Avrupa'yı etkiledi, hı-hı, çevre ülkeleri etkiledi.
2: Yani bu süreç
1: Amerika Birleşik Devletleri savaşan taraf.
2: Tabii.
1: Onları da etkiledi.
2: Bu sürecin kazananı yok. Kazananı yok. Hep herkes kaybetti. Ve hele Haziran ayı itibariyle o stoklarda meydana gelecek ciddi sıkıntı bugüne kadar bir biçimde geçiştirilmiş olan başka problemleri gün yüzüne çıkaracak. Bundan daha beterine doğru gidiyoruz çünkü. Eğer bir yerde frene basılmazsa. Umarım aklı selim galip gelir.
1: İnşallah. Cihan Hocam.
3: Aslında ben şunu söylemek istiyorum Sinan Bey. Son söz olarak çok geri planda en azından pek konuşamadık bu akşam ama Türkiye'nin diplomatik çabaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la olan görüşmeleri bu barış antlaşmasının bugüne gelmesinde en önemli faktörlerden biriydi ki şunun da ben altını çizmek isterim ki İsrail medyasında da çok konuşuldu. Kara harekatını veyahut da Irak'ta işte Kürt grupları üzerinden açılacak o vekil güçlerin de ve savaşın gerçekten büyüyüp daha istikrarsız başka alanlara, daha ciddi bir çatışmaya, daha büyük bir savaşa dönüşmesinin önünde de yine Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın attığı adımlar vardı ki bugün bence geldiğimiz noktada eğer belli bir yerde sınırlandırılma olmuşsa ve bir barış antlaşmasından konuşuyorsak Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında rolünü de hakkını da vermek gerekir diye düşünerek en azından böyle son sözlerimi söylemek isterim.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Değer kattınız yayınımıza. Doktor Cihan Günyer çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Ve yine İbrahim Keleş çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İrfan Sapmaz'a teşekkür ediyorum. Gece boyu bizde yayındaydı. Ekber Karabağ keza öyle. Son bilgileri paylaştılar. Çok teşekkür ediyorum. Artık bu bölümü yavaş yavaş noktalayacağız değerli izleyenler. Kullandığımız sosyal medya platformları ve yapay zeka uygulamalar, algoritmalar aracılığıyla İsrail çıkarlarını gözeterek bilgiyi ve insan psikolojisini açıkça manipüle ediyor. Peki bu platformlar kimler tarafından yönetiliyor? Analizimizde izleyeceğiz. Bu bölümü noktalayacağız. Saat başında yine son gelişmeleri arkadaşlarım sizlere aktaracaklar. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlileri sosyal medya.
1: Yaptırdığımız dış denetimler, en azından yaptırdıklarımız, X'te en az düzeyde antisemitizm olduğunu gösteriyor.
2: Dünya medyasını kim yönetiyor? Sosyal medya, yapay zeka, çeşitli uygulamalar. Hayatın her alanını kuşatan bu sistemler, her adımımızı veriye, verileri de küresel bir güce dönüştürüyor. Peki insan psikolojisini algoritmalara hapseden bu küresel sermaye hangi aklın kontrolü altında? Küresel medya kimler tarafından yönetiliyor? İlk olarak her birimizin cep telefonlarında en az bir tane uygulaması bulunan Meta'dan başlayalım. Facebook, Instagram, WhatsApp. Meta çatısı altındaki bu uygulamaların her biri bir isme ait. Milyarder Mark Zuckerberg. Öyle ki Meta'da İsrail'in çıkarlarını gözeten bir birim dahi bulunuyor. O birimin başındaysa Jordana Cutler yer alıyor. 2016'dan bu yana Meta Platforms'ta İsrail Kamu Politikaları Direktörü olarak görev yapan Cutler'ın 2020'de bu görevi Yahudi diasporasını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ekim 2023'te başlayan İsrail soykırımı ise yine bu ekip tarafından sosyal medya platformlarında sansüre uğratılmıştı. Zuckerberg'ün de bir Yahudi olduğu gerçeğini gözümüzün önüne koyarsak alınan kararlar pek de şaşırtmıyor. Amerikalı milyarder Elon Musk da diğer yandan eski adı Twitter olan X uygulamasını satın alırken sosyal medya platformunu ifade özgürlüğü ve sansür konusunda eleştiriyordu. Peki kendisi satın aldıktan sonra platformun tutumu değişti mi dersiniz?
1: Yaptırdığımız dış denetimler, en azından yaptırdıklarımız, X'te en az düzeyde antisemitizm olduğunu gösteriyor. Diğer tüm sosyal medya uygulamalarına bakarsanız sıfır olması asla mümkün değil. Platformlarda 600 milyon insan varken sıfır olması son derece düşük bir ihtimal. Çünkü bir platformda 600 milyon insan var.
3: Elon Musk, Yahudi lobisini daha aktif hale getirdiği Siyonist düşünce, Siyonist ideolojiyi şu an X'te baş köşeye koydu diyebiliriz. Ne yaptı? Öncelikle algoritmik yönlendirmelerle belli düşünce ve ideoloji kalıplarını, Amerikan ideolojisini yaymaya başladı ve aynı zamanda da Yahudileri, Siyonizmi ön plana çıkartan, algoritmik yönlendirme sağlayan ve o sana özel dediğimiz kısımda sürekli Netanyahu'nun paylaşımları, İsrail'i ön plana çıkartan, İsrail'in lehine hareket eden içerikleri, mesajları ön plana çıkarttı.
1: Arkadaşlarımın 3'te 2'si Yahudi. Yahudi olmayan arkadaşlarımdan 2 kat daha fazla Yahudi arkadaşım var. Yahudiliği sadece bağlantı yoluyla ediniyorum. Yahudi olmayı arzuluyorum.
2: Listedeki bir diğer çatı kuruluşsa Alphabet. Google, YouTube, Android, Gmail, Chrome, Gemini yapay zeka modeli ve daha birçok platform Alphabet çatısı altında hizmet sunuyor. Alphabet ise her ikisi de Yahudi olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından yönetiliyor.
3: Alphabet biliyorsunuz Google'ın çatı şirketi. Ve dikkat ederseniz şu an dünyanın verisi burada. Neden? Çünkü biz arama motoru kullanırken ki genelde Chrome tarayıcısını kullanıyoruz. Artık ilk açılan ekranımız Google oluyor. Yani her şeyi oraya soruyoruz. Google işte bugün hava nasıl olacak? Yarın nereye gitmem daha iyi olur? Ya da işte dediğim gibi bilmediğiniz bilgileri hep oraya sorardınız. Arama motoru olarak Google'u kullanırsınız. Ama Google sadece bir arama motoru değil. Aynı zamanda navigasyon olarak da kullandığınız uydu sistemini elinde bulunduran bir şirketten bahsediyorum. Bütün dünya reklamlarını şu an Google'ın yönettiğini söyleyebiliriz. Neden? Ara motorlarını sponsorlu reklamlar kullanıyorlar. Aynı zamanda kendi mecraları üzerinden ciddi bir şekilde manipülasyon sağlayabiliyorlar. Görsel ve içerikleri istedikleri gibi sıraya koyabiliyorlar. İstedikleri içerikleri birinci sıraya koyabiliyorlar, istedikleri içeriği bertaraf edebiliyorlar. Ve reklam pastasından milyarlarca dolar gelir elde ediyorlar.
2: Gelelim yapay zeka uygulamalarına. Yapay zeka dendiğinde her birimizin aklına ilk olarak ChatGPT ve Gemini geliyor. Bugün yapay zekaya yemekten sağlığa, seyahatten mesleki pratiklere kadar birçok konuda sorular soruluyor. Peki bizden alınan bu bilgiler kimlerin eline geçiyor?
3: Geçmişte yine Musk'ın ortaklarından biri olan, daha sonra CEO'su Sam Altman olan OpenAI firması.

0: Yani ChatGPT'nin çatı şirketi. Soru soracaksınız, cevabı alacaksınız. Bugün Amerika aleyhine bir soru sorduğunuzda, İsrail aleyhine bir soru sorduğunuzda yapay zekadan aleyhte bir cevap alma şansınız söz konusu değil. Çünkü algoritma ona göre programmıştır. Ona göre yönlendirilmiştir. Ve bu durum her geçen gün kanayan bir yara halini alıyor. İnsanları yanlış yönlendiren, insanların verilerini alıp, veri emperyalizmi sağlayıp bir de bunun üzerinden kar elde eden şirketler gelirlerini büyütüyor ama daha fazla insan üzerinde tahakküm kuruyor ve maalesef hep bunların altında da Yahudilerin, Siyonizmin imzasını görüyoruz.
1: Instagram, YouTube, X, WhatsApp, ChatGPT. Şu ana kadar anlattığımız bu dijital platformların her biri ABD merkezliydi. Gelelim Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a. Tüm dünyada algoritmaları ve kullanıcı alışkanlıklarını baştan aşağı değiştiren, hatta küresel dijital dengeleri sarsan bir güç oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze katliamı sırasında TikTok'un öneminden bahsetmesinin nedeni de buradan geliyordu. Çünkü küresel anlamda dijital platformları tekelleştirmenin bir yolu da TikTok'un satın alınmasından geçiyordu.
2: Savaşın araçlarını kullanmak zorundayız, bilirsiniz. Silahlar zamanla değişir. Bugün kılıçlarla savaşamazsınız, bu pek işe yaramaz, tamam mı? Ve süvarilerle savaşamazsınız, o da pek işe yaramaz. Ve bu yeni şeyler var, bilirsiniz. Mesela dronlar gibi, onlara da değineceğiz. Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlileri sosyal medya. Şu anda devam eden en önemli satın alma TikTok. TikTok bir numara. Bir numara ve umarım gerçekleşir. Çünkü çok önemli olabilir. Ve diğer en önemlisi nedir? X. Çok iyi. Ve biliyorsunuz Elon'la konuşmalıyız. O bir düşman değil, o bir dost. Onunla şimdi konuşmalıyız. Eğer bu iki şeyi elde edebilirsek çok şey kazanırız. Ve diğer konulara da devam edebilirim. Ama şu anki konu bu değil. Savaşta savaşmak zorundayız, tamam mı?
0: TikTok, Çin menşeili bir sosyal medya mecrası olarak ortaya çıktı. Ve bu mecra Amerika'da sanıldığından çok daha fazla ses getirdi. İlk defa Amerikan menşeili bir şirket dışında Çin menşeili bir şirket Facebook'un, Meta'nın, X'in, YouTube'un hegemonyasını kırdı. Netanyahu'nun bu tip bir açıklama yapması, yani TikTok'u da almamız lazım, ele geçirmemiz lazım düşüncesi ve bunu açık aleni bir şekilde kamuoyu önünde bir toplantıda aktarması tehlikenin boyutlarını gözler önüne sermiştir. Yani Netanyahu aslına bakarsanız kendi kendini ifşa etmiştir demesiyle şu ortaya çıkmıştır. Biz diğer mecraları elimize geçirdik. İstediğimiz gibi yönlendirme sağlayabiliyoruz. Fakat TikTok'u sağlayamıyoruz.
1: Bugün yeni nesil bir sömürgecilik düzeniyle karşı karşıyayız. Veri sömürgeciliği ve bu küresel hegemonyanın İsrail'den başka bir şeye hizmet etmemesi için tüm adımların atıldığını görüyoruz.
3: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.

0: Mutlu sabahlar, saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Son dakika gelişmemiz gece boyunca ekranda. 107 gün süren savaş artık sona erdi. En azından açıklamalar bu yönde ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran sonunda bir anlaşmaya vardı. Anlaşmayı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump ve İran tarafı açıkladı. Peki o anlaşmada neler var? 107 gün sonrasında kimler ne elde etti ya da kimler ne elde edemedi? Bu soruların yanıtlarıyla başlayacağız. Ardından uzman konuğumuzla birlikte konuşacağız. Dünya bugünden sonra nasıl bir güne başlıyor? Bu sorunun yanıtını arayacağız.
1: ABD-İran hattında kritik bekleyiş sona erdi. Taraflar el sıkıştı, gerilim yerini barışa bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzun bir süredir devam eden müzakereler sonuca bağlandı. Mutabakata ilişkin ilk duyuruyu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Washington'la Tahran arasında uzlaşıya varıldığını ve çatışmaları kalıcı olarak sona erdiren bir barış anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Anlaşmanın bir parçası olarak Lübnan'daki çatışmalar

0: yerinde derhal durdurulacağını kaydetti. Şerif paylaşımında aynı zamanda Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a arabuluculuk çabaları nedeniyle özel bir teşekkürde bulundu. Pakistan Başbakanından dakikalar sonra da ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı duyurdu. İran'la yapılan anlaşma tamamlandı. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum. Ülkede bulunan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması konusunda da aceleleri olmadığını belirten Trump, bunun daha sonra gerçekleşebileceğini belirtti. ABD Başkanı nükleer meselelerde anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların yeniden başlayacağı konusunda da gözdağı verdi. Tahran'a yönelik yaptırımların da anlaşma kapsamında kaldırılabileceğini açıkladı. İran tarafı ise anlaşmayı ilk olarak televizyon ekranlarından doğruladı. ABD bize boyun eğdi dedi.
1: ABD, İran ve direnç cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
0: Detaylarsa İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi'den geldi. Garibabadi, Tahran'ın taleplerini kabul ettirene kadar mutabakat zaptını kabul etmediğini açıkladı.
2: Katar heyeti dün Tahran'daydı. Yaklaşık 14-15 saat süren görüşmelerde İran'ın metni ilişkin son değişikliklerini sunduk.
0: Anlaşmaya ilişkin detay da verdi.
2: Birincisi, Lübnan'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona ermesi. İkincisi ise ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasıdır. 60 günlük görüşmeler ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır. Bu müzakerelerde nükleer konular, yaptırımların kaldırılması, İran'ın yeniden yapılanması gibi konular olacak.
0: Garibabadi, İsrail Lübnan'ın güneyinden çekildiği takdirde İran'ın misilleme yapmayacağını da vurguladı. O açıklamalardan dakikalar sonra da İran medyası 14 maddelik anlaşma şartlarını duyurdu. Mutabakatta Lübnan ve tüm cephelerdeki çatışmaların sona ermesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, 24 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, İran'a yönelik 300 milyar dolarlık onarım tazminatı, yaptırımların askıya alınması ve Tahran'ın nükleer silah elde etmeme taahhüdü öne çıkıyor. Uzlaşının ardından Avrupa'da İran'a yelkenleri indirdi. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, İran'ın nükleer programında şeffaflık karşılığında Tahran'a yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yaktı. Taraflar arasında imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de imza törenine katılmak üzere Cenevre'ye gideceğini açıkladı. Trump'ın da gitme ihtimali bulunduğunu kaydetti.
3: Bu 14 maddelik anlaşma ya da mutabakat tabii ki hayata geçirilmesiyle birlikte liderlerden ardı ardına açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan da anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Hemen bakalım ne dedi Başkan Erdoğan. ABD ve İran arasına varılan mutabakatı bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasına yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Bu neticenin alınmasına ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği de takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz diyor Başkan Erdoğan. Bu mesajın hemen ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Peki ne dedi Hakan Fidan? Ona da bakalım. ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz diyor. Söz konusu mutabakat bölgede kalıcı ve barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerini yapıcı bir tutumla sürdürülmesine ümit ediyoruz. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir, diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Hemen hatırlatmada bulunalım. Anlaşma, mutabakatta anlaşma 19 Haziran tarihinde, yani 4 gün sonra İsviçre'nin Cenevre kentinde bu anlaşma imzalanacak.

0: Tabii ki bu sürece kadar, bu geçecek 4 günde neler yaşayacağız, hepsini konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak. DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman bizlerle birlikte. Tolga Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Bu kez 107 gün boyunca hep sizle savaşı konuştuk ama bu kez barışı konuşuyoruz. Tabii bir yandan da o taraflar var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde İrfan Sapmaz, İran'da ise Ekber Karabağ bizi bekliyor olacak. Hepsiyle konuşacağız. İrfan ve Ekber, size hoş geldiniz. Siz daha doğrusu da aslınız, geceden beri devam eden uzun bir yayın maratonu içerisindeydiniz. Bir kez daha hoş geldiniz elinize.
2: Merhaba Gökhan, merhaba Tolga Hocam.
0: Şimdi tüm detayları konuşacağız ama 14 maddelik bir mutabakat metni deniliyor. İsterseniz öncelikle 14 maddeyi hızlıca bir toparlayalım, ardından da başkentlere döneceğiz. Tolga Hocam, şimdi hızlıca bir bakalım isterseniz adım adım. Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı bir ateşkes. Gerçekleşme ihtimallerine göre gidelim. Bu noktada bizi bekleyen en önemli problem ne olabilir?
1: Şimdi İran'ın en kalın çizgilerinden, kırmızı çizgilerinden biri buydu. Hatta bunu hatırlatmak için en son İsrail'e yaptığı saldırıda bunu hatırlatmak içindi. Yani Amerika aslında bunu destekliyor. Yani zaten İran'la saldırı bittiği zaman o cephe kapanmış olacak ama diğer hali hazırda aktif olan cephe Lübnan'ın da kapanmasını istiyor. Hatta bu yönde İsrail'e baskısı da var Amerikan tarafının. Ama tabii burada Lübnan özelinde İsrail'in hala kullanacak bazı kozları olduğunu da unutmamak lazım. Tırnak içinde söylüyorum. Yani Hizbullah ve Lübnan yönetimi arasındaki o denge biraz Lübnan'ın iç siyasetiyle de ilgili. Yani burada metin imzalansa da İsrail'in burada bunu bugün olmazsa yarın, belki anlaşmadan kısa süre sonra anlaşmayı delmeyerek, kendisi anlaşmayı delmediğini söyleyerek başka türlü bir şekilde bu saldırılara devam edebilir
0: dün
1: maalesef.
0: Dün gece, dün akşam saatlerine gerçekleşen o küfürlü telefon görüşmesi de burada Netanyahu'yu biraz daha dizginlemiş olabilir mi?
1: Yani tabii Trump çok baskı yapıyor. Zaten hani daha önceki söylemleri de var. Ben işte bir şey söylemeden yapamazsın vesaire gibi noktaları da söyledi Netanyahu'ya. Yani burada biraz zorunda kalmak gibi bir şey var. Yani İsrail'in de böyle bir metin imzalanma noktasına öyle bir noktaya geldi ki artık, yani daha önce çok kereler bu metin imzalama noktasında araya girdi, bozdu, bunları biliyoruz. Artık bu noktaya kadar geldikten sonra onun da yapacak çok bir şey kalmamış görünüyor. Ama tabii yani herhangi bir metin İsrail'i durduramaz.
0: Şimdi maalesef Başkan Erdoğan'ın mesajında da ekranlara getirdi. Bu 19 Haziran'a kadar 5 günlük bir süreç var. Daha doğrusu 4 günlük bir süre var. Cenevre'de imzalar atılana kadar sabotajlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi burada tabii isim verilmiyor ama İsrail karşımıza çıkıyor. Doğru. Bu 4 günde süreci bozacak hangi sabotajlar olabilir?
1: Ya bir kere yani sahte bayrak operasyonu olabilir. Bu daha önce de yaptı. Yani İran'ın saldırdığına dair işte bir organizasyon yapabilir. Bu zaten çok kırılgan olduğu için hemen tepki vermek durumunda kalır. Özellikle Trump'ın şu anda sırtında çok büyük bir yük var. Yani Cuma'ya kadar zaten Washington'da neler olacak? Şimdi az sonra dinleriz zaten. O yüzden yani bu sahte bayrak operasyonu yapabilir veya Lübnan'da yeni saldırılar gerçekleştirebilir. Şimdi İran'da bunu bir çizgi olarak ortaya koyduğundan, metnin daha ilk maddesi bu olduğundan, böyle bir saldırı olduğunda İran'da buna cevapsız kalamaz ve doğal olarak bu metin imzalanamaz, bu anlaşma kadüktür der ve savaş bir şekilde devam edebilir.
0: Şimdi dilerseniz bir Amerika'ya da bir gidelim. İrfan Sapmaz bizi bekliyor olacak. İrfan, şimdi anlaşma duyuruldu. 14 maddelik bir taslaktan bahsediyoruz. Aslında 14 maddelik bir mutabakattan bahsediyoruz ama nasıl yankılandı? Ne göreceğiz biz bu 4 gün boyunca?
2: Şimdi Donald Trump bugün tabii çok kısaca bir aktarmak istiyorum. Malum ilk kez Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif açıkladı. Yaklaşık 45 dakika kadar sonra da Donald Trump Truth Social hesabından kendisi bir paylaşım yaptı. Tabii bugün hala Amerika Birleşik Devletleri'nde başkent Washington DC'de saatlerimiz gece 11 gösteriyor ve sarayda önemli bir etkinlik vardı. Dövüş kafesi kuruldu Beyaz Saray'ın bahçesinde. Donald Trump da oradaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusunun 251. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ağırlıklı olarak oradaydı. Ama yarından itibaren Donald Trump 4 günlük bir gezi için G7 liderleri zirvesine katılacak ve Fransa'ya gidecek. Orada Arap ülkelerinin liderleriyle görüşmeler var. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi. Ve daha sonra Cuma günü ayın 19'una denk geliyor. Şu ana kadar en azından Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamalarda Cuma günü Cenevre'de yapılacak bu imza törenine J.D. Vance'in gideceği. Ancak Donald Trump daha sonra kendisi ben de gidebilirim dedi. Hı-hı. Bu nasıl olacak? Daha doğrusu Tahran tarafından karşısında eğer gitmeye kesin karar verirse kim olacak? Bundan hiçbiri net değil. Ama J.D. Vance daha önce Pakistan'da görüşmelerde bulunmuştu. Zaten İran tarafından da muhatapları vardı. Bu biraz karışık bir mesele gibi görünüyor şu an itibariyle. Ama Donald Trump artık tamamıyla bununla birlikte doğum gününe de denk gelmiş oldu. Bu kriz de şöyle çözüldü. Sevgili Sinan'ın hatırlattığı güzel bir şey vardı, bir fikir vardı. Yani saat farkından dolayı saatler 14'ü değil de Tahran'da 15'i gösterince geçmiş oldu Donald Trump'ın doğum günü. Ama hala bize doğum gününü kutluyoruz biz Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onun için de şimdi bu 4 günlük sürenin ardından Donald Trump Cenevre'ye giderse karşı taraftan kim gelecek onu bilmiyoruz. Gider mi veya en azından, ama en kötü şartlarda J.D. Vance'in gideceğini biliyoruz. Hı. Tabii gün içerisinde Netanyahu'yla bir telefon görüşmesi, yine sert bir telefon görüşmesi geçti. Hı. Donald Trump yine orada çok ağır hakaretlerde bulundu Netanyahu'ya.
0: Peki İrfan, gerçekten sürecin sonuna geldik mi? Yani bu 107 gün süren inişli çıkışlı savaş sürecini artık tamamen bitirdik ve İran'la Amerika Birleşik Devletleri arası aslında işte ekranları da getirdiğimiz gibi artık eller sıkılacak mı gerçekten sence?
2: Şimdi ellerin sıkılmasından öte bu süreci istemeyen bir yapı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Netanyahu'yu da destekleyen. İran içerisinde de artık bu Amerika'da da çok konuşuluyor. Devrim muhafızları içerisinde de bir grup var bu anlaşmayı istemeyen. O açıdan şimdi hemen bu iş bitti, işte gittiler anlaşmayı imzaladılar. Diyelim ki imzaladılar, ama Netanyahu ve Amerika'daki Netanyahu uzantıları hiç şüphesiz bunu, bu barış anlaşmasını baltalamaya özellikle çalışacaklar, çaba gösterecekler. Netanyahu bugün yani pazar günü kabinesini toplamış. Kabine toplantısında çok hızlı bir telefon, Donald Trump'la telefonla görüşmek için ayrılıyor. Arkasından kendisi Donald Trump'la görüşürken İsrail Katz'la savunma bakanı da savaş bakanı Pete Hayes'i arıyor. Ama henüz bu sırada anlaşma Şahbaz Şerif tarafından açıklanmamıştı. Demek ki bunlar haberini aldılar Gökhan ve hemen arkasından da görüşme talebinde bunlar görüştüler. Tabii çok sert bir tartışma geçmiş. Daha da önemlisi Donald Trump yarın Fransa'ya gideceği için Fransa ziyaretinden hemen önce veya sonra Donald Trump'la görüşmek için buraya gelmek istiyor. Washington DC'ye gelmek istiyor. Yani ne kadar rahatsız olduğunu anlıyoruz Netanyahu'nun bu anlaşmadan. Onun için de bunu şu anda evet imzalansa bile İsrail'in ve Amerika'daki İsrail uzantısı lobilerin, Yahudi lobilerin şüphesiz özellikle savunma sanayi şirketleri ve trilyon dolarlık bütçelere sahip olan çeşitli varlık fonları tarafından Donald Trump üzerinde bir baskı olarak
0: bu
2: anlaşmanın
0: İrfan
2: bozulması yönünde çaba gösterecekler.
0: Son olarak şunu da sorayım çünkü seni uğurlayacağız artık. Çok uzun süredir yayınlara devam ediyorsun Ekber'le birlikte. Netanyahu peki bu 4 gün içerisinde Amerika'ya bir ziyaret düzenleyebilir mi? Yani Cenevre'de Fransa'daki görüşü G7 zirvesi bittikten sonra Trump'la birlikte Amerika'da bir toplantı yapabilir mi? Bekleniyor mu böyle bir şey?
2: Şimdi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe 4 gün boyunca zaten Donald Trump Paris'te olacak. Perşembe günü yani cuma ile anlaşmanın imzalanacağı cuma günde bir gün var. Belki Donald Trump bununla Netanyahu ile görüşme yapmayabilir. Belki de direkt kendisi de Cenevre'ye geçebilir. Ya da uzatabilir oradaki. Çünkü Netanyahu ile görüşmek istemiyor. Yüz yüze gelmek istemiyor. Onun ne olacağını çok iyi biliyor Donald Trump. Daha önce hatırlayacaksın İran'a yönelik saldırıları kendisi ikna etmişti durum odasında. Bu Amerika'nın akım medyasına sızmıştı. Bu açıdan bana göre Donald Trump mümkün olduğu kadar uzatacaktır bu anlaşmayı imzalayıncaya kadar Netanyahu ile bir araya gelmemeye, en azından Washington DC'de yüz yüze gelmemek için.
0: İrfan Sapmaz'a çok teşekkür ederim. Bir de Tahran'a gidelim. Ekber Karabağ'da yine gecenin ilk saatlerinden itibaren, ilk son dakikanın geldiği andan itibaren yayınımızda da. Ekber, şimdi İran nasıl bir güne başlıyor? Bir yandan da tabii 14 madde, şimdi Tolga hocamızla da detaylandırıyoruz ama ne var bu 14 maddenin içerisinde? Yani İran'ı rahatlatan, İran'ın elini güçlendiren ne görüyoruz burada?
3: Gökhan teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu 14 madde yapılan resmi açıklama değil. Hı hı. Bunu bir haber ajansı bu kaynaklarına dayandırarak yaptığı bir haber. Doğru da olabilir, doğru da olmayabilir. Geçtiğimiz günlerde de benzeri haberleri ben İran'daki farklı haber ajanslarında gördüm. Bir ara Donald Trump bu haberleri reddetmişti. Hatta İran Dışişleri Bakanı da birkaç gün önce, iki gün önceydi. Abbas Irakçı İran Devlet Televizyonu'na çıkmıştı. Basında bu konularla ilgili çıkan haberlere itibar etmeyin, resmi açıklamaları bekleyin. Resmi olarak işte Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yapılan bu mutabakat zaptının içeriğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Tabii bazı başlıklar veriliyor. Onları herkes onları biliyor. İran'da Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden gelen açıklamada işte savaşın ve askeri operasyonların derhal tüm cephelerde durdurulmasından bahsediyor. Özellikle burada Lübnan'ın altı çizilmiş oluyor. Ki biliyorsunuz bu meseleden daha birkaç saat önce Lübnan'a yönelik İran'ın bir saldırı hazırlığı söz konusuydu ve İran'da oldukça bu meselede ciddiydi. Diğer taraftan Hürmüz'ün açılması meselesi vardı. Çok dikkat çekici bir husus vardı. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden gelen açıklamada buna de değinilmiyor. Diğer taraftan işte İran'a yönelik ablukanın yine derhal ve tamamen kaldırılması yine gelen maddeler arasında. Fakat dediğim üzere işte bu MİH Haber Ajansı'nın yaptığı 14 maddenin bir haber olduğunu, resmi olarak teyit edilmeyen bir haber olduğunu ifade edebiliriz. Geçtiğimiz günlerde de Fars'ta da benzeri haberler olmuştu. Tasnim'de de bazı haberler olmuştu. Zaman zaman birbiriyle çelişen olmuştu. O yüzden muhtemelen gün içinde işte bu işte meseleyle ilgili bu uzlaşının maddeleriyle ilgili resmi açıklamalar gelebilir. Ondan sonra işte hangi taraf kazandı, hangi taraf kaybetti diyebiliriz. Ancak genel havaya bakıldığında İran'ın kazandığını söyleyebiliriz.
0: Peki Ekber, İran içerisinde bu mutabakata karşı çıkan ya da tepkisini dile getiren isimler var mı?
3: Tabii olacaktır. Tabii bu anlaşma, bu mutabakat zaptı açıklandığında bu uzlaşı İran'da saat geçti. Yani 1'e doğru geliyordu. Fakat ondan önce taraflar anlaştı, anlaşacak derken İran'da ciddi bazı kesimler tarafından ciddi tepki söz konusu olmuştu. Hatta bir grup İran Dışişleri Bakanlığı önünde toplanmıştı. Hem Tahran'da hem Meşet'te işte İran Dışişleri Bakanlığı ile ilgili işte Abbas Irakçı ile ilgili işte protestolar söz konusu olmuştu. Hatta gün içinde hükümet bazı yetkililere başta Mesut Pezeşkian olmak üzere açıklamalar yaptı ve onlara sahip çıktı. İşte bu alınan bu karar sadece işte hükümetin kararı değil. Bu yüksek seviyede alınan bir karardı. Evet. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nde alındı. İşte ülke lideri tarafından onaylandı. Muhtemelen evet, gün içinde de bazı tepkiler söz konusu olacaktır. %100 bunu söyleyebiliriz. Ancak genel havaya bakıldığında bir uzlaşıdan bahsedebiliriz. Bundan sonra tabii şu ana kadar bunun da altını çizmekte fayda vardı. Ben sürekli bir şekilde kontrol ediyorum. Bu uzlaşıya rağmen ben medyada işte bu şu geminin işte Hürmüz'den geçtiğini veya Amerikan ablukasından geçtiğine ilişkin şu ana kadar bir haber görmedim.
0: Şimdi tabii o başlıkları konuşacağız.
2: Çok yani bir şey merak ediyorum ben. Ekber, Müşteba Hamenei'den şu ana kadar bununla ilgili bir mesaj var mı?
3: Yok, yoktur. Mesut Pezeşkian'dan da olmadı. Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'dan da olmadı. Yardımcısı bahsetti. Kazım Garip Abadi'nin devlet televizyonu açıklaması söz konusu oldu. Onlarla ilgili en yüksek karar verici mekanizma İran'da Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ydi. Oradan bir açıklama geldi. Birkaç maddeden sadece bahsediyor. Temel maddelerden bahsediyor. Bir de şeyden açıklama geldi. Bu savaşı yöneten üst birim olan Merkezi Hatemül Enbiya Karargahı'ndan işte bir açıklama geldi. Ve o açıklamada İran işte isteklerini karşı tarafa dayatmayı başarmıştır. Karşı taraf teslim olmuştur. Başka şansı da yoktur yönünde bir açıklamaydı.
0: Oldukça önemli. Bakalım kim kime göre zaferi ilan etmiş olacak. Ekber Karabağ İran'dan, İrfan Sapmaz da Washington'dan bize gelişmeleri aktardı. Her iki ekibimize de teşekkür ederiz. Gecenin ilk başından itibaren son dakika gelişmeleriyle bize aktardılar. Biz Doktor Tolga Sakman'la birlikte süreci konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi başkentlerde hava bu. Herkes bir zaferi bizim diyor ifadesini. Ama madde madde geçtiğimizde burada karşımıza Hürmüz konusu çıkıyor. Şimdi Hürmüz en önemli konu. Ablukanın sona ermesi ve Hürmüz'ün 30 gün içinde yeniden açılması. Ne anlayacağız? Hemen bugün Amerika ablukayı kaldırıp gemiler rahatça geçmeye mi başlıyor?
1: Aslında Trump'ın kendi sosyal medya hesabından söylediği bu. Hemen bitiriyorum ablukayı dedi. Amerikan tarafı hemen bitiriyorum demesi, evet, Trump'ın iki dudağının arasında ve zaten ne kadar işler, ne kadar süreçte varlık gösterebildi, orası tartışmalı. Ama bu kolay. Ama İran tarafı daha çetrefilli. Çünkü İran'da Hürmüz'ü hala İran içerisinde, sizin de az önce sordunuz, yani o bu mutabakata karşı olan gruplardan bir kısmının da devrim muhafızı muhafızlarından olduğunu unutmamak evet. lazım. Ve Hürmüz dediğiniz zaman da devrim muhafızları orada hemen ses yükseltiyorlar. O yüzden orada Hürmüz'ün açılması İran tarafından ne kadar hızlı olabilir? O 30 gün içerisinde ne kadar tam anlamıyla açılabilir? Orası benim için bir soru işareti. Çünkü
0: İran, şunu da hemen sormak istiyorum. İran bir geçiş ücretinden bahsediyor.
1: Tam orayı
0: o geçiş ücreti konusu herkes farklı şekilde kendini evet. yorumluyor. İran diyor ki biz burada bir nevi kılavuzluk ücreti alacağız geçen gemilerden diyor. Buna devam edecekler mi?
1: Yani İngiltere'nin yaptığı açıklama aslında buna devam edemeyeceklerini de gösteriyor. Çünkü Starmer, İngiltere Başbakanı dedi ki buranın ücretsiz bir geçiş için biz de bölgede işte elimiz bize ne düşüyorsa yaparız, biz de yardımcı oluruz vesaire gibi bir açıklamada bulundu. Hatırlarsanız bir süredir ben bunu söylüyorum zaten. Yani iki taraf kafa kafaya verip buranın kim tarafından yönetileceği veya ücreti vesaire karar verecek noktayı geçti. Yani burada uluslararası toplum, İngiltere, Fransa gibi, hatta Çin, Hindistan gibi ülkelerin burada artık söz söyleme zamanı geldi. O optimum süre aşıldı. O yüzden burada ben açıkçası İran'ın böyle her gemiden ücret alacak bir düzen, bir rejim oluşturma ihtimalini çok görmüyorum. İşte böyle kılavuzluk hizmeti vesaire gibi şeyler yapabilir ama onu da mecbur kılamaz. Yani orada kılavuzluk hizmeti almak isteyene parasıyla bunu verebilir.
0: Bu tabloda gemiler ben İran tarafından değil de Umman tarafından geçmek istiyorum derse de o zaman İran'ın müdahale edemediği bir
1: zaten
0: tablo.
1: Yani orada zaten hiç böyle bir para talep edemez. O ablukayı da kaldırdığı için yani o boğaz da artık açık olduğu için orada zaten hiç böyle bir şey olamaz. Umman'la, ama İran'ın şu açıklamasını unutmamak lazım. Umman'la birlikte burada yeni bir yönetim, yeni bir rejim belirleyeceğiz dediler daha dün.
0: Evet.
1: Yani orada Umman'ın da ne düzeyde olduğu, nasıl cevap vereceğine de bakmak evet. lazım.
0: Şimdi de Hürmüz'e bir bakalım. Hürmüz haritamızı hemen bir açalım. Şu an itibariyle tablo ne? Çünkü hani sözler, mesajlara bakıyoruz. Evet, her şey normale dönmüş gibi evet. duruyor ama gerçek bu mu dediğimizde bir hareketliliğin olmadığını görüyoruz. Tıpkı daha önce olduğu gibi gemiler bekleyişine devam ediyorlar. Muhtemeldir ki Umman tarafına doğru tabii hareketlilik var ama İran tarafında sakin bir tablo var. Hocam şunu sorayım. Bugün eğer İran tarafına evet hiçbir problem yok derse biz burada artık bir akış rahatlığını görmeye başlar mıyız gün içinde?
1: Şunu unutmamak lazım. Burada sonuçta demir bir zincir yok. Yani buranın kapalı olması biraz da buradan geçecek olan gemilerin sigorta şirketlerinin buna izin vermemesi. Yani buradan geçersen sigortalamam demesi veya şirketlerin doğrudan bu gemi şirketlerinin geçmekten imtina etmesi nedeniyle biraz da burası bu kadar sessiz. Şimdi sigorta şirketlerini ikna etmesi lazım hem İran'ın hem Amerika'nın böyle bir anlaşma çerçevesine. Sigorta şirketleri ikna olmazsa yine burası bekleyecektir. Evet.
0: Şimdi hemen tekrar o mutabakat metnini açalım. Burada karşımıza şu başlık çıkıyor. En önemli sorun uranyum konusuydu. Şimdi uranyum konusuna baktığımızda nerede anlaştı ya da anlaşıldı mı, ne biliyoruz uranyuma dair? Ne olacak o zenginleştirilmiş uranyum?
1: Şimdi Umman'da daha önceden varılan anlaşmaya benzer bir noktaya geldiklerini görüyoruz aslında. Yani varılmak üzere olan anlaşmada. Orada yani İran çalışmalarına devam edecek ama zenginleştirme oranını düşürecek. Elindeki zenginleştirilmiş uranyum da elinden çıkacak. Şimdi o elinden çıkacak evet. kısmı aslında en çetrefilli olan. Yani üçüncü bir ülkeye mi verecek, Amerika'ya mı verecek, ne yapacak vesaire sorusu buydu. Amerika'nın ikna olduğu nokta şu oldu. Tamam, sen bu zenginleştirilmiş uranyumun zenginleştirme oranını düşür ve kendi ülkende de imha edebilirsin. Ben zaten senin de onay verdiğin çerçevede ben bunu denetleyebiliyorum noktasına geldi. Bu İran için büyük bir kazanım. Yani hani öyle bir skala yapacaksak, kim kazandı evet. dersek. Nükleer konusunda İran'ın burada büyük bir kazanımı var. Gördüğümüz kadarıyla tabii metni bilmiyoruz.
0: Tabii.
1: Ve burada da bir şekilde nükleer çalışmalarına devam edecek olması uluslararası toplumunda kabul edeceği bir çerçeve. Yani işte burada Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimine sürekli açık olması vesaire gibi birçok konunun da detaylarda olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi biz bu sene çok konuşmadık ama bir yıl önce 12 gün savaşları sırasında Fordo'yu konuştuk, İsfahan tesislerini konuştuk, diğer nükleer tesisler. Bu tesisler ne olacak?
1: İşte bu tesisler çalışmaya devam edecek anladığımız kadarıyla. Sadece işte zenginleştirme oranı düşecek. Çünkü İran diyor ki ben bu tesisleri nükleer silah üretmek için kullanmıyorum. Ben zaten buradan enerji elde ediyorum. Tıp gibi bilim alanlarında çalışmalar yapıyorum vesaire demişti. O yüzden burada halihazırda var olanlar, yıkılmamış olanlar ki tabii. Biliyorsunuz bazıları yıkıldı.
0: Tabii orada da soru işareti.
1: Yani evet olarak. Ne kadar yıkıldı, ne kadar çalışabilir ama İran da kabul ediyor bazılarının devre dışı kaldığını. Elinde olanlarla çalışmaya devam edecek gibi görünüyor. Toprak altında kalan uranyum meselesi var. Bunu yine iki tarafında kabul ettiği için daha rahat konuşabiliyoruz. Evet. Toprak altında kalan uranyumun güvenliğini sağlamak noktasında belki uluslararası bir çalışma yapılabilir gibi geliyor bana. Çünkü kimse İran'ın tek başına onun güvenliğini sağlayabileceğini düşünmez. Özellikle de bu kadar büyük baskının altında. Amerikan bayraklı herhangi bir aracın, bir kişinin de oraya girmesine İran izin vermez. Doğal olarak oraya başka bir uluslararası...
0: Bir ülke ya da Birleşmiş Milletler.
1: Evet, aynen öyle.
0: Şunu sormak istiyorum. Şimdi nükleer silah geliştirmeme konusu önemli. İran'ın nükleer silah sahip olmayacağı yönünde bir taahhüt verdiği günlerdir konuşuluyordu. Böyle bir taahhüt verilmiş olabilir mi ve İran bunu açık bir şekilde deklare edecek mi? Ben artık bir silah almayacağım, silah da geliştirmeyeceğim.
1: Bunu zaten devamlı olarak söylüyor. Yani o işte Ali Hamaney'in fetvasından beridir. Zaten nükleer silah üretmeyeceğini farklı farklı kanallardan söylüyordu. O yüzden bunu metne koymuş olmak aslında hani bir hezimet değil İran için. Ama tabii Trump bunu nasıl kullanacak? Evet. Yani ben ellerinde nükleer silah üretme kapasitelerini yok ettim, bir daha yapmayacaklar vesaire gibi bir noktadan propaganda aracına dönüştürecek. Bunu tahmin edebiliyoruz. İran burada bunu yönetmesi lazım. Yoksa yani bu böyle bir madde olma olasılığı var. İran'ın da zaten baştan beri bu tip maddelerden yana probleminin olmadığını biliyoruz. Yani baştan böyle bir anlaşma yaparsak ben bunu imzalarım demişti zaten.
0: Peki Trump bunu nasıl satacak şimdi? Dünyaya bunu Trump'ın pazarladığını göreceğiz. Nasıl pazarlayacak bu anlaşmayı?
1: Ya bir kere şunu söylemek lazım. Yani bu cuma, İranlar cumartesi dedi. Bir anlaşma imzalanacak. Bu anlaşma mutabakat muhtırası diye anılıyor.
0: Şimdi yani burada bir kafa karışıklığı var.
1: Özellikle...
0: Bu bir şimdi sizinle de yayın öncesinde konuştuk. Bu bir barış anlaşması mı? Bu bir mutabakat metni mi? Bu bir memorandum mu? Ne diyeceğiz biz buna?
1: Yani hem İran'ın içinden o ajanslardan vesaire baktığımız kaynaklarda veya işte Orta Doğu'da, Batı'da hem bir ateşkes anlaşması hem de bir mutabakat muhtırası olarak geçiyor. Yani bu aslında iki tarafında bir kere hani şu anda sözlü olan ateşkesi bir şekilde yazılı hale getirmiş olmaları için önemli ama bu bir ne ateşkes anlaşması ne de barış anlaşması. Bir kere barış anlaşması
0: barış değil
1: hiç değil. Yani onun üzerinde çok rahat söyleyebiliyoruz. Ama yani bir yerden baktığınızda bir ateşkes anlaşması olarak görünüyor ama maddeler öyle bir anlaşma olmadığını gösteriyor bize. Neden bahsediyorum? İşte 30 gün içerisinde Hürmüz açılacak. 60 gün içerisinde bazı konularda karar
0: verilecek.
1: Şimdi
0: bunu da isterseniz bir konuşalım. Biz Cuma günü Cenevre'de o imzalar atıldıktan sonra ne göreceğiz? Yani her şey bitmiyor aslında. Her şey tam tersine yeni başlıyor.
1: Yani öyle gerçekten. Çünkü işte mesela Hürmüz'ün açılması Trump hemen bugün çekerim dedi. Ama gördüğümüz bildiğimiz 30 gün içerisinde açılması öngörülüyor. 60 gün içerisinde bu işte nükleer tesislerin denetimi açılması vesaire 60 gün içerisinde olacak veya işte bu bölgedeki ateşkesin yani Lübnan dahil bütün cephelerdeki ateşkesin tam anlamıyla hayata geçmesi vesaire içinde o 60 günlük süre tanınıyor. Yani hala imza koyulduktan sonra bile o 30 ve 60 günlük süreler içerisinde kırılganlık devam ediyor aslında.
0: O zaman süremin sonuna geliyorum. Şunu rica edeceğim sizden. Bu süre içerisinde en fazla sorun çıkartabilecek başlık ne olacak sizce?
1: Yani burada nükleer konusu veya Hürmüz'ün olmayacağını düşünüyorum. Hani en çetrefilli konuların bugün artık çetrefilli olmayacağını düşünüyorum. Özellikle bu vekil aktörler konusunu İsrail çok kaşıyacağı için problem orada çıkabilir. Çünkü aslında şu anda Amerika'nın İran'la karşı karşıya geleceği, problem yaşayacağı hiçbir konu kalmadı.
0: Evet.
1: O yüzden yani Trump da bunu biliyor ve bunu söyleyecek. Doğal olarak Amerikan tarafı bir şeylere ikna etmiş. Yani az önceki sorunuzda yani belli çerçevelerde zafer ilan etmiş ve bir şekilde metin imzalamış olan Amerika yeni bir problem yaratmaz, bir problem var olduğunu göstermez. Ta ki İsrail bunu bir şekilde icat edene kadar.
0: Şimdi de para konusu var. Para konusunda dondurulmuş varlıklar 24 milyar. Şimdi 24 milyar dolar deniliyor. Bir 300 milyar dolar deniliyor. Bir 24'e gelmeden önce bir 12 milyar dolar deniliyor. Ne kadar İran para alacak ilk etapta?
1: Yani bildiğimiz Körfez ülkelerinde dondurulmuş varlıkları 24 milyar Körfez ülkelerinde. Ama bu işte sattığı petrolden geliri vesaire gibi hani o ikincil eline ulaşmayan paralarla bu rakam 300'e kadar çıkıyor ama işte farklı rakamlar var. Trump'ın istediği aslında bir şekilde bu miktar, bu paranın belli bir miktarını İran'a vermek konusunda. Çünkü yani İran burada refaha kavuşsun, rahatlasın diye değil. Bir anlaşma olduktan sonra Trump bunu birkaç gün önce dile getirmişti, hatırlarsanız. Bir petrol birlikte üretmek, birlikte

0: kadar bir savaş şeklinde herkesin konsolide olduğu bir toplumdan bahsediyoruz. Hı hı. Ama çok değil, bundan bir 3 ay öncesine gittiğimizde sokakta insanların protestoların yapıldığı, binlerce kişinin hayatını kaybettiği bir tablo vardı. Çok kısa bir yanıt rica edeceğim. Bu anlaşma ile birlikte biz İran iç siyasetinde de değişimi, dönüşümü görecek miyiz? Çünkü artık bir Müşteba Hamaney eğer hayattaysa, tabii bunu da bilmiyoruz ama Müşteba Hamaney faktörü var artık yeni bir dönem. Ne olacak İran'da? Nasıl bir değişim olacak? Ya da yani, olacak mı?
1: Tabii şu anda siyaset çok güvenlikleştirildiği için bu bir süre daha devam eder. Yani ses çıkarmaya niyet edenler bile bir süre daha ses çıkaramaz. Yani bir ateşkes hali olursa evet artık devletin arkasında durmak zorunda olan bir İran milletinden bahsetmeyiz o saatten sonra. Ama yani bir süre geçtikten sonra ben açıkçası İran içinde de yeniden bazı konuların yükseleceğini, bazı konularda tartışmaların başlayacağını düşünüyorum. Hatta İran da böyle düşünüyor ki bugünden bazı adımları atmaya başladılar. Söylemler gelişmeye başladı.
0: Ne gibi
1: i̇şte,
0: adım?
1: Bölünmeyelim. Ne olursa olsun karşı karşıya gelmeyelim. İşte düşmanın istediği bizim iç yapımızın bölünmesi, buna izin vermeyelim vesaire dendi. Daha ortada hiçbir şey yok. Evet. Belli ki böyle bir beklenti onlarda da var.
0: O zaman asıl zorlu kısım İran için bundan sonra başlıyor. Tabii, yani şimdi artık siyasetin çünkü dizaynı söz konusu olacak.
1: Ya orada bir de şey de unutmamak lazım. Müşteba Hamaney devrim muhafızlarıyla arası çok iyi vesaire, hani çok konuştuk. Ama devrim muhafızları bu süreç içerisinde siyasetin de içine girdi. Doğal olarak yani hem toplumu hem siyaseti gözetlememiz ve onu dengesini koruduklarını görmemiz lazım.
0: Para dedik, bir de piyasalara bakalım. Çünkü piyasalarda Asya piyasalarında işlemler başladı. Bu kez yüzler gülüyor. Rakamlara hemen bakacağız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Şimdi petrolle başlayalım. Petrolde düşüş %5'i bulmuş durumda. %4,59 Asya'da işlemlerde. $83.32. Biz 100 geçtiğimiz hafta yine siz ne yine yaparken 97 dolara kadar çıkmıştı İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırılarıyla birlikte. 83 dolar, yani 14 dolarlık bir düşüş var. Tablo bu. Ne anlatıyor bize?
1: Tabii artık çözüme, yani buranın özellikle Hürmüz'ün açılma olasılığı ki iki tarafında net şekilde mutabık kaldıkları için bu konu çok rahat. Petrolün bir şekilde artık dünyaya sevk edileceğini gösteriyor. Yani bundan sonra görüşmeler ne olur, 60 gün 30 gün ne olur, orası artık piyasaların çok umrunda değil. Evet. Çünkü artık oradaki petrol dışarı çıkmaya başlayacak, önemli olan o.
0: Şimdi piyasalarda ralliyi göreceğiz gibi duruyor. Evet. %4,53. Tabi Avrupa'daki işlemlerin açılması birlikte biz burada daha net şekilde göreceğiz. Bir de altın fiyatlarına bakalım arkadaşlarımızdan rica edelim. Çünkü bu sürecin en ağır darbe alanı altındı. %2,52 ile başlıyoruz. %3'e yakın yükselişe başlıyoruz güne. 4325 dolar. Tabi Tolga Hocam ekonomist değil, biliyorum ama sadece şunu sormak istiyoruz. Piyasalar çok etkilendi. Bu toparlanma sürecini göreceğiz sanırım önümüzdeki süreçte de piyasalarda.
1: Ya öyle görünüyor çünkü yani ekonomistlerin de özellikle üstüne basa basa söylediği, yani bu savaş hali özellikle altın noktasında daha önceki yani güvenli liman vesaire gibi de değerlendirilmediği için savaşın sonrasına herkes özellikle dikkat çekiyordu. Şimdi asıl olması gereken rakamlar şimdi olacak.
0: Şimdi
1: gibi.
0: Göreceğiz. Bir de iç piyasaya bakalım. Tabii iç piyasada işlemler kapalı ama şu an itibaren bunun etkisini görürüz. 6400'e geldik yeniden. 6437, %2,55. Tabii biz buralara nerelerden geldik dediğimizde, tabii petrol için baktığımız 63-64 dolarları konuştuğumuz bir tablodan şu an 83 doları konuşuyoruz. Hala 20 dolar yüksek. Bir de gümüş diyelim. En fazla hareketliliğin olduğu tablolardan biri gümüş oldu bu süreç içerisinde. Hızlıca bir gümüşe bakalım. Evet, gümüş 63 dolardan yeniden kendini 70 dolar 40 sente 60 durumda, %4'e yakın bir yükseliş var. Piyasalar bu şekilde, tablo yeşile dönmüş durumda. Borsaların tabii açılışına bakacağız. Özellikle Avrupa'daki borsalara bakacağız. Hepsini konuşmaya da devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Bütün bu süreci konuştuk, piyasaları değerlendirdik. Uluslararası İlişkiler Uzmanı DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman bizlerle birlikteydi. Tolga Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Yayınımıza katıldığınız için. Bu kez savaş değil, barışı konuştuk. Bakalım etkileri nedir? Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Hocam kolaylıklar dileyelim.
1: Çok sağ olun size de.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi gündemin başlıklarıyla devam edeceğiz. Dün gelen o acı haberle devam edeceğiz. Muğla'dan ne yazık ki bir şehit haberimiz geldi. Muğla'da bir kadının KADES üzerinden yaptığı yardım çağrısı üzerine olay yerine müdahale giden polis memurumuz şehit düştü. Ekranlara getirelim.
3: Daha 15 günlük bebeğini arkasında bırakıp göreve gitmişti. Bir yardım çağrısına koşan polis memuru Tayfun Baş evine geri dönemedi. Her şey kadın destek uygulaması üzerinden verilen

0: ihbarla başladı. Bir uzman çavuş iddiaya göre iş yerine gittiği eski eşiyle tartışma yaşamış, kadın da telefonundaki uygulamadan yardım butonuna basmıştı. Polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte olayın seyri değişti. Uzman çavuş yanında bulunan tabancayı çıkararak ateş açtı. Kurşunlar hem eski eşine hem de görev başındaki polis memuruna isabet etti. Tayfun Baş ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Aynı saldırıda kadın da ağır yaralandı. Şüpheli ise daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Hastanede zamanla yarış başladı. Doktorlar genç polisi hayatta tutabilmek için seferber oldu, ancak verilen mücadele yeterli olmadı. 32 yaşındaki Tayfun Baş görev başında şehit düştü. Yaralanan diğer iki kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Acı haber kısa sürede ailesine ulaştı. Aydın'daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Meslektaşları bir arkadaşını, bir aile ise evladını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de "Milletimizin başı sağ olsun" diyerek şehit polis Tayfun Baş için taziye mesajı yayımladı. Tayfun Baş evliydi, iki çocuk babasıydı. En küçük evladı ise daha 15 gün önce dünyaya gelmişti, ama geride gözü yaşlı bir eş, iki evlat ve yarım kalan bir ömür kaldı. Şehidin kendisi gibi polis olan eşi Özlem Baş veda sözleriyle yürekleri dağladı.
1: Ben sadece sensiz kalacağım Özlem, yoksa sen şehit oldun be. Şehit oldun aslan kocam benim.
2: Biz 107 gün süren o savaşın ardından barışa başlıyoruz. Barışla bir güne başlıyoruz, ama pek gazete manşetlerinde bugün neler var? Gündemde hangi başlıklar var? Hemen tüm gazetelerimizi açalım. Manşetler tabii gece yarısından sonra geldiği için bu açıklama birçok gazetenin ilk sayfasında yer bulamamış durumda. Sabah gazetesinin manşetinde Siyonist sapkınlığa antisemitizm kalkanı, birazdan sabaha detaylandıracağız. Takvim gazetesine baktığımızda "Beni babamın iyilikleri kurtardı. 12. kattan düşüp burnu bile kanamayan Ece'nin yaşadığı mucizeyi anlattı. Beni dualar ve babamın yaptığı iyilikler kurtardı" diyor Takvim gazetesine. Yeni Asır gazetesi Ege'de yaşananlara ilişkin detaylar var. İzbeton'da hayali araç vurgunu deniliyor. Türkiye gazetesine baktığımızda "Tek rüşvetçi bırakmayacak. CHP'de arınma süreci hız kazanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta yoğun bir mesai içerisinde olacak." Onun detayları yer alıyor. Türk'ün gazetesi "ABD İran temkinli, İsrail vuruyor. O anlaşma öncesindeki tabloyu" manşetine taşımış. Akşam gazetesi "Yeni kabus ejderha nefesi. Sıvılaştırılmış azotla hazırlanan ve ejderha nefesi" diyerek reklamı yapılan atıştırmalıklar Türkiye'de yaygınlaştı. Uzmanlarsa uyarıyor, ailelere yönelik önemli bir uyarı. Hürriyet gazetesi "Sonunda anlaştılar" gazete manşetinde gece yarısından sonraki yaşananlar manşete taşınmış durumda. Milliyet ise "İşte Türk milleti. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nın ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 yenildi, ama pazar sabahı saat 7'de ekran başına ve meydanlara koşan milyonlar Türk futbolunun en büyük galibiyetin hala ortak heyecanı olduğunu gösterdi" ki Dünya Kupası'nda konuşacağız tabii, A milli futbol takımımızda başlıklarımız arasında olacak. Şimdi sabahı detaylandıralım. Sabah gazetesine hemen baktığımızda sabahta hangi haberler öne çıkıyor? Yensen de yenilsen de seninleyiz. A milli futbol takımımızın dün Avustralya'ya 2-0 yenilmesi manşetlerde yer alıyor. Başkenti dünyaya açılan yeni kapısı, bugün Ankara'da önemli bir açılış gerçekleşecek. Başkan Erdoğan, Etimesgut Askeri Havalimanı'nın yerine inşa edilen Ankara Havalimanı'nı bugün hizmete açacak. Eyfel Kulesi ağırlığında bir köprü de yine geliyor. Manşete baktığımızda ise "Siyonist sapkınlığa antisemitizm kalkanı. New York'ta 71 Yahudi kız öğrencinin gizemli tünelde kaybolması birçok soruyu gündeme getirdi. Batı medyası 2024'te sinagog altında bulunan korkunç tünelleri ve Epstein sapkınlığını hatırlattı. Siyonistler ise yine antisemitizm kalkanına sarıldı" deniliyor bugün İrfan Sapmaz'ın haberinde. 20 bin kuralsız konut için bugün satışa çıkıyor. "Sana aşığım bitti, sana sevgim bitti" demek boşanma sebebi. Bunlar da güne dair aktaracağımız, Sabah gazetesinin ilk sayfasına aktaracağımız haberler. Gelelim, manşetleri tamamladık. Günün öne çıkan haberlerine. Dün Kerkük valisi Mehmet Semen Ağa'nın babası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ve bu acı haberin duyulması üzerine Başkan Erdoğan Mehmet Semen'in ailesine taziye telefonu açtı.
3: Merhaba. Merhabalar, başımız sağ olsun.
4: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
3: Cennet olsun inşallah.

0: Telefonun bir ucunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öteki ucundaysa Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın annesi Heyfa Ağa vardı.
1: Kerkük'e selam inşallah.
2: Aleyküm selam.
1: Kardeşlerimize selamlar
2: Allah
1: inşallah.
2: Razı olsun senden, ömrün uzun olsun.
0: Sesler hüzünlü, diyaloglar metanetliydi.
1: Sabrınızı artırsın Allah inşallah.
2: Allah razı olsun sizden. Bütün şeye katlandınız. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Bütün...
1: Allah sizden de razı olsun.
0: Başkan Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı sebebiyle aileye taziyelerini iletti.
1: Yani cennet olsun inşallah.
2: İnşallah sağ olasın Cumhurbaşkanım.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, anne Ağa'ya vefat eden eşi için başsağlığı diledi.
2: Bu devleti bize çok görmesin.
1: Mekanı cennet olsun.
2: Amin
1: inşallah.
2: Ya Rabbi, amin.
1: Sağ ol.
2: Teşekkür ederim senden. Çok teşekkür ederim. Sen ben, siz bizim babanız, babamsın, babam.
1: Ne demek? Rabbim yar yardımcımız olsun.
0: Ağa'nın Ankara'da bulunan cenazesinin Esenboğa Havalimanı'ndan Kerkük'e uğurlanması töreninde Zorlu'nun yanı sıra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek de yer aldı.
2: Siz bizim babanız, babamsın, babam.
1: Ne demek? Rabbim yar yardımcımız olsun.
2: Allah Allah razı olsun Cumhurbaşkanım.
0: Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmiş, Vali Ağa da görüşmede 102 yıl sonra yeniden bir Türkmen vali seçilmesi vesilesiyle Başkan Erdoğan'a teşekkür etmişti.
2: Çok teşekkür ederim. Elinden öptüm. Elinden öptüm.
1: Sağ ol. Allah'a emanet ol.
2: Allah razı olsun. Sen de Allah'a emanet ol. Başkanım.
1: Sağ ol.
3: Efendim saygılarımızı arz ediyoruz.
4: Şimdi Antalya'ya gidelim. Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Alparslan Büyüközer ailesinin marketten aldığı paketli kek yüzünden az kalsın hayatını kaybediyordu. Küçük çocuk o paketli keki yedikten sonra zehirlendi. Peki zehirlenmesinin sebebi neydi? Yanıtına bakalım.
5: Bunlar ciğere, mideye ve bağırsağa yapıştı. Literatürde böyle bir vakayla daha önce karşılaşılmamış.
6: Kekin içindeki paketi çikolata sosu sandı. 6 yaşındaki Alparslan ölümden döndü.
5: Vücuda yapışan bir maddeymiş. Röntgende de oğlumun midesinde ve bağırsaklarında yapıştığını gördük.
6: Antalya'da 6 yaşındaki Alparslan ve ailesinin hayatı marketten alınan paketli kekle alt üst oldu. Pakete nemi alması için konulan demir oksit içeren o maddeyi minik Alparslan sosu sanıp keke dökmüş ve yemişti.
5: Uzun bir süre gelmedi. Çikolata sosu sanmış içindeki pakete.
6: Durumu fark eden aile hastaneye koştu. Yediği madde minik çocuğun organlarına yapışmıştı.
5: Bunlar ciğere, mideye ve bağırsağa yapıştı.
6: Hala yaşadıkları şoku atlatamayan Büyüközer ailesi üretici firmadan şikayetçi.
5: Küçücük bir ibare. Bunu hangi anne baba görür bilmiyorum. Değer mi gerçekten? O ibarenin biraz büyütülmesi çok mu zor?
4: İstanbul'dan bir hırsızlığın görüntüleriyle devam edeceğiz. İstanbul'da minibüsü çalınan bir şoför güvenlik kameralarını izledi. Ama güvenlik kameralarını izleyince karşılaştığı gerçekle daha da şok oldu. Çünkü minibüsü çalanların ikisi de çocuktu. Üstelik o çocuklar olan yerine çaldıkları başka bir araçla gelmişti.
7: Arabayı alıp gitmişler. İki tane genç çocuklar.
6: Çalıntı minibüsle geldiler. Başka bir minibüsü bir dakika içinde çalıp kaçtılar. Üstelik yaşları da 13 ve 16 idi. İstanbul Arnavutköy'de kayda geçti hırsızlık. Serkan Mecit kapısının önüne park ettiği minibüsünü bulamayınca hemen polise haber verdi. Güvenlik kameralarını izleyenler şaşkına döndü çünkü kapalı kasa minibüs çok kısa bir süre içinde iki çocuk tarafından çalınmıştı.
7: Anahtar bizde evde. Anahtarsız çalıştırıyorlar. Bir dakikalık bir olay.
6: İki çocuk hırsızın minibüsün bagajını açıp düz kontak yöntemiyle aracı çaldığı belirlendi.
7: Kapılarını zorluyorlar, kapısından girip arabayı çalıp götürüyorlar.
6: 84 kilometre yol yapan iki hırsız polisin havadan takibi sonrası yakayı ele verdi. 17 suç kaydı olan iki çocuk tutuklandı.
4: Şimdi Ankara'dan gelen görüntülere bakacağız. Ankara'da

0: 5 aracın karıştığı bir trafik kazası, zincirleme bir kaza meydana geldi. O kazada bir kişi yaralandı.
1: Bir anlık dikkatsizlikle otoyol savaş alanına döndü. Görüntü Ankara çevre yolunda kayda geçti. Seyir halindeyken dönüşü kaçıran bir otomobil otoyolda aniden durdu ve patates yüklü iki tırla iki otomobilin karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada tırların dorsesi devrilince tonlarca patates yola savruldu. Kazada bir kişi hafif yaralanırken polis ekipleri yolu geçici olarak trafiğe kapattı. Saatler süren temizliğin ardından Ankara çevre yolu yeniden ulaşıma açıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
0: Peki gün boyunca ve geceden sabaha Türkiye'nin dört bir yanında başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla sabah ajansına devam edelim.
2: Abi bir tane kaç kişiler bunlar?
3: Rize'de kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedeni Fırtına Deresi'nde bulundu. Cesedin çıkarıldığı sırada AFAD ekibinin botu devrilince 5 personel akıntıya kapıldı.
2: Düştü kaskı.
3: O ekipte bulunan 28 yaşındaki Ömer Faruk Özkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İstanbul Maltepe'de iki otomobilin kavşakta çarpışmasıyla ortalık savaş alanına döndü.
4: Dur 112'yi ara.
5: Adamları çıkarttın.
6: Lan yanıyorlar.
3: Patlamanın ardından alevlerin yükseldiği kazada 3 kişi yaralandı. Artvin'de serinlemek için gölete giren ve boğulma tehlikesi geçiren Müezzin Mustafa Gedikli ve İmam Rüstem Özdemir'den acı haber geldi. 34 yaşındaki müezzinle 26 yaşındaki imam hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'de 10 katlı binanın dış cephesini boyayan 3 işçi iskele motorunun arızalanması nedeniyle 8. kat hizasında mahsur kaldı. İşçiler itfaiyenin merdivenli kurtarma aracıyla aşağı indirildi. Bursa'da kasten öldürme suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı adreste yakalandı. Polis ekiplerine uzun süre direnen firari özel harekat ekibinin desteğiyle gözaltına alındı. Muş'ta kaybolan ve 3 gündür aranan çobandan sevindiren haber geldi. 31 yaşındaki Mizgin Balıkçı, AFAD ve jandarma ekiplerinin desteğiyle 11 kilometre uzaklıktaki Karameşe köyünde bulundu. Sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği projesini su altı dalışıyla bizzat inceledi. Kurum, denizin dibinde ekosistemin yeniden canlandığını gördüklerini söyledi.
7: Tüple daldım. Denizaltı dip çamur temizliğini yerinde inceledim. İzmit Körfezi'nde önemli bir ışık daha aşıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi Doğu Baseni'nde yürütülen dip çamuru temizliğinin ikinci etabının tamamlanmasının ardından su altında incelemelerde bulundu.
8: Artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığı, orada deniz yıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Böyle bir işi yapmayı Rabbim bize nasip et.
7: Müsilaj sorununun ardından başlatılan projede şu ana kadar 2 milyon 400 bin metreküp dip çamuru temizlendiği belirtildi.
8: Yani projenin %70'i tamamlandı diyebiliriz. Artık zaten oradaki ekosistem kendiliğinden canlanıyor. Ve daha önce görmediğimiz balıklar, görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık. Ve açıkçası deniz nefes almaya başladı.
7: Projeyle birlikte Körfez'deki su kalitesinin artırılması, deniz ekosisteminin güçlendirilmesi ve Marmara Denizi'nin gelecek nesillere daha sağlıklı bırakılması hedefleniyor.
0: İstanbul Boğazı'nda herkesi şaşırtan bir görüntü vardı. Türkiye snowboard şampiyonu Süleyman Atlı, İstanbul Boğazı'nın turkuaza bürünen sularında elektrikli sörf yaptı. Büyük zevk aldığını belirten sporcu, Boğaz'da belli kurallara dikkat ederek hareket ettiklerini de vurguladı. İşte o anlar.
1: İstanbul Boğazı'nın turkuaz suları elektrikli sörf gösterisine ev sahipliği yaptı.
5: Her çıktığımda çok heyecanlı çıkıyorum ama o gün turkuaz suda gerçekten yapay gibiydi. Suyun rengi çok güzeldi. Çok heyecanlı kaydım.
1: Türkiye snowboard şampiyonu Süleyman Atlı, yunuslar ve dev gemiler eşliğinde Boğaz'da elektrikli sörf yaptı. Yaklaşık 15 yıldır su sporlarıyla ilgilenen Atlı, ortaya çıkan eşsiz manzaranın yanı sıra yunusların da oldukça yoğun olduğunu belirtti.
5: 10 sefer çıktıysam 6'sında geliyorlar. Özellikle bu yıl komşuların söylediğine göre bu yıl biraz artmış sayıları. Herhangi bir zararları yok. Gayet sadece ekrana renk atıyorlar.
1: Atlı sörf esnasında Boğaz'da belirli kurallara dikkat ederek hareket ettiklerini söyledi.
5: Boğaz'ın kendi kuralları var. İşte ilk 100 metre yüzen balıkçılar, işte sonraki 100 metre, 200 metre feribot, oralar biraz daha yoğun. Ama sonraki, yani Boğaz'ın tam ortası gemi suyu diye geçiyor. Gemi suyunda çok vakit geçirmiyoruz. Hiç kimse geçirmiyor. Zaten hepsi bu bilgiye sahip.
0: Sayın seyirciler, son yıllarda özgürleşme olarak sunulan cinsiyet değiştirme operasyonları ağır travmalar ve derin pişmanlıklarla sonuçlandı. İşte onlardan biri de Alman Chris Borinman. 30 yıl boyunca sürüklendiği karanlık girdapta yaşadıklarını A Haber ekibine anlattı. Şimdi A Haber ekibinden Meral Dağlılar'ın özel haberini ekranlara getiriyoruz.
6: Bedenimi değiştirerek sorunlarımı çözeceğimi düşünüyordum ama şu an bunun çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum.
9: Tam 30 yıl boyunca farklı bir bedene ait olmaya, yeni hayatına alışmaya çalıştı. Ancak sonunda onlarca ameliyatın verdiği acı ve büyük pişmanlıklar kaldı. Cinsiyet değiştirme, iddia edilenin aksine psikolojik bir süreçten ibaret. Ama hem toplumda hem de medya aracılığıyla bir propaganda aracı olarak kullanılıyor.
6: Travmatik bir çocukluğum oldu. Ailemden almam gereken doğal sevgiyi alamadım. Erkek olmayı tehdit olarak gördüm ama kız olmayı değerli ve sevgi alabilecek olarak gördüm. Ve böyle şekillendi ruhum. Kadın olduğumda değerli olacağımı ve sevilebileceğimi düşündüm.
10: Transseksüellikte kesinlikle ne hormonal bir problem vardır ne genetik bir problem vardır.
11: Cinsiyet değiştirme süreçleri psikolojik problemlerden ortaya çıkıyor. Oysa ki uzmanlara göre bedeni değiştirmek değil, ruhu tedavi etmek gerekiyor. Zira böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında faturası ağır oluyor.
9: Geçen 30 yılda büyük acılar yaşadığını anlatan Chris Brönnimann, geriye dönüp baktığında yaşadıklarını bir pişmanlık hikayesi olarak tanımladı ve özellikle gençlere önemli uyarılarda bulundu.
6: Yanlış bir beden yok, yoksa ikinci bir bedenimiz olurdu. Yaratıcı bizi sağlıklı dünyaya getirdi ve bu sağlıklı bedenin kıymetini bilmemiz lazım. Eğer bir genç de kendini bu baskı altında hissediyorsa kendini tek düze bilgiden değil de doğru adresten bilgi alması gerekiyor. Ama doğru adresten doğru bilgi almalı. Bir genç geldiğinde onu anlamak ve dinlemek önemli. Ama asıl önemli olan genç zannediyor ki o yaşadığı ömür boyu sürecek. Oysa şunu demeliyiz, bu geçecek bir ergenlik. Bu bir süreç ve geçecek. Gel senin kim olduğunu bulalım bakalım. Yani negatife değil pozitife odaklanmak.
10: Hiçbir birey trans olarak doğmaz. Doğan herkes doğuştan sonra cinsiyet kimliği gelişirken erken çocukluk döneminde 1-6 yaş arasında anne baba tutumları, ebeveyn tutumları çok önemli.
9: Profesör Doktor Zeki Bayraktar cinsiyet değişim süreçlerindeki yanlış müdahalelere vurgu yaptı. Yapılan işlemler neticesinde bedende şiddetli acılar başlıyor dedi.
10: Translarda hiçbir fiziksel, anatomik, genetik veya hormonal problem yoktur. ortada biyolojik bedeni tamamen sağlıklı bir birey, psikososyal açıdan, psikolojik açıdan sıkıntılar olan bir birey var. Biz onun psikolojik sıkıntılarını gidermemiz gerekirken tamamen sağlam olan bedenine müdahale ediyoruz, bedenini de bozuyoruz.
11: 56 yaşındaki Chris Brönnimann çocukluk travmalarında yaşadığı acıları değiştirmek için erkek olursa

0: adam sevilirim mesajına inandı ve 30 yıl boyunca ruhuyla bedeni arasında sıkışık bir hayat sürdü. Şimdi ise bu hayatı birçok gencin sürmemesi için mücadele veriyor.
1: Son mesajım bu yola girmiş olanlara. Olduğun halinde doğrusun. İnternetten ve toplumdan gelen şekillere uymaya çalışma. Olduğun hal ile doğrusun ve doğduğun hal ile değerlisin. Toplumsal forma ve şekle kendini sokmaya çalışma.
2: Cinsiyetsizleştirme süreçlerini teşvik eden yoğun kampanya ve söylemlere rağmen pişmanlık vakaları da dikkat çekici şekilde artıyor. Öyle ki bazı araştırmalarda hormon tedavisi alıp cerrahi müdahale aşamasına geçmeyen bireylerde pişmanlık oranının %50'lere kadar ulaştığı belirtiliyor.
3: Öncelikle bu konuda çok kirli propaganda var. Bilim soslu hurafeler anlatılıyor. Özellikle cinsiyet karmaşası yaşayan gençlerin, ailelerin doğru bilimsel verilere ulaşmasını sağlamak gerekir. Onların bu konuda gayreti olmalı, zor olduğunu biliyoruz. Biz de bunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansına sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Geceden itibaren bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara taşıyoruz. 107 gün süren savaş artık sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililer ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ardı ardına açıklamalarda bulundu ve anlaşmaya varıldığını söylendi. 19 Haziran tarihinde, yani 4 gün sonra ise Cenevre'de taraflar anlaşmayı imzalayacak. Peki nasıl bir anlaşmadan bahsediyoruz? Taraflar hangi konularda anlaştı? Hangi konularda anlaşmazlık yaşama ihtimalleri güçlü? Ve daha da önemlisi, İsrail bu anlaşmaya uyacak mı? İşte detaylar.
1: ABD-İran hattında kritik bekleyiş sona erdi. Taraflar el sıkıştı, gerilim yerini barışa bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzun bir süredir devam eden müzakereler sonuca bağlandı. Mutabakata ilişkin ilk duyuruyu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Washington'la Tahran arasında uzlaşıya varıldığını ve çatışmaları kalıcı olarak sona erdiren bir barış anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Anlaşmanın bir parçası olarak Lübnan'daki çatışmaların da derhal durdurulacağını kaydetti. Şerif paylaşımında aynı zamanda Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a arabuluculuk çabaları nedeniyle özel bir teşekkürde bulundu. Pakistan Başbakanından dakikalar sonra da ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı duyurdu. İran'la yapılan anlaşma tamamlandı. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum. Ülkede bulunan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması konusunda da aceleleri olmadığını belirten Trump, bunun daha sonra gerçekleşebileceğini belirtti. ABD Başkanı nükleer meselelerde anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların yeniden başlayacağı konusunda da gözdağı verdi. Tahran'a yönelik yaptırımlarında anlaşma kapsamında kaldırılabileceğini açıkladı. İran tarafı ise anlaşmayı ilk olarak televizyon ekranlarından doğruladı. ABD bize boyun eğdi dedi.
2: ABD, İran ve direnç cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
1: Detaylarsa İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi'den geldi. Garibabadi, Tahran'ın taleplerini kabul ettirene kadar mutabakat zaptını kabul etmediğini açıkladı.
3: Katar heyeti dün Tahran'daydı. Yaklaşık 14-15 saat süren görüşmelerde İran'ın metni ilişkin son değişikliklerini sunduk.
1: Anlaşmaya ilişkin detay da verdi.
3: Birincisi, Lübnan'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona ermesi. İkincisi ise ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasıdır. 60 günlük görüşmeler ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır. Bu müzakerelerde nükleer konular, yaptırımların kaldırılması, İran'ın yeniden yapılanması gibi konular olacak.
1: Garibabadi, İsrail Lübnan'ın güneyinden çekildiği takdirde İran'ın misilleme yapmayacağını da vurguladı. O açıklamalardan dakikalar sonra da İran medyası 14 maddelik anlaşma şartlarını duyurdu. Mutabakatta Lübnan ve tüm cephelerdeki çatışmaların sona ermesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, 24 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, İran'a yönelik 300 milyar dolarlık onarım tazminatı, yaptırımların askıya alınması ve Tahran'ın nükleer

0: kendisi dahilde etmeme taahhüdü öne çıkıyor. Uzlaşının ardından Avrupa'da İran'a yelkenleri indirdi. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya İran'ın nükleer programında şeffaflık karşılığında Tahran'a yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yaktı. Taraflar arasında imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de imza törenine katılmak üzere Cenevre'ye gideceğini açıkladı. Trump'ın da gitme ihtimali bulunduğunu kaydetti.
1: Fakur. Şimdi sürecin tabii ki en önemli mimarlarından biri Pakistan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif zaten bu anlaşmayı ilk olarak duyurdu. Peki bundan sonra ne olacak? Teknik müzakereler var. Cenevre'de anlaşmanın imzalanacağı söyleniyor. İslamabad'da neler oluyor? Her sabah olduğu gibi bir İslamabad'a gidelim. Fakur Rahman bizi bekliyor. Fakur günaydın, kolaylıklar dileyim. Nihayet barışı, nihayet anlaşmayı artık konuşuyoruz. Şu ana kadar ne biliyoruz anlaşmaya dair, neler söyleyeceğiz ve bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?
2: Evet, günaydın Gökhan. Pakistan başkenti İslamabad makamları çok mutlu. Yani İran ve ABD nihai bir mütabakat anlaşmasının, yani İslamabad mütabakat anlaşmasının olması yönünde resmi olarak açıklamalar da bulundular. Dolayısıyla Pakistan Başbakanı da bunu doğruladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bütün bu gelişmeleri doğruladı. 19 Haziran'da İsviçre'de bu anlaşma töreni olacak. Cenevre'de olması bekleniyor. Pakistan Başbakan'ın Cenevre'ye gitme ihtimali gözüküyor ama şu anda resmi olarak bir açıklama yok. Bu tabakat anlaşması öncesi Pakistan Başbakanı bir seri teknik görüşmeler olacak, toplantı olacak. Tabii arabuluculuklar bu toplantılara ev sahipliği yapacak. Pakistan Başbakanı özellikle Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür dileklerini dile getirdi. Dolayısıyla İslamabad ve Katar'da toplantılar bekleniyor ve daha sonra da 19 Haziran'da bir imzalama töreni olacak. Pakistan Başbakanı'nın yaptığı açıklamasında teknik müzakereler resmi imza töreninin temelini oluşturacaktır. Bu şeklinde bir anlaşmaya, özür dilerim, bu şekilde bir açıklama yaptı. Dolayısıyla ABD ve İran heyetleri İslamabad'a gelmesi bekleniyor. Daha önce bizim elde ettiğimiz diplomatik kaynaklardan bilgilere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Iraksi'nin İslamabad'a bir ziyareti bekleniyor. Dolayısıyla geçmişte de diplomatik yoğun çabalarından İsrail tarafından Lübnan'a yönelik bir saldırılar engellemişti, baltalamıştı. Dolayısıyla Pakistan'daki gözlemciler özellikle bunun altını çiziyor. Yani anlaşma olur da 60 gün içinde olacak görüşmeler sırasında bu ateşkes İsrail tarafından bozulur mu? Büyük kaygı evet. Bu yönde. Yani İsrail'e kim hakim çıkacak? Tabii ki herkes bunu çok memnuniyetle karşılıyor, bu gelişmeyi. Ama böyle bu İsrail üzerinde büyük bir soru işareti hala bulunuyor.
1: Peki Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 19 Haziran'daki Cenevre toplantısına katılmasını bekliyor musun Fakur?
2: Pakistan Başbakanı daha önce yaptığı açıklamasında tabii ki kendi sosyal medya hesabında bir açıklama yapmıştı. Elektronik imza olacak açıklaması yapmıştı. Hı hı. Ama şimdi bu en son açıklamasında böyle bir şey yok. Yani ben bazı kaynaklardan böyle bir bilgi aldım. Pakistan Başbakanı veya Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İsa'nın Cenevre'ye gitmesi ihtimali gözüküyor ama şu anda resmi olarak bir teyit yok elimizde. Dolayısıyla bir imkan belirtebilir.
1: Evet, Fakur Rahman'a notları için teşekkür ederim. Konuşmaya devam edeceğiz. Tarihi bir gün bugün tabii ki. Bütün bu gelişmeler bir anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'den de ilk açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından bir yazılı açıklama yaptı. Bu anlaşma memnuniyet vericidir ifadesini kullandı. Hızlıca bir bakalım ne dedi Başkan Erdoğan. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemize sulhu sukunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak

0: görüyor ve memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altında önemli çiziyorum diyor Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada. Aynı zamanda ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a da teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. Sıcağı sıcağına gelen açıklamayı da Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Dedik ya, tarihi bir süreç. Gerçekten 107 günlük bu savaş artık bitti mi? Yoksa kırılgan yeni bir sürece mi giriyoruz? Değerli bir yayın konumuz olacak. Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz elimizde.
1: Merhaba, günaydın. İyi yayınlar.
0: Şimdi 14 maddelik bir taslaktan, daha doğrusu bir mutabakat metninden bahsediliyor ama Amerikan tarafından tabii net bir açıklama yok. Şu ana kadar elde ettiğimiz verilere göre kim kazandı, kim kaybetti?
1: Bu netice olarak bir mutabakat zaptı. Henüz daha nihai anlaşma imzalanmadı ve ne kadar bir süre sonra bu coğrafyada ihtilafı ortadan kaldıracak anlaşma imzalanacak, bunu net olarak bilmiyoruz. Yani şu an çatışmanın neresindeyiz? Aslına bakacak olursanız daha henüz başlangıç aşamasında olma ihtimalimiz var. Karşımıza bir negatif örnek de var. Ukrayna-Rusya savaşı 4 sene geçti üzerinden ve hala bir uzlaşı, bir barış ihtimali ufukta belirmedi. Şimdi buradaki ihtilafın da benzer bir tarafa doğru sürüklenme ihtimali var. Fiilen şu an itibariyle durum nedir? Evet. Büyük fotoğrafa bakalım. Durum şu. 28 Şubat'ta İsrail'in tahrikiyle, yönlendirmesiyle ABD, İsrail, İran'a saldırdı. Ve 8 Nisan'da 15 günlük ateşkes ilan edildi. Bu 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesin bitmesine az bir süre kala ABD dedi ki bunu süresiz olarak uzatıyorum dedi. Şu an düşük yoğunluklu ateşkes süreci içerisinde fiilen bulunuyoruz. Peki bu mutabakat nedir? Evet. Mutabakat 60 gün süreyle ateşkesin uzatılması konusunda tarafların uzlaşısını simgeliyor. Bu 60 günlük süre içerisinde bir takım mutabakat maddeleri müzakere edilecek. Bu en başta da tabii İran'ın nükleer kapasitesinin kontrol altına alınması, sınırlandırılması konuşulacak.
0: Bu 60 gün içerisindeki en zorlu başlık ya da en fazla problem çıkarma ihtimali olan başlık hangisi olacak?
1: Şimdi yani en sonunda şuna tanık olacağız. İran esasen nükleer güç haline gelme, nükleer silah üretmeye mesafeli bakıyor. Resmi açıklaması bu şekilde. Devrim lideri, İran İslam Cumhuriyeti rejimi ilk kurulduğu zaman Ayetullah Hümeyni bir fetva verdi. Kitle imha silahlarının üretilmesi ve bunların kullanılmasının yasaklandığı şeklinde bu fetva. Daha sonra Ali Hamenei bunu devam ettirdi. İran'ın resmi çizgisi bu. Fakat fiilen İran bu konuda kayda değer ilerlemeler sağladı. Şah döneminden beri nükleer faaliyetlerini sürdürüyor. Obama döneminde bir mutabakat sağlanmıştı 2015'te. Evet. Ve İran'ın tüm nükleer faaliyetlerini Viyana merkezli Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kontrol altında, denetleme altında tutuyordu. Trump 2018 yılında bu anlaşmadan ayrıldığını açıkladı. Anlaşma kadük hale geldi. Şimdi bu sizin bahsettiğiniz mesele önümüzdeki zaman diliminde en önemli müzakere başlığını oluşturacak. Yani İran bir taraftan zenginleşmiş uranyumu imha etme yahut da seyretme konusunda nasıl bir yöntem izlenecek onu konuşacak ABD ile. Öte taraftan da İran'ın tüm nükleer faaliyetleri daha önceki zamanda olduğu gibi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimi altına alınacak. Yani Trump karşı çıktığı Obama tarafından imzalanan anlaşmanın benzerini, türevini şu yeniden an ikam etmeye, yerine koymaya çalışacak. Yani bu savaş neden oldu diye o zaman sormak lazım.
0: Peki bu uranyumun zenginleştirilmesi konusu, daha doğrusu seyreltilmesi konusu artık İran topraklarında mı olacak? beklenen
1: bu konu tabii belirsizliğini koruyor.

0: müzakerelerde ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle İran bu konuda ısrarlı, kararlı bir tutum içerisinde. ABD Başkanı değişik açıklamalarında tamamen zenginleşmiş uranyumu ülkeden alacaklarını söyledi. Müzakerelerde üçüncü bir nükleer ülkeye bunların taşınması da söz konusu olabilir. En yakın ihtimal işte Rusya nükleer güç, Pakistan nükleer güç. Fakat İran bunu da kabul etmeyecek, öyle anlaşılıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimi altında seyretmenin İran coğrafyasında, İran topraklarında yapılma ihtimali güçlü. Şimdi anlaşmanın tüm maddelerini net olarak hala bilmiyoruz. Evet. İran tarafı 14 maddelik mutabakat zaptı adı altında metni açıkladı.
1: Ki bu da aslında İran'da MER haber ajansı tarafından,
0: evet,
1: duruyor.
0: Açıkladı.
1: Yani resmi bir kaynak da değil aslında.
0: Fakat
1: kurumu olarak.
0: ABD'nin bu konuda bunu onayladığını henüz duymadık. Yani biraz daha ihtiyatlı hareket etmek lazım. Şu ana kadar ortaya çıkan fotoğraf bize şöyle bir görüntü veriyor. Bu savaşta ABD tarafı çok büyük bir kayba uğradı. İmaj kaybına uğradı. Orta Doğu'da etkisi, nüfuzu kırıldı. Asimetrik savaşta İran çetin ceviz olduğunu, demir leblebi olduğunu gösterdi. Hı hı. Çok güçlü bir misilleme, evet, kapasitesi, yeteneği olduğunu gösterdi. Artık Orta Doğu'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denilse yeridir. Tabii.
1: Şimdi isterseniz buna bakalım. Amerika ne kaybetti bu süreç içerisinde? Ne kaybetti, ne kazandı? Bir şey kazandı mı?
0: Yani şimdi ABD en başta İsrail'in yönlendirmesiyle savaş hedefleri olarak öne çıkardığı hususlar var. Baktığımızda burada İran İslam Cumhuriyeti rejiminin çökertilmesi, içeride ayaklanmalar çıkarılması, iki bölgeden İran'a yönelik saldırılarla istikrarsızlık yaratılması, İran-Irak sınırı boyunca ve Balucistan'da Pakistan-İran sınırı boyunca ayaklanmaların desteklenmesi suretiyle rejimin yıkılması hedefleniyordu. Bunların hiçbirisine ulaşamadı. İran rejimi konsolide oldu. Aslında rejim karşıtları bile bu dış saldırı karşısında, Siyonist saldırı karşısında yani konsolide oldular. Şimdi baktığımızda asimetrik savaşta İran Körfez coğrafyasındaki Amerikan üslerine etkili saldırılar yaptı. Adeta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt üzerinde ABD'nin himayesi büyük zarar gördü. Bu coğrafyada ABD'nin etkisi kırıldı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İsrail'i bile koruyamadı ABD. Baktığımızda İsrail kurulduğundan beri herhalde hiç bu kadar bir agresif saldırı altında kalmamıştı. ABD'nin Körfez coğrafyasında, evet, etkisi ve nüfuzunun kırılması anlamında bir dönüm noktası, bir kilometre taşı. Bu coğrafyada şu an çok netleşmedi ama önümüzdeki zaman diliminde oluşan boşluğu muhtemelen önemli ölçüde Çin dolduracak. Türkiye'nin çok önemli bir avantaj yakaladığını da bu arada tüm bağımsız gözlemciler net olarak ortaya koyuyorlar.
1: Peki bir de karşı taraf açısından bakalım. İran bu süreç içerisinde ne kazandı, ne kaybetti?
0: İran rejimi konsolide oldu. Sık aralıklarla rejim karşıtı gösteriler oluyordu değişik kentlerde. Bu Siyonist saldırı, dış saldırı karşısında İran halkı kendi aralarındaki ihtilafı ikinci plana attı ve İran'da bir rejim değişikliği olacaksa bu bizim sorunumuz. Şu an itibariyle dış saldırı karşısında kolektif hareket etmemiz gerekiyor anlayışıyla hareket etti. İran'ın Körfez coğrafyası üzerindeki etkisinin arttığını söyleyebiliriz. Yeni koşullarda, yeni konjonktürde burada bir istikrar tesis edileceği zaman mutlaka İran'ın da muvafakatının alınması gerekecek. İran'ın öte taraftan dini liderin, askeri komutanların, idari yöneticilerin önemli bir kısmı savaşın ilk gününde tasfiye oldu. Ama buna rağmen sonradan göreve gelenler eski çizgiyi sürdürdüler.

0: İran içerisinde önümüzdeki zaman diliminde benim kanaatime göre bir reform, bir uzlaşı tarafı öne çıkabilir. Yani radikal aşırı uygulamalar yerine bu.
1: Yani İran devleti toplumun, çünkü biliyoruz ki İran toplumunun bir beklentisi var. Evet. Çok ortada.
0: Konsolide şey. Yapabilir toplumu.
1: Evet. Bu İran toplumunun beklentisini karşılayabilecek mi İran devleti ya da yeni yönetim?
0: Yani bunu zamanla göreceğiz. Fakat çok önemli bir fırsat yakaladılar ve bunu heba etmek istemeyeceklerdir. Bir takım reformcu açılımlar yapılması söz konusu olabilir. Evet. Öte taraftan İran 1979'dan beri, yani hesapladığımızda işte 47 yıldır değişik düzeyde ambargolarla, yaptırımlarla karşı karşıya. Bunların tedricen veya tamamen kaldırılması halinde İran'ın uluslararası topluma, uluslararası ekonomiye daha aktif biçimde katılımı söz konusu olabilir. Karşımızda enerji kaynakları bakımından devasa potansiyeli olan bir ülke var. Petrol rezervi İran'ın Venezuela'nın yarısı kadar. Venezuela'da 303 milyar var. İran bunun işte %50-160 milyar dolar kadar. Yine doğalgaz potansiyeline baktığımızda da İran'ın Rusya'nın ardından, Rusya 39 trilyon metreküp, İran 34 trilyon metreküp. Bütün bunları ambargolar ve yaptırımlar nedeniyle İran topluma yansıtamıyordu. Ekonomik bakımdan sıkıntı yaşıyordu. Tabii nasıl şekillenecek onu göreceğiz. Önümüzdeki zaman diliminde yaptırımların kaldırılmasına paralel olarak İran ile ABD arasında iktisadi bakımdan da bir diyalog tesis edilme ihtimali var. Bütün bu mutabakat zaptının ve muhtemel anlaşmanın yumuşak karnı İsrail ve Yahudi lobisi.
1: Sabotaj bekliyor musunuz?
0: Tabii ki, yani dün bile aslında yapıldı. Lübnan'a yönelik İsrail bir saldırı yaptı. Buna mukabil İran teyakkuza geçti. Ancak yani mutlak bir çatışma kaçınılmaz haldeyken Trump'ın bir taviziyle bu çatışma aşıldı. Trump ablukanın tedricen kademeli olarak 30 gün 40 gün içerisinde kaldırılması şeklinde mutabakat metni vardı. Bunu derhal hiçbir kayıt olmadan kaldırdı ve bu şartlar altında anlaşma işte dün gece yarısı tarafların dijital imzasıyla uygulamaya konuldu. Fakat bu bir mutabakat saptı. Nihai bir anlaşma değil. Hala maddelerinin muhteviyatını net olarak bilmiyoruz. Evet, İran tarafı bir açıklama yaptı. Fakat ABD tarafı bunu tam onaylamadı. Muhtemelen Cuma günü tam fotoğrafı göreceğiz.
1: Bir de son bir sorum, artık süremin sonuna geldik. Cuma günü Cenevre'de nasıl bir kare ortaya çıkacak? Yani Amerikan tarafı diyor ki J.D. Vance, hatta Trump gelebilir diyor. İran tarafından da birinin gelmesi gerekecek. İran tarafından kim gelecek?
0: Muhtemelen müzakereleri yürüten Kalibaf Meclis Başkanı, İran adına bağlayıcı olan, bu mutabakat saptını imzalamak için İsviçre'ye, Cenevre'ye gidecek. Esasen anlaşma muhteviyatının, içeriğinin, 14 maddenin açıklanması Cuma'ya bırakılması da manidar. İran tarafı bir açıklama yaptı. Şu an itibariyle ABD'de, İsrail'de büyük mağlubiyet şeklinde işte tepkiler ortaya çıkıyor. Bunu muhtemelen engellemek için, önlemek için içeriğini, açıklamayı geciktiriyorlar. Cuma günü fotoğrafın tamamını görme imkanımız
1: göreceğiz.
0: Olacak.
1: Cuma günü tarihi, eğer bir sabotaj olmazsa tarihi bir gün, tarihi bir fotoğraf karesi ortaya çıkabilir. Profesör Doktor İrfan Kayılger bizlerle birlikteydi. İrfan Hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün dileyelim.
0: İyi yayınlar.
1: Biz evet İran'ı konuşuyoruz. İran bugün itibariyle bir ateşkes ya da artık o 107 günlük savaşın sona erdiği bir tablo var. Ama Gazze'yi de konuşmak gerekiyor. Çünkü İsrail'in Gazze'deki saldırıları da devam ediyor ve bu saldırılarda can kayıpları da artıyor.
2: İran'a ve Lübnan'a bombardımanların gölgesinde Gazze'de soykırım sürüyor. İşgalci İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek katliamlarına aralıksız devam ediyor. Megazi mülteci kampı bir kez daha saldırıların hedefi oldu. İsrail yerle bir ettiği mahallede taş üstünde taş bırakmadı. Hayatını kaybedenler oldu. Yıkılmaya yüz tutmuş binalarda hayata tutunmaya çalışan Gazze'liler bir kez daha sokaklarda uyumak zorunda kaldı.
3: Eşyalarımız, yataklarımız, depolarımız, hatta banyomuz bile yıkıldı. Daha önce 4 aile yuva olan ev artık yok. Şu anda resmen bir çukurun içinde yaşıyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bu gece de büyük ihtimalle sokakta uyuyacağız.
2: İşgal ordusu gerekçe göstermeden saldırılar düzenliyor. Hastalık ve açlıkla mücadele eden masum Filistinliler İsrail'in saçtığı ölümden kaçıyor.
3: Yaşanan yıkım çok büyüktü. En az 10-15 ev kullanılamaz hale geldi. İnsanların yaşayacağı bir yer kalmadı. Zaten işgal güçlerinin yaptığı şeylerin çoğu da bu. Geriye sadece enkaz bırakıyorlar.
2: Han Yunus kentindeki bombardımandaysa biri çocuk, iki Filistinli daha hayatını kaybetti. Acılı aile çocuklarına gözyaşlarıyla son kez veda etti. 73 bin kişinin katledildiği Gazze'de sağlık krizi de derinleşiyor. İsrail'in ablukası nedeniyle kan bankaları ve laboratuvarlarda malzeme eksikliği kritik seviyelere ulaştı. Tıbbi test ürünlerinin %87'si tükendi. Mayıs ayından bu yana yalnızca yaya geçişlerine izin verilen Refah sınır kapısından her gün sınırlı sayıda hasta ve yaralı geçebiliyor. Gazze'de binlerce kişi halen tedavi olabilmek için sınırdan geçiş izni bekliyor.
1: Gazete manşetleri bu saat diliminde Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde büyük coşkuya tatsız açılış. Dün A milli futbol takımımızın Avustralya'ya 2-0 yenilmesi manşetlerde yer alıyor. Büyük heyecanla başladığımız Dünya Kupası ilk maçında A milli futbol takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Atletico futbolcularıyla kalesine duvar ören rakip uzun boylu savunmacılarıyla gole izin vermedi deniliyor. Ne yazık ki kötü bir başlangıç yaptık. Bu akşamsa İspanya yeşil burunla Belçika, Mısır'la Suudi Arabistan, Uruguay ile İran'sa Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Sonunda anlaştılar. Hürriyet gazetesi az önce konuştuğumuz o başlığı manşete taşıyor. 107 gün sonra savaş bitti. İran'daki savaşı bitirecek uzlaşmaya bugün ilk saatleriyle varıldı. ABD ve İran'dan temsilcilerin katılımıyla Cuma günü İsviçre'de resmi imzalar atılacak. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka da kalkıyor. Provokatör iş başında. İsrail Lübnan'ı vurdu. Piyasalar beklemede. Cenaze töreni 5 gün sürecek. İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze programı da netleşti. 28 Şubat'taki ilk saldırıda öldürülen İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni de belli oldu. Hemen hızlıca bir bakalım. İlk tören 4 Temmuz'da Tahran'da yapılacak. 6 Temmuz'da Tahran'da ikinci bir cenaze töreni var. 7 Temmuz'da Kum, 9 Temmuz'da Meşet'te törenler yapılacak. Hamaney 9 Temmuz'da ise toprağa verilecek. CHP'de kritik tablo, kritik hafta başlıyor. CHP Özel ve Kılıçdaroğlu cepheleri arasında sert mücadelenin yaşanacağı bir haftaya giriyor. Kurultay, grup, görevlendirmeler ve ihraç konusunda kritik gelişmeler yaşanabilir. Ve son bir haber, küçük yaşta büyük hırsız, çalıntı 2 minibüsle İstanbul turu, bir önceki saat dilimimizde de ekranlara getirdiğimiz başlıklardan biriydi. Ne yazık ki dün yurdun dört bir yanında aile içi şiddet ve yaşanan cinnet getirmeler vardı. Hakkari, Antalya ve Manisa'da peş peşe yaşanan aile içi şiddet olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
2: 3 ildeki cinnet vakasında 7 kişi hayatını kaybetti. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş sabah saatlerinde kayınpederinin evine giderek silahla ateş açtı. Evden gelen silah sesleri üzerine olay yerine 112 acil ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede uzman çavuşun eşi, kayınvalidesi, baldızı ve kayınbiraderinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından aynı silahla canına kıymak isteyen şüpheli ağır yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yakınları evin önünde sinir krizi geçirdi. Bir acı haber de Antalya'dan geldi. Muratpaşa ilçesinde kendisi gibi öğretmen olan eşiyle tartışan bir kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı.
4: İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ve kayınpederi Cafer Tayyar Bulak'a ateş açtı.
2: İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
4: Şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
2: Olay sırasında evde bulunan çiftin 3 çocuğuysa yakınları tarafından güvenli bir şekilde evden uzaklaştırıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Vedat Yılmaz'la boşanma aşamasındaki eşi Ulviye Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat Yılmaz silahını çıkarıp eşine ateş etti. Kendisine

0: engel olmak isteyen 18 yaşındaki kızını da silahın kabzasıyla başına vurup yaraladı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. 55 yaşındaki Ulviye Yılmaz doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis olayın ardından 55 yaşındaki Vedat Yılmaz'ı gözaltına aldı.
1: Başıboş sokak köpeği konusu bu haftada ve yeni haftada konuşacağımız konulardan biri. Bu konuyu yeniden konuşmamızın sebebi ise Afyonkarahisar'da ortaya çıkan bu görüntüler. Afyonkarahisar'da bir dinlenme tesisinde mola veren bir kadın az kalsın başıboş köpek sokak köpeğinin saldırısı nedeniyle canından oluyordu. İşte o anlar.
2: Kızı kaçtı, köpek saldırısına uğrayan anne ise dehşeti adeta iliklerinde hissetti. Dinlenme tesisinde yaşananlar yürekleri ağza getirdi.
3: Yine bir köpek saldırısı.
2: Afyonkarahisar'da 53 yaşındaki Feride Hozer kızıyla birlikte mola vermek için tesise geldi. Ancak onları bekleyen kabus bir anda üzerlerine çöktü. Başıboş bir köpek aniden kadına saldırdı. Korkuya kapılan küçük kız koşarak işletmeye sığındı. Annesi ise o kadar şanslı değildi. Saldırgan hayvanla baş başa kaldı.
4: İçeri giren bir kızın dışarıdaki bulunan annesinin köpeğin saldırısına maruz kaldığını söyledi.
2: Köpek kadını önce kolundan yakaladı, ardından yere düşürüp sürüklemeye başladı. Yardım çığlıkları tesistekileri ayağa kaldırdı. İçeridekiler hiç düşünmeden kadının yardımına koştu, tekmeler atıldı, sandalyeler savruldu ama köpek saldırmayı bir an olsun bırakmadı. Zapt etmek oldukça güçtü.
4: Dışarıda bulunan sandalyelerle köpeğin kadına saldırmasını, yaralamasını engellemeye çalıştım. Ama maalesef köpek birkaç tane ısırık atmıştı kollarına doğru.
2: Tehlike henüz geçmiş değildi. Köpek bu kez tesisin içine girmeye çalıştı. Hatta sağlık ekiplerinin yaklaşmasına bile izin vermedi. Yaralı kadının kolundan avuç içi büyüklüğünde bir parça koparmıştı.
4: Vatandaşların yardımıyla köpeği tuttuk. Hemen sağlık ekipleri de içeri girer girmez hastaya müdahale etti.
2: Uzun uğraşlar sonucu köpek kontrol altına alındı. Neye uğradığını şaşıran anne de can havliyle içeri girdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın için tedavi süreci başladı.
4: Eğer o gün orada olmasaydık kadın belki şu anda aramızda olmayabilirdi.
1: Meteorolojinin uyarıları diyeceğiz. Yurdun iç bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı adeta felç etti. Evleri su bastı. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Taşan dereler önüne çıkan ne varsa sürükledi.
2: Yağdı, taştı, önüne ne geldiyse aldı götürdü. Birçok kente aniden bastıran sağanak ve dolu dakikalar içinde hayatı altüst etti.
5: Yağmur yağdı, dolu yağdı, istinat duvarları yıkıldı, köyümüz mahvoldu.
2: Yağış Sivas'ta yalnızca cadde ve sokakları değil, yöre halkının emeklerini de vurdu.
6: Vatandaşlarımızın evlerine kalan su doluyor, ahırlarına su doluyor.
2: Manzara Kırşehir'de de farksızdı.
7: İçine düşer lan.
8: Düşer, aha düştü. Aha düştü. Aha düştü.
2: Elektrikli motosiklette ilerlerken dengesini kaybeden bir kişi sele kapıldı.
8: Amca boğuluyor, amca boğuluyor. Yardım edin ya. Apo sen git, sen git.
2: Yaşlı adam güçlükle kurtarıldı.
9: Aniden gelen bir sel yağışıyla beraber. Çok şiddetli bir yağmur. Şu an konuşamıyorum bile.
2: Şehirde metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düştü.
10: Toplam 260 sel ve su baskını ihbarı var. Bunların büyük bölümde müdahale edildi.
2: Osmaniye'de dereler taştı. Bazı köprülerden geçmek neredeyse imkansız hale geldi.
11: Bizim eve geçen köprü.
2: Başkentte de tablo benzerdi. Yollarda ilerleyemeyen otomobiller trafiği durma noktasına getirdi. Adana'da şiddetli yağmurun ardından toprak kaydı. Bir motosiklet heyelanın altında kaldı.
12: 3,5 saat yağdı aşağı yukarı. Çok hızlı yağdı. Daha böyle bir şey görülmemiş hayatta.
2: Denizli'de sürücüler için yolculuk adeta çileye dönüştü. Aydın Denizli Karayolu'nun bir bölümü ulaşıma kapandı.
13: Bütün arabalar yolda kaldı. Bizim de kalmama ihtimalimiz yok tabii. Kalabiliriz.
2: Dolu ve sel tarım arazilerini

0: tek bizler birlikte. Hadi hocam, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Gökhan.
0: Hafta sonu bayağı, en azından yurdun batısında yaşayanlar için bir hayli serin bir havaydı. Yağışları da gördük. Peki şu an itibariyle tablo ne?
1: Evet, o kuzeyden gelen serin ve yağışlı hava kuzeyde, orta kesimlerde, az önceki haberinizde olduğu gibi güneye kadar sarkan bölümlerde yer yer kuvvetli yağışlar bıraktı. O sistem artık etkisini kaybetti diyebiliriz. Sadece yurdun kuzey doğusuna doğru artık etkisini sürdürüyor ki bugün gün içerisinde Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinden doğusunda yağışlar görüyor olacağız. Ardından bu yağış sistem biraz daha etkisini kaybedecek. Yarın için yurt genelinde yine yağış yok diyebiliriz. Sadece Doğu Anadolu'nun doğusunda zayıf bir yarın yağış, zayıf yağış var. Ama çarşamba günü yine o iç kesimlerdeki yağışları görmeye başlayacağız. Perşembeden sonra yine uzun vadede, yani önümüzdeki hafta sonuna doğru tekrar Marmara ile birlikte yine yurdu güney ve orta kesimleri yağışlamanın etkisinde kalıyor. Yani Haziran yağışlar devam ediyor.
0: Bu noktada şunu sormak gerekir. Tabii daha hafta sonuna var ama konuşalım. Hafta sonu yeniden mi yağış görüyoruz İstanbul'da?
1: Hafta sonuna doğru evet. Bir cuma cumartesi bir yağış daha gözüküyor ama sıcaklıklar o dünkü cumartesi gün kadar çok daha fazla düşmeyecek. Önce bir sıcak hava yaşayacağız bu hafta. Batı bölgelerde özellikle yine Orta Doğu kesimlerde yağmur şeklinde yağışlar göreceğiz ama sıcaklıklarda biraz hafif artışı görüyor
0: olacağız. Ki zaten olacağız. Siz aslında öncesinde uyarmıştınız. Biz bu sene böyle bir yazı olacak. İnişli, evet, çıkışlı.
1: Yani şöyle bir şey var. Yani yaz hala çok sıcak geçecek söyleyenler, evet, var diyelim de biz o görüşe katılmıyoruz. Bizim baktığımız atmosfer modelleri, iklim modelleri diyor ki bu yaz, evet, yaz sıcağını göreceğiz ama biz öyle çok aşırı bunaltan, yani işte bir hafta 10 gün süren sıcaklıkları görmeyeceğiz ama Avrupa için aynı şeyler geçerli
0: şimdi,
1: değil.
0: Avrupa'ya konuşacağız ama isterseniz bir bölgelerimize bakalım geçelim. Avrupa'ya geçmeden önce Marmara bölgesi şu, evet, an itibariyle İstanbul bugün en yüksek 26'yı görüyoruz. Kocaeli'de 30, Edirne 32. Bir Marmara'yı toparlayayım, ondan sonra İstanbul 5
1: günde. Şu saatler itibariyle de İstanbul'da 20 dereceler civarında sıcaklık var. İstanbul'da en yakın yağış hafta sonuna doğru gözüküyor. Cuma günü ve cumartesi günü hafta sonu yağış var. Yarın biraz daha sıcak olacak. 29 derecelere kadar çıkıyor ama bu sıcaklık değerleri İstanbul'da 32-33 derecelere kadar da yarın çıkabilir. Özellikle güney ilçeler, yani nereler? Bakırköy, Kadıköy, Tuzla, Kartal, Maltepe gibi ilçeler, güneydeki ilçelerin sıcaklıkları 30 derecelerin üzerine, 32-33 derecelere çıkma şeyi gözüküyor. Genel olarak parçalı bulutlu bir hava ve cumadan itibaren o yağışları görüyor olacağız.
0: Çok hayata olumsuz etkileyecek bir yağış mı olacak?
1: Çok kuvvetli yağışlar değil. Yani çok kuvvetli yağışlar da şu andan gözüken. Tabii o gün sistem yavaşlayınca biraz daha netleşmeye başlıyor. Aslında yaz moduna artık girdik zaten. Yani tarih olarak da ve iklimsel olarak da, yani sıcaklık değerleri açısından da o değerlere
0: inmiş. O zaman yaz demişken isterseniz hemen bir Ege'ye bakalım. Asıl yazın tabii hissedildiği. Yine, Aydın 35, İzmir 32.
1: Evet, burada artık yani Aydın, her zaman konuşuyoruz. Aydın Ege bölgesinin en sıcak ili. Yani sıcaklıkları mevsimde her zaman diğer illerden yüksek olur. İzmir'de de özellikle kıyı kesişler, yani sahildeki o plajların olduğu, yüzme alanlarının olduğu işte sayfiye yerleri biraz daha düşük, 28-29 dereceler ama İzmir'in iç kesimlerinde bu sıcaklık değerleri 30 derecelere kadar çıkalım.
0: İsterseniz İzmir'e bir basalım, 5 gün boyunca hemen nasıl bir hava karşımıza çıkacak?
1: İzmir'de de yani genel olarak çok bir değişim yok. Sıcaklıklar yer yer 35 dereceleri buluyor. Yarın mesela 34-35 derecelere kadar bazı ilçelerde çıkabilir İzmir. Özellikle Bornova'ydı, Torbalı'ydı, o iç kesimlere doğru olan ilçelerde sıcaklıkların arttığını görüyoruz.
0: O zaman isterseniz bir Akdeniz diyelim hemen. Bakalım. Akdeniz'de nasıl bir tablo bizi bekliyor? Antalya 30'a dayandı, 28 derece.
1: Antalya'nın 28'ine aldanmayın. Antalya normalde şimdi bugünlerde 35-36 derece olması lazım. Ama Antalya'nın 28'i nem söylüyoruz. Evet. Nemden kaynaklı olarak 28'e düşüyor Antalya. Yoksa Antalya'da hissedilen sıcaklık 34-35 dereceleri buluyor.
0: Bir Antalya'da isterseniz bakalım 5 güne. 28-20 yani bu civarda.
1: Çok önemli bir değişiklik yok. O cuma günde Antalya'da biraz hafif yağmur görüyor
0: olacağız. Ama nem tabii burada.
1: Nem çok öt. Yani bu 28'ler nemden dolayı kaynaklanıyor. Hı-hı. Nem olmasa Antalya 34-35 derecelere çıkacak gözüküyor.
0: Antalya'yı tamamladık. Doğu Akdeniz'in doğusuna baktığımızda Adana'da 30 derece karşımıza çıkıyor. İç Anadolu, isterseniz hemen bakalım. İç Anadolu'da tablo nedir dediğimizde yağış yok, güneş var.
1: Artık gece sıcaklıkları biraz düşük oralarda. Yani gece yine İç Anadolu hala serin. Tabii ki çok doğal, karasal iklim. Gece soğuma biraz daha fazla olduğu için daha sıcaklıklar, gece sıcaklıkları çok artmış. Çok da artmasını beklemiyoruz zaten. Başkent Ankara içinde yine o perşembe ve cuma günü olacak. Yağışları görüyor olacağız. Yarından itibaren sıcaklıklar çıkıyor. Çarşamba günü yine 30-33 derece oralarda da olabilir başkentte de. Hı hı. Genel olarak cumadan sonra yağışları görüyor olacağız. O cumadanki yağışlar özellikle iç kesimlerde konvektif yağışlar meydana getiriyor. Hı. Çok kısa süreli oluyor. Fırtına hücresi oluşturuyor. O yüzden

0: yağışlarda bazen kısa süreli sel,
1: hafta
0: su baskını
1: olur. Hafta sonu Ankara'da gördüğümüz bir tablo vardı. Onun benzeri yaşanabilir mi Ankara'da yine?
0: Yani su şöyle su baskını, dolu yağışı. Çünkü aşağısı çok ısındığı için, yer çok ısındığı için o atmosferin yukarı seviyesi birazcık sıcaklık farkları yüksek olmaya başlayınca kuvvetli konvektif hareketler meydana geliyor ve doluyu oluşturan mekanizmalar aslında.
1: Ankaralılar bu hafta biraz daha dikkat etsinler diyelim. İç Anadolu'yu tamamladık ve Karadeniz'e
0: geçelim.
1: Şimdi Karadeniz'e baktığımızda burada doğusun, da yine karışık bir tablo.
0: Evet, doğusunda yağmur var, batısında bir şey yok. Batısındaki sıcaklık değerleri düzce biraz daha iç kesimde kalıyor 30 derecelerde ama genel olarak 30 dereceleri çok aşmıyor. Sıcaklıkta parçalı bulutlu bir hava var. Yağış yok iki güne özellikle. Ama Doğu Karadeniz'de bugün evet öğleden sonra, özellikle öğleden sonra şu saatlerde zaman zaman kıyılarda kendini gösteriyor. Bugün yağmur var. Çok kuvvetli değil bu yağışlar. Zayıf yağışlar. Yarın parçalı bulutlu ve önümüzdeki günlerde Trabzon parçalı bulutlu
1: ama
0: olarak.
1: Ama Trabzon'da bir toparlanma görüyoruz artık hava
0: sıcaklıkları. Sıcaklıklar yükselmeye yani. Başladı. Şöyle söyleyeyim, minimum sıcaklıklarda deniz suyu sıcaklıklarının eşdeğer gidiyor Karadeniz'de de şu anda.
1: Şu an Karadeniz'deki deniz suyu sıcaklığını da alalım isterseniz. Ne kadar şu an?
0: Şöyle Karadeniz'de 18-19 dereceler civarında denize girecek sıcaklık değerlerine ulaşmış. Sadece Sinop'ta şu kısımlarda yani Sinop'un iki yanında kalan kısımlarda 21-22 derecelere çıkıyor ama hala deniz mevsimi Ege'nin güneyi ve Akdeniz.
1: Evet. Şimdi Güneydoğu. Hızlıca bakalım Güneydoğu Anadolu bölgemize baktığımızda burada tabii çok daha sıcaklıklar karşımıza çıkacak.
0: 34 dereceler civarında. Yağış zaten doğusunda bir parça var Siirt civarında. O Doğu Anadolu'nun doğusundaki sarkan yağışlar genel olarak bu seviyede devam ediyor. Şu günlerde toz taşınımı yok onu söyleyeyim yazık. Güneydoğu Anadolu'nun yaz aylarındaki en büyük risklerinden birisi de o Suriye-Irak üzerinden gelen toz taşınımı. Mardin'de en sıcak illeri zaten. Evet. Aslında rekor sıcaklığı Mardin ve Şırnak.
1: Bu hafta sonu 36
0: dereceye kadar çıkıyor ama buralar için doğal.
1: Doğu Anadolu diyelim son olarak artık ülkemizi tamamlayalım. Evet. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda kuzeyinde, burada da karışık bir tablo
0: evet,
1: var.
0: Kuzeyinde ve doğusunda yağışlar var. Batısında yağış yok. Sıcaklıklar yine 21-22 dereceler civarında doğusunda. Iğdır'ı ayırıyoruz tabii. Biraz evet. Daha rakım çok düşük olduğu için. Batısında ise yağış gözükmüyor. Malatya'da Kayseri toplamaya başladılar mı tam bilmiyorum. Yanaştı artık oranla Malatya'nın
1: Tabii onu editörümüz Malatyalı ona sormak gerekir. Daha başlamamış sanırım.
0: Kuzeyinde de yağışlar var. Bugün devam edecek. Gece saatlerinde bu yağışlar kesiliyor. Hep öğleden sonraki yağışlar şeklinde devam ediyor. Hemen Erzurum'a bakalım.
1: En soğuk illerimizden
0: evet,
1: biri.
0: Bakalım. Bugün ve yarın yağışlar kısa bir molanın ardından Perşembe tekrar Erzurum yağışı gösteriyor.
1: Ama Cuma'da itibaren Erzurum'da da artık yeniden
0: sıcaklıklar yükseliyor. Ama şunu söyleyelim. Haziran yine mevsim normalleri ve değerleri civarında geçecek gözüküyor. Çok sıcak. Tekrar edelim. Bugün çok sıcak bir yaz bizi beklemiyor. Normal yaz.
1: Normal yani. Yaz. Evet, ama normal. Ama diyelim. Bir Avrupa'ya bakmak gerekiyor. Evet. Şimdi Avrupa haritamızı bir açalım. Avrupa'da nasıl bir tablo? Şimdi Avrupa'da işler farklı gidiyor. Şimdi Avrupa'da ne yaşanıyor?
0: Şimdi Avrupa'da bugünler biraz normal bu ayın 18-19'un haritası. Avrupa'nın basına bir yüksek basınç oturuyor. Burası bizi serinletiyor bu yüksek basıncın sağ tarafı. Sol tarafında ise sıcak hava. Buradan güneyden geliyor alıyor. Bir de artı yüksek basınçtan kaynaklanı ısı kubbesi oluşuyor. Özellikle görüyor musunuz Paris evet. 30 derecelerin 35 dereceleri şu kırmızılar 35 derecelik sıcaklıklara karşılık geliyor. Ve yani Sahra Çölü'ndeki sıcaklık neredeyse Paris'e gelmiş vaziyette. Hatta Amsterdam'a evet. kadar yani Belçika'ya ve Hollanda'ya kadar bu sıcaklık değerleri gidiyor. Avrupa'nın batısında büyük riskler var. Bu sıcak hava dalgası uzun soluklu yaklaşık bir hafta kadar. 2003'te meydana gelen bir sıcak hava dalgası vardı. Tekrarlıyoruz onu. 15 bin kişi vefat etmişti bu sıcak hava dalgasında. Bu yıl da aynı şeyler Avrupa'da oluşabilir. Avrupa büyük risk altında bu yaz. Beraberinde kuraklık, aynı zamanda orman yangınları bütün riskleri beraberinde taşıyor. Seyahat edecekler açısından, ülkemizden evet. buraya seyahat edecekler açısından önümüzdeki haftaya dikkat. Yani buralar çok sıcak olacak.
1: Seyahat ona göre, planları ona göre
0: yapın.
1: Var.
0: Yani yurt dışına tatile gidecek olanlar oluyor. Buraları ona göre planlamalar yapsınlar.
1: Avrupa'da da tablo bu şekildeydi. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizler birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. İyi bir gün ve işimden iyi bir hafta dileyelim.
0: Bir mukabele.
1: Havanın durumunu konuştuk. Peki yurtta neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla devam edelim.
2: Bingöl'ün Yedisu ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada bir kişi öldü, yaralanan bir kişi ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Bir kaza haberi de İzmir'in Ali Ağa ilçesinden geldi. Servis otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesindeki

0: Otluk alanda alevler yükseldi. Paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. İstanbul Sarıyer'de hafriyat kamyonunun damperi yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön levhası yola devrildi. Trafiğe kapanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı. Bitlis Spor'un 3. lige yükselmesinin ardından kent merkezinde şampiyonluk kutlamaları sırasında şehir merkezinde araç yoğunluğu yaşandı. Bu sırada hasta taşıyan bir ambulans trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Durumu fark eden bir vatandaş sürücüleri uyararak ambulansın geçişini kolaylaştırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde 10 katlı apartmanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın kısa sürede üst katlara sıçradı. Binada yaşayanlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Yangına müdahale sırasında biri itfaiye personeli 7 kişi dumandan etkilendi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında binadaki 8 dairede hasar meydana geldi. Bartın'ın Kapısuyu plajında mühimmat yüklenebilen insansız hava aracı bulundu. Plaj boşaltılırken jandarma ekipleri çevrede yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Menşeyi tespit edilemeyen İHA daha sonra muhafaza altına alındı. Karabük'ten gelecek ekibin incelemesi sonrasında İHA Ankara'ya gönderilecek. Diyarbakır'da belediye otobüsünde yolculuk yapan 4 kişi kartonu masa gibi kullanarak okey oynadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren reklam kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamları dolayısıyla 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu hizmeti sunan bazı firmaların randevu alma sürecine ilişkin internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber
1: Radyo. Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Anahtar teslim
5: mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
6: teslim mutluluk. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
7: ol. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz

0: hep bir. Tam 80 yıldır. Mutlu akü bir numara.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük

0: kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere...

0: seni. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağındaki iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ve 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım.net,
1: Sigortam.net. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi.

0: için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Sabah ajansına sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Zaten bugünkü ana başlığımız Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 107 gündür devam eden savaşı bitiren o mutabakat, taraflar açıkladı. Mutabakat resmen onaylandı. Şimdi gözler artık Cuma gününe, 19 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek olan imza törenine çevrilmiş durumda. Tabii ki 14 maddelik bir mutabakat metninden bahsediliyor, ancak bu basına sızdırılan bir mutabakat metni. Amerika Birleşik Devletleri ve İran tarafından resmi açıklamalar yok ama aşağı yukarı bir tablo netleşmiş durumda. İsrail tarafından tepkiler gelmeye devam ediyor. Yeni güne, yeni haftaya hızlı bir şekilde başlıyoruz. Konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Necmettin Mutlu bizlerle birlikte olacak. Onunla birlikte değerlendireceğiz. Necmettin Hocam, günaydın.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar Gökhan Bey, sağ olun.
0: 107 gündür sizinle de büyük bir çoğunluğunu paylaştığımız yayınlarda hep konuştuk. Nereye doğru gideceğiz, bir anlaşma olacak mı, olmayacak mı? Şimdi biliyoruz ki bir mutabakat var ama mutabakatta ne var?
1: Gökhan Bey, mutabakat aslında şöyle, tarafların söyledikleri arasında çok büyük bir fark var. Şimdi kritik konuları şöyle kısaca bir özetleyelim, çok kısa. Uranyum meselesi ne olacak? İran uranyumu teslim etmeyiz şeklinde açıklamıyor. Hatta gelin İran topraklarında bunu seyreltin diyor. Biliyorsunuz Steve Witkoff gitti. Florida'da bir 100 kişilik uranyum seyreltme uzman ekibi kurulması için bir takım adımlar attı. Şimdi Hürmüz'e gidersek 30. günde bunu ancak 30. günde belirli bir ücret karşılığında açarız diyor. Biliyorsunuz Trump dün motorlar çalışsın, Hürmüz açılsın gibi yine büyük büyük söylemler kullandı. Evet. Hamaney'in imzası dersek yani bu Cenevre'de bir Trump Cenevre'de büyük bir gösteri, büyük bir show planlıyor, imza töreni planlıyor. Fakat Hamaney'in Hamaney'in cenazesi şu an henüz kalkmamışken, büyük şeytan ABD ile gidip de Cenevre'de o imza pozunu kimin vereceği, o bu işin siyasi maliyetini kimin kaldıracağı açıkçası çok büyük soru işareti İran'da.
0: İran'da yani tepkiler olur mu?
1: Çok büyük. İran'da fraksiyonlar arası çatışma var Gökhan Bey. O Amerikalıların hep bahsettiği aslında elit çatlatma, fraksiyonlar arası çatışma denilen şey. Biz savaşın başından bu yana ilk kez bu kadar keskin çizgili tartışmalar gözlemliyoruz İran'ın içinde. Peki Hamaney bunu söyledi, düşman bizi anladı.

0: Anlaşma yapmak isteyenler ve anlaşma yapmak istemeyenler olarak ikiye bölmeye çalışıyor dedi. Dolayısıyla her iki tarafın, hatta her üç tarafın, ABD, İran ve İsrail'in iç kamuoyundaki tartışmalar bundan sonra gidişatı çok büyük ölçüde belirleyecektir. Dün Yair Lapid 13 maddelik bir açıklama yaptı. Netanyahu'nun hataları dedi. Orada enteresandır, 6. maddede de şöyle bir ifade saymış. Diyor ki orada özellikle Kürtler konusunda Beyaz Saray'daki Erdoğan'ın etkisini çok fazla hafife aldı. Yani Türk dış politikasının temel çizgisi olan özellikle İsrail'in bölgedeki hamlelerini durdurma bağlamında bunu ciddiye almak lazım. Netanyahu'nun şu an seçimlerdeki en büyük muhalifi aslında Türk dış politikasını hafife almakla suçladı. Amerikalıların içinde de benzer tartışmalar var. Obama'nın yaptığı anlaşma mı daha iyiydi yoksa bu anlaşma mı daha iyi tartışmaları var. Tabii ki Obama'nın yaptığı anlaşma dörtbaşı mamur, BMGK'dan onaylı, altında Rusya'nın ve Çin'in imzası olan, hatta orada biliyorsunuz İsfahan'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gidip dijital kameralarla santrifüjleri gözetlediği bir anlaşmaydı. Hatta uranyum gemileri bindirip Rusya'ya bile sevk etmişlerdi. Yani 30-40 milyar dolar para harcayıp Trump aslında 2018'de iptal ettiği, çöpe attığı o Obama'nın anlaşma çizgisine geri gelmeye çalışıyor.
1: Peki hocam, yani bir yandan da anlaşmazlık para konusunda da bir anlaşmazlık var. Şimdi 300 milyar dolar deniliyor, bir 24 milyar doların ilk etapta serbest bırakılacağı konusu var. Para konusunda neredeyiz?
0: Şöyle ki aslında İran bunu en başından beri Katar'da dondurulmuş 25 milyar dolar varlığını Hürmüz'de pazarlık konusu ediyor. Yani 25 milyar dolar yaptırım altındaki paramızı serbest bırakırsanız Hürmüz'den geçişlerden ücret talep etmeyiz. Pazarlığın geldiği son nokta bu. Fakat o yaptırım altındaki paranın nasıl serbest bırakılacağı bir soru işareti. Çünkü İsrail bu konuda yine müdahil. Özellikle bu parayı hemen serbest bırakmayın, bir 60 gün teknik müzakere süreci belirleyin şeklinde masaya baskısı oldu. Yani yine konular çok büyük, problemler, soru işaretleri çok büyük. Ve aslında Obama'nın o 200 sayfayla 10 senede çözmeye çalıştığı sorunu yine Trump 13 maddede çözebileceğini şu an dünyaya iddia ediyor. Dolayısıyla bekleyip görmek lazım. Fakat sorunlar çok büyük.
1: Evet.
0: Çözümler çok basit. Buradan aslında kapsamlı bir anlaşma çıkar mı sorusu sorarsak Gazze Barış Kurulu'na çok benzeyen bir senaryoyla karşı karşıya kalabiliriz.
1: Hürmüz konusu en önemli başlıklarımızdan biri. Trump diyor ki hemen açılacak diyor. Hürmüz'de hemen bir, mesela bugün birkaç saat içerisinde trafiğin yeniden başladığı bir tablo olacak mı? İlk sorumu. İkincisi, İran'ın bu konuda bir geçiş ücreti konusunda net talebi vardı. Bu geçiş ücreti konusu ne olacak şimdi?
0: İran geçiş ücreti konusunu yaptırım altındaki paraya bağladı Gökhan Bey. Yaptırım altındaki bizim paramızı serbest bırakın ya da biz buraya geçiş ücreti alırız diyorlar. Yani arka planda ben pazarlıkların ciddi anlamda döndüğünü, dolaştığını düşünüyorum. Amerikalılar da ablukayı kaldırın. Ablukayı kaldırırsınız serbest bırakırız. Pazarlığı dönüyor. Fakat kısa vadede Hürmüz'den tankerlerin hemen Trump'ın Truth Social'den iddia ettiği gibi gemilerin motorlarının çalışarak akacağını açıkçası söylemek zor. Burada kritik belirleyici İran'ın yaptırım altındaki paranın parasının akıbeti olacaktır. Çünkü Scott Bessent bu paranın özellikle Körfez'deki ülkelere savaş tazminatı olarak verilebileceğini de ifade etti. Yani toplamda 100 milyar dolar, Katar'da bulunan 25 milyar dolar. Paranın akıbetinin ne olacağı önümüzdeki akışı belirleyecektir muhtemelen.
1: Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. Hiç şüphesiz ki günün en önemli başlığı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Necmettin Mutlu bizlerle birlikteydi. Necmettin Hocam, çok teşekkür ederiz. Sıcak başlıklar daha kısa sürede toparladık ama daha değerlendireceğimiz pek çok da başlık olacak gibi duruyor. Bunları ekranlara getirdik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD Başkanı Donald Trump açıkladı. İran'da aynı şekilde bir mutabakattan bahsediyoruz. O mutabakatla birlikte en önemli başlık Hürmüz konusu. Şimdi Hürmüz ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri'ne göre Hürmüz hemen açılacak ve bu 30 günlük süre sonrasında ise artık Hürmüz'le ilgili hiçbir problem kalmayacak diyor ABD Başkanı Donald Trump. Ama az önce Necmettin Hocamıza da vurguladığımız gibi İran'sa bu konuda özellikle geçiş ücreti alma konusunda ısrarcı. Yani bir çatışma durumu devam edecek gibi duruyor. Hürmüz konusuna bakalım.
2: 52. G7 zirvesi için geri sayım başladı. Masada ekonomiden yapay zekaya birçok konu var. Ancak gündeme damgasını Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmaları vuracak. Fransa'nın doğusundaki Evian-Leben kenti 15-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek G7 zirvesine ev sahipliği yapıyor. İki ABD'li yetkili Başkan Donald Trump'ın da katılacağı üst düzey toplantı hakkında bilgilendirmede bulundu. Trump'ın Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle Orta Doğu konulu ikili görüşmeler yapacağı belirtildi. ABD'li yetkililer ekonomiden tedarik zincirine, yasa dışı göçten yapay zekaya kadar birçok başlığın konuşulacağı zirvede Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını da masaya yatıracağını açıkladı.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizledik. Sanırım çoğunu imha ettik.
2: Kaynaklar NATO içindeki görev yükü konusuna ilişkin de konuştu. İttifaka ilişkin birçok ana başlığın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde istişare edileceği kaydedildi. G7 için son hazırlıklar tamamlanırken ABD Başkanı'nın zirve kapsamında Versailles Sarayı'nda düzenlenecek bir akşam yemeğine katılması da bekleniyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tabii piyasalar diyeceğiz. Özellikle bu 107 gün süren savaşı bitiren anlaşmanın taraflarca duyurulması piyasalar üzerinde etkileri var. Borsa İstanbul'a başlayalım. Borsa İstanbul tabii cuma kapanış rakamı %1,42'lik yükselişle kapatmıştık. 14.000 puan sınırında 13.398 puan ama muhtemeldir ki bugün tabii Borsa İstanbul'da bu anlaşmanın etkisinde net bir şekilde göreceğiz. Dolar TL işlemlerin başladığı verilerden biri. Dolar TL'de bir değişim yok. 46 lira 27 kuruş. Euro TL'ye hemen bakalım. Türk Lirası Euro karşı nasıl bir performans gösteriyor? Hemen ekranlara getirelim. Euro TL'ye de baktığımızda yine benzer bir tablo. Euro'nun biraz daha güçlendiğini görüyoruz şu an. 53 lira 79 kuruş 54 lira seviyesine doğru bir hareketlenme söz konusu. Ama işlemlerin çok hızlı ve hareketli şekilde devam ettiği verilere şimdi geçiyoruz. Altın. Altın bu savaşın en büyük kaybedeniydi. Neredeyse büyük yıl boyunca tüm kazançlarını geride bırakmıştık geçtiğimiz hafta. Şu ansa güçlü bir yükselişle güne başlıyoruz. %2,5'luk bir artıyla güne başladı. 4327 dolara kadar geldi. Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Gün boyunca bekleyip göreceğiz. Bir de tabii iç piyasaya gram altına bakalım. Gram altında şu an bir yükseliş var. %2,55'lik artışla 6437 liraya geldik. 6100 liralardan birkaç gün içerisinde 300 liralık bir artış söz konusu altın fiyatlarında. Gümüşe bakalım. Gümüşte 70 doların altına kadarsa geldiğimiz bir tablo vardı. 63-64 dolarları konuşuyorduk. Şu an itibariyle burada %4'ü buldu yükseliş. %3,57. 70 dolar 47 centten işlemler devam ediyor ve petrol tabii ki en önemli veri hepimizi etkileyen o veride ise hızlı bir geri çekilme var. %4,43'lük bir düşüşle birlikte 83 dolar 46 sente kadar geriledik. 80 dolar önemli bir kırılma noktası. 80 doların altı bakalım kırılıp mı kırılmayacak mı? Ama çok değil, bir hafta önce yine bu saatlerde sabah ajansına bu rakamları konuştuğumuzda 97 dolarları telaffuz ediyorduk. Şu an itibariyle 83 dolar 47 sent %4,42'ye kadar %4,42'lik bir düşüşle birlikte yeni güne başlıyorsa bunun iç piyasadaki etkilerine de bakacağız.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Şimdi tabii ki bu barışın açıklanması, daha doğrusu barış tam olarak şu an karşılamıyor ama 107 günlük savaşı bitiren mutabakatın dünyaya ilan edilmesiyle birlikte ardı ardına ülkelerden de destek mesajları da geldi. Tabii ki en önemli mesaj Başkan Erdoğan'da. Başkan Erdoğan özellikle 19 Haziran tarihinde yapılacak o imza törenine kadar geçecek süre içerisinde yaşanabilecek sabotajlara karşı da uyarılarda bulundu. İşte hem Başkan Erdoğan'ın açıklamaları hem de liderlerden gelen o mesajlar.
2: ABD ve İran arasında çatışmalar yerini diplomasiye bıraktı. Washington ve Tahran barışta anlaştı. Dünyadan tepkiler peş peşe geldi. ABD ile İran'ın barış anlaşmasında el sıkışmasının ardından memnuniyet mesajları ardı ardına geldi. İlk kutlayanlardan biri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan sabotajlara karşı uyardı. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. İmzaların atılacağı güne kadar tahrik ve sabotajlardan kaçınılmalı, dikkatli olunmalıdır. ABD ve İran başta olmak üzere arabuluculuk için Pakistan'a, destekleri için Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür ediyorum. Türkiye bölgede barış ve diplomasiye katkı sunmaya devam edecektir.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görüşmelerin yapıcı biçimde devam etmesini temenni etti. Türkiye'nin barışa desteğinin süreceğini kaydetti.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, zaten...
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de anlaşma için tarafları tebrik etti. Guterres paylaşımda çatışmanın barış içerisinde çözülmesine yönelik bir adım atıldığını belirtti. Körfez'den gelen ilk açıklamaysa arabuluculardan biri olan Katar'dandı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani, Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptının barışı güçlendirme ve ekonomik büyüme yolunda önemli olduğunu kaydetti. Mutabakat Avrupa'dan da memnuniyetle karşılandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise konuya ilişkin paylaşımda tarafları anlaşmaya uymaya çağırdı. Lübnan'da ateşkes çabalarını destekledi. Taraflar arasında imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde atılacak.
2: Tabii bugünün ana gündemi bu 107 günlük savaşı bitiren mutabakat, ama Türkiye'nin gündeminde de başlıklar var tabii ki. Ekonomi, terörist Türkiye gibi pek çok süreci konuşuyor olacağız. Bugün Başkan Erdoğan Başkan'la kabine toplantısı var. Ankara bugün neleri konuşacak? Hemen bakalım Ankara'ya. Ankara Haber İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi, bizi bekliyorcak. Arzu, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Hareketli bir gün olacak bugün. Başkan Erdoğan'da çok yoğun program var. Neler söyleyeceğiz Ankara'ya dair?
3: Gökhan, günaydın. Evet, aslında bugün yoğun bir gün olacak. Kabine bugün saatler 15.30'u gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında artık toplanmış olacak. Peki bu toplantıda neler konuşacak? Hangi konu başlıkları ele alınacak? Elbette iç ve dış politikaya dair çok sayıda başlığın yer alacağını söylemekte fayda var. Ancak baktığımızda elbette ABD ve İran arasında yapılan anlaşma süreci konuşulacak. Bugün en temel noktalardan bir tanesi bu konu olacak. Bilindiği üzere 107 gündür aralıksız olarak devam eden ABD-İran savaşı an itibariyle artık son bulmuş durumda. Özellikle resmi anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacak, atılacak. Dolayısıyla bugünkü toplantıda da elbette tüm bu konular ve yansımaları masaya yatırılmış olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yine Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğine etkileri de elbette gündeme gelecek. Dış politika başlıklarından bir tanesi olacak hiç kuşkusuz. Yine toplantıda aslında değerlendirilecek noktalardan bir tanesi de terörsüz Türkiye var. Olacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlamış olduğu nihai rapor sonrası gözler çıkarılacak düzenlemeye çevrilmişti hatırlatmak gerekirse. Bu noktada baktığımızda aslında çerçeve için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile gireceği 15 Temmuz'dan öncesinde bir adım atılmasının söz konusu olma ihtimalinin yüksek olduğunu özellikle ifade etmiş oldum. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elbette silah bırakma sürecine yönelik sahadaki son durum çalışmaları da bugünkü toplantıda ele alınmış olacak ilerleyen saatler içerisinde. Öte yandan baktığımızda aslında 7 ve 8 Temmuz tarihi itibariyle gerçekleşecek NATO zirvesi konusu bu konuda oldukça önemli bir yere sahip. Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Hatta NATO zirvesinde kullanılması planlanan Etimesgut Havalimanı'nın açılışını da bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını biliyoruz. Bu noktada özellikle bu konuda bugünkü toplantı değerlendirilmesini beklediğimizde ifade edelim. NATO zirvesiyle ilgili tüm detayların bugünkü toplantıda görüş alışverişinde bulunulmuş olacak bu konunun. Yine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio yine ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılacağını duyurmuştu bu noktada baktığımızda. NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra 9 ülke liderinin de konuk olarak katılacağı bu zirvenin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında terörle mücadele, istihbarat, yine siber suçlarla mücadele, asayiş, trafik, özel harekat ve jandarma komando birimleri tarafından görev alacağını biliyoruz. İşte tüm bu konuların bugünkü toplantıda da detaylı bir şekilde incelenmiş olacağını da söylemiş olalım. Yine aslında kentte güvenlik seviyesinin de en üst seviyeye çıkarılacağını biliyoruz. Bu konuyla ilgili de bir görüş alışverişinin yapılmış olacağını söylemiş olalım. Yine ekonomi başlığına da aslında kabine toplantısında ayrı bir parantez açılmış olacak. Milyonlarca kamu çalışanının gözünün çevrilmiş olduğu memur maaşı zammında kabine toplantısında bugün itibariyle yine görüşülmesini beklediğimizi söylemiş olalım. Dediğimiz gibi bugün itibariyle çok sayıda başlık konuşacak kabine toplantısında. Gözler şu an itibariyle 15.30'da gerçekleştirecek kabine toplantısında olacak. Bizler de yeni bir detay aldığımız takdirde yine bu noktadan sizlere aktar.

0: Ayı sürdüreceğimizi söyleyerek şimdi sözü tekrar size bırakalım. Gökhan.
1: Arzu Fidan verdiği notları için teşekkür ederim. Gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi'ni açalım. Türkiye Gazetesi'nin bakalım manşetinde hangi haberler yer alıyor? Karşılıksız sevgi dün Türkiye'nin dört bir yanında tabii ki amirli futbol takımımızın Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşı karşıya gelmesini yaratmış olduğu heyecan vardı. Ama tabii ki sonuç çok kötüydü. Ama yine de tüm Türkiye olarak o heyecanı hep birlikte yaşadık. Şimdi siyaset diyelim. Siyaset dediğimizde CHP'deki arınma süreci hız kazanacak. Tek rüşvetçi bırakmayacak. İsmi şaibeye karışan il başkanları, vekiller ve belediye başkanlarına kapıyı gösterecek olan Kılıçdaroğlu, grup toplantılarını Özel'in elinden alacak formülü de buldu. Kürsü işgalini bitirecek hamle. Peki ne yapacak Kılıçdaroğlu? CHP'de karşılıklı hamleler devam ediyor. Çarşamba günü MYK'yı toplayacak olan Kılıçdaroğlu'nun Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerlerine grup başkan vekili için atama yapması bekleniyor. Yarın meclis grubunda kimin konuşacağı netleşmedi. Kılıçdaroğlu başkan vekilliklerine atama yaptıktan sonra kürsünün tek hakimi olmayı da planlıyor deniliyor. Şimdi bu haberi biraz detaylandıralım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hafta çok hareketli olacak gibi duruyor. Özellikle salı günü grup toplantısının kimin yapacağı sorusu henüz yanıt bulmuş değil. Ne Özgür Özel tarafından ne de Kılıçdaroğlu tarafından yarına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Ama aynı zamanda özellikle ihraçlar konusu var ve parti meclisinde özellikle önümüzdeki günlerde il başkanları ve bazı belediye başkanlarının da bu ihraç listesine eklenebileceği konuşuluyor. CHP'de neler oluyor? Hemen bakalım.
2: Kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
3: Milletvekilleriyle başladı, belediye başkanlarını da listeye aldı, sıra il başkanlarına geldi. Kemal Kılıçdaroğlu arınma sürecine hız verdi.
2: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
3: Adı şaibe ve yolsuzluk iddialarıyla anılan 9 milletvekili için disiplin süreci başladı. Yetmedi, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'la Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer de ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Her şeyi izliyoruz.
3: Yeni haftayla arınma hamlesinin hedefinde bu kez il başkanları olacak.
5: Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin de özellikle 3 büyük şehir için söyleyebilirim bunu. Ankara, İzmir ve İstanbul il başkanlıklarında bu hafta bir değişimin olması kaçınılmaz gibi geliyor bana. Büyük olasılıkla böyle bir süreç de yaşanacaktır.
3: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de Kılıçdaroğlu'nun yolları ayırmak istediği il başkanları arasında yer alıyor. Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu bu iki ismi yönetimleriyle birlikte görevden alıp disipline sevk etmeyi planlıyor.
2: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
3: Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesinde görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın olduğu da iddialar arasında.
1: Peki Özgür Özel ne yapmayı planlıyor? Şimdi Özgür Özel ve yakınındaki isimler tabii ki olağanüstü kurultay için imza toplamışlardı. Bugün o kurultay için imzaların genel merkeze verilme ihtimali çok güçlü. Ama Kılıçdaroğlu tarafı ise mahkeme kararını gerekçe göstererek parti olağanüstü kurultaya götürülmeyeceğini açıklamıştı. Bir yandan da eğer olağanüstü kurultay talepleri kabul edilmezse Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin yeni parti için hazırlıkları da tamamladığı iddia ediliyor.
6: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
3: Yeni parti yok dedi ama toplu istifa hamlesi tutmadı. Tek çare yeni parti kaldı. Özgür Özel'i destekleyen 27 isim tüzük gereği 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilsin diye parti meclisinden topluca istifa etti ancak plan tutmadı. O yüzden de Özel cephesi yeni hamleye hazırlanıyor.
6: Kazanırsa genel başkan olur ama atanmış olarak bu göreve devam etmesi partimiz için bir felaket olur.
3: Önce 900'den fazla noter tasdikli imza genel merkeze verilecek. Özel ve ekibi parti tüzüğüne göre delegelerin talebiyle kurultayın toplanabileceğini savunuyor genel merkez.

0: Mahkeme kararı kesinleşmeden olağanüstü kurultay yapılamaz diyor.
1: Arkadaşlarımla birlikte gerekirse baş vereceğim ama başımı eğmeyeceğim.
0: Genel merkez imzalar geldiğinde nasıl bir hamle yapacak merak konusu. Özel cephesi ise felaket senaryosu dediği o son hamle içinde düğmeye bastı. İddiaya göre Ankara'da yeni parti kurmak için adımlar atıldı, hatta bina bile tutuldu.
2: Bugün yeni partiler kurulmaya çalışıyor, isimler belirliyorlar. Ya arkadaş, amacınız kavga ederek, çarpışarak ayrılmaksa günah bu partiye.
0: İddiaya göre mevcut bir partiyle de anlaşmaya varıldı. Oysa geçtiğimiz hafta DSP'nin kapısını çalan özel cephesi oradan eli boş ayrılmıştı.
3: Demokratik Sol Parti'nin adı mahkeme dosyası. Şaibeli konular içerisinde geçen siyasilerle birlikte olabilme ihtimali asla ve asla olmaz.
0: Özel cephesinde ortalığı karıştıran bir itirafta grup başkan vekiliği düşen Ali Mahir Başarır'dan geldi. Önceki genel başkanlığı döneminde bir an olsun Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmayan Başarır, o dönem Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanmadığını itiraf etti.
4: Hasan Ufuk Çakır'ı milletvekili yapmak istiyor. Çıktım odasına, ne olur yapmayın dedi.
5: Yalvarıyorum dedi.
4: Durdu. Zaten dedi 5 çıkmaz Mersin'den dedi. 5. sıradaydı Hasan Ufuk Çakır. Ben böyle durdum. Mersin'den 5 çıkmazsa zaten sen Cumhurbaşkanı olamazsın ki dedi. Ve döndüm, gittim. Orada benim için Kemal Kılıçdaroğlu.
6: Havaların ısınmasıyla birlikte ne yazık ki boğulma vakalarına ilişkin daha fazla haberleri ekranlara getirmeye başladık. İlk durak noktamız Eskişehir olacak. Eskişehir'de serinlemek için atıyla gölete giren bir adam hayatını kaybetti. Mersin'de de 15 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.
7: Havalar ısındı, boğulma vakaları arttı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Keskin Göleti'ne atıyla giren 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda göletten çıkarılan Karacaoğlu hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir acı haber de Mersin'den geldi. Erdemli ilçesindeki Kayacı Vadisi'nde arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 15 yaşındaki çocuk limonlu çayına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşları jandarma ve sağlık ekibine haber verdi. Ekiplerin çalışmasıyla çocuğun akıntıyla girdap oluşan bölgede sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.
6: Rize'de arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan, memleketi Bolu'da son yolculuğunu uğurlandı. Özkan'ın cenaze namazını imam olan babası kıldırdı.
8: Bana düşen görev burada, evlatla sınandığım bu dünyada sabır düşüyor.
7: Eşi tabutuna son kez sarıldı. Acılı babası cenaze namazını kıldırdı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde arama kurtarma faaliyeti sırasında görevli AFAD ekibini taşıyan bot kayaya çarparak devrilmiş, akıntıya kapılan 28 yaşındaki Ömer Faruk Özkan hayatını kaybetmişti. Özkan için memleketi Bolu'nun Hamza Bey köyünde cenaze töreni düzenlendi. Kübra Hafsa Özkan kucağındaki 10 aylık oğluyla eşinin al bayrağı sarılı tabutuna sarılıp son kez vedalaştı. Törende en zorlu görevse acılı babaya düştü. İmam olan Şükrü Özkan oğlunun cenaze namazını kıldırırken ayakta durmakta güçlük çekti.
8: Yüce Rabbimiz müjdele emriyle buyuruyor. Biz de onun müjdesine nail olabilmek için sabredenlerden olmayı, Rabbimden gelen her şeye razı olmayı amenna ve saddakna kabul ediyoruz.
7: Ömer Faruk Özkan'ın naaşı mesai arkadaşlarının ve sevenlerinin omuzlarında taşınarak köy mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.
6: (Gülüyor) İki yıl öncesine gideceğiz. Ankara'da Ayşe Yavuz şiddetli fırtına sırasında dev bir reklam panosunun düşmesi sonrasında devrilmesi sonucunda ağır yaralanmış ve ardından da hayatını kaybetmişti. Yargılama süreci devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Sincan Belediyesi'ne görevli

0: 8 personel için soruşturma izni verilmesine hükmetti.
1: Ayşe melek bir kızdı. Kimseyi üzmezdi, kimseyi incitmezdi. Evin tadı tuzuydu.
2: Devrilen pano genç kadını hayattan koparmıştı. 8 belediye personeli için soruşturma izni verildi. Takvimler 6 Haziran 2024'ü gösteriyordu. Ankara Sincan'da aniden bastıran şiddetli rüzgar ve sağanak yağış büyük bir faciayı beraberinde getirmişti. Durakta evine gitmek için otobüs bekleyen 22 yaşındaki Ayşe Yavuz tonlarca ağırlıktaki reklam panosunun altında kaldı. Genç kadın ne yazık ki kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada bilirkişi raporu skandalı gözler önüne serdi. Öyle ki reklam panosunun temeli 4,5 metre olması gerekirken sadece 1,35 metre kazılmıştı. Direnç sağlaması için dökülmesi gereken 18 metreküp beton yerine yalnızca 5,40 metreküp beton kullanılmıştı.
1: 1 metre 30 santimi o betonu dökülüke hiç mi görmemişler? Demek ki ottukları yerden onay vermiş.
2: Panoyu yapan firma yetkilisi hakkında bilinçli taksimle ölüme neden olma suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanık ilk duruşmada tutuklansa da sadece 15 gün sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: İnşallah bundan sonra da adalet de yanımızda olur. Allah da yanımızda olur. Biz bu sürecin sonuna ereriz.
2: Ve o mücadelede çok önemli bir eşik aşıldı. Sincan Kaymakamlığı panonun montajını denetleyen Sincan Belediyesi görevlisi 8 kişi hakkında soruşturma izni vermemişti. Acılı aile karara hemen itiraz etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi son noktayı koydu. Mahkeme kazanın doğrudan montaj ve denetim hatasından kaynaklandığını belirterek 8 belediye personeli hakkında soruşturma izni verilmesine kesin olarak hükmetti.
3: 2 yıl sonra ancak dava açıldı. 2 yıldır açamadıydık. Ama biz davamızın peşindeyiz, yine peşindeyiz. Bu 8 kişinin de suçunu almasını istiyoruz.
2: Bu kararla birlikte gencecik bir kızın ölümünde ihmali olan kamu görevlileri de artık hakim karşısına çıkacak. Soruşturma dosyası Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
1: Ellerini vicdanlarına koysunlar, onunla da benim yerimde kendilerini koysunlar, kendi evlatlarını koysunlar. O hakimle, savcılar beni onu öyle yargılasınlar.
0: Şimdi beyaz et sektöründe yaşananlara bakacağız. Malum cuma günü o yaşananları bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. Son dönemde beyaz et fiyatlarında yaşanan o fahiş fiyat artışına karşı harekete geçilmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
2: Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 kişiye yurt dışı yasağı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda 8 ilde operasyon düzenlendi. Firma patronlarının da aralarında olduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete de denetim kayyumu atandı. 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 29 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
0: Şimdi bir kez daha İstanbul'daki trafiğin durumuna bir bakalım. Kübra Kılıçtepeci bizi bekliyor. Kübra'ya günaydın diyeceğiz bir kez daha. İstanbul'a bakalım bugün nasıl bir trafik var. Kübra kolaylıklar diyeyim. Bir saat önce sen göre nasıl bir değişim var şu an?
4: Evet Gökhan Koç, yaklaşık bir saat önce yaptığımız yayında İstanbul genelinde %62 idi. Şu an baktığımızda ise %65 trafik yoğunluğu İstanbul genelinde. Ancak Anadolu yakasında %74 oldu yoğunluk. Dilerseniz ben trafik yoğunluğunun notlarını ekranlara getirirken kameraman arkadaşım da bulunduğumuz noktadaki son durumu ekranlara getirsin. Bizler şu anda Ok Meydanı tarafında olduğumuzu söylemiştik. Avrupa yakasında %60, Anadolu'da %74'lük yoğunluk var demiştik. Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken eğer sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy'de yoğun bir trafik söz konusu. Zincirlikuyu köprü

0: trafik söz konusu. Bostancı'da da yoğunluk giderek artıyor. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Ataşehir Çakmak Köprüsü, Tem Ümraniye, Elmalı ve Kavacık'ta oldukça yoğun bir trafik görüyoruz. Köprüye geldiklerinde de sürücüler bu yoğunluğun devamını görüyor olacaklar. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçişleri Avrasya Tüneli'ne baktığımızda tünel içiyle birlikte bu kez Uzunçayır bağlantı noktasında da yoğunluk o hayli fazla. Göztepe, Yenikapı, Samatya, Yedikule'de ise yol açık. Saatlerimiz 8:33 geçiyor. Avrupa yakasında %60'lık bir yoğunluk varken Anadolu yakasında ise %74'e ulaşan bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul geneline baktığımızda %65'lik bir yoğunluktan bahsediyoruz. Bugün haftanın ilk iş günü ve İstanbul trafiği yine yoğun bir şekilde güne başladı. Haftanın ilk günü, ilk iş günü olmasına rağmen tabii Anadolu yakası ile Avrupa yakasına baktığımızda Avrupa yakasına nazaran Anadolu yakasında yoğunluk çok daha fazla, %70'lere uzandı. İstanbul geneline baktığımızda ise %65'lik bir trafik yoğunluğu yaşanıyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra Kılıçtepe'ye notlar için teşekkür edelim. Gün başlamış durumda %70 sınırına dayanmış bir trafikle güne başlıyoruz. Biz İstanbul'la ilişkin trafikte kalmaya devam edeceğiz. Akıl almaz bir olay. İstanbul Maltepe'de iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri alev topuna döndü. Üstelik o anda kameralarda kayıttaydı.
2: İki otomobil çarpıştı, kazanın ardından araçlardan biri alev alev yandı. Görüntüler İstanbul Maltepe'den. Gece saatleriydi. Seyir halindeki iki otomobil sürücüsü kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan birinde patlama yaşandı. Ardından da otomobil alevlere teslim oldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
1: İstanbul'da Pendik'te ise Marmaray'da iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. Tekme tokatlar havada uçuşmaya başladı. Daha sonra ise o kişiler kendilerini ayırmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırdı. Bir temizlik personeli ise saldırganlardan birine tokat attı. Yani ortalık tamamen karıştı. O anlara bir bakalım.
3: Güvenlik görevlisine yumruk attı. Arkadaşıyla saldırdı.
4: Ne oluyor lan?
3: Temizlik görevlisinden tokat yedi. İki saldırganı kontrol etmek hiç kolay değildi. Pendik'te yolcu almak için duran Marmaray'daki iki yolcu arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya o sırada istasyonda bulunan güvenlik görevlileri müdahale etti. Kavgaya karışan yolculardan biri vagonda kalırken diğeri ise indirildi. Tansiyon o dakikalarda daha da yükseldi. Saldırganın yanındaki arkadaşı tehditler savururken kendisini sakinleştirmeye çalışan güvenlik görevlisine yumruk attı. Görevlilerin atılan yumruk sonrası saldırganlara müdahalesi sert oldu. Saldırganlara aynı şekilde karşılık verildi. Biri aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. İki kişiyi etkisiz hale getirmek hiç kolay olmadı. Kavga sırasında darbe alan bir temizlik görevlisi de saldırganlardan birine tokat attı. Olayın yatışması üzerine iki saldırgan polis ekiplerine teslim edildi.
1: Evli çiftlerin bazen tartışma sırasında ağızlarından çıkan sözlere daha dikkatli olması, dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Bursa'da bir çift tartıştıkları sırada artık sana olan sevgim bitti, seni sevmiyorum dedi. Ancak bu kullanılan söz Yargıtay tarafından boşanma sebebi olarak kabul edildi ki Yargıtay'dan gelen bu karar emsal niteliği taşıyor.
3: Seni sevmiyorum demek boşanma sebebi sayıldı.
5: Bir aile öyle kolay kurulmuyor. Kolay da boşanmamalı.
3: Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle erkeği tam kusurlu buldu ve kadının davasını kabul etti. Ancak dosya temize gidince karar değişti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kadının da kusur

0: zararlı olduğuna hükmetti, gerekçe ise dikkat çekiciydi. Kadının başkalarının yanında eşine yönelik "seni sevmiyorum, sevgim bitti" şeklindeki ifadelerinin evlilik birliğini zedeleyici nitelikte olduğu belirtildi.
1: İçinden gelerek mi söylemiş, o anki öfkeyle mi söylemiş, bütün bunları bilmek lazım. Bir şeyin geri planı bilmeden hemen o anki cümleye bakarak bir aileyi dağıtmak çok yanlış.
0: Yargıtay erkeğin davasının da kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Böylece yerel mahkemenin kararı bozuldu.
2: Evlilik sonuçta basit bir şey değil ki. Hayatını, yamanını geçiriyorsun. Her şeyini "bir sevmiyorum" bir kelimesiyle hemen sevmiyormuş mu?
0: Karar benzer boşanma davaları için emsal niteliği taşıyabilir.
3: Çok istekliydik, çok ümitliydik. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik ama dün ilk maçımızda ne yazık ki çok kötü bir sonuçla karşı karşıya geldik. Avustralya'ya 2-0 yenildik. Bugün Fotomaç gazetesinin manşetinde "Amili futbol takımı oyuncularımıza sesleniyor Fotomaç. Kaldırın başınızı. Kazanacağımız daha çok zafer var" denilmekte. Tüm Türkiye bu ruh halini paylaşıyor. Evet, 2-0 yenildik. Evet, futbol çok tartışılıyordu ama daha önümüzde maçlar var. Turnuva bitmedi. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl bir hava var? Nasıl bir tempo var? Bunun sorusunu yanıtını arayacağız. Amerika'ya gideceğiz. Arizona'ya kameralarımızı çevireceğiz. A-Spor yorumcusu Serhan Türk bizlerle birlikte. Sayın Türk, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Yayınlar dilerim.
3: Tabii ki o istediğimiz sonuç olmadı. Çok daha farklı şeyleri bugün konuşmayı sizinle bekliyorduk ama olmadı. Ama şu an nasıl bir atmosfer var milli takımda?
4: Evet, tabii ki herkes üzüntülü. Biz de üzüntülüyüz. Tabii ki vatandaşlarımız da çok üzüntülü ama bunu bir turnuva karşılaşma olarak görmemiz lazım. Tabii ki telafi etme şansımız da var. Oynayan sonuçta bizim çocuklarımız, bizim milli takım formamızı giyen çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Bu açıdan öyle bakmak lazım. Tabii ki 3 maç üzeri olan bir maç. İlk maçımızı kaybettik. Tabii ki buradaki zaaflarımızı da net bir şekilde görebildik. Artık önümüzde bir Paraguay engeli olacak. Millerimiz dünkü karşılaşmadan sonra Vancouver'dan Arizona'ya döndü. Tekrar sıcakların altındayız. Şu an 40-42 derece civarında bir sıcaklığın altındayız. Ve burada akşam saatlerinde, orada gündüz sabah saatlerinde bir antrenman olacak. Antrenman öncesi Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu bize bir demeç verecek, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Muhtemelen bu kadar çok yankı bulunması, bu kadar çok gündem olunması ve bu kadar çok hedef olmasına yeter diyecek galiba. Çünkü gerçekten çocuklar bizim çocuklarımız ve turnuvanın hala başındayız. Telafi etme şansımız da var. Bence biraz sakinleşmemiz lazım. Tabii ki herkes sabah saatlerinde uyandı ve milli maçımızı izledi. Belki işe başlarken moralsiz başladılar, evet. Ama dediğimiz gibi her şeyin bir telafisi var. Milli takımımızda telafisi edecek bir güçte bir milli takım jenerasyonu olduğunu düşünüyorum.
3: Şimdi Avustralya maçını artık geride bırakıyoruz. Artısıyla eksisiyle bunları artık konuşmaya gerek yok ama şimdi önümüzde bir Paraguay ve daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri maçı var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Paraguay'a karşı oynamış olduğu futbol tabii ki Amerika'nın da ne kadar zorlu olduğunda bize bir kez daha hatırlattı. Nasıl bir futbol olması gerekiyor özellikle Paraguay karşısındaki milli takımımız yoluna devam etsin?
4: Evet, eksiklerimizi net bir şekilde gördük. Avustralya milli maçında, karşılaşmasında tabii ki defansif anlamda kalenin önüne otobüs çektiler, tabiri caizse futbol dilinde böyle bir kelime var. Biz de kapalı defans açmada biraz sıkıntı yaşadık. Sonra kontra ataklardan 2 tane gol yedik. Ya bu kadar basit olmamalı. Bu kadar çok pozisyon bulup da değerlendirmemiz lazımdı. Defansif olarak çok fazla hata yaptık. Artık kimle karşılaşacağımızı biliyoruz. Amerika'dan 4-1 yenilgi alan Paraguay'la karşılaşacağız. İşte tam bir telafi olma tarafı da burası. Paraguay şu an ligimizin, yani grubumuzun böyle daha az kuvvetli bir takımı. Bu açıdan burayı geçtiğimiz takdirde Amerika maçı da bizim için hedef karşılaşma olacak. Aslında en büyük hedef karşılaşma şu an için Paraguay karşılaşması. Çünkü 3 maç var, 1 maçı kaybettik. Mutlaka kazanmamız gereken bir Paraguay karşılaşmasından çıkacağız. Hatalarımız var. Erken gol bulmamız lazım. Defansif olarak çok fazla zaaf vermememiz lazım. Orta saha kurgusunu iyi yapmamız lazım. En önemlisi ise bazı oyuncuların hala patlama yapmasını beklemememiz lazım. Oyun içerisine başka oyuncuları hamle oyuncusu olarak almamız lazım. Bence Montella da buradan dersini çıkaracaktır. Ama dediğimiz gibi sakin olmamız lazım. Güvenmemiz lazım. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Evet. eleştiriyi de dozunda bırakmamız gerektiğini düşünüyorum.
3: Tabii bir de Amerika Birleşik Devletleri maçı var. Eğer Paraguay maçını kazanırsak bundan sonra Amerika'yı da konuşacağız. Ama Amerika beklentilerin tersine oldukça güçlü ve oldukça zorlu bir rakip gibi duruyor. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri karşılaşması nasıl okunmalı?

0: sizce?
1: Evet, aslında en büyük hedef maçlardan bir tanesi o. Şu an zaten grubun 4 gol atarak liderlik pozisyonunda olan Amerika Birleşik Devletleri kendi evinde oynamanın vermiş olduğu avantajı da kullanacak. Yani turnuva sonuçta kimin ne olacağı, kimin hangi gününde olacağı çok önemli. Bu anlamda Amerika zor bir rakip. Biz biraz toparlanırsak, o heyecanımızı üzerimizden atarsak ve 24 sene sonra geldiğimiz o Dünya Kupası'nda o tekrar profesyonelliğe, tekrar acemiliği üstümüze atmış bir şekilde devam edersek önemli oyuncularımız var, önemli futbolcularımız var. Bunları da avantajlı bir şekilde kullanabiliriz. Amerika maçından önce bizim şu an hedef karşılaşmamız Paraguay
0: Kesinlikle.
1: karşılaşması.
0: Tabii Türkiye'yi konuşacağız. Türkiye her zaman ana gündem başlığımız ama Türkiye maçı dışında şu ana kadar oynanan maçlar arasında sizi en fazla şaşırtan sonuç hangi maçtan geldi?
1: Yani Türkiye maçından başka bir şey şaşırtan sonuç beklemiyorum. Çünkü ben gerçekten çok büyük ümitlerle ve çok büyük isteklerle, hatta şu an bizim Haber'de ve diğer kanallarda hep izliyorum. Herkes sabahın köründe kalkmış, maçımıza odaklanmış. Ama genel anlamda baktığımızda çok fazla şaşırtıcı bir durum söz konusu değil. Ama ben milli takımımızın yani kesin kazanması gereken bir karşılaşmaydı. Sadece zaaflarımıza yenildiğimizi düşünüyorum. Bu anlamda çok şaşırtıcı bir sonuçlar benim için çok fazla olmadı.
0: Evet, konuşmaya devam edeceğiz. Gözümüz Amerika Birleşik Devletleri'nde, daha oynanacak maçlarımız var. Hiçbir şey bitmiş değil. Bizim çocuklara güvencimiz tam. Konuşmaya devam edeceğiz. A Spor yorumcusu Serhan Türk bizlerle birlikteydi. Serhan Türk, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Size iyi geceler dileyelim.
1: Teşekkür ederim. Size de iyi günler diliyorum ben.
0: Çok teşekkür ederiz. Tabii Dünya Kupası ana gündem başlığımız olmaya devam ediyor ama gündemde başka başlıklarımız var. Şimdi kameralarımızı Malatya'ya çevirelim. Malatya'da yapımı sona yaklaşan yeni havalimanı terminalinin görüntüleri de ortaya çıktı. Peki son durum ne? Ekranlara getirme zamanı.
2: Malatya yeni havalimanı terminal binasında sona gelindi.
3: Malatya Havalimanı yeni terminal binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni havalimanının bu yaz uçuşlara açılması planlanıyor.
2: Modern mimarisiyle dikkat çeken projede 13 uçak kapasiteli apron, 500 araçlık otopark, yeni taksi yolları ve sosyal alanlar yer alıyor. Terminalin hizmete girmesiyle yıllık yolcu kapasitesinin 2 milyon 500 bine çıkması hedefleniyor.
4: Buradaki en kritik yapımız olan terminal binamız %95 seviyesinde şu an tamamlanmış durumda. Mevcutla beraber yeni yapmış olduğumuz toplamı 13 uçak otopark, 13 uçaklık yer kapacak. Bu sayede Malatya'nın 1 milyon 250 bin olan uçuş sayısı, daha doğrusu yolcu kapasitesini 2,5 milyon veya daha üzerine çok rahatlıkla çıkarabilecek durumdayız.
5: 1 milyon 250 binden
4: 2,5 milyona çok rahatlıkla çıkartabileceğiz. Daha önce eski terminalde çok büyük sıkıntı olan otopark sorununu 500 otoparklık bir alanla halletmiş durumdayız. Bu alanlarda elektrikli araçların şarj istasyonlarına kadar düşürülmüş durumda.
2: Proje kapsamında elektrikli araç şarj ünitelerinin de bulunduğu 500 araçlık otopark alanı oluşturuldu. Yolcular için kafeterya, mescit ve alışveriş alanlarının yer aldığı terminal binasında test ve devreye alma çalışmaları sürüyor.
6: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Mobil hatlarda ve internet abonelikleri için yeni dönem başlıyor. BTK'nın resmi gazetede yayımlanan düzenlemesiyle abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri baştan aşağı yenilendi. Yeni kararıyla yapay zekalı yüz tanımadan e-devlet doğrulamasına kadar sıkı denetimler geliyor. Doğrulanamayan hatlar 90 gün içinde tamamen kapatılacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo.
5: Haberin radyosu.

0: Alyans'ta bulacaksın.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofis uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izle.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVMU GO ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVMU.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: UEFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yanında, 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Bambaşka yere taşır Toyota.
5: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Reklam. A Haber Radyo.
7: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
8: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
7: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Reklam.

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes Damat.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Canlı yayın.
8: Konusu ama şu ana kadar neler oldu? Bir haberde birlikte izleyelim.
9: ABD-İran hattında kritik bekleyiş sona erdi. Taraflar el sıkıştı, gerilim yerini barışa bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzun bir süredir devam eden müzakereler sonuca bağlandı. Mutabakata ilişkin ilk duyuruyu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Washington'la Tahran arasında uzlaşıya varıldığını ve çatışmaları kalıcı olarak sona erdiren bir barış anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Anlaşmanın bir parçası olarak Lübnan'daki çatışmaların da derhal durdurulacağını kaydetti. Şerif paylaşımında aynı zamanda Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a arabuluculuk çabaları nedeniyle özel bir teşekkürde bulundu. Pakistan Başbakanından dakikalar sonra da ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı duyurdu. İran'la yapılan anlaşma tamamlandı. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum. Ülkede bulunan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması konusunda da aceleleri olmadığını belirten Trump, bunun daha sonra gerçekleşebileceğini belirtti. ABD Başkanı nükleer meselelerde anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların yeniden başlayacağı konusunda da gözdağı verdi. Tahran'a yönelik yaptırımların da anlaşma kapsamında kaldırılabileceğini açıkladı. İran tarafı ise anlaşmayı ilk olarak televizyon ekranlarından doğruladı. ABD bize boyun eğdi dedi.
10: ABD, İran ve direnç cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
9: Detaylarsa İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi'den geldi. Garibabadi, Tahran'ın taleplerini kabul ettirene kadar mutabakat zaptını kabul etmediğini açıkladı.
11: Katar heyeti dün Tahran'daydı. Yaklaşık 14-15 saat süren görüşmelerde İran'ın metni ilişkin son değişikliklerini sunduk.
9: Anlaşmaya ilişkin detay da verdi.
11: Birincisi, Lübnan'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona ermesi. İkincisi ise ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasıdır. 60 günlük görüşmeler ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır. Bu müzakerelerde nükleer konular, yaptırımların kaldırılması, İran'ın yeniden yapılanması gibi konular olacak.
9: Garibabadi, İsrail Lübnan'ın güneyinden çekildiği takdirde İran'ın misilleme yapmayacağını da vurguladı. O açıklamalardan dakikalar sonra da İran medyası 14 maddelik anlaşma şartlarını duyurdu. Mutabakatta Lübnan ve tüm cephelerdeki çatışmaların sona ermesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, 24 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, İran'a yönelik 300 milyar dolarlık onarım tazminatı, yaptırımların askıya alınması ve Tahran'ın nükleer silah elde etmeme taahhüdü öne çıkıyor. Uzlaşının ardından Avrupa'da İran'a yelkenleri indirdi. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, İran'ın nükleer programında şeffaflık karşılığında Tahran'a yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık.

0: yaktı. Taraflar arasında imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de imza törenine katılmak üzere Cenevre'ye gideceğini açıkladı. Trump'ın da gitme ihtimali bulunduğunu kaydetti.
1: Şimdi imzalar atılacak mı? Nasıl atılacak? Cuma gününe kadar neler yaşanabilir? Bunları ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama şu ana kadar bildiğimiz şu ki bir müzakere süreci sonuç verdi. En son Cuma günü bıraktığımızda biliyorsunuz İran'dan açıklamalar geliyordu. Trump görüşmeler devam ediyor, olumlu ilerliyor dese de İran diyordu ki bir görüşme yok, biz görüşmüyoruz Trump'la, Amerika'yla derken güne böyle uyandık. Şimdi son durumu biraz öğrenelim, detaylara biraz hakim olalım. Muhabir arkadaşımız Fakur Rahman hazır, bizi bekliyor. Fakur, günaydın, hoş geldin yayına. Senin elindeki bilgiler neler, seni dinleyelim.
2: Günaydın Cansın. Pakistan başkenti İslamabad'da Pakistan makamları çok mutlu. Ve bu mutluluğu da Pakistan kardeş ülke Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, onların liderlikle de paylaşmıştır. Şimdi Pakistan Başbakanı tarafından gece saatlerde sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde geldi. Yoğun görüşmenin ardından Amerikan Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki barış anlaşmasına varıldığını memnuniyetle duyuruyorum. Her iki taraftan Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmiştir. Şimdi Pakistan Başbakanı tarafından bir önemli açıklama daha vardı. Pakistan Başbakanı Arap-ül-Cünuf tabasında anlaşmaya varılmasına verdikleri destekten dolayı kardeşlerimiz olan Katar Devleti'nin büyük liderine içten teşekkür sunarım. Suudi Arabistan, Türkiye özel teşekkür dileklerini dile getirdi. Hafta boyunca Arap-ül-Cünuf'lar bir dizi toplantıyı ev sahipliği yapacaklar. Evet, şimdi önümüzdeki süreçte Arap-ül-Cünuf, yani Pakistan ve Katar dahil olmak üzere başkent İslamabad veya Tahran'da yine bir diplomatik süreç devam edecek. Yoğun bir diplomatik süreç olacak bu. Bu yoğun diplomatik süreçte teknik uzmanlar katılacak ve resmi imza töreninin temelini oluşturacaktır. Yani Pakistan Başbakanı bu teknik görüşmenin resmi törenin için bir imza foundation veya onun bir nasıl desek yani resmi imza töreninin temelini oluşturacak. Hı hı. Yani bu şekildeki sözleri Pakistan Başbakanı dile getirdi. Dolayısıyla şimdi tabii İran'ın egemenlik, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı, kapsamlı bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ablukanın kaldırılması ABD tarafından. Bunlar önemli gelişmeler. Bütün dünya, özellikle Avrupa ülkeleri bunu çok memnunlukla karşıladı. Tabii ki İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş paraların ona geri iade edilmesi, bunlar da dahil bulunuyor. Önemli bir süreç. Biliyorsunuz, hatırlarsanız 28 Şubat'ta yine ABD ve İran Omman'daki görüşmeler sonucu Cenevre'de bir anlaşma imza atacaklardı. Dolayısıyla koptuğu yerden tekrar iki taraf 19 Haziran'da bir araya gelecekler. Pakistan daha önce elektronik imza töreni konusunda bir açıklama yapmıştı. Yani Pakistan Başbakanı veya Başbakan Yardımcısı buradan elektronik imza atacaktı. Arap-ül-Cünuf olarak bu imza töreninde. Ama şimdi Pakistan Başbakanı tarafından en son yapılan açıklamada böyle bir şey yok. Pakistan tarafından üst düzey bir katılım bekleniyor. Bu Dışişleri Bakanı mı yoksa Başbakan düzey mi olacak? Henüz bu konuda bir resmi açıklama yok. Ama dediğimiz gibi 60 günlük bu barış süreç, yeni bir barış süreç başlayacak. Nükleer ve uranyum konuları ele alınacak. Ama İsrail'e kim hakim çıkacak? Pakistan'daki analistler, gözlemciler bu konuda çok kaygılılar. Yani 60 gün boyunca sürecek olan bu yeni diplomatik süreç, buna yine İsrail'den bir baltalama gelir mi? Bu büyük bir soru.
1: Peki Fakur, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi durum böyle.

0: İlerleyen dakikalarda İran'a da uzanırız. Oradan da detayları alıyor oluruz Ekber'den. Cenaze töreni de düzenlenecek. Bu da önemli. 5 gün sürecek bir cenaze töreni planlanıyor. 28 Şubat vurgusu yaptı Fakur. 28 Şubat'ta daha ilk saldırılarda biliyorsunuz hayatını kaybetmişti. İran'ın dini lideri Ali Hamenei. Onunla ilişkin ilk töreni 4 Temmuz'da Tahran'da yapılacak. 6 Temmuz'da yine Tahran'da ikinci cenaze töreni düzenleneceği yönünde bilgiler geliyor. 7 Temmuz'da da Kum'da, 9 Temmuz'da Meşhed'de törenler yapılacak. Hamenei de 9 Temmuz'da Meşhed'de toprağa verilecek diye bilgiler var. Önemli. Şimdi piyasalar ne diyor vesaire bakacağız ama iki tarafın heyetleri artık bu hafta teknik bilgileri görüşmek için bir araya gelecekler. Bir haber daha paylaşalım. Amerika-İran hattında 107 gün sürdü bu savaş. Tarafların barış anlaşmasında uzlaşmasıyla da sona ermiş gibi görünüyor. Washington-Tahran arasındaki anlaşmaya başta arabulucu ülkeler olmak üzere dünyadan olumlu tepkiler de geldi. Mutabakata ilişkin ilk memnuniyet dileklerini iletenlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı.
1: ABD ve İran arasında çatışmalar yerini diplomasiye bıraktı. Washington ve Tahran barışta anlaştı. Dünyadan tepkiler peş peşe geldi. ABD ile İran'ın barış anlaşmasında el sıkışmasının ardından memnuniyet mesajları ardı ardına geldi. İlk kutlayanlardan biri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan sabotajlara karşı uyardı. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. İmzaların atılacağı güne kadar tahrik ve sabotajlardan kaçınılmalı, dikkatli olunmalıdır. ABD ve İran başta olmak üzere arabuluculuk için Pakistan'a, destekleri için Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür ediyorum. Türkiye bölgede barış ve diplomasiye katkı sunmaya devam edecektir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görüşmelerin yapıcı biçimde devam etmesini temenni etti. Türkiye'nin barışa desteğinin süreceğini kaydetti.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, zaten...
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de anlaşma için tarafları tebrik etti. Guterres paylaşımda çatışmanın barış içerisinde çözülmesine yönelik bir adım atıldığını belirtti. Körfez'den gelen ilk açıklamaysa arabuluculardan biri olan Katar'dandı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani, Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptının barışı güçlendirme ve ekonomik büyüme yolunda önemli olduğunu kaydetti. Mutabakat Avrupa'dan da memnuniyetle karşılandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise konuya ilişkin paylaşımda tarafları anlaşmaya uymaya çağırdı. Lübnan'da ateşkes çabalarını destekledi. Taraflar arasında imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde atılacak.
0: Şimdi günlerce karşılıklı bazı maddeler verildi. İran bunu istiyor, Amerika bunu kabul ediyor, etmiyor diye konuştuk, bu maddeleri sıraladık. Şimdi artık bugün itibariyle 14 maddelik mutabakat taslandı. Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı ateşkes. Biraz sonra buna ayrı bir parantez açacağım. Netanyahu çünkü bu ateşkesin, bu barışın ilan edilmesinden hemen önce harekete geçtiğine Trump'la birlikte konuşmaları da kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Amerika'nın İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü, Avrupa'nın sona ermesi ve Hürmüz'ün 30 gün içinde yeniden açılması çok önemli maddeler, şu ilk 3 madde özellikle. Amerikan ordusunun İran'ı çevreleyen bölgelerden çekilmesi. Bu ne kadar gerçekleşebilir? Petrolle ilgili yaptırımların askıya alınması. Devam ediyor mutabakat maddeleri. İran'ın gelirlerine erişiminin yeniden sağlanması. Amerika'dan 300 milyar dolarlık yeniden inşa fonu. İran'ın nükleer programı ve anlaşma için 60 günlük müzakere. İran nükleer silah geliştirmeyeceğini teyit edecek. Müzakere süresince yeni yaptırımlar uygulanmayacak. Dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlıkları serbest bırakılacak. Nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacak. Füze programları müzakerelerinin müzakerelerin dışında tutulacak. Füze programları müzakerelerin dışında tutulacak. Şimdi genel çerçeve de böyle. Coşkun Başbuğ bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Yayına. Her Cansın. Sabah olduğu gibi Faruk Erdem bizimle birlikte. Günaydın.
3: Günaydın.
0: Faruk Erdem'cim, hoş geldiniz yayına.
3: Teşekkürler.
0: Şimdi Coşkun Başbuğ, ilk günden bu yana birçok yayın yaptık. O olur, bu olur, nasıl olur? En son yaptığımız yayını hatırlıyorum. Her an bu barış masası kurulabilir, böyle dediklerine bakma İran'ın demiştiniz bana. Doğru. Ben de pek ikna olmamıştım son yayında. O yayından sonra bir hafta sonu girdi araya. Dediğiniz gibi oldu ama bu mutabakat maddelerine baktığımda sanki İran daha bir kazanan taraf gibi gözükse de deyip sözü size bırakacağım. Soru Yok, işaretlerim var.
3: Haklısın. Yani baktığında Cansın, İran'ın önceleri de istediği birçok şeyin mutabakata yansıdığını görüyorsun. Mesela füze konusunun mutabakat dışına alınması. Nükleer konusunda İran zaten hiçbir zaman bana göre ayak diremedi. Denetleyin, açın kapıları. Benim burada derdim bir bomba yapmak değil. Önceden yürüyen zaten böyle bir anlaşma vardı. Trump'la birlikte bu anlaşma bozuldu. Ben aynı yere geri gelmeye hazırım demişti. O da çözüldü. Abluka İran'ın en büyük handikapıydı. Daha doğrusu hani kırmızı çizgisiydi. Onu da Amerika zaten sona erdireceğini söylüyor. Hatta 30 gün içinde diyorlar ama ben çok daha kısa sürede bu açılmanın sağlanacağını düşünüyorum. Çünkü Trump'ın şöyle bir sözü vardı dün. Petrol akacak, paralar evet. gelecek. Ondan sonra hani piyasalar huzur bulacak gibi o mihvalde sarf ettiği sözler var. Zaten ablukanın kaldırılması bana göre çok hani mutabakat maddeleri içerisinde en kolaylardan biri. Bir de şu var Cansın, hani niye iş bu noktaya geldi konusunu hep konuşuyor, tartışıyoruz. Benim zaten öngörüm de buydu. Oradaki getirdiğin donanmayı tutmak, her gün milyon dolarlar sonuçta iki aylık bir süreç ve bunun faturası Amerika'ya yansıyor. Yani Amerika'da biliyorsun bu konuda ek ödenek çıkarmak üzere bir takım hamleler yapmaya çalıştı evet. Trump. Bu tartışmaları beraberinde getirdi. Niye kardeşim bu kadar İsrail'e destek veriyoruz, bu paralar niye diye sorular birbiri ardına soruldu. Trump'ın buna vereceği cevap yok. Zaten bu iş tıkanma noktasına gelmişti ve İsrail'in kurduğu bataklıkla bu ortam oluşmuştu. Amerika bunu yani kendi ülke menfaatlerine göre değerlendirdiğinde bu işin doğrusu bu değil kardeşim diye bir mantığı oluşturmaya başladı. O havayı hissettiğim için zaten ben sana ısrarla merak etme buradan bir kıyamet savaşı çıkmayacak, anlaşacaklar demiş idim. Hatta gene hatırlarsan belki bugün belki yarın bir gece ansızın bir maddeleri göreceğiz ve bunun üzerine konuşacağız demiştim. Aynen öyle de oldu. Şimdi burada hani Amerika İran arasında savaş bitse de şunu hatırlatayım. Amerika İsrail arasında bir savaş şimdi başlıyor.
0: Amerika İsrail arasında.
3: Evet, yani bu fiziki anlamda bir savaş olarak
0: biraz
3: algılama bunu.
0: Ona geçmeyeyim, onun detayı sorayım. Samet, bize müsaade eder misin, bir ayağa kalkalım. Bir de bize ilk sayfayı açabilir misiniz?
3: Geliyorum.
0: Buyurun buyurun. İlk sayfayı bir açarsanız. Şimdi soracağım İsrail kısmını ama şurada savaş sona erdi. Cuma'ya kadar ne olur ne olmaz. Ben savaş sona erdi diyemiyorum korkudan. Çünkü 24 saat içinde kaç ayrı başlık konuşuyoruz ya, o yüzden. Şurası. Amerikan ordusunun İran'ı çevreleyen bölgelerden çekilmesi. Ne demek istiyor? Yani Orta Doğu'daki Amerikan varlığının olmamasını mı öngörüyor bu mutabakat? Ne demek bu?
3: O kadar geniş çaplı bir tedbir olacağı kanaatinde değilim. Bak ne yaptın? Donanmayı buraya getirdin.
0: Tamam.
3: Umman Denizi'ne bunları yerleştirdin. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'na yönelik bir takım askeri tedbirleri uyguladın. Ben bunların geri çekileceğini düşünüyorum. İran'ın böyle bir taahhüdü olmuştu. Daha doğrusu böyle bir talebi olmuştu. Amerika bölgede bütün üslerden geri çekilecek. Amerika'nın artık orada olmasına gerek kalmayacak ve biz bunu mutlaka sağlayacağız demişti ama ben Amerika'nın bu anlaşmanın sonunda Ürdün'den, Katar'dan, Suudi Arabistan'dan ve diğer bütün yerlerden bölgedeki üslerini kapatıp evine döneceğine pek ihtimal vermiyorum. Ha şöyle, onu da hatırlatayım. Trump hatırlarsan seçim vaadinde vardı bu. Biz aptalca savaşların, bitmeyen savaşların içindeyiz. Amerikan halkının paralarını böyle bu savaşlara harcamayacağım. Evet. Evimize dönüyoruz. Hatta bir Monroe doktrini vardı. Bunu Donre diye kendine uyarlayarak bir yeni dönemin kapısını araladı. Hı hı. Bu uzun vadeli planın içinde zaten bu var. Ama ben hemen bu anlaşmada Bu maddelerle bütün o bölgedeki üsleri kapatıp Amerika'nın geri döneceğini düşünmüyorum. Sadece o bizim bahsettiğimiz ablukanın kalkacağı yönünde bir beklentim var. Zaten ona yönelik de bir takım vurgular yapıldı. Abluk hemen kalkacak, görümüz açılacak, sistem işleyecek diye. Ben burada

0: Çevreleyen bölgelerden kastım Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı açıklarındaki ve yakınlarındaki askeri yapılanma, donanma.
1: Peki daha çok şu ne beklediğim demek? Bu anlaşmayla Orta Doğu'ya barış gelecek. Ne demek bu? Trump'ın açıklaması bu arada, seyircilerimize de söyleyeyim. Orta Doğu'da bir savaş mı vardı? O savaşı mı durdurdu? Yani yeni bir savaş mı durdurdu Trump o zaman yine?
0: Şöyle, bak burada şöyle haklılık payı var Johnson. Mesela Amerika bir şekilde İran'a bir füze saldırısı yapıyor veya İsrail. İran nereye vuruyordu? Kuveyt'i. Nereye vuruyordu? Katar'ı. Nereye vuruyordu? Suudi Arabistan'ı. Bize ne diyorduk? Kardeşim bu iş gidişle doğru değil. İsrail'in istediği zaten bu. Orta Doğu'da büyük bir bölgesel savaş çıkarmak. Hedef orada dururken niye ülkelere yapılan bu saldırı diye hesap sorduk. Ekranda eleştirdik. Şimdi Trump'ın dolaylı olarak bu söylediği doğru.
1: Nasıl doğru Coşkun Başbuğ? Bunu niye vuruyordu? İran durup dururken mi? Amerika'nın varlığı yüzünden olmuyor muydu? Savaşın şöyle, başlaması yüzünden değil miydi?
0: Yok, ben orada mesela İsrail dururken, İsrail bunca uçağı havalandırırken Katar'a, Kuveyt'e, işte Irak'a yapılan saldırıları hep eleştirdim ben ilk günden beri.
1: Neden İsrail'e değil diye?
0: Evet canım, senin orada esas saldırı yapan orada İsrail. İsrail'in bugün hava kuvvetleri hala havada mı? Evet. Deniz kuvvetleri hala denizde mi? Evet. İsrail'de bugün Hayfa Limanı bütün İsrail'i besleyecek şekilde hala diri mi? Evet. O zaman Kuveyt'e, Katar'a, Suudi Arabistan'da otelde 3-5 tane Amerikan askerini avlayacağım diye İsrail'e yani sivil hedefleri vurmak değil nesi? Biz bunu çok tehlikeli bulduk. Çok da riskliydi. Yani eğer bak Trump'ın bahsettiği savaş çıkmadıysa Johnson, bu Türkiye'nin sayesinde. Dışişleri Bakanlığı, Sayın Erdoğan o kadar çok
1: teşekkür de konuda, geldi bu arada.
0: Haklı. Bu eğer bu, bizim o birebir devletlere markajımız veya bu konuda desteğimiz olmasa burada çoktan o Trump'ın bahsettiği Orta Doğu Savaşı çıkmıştı. Trump'ın kastı şu, tehlike ve tehdit ortadan kalkacağı için diğer ülkeler de artık rahat edebilir. Bir Orta Doğu'daki savaş önlendi demeye getiriyor. Ve bana göre doğru bir tespit. Yine hani sıralı gelecek olursak Lübnan konusu esas Orta Doğu'daki...
1: Oraya gireceğim. Ses hazır mı Meftun? Trump'ın Netanyahu'yla değil. O zaman ona şöyle girelim. Şimdi
0: senin
1: bu barış...
0: sorunun bak bir devamı Lübnan.
1: Mesela yine İsrail İsrailliğini yaptı. Netanyahu Netanyahu'luğunda yaptı. Bu açıklama gelmeden hemen önce bir saldırı gerçekleşiyor. O saldırıda Beyrut'un güneyine. Yine hayatını kaybedenler var, yaralılar var. Söylenen o ki Trump bunun üzerine Netanyahu'ya telefon açıyor. Sen ne yaptın zannediyorsun diye azarlıyor.
0: Doğru. Söylenen o ki değil.
1: Sizin
0: öyle.
1: O Amerika-İsrail savaşına dönelim o zaman.
0: Şöyle dönelim, döneyim. Mesela az önceki vurgun önemli. Anlaşma var da hep ihtiyatla yaklaşıyoruz. Acaba diyoruz. O acabanın biz yaşandığı günleri göreceğiz. Mesela dün gece yine yakın takip ettiğim dakikalardı. Ya tarih söylendi. İsviçre belirtildi.
1: Evet.
0: Ona rağmen İran İsrail İran'a füze attı. İran'dan da bir yapı ona füze atmaya kalktı ve sonunda bir gene son dakika haberi şu geldi dünya kamuoyuna. İran İsrail'e yapacağı saldırıyı askıya aldı. Durdurdu dendi. Bunlar tesadüf değil. Ve bizim için de sürpriz değil. Hatırlarsın. Az önce hatırladın her şeyi. Bunu da hatırlarsın.
1: Unutmam ne mümkün.
0: Bunu da hatırlarsın. Şunu demiştim ben. İki taraf el sıkışsa alın kardeşim maddeler bu. Anlaşmanın altına da attığımız imza bu. Bu iş bitti dese dahi İsrail'in saldırma ihtimali var. Çünkü bu İsrail için bir varoluş sebebi. Öyle görüyor, bakıyor meseleye. Bu tehdit var demiştim. Öyle de oldu.
1: Durdurabilecek mi Trump Netanyahu'yu?
0: Durdurur, şöyle durdurur. Mesela dün Axios bir haber geçti. Amerika ve İran arasındaki anlaşma ki daha belli değildi anlaşıldığı. Böyle bir anlaşma İran, İsrail için acı bir son dedi.
1: Bu ne çok, dedi?
0: Amerika ve İran arasında yapılacak bir anlaşma İsrail evet. için acı bir son dedi. Bu doğru bir cümle. Axios'u hep İsrail ağzıyla hareket eden bir yapı olduğunu hatırlatalım. Kendi itirafı. Niye? Çünkü diyor ki eğer buradan bir anlaşma çıkarsa bu benim sonum demektir. Bunu bilen Netanyahu işte her şeyi engellemek adına bu saldırıları gerçekleştirdi. Ve halen de bak söylüyorum yani şu dakika bile İsrail'den bir anda İran'a füzeli saldırı veya Lübnan'a saldırı haberini alabilirsin.
1: Peki o zaman bunu öngörünüz olursa dileyelim ki olmasın. O zaman Cuma'ya kadar bu anlaşmada tehlikeye düşebilir mi? Yoksa taraflar bunun artık İsrail'e ayırdı ve Amerika, İran başka mı oldu?
0: Oldu. O epeydi. Bak şu son 15 gün.

0: sağladı bunu?
1: Amerika artık ayrıştı siyaseten. Amerika'nın kendi içinde az önce bahsettiğim İsrail'e bu destek niye sorusu arttı. Trump girdiği bataklığı hani birilerine fantazi geliyordu benim söylediklerim. Kardeşim bu Trump'ı diğerlerinden ayırın. O sıralı bildiğiniz Amerikan başkanları gibi değil. İsrail'e böyle metiye düzen sözleri sarf etse de bunlar siyaseten tribüne oynanan sözler. İçerideki o Siyonist lobiye baskısından söylenen sözler.
0: Şunu, bir önceki geçen hafta hatırlarsınız sizinle paylaşmıştık. Demiştim ki Netanyahu Trump'a diyor ki sen niye böyle yapıyorsun, dünya senden nefret ediyor gibi açıklamalarını konuşmuştuk. Bu onunla ilgili açıklaması, bir dinleyelim.
2: Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum, biliyorsunuz.
0: Şimdi sahaya bir de şöyle bakmak lazım. İkisine de önümüzdeki süreçte seçim bekliyor. Bu süreçte hep ne dedik? Trump'ın bir mutlu hikaye yazması lazım. Bu hikayeyle yola devam ediyor olması lazım. Bu da çıkardı savaşla ilgili. Netanyahu bir şekilde zaten yavaş yavaş nefret objesi olmanı, yavaş yavaş diyorum maalesef öyle olmaya başladı. Ülkede de kendisine çok tepki var. Ama hep şu tartışılıyor ya, Amerika mı İsrail'i, İsrail mi Amerika'yı koruyor, hangisi bilinmez diye. Burada biraz da bu kırıldı sanki.
1: İşte Amerika-İsrail savaşı başladı dememin sebebi o. Aslında bu kırılalı çok oldu. Johnson da işte görmekte zorlanıyorlardı. Dünya kamuoyu işte birçok yer. Ben de ısrarla hatırlarsan ilk günden beri. Kardeşim bak, bu Trump'ın Türkiye'ye yakın bir politikası var. Sayın Erdoğan'la da bir özel dostluğu var. Böyle diğer standart Amerikan siyaseti gibi görmeyin. Bu hani Efenişer'den Biden'sa bu adam hayırlıdır dememdeki sebep buydu. Şimdi mesela hep şunu gerekçe gösterdiler. Kardeşim işte Kudüs'ü başkent yapan bu değil mi? İsrail'e her türlü desteği vereceğim diyen bu değil mi? Ya Amerika'nın içindeki o hakimiyeti, yani Trump'ın Amerika'nın FETÖ'sünü yıkması için bazı dengeleri kurması lazım. O dengelere yönelik söylenen sözler de bunlar. Ve esas içindeki gerçek duygu bu değil. Tam işte içindeki gerçek duyguyu şimdi ortaya döktü. Aslında çok daha sert, fırsatı bulsa Netanyahu'yu bir yudumsa boğacak bir mantık ve anlayışta Trump. O senin bahsettiğin galis küfürlerin içerdiği telefon konuşması üçüncü ya da dördüncü kez oldu. Bunu iki taraf da yalanlamıyor. Hatta hatırlarsan makul ol Bibi, Erdoğan iyi bir dostum. Yolun yanlış ya derken de bu bir tiyatro. Ondan sonra işin aslı o, doğrusu o değil diyorlardı. Biz de o zaman diyorduk ki ya tiyatro değil. Yani bu Trump zeki adam. Bunu hani içerideki dengeleri tutma adına İsrail'e desteği sürdürüyor. Esası bu değil diyorduk. Tam da şimdi gerçekleştiği an geldi. Johnson şöyle söyleyeyim. İsrail koltuk değneksiz, yardım almadan adım atamayan bir mahlukat sürü. Bir terör örgütü. Böyle devlet falan değil. Bu bahsettiğimiz yapının arkasındaki destek çekildiği an hani böyle tavşana feneri tutarsın donar kalır. Böyle bir mahlukat sürü. Amerika eğer samimi veya daha da böyle sert yaptırımlarla gelirse İsrail'e, ki onu gösteriyor. İsrail'in kıpırdaması, Lübnan'a, İran'a öyle saldırılar atması mümkün değil.
0: Şu o nedenle çok ütopik olur ya. Orta Doğu'da savaş bitti. Ben o cümleye çok takıldım, bilmiyorum. Orta Doğu'da savaş bitti derken burayı da işaret ediyor olamaz herhalde, değil mi? İsrail'i hani savaşı çıkaran Orta Doğu'da ilk kim dönüp baktığımızda İsrail.
1: İsrail.
0: Hani artık bu bitti gizli mesajı da veriyor olamaz herhalde. Genel bir söylem bu, değil mi?
1: Yok genel. Orada kastı şu Trump'ın. Yani gerçekten büyük tehdit vardı, bak söylüyorum. Yani Türkiye millet o kadar çok şey borçlu ki bu insanlık, bu dünya. Hele ki böyle bir dönemde. Ya İsrail savaşı Orta Doğu'ya yaymak için İran'da işbirliği içinde olduğu kripto yapıları da devreye alarak. Bak altını çiziyorum. İran'da İsrail'in işbirliği içinde olduğu, İran'ın paraleli diyebileceğimiz yapıları da devreye alarak o kadar çok oyun çevirdiler ki şu son 1-2 ayda. Mesela hatırla, ateşkes 2 aylık bir süre. Her şey iyi gidiyor. Trump tam çıkıyor, diyor ki yarın ya da öbür gün açıklayacağız diyor. Evet, bir anda İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı.
0: Meftun kaç kere söylemişti? 30-40'a yakın. 38. Hayatta rakam aklımda tutmaz.
3: Burada şöyle bir şey de yok mu Coşkun Başbuğ? Yani bu ortam şunu gösterdi ki artık bu körfezde

0: Yani savaş bitecek, hani dediniz ya, İran Körfez'deki ülkelere saldırıyor. Buradaki tez şu aslında, biraz Türkiye'nin de tezi bu. Artık bu bölge başkasına ihtiyaç duymadan kendi güvenliğini sağlamak zorunda. Yani başkalarının, işte Amerika'nın, İngiltere'nin gelip burada güvenliği sağlamasının artık çok da sonuç vermediği ortaya çıktı. Bu bölgede işte Türkiye, İran, belki bir nebze Suudi Arabistan gücüyle bir kendi güvenliğini sağlayacak bir
1: çıkar
0: yapının
1: mı?
0: Oluşturması. Bu zor.
1: Çıkar mı Amerika?
0: Çıkmaz tabii. Yani... Bu çok zor aslında
2: Amerika,
0: ama bu onu gösterdi.
2: Doğru, haklısın. Amerika'yı ben az önce dedim, çıkmasını falan beklemem.
0: Tabii ki bir enerji denklemi vadede var neticede orada.
2: Kısa vadede tabii böyle bir hava...
1: Çıkarlar değişti bir nevi belki.
2: Aynen. Şöyle Cansın, şimdi birinci etap şu. Bir, bölgedeki o tehdidi acilen ortadan kaldırmak.
1: Evet.
2: Ve böyle giderse kalktı. Trump'ın da kastı bu. Yani bir ortada savaş tehdidi ortadan kalkıyor demesindeki maksat, bundan böyle İran'dan, bundan böyle İsrail'den bir savaş çatışma ortamı olmayacağı için Kuveyt, Katar, Irak, Suudi Arabistan rahat edebilirsiniz. Bir artık savaş ortamı kalmadı demeye getiriyor. Bu doğru bir tespit. Bu birinci aşama. Ama Faruk'un sorduğu ikinci aşama, yani orada artık o bölge ülkelerinin Amerika bizi koruyamıyor hesabı zaten kendini göstermeye başlamış idi. Türkiye ile yeni görüşmeler, yeni anlaşmalar, Türkiye'nin ağırlıklı askeri anlamda bu ülkelerle kurduğu ilişkiyi zaten beklenen sonuç. Yani Amerika'nın ipiyle kuyuya inilmeyeceğini hepsi anladı.
1: Özür dilerim, bu şu aşamada olabilir mi? Bu işin başından ortasına geldiğimizde hep bunları da konuştuk. Dedik ki ilerleyen süreçte Amerika tamam ben barışı sağladım, anlaştım İran'la deyip geri çekilip sahada olacakları İsrail'e bırakıp İsrail'in savaşı devam ettirmesini sağlar. Ben sorumlu değilim diye kenara çekilebilir diye yorumlar yapılmıştı o dönemde. Hep savaşın ortalarındayken önümüzdeki süreç bu olacak diye tahminler yapanlar vardı. Bu o süreç olma tehlikesini içeriyor mu? Yani ben anlaşmayı yaptım İran'la. Trump dönüp Netanyahu'ya uyarımı da yaptım. Bu maddeyi de koydum. Saldırmayacaksın Lübnan'a diye. Benim imzaladığım mutabakatta bu var. Ama ne yapayım? İsrail başka bir ülke. Bana uymuyor. Orada saldırılarına devam ediyor deyip çekilme politikası da olabilir mi?
2: Şöyle, dünyada şimdi öyle bir hava var ki Cansın. İsrail'in garantörü, arkasındaki hami Amerika.
1: Evet.
2: Bu kanaat net var. Ve az önce sen söyledin. İsrail Amerika'yı yönetiyor, Amerika İsrail'i evet yönetiyor derecede ilişkiler var.
0: Silah vermese İsrail diye küçücük bir ülke bu kadar işe kalkışabilir mi? Yani heh, arkasında o silah gücü var.
2: Hani iş eğer çıkılmaz hale gelirse içinden, Faruk'un dediği o tedbiri Amerika'nın alma ihtimali var. Trump bir kere şuna net karar vermiş durumda. Bunu hani o sabit politikalar sonucu ben söylüyorum karar verdiğini. Netanyahu'yu dizginlemek için kibarca doğrudan dolaylı birçok yol denedi. Ve söylem giderek tırmandı. Trump'ın Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinden bir kelimeyi burada sarf etsem kanalı kapatırız. Öyle galis küfürler var. Çok da doğru tespitler var. Dolayısıyla... aslında dedin ya, giderek nefret objesi haline gelen Netanyahu diye, giderek değil koşarak gitti ve şu an hatta Trump'ın telefonda bu söylediği söz de var. İsrail'i nefret objesi haline getirdin.
1: Yair Golan'dan açıklama gelmiş. İsrail'i siyasetçi diyor ki İsrail için zor bir sabah. Bu sabah İsrail vatandaşları İsrail basınının üzerinden yapılan Amerika ile İran arasındaki anlaşmaya uyanıyorlar. İmza anında pilotlarımızın cesareti ve savaşçılarımızın kanıyla elde edilen muazzam askeri başarılar bir çırpıda silindi. Netanyahu ise kenarda duruyor, zayıf, izole ve etkisiz. Hiç yorum benim haddime değil, hele sizler varken, ama bunca yayından benim bu açıklamayla birlikte çıkardığım şu: Trump bir kuşta çok taş vurduğunu düşünüyorum. Yani Trump'a hep ne yapıyor, deli mi derken, Trump'ın bir taşla bayağı bir kuş vurduğunu düşünüyorum. Çünkü baştan beri Netanyahu ile çalışmak istemediği, anlaşamadığı, seçim döneminde bunu böyle, bilmiyorum ben mi öyle düşünüyorum.
2: Ya şöyle, ben o Trump'ı savunduğumuz için Trumpçıya kadar çıktığımız bu stüdyoda yaptığımız yayınlarda, akşam yayınlarında sevgili Aktan dahil yerden yere vurulduk.
1: Ne diyorlar size? Trumpçı mı diyorlar?
2: Trumpçıya kadar çıktığımız. Niye destekliyoruz diye. Neyini destekliyorduk? Trump'ı değil.
0: Cumhuriyetçisiniz mi?
2: Politikasını destekliyorduk. Diyorduk ki ya bu adam İsrail'le farklı ilişkileri var. Johnson, şu mesele şu, daha genel bir çerçevede özet.

0: görmezsen meseleyi okuyamazsın. Trump o mücadeleyi başlattı. İki Amerika dediğinde ben o zaman da çok tepki topladık. Amerika ne demek, tek olur işte, başkan göstermeliktir, arkada bir sistem işler. Doğru, bu öyleydi ama Trump gelene kadar. Trump geldikten sonra ikinci Amerika olarak savaşa başladı. Amerika'nın FETÖ'sü diyeceğin, paraleli diyeceğin küresel çeteye karşı vermiş olduğu savaşta çok da ciddi yol aldı. Ve bu savaşın ikinci yarısıydı bu Trump'ın başkanlık dönemi. Halen de devam ediyor. Şimdi siz bunu görmeden yorum yaparsanız Trump'ın ne demek istediğini anlamazsınız. Ama böyle bir olayın varlığını kabul eder, olaylara bir okuma yaparsanız Trump'ın Orta Doğu'da Türkiye'den başka şansının olmadığını, İsrail'e gidilen yolun yol olmadığını, Amerika'nın sürekli İsrail neticesinde başını belaya soktuğunu net görürsünüz. Bunda da öyle oldu. Amerika bir anda kendini bataklıkta buldu. Hatta geçtiğimiz günlerde Trump, İsrail'in bu mücadele edecek gücü yoktu, bizden bir şekilde destek istedi, biz de bir anda kendimizi olayların içinde bulduk diye bir çıkışı var.
1: Şimdi şöyle oluyor
2: Trump
1: aslında.
2: Çok garip biri. Çok özür dilerim. Bu anlaşmayı yapıyor. Ondan sonra Oval Ofis'ten yürüyüşünü kaydettiriyor. Çıkıyor. Ne dövüşü izlemeye gidiyor. Gidip. Yani onu orada da uyuyor ondan sonra.
1: Maça da gidebilir. Şimdi İsrail'de...
2: Ha işte o an. Bir bakalım Faruk abi. Ondan sonra size vereyim sözü. Tamam. Önce bir girişi var. Anlaşmayı yapmış. 107 gündür savaşıyor. Diyor ki yani herkes senin yüzünden çıktı. Bu savaş yürümüz kapandı. Piyasalar alt üst oldu. Anlaşmayı yaptıktan sonra Oval Ofis'ten Trump çıkıyor bu şekilde. Bunu da bir güzel kaydediyorlar. Gayet rahat bir eda ve yürüyüşle.
1: O dövüşün zaten arması herhalde ceketine takmış.
2: Galiba. Trump'ın zaten kendine özgü o tavırları, hallerini biliyoruz. Coşkun Başbuğ ama size Trumpçı derler. Trump'ı görünce yüzünüz güldü şu anda. Hayır, yani bayağı yüzünüz
0: şimdi
2: güldü.
0: Narsist
2: biz
0: kimliği...
2: Faruk abiyle normal bakıyoruz ama.
0: Narsist kimliği görünce yüz
2: sonra,
0: güldü.
2: Bu arada yanlış anlaşılmasın. Yani gerçekten dünyayı etkileyen savaşı çıkarmış. Ondan sonra anlaşmayı imzalamış. Beyaz Saray'dan kafes dövüşü.
1: Bir prodüksiyon oluyor bak.
2: Tabii tabii.
1: Çift kamerayla.
2: Tabii.
0: Bildiğin
2: gidiş,
0: Hollywood.
2: Ama sonrası hüsran, o prodüksiyon uykuyla sona eriyor. Orada müsabakayı izlerken, kafes dövüşünü izlerken tabii yorulmuş olacak ki bunca işte o an orada da uyuyakalıyor Trump.
1: Şunu söyleyecektim, Coşkun Başbuğ'un da belki yorumunu merak ediyorum. Bu anlaşma ortaya çıktığında İsrail kabine toplantısı yapılıyor. Trump telefonla arıyor Netanyahu'yu. Netanyahu kabine toplantısından çıkıyor ve bir görüşme oluyor. Sonra tekrar toplantıya geldiğinde büyük bir kavga çıkıyor kendi aralarında. Burada şunu yapmasını bekleniyor. Bu Cenevre öncesinde Trump'la bir görüşmeye çalışıyor yüz yüze. Ama Trump'ın da bunu istemediği, yani yüz yüze görüşme istemediği yolunda bilgiler var. Şimdi böyle bir görüşme ayarlamaya çalışıyor Netanyahu ki hani... Durdurmaya mı çalışacak? Nasıl
2: ama
1: yapacak?
2: Ama o arada da boş durmuyor yani. O arada da saldırıyı da gerçekleştiriyor.
1: Çünkü onun kabinesinde muhalifleri de var. Yani onlar tek bir biliyorsun koalisyon orada. Diğer kabine üyeleri başka şeyler konuşmaya başlıyor. Az önce senin okuduğun siyasetçi gibi.
2: Peki şimdi Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir paylaşım yaptı. Özellikle Orta Doğu'daki ülkelere de seslendi bu sürecin ilerleyebilmesi için bir arada olunması gerektiği yönünde. Ve Türkiye'nin memnuniyetini de dile getirdi. Şu Hürmüz meselesi. İlk günden bu yana en düğüm olan yer, konuştuğumuz, çözülmesi gerekiyor dediğimiz yer. Şimdi iki işin de uzmanı. Bir ekonomi açısından soracağız, bir saha açısından soracağız. Şanslıyım, ikisi de karşımda. Şimdi açtım dediler, hadi aç, öyle kapattılar ya, kapattık dediler, kapandı. Açtık
0: doğru
2: dediler, açılacak mı öyle sorayım şimdi. Açtık
1: ben
2: dediler,
1: ben iki cümle edeyim
2: sahada?
1: Coşkun Bey'e bırakayım. Orada tamam. Şöyle 30 gün meselesi vardı. Hürmüz'de bir zincir yok bir kere. Oradan geminin geçmesi için...
2: Bomba var Faruk abi, silah
1: tabii
2: var.
1: Tabii ki, yani zincir yok ama 3 ihtimal var. Bir... Sigorta şirketi diyecek ki tamam geç, ben karşılayacağım. Büyük bir riski göze alıp geçecek. Bu olmadı şimdiye kadar. İkincisi geminin bağlı olduğu şirket diyecek ki tamam geç, riski göze alıyoruz. Bu da olmadı. Üçüncüsü İran diyecek ki dokunmuyorum hadi geç. Bu da olmadı. Dolayısıyla hani şu anda Hürmüz açıldı dediğiniz andan itibaren bir sözü vardı Trump'ın. Siz daha iyi bilirsiniz Trumpçı olduğunuz için diye motorlar çalışmaya başlasın, gemiler hareket etsin diye. Öyle bir şey yok ki ama motorlar böyle çalışsın da hadi geçelim diye. Bu 30 gün daha da uzayacak gibi. Tahribatını konuşuruz biraz
2: bu
1: sonra.
2: Ne biliyorsunuz,
1: yani onun bir
2: değil
1: de
2: mi
1: tahribatı var.
2: Stüdyoya uzun süredir yanımıza gelmediniz.

0: Sadece bu o yani ikimiz destek halinde size bunu hatırlatıyoruz şu an. Peki
1: ya savaş
0: Trump
1: şunu
0: da demişti. Niye oradaki kazanç birlikte olmasın ki, ben bu kadar savaştım uğraştım niye sadece İran alsın gibi bir açıklaması vardı Trump'ın. Ne olacak şimdi?
1: Ama o zaman da Körfez ülkeleri ayağa kalkmıştı.
0: Mesela?
1: Yani orada 8 ülke var. Karasuları olan, hak sahibi olan Umman var hemen karşısında. Umman'dan çıt duyduk mu şu ana kadar? Mesela İran, burası benim, Deli Dumrul gibi gelenden geçenden parayı alırım ve siz de bunu kabul etmek zorundasınız gibi yaklaşımı Umman özellikle takip ettim, hiçbir tepki vermedi. Kardeşim karşılıklı, üstelik esas trafik Umman karasularında işliyor derinlik müsaade ettiği için.
2: Evet.
1: Burada esas yükü çeken benim. Sen hani kime sordun da böyle bir çıkış gösteriyorsun demedi. Hatta o Arakçı'nın yaptığı ziyaretlerde Umman'a da gitmesinin sebebini şöyle yorumladık biz, ki bana göre öyle oldu. Burayı beraber işletelim. İşte 2 milyon dolar gemi başı, birini sen al birini ben alayım. Bu iş kalıcı hale gelsin diye bir teklifte bulunduğunu ben düşünüyorum. Şimdi burada Trump'ın birlikte kazanacağı sözü ne dünya siyasetinde ne o bölgede asla kabul görmeyecek bir teklif.
2: Şu 14 maddede de var İran'la Umman'ın birlikte orayı yönetecekleri.
1: Doğru olan bu zaten yani. Şimdi orada
0: ya buna gerçekten ikna mısınız? Yani Amerika buna tamam mı diyecek? Bunca tantanadan sonra.
1: Ya imzaladık diyor. Cenevre'de, İsviçre'de
0: söylüyor. Koşku abi beni şaşırtıyorsunuz şu an.
2: Geçici bir anlaşma da o yüzden. Geçici diyorum ben.
1: Şöyle buna. Ben bak iki tarafın da başka şansı kalmadı Johnson. Yani İran'ın da Amerika'nın da hangi kanat açısından bu gerçek? Aklı selim. Yani İran'ı önceleyen Pezeşkiyan, Arakçı, Galibaf gibi akıllı yani siyasetçiler üzerinden geçerli bu dediğim. Zaten Trump'ın hatırlarsan dönem içinde şöyle cümleleriyle biz karşılaştık. İlk defa İran'da doğru adamları bulduk. Akıllı adamlar. Bunlarla görüşüyoruz gibi söylemlerin sözünün altında bunlar vardı. Amerika'dan bir cephe açacak olursan Witkoff'u, Trump'ı gene ben aynı potaya koyarım. Gene bak hep ayrıntılarda kayboluyor bunlar. Geçen hafta bir haber yer aldı. İsrail istihbaratı Mossad bazı siyasetçilerin telefonlarını dinliyor. Pentagon'a sızmaya çalışıyor gibi. Bunlar içerisinde bu saydığım isimler vardı. Yani orada bir istihbarat savaşı yürüyor şu an sahada. Ve bu istihbarat savaşı henüz bitti. Her türlü tehlike geçti denecek safhada değil. Ama eskiye nazaran çok daha yol alan ve artık ete kemiğe bürünmüş bir hale geldi. Buradan ben bir dönüş şansı görmüyorum. Bak dikkat et. En ateşli o sabotajlarda bile hep masayı ilk dillendirdiler. Düşünsene Amerikan helikopteri düşmüş. Apache. Kim vurdu? Neye düştü? Nasıl düştü? Hiçbir şey bilinmiyor. Böylesi ortamlarda savaşan taraflar anında masayı dağıtır. Ne masası kardeşim, sağa konuşacaklar geçer.
0: Son iki rakamı şunu da sorayım. Cuma gününe kadar İran yok, ne görüşmesi bitti, görüşme falan, müzakere falan yok. Kimseyle de görüşmüyoruz. Cuma gününe kadar bunu, en son yayından çıkana kadar bunu konuştuk. İran ne oldu da tamam bütün maddelerle oturalım dedi o zaman? Yani o arada ne oldu?
1: Şimdi aslında o arada hiçbir şey olmadı. O arada arkada hiç görünmeyen işleyen bir masa vardı. O masanın böyle bir gün çat diye dünya gündemine koyacağı maddeler vardı, bu işledi. Senin o bahsettiğin yapı İran'ın paralel diye bahsettiğim yapı. Yani devrim muhafızları içerisinde her ne olursa olsun bu savaş sürmeli diyen İsrail işbirliği içinde bir yapı var. Johnson bunu görmezsek meseleyi yanlış okuruz. Hatta bak şu bile var. Gemiler az önce Faruk bahsetti. Sigorta şirketleri işte devreye girdi. Rakamlar düştü. İşlemeye başladı Hürmüz. Orada bile ama İran'dan ama İsrail'den bir provokatif saldırı ihtimalini ben bir kenarda tutarım. Niye? Çünkü oyun bitiyor. 100 yıllık oyun sona eriyor bu olduğu takdirde. İsrail'in artık savunacağı, tutunacağı bir argüman kalmadı.
0: Evet.
1: İran tehdit, İran tehdit. Biz o zaman diyorduk ki ya kardeşim İran içerisindeki bir yapı var. Bunlar danışıklı dövüşüyor. Bunlar birbirle savaşıyor gibi yapıyorlar. Suriye dayağı yiyor. Irak dayağı yiyor. Milyonlarca orada Sünni Müslüman katlediliyor.
0: Evet.
1: Uyanın boyuna diyorduk. O oyunun işte sona geldiği, sona ermeye çalıştığı dönemlerin içindeyiz. İnşallah hayırlı olur.
0: İnşallah. Konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: sağınız,
1: ederim.
0: Ayağınıza sağlık. Coşkun Başbuğ bizimle birlikteydi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için geri sayım başladı. Başvuru bedeli, kura, gelir ve ikamet şartı olmadan satışa çıkacak konutlarda taksitler 18 bin liradan başlayacak. En fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
5: güzeli. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
7: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
10: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonları,

0: sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maç da bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağındaki iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Elazığ Diyarbakır yolunun 46 ve 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
10: Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan elektronik ilan doğrulama sisteminin ardından satılık taşınmaz ilan sayısı %26 azaldı. Yetkisiz kişilerce açılan satış ilanları, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan uygulama, ilan piyasasında etkisini göstermeye başladı.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Bir reklam.
12: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Bir reklam.
11: A Haber Radyo, 24 saat haber.
13: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
14: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
13: Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Reklam.
15: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
16: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüyor.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

0: QNB'ye geçer, sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.

0: Ah Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine başlayacağız. Barış'ın etkilerini konuşacağız. İmzalar cuma günü atılacak ama piyasalarda, altında, petrolde ne oldu diye soracağız. İhsan Memiş bu saat itibariyle bizimle birlikte. İhsan Bey günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz. Şimdi altınla başlayalım. Barış'la birlikte evet. Altında bir hareketlilik bekleriz herhalde, değil mi?
1: Evet. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Barış sonrası %2 yükselişle haftaya başladı. Ekranda gördüğünüz gibi 4309 dolar seviyesinde. Teknik olarak 4340 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Yine temkinli bir şekilde cuma gününe kadar beklemekte yine fayda var. Yine gram altın ons altından destek aldı. Geçen hafta 6120 lira seviyesine kadar sert bir şekilde gerilemişti. Biraz önce 6500 lira seviyesindeydi. Şu anda 6480 lira gram altın fiziki altın kapalı çarşıda. Burada %2 civarında yükselişle haftaya başladı. Gümüş biraz daha altına kıyasla biraz daha pozitif ayrıştı. %3 yükselişle haftaya başladı. 70 dolar seviyesinde gramı 104 lira seviyesinde. Petrol fiyatlarında da %4 satışlar var. Şu anda 85 dolar seviyesinde. Burada 84 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu hafta sadece savaşın değil, Fed'in de faiz kararının olacağı bir hafta. Yani çarşamba akşamı küresel piyasalar için oldukça önemli bir akşam. Yeni Fed Başkanı ilk defa açıklamalarda bulunacak. Ama bu anlaşma haberinin Fed haftasında denk gelmesi elini biraz daha rahatlattı. Şahin tonda mı güvercin tonda mı bir açıklama yapacak? Eylül ayına kadar Fed tarafında bir enflasyon düşüşü olacak mı? Bu çok önemli. Çünkü Eylül ayına kadar Amerika'da enflasyon rakamlarında düşüş görmezsek bu sefer yılın son çeyreğinde Fed'in faiz artırma olasılığı piyasalar tarafından kesin gözüyle bakılır. Vereceği mesajlar çok önemli olacak. Şu anda barış iyimserliği var piyasalarda. Yine temkinli olmakta fayda var. Çarşamba akşamı da Fed'i takip etmekte yine fayda var.
0: Şimdi temkinli olmakta fayda var. Siz baştan beri şunu söylüyorsunuz. Bu sene özellikle de altında manipülasyon yılı olacak. Yani kazanç
1: doğru,
0: değil de
1: doğru, evet.
0: Siz elinizdeki miktarı küçük yatırımcı için miktara bakın. Bunu takip edin.
1: Evet, doğru,
0: ve önümüzdeki
1: doğru.
0: süreci izlemeye devam edin. Kendinizi
1: doğru,
0: koruyun diyorsunuz.
1: Doğru,
0: İlk günden bu
1: doğru,
0: yana söylediğiniz
1: doğru.
0: aynı. Şimdi bugün evet. itibariyle bunu da öngörmüştünüz. Demiştiniz ki barış gelirse eğer tabii ki pozitif bir artış olacaktır.
1: Evet,
0: ama yaz aylarının
1: evet.
0: sonuna doğru da ne kadar öngörülebilir bir denklem olmasa da şu süreçte biraz
1: evet,
0: daha iyileşme
1: evet.
0: oranını göreceğiz diye. Şimdi böyle baktığımızda
1: haklısınız,
0: sizin bu okumalarınızı
1: evet.
0: da cebe koyduğumuzda bugün
1: evet.
0: uzun süre sonra ilk defa ekrana bu tabloyu tamamen yeşil veriyoruz. Hep
1: doğru,
0: kırmızıydı çünkü.
1: Doğru.
0: Şimdi küçük yatırımcı da diyor ki o zaman ben artık almayı durdurayım mı? Tamam mı? Bekleyeyim. Yine düşer mi alayım yoksa bu yükseldi almayayım mı gibi klasik sorular akıllarda
1: evet.
0: yine. Siz her ne kadar
1: biz
0: finansal
1: yine...
0: okur yazarlık deseniz de biz
1: evet.
0: bu soruları sormaya devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Şimdi ne yapılsın?
1: Biz yine, Cansın Hanım yıl sonuna kadar bir manipülasyon piyasasına tekrar dikkat çekmek isterim. Evet barış iyimserliği geldi. Bu barış iyimserliği kısa vadede devam eder. Orada da bir sorun yok. Ancak öngörülemeyen bir süreç olduğu için yarın bugün İsrail tekrar burada bölgeye bir ateş çemberine sokabilir. Bu anlaşma iptal olabilir. Böyle riskler hala masada durmaya devam ediyor. O yüzden yine altın 5 ayın en düşük seviyesine gerilemişti ki o zaman yine vatandaşlarımız özellikle borcu olan ve düğün yapacak vatandaşlarımıza işte 8157 lira seviyesinden 6100 lira seviyesine kadar gerileyen bir gram altın gördük. İşte imkanınız varsa borçların kapatılması iyi olur önerimiz vardı. Ve kısa vadede tekrar yukarı yönlü hareketlerde direnç seviyelerini takip ediyor olacağız. Burada herhangi bir problem yok. Ama kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım. Eğer vatandaş benim kenarda param var, kısa vadede ev alacağım, araba alacağım ama altında durursun, yükselişe başladı. Belki üzerine 3-5 kuruşluk koyarım diye bir risk alıyorsa bu risk tamamen kendisine aittir. Piyasalardaki manipülasyon piyasası devam edecektir ama yine 4400 dolar seviyesi, 4600 dolar seviyesi, 5000 dolar seviyesi yıl içinde teknik olarak beklediğimiz seviyeler.
0: Şimdi o zaman şöyle bir şey var mı peki bu sene için? Mesela geçen sene gümüş dedik, gümüşü konuştuk.
1: Evet, evet.
0: Bu
1: evet.
0: sene yatırım enstrümanları arasında şu daha iyi bir yol diyebileceğiniz bir yol var mı yoksa bu hepsi için geçerli mi?
1: Ben bu yıl borsayı biraz daha avantajlı gördüğümü söyleyebilirim. Ocak ayındaki açıklamam bu yöndeydi. Ben özellikle yılın ikinci yarısında borsadaki pozitif seyrin korunmasını bekliyorum. Yani değerli metaller tarafında altın mı gümüş mü? Altının biraz daha pozitif ayrışması ama önümüzdeki 3 ay boyunca gümüş biraz daha fazla konuşulabilir. Çünkü düşük kalmıştı. Ama yıllık baza baktığımız zaman yıllık bazda ben borsanın pozitif seyrini tekrar beklemeye devam ediyorum.
0: Peki gelelim altınla karşılaştırdığımız o düşünce, o yükseliyor.
1: Evet.
0: Dengesini kurduğumuz petrol efendim. Evet. Abi ne oldu şimdi?
2: Petrolde tabii her açıklama sonrası petrolde inişler çıkışlar oluyordu. 83 doların biraz üzerinde şu anda, biliyorsun 100-120 dolarları gördük yani o savaşın en cafcaflı zamanlarında. Ciddi bir düşüş var şu anda, %5'e yakın bir düşüş kaydettik ama hala Şubat ayının öncesine dönmüş değil petrol. Ve bu süreçte petrol fiyatlarının, daha doğrusu enerji fiyatlarının artmasının oluşturduğu tahribatı bir anda ekonomilerin üzerinden atması da mümkün değil. Hala Hürmüz kapalı. Belki bu görece olarak petrol şu anda düşüyor ama biz savaş öncesi 60 dolarlardaydık. Dolayısıyla bu bir tahribat oluşturdu ekonomiler üzerinde. Bu tahribat da devam ediyor. Tahribattan kastım şu, az önce İhsan Bey de söyledi, enflasyonist bir baskı var. Hala bütün ülkelerde enflasyon yüksek derecede devam ediyor. Amerika başta olmak üzere içeride bizim...
0: Görüntüler canlı geliyormuş. Meftun evet. Uyardı şimdi beni. Trump G7 zirvesi için yola çıkacak. Ne dedin Meftun? Evet. G7 zirvesi için az sonra yola çıkacak. Aracın içerisinde görüyoruz Trump'ı. Dövüşü izledikten sonra uykusunu aldım almadım orayı bilmiyorum ama Fransa'da G7 zirvesi açılışı olacak. Amerika-İran anlaşması manşetlerde de yer almış durumda bu zirve öncesi. Bu arada Hürmüz'de yaşananlar, işte açılma süreci nasıl olacak, mayın temizleme süreci nasıl olacak gibi başlıklar masada olacak. Önemli. Amerikan-İran çatışmasının çözümü gelinen nokta da yine tüm dünyada konuşulduğu gibi G7 zirvesinde de konuşuluyor olacak.
2: Arkasından da
0: yapay zeka çok evet. Önemli başlıklardan biri olacak bu arada G7. Buyurun Farklar bir şey diyor.
2: Arkasından da hani bu G7'nin arkasından işte Cenevre'nin arkasından 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi var. Türkiye'de Ankara'da yapılacak ki çok önemli bir zirve. Trump da katılacak. Bu zirvede özellikle Avrupa'nın güvenliği açısından yine Orta Doğu tabii burada da gündemde olacak. Dolayısıyla hani bu geçici de olsa barış ortamı bu zirvelerinde birinci ana gündem maddesi olmaya aday şu an.
0: Tabii bir İran yine Ukrayna savaşı, Trump uçağa biniyor şu an, canlı olarak geliyor görüntüler ekrana. Fransa'ya yola çıkmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın meşhur selamıyla uçağa geçişini görüyoruz. Bu arada biraz önce yayın arasında da baktık. Meftun biraz sonra teyit eder verir onu. Beyaz Saray'dan bu papa seçiminde görüyorduk ya, seçildi seçilmedi dumanları yükseldi. Sosyal medyada sürekli onunla ilgili bazı haber sitelerinde de internet sitelerinde de paylaşımlar var. İşte Beyaz Saray'dan duman yükseliyor, bu barış isim geliyor vesaire diye. İlk defa duydum ben de bilmiyorum. Yani eğer doğruysa da ben bilmiyorum. O yüzden bir teyit edelim bakalım dedik. Değil miymiş Meftun? Yani ben de hiç duymamıştım. Bütün tabii... sitelerde böyle bir şey var. Yani hiç duymadım öyle bir geleneği.
2: Ben de
0: Amerika'da barış olup da bilmiyorum. Hani
2: nereden? Beyaz Saray'ın üzerinden mi?
0: Beyaz Saray'ın bacasından.
2: Bilmiyorum. Öyle bir baca var mı onu da bilmiyorum.
0: İstenmemiş bacadan lazım. Beyaz duman çıkıyormuş. Bunu da yani, bazı siteler.
2: Şu anda piyasalarda geçici bir iyimserlik var. Borsamız evet. Zaten geçtiğimiz haftadan beri pozitifti. 14 bin puanın da üzerinde şu anda. O pozitiflik devam edecek gibi görünüyor. Borsa biraz daha pozitif ayrıştı ama altını... Tabii İhsan Bey anlattı. Orada da dikkatli olmak lazım. Her an her şey olabilir. Tabii cuma gününü beklemek lazım. Fed'in yapacağı açıklama önemli.

0: İslam Bey tabii alacağı karardan ziyade bundan sonraki süreç
1: için. Ama şu da önemli, şimdi uçağa bindi ya, benim de aklıma o takıldı. Şimdi mutlaka uçakta bir açıklama yapacak Durmaz.
0: Biraz gece yarısı
1: uçağın içinde yapıyor ya.
0: Evet.
1: Hadi onu yaptı ya da yapmadı, bazen şaşırtıyor onu da bizi. Şimdi G7'de Orta Doğu'daki bazı liderlerle de görüşmeler gerçekleştirecek. Doğru. Mısır onlardan biri. Birleşik Arap Emirlikleri onlardan bir tanesi olacak aklıma gelen.
0: Macron'la görüşmesi de dikkatle takip edilmesi lazım.
1: Mezun öyle diyor ya, yani Macron'un süresi azaldı diyor. Bitti artık diyor yavaş
0: ona
1: yavaş.
0: Ona takılı
1: bakalım
0: biraz.
1: Yani hani kendi ruh halini mi yansıtacak Trump, yoksa sonuç olarak bir başarı elde ederek bu uçağa bindi.
0: Şimdi Cenevre'de bir imza şov planlıyor benim anladığım kadarıyla.
1: Kendi gidecek gibi duruyor.
0: Evet, ama İran orada hangi isimle temsil edilecek, o çok önemli. Yani İran bu şova katılacak mı? Yani orada bir imza şov, bak barışı sağladım görüntüsü mü verecek? İran buna karşı ne diyecek? O da işte buradaki o temkinli duruşa sebep oluyor. Çünkü az önce konuştuğun gibi İran'da bir cenaze meselesi de var. 5 gün sürecek. Oraya işte liderler katılacak. Dolayısıyla hani orada nasıl temsil edilecek İran, bu çok önemli.
1: Bir yandan da bu Hürmüz'de işte mayınların temizlenmesi vesaire konuşulduktan sonra tamam, güzergah geçişleri sizin dediğiniz gibi sigorta şirketleri, firmalar onayladı. Normal seyrine döndü diyelim. O zaman petrol deneyi konuşacağız.
0: Petrol o zaman tabii enerji arz edilmiş olacak. Belki bu noktada hani bu yaptırımların kaldırılması da bu maddeler arasındaydı ya. Belki Rusya'nın enerjisinin de tekrar piyasaya sürülmesi söz konusu olabilecek. Orada petrol tabii tekrar savaş öncesine dönerse, ama hep onu söylüyorum yani onun tahribatı hala sürüyor. Bak bizim de enflasyonumuzda geçtiğimiz günlerde Hazine Maliye Bakanı'nın açıklaması vardı. 5-6 puanlık bir etkisi oldu. Yani bu etki evet, hemen birdenbire ortadan kalkmayacak. Dolayısıyla hala merkez bankaları faiz konusunda biraz temkinli duruyorlar. Bu da altını baskılıyor netice itibariyle. Bugün hani barış açıklamasıyla bu iyimserlik altını biraz yukarı çekti. %2'lik, ama çok daha her şey düzelirse bir rally olur mu?
1: Olur mu? İhsan Bey?
2: Yani şu anda beklenti o yönde. Yani bu enflasyon rakamları düşmeye başlayınca biz altında pozitif ayrışmayı göreceğiz. Yani ülke gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde petrol tarafındaki düşüşler enflasyon tarafındaki düşüşleri destekledikten sonra da enflasyon tarafındaki her düşüş altın tarafında toparlanma anlamına geliyor. O yüzden enflasyon rakamının düşüşü Eylül ayına kadar sürer diye ben tahmin ediyorum. Tabii Cuma günü imzalar atılacak, ama ben şunu da özellikle ifade etmek isterim. Resmi tatil dolayısıyla Cuma günü Amerikan piyasaları kapalı olacak. Ve muhtemelen de Trump eğer bir basın açıklaması yapacaksa uçakta, Fed'in haftası olduğu için Fed'e belki bir mesaj verebilir. Yeni başkanın ilk toplantısı çünkü. Geçen hafta tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra Trump devreye girmişti. Fed'in faiz artması iyi olmaz açıklaması yapmıştı. Bakalım ilk sınavda başkan nasıl bir mesaj verecek? Öncesinde Trump bir uyarı yapacak mı Fed'e? Onu ben yakından takip etmeye devam edeceğim.
0: Tabii seçim öncesi Amerikan ekonomisini biraz canlandırmak da isteyecek. O yüzden de belki evet, bir faiz indirimi tavsiyesinde evet, bulunabilir. Netice itibariyle biz ithal eden ülkelerden birisiyiz enerji, ama Amerika ürettiği halde enerji...
1: Ne demişti Faruk abi en son? Memnunum, çok iyi gidiyor mu? Faizde mi demişti onu?
0: Ben yüksek enflasyonu seviyorum. Şimdi orada da enerji maliyetleri günlük hayatı çok derinden etkiledi. Petrol fiyatları arttı, diğer fiyatlar arttı. Dolayısıyla iç kamuoyuna yönelik de mesajlar vermesi şu anda kaçınılmaz. Çünkü bir seçim ortamı var orada.
1: Peki İhsan Bey, son olarak şunu da sorayım. Sizin de benim atladığım bir şey varsa lütfen ekleyin. Bir dönem gördük ki kuyruklar oluştu. Altın kuyrukları, ekmek kuyrukları evet, gerçekten evet, yakın dönemde. Unutmuyorum Faruk abinin bize gösterip de yayına verdiğimiz o ilanı da, vallahi yok bir de yok, billahi yok dedi esnaf arkadaşlarınız altın için.
0: Şu anda satış
1: yok galiba.
0: Şu an mesela
1: satış, onu soracağım. Satış var mı? Satılan altın var mı dükkanda?
2: İki ayda kapalı çarşı piyasası bomboş ve hiç kimse altının yüzüne bakmıyor.
1: Düşüşte.
2: Tabii işçilikler de evet, yani şu anda işçilikler de ortadan kalktı. Sıfırdı. Ondan sonra Mayıs ayında -247 dolara kadar geriledi işçilikler. Ama tekrar 1390 dolara kadar, bu anlaşma haberi geldikten sonra 1 kilogram külçe altının işçiliği 1390 dolara kadar tekrar yükseldi. Eksideydi, artı 1390 dolar oldu. Artık bundan sonra talep arttıkça o işçilik farkları da yukarı yönlü hareketlerine devam eder.
1: Demek ki yükselince alışa da devam edecek.
0: Yani vatandaş altını satmıyor şu anda. Öyle

0: gözüküyor ki tutuyor.
1: Ama düşünce evet. Almıyor da evet. Yükselince evet. Alıyor.
0: Yani bu da yükselince alır mı onu bilemem.
1: Devam daha öncekinde öyle gördük
0: evet,
1: işte yani.
0: Yükseldiği evet, için evet. Almış.
1: Yükseldi yani. De kuyruklara girildi evet. Alındı. Evet. İslam Bey çok çok maalesef. Teşekkür ediyorum.
2: Ben de teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum.
1: Sağ olun, sağ olun. Size de görüşmek üzere. Kolay gelsin. Şimdi biraz da saha olaylarını konuşalım. Ne olur ne olabilir diye. Değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe hocam bizi bekliyor. Hocam günaydın.
3: Günaydın Cansın Hanım. Günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi bu anlaşma nasıl sağlandı? Elbette arka kapı diplomasisi sürdü, işledi. Bizim bilmediğimiz başlıklar var ama şu uyarı herhalde çok önemli. Önümüzdeki imzaların atılacağı sürece kadar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği olası sabotajlara karşı imzalar atılana kadar çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyorum açıklaması. Ne dersiniz gelinen son duruma?
3: Şimdi tabii bölge ülkelerinin bu barış çabası yatsınamaz. Yani mutlaka bu Türkiye başta olmak üzere Pakistan ve Körfez ülkelerindeki işte Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerin girişimlerini kabul etmek lazım. Çok önemli. Bu işin insani boyutu ve diplomatik boyutu ama bir de bunun başka bir boyutu var. O da şu Cansın Hanım. Mesela bakın Körfez ülkeleri kaybedenler listesinde. Yani Körfez ülkeleri kaybediyor. Şimdi Körfez ülkeleri Trump'a şunu demiş olabilir mi acaba arka kapıda? Ya tamam senin bu Orta Doğu'daki temel politikan İsrail'in bekasını korumak ama sen bizi korumak için de buradasın. Biz sana bizi koruman için trilyonlarca dolar para aktarıyoruz. Ama günün sonunda İran bizim ülkeleri bu Bahreyn'den yani bütün işte Körfez ülkeleri için söylüyorum. Yerle bir etti adeta. Yani enerji tesislerinden tutun işte havalimanları olsun, radarlar olsun. Dolayısıyla büyük bir tahribat yarattı. Ki bunun ötesine petrol satamıyorlar. Şimdi iş öyle olunca Körfez ülkeleri belki de arka planda Trump'a bu konuda ısrarcı oldular. Bir şekilde İsrail'in frenlenmesi konusunda. Şimdi ABD'de de şu var. Yani daima ABD faydacı bir politika izler. Yani kazanmak ister maddi anlamda. Şimdi İsrail'den para kazanıyor mu ABD? Kazanmıyor. Ama Körfez ülkelerinden para kazanıyor. Trilyonlarca dolar para kazanıyor. Bu para musluğunun belki de kapanmasını istemeyen Trump, işte dün gece olduğu gibi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lübnan'a saldırmasına rağmen İran'ı ikna ederek cevap vermemesini sağladı. Barışın sağlanması adına. Netanyahu'ya karşı belki yani yapılan haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla işte ağza alınmayacak bazı laflar söylediği belirtiliyor. İş öyle olunca ben Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e karşı bir politika geliştirdiğini düşünüyorum. Bunun da sebebi biraz önce belirttiğim gibi. Körfez ülkeleri elden gidiyor. Körfez ülkelerinden artık para kazanamayacak hale geliyor. Politika değişikliği yapması Körfez ülkelerinin ABD'nin aleyhine olacak. Ne uğruna? İsrail'in korunması uğruna. Peki tamam korusun da İsrail'den ne kazanıyor ABD? İşte bütün bunlar masaya getirildiğinde belki bir pansuman çözüm mü olabilir, geçici çözüm mü olabilir ama sonuç itibariyle bu savaşın ABD ile İran arasındaki savaşın bitmesini isteyen hem ABD iç kamuoyu hem Körfez ülkeleri hem de bölgedeki güçlü aktörler Türkiye gibi, Pakistan gibi, Mısır gibi güçlü aktörler bu bölgede İsrail politikalarına rahatsız oldukları için Trump'a bir baskı yaptıklarını ben tahmin ediyorum ve günün sonunda da bu barış anlaşması imzalanacak Cuma günü ayın 19'unda. Peki devam eder mi ya da kırılganlığı ne kadar? Ben şu noktada çok hassas olabileceğini düşünüyorum bu anlaşmanın. Lübnan başlığı. Çünkü neden? İran İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği yerlerden çıkmasını isteyecek bir düşünceye sahip. Bunu istiyor İran. Peki İsrail çıkacak mı? Tamam ateşler kesilsin, silahlar sustu 19'dan itibaren, bugüne itibaren. Ama İran, İsrail Lübnan'dan işgal ettiği yerlerden çekilecek mi? Bütün bunlar belki de bu bölgedeki İsrail'in daha sonraki saldırı politikası, saldırgan politikasını da belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Ama ABD en azından İran'la çatışmasını sonlandırıp belki de İsrail ile İran'a kısmi belirli zamanlarda, belirli periyotlarda baş başa bırakabilir diye düşünüyorum.
1: Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.

0: Sağ olun, görüşmek üzere. Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe hocam bizimle birlikteydi. Şimdi Trump yola da çıktı G7 zirvesi için. Bakalım bu imzalar atılacak mı, atılabilecek mi? Süreç nasıl işleyecek, bölgeyi nasıl etkileyecek? Trump'ın söylemi Orta Doğu'ya barış geldi bu anlaşmayla birlikte söylemi kuşkusuz çok önemli. Şimdi Samet İnan hazır mı? Tamam. İsmet projesi çöktü. Doğu Akdeniz'deki enerji ve güç mücadelesi hız kesmiyor. Amerika, Yunanistan, Rum yönetimi, İsrail yeni bir enerji güvenlik anlaşmasıyla bölgede farklı bir denklem kurmaya çalışıyor. Bir süredir bu başlığı konuşuyoruz. Peki bir plan var belli ki. O planın hedefi ne? Doğu Akdeniz'de neler olabilir bu konuya ilişkin? Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım İlhan Tahsin hazır, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
1: Günaydın, teşekkür ederim Cansın Elvacı. Tabii ki şimdi defalarca Sayın Cumhurbaşkanı söylemişti. Türkiye'siz Doğu Akdeniz'de hiçbir şeyin yapılması tek taraflı mümkün değil. Türkiye haklarını sonuna kadar koruyacaktır. Bu kadar büyük bir havzada Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, hatırlanacağı üzere biraz önce sen de belirteceksin, bu İsmet projesi vardı, rapa kalktı bu. Çünkü çok maliyetli bir proje olduğundan dolayı, dolayısıyla da çok uzun yıllar alacağından dolayı şimdi bir başka projeye yöneldi dört ülke. Tabii ki bunların başında İsrail geliyor. Yani İsrail kesinlikle Türkiye'yi bu bölgede bir oyun kurucu, bu Türkiye'nin haklarını görmezden gelerek tek taraflıya bu üç ülkeyle beraber Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı da yanına alarak hareket etmek istiyor. Ancak bunun olması mümkünatı yok. Çünkü Yunanistan'da gazeteciler de, köşe yazarları da bunu yazıyor. Yani Türkiye ile işbirliği şart. Dolayısıyla da baktığımız zaman İsrail'in ön başı çektiği bu plan hiçbir zaman olmayacak. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Texas eyaletinde Houston'da bir toplantı gerçekleştirildi. Dörtlü toplantı. Yunanistan'da çarşak çarşak yazılar çıktı. İşte tamam, artık bu iş bitti. Amerika Birleşik Devletleri bizim yanımızda. İsrail bizim yanımızda. Gerekirse bu projeyi askeri olarak koruyacağız. Proje ne şimdi? İsrail'de bir de Güney Kıbrıs'ın bölgesinde var olan doğalgaz zengin yatakları buradan değerlendirip Girit Adası üzerinden Avrupa'ya pazarlamak. Ancak bakıldığı zaman bu dörtlü yine olmayacağı benziyor. Çünkü bir kararlı Türkiye var. Son döneme de Türkiye zaten geniş coğrafyada Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi sürekli olarak temaslarına devam ediyorlar. Son olarak Mısır, Suudi Arabistan, bu gelişmeler Yunanistan'ı, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i tedirgin etmeye başladı. Ancak oldukça çok konuşulacağı benziyor Cansın diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi tüm bunların olduğu bir süreçte bugün önemli bir toplantı var. Kabine toplantısı. Kritik bir süreç. İç ve dış politika başlıkları elbette masada olacak. İki haftalık aranın ardından yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başkanlığında toplanacak kabine. Terörsüz Türkiye süreci geride bıraktığımız günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkin de çok önemli bir açıklama yaptı. Masadaki başlıklardan biri olacak. İran savaşındaki yine gelinen son durum, bu barış süreci, NATO zirvesi öncesi alınacak önlemler masada olacak. NATO zirvesi demişken başkentten dünyaya açılan yeni kapı diye bugün gazetelerde haberler var. Bugün önemli başlıklarından biri bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Askeri Havalimanı'nın yerinde inşa edilen Ankara Havalimanı'nı bugün hizmete açacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmete açacağı havalimanı önemli. İsrail anlaşmaya rağmen Lübnan'ı vurdu son dakikası. Az önce Coşkun Başbuğ'a ısrarla sorduğum soru buydu. Pek de yanılmamışız. Lübnan'ın güneyini vurduğuna dair zaten şöyle bir şey... Bakanları tarafından geride bıraktığımız dakikalarda açıklama gelmişti. Biz Lübnan'ı terk etmeyeceğiz yönünde bir açıklamaydı. Siyasetçileri de maalesef bu hal aldı. İmzalar atılırken biz kara bir güne uyandık yönünde açıklamalar yaparken. İsrail anlaşmaya rağmen Lübnan'ı vurdu. Daha biz barış diye başladığımız ilk gün bu. Cuma günü imzaların atılmasını beklediğimiz G7'ye Trump'ın gittiği ve Orta Doğu'ya barış getirecek Lübnan'da müzakere başlıklarının, mutabakattaki başlıkların, artık müzakere de değil, mutabakattaki başlıkların bir tanesiydi. Yani Lübnan'a İsrail saldırı düzenlemeyecekti. Geride bıraktığımız dakikalarda şunu da konuştuk. Tüm

0: dünyanın konuştuğu gibi Trump'ın Netanyahu'yu arayıp azarladığı yönünde ne olmuştu? Netanyahu daha barışla ilgili açıklama yapılmadan bunun duyumunu alınca orada toplantı halindeyken tepkiler üzerine bir saldırı gerçekleştirmişti. Görünen o ki Amerika ile İsrail arasında tırnak içerisinde ayrışma diyeceğim buna. Çünkü bu gerçekten bir ayrışma mı yoksa kendileri arasında bir anlaşmanın parçası mı diye okumak da lazım. Bilmiyoruz. Önümüzdeki süreç gösterecek. Bakalım bu saldırının yankıları barışı nasıl etkileyecek? Bunu da konuşuyor oluruz. Tam bunların gölgesinde NATO gerçekleşecek Ankara'da. Ondan bahsediyorduk. Bu son dakika bilgisini sizlere vermiş olalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Havalimanı'na hizmeti açacak diyorduk. Önemli bir başlık bu. Etimesgut Askeri Havalimanı'nın yerine inşa edildi. 2450 metrelik bir pist, 3000 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bir pistten bahsediliyor. Havalimanında 44 uçak park edebilecekmiş. Modern bir havacılık merkezine dönüştürüldü bu havalimanı. Bugün açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Ve ilk olarak da NATO'da Türkiye'ye gelecek liderlere ev sahipliği yapacak. Onları karşılamış olacak. Tarihi açılışta İstanbul'dan havalanacak Cumhurbaşkanlığı uçağı yeni meydana iniş yapan ilk uçak olacak. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Tabii diplomatik misyon açısından çok önemli ve kritik bir öneme sahip bir nokta olacak burası. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi kabine dedik, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara Havalimanı'na hizmeti açacak dedik. Bir de Ankara demişken siyaset gündem başlıkları var. Onların da başını CHP alıyor. Yeni haftada CHP'yi neler bekliyor? Çünkü bu hafta CHP'nin bayağı bir hareketli olması bekleniyor. Hatta vekillerin yeni partiye, CHP'li vekillerin yeni partiye soğuk baktığı yönünde yorumlar da var ama son durum ne? Nasıl geçti hafta sonu? Haftada, bu hafta içi neler bekliyor CHP'yi sorularını soralım. Muhabir arkadaşımız Oğuzhan Gültekin hazır. Ankara'da bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Evet, CHP genel merkezinde özellikle mutlak putlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetime tekrar geri gelmesiyle hareketli zamanlar başladı. Özellikle geçtiğimiz hafta Salı günü tabii ki bu hareketlilik bir kez daha pik yapmıştı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel aynı yerde grup toplantısı yapmaya çalıştılar ve Özgür Özel'i destekleyen kişiler Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dikmen kapısında yoğun bir bekleyiş tabii ki gerçekleştirmişti. Bu bekleyişle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkezde yapma kararı almıştı. Bunun ardından tabii ki MYK toplantıları düzenlendi ve bu toplantılarda özellikle birçok isim Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. 9 isim özellikle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş. Bu sevklerin ardından da Özgür Özel dahil 27 kişi parti meclisinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Tekrar tabii ki arınma üzerinden Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk işlemlerinin devam edeceğini, belediye başkanlarıyla birlikte il başkanlarının da yine hedefte olduğu bilgisi tabii ki elimize ulaşan detaylar arasında. Yine tabii ki özellikle parti meclisinden istifalar yoluyla tüzük gereği 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılması için Özgür Özel ve tabii ki Özgür Özel'i destekleyen isimler genel merkeze de baskı yapmaya devam ediyor. Bununla alakalı önümüzdeki hafta içinde 900 civarında delegenin noter tasdikli imzasıyla genel merkeze resmi bir olağanüstü kurultay çağrısının da bir kez daha yapılacağını söyleyebiliriz. Özellikle gözler önümüzdeki salı gününe çevrilmiş durumda. Bu salı günü içinde yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir grup toplantısı yapıp yapılmayacağı konusu merak ediliyor. Bununla alakalı parti içerisinden kaynaklar tabii ki henüz konuşulmadığını aktarıyorlar. Özellikle çarşamba günü bir MYK toplantısı bekleniyor yine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Bu toplantıda da özellikle yine dediğimiz gibi arınma çerçevesi içerisinde il başkanlarının artık hedef olacağı belirtiliyor. Özellikle adı şaibeye ve yolsuzluk iddialarıyla anılan 9 milletvekili çarşamba günü kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Yine tabii ki özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen olaylar genel merkezde hafızalardaki yerini koruyor. Bununla alakalı İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün İzmir'den 15 otobüs kaldırarak Özgür Özel destekçilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne getirdiği iddia edilmişti. Bununla alakalı Ankara İl Başkanlığı yönetiminin de Çankaya Belediyesi personeli meclis önünde topladığı yine konuşulan bilgiler arasında. Bu iki il başkanının özellikle önümüzdeki MYK toplantısında ihraç istemine ilişkin adımlar atılması bekleniyor. Dediğimiz gibi bugün genel merkezde aslında sakin bir gün geçiriliyor ama tabii ki bu haftanın oldukça yoğun ve oldukça tempolu geçeceğini söyleyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakalım.
0: Teşekkür ediyorum Cengizhan Okutan ve Oğuzhan Gültekin'e. Okan Biderisoğlu, günaydın.
2: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Size de çok teşekkür ediyorum. CHP'de kritik bir hafta diyebilir miyiz bu hafta için?
2: Bir kritik hafta daha diyebiliriz, evet.
0: Peki neden?
2: Temel problem çözülmeyince, sadece ertelenince ister istemez nüksediyor, yani tekrarlıyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde parlamento zemininde ayrı bir CHP, genel merkez zemininde ayrı bir CHP, bir tarafta atanmış, bir tarafta seçilmiş tartışması, bir tarafta arınma, bir tarafta siyasi operasyon iddiası, iki ayrı CHP profili ve şimdi yeni parti tartışmaları. Doğal olarak bu konuda sağduyu ve bir akil insan heyetinin makul çözüm önerisi karşılık bulmayınca karşılıklı olarak kılıçlar çekilmiş, kim kime isabet ettirirse. Durum şu anda bu maalesef.
0: Peki şimdi grup toplantısı yarın, salı değil mi yarın? Evet, yarın. Yarın yine benzer bir kriz görecek miyiz? Yoksa bu grup başkanlarının görevinin bitmesi nedeniyle bu kriz ortadan kalkmış mı oldu? Yarın mesela ne bekliyor bizi?
2: Temel problem ortadan kalkmadı demiştik. Şimdi bunun yeni bir türeviyle, yani yeni bir versiyonuyla karşı karşıya kalacağımız anlaşılıyor. Öncelikle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen isimler Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düşmüş ya da düşürülmüş oldu. Hı hı. Peki yerlerine seçim yapılacak mı? Aslında parlamentoda CHP grubunun içinden seçim yapılması gerekiyor. Olağan şartlar bunu gösteriyor. Fakat genel merkez sürekli olarak butlan kararındaki tedbir hükmünü ileri sürerek genel başkanın iki grup başkan vekili atayacağını ifade ediyor. Yine atanmış seçilmiş tartışması başlıyor. Yine grup iç yönetmeliği CHP'nin aynı şekilde parlamentoda CHP grubunun içinde grup başkan vekili seçilmesini gerektiriyor. Her iki tarafta şu anda grup toplantısı yapacağım şeklinde bir deklarasyonda, bir paylaşımda bulunmuş değil. Yani bir inatlaşma boyutu geçen hafta gördüğümüz gibi bir boyut an itibariyle yok. Şu anda daha çok CHP'nin içinde kalalım mı? Yeni bir parti kuralım mı? CHP'nin içinde bir grubu gözetmen olarak bırakalım. Ağırlık merkezimizi yeni bir partiye doğru yönlendirerek orada ana muhalefet partisi kimliğiyle yeni yol arayışımızı sürdürelim mi? Daha sonra da CHP'deki gelişmelere göre yeniden dönmek veya seçime girme kabiliyeti, yetkinliği olan, yani işte il ilçe kongrelerini yapmış ve seçime girme konusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun da listesinde yer alan bir partinin içinde mi hareket edelim biçiminde BC planları şu anda daha ağır basıyor. Ama hani bir sağduyu hakim olur ve taraflar bir makulde buluşur şeklindeki, evet, beklenti artık hayal olmaya doğru ilerlemiş vaziyette. O nedenle aradan sıyrılabilecek bir üçüncü isim, yeni partide yeni motivasyon üretebilecek isim arayışı da halihazırda sürüyor. Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir büro tutulduğu, daha doğrusu bir genel merkez için bina tutulduğu konusu herkesin bildiği bir sır. İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, o partiler de orada. Enteresan bir blok oluşuyor o mahallenin içinde. Ankara'nın gelişen ve o anlamda yeni yeni binaların da yapıldığı ve iyice oturmuş bir alanı oldu o mahalle. Evet. Siyasi partilerin merkez binasının bulunduğu bir mahalleye doğru dönüştü. Şimdi peki, CHP'nin yeni parti arayışı da orada karşılık bulacak gibi. Evet.
0: Okan Biderisoğlu, Ankara Havalimanı'nı gördünüz mü?
2: Bu son halini görmedim. Ama çalışmalar sırasında görme imkanım olmuştu. Etimesgut'taki askeri havalimanı şekliyle çok farklı seyahatleri, özellikle Doğu Güneydoğu'daki askeri birlikleri ziyaretlere Milli Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları ile gitmişliğim var. Şimdi artık orası Ankara Havalimanı. Büyük uçakların inebileceği muazzam bir pisti, genişletilmiş bir

0: açılışı var hem kabine toplantısı var. Sayın Cumhurbaşkanı'nı bekliyoruz.
1: İlk inen pistte uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı olacak.
0: Evet, bu bir sembole de dönüştü. Esasen bir büyük yatırım ve bu büyük yatırımın da öncüsü aynı zamanda açılışa da öncülük ediyor. Bir AK Parti klasiği oldu. Fakat gerçekten hani hak edenin hak ettiğini ve bu anlamda da toplumsal takdiri görmesi çok özel ve hoş bir an. Ankara Havalimanı olarak da adının konulmuş olması da güzel. Uluslararası uçuşlara da açık olacak. Gerek pistiyle, gerek oradaki devlet konuk eviyle, VIP salonlarıyla, görüşme salonlarıyla. Ankara'da çok önemli bir yerleşke gerçekleştiriliyor. Evet. Şu anda Ay Yıldız Yerleşkesi. Yani Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı içine barındıran ve gerçekten Ay Yıldız şeklinde bir toplantı bölümünün de bulunduğu çok özel bir proje. Bu havalimanından doğrudan Ay Yıldız projesine bir bağlantı yolu yapılmış oldu. Evet. O da son derece önemli açıkçası. Bir tür stratejik devlet ve hükümet başkanları seviyesindeki toplantıların, zirvelerin gerçekleştiği her an Ankara'da önemli toplantılara ev sahipliği yaparken altyapı itibariyle, lojistik itibariyle tüm ihtiyaçlar da karşılanmış olacak. Bu açıdan da çok önemli bir tecrübe gerçekten.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta diliyorum size.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi hafta diliyorum. Başarılar diliyorum. Bizim çocuklar yıkılmadık, ayaktayız. İnşallah hafta sonu gerçek tabloyla karşılaşırız diye altını çizerek söyleyeyim.
1: İnşallah moral bozmak yok. Daha önce de ilk maçta kaybetmişiz. Yola devam. İnşallah iyi haberler. Ne dediniz Samet? O da Brezilya'ya karşı diyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Sağolunuz. Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da selamlar. Kolaylıklar. Okan Müderrisoğlu bizimle birlikteydi. Bugün hemen hemen her gazetede yer alan, sosyal medyada gündem yaratan bir haber. Erkek olarak dünyaya gelen, yıllar sonra kadın olma kararı alan bir kişiden bahsediyor bu haber. Bedenini değiştirmenin hayatındaki sorunları çözeceğine inandı. 30 yıl boyunca bu yolda yaşadı, devam etti. Tercihleri böyleydi. Ancak bugün bambaşka şeyler söylüyor. Geriye ağır ameliyatların izleri, büyük acılar ve derin pişmanlıklar kaldığını söylüyor. Şimdi hem kendi hikayesini anlatıyor hem de benzer süreçlerden geçen gençlere bazı uyarıları var. A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın özel haberini ekrana taşıyalım.
2: Bedenimi değiştirerek sorunlarımı çözeceğimi düşünüyordum ama şu an bunun çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum.
3: Tam 30 yıl boyunca farklı bir bedene ait olmaya, yeni hayatına alışmaya çalıştı. Ancak sonunda onlarca ameliyatın verdiği acı ve büyük pişmanlıklar kaldı. Cinsiyet değiştirme, iddia edilenin aksine psikolojik bir süreçten ibaret. Ama hem toplumda hem de medya aracılığıyla bir propaganda aracı olarak kullanılıyor.
2: Travmatik bir çocukluğum oldu. Ailemden almam gereken doğal sevgiyi alamadım. Erkek olmayı tehdit olarak gördüm ama kız olmayı değerli ve sevgi alabilecek olarak gördüm. Ve böyle şekillendi ruhum. Kadın olduğumda değerli olacağımı ve sevilebileceğimi düşündüm.
4: Transseksüellikte kesinlikle ne hormonal bir problem vardır ne genetik bir problem vardır.
5: Cinsiyet değiştirme süreçleri psikolojik problemlerden ortaya çıkıyor. Oysaki uzmanlara göre bedeni değiştirmek değil, ruhu tedavi etmek gerekiyor. Zira böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında faturası ağır oluyor.
3: Geçen 30 yılda büyük acılar yaşadığını anlatan Chris Brönnimann, geriye dönüp baktığında yaşadıklarını bir pişmanlık hikayesi olarak tanımladı ve özellikle gençlere önemli uyarılarda bulundu.
2: Yanlış bir beden yok, yoksa ikinci bir bedenimiz olurdu. Yaratıcı bizi sağlıklı dünyaya getirdi ve bu sağlıklı bedenin kıymetini bilmemiz lazım. Eğer bir genç de kendini bu baskı altında hissediyorsa kendine tek düze bilgiden değil de doğru adresten bilgi alması gerekiyor. Ama doğru adresten doğru bilgi almalı. Bir genç geldiğinde onu anlamak ve dinlemek önemli. Ama asıl önemli olan genç zannediyor ki o yaşadığı ömür boyu sürecek. Oysa şunu demeliyiz, bu geçecek bir ergenlik. Bu bir süreç ve geçecek. Gel senin kim olduğunu bulalım bakalım. Yani negatife değil pozitife odaklanmak.
4: Hiçbir birey trans olarak doğmaz. Doğan herkes doğuştan sonra cinsiyet kimliği gelişirken erken çocukluk döneminde 1-6 yaş arasında anne baba tutumları, ebeveyn tutumları çok önemli.
3: Profesör Doktor Zeki Bayraktar cinsiyet değişim süreçlerindeki yanlış müdahalelere vurgu yaptı. Yapılan işlemler neticesinde bedende şiddetli acılar başlıyor.

0: Yordit. Translarda hiçbir fiziksel, anatomik, genetik veya hormonal problem yoktur. Ortada biyolojik bedeni tamamen sağlıklı bir birey, psikososyal açıdan, psikolojik açıdan sıkıntılar olan bir birey var. Biz onun psikolojik sıkıntılarını gidermemiz gerekirken tamamen sağlam olan bedenine müdahale ediyoruz, bedenini de bozuyoruz.
1: 56 yaşındaki Chris Brönnimann çocukluk travmalarında yaşadığı acıları değiştirmek için erkek olursam sevilirim mesajına inandı ve 30 yıl boyunca ruhuyla bedeni arasında sıkışık bir hayat sürdü. Şimdi ise bu hayatı birçok gencin sürmemesi için mücadele veriyor.
2: Son mesajım bu yola girmiş olanlara. Olduğun halinde doğrusun. İnternetten ve toplumdan gelen şekillere uymaya çalışma. Olduğun hal ile doğrusun ve doğduğun hal ile değerlisin. Toplumsal forma ve şekle kendini sokmaya çalışma.
0: Cinsiyetsiz değiştirme süreçlerini teşvik eden yoğun kampanya ve söylemlere rağmen pişmanlık vakaları da dikkat çekici şekilde artıyor. Öyle ki bazı araştırmalarda hormon tedavisi alıp cerrahi müdahale aşamasına geçmeyen bireylerde pişmanlık oranının %50'lere kadar ulaştığı belirtiliyor.
3: Öncelikle bu konuda çok kirli propaganda var. Bilim soslu hurafeler anlatılıyor. Özellikle cinsiyet karmaşası yaşayan gençlerin, ailelerin doğru bilimsel verilere ulaşmasını sağlamak gerekir. Onların bu konuda gayreti olmalı, zor olduğunu biliyoruz. Biz de bunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz.
4: Şimdi bugünün manşeti neydi? Amerika ve İran arasındaki barış. Bu manşetin sürebilmesi, imzaların atılması için cuma günü işaret edilmişti. Cuma günü bu imzaların atılmasının gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu süreçte de bu konuya dair birçok ülkeden olumlu mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı vardı ve demişti ki imzalar atılana kadar bu süreçte provokasyonlara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuyorum. Bu kritik ve önemli bir konu demişti. Altını tekraren çiziyorum diye. Şimdi geride bıraktığımız dakikalarda bir son dakika bilgisi paylaştık. Dedik ki İsrail ateşkese, yani barışa rağmen ateşkes demişken, artık bir mutabakat var, imzalanacak. İki taraf kabul etti, dünyaya duyurdu. İsrail'in Lübnan'ı hedef aldığını son dakika bilgisi olarak ekranlara yansıttık. Bu mutabakat metninin maddelerinden bir tanesi de Lübnan'da da ateşkes olacağı ve hiçbir saldırının gerçekleşmeyeceği yönündeydi. Şimdi ekranda gördüğünüz kişiyi artık çok iyi tanıyorsunuz. İsrail'i bakan Ben-Gvir. Ben-Gvir diyor ki Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. Amerika'nın sömürgesi değiliz. Ben-Gvir'in açıklaması bu. Geride bıraktığımız hafta Ben-Gvir demişti ki dostumuz Trump'la yol ayrımına gelip ona hoşça kal demenin zamanı geldi demişti. Biliyorsunuz Filistinli mahkumlar için idam yasasını çıkarmıştı. Onlara işkence edilmesinin, öldürülmesinin gerektiğini hunharca savunan ve aslında bu dönemin İsrail deyince Netanyahu'dan belki de daha önce akla gelen karakterlerinden, tırnak içerisinde karakterlerinden bir tanesi. Diyor ki Amerika'nın sömürgesi değiliz biz. Biz devam edeceğiz yolumuza. Şimdi İsrail ile Amerika arasındaki savaş tanımını geride bıraktığımız saat diliminde konuğumuzdu Coşkun Başbu. Şimdi demişti önümüzdeki süreçte İsrail ile Amerika arasındaki savaşı izleyeceğiz. Pek mantıklı gelmiyordu aslında duyunca. Ama bu da oyunun bir parçası mı? Yoksa gerçekten iki ülke arasındaki yönetimsel, iki ülke arasında diyemiyorum çünkü tarih boyunca görülmemiş ama görünmez de diyebilir miyiz bilmiyorum. İki ülke arasındaki yönetimsel krizin tamamen artık üst perdeye çıktığını görüyoruz. Burada bu barış sürecini, yani savaşın bitme sürecini etkiler mi? Bunu da önümüzdeki günler, hatta dakikalar bize gösterecek. Çünkü İsrail saldırılarına devam ediyor. Trump Netanyahu'yu azarlamasına rağmen. Trump da şu anda yolda Fransa'ya doğru gidiyor. Bakalım iş nasıl ilerleyecek? İsrail'i bakan Ben-Gvir'in açıklaması bu. Biz sömürge değiliz. Trump'ın açıklaması ve anlaşması bizi bağlamaz açıklaması. Şimdi bu önemli bir dipnottu. Gün boyunca zaten konuşuluyor olacak. Bir diğer yandan da üniversite adaylarının YKS maratonu başlıyor. Yurda bir dönelim. Cumartesi günü TYT, pazar günü AYT sınavları olacak. Öğrenciler son günler nelere dikkat etmeli diye hep sorarız biz. Bu soruyu muhabir arkadaşımız konuğuna soracak. Merve İzci bizi bekliyor. Merve, seni dinliyoruz.
1: Evet Cansın, milyonlarca öğrencinin haftalarca belki de aylarca çalıştığı, emek verdiği o büyük güne, sınava sayılı günler kaldı. Peki bu son günleri öğrenciler ve öğrencilerin

0: Yanı sıra aileleri nasıl değerlendirmeli, neler yapmalılar? Yanımda çok değerli bir konuğum var. Eğitmen Bilgin Pelister. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Tabii ki en hızlı haftaya giriyoruz. 2 milyon 400 bini aşkın kardeşimiz sınava girecek. Bu son hafta aslında çok önemli virajlardan bir tanesi. Bu hafta neler yapacağız? Hemen kısaca şöyle söyleyelim. Her sabah mutlaka biyolojik sınav saatinde, yani sınava gireceğimiz saate yakın, saat 10 gibi deneme sınavı yapacağız. Bu deneme sınavında yanlış olarak cevapladığımız soruların mutlaka konularına tekrardan döneceğiz. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü bu bir sıralama sınavı. Sıralama sınavlarının önemli olan net sayılarıdır. Arkadaşlarımız net sayılarını dikkate alarak mümkün olduğu kadar en fazla soru yapma çabası içerisine girecekler. Bu hafta sabahları deneme sınavı, öğleden sonra yapamadığımız soruların konularına tekrar çalışma, akşamları da tekrar bir üstünden geçme. Yaklaşık bir 4 gün, perşembe gününe kadar bu şekilde devam edeceğiz. Cuma günü yine isterlerse bir deneme sınavı yapacaklar. Ama bugüne kadar da bazı yapacağımız ekstra şeyler var. Nedir? Bilhassa İstanbul gibi büyük şehirlerde sınav yerleri belli oldu biliyorsunuz. Öğrenci kardeşlerimiz mutlaka sınav yerlerini, sınav salonlarını görmesini istiyoruz. Trafik problemini hesaba katarak, o sabah neler olacağını az çok projeksiyon ederek. Bu hafta içerisinde denemelerimizi yaptık, soru çözümlerimizi yaptık. Anlamadığımız konuları mutlaka öğretmenlerimize veyahut da işte kursta veyahut da gittiğimiz okullardaki branş öğretmenlerine soruyoruz. Bununla beraber akşamları mümkün olduğu kadar biraz erken yatmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz sosyal medyada ve diğer alanlarda saat 12-1'leri bulduğu için bu hafta onu da biraz geri çekecekler. Dikkat eksikliğini azaltmak için, artık konsantrasyon da bölmemek için saat 10.30-11 civarı yavaş yavaş uykumuzu almaya başlayalım. Çünkü önümüzdeki hafta cumartesi günü o sabah erken kalkacağız. Eğer biz gece yine 12-1'de yatarsak biz problem yaşayabiliriz. Bu haftayı böyle geçirirken öğrenci kardeşlerimiz mümkün olduğu kadar tehlikeli sporlar da yapmayacak. Bu da çok önemli. Altını çiziyorum. Bu nedir? Mesela bir halı saha maçı yapmayacak. Hocam işte deşarj oluyoruz. Hayır. Bir kol kırılma veya da farklı bir şey olabilir. Ekstrem sporları kesin kes yasak. Bu haftayı onların deyimiyle çok cool geçiriyoruz. Çok sakin geçiriyoruz. Haftayı bitirdikten sonra bir de bizim bir cuma akşamımız var. Yani ertesi sabah sınavımız var. Burada ne yapıyoruz? Burada en önemli şey şu. Ne uyku ne farklı bir şey. Bilhassa kız öğrencilerimizin kıyafet. Sabah kıyafeti bırakmıyoruz. Seçim anlamında söylüyorum. Bu sefer sabahleyin o keşmekeşi yaşamamak için akşamdan kıyafetlerimizi ayarlıyoruz. Bununla beraber bir de sınav ile ilgili evraklarımız var. Bu nedir? Sınav giriş belgemizi mutlaka alıyoruz. Artı nüfus kağıdımız resimli oluyor. O yoksa pasaport kullanım tarihi geçmemiş. O sabah bunları alacağız. Kalem silgiyi bunu ÖSYM sağ olsun bize tedarik edecek zaten. Ama bir de su alıyoruz. Suyumuz şeffaf olacak. Yani herhangi bir reklam barındırmayan su olacak. Cuma akşamı, perşembe akşamı gene mide düzenimize dikkat ediyoruz. Çok alengirli, bilhassa Hint mutfağına yakın baharatlı şeyler yemiyoruz. Orada da sakin bir kahvaltı. Cumartesi sabahı da aynı şekilde sakin bir kahvaltı yapıyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Eğitmen Bilgin Pelister bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve söz size bırakalım.
2: Şimdi bugün TOKİ tarafından duyurulan 20 bin konutun satışı başlıyor. Satışlar 17 Temmuz'a kadar da devam edecek. Savaş gündeminden bunu detaylandıramadık. Birkaç evet. bilgi alayım öyle kapatayım. Sürem doldu ama.
3: Burada şimdi bir gelir sınırı yok, il sınırı yok. Yani herhangi bir ilde yatırım için de alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş herkes buraya başvuracak. Üçlü bir ödeme var. İsteyen peşin alabilecek. Burada %25'e yakın bir indirim var. İsteyen %50'sini verecek. İsteyen %25'ini peşin verecek gibi 72 ayı bulacak vadeler var. 18 bin liradan başlıyor. Evlerin evet. çoğu tamamlanmış. Dolayısıyla taşınıp kira öder gibi evinizin sahibi olabilirsiniz.
2: Bu önemli. 20 bin konutun diyorduk ya 20 bin konut satış bugün başlıyor. 17 Temmuz'a kadar da devam edecek. Evet. Faruk abi detayları aktardı.
3: Burada ilk başvuranlar yani 20 bin konut bitince ben de başvurmuştum ne olacak diye soran olabilir. İlk başvuranlar alacak yani ortada bir ürün var onu gidip alan alacak.
2: Ve bu öyle süreçte işlemeye devam evet. edecek görünen o ki çok
3: hızlı
2: teşekkür ediyorum.
3: Hızlı davranmak lazım.
2: Sağolunuz. Ağzınıza sağlık. Noktalıyoruz. İyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajul olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo. Reklam.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Konlular turnuvada futbola doyuyor. Timumu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar timumu.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
6: Umran Oto Ekspertiz.
9: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
10: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: İnternette işlenen suçların önemli bir bölümünü yasa dışı bahis ve kumar siteleri oluşturuyor. Devlet kapatıyor, onlar bir yolunu bulup farklı isimle yeniden yuvaları yıkmak için geliyor. Dijital dünyanın her geçen gün büyümesiyle birlikte internet üzerinden işlenen suçların sayısı da artıyor. Özellikle sosyal medya platformları ve internet siteleri yasa dışı faaliyetlerin yürütüldüğü alanların başında geliyor. Bu konuda dikkat çeken veriyi BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün paylaştı. İnternette tespit edilen suç içeriklerinin büyük bir kısmının yasa dışı bahis ve kumar sitelerinden oluştuğunu açıkladı. Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede teknolojik takip sistemleri ve hukuki süreçler birlikte yürütülüyor. Mahkemelerden gelen erişim engelleme ve içerik kaldırma kararları, servis sağlayıcıları ve sosyal medya platformlarına hızlı bir şekilde iletiliyor. İlgili kararların genel olarak 4 saat içinde uygulanması bekleniyor. Kararlara uyulmaması durumunda ihlalin gerçekleştiği platform veya mecralar için yaptırımlar devreye giriyor. Ancak yasa dışı bahis siteleriyle mücadelede en büyük zorluklardan biri, bu sitelerin kısa sürede yeni adreslerle tekrar faaliyete geçmesi. Bir bahis sitesi kapatıldığında aynı yapının farklı bir alan adıyla yeniden açılması 10 dakika sürebiliyor. Site operatörleri alan adlarında küçük değişiklikler yaparak faaliyetlerine devam ediyor. Bu durumda denetim ve engelleme süreçlerini zorlaştırıyor. Yasa dışı bahisle mücadelede farklı kurumlarda aktif rol üstleniyor. Milli Piyango İdaresi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yürütülen çalışmalara destek veriyor. Bunun yanı sıra yapay zeka destekli sistemlerde kullanılmaya başlandı. TÜBİTAK öncülüğünde geliştirilen projelerle yasa dışı bahis sitelerinin daha hızlı tespit edilmesi ve erişimlerinin engellenmesi amaçlanıyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Türkiye'yi kültürel açıdan, milli açıdan, dini açıdan yozlaştırırsanız, toplumsal çatışmaları arttırırsanız ne olacak? Çocukları, gençleri ülkesinden koparır, kimlik arayışı içerisine iterseniz başarılı olmuş olacaksınız. İşte dijital platformlar ve sosyal medya mecraları üzerinden LGBT propagandasını pompalayarak gerçekleştiriyorlar.
3: Türkiye genelinde LGBT adına faaliyet yürüten bazı dernek ve oluşumlar sosyal medya üzerinden gençleri zehirliyor.
4: Özellikle çocuklar ve ergenlerin yoğun olarak kullandığı mecralar var bildiğiniz üzere. Hangileri bunlar? İşte Instagram var, X var, TikTok var ve tabii ki Netflix gibi dijital platformlarda cinsiyet kimliği ve tıbbi süreçlere ilişkin içeriklerin arttığını görüyoruz. Bu içerikler özellikle çocukların, gençlerin, ergenlerin merak duygusunu uyandırıyor ve çocuklar ister istemez bu konuları araştırmaya başlıyorlar.
3: Sosyal medya hesaplarında cinsiyet değiştirme süreci çoğunlukla özgürlük ve kişisel tercih vurgusuyla sunuluyor.
4: Kadınsı giyinen erkek, işte ya da erkeksi giyinen kadın, feminem dediğimiz böyle karakterlerle etkileşim alıyor. Bunların altına yorumlar geliyor ve dolayısıyla bu belli bir zaman sonra özendirmeye sebebiyet veriyor.
3: Sosyal medya uzmanı Ali Murat Kınık'a göre burada hedef Türk aile yapısını bozmak.
4: Türk aile yapısı özellikle bütün çevrelerce, bütün dünyada çok ciddi parmakla gösterilen bir yapıya sahipti. Fakat üzülerek söylemek gerekir ki son dönemlerde işte bu dijital işgalin altında bu hamuru siz bozduğunuz vakit başkaları sizi istedikleri gibi şekillendirebilirler.
3: Peki LGBT tehlikesine karşı ne tür önlemler alınmadı?
4: Ailelerin dijital okuryazarlık konusunda bilinçlenmesi ve gençlerle, çocuklarla, ergenlerle açık iletişim kurması, karşılaşılan içeriklerin onlarla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Bu fenomenler aracılığıyla paylaşılan sapkın videoların, LGBT içeriklerinin de aynı şekilde BTK süzgecinin

0: gecinden geçirilmesi ve bu hesapların en azından Türkiye'de faaliyetinin durdurulması, Türkiye'de erişim engeli alması gerekmektedir.
1: Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatte sıcak gelişmeler var. O gelişmelere dair arkadaşlarımız da o sıcak duraklarda gelişmeleri takip ediyorlar. Peki yeni saatle birlikte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. Amerika ve İran anlaşmaya vardı. Mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağı bildirildi. Bölgede neler yaşanıyor? Fakur Rahman, Pakistan'dan son bilgileri aktarmak için hazır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası yeni haftada da devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş davasında da bu hafta karar çıkması bekleniyor. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan ayrıntıları aktaracağım. Yeni haftada da CHP'de yine grup toplantısı krizi gündemde. Salı günü mecliste grup kürsüsünde kim olacak bu merak ediliyor. Partinin yönetim kadrosu da henüz netleşmiş değil. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan aktaracak gelişmeleri. TOKİ'nin 20 bin konut satışı başladı. 64 ilde 20 bin konut için başvurular nasıl yapılacak? Kübra Kılıçtepeci İstanbul'dan konuğuyla bu başlığı değerlendirecek. Mersin'de örtü altında ve açık alanda yetiştirilen Japon eriklerinde hasat sezonu başladı. Halil İbrahim Uğur Mersin'de o hasat mesaisine konuk oldu. Bizleri de ortak edecek, notlarını aktaracak diyelim. Yeni saate başlayalım. Amerika ile İran arasındaki müzakerelerde sona gelindi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika ile İran arasında bir barış anlaşmasına varıldığını duyurdu. Mutabakat Amerikan Başkanı Donald Trump ve İran tarafından da ilan edildi. Taraflar arasında resmi imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. İran medyası da anlaşma şartlarını açıkladı. İşte detaylar.
2: ABD-İran hattında kritik bekleyiş sona erdi. Taraflar el sıkıştı, gerilim yerini barışa bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzun bir süredir devam eden müzakereler sonuca bağlandı. Mutabakata ilişkin ilk duyuruyu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Washington'la Tahran arasında uzlaşıya varıldığını ve çatışmaları kalıcı olarak sona erdiren bir barış anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Anlaşmanın bir parçası olarak Lübnan'daki çatışmaların da derhal durdurulacağını kaydetti. Şerif paylaşımında aynı zamanda Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a arabuluculuk çabaları nedeniyle özel bir teşekkürde bulundu. Pakistan Başbakanından dakikalar sonra da ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı duyurdu. İran'la yapılan anlaşma tamamlandı. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum. Ülkede bulunan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması konusunda da aceleleri olmadığını belirten Trump, bunun daha sonra gerçekleşebileceğini belirtti. ABD Başkanı nükleer meselelerde anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların yeniden başlayacağı konusunda da gözdağı verdi. Tahran'a yönelik yaptırımların da anlaşma kapsamında kaldırılabileceğini açıkladı. İran tarafı ise anlaşmayı ilk olarak televizyon ekranlarından doğruladı. ABD bize boyun eğdi dedi.
3: ABD, İran ve direnç cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
2: Detaylarsa İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi'den geldi. Garibabadi, Tahran'ın taleplerini kabul ettirene kadar mutabakat zaptını kabul etmediğini açıkladı.
4: Katar heyeti dün Tahran'daydı. Yaklaşık 14-15 saat süren görüşmelerde İran'ın metni ilişkin son değişikliklerini sunduk.
2: Anlaşmaya ilişkin detay da verdi.
4: Birincisi, Lübnan'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona ermesi. İkincisi ise ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasıdır. 60 günlük görüşmeler ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır. Bu müzakerelerde nükleer konular, yaptırımların kaldırılması, İran'ın yeniden yapılanması gibi konular olacak.
2: Garibabadi, İsrail Lübnan'ın güneyinden çekildiği takdirde İran'ın misinle

0: ve yapmayacağını da vurguladı. O açıklamalardan dakikalar sonra da İran medyası 14 maddelik anlaşma şartlarını duyurdu. Mutabakatta Lübnan ve tüm cephelerdeki çatışmaların sona ermesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, 24 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, İran'a yönelik 300 milyar dolarlık onarım tazminatı, yaptırımların askıya alınması ve Tahran'ın nükleer silah elde etmeme taahhüdü öne çıkıyor. Uzlaşının ardından Avrupa'da İran'a yelkenleri indirdi. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, İran'ın nükleer programında şeffaflık karşılığında Tahran'a yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yaktı. Taraflar arasında imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de imza törenine katılmak üzere Cenevre'ye gideceğini açıkladı. Trump'ın da gitme ihtimali bulunduğunu kaydetti.
1: Amerika-İran hattında 107 gün süren savaş tarafların barış anlaşmasında uzlaşmasıyla sona erdi. Washington, Tahran arasındaki anlaşmaya başta arabulucu ülkeler olmak üzere dünyadan olumlu tepkiler de yükseldi. Mutabakata ilişkin ilk memnuniyet dileklerini iletenlerden biri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı.
0: ABD ve İran arasında çatışmalar yerini diplomasiye bıraktı. Washington ve Tahran barışta anlaştı. Dünyadan tepkiler peş peşe geldi. ABD ile İran'ın barış anlaşmasında el sıkışmasının ardından memnuniyet mesajları ardı ardına geldi. İlk kutlayanlardan biri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan sabotajlara karşı uyardı. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. İmzaların atılacağı güne kadar tahrik ve sabotajlardan kaçınılmalı, dikkatli olunmalıdır. ABD ve İran başta olmak üzere arabuluculuk için Pakistan'a, destekleri için Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür ediyorum. Türkiye bölgede barış ve diplomasiye katkı sunmaya devam edecektir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görüşmelerin yapıcı biçimde devam etmesini temenni etti. Türkiye'nin barışa desteğinin süreceğini kaydetti.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, zaten...
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de anlaşma için tarafları tebrik etti. Guterres paylaşımda çatışmanın barış içerisinde çözülmesine yönelik bir adım atıldığını belirtti. Körfez'den gelen ilk açıklamaysa arabuluculardan biri olan Katar'dandı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani, Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptının barışı güçlendirme ve ekonomik büyüme yolunda önemli olduğunu kaydetti. Mutabakat Avrupa'dan da memnuniyetle karşılandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'sa konuya ilişkin paylaşımda tarafları anlaşmaya uymaya çağırdı. Lübnan'da ateşkes çabalarını destekledi. Taraflar arasında imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde atılacak.

0: yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek yayın konuğumuz olacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Bulduk, iyi günler.
0: Cuma günü haber geldi. Sonrasında önümüzdeki hafta Cuma gününde bir anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Öncelikle bu barış anlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Elbette içerisinde fırsatlar olduğu kadar kriz de barındırıyor. İsrail'in bu sabah gerçekleştirdiği saldırılar gibi. Yorumlarınız değerli. Sözü hemen size bırakayım.
1: Şimdi şöyle düşünün. ABD ve İran ilişkilerinde aşağı yukarı yıllardır neredeyse 40 yıla aşkın bir gündem var ve bu gündemin temel maddeleri İran'ın balistik füze kapasitesi, İran'ın vekil güçleri ve İran'ın nükleer etkinlikleri. Bu üçünün teknik anlamda ABD'yi tehdit etme ihtimali yok. Bu üçünün tehdit edebileceği tek ülke var, İsrail ve İsrail adına Batı medeniyeti neredeyse 40 yıldır İran'a bir şekilde ambargo uyguluyor ve bu ambargo netice

0: Bambu argolar yoluyla da İran'ı bir şekilde hizaya getirmeye çalışıyorlar. Muhtemelen 27 Şubat'ta, yani savaş başlamadan önce 27 Şubat'a gitseydik ABD İran'dan bu anlaşmadan daha iyisini alabilirdi. Fakat bir şekilde bu İsrail'in de manipülasyonlarıyla Trump bir savaş elde savaş başlattı ve bu savaştaki hedefi İran'da rejim değişikliği yapmak, İran'ın vekil güçlerini ortadan kaldırmak, İran'ın balistik füze kapasitesini ortadan kaldırmak ve İran'ın nükleer etkinliğini sona erdirmekti. Fakat bunların hiçbirini elde edemediği gibi İran'a Hürmüz kartını verdi ve İran Hürmüz kartını o kadar etkili bir şekilde kullandı ki sahadaki avantajı bir şekilde kendi lehine kullandı ve yenilmedi. Sahada yenilmeyen İran bir şekilde masada da istediği şartları bence dayattı ve şu anda gördüğümüz kadarıyla anlaşma bir şekilde İran'ın lehine görüyor. Ancak zaten sıkıntı burada başlıyor. Bu son derece kırılgan bir anlaşma ve bu kırılgan anlaşmanın ötesinde bizi bir savaş bekliyor. Sadece Kasım gündemi bir şekilde bu savaşı ötelemiş gibi duruyor Aktan Bey.
1: Bizi savaş bekliyor derken burada kastınız İsrail'in bir anlaşmayı bozma girişimi mi, tarafların bu maddelere uymayacağı gibi bir sonuç mu? Çünkü Amerika cephesinden yanılmıyorsam J.D. Vance'in bir açıklaması vardı. İran anlaşmaya uyarsa Orta Doğu'da 40 yıllık bir barış süreci başlayabilir diye. Ne dersiniz bu başlığa dair?
0: Eğer yani ben Kasım sonrası süreçte bunun çok kırılgan olduğunu ve ABD ve İsrail'in her halükarda İran'ı vuracağını, çünkü eğer ABD İran'ın balistik füze kapasitesi ve vekil güçleriyle olan ilişkilerini dert etmeyecekse zaten ortada bir sorun yok. Yani İran başından beri nükleerle ilgili verebileceği tavizlerin çerçevesini zaten çiziyor ve bir şekilde bence yine taviz verecek. Zaten 2015 anlaşmasında İran özetle şunu söylüyordu: ben nükleer bomba yapmayacağıma dair teminat veriyorum. Nükleer enerjiyi barışçıl bir şekilde gerçekleştirmek istiyorum ve bu gerçekleştirdiğim taahhütleri de Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimine tabi olmasını da kabul ediyorum diyordu. Öyleyse 2015 anlaşması madem bu kadar iyi, madem bu kadar kötü bir anlaşmaydı, Trump bunu yırtıp attıktan sonra neden tekrar 2015 anlaşmasına dönsün ki? Bence İsrail de buradaki arizi durumu kullanarak bu savaşı bir şekilde başlatacak gibi duruyor. Ancak Trump'ın Kasım seçimleri öncesinde eli kolu bağlı ve bundan bir kaçış yolu olarak şu anda bir mutabakat zaptı imzalanıyor. Ben bu mutabakat zaptının uygulanmayacağını veya ileride tam olarak gerçekleşmeyeceğine dair olumsuz bir görüşüm var. Umarım yanılırım.
1: Kasım noktasında altını birkaç kez çizdiniz. Kasım'da Amerika'da bir seçim süreci var. O seçimin sonucu etkili olur mu bu sürece? Yani örneğin Trump beklentilerin üzerinde bir oy alır ve kazanırsa ki şimdi hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin ağırlığı var. Ya da tersi olduğunda ki şu anda göstergeler Trump'ın %30 civarında olduğunu gösteriyor ve kaybedecek gibi görünüyor. Bu seçimin sonucu sizin bu değerlendirmenizi etkiler ya da değiştirebilir mi?
0: Evet, yani Senato seçimlerinde daha güçlü bir şeyle gelirse bence Trump'ın eli daha da güçlenecektir. Ancak Trump seçim sonuçlarında kaybederse bu da elini daha güçsüz bir şekilde yapar. Yani günün sonunda ben ABD'nin ve İsrail'in İran'dan istediği sonucu elde edemediğini ve elde edemediği sonucun bir şekilde kırılgan bir zemin yarattığını ve bu kırılgan zeminin de İsrail'in manipülasyonlarına çok ciddi anlamda bir açık bir şey teşvik et. Mesela eskiden şunu söyleyebilirdik, yani amiral gemisinin kaptanı ABD'yken şimdi bunun çok net bir şekilde kaydığını ve İsrail'in bir şekilde denklemi çok güçlü bir şekilde istediği şekilde manipüle edebildiğini görüyoruz ve Trump meselesi de bunu defalarca gördük. Hatta şimdi böyle size konuşurken de İsrail'in Lübnan'a yönelik bazı operasyonlarına ilişkin haberler geçiyor. Bilmiyorum ne kadar teyitlenmiş, bakarız onlara sonrasında. Yani İsrail bir şekilde bu anlaşmayı içeriden çökertmek için elinden geleni yapacak.
1: Peki. Teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Bir de olayın elbette ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutuna dair ayrıntıları konuşacağız. Ekonomist Arda Coşar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Aslında az evvel konuğumuzun da ifade ettiği gibi ihtiyatlı bir iyimserlik görüyoruz. Çünkü çok kırılgan bir süreç bu. Piyasalar buna nasıl tepki verdi? Brent petrolde bir düşüşü görüyoruz. Altında nispeten bir yükseliş var. Diğer enstrümanlarda da benzer bir tablo var ama

0: O beklenen yani savaş öncesi duruma dönüş kolay olmayacak anladığım kadarıyla. Hala endişeler sürüyor. Yorumlarınız ne yönde olur efendim? Buyurun.
1: Yani şöyle, savaş başladığında ne olmuştu onu bir hatırlayalım. Petrol fiyatları aniden fırlamıştı. Küresel bazda dolar değer kazanmaya başlamış, değerli metaller gerilemiş, faizler yükselmiş ve borsalarda oynaklık başlamıştı. Aşağı yönlü hareketler görmeye başlamıştık. Daha sonraki süreçte tabii iki taraftan da açıklamalar geldi, çelişkili açıklamalar geldi. Savaş bazen biter gibi oldu, bazen tekrardan hızlandı. Böyle dönemler olduğunu gördük ve piyasalar devamlı dalgalandı. Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günü gelen haberlerle beraber piyasalar yavaş yavaş barış ortamını fiyatlamaya başlamıştı. Yani petrolde aşağı ve borsalarda yukarı yönlü hareketler görmeye başlamıştık. Bu hafta sonu da aşağı yukarı kesinleşti. Her iki taraftan da barışa dair açıklamalar, barış yapılacağına dair açıklamalar geldi. Muhtemelen bu hafta içi anlaşma imzalanacak. Ve piyasaların fiyatlamasına bakılınca pek tabii ki petrolde aşağı yönlü bir sert bir hareket olduğunu gördük. Küresel bazda faizlerde gerileme var. Altın ve gümüşte değerli metallerde yükseliş var. Ve en önemlisi borsalarda küresel bazda yukarı yönlü bir hareket olduğunu, güçlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Hem Asya borsalarında, ABD vadelerinde hem yurt içinde. Yani savaş başladığında piyasa nasıl olumsuz reaksiyon verdiyse, bu hafta sonu gelen anlaşma haberiyle beraber olumlu reaksiyon verdi. Yani şu anda piyasalarda iyimser bir iklimin fiyatlandığını söylemem rahatlıkla mümkün.
0: Şimdi şöyle bir beklenti vardı. Ateşkes ya da barış haberinin çıkmasıyla birlikte savaş öncesindeki duruma yükseliş, çok hızlı bir artış, özellikle altın cephesinde bu çok konuşulmuştu. Ya da kriptolarda da bu çok konuşulmuştu ama anladığımız kadarıyla düşüşte, özellikle Brent petrolde sanırım 28 Şubat sürecinde 66 dolar seviyesinden, savaşın başlamadan hemen önceki seviyesinden yükselişe geçmişti. O seviyelere ulaşması biraz zaman mı alır? Özellikle altında o savaş öncesindeki ralliye benzer bir ralli beklentisi var. 7000 dolarlar, 8000 dolarlar konuşulmaya başlandı. Bunun için biraz erken mi? Ne dersiniz buna dair yorumlarınız? Çünkü çok fazla spekülasyon yapılıyor bu başlıklarla ilgili.
1: Şöyle, petrolden başlarsak eğer petrolün savaş öncesi fiyatlarına dönmesini beklemiyorum. Savaştan önce, hatta savaş konuşulmadan önce Brent petrol 60'lı dolarlara kadar gerilemişti. Savaş konuşulmaya başladığı zaman, ABD bölgeye sevkiyat yapmaya başladığı zaman 70'li dolara çıktı. Savaşla beraber 80'ler ve 110-115 dolara kadar çıktığını gördük. Şimdi tekrardan 80'li dolarlara geriledi Brent petrol. Bence 80 doların üzerinde kalır. Anlık olarak geri aşağısına gelse bile çok kalıcı olmaz. Çünkü petrol üretim altyapısı, lojistik altyapısı bu sürede hasar gördü, hem Körfez tarafından hem İran tarafından, ve güven kaybı söz konusu. Güvenin yerine gelmesi çok zaman alacaktır. Dolayısıyla petrol eski fiyatları, işte 60 dolar, 70 dolar gibi fiyatları ben yakın dönemde beklemiyorum. 80'ler daha makul gibi. 80 ila 90 dolar arasında dalgalanır. 84-85 dolar civarı olabilir. Altına gelince, altında başka konular da var. Tabii İran-ABD savaşı, Fed'in faiz indirim sürecinin askıya alınması gibi faktörler de altın tarafında fiyatlandı. Yani altın, evet, bu haberle beraber bir miktar daha yükselebilir. Önümüzdeki aylar 4500-4700 gibi yerler görülebilir. Ama 6000 dolarlar, 7000 dolarlar, bunları da çok afaki buluyorum, yüksek buluyorum, iddialı buluyorum açıkçası. Diğer bir taraf borsalar. Zaten savaş esnasında bile borsalarda gerileme olduğunu gördük ama çok sert, böyle yıkıcı bir gerileme olmadı. Muhtemelen küresel bazda borsalar, Borsa İstanbul dahil, yeni zirvelere aday diyebilirim bu anlaşma haberiyle beraber.
0: Son olarak elbette enflasyonu sormak istiyorum. Çünkü bölgedeki kriz tüm dünyada bir enflasyonist baskı yaratmıştı. Amerika'da da %4'ün üzerinde bir enflasyon var. Ülkemizde de Hazine ve Maliye Bakanı tüm bu yaşananlarla ilgili 5 puanlık bir etkisi oldu planımıza diye bir açıklama yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Hürmüz'ün açılması ve bundan sonra yaşanacak özellikle enerjideki olası düşüş bu enflasyonist baskıyı azaltır mı? Bununla birlikte faiz indirimleri önümüzdeki süreçte konuşulmaya başlanır mı? Ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Savaşla beraber de petrol ve doğal gaz fiyatları yükselince küresel ölçüde enflasyon beklentilerini yukarı yönlü etkiledi. Faizlerle bununla beraber küresel bazda yukarı doğru gitti. Şimdi savaş

0: Bitti abi, herif de bundan tam %100 emin olmak mümkün değil. Ama şu an için bir barış anlaşması imzalanacak görünüyor mu? Bununla beraber elbette ki petroldeki gerilemeyle beraber enflasyon baskısının bir miktar azalmasını bekleyebiliriz. Ama savaş öncesi döneme dönmek zaman alacaktır. Çok kolay bir durum değil. Mesela savaştan önce Türkiye'nin yıl sonu enflasyon beklentisi yaklaşık %25 civarıydı. %25'in de biraz altındaydı 2026 yıl sonu beklenmesi. Savaşla beraber bu beklenti %30'a doğru yaklaştı piyasalarda. Şimdi tekrardan bir miktar gevşeyebilir ama savaş öncesi %25'lik seviyeye gelmesi yakın bir zamanda çok olası değil. Bununla beraber diğer bir taraf faiz, Merkez Bankası bankalarının faizi. Yurt içi için konuşacak olursak biliyorsunuz faiz indirici süreci askıya alındı. Hem enflasyon beklentilerinden hem de jeopolitik risklerden dolayı. Belki yılın son çeyreğinde Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini konuşmaya başlayabiliriz. Ama şu anda yaz ayları dahilinde pek ihtimal dahilinde değil.
1: Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. Gelişmeleri değerlendirdik. Arda Coşar bizlerle birlikteydi. Ekonomi sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Doktor Muhammed Berdibek bizlerle birlikteydi. Efendim size de teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İki değerli konuğumu uğurlayacağım. Gündemin önemli başlıkları var. Onlardan bir diğeriyle devam edeceğiz. İBB davasında yeni haftada neler olacak? Aziz İhsan Aktaş davasında karar haftasına girildi. Son gelişmeleri ekip arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan takip etti. Gelişmeleri paylaşmak için hazır. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı ve dava görülmeye başlamıştı. O davanın artık 14. hafta ve 50. günündeyiz. Aslında geçtiğimiz haftalarda tahliyeler yapılmıştı, tutukluluk incelemeleri yapılmıştı. Bu hafta da önemli bir hafta çünkü Perşembe günü yani 18 Haziran'da yine bir tutukluluk incelemesi yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönelik yolsuzluk davasında. Savcılık kimlerin tahliyesini isteyecek, mahkeme başkanı kimleri tahliye edecek, bunun için de 18 Haziran'ı bekliyoruz. Her iki duruşmanın da henüz başlamadığını belirtelim. Yaklaşık bir 15 dakika sonra hem Aziz İhsan Aktaş davasının hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının başlaması bekleniyor. Aziz İhsan Aktaş davasına gelecek olursak aslında son görülen duruşmada 4 kişi daha tahliye edilmişti ve toplamda 7 sanığın tutukluluğunun devamı istenmişti. Bu kapsamda da tutuklu bulunan kişiler Beşiktaş Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi tahliyeler daha doğrusu Beşiktaş Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi eski başkanı Rıza Akbolat'ın eniştesi Burak Kangal, Rıza Akbolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve Rıza Akbolat arkadaşı Rabil Artan tahliye edilmişti son duruşmada. Tutukluluğu devam eden isimlerse Seyhan Belediyesi eski başkanı Oya Tekin, yine Beşiktaş Belediyesi eski başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediyesi eski başkanı Utku Caner Çaykarı'nın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişinin tutukluluğunun devamı istenmişti. Bu kapsamda da aslında savcılıkta esasa ilişkin mütalaa yayınlamıştı. Mütalasını hazırlamıştı. Yaklaşık 100 sayfalık bir mütalaaydı. Bu konu hakkında da işte tüm sanıkların mahkeme başkanı bugün içerisinde hazır edilmesini istedi ve şunu da ekledi. Herhangi bir tutuksuz sanığın gelmemesi durumunda tekrar mahkemeyi ertelerim demişti. Önümüzdeki dakikalarda tüm tutuksuz sanıkların gelip gelmediğini de net bir şekilde öğrenmiş olacağız diyelim. Her iki davayı da bizler yerinde takip etmeye devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu yönetimi ihraç kartını masaya sürerken Özgür Özel cephesi kurultaya gitmek için bazı formüller üzerinde çalışıyor. Kulislere göre ise bu hamlelerden sonuç alınamazsa yeni bir parti için kollar sıvanacak.
3: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
4: Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar.
5: Olağanüstü kurultay baskısı sonuç

0: vermedi. CHP parti meclisinden istifalar tutmadı. Tek çıkış yolu yeni parti.
1: Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama bunu temel motivasyonumuz bir parti kurmak falan değil bizim. Temel motivasyonumuz partimizi geri almak.
0: CHP'de mutlak putlan kararından sonra başlayan iç karışıklık artarak devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi parti içi ihraç dalgasıyla yönetimdeki ağırlığı tamamen ele geçirmek istiyor. Buna karşılık Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayı toplayabilmek için elindeki bütün kartları masaya sürüyor.
2: En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
0: Ancak Özel cephesinin geliştirdiği bu formüllerin hiçbiri Kılıçdaroğlu tarafında karşılık bulmadı. Parti meclisinden toplu istifalar yoluyla tüzük gereği 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılmasını zorlayan Özel cephesi şimdi yeni bir hamleye hazırlanıyor.
3: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı.
0: Önümüzdeki hafta içinde 900 civarındaki delegenin noter tasdikli imzasıyla genel merkeze resmen olağanüstü kurultay çağrısı yapılacak.
1: 25 Temmuz'dan önce bir kurultay yapılması kaçınılmazdır, doğru olandır. Ama bunu yapmamak kötü niyettir, yapmamak partiye ihanettir.
0: Özgür Özel'in masasındaki bir diğer formül ise Türkiye genelindeki 2 milyon üye için gayri resmi bir sandık kurulması. Bu yolla genel merkez üzerindeki kurultay baskısının yoğunlaştırılması hedefleniyor.
2: 2 milyon üyeyi çağıralım, genel başkanlığın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin.
0: Fakat kimi hukukçulara göre Yargıtay kararı kesinleşmeden hiçbir şekilde ne olağan ne de olağanüstü kurultay yapılamayacak. Özele yakın duran hukukçularsa mutlak putlan kararının tedbirli de olsa kurultaya engel olmayacağını söyledi. Özgür Özel şimdilik CHP'den ayrılıp yeni bir yol çizilmesi seçeneğine uzak durduğunu açıklasa da yeni parti dışında bir seçeneği kalmayınca kısa süre içinde bunun için kolları sıvayacak. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan delegelerin çağrısından sonuç alınamaması durumunda yeni parti girişimlerinin hızlanacağı belirtiliyor.
4: CHP'de sular durulmuyor dedik. İhraç listesi günden güne genişliyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin A takımı ise henüz netleşmiş değil. Diğer yandan yarın yapılacak grup toplantısı da yeni bir krizin fitilini ateşleyebilir. Oğuzhan Gültekin CHP'ye dair sıcak notları aktarmak için canlı yayın noktamızda CHP Genel Merkezi'nde bizi bekliyor. Oğuzhan kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü Ankara'ya sana bırakalım.
5: Teşekkür ediyorum. Evet, tabii ki haftanın ilk iş gününde CHP Genel Merkezi'nde haber nöbetimiz kameraman arkadaşım Cengizhan Okutan'la birlikte devam ediyor. Tabii ki burada şu anda herhangi bir gerginin, herhangi bir aksiyonun olmadığını söyleyebiliriz. Gayet sakin bir güne başladı CHP Genel Merkezi ama önümüzdeki günlerde bu sakinliğin yerini tabii ki başka konuların bu konulara bırakmasını bekliyoruz. Özellikle gözler salı gününe çevrilmiş durumda. Salı günü grup toplantısını kimin yapacağı merak ediliyor. Bununla alakalı özellikle tabii ki mutlak putlan kararı sonrası göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Özgür Özel'in mi grup toplantısı yapıp yapılmayacağı merak konusu. Bununla alakalı geçtiğimiz saat diliminde tabii ki Aylin Nazlı Aka bir sosyal medya paylaşımı yaparak Özgür Özel'in yarın bir grup toplantısı yapacağını belirtti. Tabii ki bununla alakalı henüz net bir bilgi olmadığını söyleyebiliriz. Sadece Aylin Nazlı Aka'nın yapmış olduğu bir paylaşım var. Tabii ki burada ayrıca MYK toplantısını bekliyoruz. Çarşamba günü de Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda bir MYK toplantısı yapılacak. Geçtiğimiz hafta yapılan MYK toplantılarında özellikle 9 milletvekili biliyorsunuz ihraç edilmişti. Bununla alakalı ihraç istemiyle birlikte Özgür Özel ve beraberindeki 27 kişi de parti meclisinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Tabii ki arınma çağrısıyla birlikte ihraç istemleri belediye başkanları ve il başkanlarına da sıçraması bekleniyordu. Bununla alakalı özellikle Cuma günü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer de yine ihraç listesine giren isimler arasında yerini aldı. Putlan kararı sonrası özellikle disipline sevk edilen partili sayısı da 11'e yükselmiş oldu. Yeni haftada özellikle arınma çağrısıyla birlikte bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Tabii ki parti kaynaklarından aktarılan bilgiye göre CHP MYK'sı Çarşamba günü toplanacak. Çarşamba günü yapılan toplantıda da yine İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Ankara İl Başkanı'nın da bu listeye eklenmesi bekleniyor diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar sizlere bırakalım.
4: Devlet sanal kumar ve bahis çetelerine her gün darbe vuruyor ama onlar yurt dışından aldıkları alan adlarıyla geri dönüyor. BTK'nın açıkladığı verilerse oldukça dikkat çekici. İnternette tespit edilen suç içeriklerinin büyük bir bölümünü yasa dışı bahis ve kumar oluşturuyor. Peki bu sitelerle mücadele nasıl yürütülüyor? İşte detaylar.
0: İnternette işlenen suçların önemli bir bölümünü yasa dışı bahis ve kumar siteleri oluşturuyor. Devlet kapatıyor, onlar bir yolunu bulup farklı isimle yeniden yuvaları yıkmak için geliyor. Dijital dünyanın her geçen gün büyümesiyle birlikte internet üzerinden işlenen suçların sayısı da artıyor. Özellikle sosyal medya platformları ve internet siteleri yasa dışı faaliyetlerin yürütüldüğü alanların başında geliyor. Bu konuda dikkat çeken veriyi BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün paylaştı. İnternette tespit edilen suç içeriklerinin büyük bir kısmının yasa dışı bahis ve kumar sitelerinden oluştuğunu açıkladı. Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede teknolojik takip sistemleri ve hukuki süreçler birlikte yürütülüyor. Mahkemelerden gelen erişim engelleme ve içerik kaldırma kararları, servis sağlayıcıları ve sosyal medya platformlarına hızlı bir şekilde iletiliyor. İlgili kararların genel olarak 4 saat içinde uygulanması bekleniyor. Kararlara uyulmaması durumunda ihlalin gerçekleştiği platform veya mecralar için yaptırımlar devreye giriyor. Ancak yasa dışı bahis siteleriyle mücadelede en büyük zorluklardan biri, bu sitelerin kısa sürede yeni adreslerle tekrar faaliyete geçmesi. Bir bahis sitesi kapatıldığında aynı yapının farklı bir alan adıyla yeniden açılması 10 dakika sürebiliyor. Site operatörleri alan adlarında küçük değişiklikler yaparak faaliyetlerine devam ediyor. Bu durumda denetim ve engelleme süreçlerini zorlaştırıyor. Yasa dışı bahisle mücadelede farklı kurumlarda aktif rol üstleniyor. Milli Piyango İdaresi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yürütülen çalışmalara destek veriyor. Bunun yanı sıra yapay zeka destekli sistemlerde kullanılmaya başlandı. TÜBİTAK öncülüğünde geliştirilen projelerle yasa dışı bahis sitelerinin daha hızlı tespit edilmesi ve erişimlerinin engellenmesi amaçlanıyor.
4: Beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
6: Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 kişiye yurt dışı yasağı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda 8 ilde operasyon düzenlendi. Firma patronlarının da aralarında olduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete de denetim kayyumu atandı. 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 29 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
4: Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı bugün Ankara Havalimanı adıyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermek üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Mert Acalioğlu da bu gelişmeyi yerinde takip ediyor. Notlarını aktarmak için de hazırlıklarını tamamladı. Mert, kolaylıklar dileyelim. Neler yaşanacak bugün? Notlarını paylaş lütfen izleyicilerimizle.
7: Teşekkürler Aklan Ünsal. Başkent Ankara'da yeni adıyla Ankara Havalimanı'nın açılışı gerçekleşecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu açılışı yapacak. Tabii ki hem havalimanı hem de bağlantı yollarının açılış töreni olacak bugün. Önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Bilindiği üzere Türkiye Temmuz'da 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda tabii ki liderlerin iniş gerçekleştirebilecekleri önemli bir adres olacak. Etimesgut ifade ifade ettiğiniz gibi adı Etimesgut Havalimanı'ydı, ancak yeni adıyla Ankara Havalimanı olacak. Özellikle geniş gövdeli uçakların inişi noktasında özenli bir çalışma gerçekleştirildi. Pist uzunluğu 2450 metreydi.

0: hayata geçirilmiş durumda. Toplam 44 uçağın eş zamanlı olarak park yapabileceği bir kapasiteye ulaştırıldı. Daha önce tabii ki askeri faaliyetler üzerine burası kullanıyordu biliyorsunuz. Yapılan protokolle birlikte artık bağlantı yolları diyoruz. Bu havalimanı birçok noktaya bağlantı sağlayabilecek. Öte yandan biliyorsunuz bir Ay Yıldız projesi var. Tüm silahlı kuvvetlerin bulunacağı bir nokta olacak Ay Yıldız projesi ve bu havalimanından oraya da doğrudan bir bağlantı yolu sağlanmış durumda. 12,5 kilometrelik. Bunun da bugün açılışı gerçekleşecek. İfade ettiğimiz gibi Türkiye Temmuz'da dünya liderlerini ağırlayacak. Oldukça önemli bir zirve olacak aslında Türkiye'de son yaşanan gelişmeler minvalinde. Bu kapsamda bu havalimanının yapımı noktasında da özenli bir çalışma gerçekleştirildi ve tam 8 ay gibi bir sürede çalışma tamamlandı ve bugün de ifade ettiğimiz gibi açılışına şahitlik ediyoruz. Devlet konuk evi dedik. Devlet konuk evi ise 4800 metrekare kapalı alana sahip 310 araçlık açık otopark hizmetiyle birlikte aslında aynı zamanda devlet liderlerinin de burada karşılanması ve tabii ki misafir edilmesi noktasında oldukça önemli bir alan olacak. Bizler buradayız. Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada olduğunda yine yayınlarımızı sürdüreceğiz diyelim Hakan Ünsal ve sözü yeniden size bırakalım.
1: TOKİ'nin 64 ilde vatandaşlara ev sahibi yapacak 20 bin konut için açık satış kampanyasında satışlar bugün başlıyor. Detaylara bakacağız. Ekip arkadaşımız Kübra Kılıç Tepeci konuyla birlikte bu önemli gelişmeyi değerlendirecek. Kübra kolaylıklar dileyelim. Notlarınız için sözü sana ve konuğuna hemen bırakalım.
2: Teşekkürler Haktan Uysal. Bizler de sizlere iyi yayınlar dileyelim. Senin de belirtmiş olduğun gibi aslında oldukça merak uyandıran bir konu ve aranan bir konu. Çünkü başvurular bugün başladı. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Vatandaşlar başvurmak istiyorsa, ev satın almak istiyorlarsa neler yapması gerekiyor? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk Kübra Hanım.
2: Olcay Bey, şimdi satışlar bugün itibariyle başlıyor. Peki vatandaşlar TOKİ'den ev almak istiyorlarsa nereden nasıl alabilirler? Nasıl başvuruda bulunacaklar?
3: Aslında vatandaşın aklını karıştıran nokta bir önceki 500 bin konut kampanyası gibi şartların olup olmadığıydı. Bunu hemen söyleyelim. Burada temelde büyük bir şart yok. 18 yaşını geçmiş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üzerine kayıtlı bir ev yoksa, daha önce TOKİ'den bir ev almamışsa buraya başvuru yapabiliyor. Aslında başvuru sözcüğü de biraz yanlış kalabilir. Direkt gidip alabiliyorlar. TOKİ'nin internet sitesinde bütün konutlar yayınlanmış durumda. Zaten önemli 5 tane ili söyleyelim hemen. Bursa, Ankara var. 3 tane deprem bölgesinde il var. Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya var. Burada en yoğun konutlar burada satılıyor. Bunlar TOKİ'nin zaten envanterinde bulunan konutlar. Bu konutlar için bir kampanya yapıldı ve 64 ildeki 20 bin konut açık satışa açıldı. Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın tüm şubelerinden gidip direkt peşinatınızı yatırıp sözleşmenizi yapıp konutları alabiliyorsunuz diyelim, böyle açılışı yapmış olalım.
2: Peki dairelerin özellikleri neler? Onlardan da bahsedelim isterseniz.
3: Evet, burada yine 500 bin konut kampanyasına atıfta bulunacak olursak 1 artı 1 daire yok. 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire modelleri var ki daireleri görmek isteyen vatandaşlar için 6 tane yerde örnek satış ofisleri ve örnek daireler kuruldu. Bunlar Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı'da daireleri gidip görebiliyorsunuz da şartları TOKİ'nin ofislerinde konuşabiliyorsunuz da, ama hiçbirine gerek yok. İnternet sitesi TOKİ'nin bu işle alakalı tüm detayları yayınlamış durumda. Zaten Sayın Bakan da sürekli bununla ilgili görsel ve bilgi paylaşıyor. Bunları takip edip Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinde veznelerden, yine arkadaşlardan özellikle ödeme koşullarıyla alakalı bilgi alabiliyorsunuz. Burada fiyatlar 2 milyon 100.000'den başlıyor. Taksitler 18.000 TL'den başlıyor. Bunları da söyleyelim. Ortalama kiranın 23-24 bin lira Türkiye ortalaması olduğunu düşünürsek kiranın daha altında ödeme seçenekleri bulunuyor. Ben bu 20 bin konutun 17 Temmuz son gün 17 Temmuz'a kadar da kalacağını pek düşünmüyorum. Çok çabuk da tükenecektir diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle öyle ki geçen 500 bin konut projesinde merak edilen bazı başlıklar vardı ki burayı da yazmışsınız zaten. Oturma zorunluluğu, gelir şartı, evli olma şartı, bunların hiçbirisi yok. Aslında satın almak istediğiniz ev için direkt hemen müracaatta bulunup satın alımı gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz kısaca şeyden de bahsedelim. Birinci model, ikinci model olarak hatta yazmışsınız. Peşin ödeme, taksitli ödeme seçeneklerde neler var, nasıl ödeniyor?
3: Ben seçenekleri söyleyeyim, onun öncesi

0: İlginç bir detay daha vereyim. İkamet şartı da yok bunda. Yani birçok İstanbul'dan birçok vatandaş bana özelden yine sosyal medya aracılığıyla yazdı, İstanbul'da yok mu? Evet, İstanbul'da ne yazık ki TOKİ'nlerinde kalan bir konut yok. Çünkü çok ciddi yapıyorlar. İkamet şartı yok. 3 model. Birinci de peşin %25 indirim. İkincisinde %8 indirimli %50 peşinat, 72 ay vade. Üçüncüde de yine %50 peşinatın yarısı, hemen yarısı 1 yıl sonra 60 ay vade, ama bunda herhangi bir indirim yok. Bu seçeneklerden faydalanabilir vatandaşlarımız.
1: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi'ye teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
2: Samsun'un Yakakent ilçesinde şimdi gideceğimiz noktaya konuk olacağız. İşte bölgeye özgü yöresel tatlar ve o görüntülerle birlikte bu saate noktayı koyacağız. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Lütfen ayrılmayın.
3: Yakakent'te Yakakent Belediyesi tarafından sahilin hemen kenarında yapılmış olan balık restoranının olduğu noktadayız. Hemen denizin kenarında enfes bir sofra hazırlandı. Şimdi baktığımızda sofrada balık eksik gibi, ancak hemen burada közümüz var. Az sonra somon ve kötek balığı da burada pişmeye devam edecek. Ama biz mantımızı hazırladık. Kezban ablamız sağ olsun, eline emeğine sağlık, ama coğrafi işaretli, tescilli, evet, Yakakent mantısı nasıl yapılır?
4: İçine kıymayı yoğuruyoruz. Yani karabiberi, soğanı, kıyması, tuzu yoğuruyoruz. Bezeledikten sonra bezelerimizi açıyoruz. İçine koyuyoruz tek tek. Ölçüde hepsi 4 santim büyüklüğüne bizim mantılarımız.
3: Bu nedir?
4: Bu yoğurtlu sarımsaklı.
3: Şimdi yoğurtlu sarımsaklı sosu,
4: evet,
3: da var üzerinde.
4: Evet, sosu yapıyorum da var. Evet.
3: Sarımsak da katmışsınız. Evet. İnanılmaz lezzetli olmuş.
4: Afiyet olsun.
3: Hemen diğer bir tanesi.
4: Cevizli, cevizli.
3: Cevizli, ama ceviz tabii organik olacak.
4: Tabii, cevizi, tereyağısı.
3: Bölgenin.
4: Olması olmazı.
3: Olmazı. Evet. Şimdi burada yoğurtlu sevenler için ve sarımsak katmak isteyenler için, evet, ayrı bir lezzet.
4: İsteğe bağlı. İsteğe
3: burada bağlı. Da ya ben yoğurt olmasın benim, evet, Yakakent mantımda. Evet. Sade, evet, ve cevizli olsun diyorsanız, evet, bu şekilde.
4: Evet.
3: Evet. Burada da
4: karışık. İsteğe bağlı o da.
3: Yani ben sadenin de tadına bakayım, yoğurtlunun da tadına bakayım diyorsanız,
4: evet,
3: bu. Peki buraya gelenlerin en çok tercih ettiği hangisi?
4: Karışığı tercih ediyorlar.
3: Bu karışık.
4: Evet.
3: Peki sizin kendi tercihiniz hangisi?
4: Ben yoğurtluyu daha çok
3: yoğurtlu,
4: tercih ederim.
3: Evet. Sarımsaklı.
4: Evet efendim.
3: Neler var? Mantıyla ve balıkta neler yiyor?
5: Mantıyla öncelikle tercih tabii turşu. Yanında bir asit gerektiriyor. Şöyle bir turşu kavurması yapıyoruz. Genellikle bunu bütün evlerde de yaparlar. Yakakent'te bu bölgede. İçerisinde domates turşusu olur, kelem olur, havuç olur, işte biber olur. Bunların hepsini karıştırıp
3: güzel bir turşu
5: kavuruyoruz. Aynen öyle.
3: Harika.
5: Daha sonra tercih olarak köz biber. Yine bu bölgede çok yetişir. Kapya biber yetiştiriciliği de var. Her masada bulunur kızartma, patlıcan kızartması, yoğurtlarız. Bunu isteğe göre yoğurtlarız. İstemezsek yoğurtlamayız. Yine karışık kızartmamız var. Balığın yanında daha fazla tercih edilen
3: bu
5: şöyle deniz börülcesi. Evet.
3: Bu burası Ege'yi de anımsatıyor yani.
5: Olması gereken bir şey. Balığın olduğu yerde bunun olması gerekir.
3: Evet. Yine başka
5: çok beğenilen yine mezelerden bir tanesi domates kurusu. Bunu küp halinde doğrarız. Üzerine nar ekşisi, yağ ve cevizle servis ederiz.
3: Harika.
5: Köz patlıcanımız yine. Havuç tarator olmazsa olmaz. Şöyle bir de acılı mezemiz var. Mevsim salatası adını verdiğimiz salatamız da burada.
3: Eline sağlık. Sana da
5: afiyet
3: teşekkür ederiz.
5: Olsun.
3: Şimdi teşekkür, sofra hazır ama bir eksik var.
5: Evet.
3: O da balık. Şimdi gelelim ustamızın yanına. Ustam, denizin hemen kenarında.
6: Aynen.
3: Üst tarafımız yeşil,
6: yeşil.
3: Arka tarafımız masmavi. Aynen. Önümüzde ise bu bölgenin de son dönemlerde olmazsa olmazı
6: somon.
3: Somon.
6: Somon.
3: Şimdi hemen arkamızda havuzlar var.
6: Aynen.
3: Bu havuzlarda yetişiyor. Ardından daha da açıktaki havuzlarda,
6: evet,
3: büyüyor. Yurt dışına da ihraç ediliyor.
6: Aynen.
3: Somonu bize bir anlatabilir misin? Somon balığı nedir, nesi olur?
6: Şöyle söyleyeyim. Somon ızgara, buğulaması olur. Her çeşit yaparız somonla. Bu somon ızgaramız, şöyle söyleyeyim, filota. 10 dakika bir tarafını, 10 dakika bir tarafını pişiriyoruz. Ondan sonra servis yapacağız.
3: Şimdi şöyle anlatalım. Hemen arkamızda bakın havuzlar var. Bu havuzlarda akarsulardan ve göllerden, barajlardan

0: gelen somon yavruları bir müddet burada büyüyor. Ardından denizin biraz daha açığında tam kıvamına geldikten sonra artık hem yurt içinde hem yurt dışında sofraları lezzetlendiriyor. Çevireceğiz mi? Bölgede bu arada tabii somon festivalleri de gerçekleştirildi. Son derece özel, kıymetli bir festival oldu. Bu festivaller sayesinde somon balığını da hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtımına da önemli katkı sunuyor. Evet. Denizin hemen kıyısında soframız hazır. Lezzetler elbette ki paha biçilemez. Bir tarafta kötek balığı, bir tarafta somon balığı, bir tarafta coğrafi işaretli tescilli yakakent mantısı. Ancak balık mantı olur da sofrada tatlı elbette ki olmazsa olmaz. Değişik bir tatlı var.
1: Helva tarama.
0: Helva tarama.
1: Evet.
0: Balıkla balık, olmazsa olmaz.
1: Balığın sonrasında mutlaka yenmesini tavsiye ettiğimiz tayin helvasını süt ve limon suyuyla açıyoruz. Daha sonra güveçlere koyup fırına atıyoruz. Üstü bu şekilde kızaracak. Piştiğini anladığımızda da dileğiniz, isteğinize göre cevizle, isterseniz dondurmayla ya da kaymakla afiyet olsun
0: balık
1: diyebiliriz.
0: Sonrası mideyi de rahatlatacak.
1: Kesinlikle.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi kötek balığı bir tarafta. Pişti, hazırlandı. Hani derler ya, denizden babam çıksa yerim. Gerçekten tam da o tabir. Somonun da tadına bakalım. Efendim bize afiyet olsun. Yolunuz Yakakent'e düşerse mutlaka sahilde Yakakent'in hem coğrafi şartlı mantısını hem de balıklarının tadına bakmayı unutmayın diyelim. Ve bize afiyet olsun. Sizler de ümit ediyorum ki bu bölgelerden gelir geçer ve bu lezzetlerin tadına bakabilirsiniz.

0: İfinans piyasa ekranını sunar.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren reklam kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamları dolayısıyla 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu hizmeti sunan bazı firmaların randevu alma sürecine ilişkin internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucizesi.

0: Dijide M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. TVBu Go, Go, Go, Go, Go, Go. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Reklam.
9: A Haber Radyo.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
13: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
15: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
16: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Gece gündüz uyku nedir bilmeksizin acil vakalara koşuyorlar.
4: Vakalarda dediğiniz gibi asılsız ihbarlar olabiliyor. Bu da 112'nin çalışma sistemini sekteye uğratabiliyor. Gerçekten ihtiyacı olan insanlar ambulansa ulaşamayabiliyor. Yani vatandaştan ya da dinleyen...
5: Daha duyarlı olmak lazım değil mi?
4: Aynen öyle. Daha duyarlı davranıp daha acil durumlarda 112 aramaları onlar için de sistem için de daha iyi olur.
5: Ülkemizin 81 ilinde insan hayatı kurtarma odaklı olarak çalışan 112 acil yardım ambulans personelleri 7 gün 24 saat üzerinden çalışmalarını sürdürüyorlar ve bunu yaparken de büyük bir özveriyle çalışıyorlar.
6: Acil tıp teknisyeniyim, yardımcı personelim, ambulansta çalışıyorum. Yani hastaya gittiğimiz zaman yani ekip arkadaşlarımla birlikte ilk müdahaleyi yapan insanlarız yani.
3: İzmir'de acil sağlık hizmetleri çatısı altında 124 acil sağlık istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlarda toplamda 1941 personel 200 ambulansta hizmet veriyor.
4: Gerçekten zor bir iş, stresli bir iş, yoğunluğu olan bir iş. Ama şöyle insan hayatına dokunabilmek, insanlara yardımcı olabilmek tabii ki bu işi yapılabilir kılıyor. Eğer işimizi sevdiğimizden dolayı aslında hani bunlara katlanabiliyoruz. Eskisi gibi artık deftere yazma olayı kalktı. Evet, artık teknolojiden faydalanıyoruz. Vaka buraya düşüyor. Buraya düştükten sonra vaka ile ilgili bilgiler, adres bilgisi olur veya vakanın işte bilmem hasta ile ilgili bilgiler, hangi hastalığı var vesaire gibi bilgiler buraya düşüyor. Biz buradan onları görebiliyoruz. Daha sonra hastanın adresi de buraya düştüğü için adresi bulmamız da bu sistemden dolayı daha kolay oluyor aslında.
5: Şu anda Güzelbahçe'deki 52 nolu 112 merkezinde bulunuyoruz. Biraz önce bir vaka için ihbar geldi ve 3 kişilik 112 acil yardım ambulansı ekibi yola çıktılar ve çok kısa sürede vakaya ulaşıp orada gereken müdahaleyi yaptıktan sonra uygun hastaneye hastayı ulaştıracaklar.
6: Hastayı müdahalesini yaptıktan sonra değerlendirmesini yapıyoruz. Daha sonra komuta merkezini arıyoruz. Komuta merkeziyle görüştükten sonra hangi hastane uygunsa ona göre onlar yönlendiriyor yani.
3: 112 sağlık çalışanlarının en büyük isteği ise ambulansa yol verme konusunda insanların duyarlı olması.
7: Vatandaşların ambulansa karşı yol vermemeleri olsun.
5: Arkadan takip etme en büyük sıkıntılardan bir tanesi de o.
7: Kesinlikle en büyük sıkıntılardan bir tanesi de o. Arkadan çok yakın takipte bulunmaları sivil araçların. Bunlar ciddi bir şekilde kazalara sebebiyet verebiliyor. Yani insanların biraz daha bu konuda duyarlı olmalarını öngörüyoruz ki içindeki hasta kendi yakınları da olabilir.

0: Frekans bugün de yeni saate başlıyoruz. En sıcak gelişmeyle Amerika ile İran arasındaki müzakereler de sona gelindi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika ile İran arasında bir barış anlaşmasına varıldığını duyurdu. Mutabakat Amerikan Başkanı Donald Trump ve İran tarafından da ilan edildi. Taraflar arasında resmi imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. İran medyası da anlaşma şartlarını açıkladı. İşte detaylar.
1: ABD-İran hattında kritik bekleyiş sona erdi. Taraflar el sıkıştı, gerilim yerini barışa bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri ile

0: İran arasında uzun bir süredir devam eden müzakereler sonuca bağlandı. Mutabakata ilişkin ilk duyuruyu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Washington'la Tahran arasında uzlaşıya varıldığını ve çatışmaları kalıcı olarak sona erdiren bir barış anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Anlaşmanın bir parçası olarak Lübnan'daki çatışmaların da derhal durdurulacağını kaydetti. Şerif paylaşımında aynı zamanda Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a arabuluculuk çabaları nedeniyle özel bir teşekkürde bulundu. Pakistan Başbakanından dakikalar sonra da ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı duyurdu. İran'la yapılan anlaşma tamamlandı. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum. Ülkede bulunan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması konusunda da aceleleri olmadığını belirten Trump, bunun daha sonra gerçekleşebileceğini belirtti. ABD Başkanı nükleer meselelerde anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların yeniden başlayacağı konusunda da gözdağı verdi. Tahran'a yönelik yaptırımlarında anlaşma kapsamında kaldırılabileceğini açıkladı. İran tarafı ise anlaşmayı ilk olarak televizyon ekranlarından doğruladı. ABD bize boyun eğdi dedi.
1: ABD, İran ve direnç cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
0: Detaylarsa İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi'den geldi. Garibabadi, Tahran'ın taleplerini kabul ettirene kadar mutabakat zaptını kabul etmediğini açıkladı.
2: Katar heyeti dün Tahran'daydı. Yaklaşık 14-15 saat süren görüşmelerde İran'ın metne ilişkin son değişikliklerini sunduk.
0: Anlaşmaya ilişkin detay da verdi.
2: Birincisi, Lübnan'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona ermesi. İkincisi ise ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasıdır. 60 günlük görüşmeler ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır. Bu müzakerelerde nükleer konular, yaptırımların kaldırılması, İran'ın yeniden yapılanması gibi konular olacak.
0: Garibabadi, İsrail Lübnan'ın güneyinden çekildiği takdirde İran'ın misilleme yapmayacağını da vurguladı. O açıklamalardan dakikalar sonra da İran medyası 14 maddelik anlaşma şartlarını duyurdu. Mutabakatta Lübnan ve tüm cephelerdeki çatışmaların sona ermesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, 24 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, İran'a yönelik 300 milyar dolarlık onarım tazminatı, yaptırımların askıya alınması ve Tahran'ın nükleer silah elde etmeme taahhüdü öne çıkıyor. Uzlaşının ardından Avrupa'da İran'a yelkenleri indirdi. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, İran'ın nükleer programında şeffaflık karşılığında Tahran'a yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yaktı. Taraflar arasında imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de imza törenine katılmak üzere Cenevre'ye gideceğini açıkladı. Trump'ın da gitme ihtimali bulunduğunu kaydetti.
3: Yaşananları değerlendireceğiz. Değerli bir konu ağırlıyoruz. Doktor Anar Ali bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Aktan Bey. Yayınlar.
3: Defalarca bu stüdyoda bu yayınları gerçekleştirdik. Açıkçası nasıl sonuçlanacağını da merak ediyorduk. Bir ateşkesle sonuçlanmış gibi görünüyor. Bu kez iki tarafta açıkladı. Ama İran'dan gelen bir 14 maddelik mutabakat açıklaması var. Amerikan cephesinde ya da İsrail cephesinde bunu göremedik. İran'da şunları söylüyor. Ben seslendireyim, sonra yorumlarınızı alayım müsaadenizle. Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı ateşkes, Amerika'nın İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü, ablukanın sona ermesi ve Hürmüz'ün 30 gün içinde yeniden açılması, Amerikan ordusunun İran'ı çevreleyen bölgelerden çekilmesi, petrolle ilgili yaptırımların askıya alınması gibi bazı majör başlıklar bunlar. Ama nükleerle ilgili de Amerika cephesinden, özellikle J.D. Vance'den ya da Marco Rubio'dan aldığımız ya da mesajlarından okuduğumuz kadarıyla İran bir daha nükleere sahip olamayacak. Avrupa da bunu destekliyor. Amerikan başkanı da acelem yok çıkarmak için, ama o nükleer zenginleştirilmiş uranyum İran'dan çıkacak dedi. Şimdi akıllara şu geliyor: eğer 28 Şubat öncesine dönülecekse bu süreç neden yaşandı? Bu kadar para neden döküldü? Şimdi arkadaşlarım ekranlara getirecek savaşın maliyetini de. Zaten Hürmüz'e çıktı ve ücretsizdi. Zaten İran özellikle Obama döneminde bu nükleer zenginleştirme konusunda adım atmak istiyordu. Ortaya çıkan tabloyu

0: Anlamakta zorlanıyoruz açıkçası. Değerlendirmeleriniz bu anlamda kıymetli
1: olacak.
0: Şimdi
1: birkaç başlık altında değerlendirmek lazım. Çünkü bu 14 maddelik içerik İran Haber Ajansı tarafından yayınlandı. Doğru. Sık sık bu 104 gün boyunca ve 7 Nisan'dan itibaren bu müzakereler devam ederken de birkaç defa aslında bu haber ajansları böyle içerikli maddeler yayınladılar. Ve içerideki bir tepkiyi de test etmek istiyorlar. Çünkü sertlik yanlıları gerçekten de böyle tavizkar. Hele hele mesela Hürmüz konusunda da yine itiraz etmeye başladılar. Biz neden Hürmüz'ü 28 Şubat önceki statüye dönüştürüyoruz?
0: Bir
1: itirazları var.
0: Hürmüz'ü az daha rica edeyim. Bir canlı olarak Hürmüz'den görüntüler geliyor. Onları ekranlara getirelim.
1: Yani İran müzakereleri yürüten liderliği üzerinde bir baskı var. Yani sertlik yanlıları en ufak bir taviz gibi görünen içeriye karşı ciddi sıfır tolerans gösteriyorlar. Hatta geçtiğimiz günde yine Dışişleri Bakanlığı önünde sertlik yanlıları protesto gerçekleştirdi. Abbas Arakçı'yı istifaya ve tutuklanmasını bile isteyenler oldu.
0: Şöyle diyorlar hocam, biz sahada kazandık.
1: Evet.
0: Masada kaybetmek istemiyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Yani Hürmüz'den şu anda henüz o yoğun geçiş beklenmiyor. Çünkü dün Trump kendi hesabından şöyle paylaşmıştı. Artık petrol gürül gürül akabilir demişti. Henüz öyle bir süreç yok ama anladığım kadarıyla bu bir takvim içerisinde evet. Yaşanacak.
1: Yani Hürmüz konusunda belli ki eğer bu 14 maddelik mutabakatı baz alacaksak ve doğruluğunu kabul edeceksek demek ki her iki taraf Hürmüz Boğazı'nda savaş önceki statükoda mutabakata varmışlar. Yani nedir bu? Geçişsiz zarar hakkı sistemine uygulamasına dönecekler. Yani İran mayınları temizleyecek, hiçbir gemiye engel olmayacak, ABD'de donanmasını buradan çekecek. Burada bir mutabakata varıldığı gözüküyor. Ama bu 14 maddelik içerikte sizin de dediğiniz gibi mesela zenginleşmiş uranyum başlığı yok. Savaşın sebeplerinden biri olan en azından İsrail için balistik füze kapasitesi yok. Vekil güçleri meselesi yok. Sadece var olan bir şey var. İran nükleer bir silaha, bir bombaya sahip olmayacağını ve NYT'ye taraf olacağını bu antlaşmada deklare ediyor. Acaba bu gerçekten de 14 maddelik her iki tarafın mutabakata vardığı bir metin mi? Yoksa devrim muhafızları içerisindeki bir grupun bu haber ajansı vasıtasıyla servis ettiği bir metin mi? Buraya bir şerh düşmek lazım. Cuma'ya kadar en azından 4 günlük bir süre var. Onu bekleyip görmek lazım. İkinci şerh düşürmesi gereken, daha doğrusu ihtiyatlı davranılması gereken İsrail faktörü. Şimdi İsrail, Lübnan başlığı bu mutabakat içerisinde yer almasına rağmen siz de söylediniz Lübnan'da hala ateşkesi ihlal ediyor.
0: Oraya sabah saatlerinde saldırıları.
1: Saldırganlığı ve genişlemesi devam ediyor. Ben İsrail'in burada Lübnan meselesinde en azından ABD'nin İran'la vardığı mutabakata uyacağını düşünmüyorum. Çünkü Lübnan'la ilgili tahayyülleri çok farklı.
0: Lübnan'a yönelik saldırılarını içeren bir görüntümüz de var. Hı hı. Rica edeyim arkadaşlarımdan. Onu da ekranlara en azından burada biz görebilirsek. Çünkü İsrail'den de işte bu saldırıların görüntüsü. İsrail'den de örneğin o aşırılık yanlısı, hepsi aşırılık yanlısı da o aşırılığın da ilerisinde tutumu olan Ben Gvir örneğin. Bizi bağlamaz dedi. Biz bağımsız bir ülkeyiz dedi. O yüzden de o şehri düşmeniz önemli. Ama İsrail'in saldırıları İran'ı caydırır mı Amerika ile anlaşmadan? O da bir soru işareti.
1: O caydırmaz. Çünkü İranlılar da artık bir antlaşma istiyor. Şöyle düşün. Çünkü İran'ın petrol ihracatı tepe taklak olmuş durumda. Ciddi kronik sorunları var. Savaş sürdürülemez. Evet, asimetrik yetenekleri hala devam ediyor. Ama böyle aylara, yıllara varılacak bir savaşı devam edecek bir finansmanı gücü yok. Dolayısıyla burada Lübnan belki mutabakata içerisine dahil edilir. Daha sonra İsrail'in orada yayılmacı politikaları yönelik İran'ın şu an yapabileceği çok fazla bir şey yok. Ama bu antlaşma İran'ı en azından rahatlatabilir, kurtarabilir. Bir de not düşmek lazım Hakan. Buyurun. Bey. Bu 14 maddelik eğer doğruysa bu mutabakat ve Cuma günü Cenevre'de taraflar arasında imzalanacak anlaşma aslında bir ön mutabakat. Yani bu ön mutabakatla 60 günlük müzakere süreci.
0: Tamam soracaktım. Teşekkür ederim. Bu görüntüler Lübnan'dan geliyordu. Birazdan da Anadolu Ajansı muhabiri o noktada Faruk Hanedar. Eğer hazırsa ona da gideceğiz ama o maddeler içerisinde tekrar azal dönebilirsek orada siz de belirttiniz. 60 günlük bir evet. Süre veriliyor ama biraz muallak. İşte burada İran'ın nükleer programını ve anlaşma için 60 günlük bir müzakere o zenginleştirilmiş uranyum İran'da seyreltilecek, Amerika'ya mı verilecek, üçüncü bir ülkeye mi gidecek, İran bunu nasıl taahhüt edecek? Burada biraz kafalar açıkçası karışık.
1: İşte onu şu an mutabakatın dışına bırakmalarının temel sebebi bu. 60 günlük sürede müzakere edilecek. Eğer antlaşma olmazsa o 60 günde ne olabilir? Bir daha ABD İran'la savaşa dönmez. Eğer kalıcı bir antlaşma olursa. Neden? Çünkü 60 gün sonra zaten 2 ay sonra Kasım seçimleri var. Seçime giden bir aşamada tekrar ABD Başkanı İran'a yönelik bir bombardımanı başlatmaz. Ama 60 günlük sürede zenginleşmiş uranyumun akıbeti ve zenginleştirme hakkının ne olup olmayacağı müzakere edecek. İran'la burada çok deneyimli. Tavizler koparabilirler. Çünkü 2015 anlaşmasına giden süreçte 2,5 sene müzakere yürüttüler. Çok iyi bir metin çıkarttılar. Bu 60 günle de orada bir ortak bir mutabakata varabilirler. Peki ne elde etti taraflar? Şimdi ABD açısından bakıldığında aslında İran'ın bir nükleer bombaya sahip olmayacağını İran taahhüt etti. Bu ABD'nin aslında geleneksel İran politikasıydı. Uranyum meselesi, vekil güçleri, balistik füze ABD'nin İran dosyasını içeren hiçbir zaman bir mesele olmadı. Bunların hepsi İsrail'in meseleleriydi ve onun için söylüyoruz ABD'yi bu savaşa sokan İsrail'di. Dolayısıyla hiçbir zaman balistik füze, vekil güçleri, zenginleşmiş uranyum bunlar ABD'yi tehdit eden unsurlar değildi. Nükleer bombaydı kırmızı çizgi. Hep öyle oldu ama İsrail bir şekilde kırmızı çizgi listesini genişleterek ABD'yi bu savaşın içerisine çekti. Şimdi başkan diyecek ki ben böyle bir taahhüt aldım. Hiçbir zaman nükleer bombaya sahip olmayacak, bu bir. Zenginleşmiş uranyum tesislerine çok ciddi zarar verdim. Nükleer programını gerilettim. Hatta balistik füze kapasite programını da gerilettim. Bu benim için yeterli. İran peki ne elde etti? İran teslim alınamayacağını gösterdi. Asimetrik yeteneklerini gösterdi. Hürmüz Boğazı'nı bölgeye ciddi bir zayiat verebileceğini gösterdi ve küresel bir ekonomik kriz yaratabilme kapasitesini ortaya koydu. Liderliği tamamen ortadan kalksa da kamu otoritesinin çökmeyeceğini bütün dünyaya göstermiş
0: oldu. Şöyle bir iddia da var hocam ama ya Hürmüz kozunu daha önce hiç kullanmamıştı. İlk kez kullandı ve ne olacağına dair artık herkes biliyor.
1: Evet.
0: Alternatif güzergahlar konuşulmaya başlandı. Hatta çalışılmaya da başlandı. Yani bundan 5 yıl sonra Hürmüz bu kadar değerli olabilir mi? Örneğin Suudi Arabistan'ın bir çalışması var, Birleşik Arap Emirlikleri'nin çalışması var. Türkiye'de hatta kesinlikle bu noktada içerisinde bu kozu oynayarak bir şekilde İran en değerli elindeki kozu da göstermiş olmadı mı böyle yorumlarda?
1: Gösterdi çünkü bir varoluşsal bir savaş içerisindeydi. Şöyle baktı artık azdan az, çoktan çok gider. Bütün tuşlara bastı ve bir başarı da elde etti. Bugün eğer İran teslim alınamıyorsa bu kozların hepsini kullanmak zorundaydı ve kullandı. Ama kaybettikleri de var İran'ın. Mesela bir tamamen yönetim kadrosu değişti. Yani 80'lerden beri ülkeyi yöneten Ali Hamenei gibi bir figür, bir fenomen artık yok. Bu bir boşluk yaratacak. Savaş durduktan sonra içeride ne olacağını bilmiyoruz. İki, çok büyük bir zayiat var. Mesela 300 milyar dolarlık fon ayrılacak ama o ciddi bir muamma meselesi. Gerçekten ülkeler İran'a bu kadar fon ayırabilir mi? Üç, İran'ın kronik sorunları hala devam ediyor.
0: Ya da bu fon karşılığında ne alınacak?
1: Ne alınacak?
0: Çünkü Amerika diyor ki o tesislerinizi yenilerim ama anlaşalım o petrolü tıpkı Venezuela'da olduğu gibi bir kısmını da ben almak istiyorum diyor.
1: Ya dolayısıyla İran'ın da burada kaybettikleri var, kazandıkları var. Yani sonuç olarak şöyle bakıyor. İran'a şöyle özetliyor. Özetleyebiliriz. Galiptir bu yolda mağlup. Yani teslim alınamadı.
0: Yani yenilmediği için kazananlar listesi.
1: Kesinlikle öyle. Yenilmediyseniz kazanmış ve bugün İran içerisindeki bu sertlik yanların bakış açısı da bu. Biz yenilmedik, kazanmış sayılırız. Kendi şartlarımızla antlaşma imzalayalım. Ama tabii ki bunların hepsini biz bu 14 madde kapsamı içerisinde değerlendiriyoruz.
0: Bir de önümüzdeki süreçte bunların gerçekten mutabakat masasında olacak mı olmayacak mı onu göreceğiz.
1: Göreceğiz.
0: Şimdi müsaadenizle bir hemen Lübnan'a gidelim. Neler oluyor çünkü en kritik başlık bence bu. En kırılgan nokta da bu. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar da o noktada gelişmeleri aktarmak için bizi bekliyor. Faruk Hanedar kolaylıklar dileyelim. Bir anlaşma var ama İsrail bunu çok da tanımıyorum diyor. Özellikle Ben-Gvir biz anlaşmadık diyor. Saldırılarını da sürdürüyor. Nedir son durum bölgede? Çok kırılgan bir ateşkes diyebilir miyiz? Sizin yorumlarınız da değerli olacak. Sözü hemen size bırakayım.
2: Kolaylıklar. İsrail aslında ABD ile İran'ın ateşkes anlaşmasına yaklaştığının bildirildiği andan itibaren bu ateşkes anlaşmasının İsrail'in zararına olacağı yönünde yorumlar vardı ve bilhassa İsrail Başbakanı Netanyahu'ya gerek muhalefet kanadından gerekse de kabinenin içerisinde bölgesinden yoğun bir tepki yükseliyordu. ABD'nin İsrail'e dayattığı söylenen tırnak içerisinde bu ateşkesi kabul etmemesi gerektiği yönünde, İsrail'i ABD'nin uydusu konumuna getirdiği yönünde eleştiriler geliyordu. Zira dün yapılan ateşkes anlaşmasından sonra da İsrail için aslında en önemli madde İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi konusuydu. Anlaşmaya göre İsrail'in Lübnan'dan çekileceği öngörülüyor şu anda, fakat İsrail tarafı bunun kesinlikle gerçekleşmeyeceğini iddia ediyor. İsrail Savunma Bakanı Katz sabah saatlerinde yapmış olduğu açıklamada

0: Lübnan'ın güneyinden, hatta Lübnan ve Gazze'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi ve Lübnan'ın güneyine, Lübnan halkının, yerinden edilen Lübnan halkının bir daha geri dönmeyeceğini, süresiz bir zaman zarfında geri dönmeyeceğini belirtti. Öte yandan Katz aynı açıklamasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü, kendisinin de ABD'li mevkidaşı Hegseth ile görüştüğünü ve bunu doğrudan ilettiğini belirtti. Yine öte yandan Lübnan'ın güneyine bu anlaşmanın duyurulmasına rağmen İsrail'in hava saldırıları da devam etti. Lübnan'da iki noktaya İsrail hava saldırıları gerçekleştirdi. Kabine içerisindeki aşırı sağcılar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir doğrudan ABD'nin İran ile yapmış olduğu bu anlaşmaya karşı açıklamalarda bulundu. Netanyahu'nun bu anlaşmaya uymaması gerektiğini savundular. Diğer yandan muhalifler net bir şekilde hem ABD'nin İran'a karşı yapmış olduğu, İran'la yapmış olduğu bu anlaşmanın İsrail'in çıkarlarına aykırı olduğunu, hem de ABD'nin İsrail adına Lübnan'ın güneyinde bir ateşkes anlaşmasına vardığını ve İsrail'in ABD'nin uydu devleti haline dönüştüğü eleştirilerini devam ettiriyorlar. Lübnan dün akşam da aslında ilk andan itibaren belirtildiği gibi İsrail açısından en önemli, en kilit konulardan biri. Seçim sattımı haline girilen İsrail'de, Eylül-Ekim aylarında seçimin beklendiği İsrail'de şu anda Netanyahu kanadının çok zor bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bir taraftan içeriden koalisyonun kendi içerisinden gelen baskı, bir taraftan muhaliflerden gelen baskı, öte yandan bu baskıyı kırabilmek için atması muhtemel adımlarla gelebilecek Amerika baskısı, ABD baskısı ile Netanyahu karşı karşıya diyebiliriz Hakan Uysal.
1: Peki Faruk Haneder, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yayınımıza katıldığınız için son bilgileri aktardınız. Şimdi Faruk da diyor ki evet, kırılgan bir ateşkes, İsrail tanımıyorum diyor. Amerika İsrail adına konuşabilir mi bu noktada? Bu da zor. Nasıl görüyorsun? Son cümlelerini alayım sonra seni.
2: Şöyle ilginç bir şekilde İsrail saldırı yaparken maksimum ABD desteğini istiyor. İran'a saldırı yaparken, saldırgan bir politika izlerken, savunma ihtiyacı olduğu zaman da Amerika'nın finansal, askeri desteğine ihtiyaç duyuyor ama olası bir antlaşma diyor ki bu bizi bağlamaz. Mesela Lübnan meselesinde öyle. Bu biraz bilek güreşine benziyor. Trump'la İsrail arasında. Yani İsrail'i eğer etkileyebilirse, MAGA'cılar burada ağırlığını koyarsa, İsrail'in Amerikan siyasetindeki etkisini kırabilirlerse biz bu sağlıklı bir ateşkes sürecini konuşabiliriz.
1: Ama seçim dönemlerinde bunu kullanamadıklarını hep görüyoruz. Çok çünkü zor. Para
2: akışı Siyonist lobilerden geliyor. Her iki meclisin her iki kanadını, hem demokratları ve cumhuriyetçileri finanse ediyorlar. Seçimlerde ciddi bir boy gösteriyorlar. En etkili lobi, bir lobiler ülkesi ama en etkili lobi de Siyonist lobi. Ve şunu da son cümle olarak söyleyelim. Siyonist lobinin Netanyahu ile ilişkileri çok çok iyi. Ve ne istedilerse bu 3-4 sene içerisinde Netanyahu'nun önünü açtılar. Ve bu kadar yayılmacı ve işgalci politikasının arkasında bu Siyonist lobinin kredisiz desteği de vurgulamak lazım.
1: Trump dur diyebilecek mi? Son olarak çok net bir şekilde basın önünde Bibi diyor Netanyahu'ya azarladığını, onunla kavga ettiğini, hatta çok amiyane ifadeler kullandığını da söyledi. Bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki süreçte çok kırılgan bir ateşkes elbette. Umarız barışla sonuçlanır. Hemen arkanda Amerika ve İran bayrağının arasında beyaz güvercinler, zeytin dalı, bunlar barışı sembolize ediyor. Umarız o gerçeğe dönüşür. Neyse, ama başka bir kriz bölgesi var. Seni uğurlarken o kriz bölgesinden bir haberi ekranlara getireceğim. Savaş diyelim, kriz değil. Rusya ile Ukrayna arasındaki o savaş. Hemen o savaştaki son durumu da aktaralım. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bir kez daha saldırdı. Gece saatlerinde düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından çok sayıda bina ve sivil altyapı tesisi zarar gördü. 4 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz'deki savaş kaldığı yerden devam ediyor. Son saldırı Rusya'dan geldi. Hava saldırılarında Ukrayna'nın başkenti Kiev hedef alındı. Çeşitli noktalar vuruldu. Kentin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlara müdahale eden acil durum ekipleri, hasar tespit çalışmalarının ardından 4 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgedeki gerilim hızlanarak, tırmanarak devam ediyor. O bölgede neler yaşanacak, ilerleyen günlerde bekleyip göreceğiz. Devam edelim. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu taslağında Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım çağrısının yer alması tartışmaları da beraberinde getirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Avrupa Parlamentosu içerisinde yaşanan

0: çelişkilere atıfta bulunarak sert tepki gösterdi.
1: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu taslağında yer alan Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım çağrısına herhangi bir kabine üyesinin söz konusu üslupla hedef gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'yi hedef alan sözlerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında konuşurken sömürge komiseri üslubuyla konuşması kendisi için siyasi bir utanç ve parlamento değerlerini istismardır. Avrupa Parlamentosu'nun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki sahipler bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı bir tartışma konusu olamaz. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, siyasi yobazlıkla Türkiye'nin hedef alınmasını reddetti.
2: Aynı şekilde ekonomisi aynı şekilde.
1: Bugün Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyelerinin çeşitli etkiler altında siyasi bağnazlığın vesayetiyle hareket ettiği pek çok gündem vardır. Türkiye'ye dönük bu bağnaz siyasi dilin hiçbir hükmü yoktur. Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir. Avrupa Parlamentosu'nun geçmişte nitelikli bir siyaset ve insan hakları okulu oluşunu hatırlattı. Günümüzde ise güdümlü siyasi lobi faaliyetleriyle değer kaybettiğine dikkat çekti. Avrupa Parlamentosu'nun saygın geçmişine ve hakkaniyetli yaklaşımlarına uygun her türlü diyaloğa önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa izin vermeyiz. Avrupa Parlamentosu'nun başta Gazze olmak üzere temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerekir. Avrupa Parlamentosu yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündeme almalıdır. Avrupa'daki Siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan Avrupa Parlamentosu'nun diğer konularda söz söyleme zemini yoktur.
0: Almanya ve Fransa arasındaki savaş uçağı projesinin çökmesinin ardından tank projesi de tehlikeye girdi. Peki Avrupa'daki işbirlikleri tehlikede mi? Ayrıntılara bakacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Fatih Yılmaz bu başlığa dair bir yayın hazırladı. Fatih, kolaylıklar dileyelim ve notların için sözü hemen sana bırakalım.
3: Atan Ünsal, Avrupa'nın savunma alanındaki en önemli ortaklarından biri daha çatırdıyor. Sen de biraz önce ifade ettin. Fransa-Almanya arasındaki ortak savaş uçağı projesi geçtiğimiz günlerde resmen sona erdirilmişti. Taraflar bunu açıklamışlardı. Şimdi de iki ülke arasındaki ortak tank projesinin geleceği tartışılıyor. Zira bu projenin en büyük şirketlerinden Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger son bir açıklama yaptı ve Avrupa Savunma İşbirliği'nde bu yeni bir krizin habercisi olarak değerlendirildi. Ne dedi Papperger? 2017 yılında Almanya ve Fransa tarafından başlatılan projenin Fransa bu projeden çekilebilir şekilde bir açıklama yaptı. Ortak tank projesi aslında Almanların meşhur Leopard tanklarıyla, Leopard 2 tanklarıyla Fransız Leclerc tanklarının yerini alacak bir yeni nesil tank projesiydi. Ancak proje yıllardır gecikmeler, bütçe anlaşmazlıkları ve sanayi şirketleri arasındaki yetki paylaşımları tartışmalarıyla gündemde. Alman savunma devi Rheinmetall'in CEO'su işte Fransa bu projeden çekilebilir şeklinde bir açıklama yaptı. Bunun göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Papperger'e göre Paris yönetimi proje bütçesinde %50'nin üzerinde kesintileri değerlendiriyor. Şu ana kadar hissedar şirketlere aktarılan kaynağın sadece 25 milyon euro olduğu göz önüne alındığında böylesine büyük bir projenin aslında durumunun işler acısı bir halde olduğu da net bir şekilde görülüyor. Almanya ve Fransa yayının başında söyledik, kısa süre önce ortak savaş uçağı projesini sonlandırmışlardı. Orada da yine yetki anlaşmazlıkları yaşanmıştı. Alman Airbus ile Fransız Dassault şirketleri arasındaki anlaşmazlığı hem Merz hem de Macron çözememişti. Uzmanlara göre bu bir savaş uçağı programının sona ermesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Avrupa'nın ortak savunma sanayi oluşturma hedefini de ciddi şekilde olumsuz etkilemiş gözüküyor. Analistler Rusya-Ukrayna savaşından sonra Avrupa ülkelerinin ortak projeler yerine giderek daha fazla ulusal program, savunma programlarına yöneldiğine dikkat

0: çekiyor. Eğer Fransa-Almanya ortak tank projesi de biterse bu durum ortak savaş uçağı projesinden sonra Avrupa savunma işbirliği açısından ikinci en büyük başarısızlık olarak kayıtlara geçecek değilim. Haktan Ünsal, sözü tekrar size bırakalım.
1: İzmir'in Narlıdere ilçesinde su almaya başlayan teknedeki 6 yolcu deniz polisi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
2: Tekne aniden su almaya başladı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Görüntüler İzmir'in Narlıdere ilçesinden. Denizde seyir halinde olan tekne dümeni yönlendirmeye yarayan kumanda kolunun kırılmasıyla su aldı. Tekne içindekilerin telsizle yaptığı acil durum çağrısı üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye iki deniz polisi botu sevk edildi. Dalgalı suda mahsur kalan tekneye güvenli bir şekilde yanaşan deniz polisi ekipleri içerideki 6 yolcuyu botlarla tahliye etti. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bartın'da yürekler ağza getiren bir haber var sırada. Sıcak havadan bunalıp Amasra'da denize giren iki kişi dev dalgaların arasında mahsur kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren o iki kişiyi can kurtaranlar ve plajdaki vatandaşlar halatlarla el ele vererek kurtardı. İşte o nefes kesen anlar.
3: Hava sıcaklıkları arttı, sahiller dolup taştı. Ancak dalgalı deniz az kalsın iki kişiyi hayattan koparıyordu. Görüntünün adresi Bartın'ın Amasra ilçesi. Denize giren iki kişi bir anda dev dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Plajda büyük panik yaşandı. Çevredekiler ve plajda görevli can kurtaranlar hemen harekete geçti. Sahilden denize doğru uzun bir halat fırlatıldı. Dalgalarla boğuşan iki kişi halata tutundu. Karadaki vatandaşlar hep birlikte halatı çekti. Dev dalgalara karşı verilen mücadele saniye saniye kameraya yansıdı. Sudan çıkarılan iki kişi kıyıda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1: Diyarbakır'da bedensel engelli kızı için evlerinin önüne rampa yaptırmak isteyen 65 yaşındaki kadın komşusunun kürekli saldırısına uğradı. Yaralanan kadının şikayeti sonrası saldırgan komşu tutuklandı.
4: Karakola gittim, ölümle beni tehdit ettiler.
3: Engelli kızı için verdiği yaşam mücadelesi komşu şiddetiyle gölgelendi.
4: Nasıl vurdu, ben düştüm. Eşi de yanındaydı, hiç nık demedi. Kalkmaya çalıştım, kalkamadım. Tekrar düştüm.
3: Vicdanları sızlatan bu görüntüler Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden. 65 yaşındaki EB bedensel engelli kızının tekerlekli sandalyeyle eve rahatça girip çıkabilmesi için belediyeden yardım istedi. Yokuş olan ev yoluna rampa yapmak için çalışan belediye ekiplerine iddiaya göre komşuları Mehmet Kaçar engel oldu.
4: Kaç basamak dedi yapıyoruz, geldi eşi müdahale etti, yapmadı, bırakmadı, onları kovdu gitti, ben de koşarak gittim.
3: Tarafların tartışmasında öfkeli komşu kürekle yaşlı kadına saldırdı.
4: Seni öldüreceğim, bu sokağı sana zindan edeceğim, sen burada seni yaşatmam. Geldim tekrar kürek almıştı arkamda, demek ki öldürmeye niyeti vardı ya.
3: Kendi imkanlarıyla hastaneye giden kadının başına 12 dikiş atıldı. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaçar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sosyal medya paylaşımı var. Hemen seslendirelim. Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor. Bir milletin iki devleti tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimize Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum dedi Başkan Erdoğan. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını paylaştı ve 15 Haziran 1997 idi Azerbaycan'ın kuruluşu. Azerbaycan Milli Kuruluş Günü'nü böylelikle bu mesajla tebrik etmiş oldu Başkan Erdoğan. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede iki gecekonduya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale ederek söndürürken üç gecekonduda hasar oluştu.
2: Gece yarısı yükselen alevler mahalleliği sokağa döktü. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir gecekonduda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşular hemen içeride mahsur kalanların yardımına koştu. Ev sakinleri ekiplerce hızla tahliye edilirken yükselen alevler yayıldı. Bitişikteki iki gecekonduya daha sıçradı. Olay yerine ulaşan ekipler yangına iki farklı koldan müdahale ederek adeta zamanla yarıştı. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
1: İstanbul'da 4 farklı ilçede vatandaşların kabusu haline gelen motosikletli kapkaççılar polisin drone destekli takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Suçüstü yakalanan şüphelilerin adreslerinde çok sayıda çalıntı telefon, pasaport ve silah ele geçirilirken iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
2: Sokak ortasında motosikletle yaklaşıyor, saniyeler içinde vatandaşın cep telefonunu veya çantasını çalıp kayıplara karışıyorlardı. Ancak polisten kaçamadılar. İstanbul'da Fatih, Eyüp Sultan, Şişli ve Beşiktaş'ta kapkaç ihbarları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını didik didik inceleyen polis, şüphelilerin izini Beyoğlu'nda Hacı Hüsrev mahallesinde buldu. Zanlılar kapkaçta kullandıkları motosikleti bir sokağa park edip uzaklaşmıştı. Polis o motosikleti ve çevresini ablukaya aldı. Takip sadece karadan değil, havadan kamerayla da yapılıyordu. 25 ve 21 yaşlarındaki iki şüpheli park halindeki motosikletlerini almak için sokağa gittiklerinde yakalandılar. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı cep telefonları, çok sayıda pasaport, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kapkaççı tutuklanıp cezaevine gönderildi.
1: İstanbul'un simgeleri Ayasofya ve Sultanahmet'i hiç böyle görmediniz. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler tarihi mekanları gezmekte kalmıyor, martı besleme kuyruğuna da giriyor. İşte görüntüler.

0: Gökyüzünün beyaz kanatlı misafirleri saniyeler içinde ikramı kapıyor. Hem gözler doyuyor hem de kalpler. İstanbul'un simgesi Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin manzarasına karşı ezber bozan bir eğlence tüm dünyayı peşinden sürükledi. Sosyal medyada yayılan bu manzarayı gören turistler tatil rotalarını İstanbul'a çeviriyor.
1: Burası ne bir Kadıköy vapuru ne de bir balıkçı teknesi. Burası Sultanahmet Meydanı'nda bulunan bir işletme. Ve bu işletmede dünyanın dört bir yanından gelen müşteriler bir yandan yemeklerini yerken bir yandan tıpkı vapurdaymış gibi martıları besleyebiliyor.
0: Üstelik bu deneyimi yaşamak için herhangi bir ödeme yapmaya gerek yok.
2: Burayı çok beğendim. Buradaki arkadaşlar çok misafirperver ve güler yüzlü. Atmosfer harika. Burayı araştırdım ve 5 yıldız aldığını gördüm. Sırf bu martıları ve bu harika manzarayı kendi gözlerimle görmek için geldim. Gerçekten çok mutluyum. Harika bir deneyim. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle geldim. Burası gerçekten çok keyifli, bayıldım.
0: Peki böyle bir işletme fikri nasıl başladı? İşin sırrı martılarla kurulan o eski dostlukta gizli.
3: Yıllar öncesinde aslında bu olayı biz geliştirdik. Önceki dönemde bulunduğumuz işletmede biz bu tür bir aktivasyon geliştirdik. Yani aslında buradaki temel amaç şuydu ilk etapta. Hani masalardan martıları uzak tutmak, misafirlerden arta kalan yiyecekleri, hani bir geri dönüşümü

0: Mersin'de yeşil erikten sonra sıra geldi Japon erinin hasadına ve şu anda sera altında, örtü altında yetiştirilen Japon erikleri hasat ediliyor. O hasadı ekranlara getireceğiz ama hemen yayın konuğuma da dönmek istiyorum. Ziraat danışmanı Deniz Gürbüz. Efendim kolay gelsin, bereketli olsun.
1: Merhaba efendim, hoş geldiniz. Evet, Türkiye'de can erinden sonra yine turfanda olarak da ilk Japon erikleri yine Mersin'de hasat edilmektedir. Mersin geneline baktığımızda üretim olarak 15-20 bin, yıllara ve verimlere göre bu 25 bin, 30 bin ton civarlarında değişmektedir. Mersin'de üretilenler ağırlıklı ihracata gitmektedir. Sebebi de dediğimiz gibi turfanda olması. Turfanda demek fiyat rekoltesinin yüksek olması. Bu da ihracatın önünü açmaktadır. Genel olarak baktığımızda Türkiye'de 320-350 bin ton üretim vardır. Ama Mersin'de dediğimiz gibi rakamlar bu şekildedir. Ağırlık taze tüketim olduğu için bunlar yani iç piyasa daha çok gitmektedir. Diğer kısımlarda ihracata gitmektedir. Mersin bu erikte ön plana çıkmaktadır. Neden diyeceksiniz? Çünkü Mersin'de sürekli bir hasat vardır. Yani serada başlıyoruz. Turfanda olarak yine can eriğiyle biz Ocak ayında biliyorsunuz erik çıkarmıştık ve fiyatları çok yüksekti. Şu an Haziran ayındayız. Açıkta yine devam ediyoruz. Ve Eylül, Ekim'e kadar bu hasatlarımız Ekim'in sonuna kadar yine devam edecektir. Yaylara doğru gittiğimizde. Bu da Mersin'de istihdam ve üretim olarak hem iç piyasada satışı hem ihracattaki satışı bir sürekliliğini sağlamaktadır. Mersin için büyük bir katkı sağlamaktadır ve Türkiye'de de büyük bir katkı sağlamaktadır.
0: Efendim çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Evet, görmüş olduğunuz gibi Japon erikleri 1001 emekle yetiştirildi. Şimdi de büyük bir titizlikle tek tek ağaçlardan toplanıyor. Ve toplanırken de aslında görmüş olduğunuz gibi şaleler içerisine yerleştiriliyor. Ve toplanırken de küçük mü yoksa biraz daha büyüğü mü yoksa en büyüğü mü, bu şekilde de yine buradaki paketler içerisine yerleştiriliyor ve buradan işte ihracata gidecekse ayrı bir paketlemeyle, iç piyasaya gidecekse ayrı bir paketleme yöntemiyle de sera içerisinden çıkartılıyor. Önce hale, ardından da ya yurt dışına ya da iç pazara gönderiliyor diyelim ve sözü Mersin'den tekrar size bırakalım.
2: İstanbul'un tarihi dokusunu ve mahalle kültürünü en iyi koruyan semtlerden biri olan Çukurcuma, rengarenk sokakları ve asırlık antika dükkanlarıyla ziyaretçilerine adeta bir zaman yolculuğu yaşatıyor. Beyoğlu'nun yanı başında zamanın yavaş aktığı bu tarihi semt, hem geçmişin izlerini sürmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin hem de koleksiyonerlerin ilk adresi olmayı sürdürüyor. Çukurcuma görüntüleriyle noktayı koyuyoruz.
3: Geçmişin seslerinin bugüne karıştığı çok özel bir noktadayız, Çukurcuma'da. Burası sadece antikacıların, eski eşyaların dizildiği bir semt değil. Sokağa adım attığınız an sizi 50 yıl, 100 yıl öncesine götüren yaşayan bir tarih müzesi. Şimdi gelin bu tarihi sokakların kokusunu birlikte içimize çekelim ve geçmişin izini sürmeye başlayalım.

0: Çukurcuma'da söylemiştik ya, 50 yıllık, 100 yıllık binalar var. İçlerinde de aynı zamanda asırlık antika dükkanları var. Onlardan bir tanesindeyiz. Hikmet Hanım'la birlikteyiz. Bir bakalım buranın tarihçesi nasıl, burada hangi antikalar var? Efendim, sözü size bırakalım.
1: Merhabalar. Çukurcuma kadim bir semt. Fatih Sultan Mehmet döneminden beri var olan bir semt. Burası çok çok eskiden beri, 40 sene önceden beri terekecilerin olduğu bir mahalleydi. Tereke ne demek? Vefat eden bir şahsın bütün malını alan ve duruma göre ayıklayan şahıslardı. Sonradan antikacı olarak dönüştü buradaki dükkanlar. Şimdi son günlerde çok popüler, çok güzel kafeler açıldı, çok güzel lokantalar açıldı. Ben 40 senedir buradayım, sanat tarihçisiyim. Bu işin de biraz modası var. Her ne kadar antika zamansız bir kavram olsa da, eskiden daha çok etnik ve Anadolu ve Osmanlı parçalar satardık. Ben biraz art katmayı da seviyorum. Çünkü hepsi birlikte düşünülmeli. Sanatla antika çok güzel gidiyor birbirine.

Çukur Cuma'da gezimize devam ediyoruz. Tarihi binaların arasında seyahatimiz devam ediyor. İşte o binalardan bir tanesindeyiz. Şu anda burası aslında bir antika dükkanı görünümünde. Fakat bundan tam 100 sene önce işte burada bulunduğumuz yer bir apartman dairesi ve burada Rum bir aile yaşıyormuş. Duvarlardaki detaylar ise ilk günkü gibi korunmaya çalışılıyor.

20 senedir Çukurcuma'dayım. İçeride gezdiğiniz benim antika dükkanım. Çok seviyorum hem Çukurcuma'yı hem işimi. Çok ruhlu bir semti İstanbul'un. Bütünlüğü bozulmamış bir semti. O bakımdan da çok güzel. Özellikle karşımdaki binalar hepsi birbirinden güzel. Geçmişten gelen bir keyfin mesleğe dönmüşü diyebilirim. Geçmişimde profesyonel olarak çalışıyordum ama bambaşka bir konuda. Bu 20 senedir yaptığım bir iş. Büyük bir zevkle. İstanbul gibi güzel bir şehrin de en bozulmamış, en eski, en keyifli yerlerinden biri. Cıvıl cıvıl, çok eski bir semt olmasına rağmen çok genç, genç ruhlu bir yer. Gerçekten tek kelime ruhlu olabilir.

0: Çukur Cuma'daki şimdi geldiğimiz adres ise aslında 50 yıldır, 100 yıldır yapılmış olan kıyafetler, kaftanlar. Kimisi Osmanlı, kimisi ise Orta Asya kıyafetlerini içeriyor. İşte görmüş olduğunuz gibi bu salonun içerisindeki bütün kıyafetlerin ise bir hikayesi var. O hikayeleri de gelin dinleyelim.
1: Özbekistan'a ait suzaneler var. Yeni el işçiliği, eski el işçiliği var. Bir de yastıklar var. Kaftan, ceketler var. Bu mesela bize ait Özbek ikat kaftan. Yani 100 yaş vardır bu. Yani bizde bayramlarda giyiliyor. Nevruz genellikle. Her bayramda giyiliyor aslında. Eskiden çok giyiliyordu. Şu anda da çok severek, sayarak giyiyoruz. Kadınlar giyiyor bunu. Kızlar, kız çocukları özellikle. Herkes severek giyiyor.
0: Özbek vatandaşlarının bayramlarda giydiği, kadınların giydiği kıyafet işte görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir kaftan. Bir de erkek üzerinde görmüş olduğunuz gibi şöyle ben de giymiş bulundum. Peki bu kıyafetlerin aslında önemi nedir, hikayesi nedir, bir de sizden dinleyelim.
1: Bunu gündelik de giyebilir aslında, evet, düğünlere de giyebilir, dışarıda da genellikle yaşlılar da giyiyor. Gençler genellikle böyle biraz bayramlarda da giyiyor.

0: turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
1: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
0: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be!
1: Sirke ne olur?
0: Limon ne olur?
1: Sirkesiz bir halta benzemez!
0: Limon!
1: Sirke!
2: Sirke mi, limon mu? Türk sinema tarihinin belki de en büyük, en içinden çıkılmaz tartışmasının tam merkezindeyiz. Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'de koca bir ailenin bölünmesine neden olan Adile Naşit ile Münir Özkul'u karşı karşıya getiren o meşhur turşucularız. Yıllar geçti, filmler eskidi ama bu dükkandaki turşuların rengi de iyi turşu limonla mı sirkeyle mi olur tartışması da hiç bitmedi.
3: Dükkan 1938'den beri açık, hala aynı kalitede, aynı tatta devam ediyor. Filmden sonra da devam etti. Zaten tek dükkan burası, diğerleri Plato'ydu. Ondan beri de faaliyetimizi sürdürüyoruz.
2: Yerli, yabancı turistlerin buraya gelişleri nasıl?
3: Tabii ki yerli turistten çok fazla yabancı turist geliyor. Kafile hayaline geliyorlar, tadıyorlar, işte hikayeyi öğreniyorlar. Yani bayağı ziyaretçimiz var yabancı turist olarak da.
4: Buranın sakinliği güzel aslında. Biraz daha şehirden

0: Böyle bir koptuğumu hissediyorum. Daha sakin bir yere geldiğimi hissediyorum. Genelde arkadaşlarımla geliyorum. Burada işte geziyoruz, güzel şeyler yiyebiliyoruz.
1: Peki İstanbul'un Avrupa yakası mı daha güzel yoksa Anadolu yakası mı daha güzel?
0: Anadolu yakası daha güzel bence. Ben Avrupa yakasında oturuyorum ama daha çok Anadolu yakasına geçmeyi tercih ediyorum.
1: Çünkü daha sakin, o yüzden.
0: Daha sakin. Ben Çanakkale'liyim, o yüzden sakinliğe çok alışkınım. O yüzden de İstanbul bana biraz boğucu geliyor. Bu yüzden de Anadolu yakasına kaçmayı tercih ediyorum.
1: Dar yokuşlar, yüksek tavanlı tarihi binalar ve o binaların gölgesinde geçmişe tanıklık eden mahalle sakinleri. Çukurcuma metropolün o hızlı gökdelenlerle dolu ritmine inat, sıcak mahalle kültürünü direnişle koruyor. Burada her bir kapı tokmağı, her bir pencere pervazı ayrı bir hikaye anlatıyor. İşte tam bu yüzden Çukurcuma sadece gezilen değil, adeta yaşanan bir semt olarak sizleri karşılıyor.

Modern dünyanın koşuşturmacasından yorulanların geçmişin o samimi sığınağına kaçtığı yerdir Çukurcuma. Zaman değişiyor, İstanbul büyüyor ama bu semt ruhunu gururla korumaya devam ediyor.

0: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi krizi sürüyor. Gün boyunca devam eden görüşmelerden sonuç alınamayınca belediye iş sendikasına bağlı işçiler eyleme geçti. Detayları haber ekibinden Sefer Ayça takip etti. Kolaylıklar dileyerek sözü İzmir'e, Sefer Ayça'ya bırakalım.
1: Teşekkürler Aktör Ünsal. Evet, senin de belirttiğin gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu iş sözleşmelerinde kriz var. Kriz olunca da tabii ki her zaman bildik göründen işçiler sokakta. 1500 işçi şu anda karan size gösteriyor. 1500 işçi şimdi artık sokakta ve dediğimiz gibi şu an gün boyunca devam eden görüşmelerden sonuç çıkmayınca belediye iş sendikasına bağlı işçiler eyleme geçtiler ve şu an sendika önünden İzmir Fuarı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan binanın önüne doğru yürüyüş yapıyorlar. Bulunduğumuz nokta işçilerin yol katılımlarıyla başlayan yürüyüş devam ediyor. Basmane'de toplanan çalışanlar Kültür Park'taki belediye hizmet binasına doğru giriş yaptılar. Şu anda belediye hizmet binasının içerisine giriş yaptılar ve belediyenin şu andaki binanın önüne doğru ilerlemeye başladılar. Evet, sloganlar belli. Şu anda bak, pankartlara baktığımızda da sadaka, sadaka değil hakkımızı istiyoruz pankartı var. Şu anda pankarta baktığımızda sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Şu anda aslında eylem öncesinde taraflar arasında son bir uzlaşma girişimi yaşandı. Belediye yönetiminin çağrısıyla sendika temsilcileri yeniden masaya oturdular. Ancak kritik başlıklarda anlaşma sağlanamadı ve görüşmeler bir kez daha sona erdi. İşte sona erdiğinde de görmüş olduğunuz gibi belediye yaklaşık 1500 işçi şu anda sokakta ve yürüyüşlerine başladılar. Evet, toparlamak istersek görüşmelerde sonuç çıkmayınca 1500 yaklaşık 4100 kişiyi ilgilendiriyor bu görüşmeler ama şu anda yaklaşık 1500 işçi yürüyüşlerini yapıyorlar. Biraz sonra basın açıklaması yapacaklar. Haber farkında ekranlarınıza getireceğiz diyelim. Sözü tekrardan sana bırakmaktan.
0: Sefer Ayça'ya teşekkür ediyoruz. Bu yayınımızla birlikte noktayı koyuyoruz. İyi bir gün diliyorum.
2: Halkbank'ın katkılarıyla mobil hatlarda ve internet abonelikleri için yeni dönem başlıyor. BTK'nın resmi gazetede yayımlanan düzenlemesiyle abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri baştan aşağı yenilendi. Yeni kararıyla yapay zekalı yüz tanımadan e-devlet doğrulamasına kadar sıkı denetimler geliyor. Doğrulanamayan hatlar 90 gün içinde tamamen kapatılacak. Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.

0: A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan elektronik ilan doğrulama sisteminin ardından satılık taşınmaz ilan sayısı %26 azaldı. Yetkisiz kişilerce açılan satış ilanları, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan uygulama, ilan piyasasında etkisini göstermeye başladı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Bir reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçen

0: seni. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 15 Haziran Pazartesi. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. Ankara Havalimanı bugün açılıyor. NATO zirvesinde dünya liderlerini karşılayacak havalimanına ilk inişi Başkan Erdoğan yapacak. Mert Hacıalioğlu Ankara'dan canlı yayında. Fransa'da G7 Liderler Zirvesi başlıyor. İran'la barış anlaşmasını duyuran Başkan Trump da zirveye katılıyor. Ömer Aydın Fransa'dan canlı yayında. 2 haftalık aranın ardından kabine bugün toplanıyor. İran Savaşı'ndaki son durum gündemde olacak. Kübra Bal Ankara'dan canlı yayında. Diyarbakır'da sıcaklıklar 40 derece sınırına dayandı. Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde sona gelindi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varıldığını duyurdu. Mutabakat ABD Başkanı Donald Trump ve İran tarafından da ilan edildi. Taraflar arasında resmi imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. İran medyası da anlaşma şartlarını açıkladı.
1: ABD-İran hattında kritik bekleyiş sona erdi. Taraflar el sıkıştı, gerilim yerini barışa bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzun bir süredir devam eden müzakereler sonuca bağlandı. Mutabakata ilişkin ilk duyuruyu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı.

0: Şerif sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Washington'la Tahran arasında uzlaşıya varıldığını ve çatışmaları kalıcı olarak sona erdiren bir barış anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Anlaşmanın bir parçası olarak Lübnan'daki çatışmaların da derhal durdurulacağını kaydetti. Şerif paylaşımında aynı zamanda Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a arabuluculuk çabaları nedeniyle özel bir teşekkürde bulundu. Pakistan Başbakanından dakikalar sonra da ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı duyurdu. İran'la yapılan anlaşma tamamlandı. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum. Ülkede bulunan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması konusunda da aceleleri olmadığını belirten Trump, bunun daha sonra gerçekleşebileceğini belirtti. ABD Başkanı nükleer meselelerde anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların yeniden başlayacağı konusunda da gözdağı verdi. Tahran'a yönelik yaptırımların da anlaşma kapsamında kaldırılabileceğini açıkladı. İran tarafı ise anlaşmayı ilk olarak televizyon ekranlarından doğruladı. ABD bize boyun eğdi dedi.
1: ABD, İran ve direnç cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
0: Detaylarsa İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi'den geldi. Garibabadi, Tahran'ın taleplerini kabul ettirene kadar mutabakat zaptını kabul etmediğini açıkladı.
2: Katar heyeti dün Tahran'daydı. Yaklaşık 14-15 saat süren görüşmelerde İran'ın metni ilişkin son değişikliklerini sunduk.
0: Anlaşmaya ilişkin detay da verdi.
2: Birincisi, Lübnan'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona ermesi. İkincisi ise ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasıdır. 60 günlük görüşmeler ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır. Bu müzakerelerde nükleer konular, yaptırımların kaldırılması, İran'ın yeniden yapılanması gibi konular olacak.
0: Garibabadi, İsrail Lübnan'ın güneyinden çekildiği takdirde İran'ın misilleme yapmayacağını da vurguladı. O açıklamalardan dakikalar sonra da İran medyası 14 maddelik anlaşma şartlarını duyurdu. Mutabakatta Lübnan ve tüm cephelerdeki çatışmaların sona ermesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, 24 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, İran'a yönelik 300 milyar dolarlık onarım tazminatı, yaptırımların askıya alınması ve Tahran'ın nükleer silah elde etmeme taahhüdü öne çıkıyor. Uzlaşının ardından Avrupa da İran'a yelkenleri indirdi. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, İran'ın nükleer programında şeffaflık karşılığında Tahran'a yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yaktı. Taraflar arasında imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de imza törenine katılmak üzere Cenevre'ye gideceğini açıkladı. Trump'ın da gitme ihtimali bulunduğunu kaydetti.
3: ABD ve İran ateşkes için anlaştı. İsrail ise anlaşmaya rağmen Lübnan'ı vurdu. Tahran'dan gelen son açıklamaları Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba aktaracak.
4: İyi yayınlar. Sizin de belirttiğiniz üzere dün gece Pakistan, ABD ve İran arasındaki mutabakat konusunda uzlaşıya varıldığını ve anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirileceğini belirtti. Daha sonra İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Şahbaz Şerif'i teyit ederek anlaşmanın, mutabakat zaptının 19 Haziran'da imzalanacağını, ancak nihai metnin bu imza töreninden sonra açıklanacağını ifade etti. Tabii İran basınında mutabakat zaptına ilişkin bazı bilgiler mevcut. Özellikle 14 maddelik bir liste yayınlandı. Ancak şunu belirtmek gerekiyor ki bu liste resmi olarak duyurulmadı. Dolayısıyla üzerinde değişiklik olması mümkün. Ancak şu kesin, bu Kazım Garibabadi'nin ifadelerinde de var. Ateşkesin, yani savaşın Lübnan dahil her cephede sonlandırılması bu mutabakat zeptinin ilk paragrafında yer alıyor. İkinci bir husus, bu iddia olarak dile getirildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanındığı belirtildi. Nitekim İran'ın 60 günlük görüşme zarfında Boğaz'dan geçen gemilerden ücret almayacağı, ancak daha sonra belirli hizmetler karşılığında bu gemilerden ücret alabileceği ifade edildi. Nitekim yine İran'ın 24 milyar dolarlık doğrusuz varlığının da bu süre zarfında serbest bırakılacağı belirtildi. Dediğim gibi mütabakat zaptına ilişkin maddeler tam olarak net değil. Resmi olarak bu konuda maddelerin neler olduğu konusunda resmi olarak bir açıklama söz konusu değil. Bu açıklama 19 Haziran'dan sonra belli olacak mutabakat zaptının metinleri. Şu an İran'da iyimser bir hava var. İran siyasetinde ateşkesi, savaşın sonlandırılması ve mutabakata dair iyimser bir hava var. Dediğim gibi 19 Haziran Cuma gününden sonra nihai anlaşma süreci başlayacak.
3: ABD ile İran arasında 107 gündür süren savaşta artık sona gelindi. Taraflar 19 Haziran'da İsviçre'de anlaşma imzalayacaklarını duyurdu. Söz konusu anlaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mutabakattan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Anlaşmaya dair olası sabotajlara karşı da uyardı.
5: ABD ile İran arasında süren savaş sona erdi. 19 Haziran'da atılacak imzalar öncesi taraflar anlaşmaya varıldığını duyurdu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla varılan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İsrail'in her türlü kışkırtmalarına rağmen Pakistan'ın arabuluculuğunda netice alındı ve 107 gündür süren savaş anlaşmayla noktalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kalıcı huzur ve güven ortamı vurgusu yaptı. İmzaların atılacağı 19 Haziran tarihine kadar olası sabotajlara karşı uyardı. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Savaşın başladığı günden bu yana önemli diplomatik temaslar gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD ile İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Bakan Fidan, varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barışla güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
3: ABD ile İran arasında ateşkes anlaşmasının duyurulması piyasalarda dengeleri değiştirdi. Yatırımcı altın, döviz, borsa ve akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Ekonomist Tonguç Erbaş yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Tonguç Bey.
6: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Evet, şimdi sonunda, 107 yıl sonunda bir barış anlaşmasının imzalanması konusunda mutabakat sağlandı. 19 Haziran'da resmi imzalar atılacak. Ama 19 Haziran'a sağ salim varabilecek miyiz? Kuşkusu var, tedirginliği var. Bu tedirginlik de kuşkusuz piyasalara yansıyordur. Bugün itibariyle piyasalar ne durumda? Bize özetler misiniz lütfen?
6: Evet. Yani bu bahsettiğiniz tedirginlik aslında herhalde hafta içinde zaman zaman piyasalar üzerinde böyle bir baskı yaratacak durumda olabilir. Ama bugün için aslında en iyi tarafı piyasa fiyatlamaya çalışıyor. Şöyle bir özetlemeye çalışırsak, ülke CDS'leri bizim 225 seviyesine kadar geri çekildi. Dünyada petrol fiyatları 83 doların altına geriledi. Yine içeride Borsa İstanbul'un uzun süredir geçip kalıcı olamadığı bir 14.200 seviyesinin üzerine doğru bir atak oldu. Tabii küresel piyasalar

0: da Amerikan dolarının talebi azaldığı için değer kaybı yaşadığını görüyoruz. Yine Amerikan faizleri veya küresel faizlerin aşağı doğru geri çekildiğini görüyoruz. Bu da aslında değerli metaller üzerinde altın, gümüş gibi yukarı doğru bir ivme kazanmasına neden oldu. Yine aslında 4300 dolar çok kritik bir seviyeydi altın için. Bunun üzerinde kaldığını görüyoruz. Yani haftaya birçok konuda daha önce piyasanın tedirgin olduğu zaman zaman anlaşmanın bozulması ihtimali, karşılıklı saldırıların olması durumunda birkaç haftadır süren bir kısa süreli böyle dalgalanmalar oluyordu ama giderek durulandı bir piyasa vardı. Bunun bugün çok net bir şekilde en iyi tarafta kalan, en iyi fiyatlamasını yapan bir görünümü küresel piyasaların neredeyse tamamında hissetmeye devam ediyoruz açıkçası.
1: Evet, peki altın yükselmeye başladı tekrar, bayağı bir düşmüştü çünkü. Tekrar yükselmeye başladı. Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatları düşüyor. Acaba ham petrol fiyatları bir süre önce olduğu gibi 60 dolarlar seviyesine gelir mi, yoksa 80'ler civarında mı kalır?
0: Tabii ki aslında bu savaşın, yani bugün sanki anlaşma olmuş, imzalanmış gibi bir fiyatlamasını görüyoruz. Benim beklentime göre anlaşma olduktan sonra kazasız belasız eğer neticeye varır ve önümüzdeki 4-5 ay içinde biraz daha sükunet hakim olursa Orta Doğu'da yeni teoriler üzerinden biraz daha sözlü yönlendirmeler olabilir. Yani bugün baktığımızda İran'ın, OPEC'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, hatta belki bu aralar toplantı gerçekleşecek olan G7'de bir Rusya-Ukrayna meselesinin de çözümüne yönelik adımlar atılırsa birçok kanaldan petrol arzının sadece Orta Doğu içerisinde değil, dünya genelinde, hatta Amerika da buna dahil olabilir, bir arz fazlası yaratmaya çalışılacağı yönde söylemler gelebileceğini düşünüyorum. Belki tabii bu Temmuz veya biraz Ağustos'u bulabilir. Dolayısıyla belki arz fazlası hemen bugünden yarına artıp Boğaz'dan dünyaya yayılan bir petrol zinciri olmasa bile spekülatif dediğimiz fiyatlamalarda 80 doların altını, belki 60 dolar olmasa da 70-80 dolar arasını görebiliriz. Çünkü Kasım ayındaki ara seçim Amerika'da mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde petrol fiyatlarının aşağı gelmesini, doların tekrar kısmen değersiz olmasını ve faizlerin de Amerika başta olmak üzere tüm dünyada tekrar aşağı doğru seyretmesini hesap eden bir stratejiyle devam ediyor. Tabii bunların hepsini göreceğiz. Ama 80 dolar civarı şu an için mevcut anlaşmayla gelebileceğimiz yer. Bundan sonrası biraz daha sözlü yönlendirme, o iyimserliğin devam etmesiyle olabilir. 60 dolarlar biraz uzak. Ama en iyi ihtimal 70-80 dolar arasına en azından oturması beklenen 1-2 ay içinde bir petrol fiyatı bile bizim yaşadığımız son 3 aylık o kötü enerji maliyeti üzerinde bir baskı mutlaka yaratacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ekonomist Songuç Erbaş yayın konuğumuzdu. Ajansa devam ediyoruz. Başkan Erdoğan bugün kabineyi toplayacak. Kabinenin gündeminde ABD-İran mutabakatıyla NATO zirvesi var. Ayrıntılar için Kübra Bal Ankara'dan karşımızda.
2: Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saatler 15.30'u gösterdiğinde iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor. Toplantıda ana gündem başlığı elbette Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ateşkes anlaşması olacak. Bu noktada bölge aktörleri ve taraflarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği görüşmeler çerçevesinde müzakerelerde gelinen son durum değerlendirilecek. Yine Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma da ayrı bir parantez açılacağını ifade edelim. Bir diğer önemli başlık elbette terörsüz Türkiye süreci. Beklenen yasal düzenlemeye ilişkin yol haritasıyla sahadaki son duruma ilişkin istihbarat raporları da masaya yatırılacak diyebiliriz. Yine Doğu Akdeniz'deki ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlara karşı meseleler de aslında değerlendiriliyor olacak. Bu noktada İsrail'le yakınlaşan Rum yönetiminin Fransa'yla anlaştığı o askeri anlaşmaya ilişkin Türkiye aslında adada yakılmak istenen bir fitne ateşi olarak görüyor ve bölgeyi de yakından titizlikle incelemeye devam ediyor. Bu noktada Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik atılacak adımları da değerlendiriyor olacak bugünkü kabine toplantısında. Öte yandan 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin hazırlıklar da devam ediyor. Bu hazırlıklar kabine toplantısında masaya yatırılacak. Özellikle NATO üyesi liderlerin katılacağı zirveye ilişkin güvenlik önlemleri alınıyor. Bu güvenlik önlemleri de gözden geçirilecek diyebiliriz. Yine ekonomi başlığına dair bir parantez açılacak bu noktada. Milyonlarca kamu çalışanının beklediği memur zammına ilişkin çalışmalarında bugün kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. Yine enflasyonla ve fahiş fiyatla mücadele çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Toplantının ardından da her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Dünyanın en büyük gelişmiş ekonomilerini bir araya getiren G7 zirvesi Fransa'da başlıyor. Zirvenin gündeminde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz mayınları olacak. Ayrıntıları haber muhabiri Ömer Aydın Fransa Strasbourg'dan aktaracak.
3: Can, o kadar teşekkür ediyorum. Fransa'da kurulmuştu G7 ve Fransa dönem başkanı bu yıl ve G7 zirvesi Cenevre sınırında İsviçre'nin hemen Fransa tarafındaki Evian ve Ban sembolik şehirde gerçekleşiyor. Bugün akşam saatlerine doğru resmi açılışı yapılacak ve bu zirveye sadece G7 ülkeleri değil çok sayıda gelişmekte olan ülkenin temsilcisi de katılacak. Önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir ön zirve düzenlemişti. Çevrim içi bir zirve ve çok sayıda ülkenin temsilcisi de katılmıştı. Senin de söylediğin gibi bu yılki Fransa'nın ev sahipliğindeki zirvede özellikle son günlerde, son saatlerde hatta çok önemli uluslararası gelişmeler söz konusu. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan anlaşma, Orta Doğu'daki genel sorunlar, İsrail'in Filistin'e saldırıları, Gazze'ye saldırıları, Lübnan'a saldırıları masada olacak. Diğer tarafta ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle G7 ülkelerinin hem Rusya'ya hem de diğer tarafta ekonomik anlamda Çin'e karşı yeni yaptırımlar veya yeni stratejiler üzerinde görüşmeleri bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da zirveye katılacak. Bugün akşam saatlerinde başlayacak zirve, yarın devam edecek. Çarşamba günü ise Donald Trump Paris'e geçecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yılı etkinlikleri Versailles Sarayı'nda son derece sembolik bir kutlama olacak. Hem Fransa hem de Amerika Birleşik Devletleri için Versailles Sarayı'nda Fransa kraliyetini, kraliyet sistemini temsil eden Versailles Sarayı'nda Fransa ve ABD başkanları görüşecekler. Tabii G7 zirvesinin gündeminde sadece uluslararası krizler değil, jeopolitik gelişmeler de söz konusu olacak. Avrupa'daki ekonomiyi yeniden canlandırma veya Çin ve Rusya gibi büyük ekonomik güçlere karşı hem Batı'nın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni hamlelerinde masada olacağına dair bilgiler söz konusu diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesine hazırlanıyor. Dünya liderlerinin ağırlanacağı başkentte bugün Ankara Havalimanı'nın açılışı yapılacak. Havalimanına ilk inişi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Mert Hacıalioğlu o noktadan karşımızda.
4: Teşekkürler Can Okanar. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeyiz. Eski adıyla Etimesgut Havalimanı, yeni adıyla ise Ankara Havalimanı ve çevre bağlantı yollarının açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Programın saatler 14'ü gösterdiğinde başlaması bekleniyordu. Önümüzdeki dakikalarda pistte ilk iniş Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan bilindiği üzere programların ardından Ankara'ya geliyor ve bu inişiyle birlikte aslında o da ilk kez deneyimlemiş olacak. yeni havalimanını. Burası askeri bir alanda aslında. Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan protokolle birlikte çalışmalar gerçekleştirildi. Hem buranın tabii ki pistinin boyu uzatıldı, yeni genişletildi. Buraya bir devlet konuk evi yapıldı ve bunların her biri tam 8 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirildi. Normalde 2450 metre uzunluğunda olan pist 3000 metreye çıkarıldı. Genişlik ise 40

0: 2 metreden 60 metreye çıkarıldı. Bu da tabii ki uşakların rahat bir şekilde piste inmeleri, apronda hareket etmeleri, taksi yapmaları noktasında önemli bir kazanım olarak dikkat çekiyor. Belirttiniz 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesi var. Liderler başkenti Ankara'da olacak. Donald Trump, ABD Başkanı, bunun yanı sıra tabii ki 32 üye ülke, her birinin ismi de tabii ki yoğun bir şekilde geçiyor biliyorsunuz. Onların her biri başkenti Ankara'da olacak. NATO'ya üye olmayan 8 ülke lideri de yine bulunmuş olduğumuz Ankara Havalimanı'ndan zirveye katılacaklar. Tabii ki bu zirve Türkiye açısından oldukça önemli. Uzun süredir de başkenti Ankara'da çalışmalar yapılıyordu. Yapılan protokolün ardından ifade ettiğimiz gibi 8 ay gibi kısa bir sürede burası gerçekleştirildi. Bir devlet konuk evi var. Bu devlet konuk evinde tabii ki gelen liderler ağırlanacak ilk etapta ve daha sonra ise buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket edilecek. Bir de tabii ki yalnızca Ankara Havalimanı değil, bağlantı yollarının da açılışı yapılacak diyoruz. Özellikle bu havalimanın çevresinde bulunan önemli güzergahları birbirine bağlayan lokasyonlarda çalışmalar gerçekleştirildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı ve tabii ki askeriyenin kuvvet komutanlıklarının ve genelkurmayın biliyorsunuz bir inşaatı var. Ay Yıldız projesi var daha doğrusu. Orada çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradan da Ay Yıldız projesinin bulunmuş olduğu alana 12,5 kilometrelikte bir yol yapılıyor. Onun da açılışı yine bugün gerçekleştirilecek. Bunu belirtelim. İfade ettiğimiz gibi bekleyişimiz sürüyor. Salonda herkes hazır şu an itibariyle. İlerleyen dakikalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu noktada olacak. Özellikle geniş gövdeli uçakların inişine hazır hale getirildi. Bu nedenden dolayı hem eni hem de pistin boyu büyütüldü. Toplam 44 uçak aynı anda park halinde durabiliyor eş zamanlı olarak. Bu da önemli bir sayı olarak dikkat çekiyor. Tabii ki NATO zirvesi bittikten sonra nasıl kullanılacak? Yine protokol ziyaretleri noktasında mı kullanılacak? Bunu da ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki süreçte daha net bir şekilde göreceğiz. Bugün açılışı yapılıyor. Devlet konuk evi dedim, 4800 metrekare bir alana sahip bir noktadan söz ediyoruz. İlerleyen dakikalarda Başkan Erdoğan'ın açılışlarıyla birlikte bu anlattıklarımızı daha da detaylandıracağız diyelim Can Okunar ve sözü yeniden size bırakalım.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'nün devletin kalbine hedef alan en karanlık planı gün yüzüne çıktı. Terör örgütünün Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ele geçirmek için 30 yıl boyunca perde arkasından yürüttüğü gizli savaş ve akıl almaz loca planı deşifre oldu.
2: FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim, biz de geç kaldık.
3: Fethullahçı terör örgütünün MİT'e sızmak için kurduğu 30 yıllık büyük kumpasın detayları ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyalarından çıkan kozmik detaylar, örgütün akıl almaz ihanet ağını deşifre etti. İhanetin köklerinin 1990'lı yılların ortasına dayandığı ortaya çıktı. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla Doktor Sinan ve Tahir kod adlarını kullanan Murat Karabulut ilk MİT mahrem sorumlusu olarak 1995 yılında atandı. Gülen'in Karabulut'a bizzat artık istihbaratta sen ilgileneceksin, kendine gözlük ve takma bıyık al diyerek kıyafetlerini ve kılık değiştirici aksesuarlarını dahi bizzat seçtiği belirlendi. Örgüt üyelerinin kendilerini kamufle etmek için ABD ve Türkiye'deki mason localarına sızarak 32. derece kabul aldıkları tespit edildi. Bunlardan olumlu referans almayı başaran FETÖ üyeleri kendilerini tamamen kamufle ettikten sonra MİT Başkanlığı'na personel adayı olarak sokulmaya çalışıldı.
2: 17-25 Aralık girişimi sonrası yürüttüğümüz mücadele olmasaydı emin olun 15 Temmuz'un sonuçları çok daha farklı olurdu.
3: Örgüt 2011'den itibaren ihaneti dijitalleştirdi. FileMaker adlı özel bir veri tabanı programıyla tüm MİT çalışanları, etnik kökenlerinden harcamalarına, eşlerinin giyim tarzlarından zaaflarına kadar tek tek fişlendi. 2013 yılında ise skandal bir hamleyle ODTÜ Vişnelik tesisleri yakınında bir kozmik ofis kiralayan mahrem yapı, buradan Emniyet Genel Müdürlüğü sistemlerine sızarak yasa dışı dinlemeler ve istihbarat taramaları gerçekleştirdi. Adana'da durdurulan MİT tırlarının plaka, çıkış saati ve güzergah bilgileri içerideki ajanlar tarafından anlık olarak mahrem sorumlulara aktarıldı. Rus Büyükelçi Andrei Karlov'un konuttan çıkış saatleri, koruma sayısı ve koruma güzergahı gibi hayati bilgiler de yine MİT'in Rusya masasında görevli bir FETÖ militanı tarafından suikast şebekesine sızdırıldı.

0: FETÖ'nün kirli operasyonları sadece sızmakta kalmadı. Hedef aldıkları vatansever kamu görevlilerini tasfiye etmek için de akıl almaz yöntemler kullandı. Kamuoyunda askeri casusluk olarak bilinen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanıklı kumpas davasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmak istendi. Örgüt, kendi üyesi olmayan subayları uzaklaştırarak yerlerine kendi elemanlarını getirmeyi amaçladı. Tüm bu sızma ve tasfiye operasyonlarına rağmen örgütün önündeki en büyük engel MİT yönetimiydi. 15 Temmuz hain darbe gecesinde darbenin başarısız olacağını anlayan örgüt üyelerinin panikle gizli haberleşme ağlarından Hakan Fidan'ı öldürecek elemanınız yok mu şeklinde infaz emirleri yağdırdığı itirafçı beyanlarına yansıdı.
1: 15 Temmuz'u unutmama, unutturmama sözümüzü yerine getirmekte kararlıyız. Evet, 15 Temmuz'u ne kendimiz unutacağız, ne de bizden sonraki nesillere unutturacağız.
0: Darbe çöktüğünde apar topar Pensilvanya'ya kaçan Bülent Bişer'in o gece attığı "Dua et, lehimize dönmek üzereymiş" mesajı, firari Adil Öksüz'ü savunma çabaları, darbe ihanetinin bizzat itirafı olarak tarihe geçti.
2: Beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 kişiye yurt dışı yasağı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda 8 ilde operasyon düzenlendi. Firma patronlarının da aralarında olduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete de denetim kayyumu atandı. 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 29 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
2: Hamili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Bu durumda milli takımın gruptan nasıl çıkacağına bakacağız. Senaryoları A-Spor ekibinden Kerem Canbulat aktaracak.
4: Can Okanar, çok teşekkür ediyorum. 2026 Dünya Kupası D grubuna maalesef istediğimiz başlangıcı yapamadık. Avustralya karşısında aldığımız 2-0'lık yenilgi, Birleşik Devletler'in Venezuela'yı 4-1 mağlup etmesiyle beraber senaryoları da biraz karıştırdı. İkinci maçlar noktalanmadan açıkçası nasıl bir yere gidebiliriz konuşmak çok fazla senaryo içeriyor ama muhtemel başlıklardan yine de rahatlıkla bahsedebiliriz. Ama önce bir gruptaki duruma bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. Zaten turnuvanın ev sahibi ekiplerinden biri olduğunu biliyorsunuz. Meksika ve Kanada ile beraber ev sahipleri için bu tip büyük turnuvalar her zaman bir takım avantajları da beraberinde getirebiliyor ama haklarını teslim etmek lazım. İyi iş çıkardılar, iyi futbol oynadılar ve istedikleri neticeyi aldılar. Bu 4-1'lik Paraguay galibiyeti de ilk maçlar sonunda Birleşik Devletleri grubun zirvesine oturtmuş oldu. 3 puan ve 3 averajla beraber Avustralya ise milli takımımızı 2-0 mağlup etti bu neticeyle beraber. Onlar ikinci sıradalar. Biz üçüncü sırada kaldık. Paraguay'ın ise 4. basamakta yer aldığını görüyoruz. 2-0'lık bir yenilgiyle başlamak turnuvaya tabii ki tatsız oldu. Bu bir gerçek ama milli takımımızın zaten katıldığı büyük turnuvalarda ilk maçlarda sadece bir kez kazanabildiğini, bütün tarihi boyunca diğer mücadelelerin hepsinde yenilgi aldığını biliyoruz. Kötü bir başlangıç her şeyin kötü devam edeceği anlamını kesinlikle taşımıyor. İkinci maçlar Amerika Birleşik Devletleri Avustralya mücadelesiyle başlayacak grupta. 3 puanlı iki takım karşı karşıya gelecek. Milli takımımızsa bizim gibi puansız olan Paraguay karşısında sahaya çıkacak. Güney Amerika ekibine karşı kazanıp son maçlar öncesinde işleri daha kabul edilebilir ve iyi bir noktaya taşımak istiyoruz elbette.

0: Son maçımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacağız grupta. Paraguay ve Avustralya kozlarını paylaşacak yine aynı şekilde. Gelin biraz olasılıklardan bahsedelim. Grubu puansız ya da bir puanla kapattığımız takdirde sonuncu oluruz. Ve üçüncü olsak bile en iyi üçüncüler arasına girme ihtimalimiz söz konusu olmaz. Bir galibiyet de bizi üçüncü yapabilir. İki galibiyet en kötü ihtimalle ikinci yapabilir ama liderlik şansımız da olur. İki galibiyet üstüne biraz düşünelim. Daha pozitif bakmaya çalışalım. Grup liderliğini aldığımız takdirde B grubunu, E grubunu, F grubunu, I grubunu ve J grubunu üçüncü tamamlayan takımlardan biriyle karşı karşıya geleceğiz. Kanada, Bosna Hersek, Katar ve İsviçre B grubunda yer alıyor. Üçüncüyü bekleyeceğimizi bir kere daha hatırlatayım bu grupların tamamında. Almanya, Fil Dişi Sahili, Ekvador ve Curaçao yine aynı şekilde E grubunda çıkacak. Buradan üçüncünün Ekvador olma ihtimali Fil Dişi Sahili yenilgisi sonrası epey arttı. F grubunda İsveç, Hollanda, Japonya ve Tunus karşı karşıya geliyor. Tunus sonuncu olur bu grupta. Çok büyük sürpriz olur aksi durumun gerçekleşmesi. İsveç, Hollanda ve Japonya'nın da sanki şansları eşit gibi görünüyor. Liderlik mücadelesinde avantaj şu an İsveç'te. I grubunda Fransa, Senegal, Irak ve Norveç var. Karşılaşma bu grupta henüz oynanmadı. J grubunda Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün mücadele edecek. Burada Cezayir ya da Avusturya'nın grubu üçüncü bitirme ihtimali biraz daha yüksek. Peki grup ikinciliği en gerçekçi senaryo gibi duruyor ilk maçların ardından. Pozitif anlamda söylüyorum bunu. Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda'nın yer aldığı G grubunun ikincisiyle eşleşeceğiz. Grubu ikinci bitirdiğimiz takdirde Belçika bu grupta favori. Mısır ya da İran ki iki takımın arasında oynanacak maç grup ikinciliği için çok belirleyici olur gibi görünüyor. Grubu üçüncü tamamladığımız takdirde E, I, K gruplarından birinin lideriyle kozlarımızı paylaşacağız. Almanya, Fil Dişi, Ekvador, Curaçao E grubunda. I'da Fransa, Senegal, Irak, Norveç var. K grubunda Portekiz, Kongo, Özbekistan ve Kolombiya kozlarını paylaşacak ki burada Almanya, Fransa ve Portekiz'in diğer takımlara oranla biraz daha baskın olduklarını zannediyorum bütün futbol severler kabul edecektir. 12 grup arasında en iyi 8 grup üçüncüsünün son 32'ye adlarını yazdıracağını belirtelim. Grubu son sırada tamamladığımız takdirde zaten Dünya Kupası'na vedamız kesinleşecek ama önümüzde 2 maç var. Biz kötü ihtimalleri, kötü olasılıkları kesinlikle düşünmüyoruz. Milli takımımıza güveniyoruz ve umuyoruz ki Avustralya karşısında elde ettiğimiz yenilgiyi Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri mücadelelerinde ekibimiz telafi edecektir. Dünya Kupası'nda bizim gruba göz attık, olasılıklar üstüne konuştuk ve buradaki görevimizi tamamlamış olduk. Ben sözü yeniden Can Okanar'a bırakıyorum.
1: Teşekkürler Kerem Can Polat. Brezilya'da 6 kişi taşıyan 2 helikopter havada çarpıştı. Faciada helikopterdekilerin tamamı hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı ve YouTuber Oliver Tree'nin de ölenler arasında olduğu bildirildi.
2: Havada çarpışan iki helikopter yere çakıldı. Saniye saniye kameraya yansıyan faciada kurtulan olmadı.
3: Çok büyük bir patlama oldu. Sonra bir de çok yüksek bir çarpma sesi daha geldi. O zaman ne olduğunu görmek için dışarı çıktık. Baktığımızda her yere enkaz parçalarının saçıldığını gördük.
2: Trajik kaza Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşandı. İçinde toplam 6 kişi bulunan iki helikopter bilinmeyen bir sebeple havada çarpıştı. Kontrolden çıkarak hızla irtifa kaybetmeye başlayan helikopterlerden biri, elektrikli otomobillerin bulunduğu otoparka düşerek infilak etti. Birbiri ardına yaşanan ikincil patlamaların ardından otoparkta yangın çıktı.
4: İlk helikopterin düştüğü bölgede birçok elektrikli araç vardı. Bunlar lityum pilli araçlar olduğu için söndürmesi çok zor bir yangındı.
2: Diğer helikopter ise yaklaşık 100 metre ileriye düşerek ters döndü. İki pilotun yanı sıra 4 yolcunun bulunduğu helikopterlerden sağ kurtulan olmadı. Brezilyalı YouTuber ve şarkıcı Oliver Tree'nin de hayatını kaybedenler arasında olduğu öğrenildi. Enkaza ait parçaların yüzlerce metrelik alana yayıldığı

0: Bu mekanlara taşıyoruz. Tabii çocuklar özellikle Anzere havuzunu tercih ediyor. Süs havuzu oldukça serin bir havuz ve su içerisinde yaşayan çocuklar genellikle bu havuzda serinlemeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Diyarbakır'daki hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı. Şırnak'ın Silopi ilçesindeki hava sıcaklığı şu anda 42 derece olduğunu söyleyebiliriz. Mardin'de Kızıltepe'de 41 derece olarak ölçüldü ve sıcak havadan bunalan çocuklar, gençler genellikle Güneydoğu'da serin bölgeye akın ediyorlar. Şimdi bir başka serinleme yöntemini ekranlara taşıyacağız. Tabii bölgenin en önemli giyim kuşamlarından biri olarak biliniyor. Kefi, cifi olarak biliniyor. Özellikle de yaz aylarında bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça tercih edildiğini söyleyebiliriz. Yazın serin tutuyor ve bölge halkı özellikle de Karacadağ bölgesinde yaşayan gençler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar genellikle bu yöntemi kullanarak serinlemeye çalışıyorlar. Bir yandan da ağaçların altında duran gençlerin anneleri, babaları, çocukların anneleri, babaları var şu anda. Çünkü hava bir hayli sıcak ve sıcak havadan bunalan gençler, çocuklar, vatandaşlar serin bölgeye akın ediyor. Burası da aslında bir nevi Diyarbakır Sur'un plajı diyebilir. Çünkü süs havuzu oldukça rağbet görüyor Diyarbakır'da Sur ilçesinde. Ve Anzeri suyunda gelen çocuklar burada serinlemeye çalışıyor. Kameraman arkadaşım Muhammed Enes ile beraber bu yayını gerçekleştirdik diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
1: TOKİ tarafından duyurulan 20 bin konutun satışı bugün başlıyor. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
2: Yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz.
3: TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışına başlıyor.
4: Yeni TOKİ kampanyası ile birlikte orta gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Satışlar 15 Haziran'dan 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
3: Süreç başvuru önceliğine göre, yani ilk başvurunun avantajlı olacağı şekilde işleyecek. Üstelik açık satış kampanyasına gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu da bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak.
4: Ev hayali kuran vatandaşların merakla beklediği projedeki örnek dairelerden birindeyiz. İşte içinde bulunduğumuz bu daire 2+1 ve yaklaşık 85 metrekare ölçüsü var. Oldukça kullanışlı ve konforlu.
3: Belirlenen şartlara uyanlar bütçelerine uygun ödeme planını seçip dairelerine kavuşacak. Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek. Konut fiyatları ise 2,1 milyondan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında vatandaşlara 3 farklı ödeme planı sunulacak. Evin bedelini peşin ödeyenlere %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat ödeyenler %8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından yararlanacak. Peşinatın %25'ini peşin, kalan %25'ini 1 yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya kadar vade imkanı sağlanacak.
1: Evet, Ankara'da askeri havaalanı olan Etimesgut Havaalanı büyük bir tadilat ve restorasyondan geçirilmişti. Ve Ankara Havalimanı olarak bugün hizmete girecek. Başkan Erdoğan ilk inişi yaptı. Uçağı pistte, siz de izliyorsunuz görüntülerde. Ve diğer ayrıntıları alacağız. Mert Hacalioğlu Ankara Havalimanı'ndan bize gelişmeleri, ayrıntıları aktaracak.
5: Teşekkürler Can Okan Arbaşkan ve Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak an itibariyle Ankara Havalimanı'na, yeni adıyla Ankara Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. İfade etmiştik aslında Başkan Erdoğan, biliyorsunuz İstanbul'daydı. Ankara dışındaki programları tamamladı ve bugün itibariyle başkent Ankara'ya geldi ve gelişi de yeni havalimanına yapılan ilk iniş olarak kayıtlara geçmiş durumda. Şu an itibariyle Ay Yıldızı Türk Bayrağımızın bulunmuş olduğu Cumhurbaşkanlığı uçağını aslında görmektesiniz.

kısa bir süre önce indi, hızlı bir şekilde taksi yaptı ve şu anda park pozisyonuna gelmiş durumda ve dakikalar içerisinde uçaktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul'dan gelen yine heyeti göreceğiz. İfade ettiğimiz gibi oldukça önemli bir çalışma. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreni. Tabii Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın oldukça önemli çalışmaları vardı biliyorsunuz burada. Burası Esinlik Havalimanı olarak geçmekteydi. Yapılan 8 aylık çalışmayla birlikte tabii ki Ankara aynı zamanda biliyorsunuz NATO zirvesine hazırlanıyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi öncesi birçok çalışma gerçekleştirildi. Program tabii ki Cumhurbaşkanlığı kilisesi olacak zirve ancak özellikle yurt dışından gelecek, ülkelerden gelecek liderlerin ağırlanması, onların uçakların iniş gerçekleştirecekleri noktalar hususunda önemli planlama ve çalışmalar vardı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan protokolle birlikte Esinburt Havalimanı Ankara Havalimanı oldu. 8 aylık bir çalışmayla birlikte öncelikle pistin boyu uzatıldı. 2450 metreydi. 3000 metreye ulaştırıldı. Bu kapsamda genişlik ise 42 metreden 60 metreye ulaştı. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor aslında. Geniş gövdeli uçakların sağlıklı bir şekilde iniş kalkış yapabilmesi hususunda oldukça önemli ki tabii Cumhurbaşkanlığı özellikle devlet liderlerini taşıyan uçakların da nedenli geniş gövdeli uçaklar olduğunu herkes biliyor. Herkesin malumu aslında. Buna hazır hale getirildi. İfade ettiğim gibi pistin boyu uzatıldı, genişliği artırıldı. Pist başlarına inşa edilen toplam 15 bin metrekarelik iki dönüş cebi ve 160 bin metrekarelik yeni apron alanı sayesinde de aslında burası toplam 44 uçağın eş zamanlı park edebileceği bir kapasiteye ulaştırılmış durumda. Yani aslında burası askeri alandan ifade ettiğiniz gibi sivil alana yönelik de önemli bir çalışma. Tabii ki bundan sonra süreçte protokolü de burada yoğun bir şekilde göreceğiz. Devlet idarelerinin gelişleri anlaşılıyor ki burada olacak önümüzdeki süreçlerde. Bu kapsamda burada da bir devlet konuk evi de inşa edilmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan uçaktan kısa bir süre sonra iniş gerçekleştirecek ve o devlet konuk evi tarafına geçecek. Burada tabii ki 4800 metrekare kapalı alana sahip bir devlet konuk evinden söz etmekteyiz. 310 araçlık açık otopark hizmeti hazır hale getirilmiş durumda. Tüm operasyonel birimler tek bir dijital ağ entegre edildi ve buradan yönetiliyor. Aslında çok akıllı bir teknolojik sistemden, alandan söz etmekteyiz. Bu açıdan da oldukça dikkat çekici. Yine tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısı baştan sona yenilendi buranın. Bunu da belirtelim. Tabii ki pist güvenliği noktasında biliyorsunuz ekstra alanlara ihtiyacımız var. Bu usta 3000 metreye çıkarılmıştı pistin uzunluğu. Bunun yanı sıra tabii ki pist sonu emniyet alanı da oluşturuldu. Bu da oldukça önemli. Aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları uluslararası havacılık standartlarına göre yeniden sıfırdan modernize edilmiş bir noktadan söz etmekteyiz. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları diyoruz. Tabii ki bu bağlantı yolları da oldukça önemli. Buradan takribi 7-8 dakikalık bir araç seyahatiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı külliyesine gitmesi bekleniyor. Buraya gelecek olan liderlerin ve protokolün. Bu da aslında hem zamandan kazandıracak hem de aslında Ankara trafiğine de bir nefes aldıracak. Çünkü bağlantı yolları da aynı zamanda açılıyor. Nasıl nefes aldıracak? Bu bağlantı yolları aslında diğer bölgelerdeki trafiği de bir hayli hafifletecek. Öte yandan biliyorsunuz bir Ay Yıldız projesi vardı. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlarının bir çatı altında bulunacağı, hatta tırnak içerisinde Türkiye'nin Pentagon'u olarak adlandırılmıştı bir zamanlar biliyorsunuz. Ay Yıldız projesinde de artık sona yaklaşıldı bizim üzere. Bu kapsamda buradan Ay Yıldız projesinin bulunmuş olduğu Ay Yıldız karargahına da 12,5 kilometrelik bir yol yapımı tamamlandı. Bu yol da aslında başkent açısından oldukça önemli bir nokta ve lokasyon olacak. Yolun çeşitli noktalarında köprü ve alt geçitler yine inşa edildi. Bunların her birinin açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte olacak ki kendisi de kısa bir süre sonra o noktada olacak. Son kontroller yapılıyor. O noktada protokol de görmüş olduğunuz gibi o alanda uçağın kapısına da Erdoğan yaklaştırıldı tabii ki o noktadan işin gerçekleşmesi bekleniyor. İfade ettiğimiz gibi Türkiye 7-8

Temmuz tarihlerinde NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Toplam 32 NATO üyesi ülke var bilindiği üzere ve 8 de üye olmayan ancak davetli olan lider var. Bu nedenden dolayı başkent Ankara'da bir süredir aslında yoğun bir hazırlık var. Hatta bilindiği üzere başkent Ankara'daki devlet memurları için 9 gün izin verilmişti. O tarihlerde başkent Ankara'da çeşitli etkinlik ve programlar yapılamayacaktı. Güvenlik üst seviyede, öte yandan tabii ki sağlıklı ulaşım da oldukça önemli. Hem burası biliyorsunuz kullanılacak yoğun bir şekilde. Bunun yanı sıra tabii ki Esenboğa Havalimanı da yine NATO zirvesi boyunca orası da yoğunluk yaşayacak noktalardan. Çünkü yalnızca liderler değil, liderlerin beraberinde heyetler geliyor. Bizler gibi uluslararası basın burada oluyor. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın inişi gerçekleşiyor. Yanlış görmüyorsam eğer şu an itibariyle uzak bir noktadayız ve ekranlardan takibimizi gerçekleştiriyoruz. Orada uçaktan inenleri gördük. Sanırım kendisinin de inişi. Evet, şu an itibariyle yanında eşi Emine Erdoğan'la birlikte iniyor. İfade ettiğimiz gibi protokolden bazı isimler iniyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da an itibariyle ilk inişi gerçekleştirdi Ankara Havalimanı'na. Ve başkent Ankara'nın mevcut Esenboğa Havalimanı da biliyorsunuz genişletildi. Son dönemde yine Başkan Erdoğan için işini yapmıştı. Burası da çok farklı bir nokta oldu. İfade ettiğimiz gibi özellikle protokol. Protokollerin, liderlerin bu tarz durumların aslında önemli bir noktası olacak gibi görünüyor. Tabii ki NATO zirvesinden sonra da burası aktif bir şekilde kullanılacak. Geride bıraktığımız günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Buraloğlu'nda bu açıklamayı gerçekleştirmişti aslında. Uluslararası standartlara değinmişti. Başkent hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Havalimanı'nı hizmete açıyoruz ifadesiyle duyurmuştu. Şimdi orada tabii ki bir askeri heyet var. Bunun öncesinde de tabii ki protokol var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem bakanları, milletvekillerini, kabine üyelerini ve tabii ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda görev alan, bu projede görev alan, bu çalışmada görev alan isimlerle tek tek konuşarak devam ediyor. Ve daha sonra ifade ettiğimiz gibi orada bir askeri heyet var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da o tören heyetini selamlamasını beklemekteyiz. İfade ettiğimiz gibi burası oldukça önemli bir noktaydı. Birçok kurumun aslında burada bulunan hisleri kullandığını bilmekteydik. Hatta hatırlayacaksınız yıllar önce, birkaç yıl önce daha doğrusu başkent Ankara'da Teknofest gerçekleştirilmişti. Teknofest de yine bu alanda yapılmıştı. Bu alan aslında başkent Ankara açısından ifade ettiğiniz gibi çok daha farklı bir öneme sahip olacak. Bundan sonraki süreçte eski adı Etimesgut Havalimanı'ydı. Yeni adı ise Ankara Havalimanı olacak. Özellikle bu hususta yapılan çalışmalarla birlikte havacılık altyapısını aslında başkent Ankara'nın güçlendiriyor. Modernizasyon süreci yüksek bir koordinasyonla tam 8 ayda tamamlandı. Proje kapsamında havalimanının pistinden apronuna, bağlantı yollarından teknolojik altyapısına kadar tüm birimler uluslararası bir standarda uygun hale getirilmişti. Bu tabii ki oldukça önemli bir çalışmaydı. Mevcut taksi yolları tamamen yenilendi. Yeni paralel ve bağlantı taksi yolları inşa edildi. Pist güvenliği artırıldı. Bu hususta tabii ki proje kapsamında yapılan hem yol çalışmaları hem de protokolün noktadaki seyahatleri daha hızlı, daha kısa, onlara özgü bir alan olacak gibi görünüyor ifade ettiğimiz gibi. Ve bugün ilk inişi gördük. Burası ifade ettiğimiz gibi yaklaşık bundan takribi 20 gün sonra, 20-25 gün sonra çok daha yoğun, çok daha kalabalık olacak. Birçok dünya liderini burada göreceğiz. Tabii ki önemli kararlar alınacak. Bugün Başkan Erdoğan'ın Kürtüs'ten vereceği mesajlar da önemli olacak. Aslında hem havalimanı açılışı, hem bağlantı yollarının açılış töreni, hem de tabii ki yaşanan son gelişmeler, NATO zirvesi diyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki bölgemizde yaşanan son gelişmeler gibi birçok konuya da Başkan Erdoğan'ın hem bugün Kürtüs'te vereceği mesajlarla değinmesi, hem de bundan sonra biliyorsunuz saatler 15.30'u gösterdiğinde kabine toplantısı var. Bu kabine toplantısında da tüm bu gelişmeler ve detaylarında
değerlendirmesi bekleniyor. Evet, karşılama gerçek

0: geçmiş durumda. Şu anda heyetler salona doğru geçerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncesinde aslında o devlet konuk evini ziyaret etmesi bekleniyor. Bir devlet konuk evi de aslında tam olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir şekilde dizayn edilmiş durumda. İfade ettiğimiz çok özenli bir çalışmadan söz etmekteyiz. Hikmet Kut Havalimanı, yine adıyla Ankara Havalimanı da özellikle NATO zirvesi kapsamında önemli bir lokasyon olacak ve tabii ki burada birçok ülkenin liderinin yanı sıra tabii liderler farklı noktalarda olacak, ancak yine burada da görev yapacak yabancı ülkelerin misyonlarında olması bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi noktalar, yollar diyorsunuz.
1: Yerlerine davet ediyoruz.
0: Kapalı olacak ve yalnızca akredite olmuş protokol üyeleri ve çalışanlar.
1: Sahne kenarında ayakta bulunan değerli protokol.
0: Açık olacak. İşte bu kapsamda da önemli bir adresin daha açılışı gerçekleşiyor. Uçağın inişini gördük kısa bir süre önce. Taksi yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan indi. Burada bulunan protokolle selamlaştı. Ve kısa bir süre sonra da bulunmuş olduğumuz salona gelerek konuşmasını ve açıklamalarını yapmasını beklemekteyiz. Şu an itibariyle buradaki gelişmeler bu yönde. Şimdi heyet yerini alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ifade ettiğimiz bir devlet konuk evini önce bir gezip görmesi bekleniyor. Akabinde ise burada olacak yerin ve söz yeniden size bırakalım Can Okanar.
2: Saat başında devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için geri sayım başladı. Başvuru bedeli, kura, gelir ve ikamet şartı olmadan satışa çıkacak konutlarda taksitler 18 bin liradan başlayacak. En fazla konut Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da satışa sunulacak. Halkbank'ın katkılarıyla
4: Haberin Radyosu A Haber Radyo. Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

0: Samsunlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Dedirten Haber, masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Eskişehir-Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağındaki iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ve 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Reklam. Bankam, bank,
8: kartıma bin. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKOM.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKOM.tr'de.

0: birlikte bulacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: Türkiye'nin barışa desteğinin süreceğini kaydetti.
3: Sayın Cumhurbaşkanım zaten...
2: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de anlaşma için tarafları tebrik etti. Guterres paylaşımda çatışmanın barış içerisinde çözülmesine yönelik bir adım atıldığını belirtti. Körfez'den gelen ilk açıklamaysa arabuluculardan biri olan Katar'dan.

0: Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani, Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptının barışı güçlendirme ve ekonomik büyüme yolunda önemli olduğunu kaydetti. Mutabakat Avrupa'dan da memnuniyetle karşılandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise konuya ilişkin paylaşımda tarafları anlaşmaya uymaya çağırdı. Lübnan'da ateşkes çabalarını destekledi. Taraflar arasında imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde atılacak.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yenilenen Etimesgut Havalimanı'nın açılışında ve orada büyük bir kutlama var. Açılış konuşmasını da Başkan Erdoğan yapacak. Muhabirimiz Mert Acaloğlu da orada. Birazdan ondan da bilgileri alacağız. Evet, Mert Acaloğlu da hazır. Seni dinliyoruz Mert.
2: Teşekkürler Can Okanar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan an itibariyle salona geldi ve kısa bir süre sonra programın başlaması bekleniyor. Şu an itibariyle orada bulunan foto muhabirler Başkan Erdoğan'ı fotoğraflıyorlar ve ifade edildiği başlayacak Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarının açılış töreni gerçekleşiyor. Burada Başkan Adalet Bakanı Abdülkadir Ulaoğlu akabinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yapması bekleniyor. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreni dedik. Tabii ki bu kapsamda özellikle NATO zirvesi açısından 8 ayda tamamlanan bir lokasyondan adresten bahsetmekteyiz. Bir ikincisi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı uçağıyla birlikte bu noktaya gerçekleştirdi. Evet, programın itibariyle başladı. Kısa bir süre sonra ifade edildiği gibi o konuşmalarda verilecek. Mesajları da göreceğiz. 32 NATO üyesi ülke ve 8 de biliyorsunuz daha iyi olmayan ancak davetli olan katılacak. An itibariyle İstiklal Marşı ve saygı duruşu var diyelim. İlerleyen dakikalarda yine sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatarak sözü yerine size bırakalım Can Okanar.

0: Gençler Marşı'na kulak verdik.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ve söylediğiniz gibi program başladı. Şimdi ise aslında bu alanı gösteren aslında tanıtım videosu şimdi ekranlarda olacak. Tabii ki ifade ettiğimiz gibi. Evet, burası aslında oldukça önemli bir lokasyon ifade ettiğimiz gibi. İlerleyen dakikalarda Başkan Erdoğan'ın hem ülkemiz açısından hem burası da Ankara Havalimanı açısından hem de küresel ve bölgesel meselelerle ilgili bir diğer mesajlara kulak vereceğiz. Yani mesajından size bakın.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya gidiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine Rusya'ya giden Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilecek. ABD-İran arasındaki barış süreci de görüşmelerin ana gündem maddesi olacak.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetine icabetle 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, ziyaret kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle görüşecek.

0: Bakan Fidan'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerin ana gündeminde ise ABD ve İran arasındaki barış süreci ve anlaşmanın Hürmüz Boğazı'na yansımaları olacak. İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan politikaları, Filistin meselesi, Karadeniz'deki seyir güvenliği, Suriye ve Libya'daki son durum masaya yatırılacak. Fidan, Türkiye'nin 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirecek. İki bakan ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliği imkanlarını da ele alacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı da kritik ziyaret öncesi Başkan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki düzenli temasların iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynadığını açıkladı. Açıklamada Putin ve Başkan Erdoğan'ın geçen yıl iki kez bir araya geldiğine, 2025-2026'da 8 kez telefonla görüştüğüne dikkat çekildi. Öte yandan Bakan Fidan, Rusya'ya son ikili ziyaretini 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirmişti. Fidan'la Lavrov arasındaki son görüşme ise 18 Nisan 2026 tarihinde 5. Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilmişti.
1: Muğla'da bir kadının kadet üzerinden yaptığı yardım çağrısına gitmişti polis memuru Tayfun Baş. İddialara göre eşiyle barışmaya giden saldırgan şiddete başvurmuştu. Duruma müdahale eden polis de o şiddetin hedefi oldu. Saldırganın açtığı ateş polis Tayfun Baş'ı şehit etti. Şehit polisin ardında yine kendisi gibi polis olan gözü yaşlı bir eş ve iki evlat kaldı. Genç polisin en küçük çocuğuysa daha 15 günlüktü.
2: Daha 15 günlük bebeğini arkasında bırakıp göreve gitmişti. Bir yardım çağrısına koşan polis memuru Tayfun Baş evine geri dönemedi. Her şey kadın destek uygulaması üzerinden verilen ihbarla başladı. Bir uzman çavuş iddiaya göre iş yerine gittiği eski eşiyle tartışma yaşamış, kadın da telefonundaki uygulamadan yardım butonuna basmıştı. Polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte olayın seyri değişti. Uzman çavuş yanında bulunan tabancayı çıkararak ateş açtı. Kurşunlar hem eski eşine hem de görev başındaki polis memuruna isabet etti. Tayfun Baş ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Aynı saldırıda kadın da ağır yaralandı. Şüpheli ise daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Hastanede zamanla yarış başladı. Doktorlar genç polisi hayatta tutabilmek için seferber oldu ancak verilen mücadele yeterli olmadı. 32 yaşındaki Tayfun Baş görev başında şehit düştü. Yaralanan diğer iki kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Acı haber kısa sürede ailesine ulaştı. Aydın'daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Meslektaşları bir arkadaşını, bir aile ise evladını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de milletimizin başı sağ olsun diyerek şehit polis Tayfun Baş için taziye mesajı yayımladı. Tayfun Baş evliydi, iki çocuk babasıydı. En küçük evladı ise daha 15 gün önce dünyaya gelmişti ama geride gözü yaşlı bir eş, iki evlat ve yarım kalan bir ömür kaldı. Şehidin kendisi gibi polis olan eşi Özlem Baş veda sözleriyle yürekleri dağladı.
3: Ben sadece sensiz kalacağım Özlem, yoksa sen şehit oldun be. Şehit oldun aslan kocam benim.
1: İzmir'in Narlıdere ilçesinde su almaya başlayan tekledeki 6 yolcu deniz polisi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
0: Tekne aniden su almaya başladı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Görüntüler İzmir'in Narlıdere ilçesinden. Denizde seyir halinde olan tekne dümeni yönlendirmeye yarayan kumanda kolunun kırılmasıyla su aldı. tekne içindekilerin telsizle yaptığı acil durum çağrısı üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye iki deniz polisi botu sevk edildi. Dalgalı suda mahsur kalan tekneye güvenli bir şekilde yanaşan deniz polisi ekipleri içerideki 6 yolcuyu botlarla tahliye etti. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Pendik'te iki yolcu arasında Marmaray'da yumruklu kavga çıktı. Saldırganlar kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlilerine de saldırdı. Bir temizlik görevlisi de saldırganlardan birine tokat attı. Saldırganlar etkisiz hale getirilirken yaşananlar kameralara yansıdı.
0: Güvenlik görevlisine yumruk attı. Arkadaşıyla saldırdı.
4: Bak, ne oluyor lan?
0: Temizlik görevlisinden tokat yedi. İki saldırganı kontrol etmek hiç kolay değildi. Pendik'te yolcu almak için duran Marmaray'daki iki yolcu arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya o sırada istasyonda bulunan güvenlik görevlileri müdahale etti. Kavgaya karışan yolculardan biri vagonda kalırken diğeri ise indirildi. Tansiyon o dakikalarda daha da yükseldi. Saldırganın yanındaki arkadaşı tehditler savururken kendisini sakinleştirmeye çalışan güvenlik görevlisine yumruk attı. Görevlilerin atılan yumruk sonrası saldırganlara müdahalesi sert oldu. Saldırganlara aynı şekilde karşılık verildi. Biri aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. İki kişiyi etkisiz hale getirmek hiç kolay olmadı. Kavga sırasında darbe alan bir temizlik görevlisi de saldırganlardan birine tokat attı. Olayın yatışması üzerine iki saldırgan polis ekiplerine teslim edildi.
1: İstanbul'da 4 ilçede vatandaşların kabusu haline gelen motosikletli kapkaççılar polisin drone destekli takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Suçüstü yakalanan şüphelilerin adreslerinde çok sayıda çalıntı telefon, pasaport ve silah ele geçirildi. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Sokak ortasında motosikletle yaklaşıyor, saniyeler içinde vatandaşın cep telefonunu veya çantasını çalıp kayıplara karışıyorlardı. Ancak polisten kaçamadılar. İstanbul'da Fatih, Eyüp Sultan, Şişli ve Beşiktaş'ta kapkaç ihbarları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını didik didik inceleyen polis, şüphelilerin izini Beyoğlu'nda Hacı Hüsrev mahallesinde buldu. Zanlılar kapkaçta kullandıkları motosikleti bir sokağa park edip uzaklaşmıştı. Polis o motosikleti ve çevresini ablukaya aldı. Takip sadece karadan değil, havadan kamerayla da yapılıyordu. 25 ve 21 yaşlarındaki iki şüpheli park halindeki motosikletlerini almak için sokağa gittiklerinde yakalandılar. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı cep telefonları, çok sayıda pasaport, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kapkaççı tutuklanıp cezaevine gönderildi.
1: Geleceğin entelektüelleri bu yıl üçüncüsü düzenlenen liseler arası bilgi yarışmasında bir araya geldi. 5 aylık heyecan dolu sürecin ardından düzenlenen yarışmanın finali Speaker Cem Öğretir moderatörlüğünde Turkuaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Liseler arası bilgi yarışmasının galibi Şehit Haki Aras, Kız Anadolu İmam Lisesi oldu.

0: Herkes hazırsa ilk soruyla başlıyoruz.
1: Geleceğin entelektüelleri liseler arası bilgi yarışmasında kıyasıya yarıştı. 5 aylık maratonda sona gelindi.

0: Evet. Doğru cevap Caligaria Eğri Kapı olacaktı.
1: Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada 25 bin lise öğrencisinin başvurduğu ve 5 ay süren zorlu maratonun finalinde 5 ayrı takımdan oluşan 10 lise öğrencisi yarıştı.
0: Bütün arkadaşlarımız doğru cevaplıyor.
2: Binlerce öğrencinin arasından seçilen ve Türkiye'nin geleceğine yön verecek olan öğrencilerimiz yarı finalin ardından final için İstanbul'da buluştu ve yarışma heyecanı başlıyor.
3: Bugün gerçekten çok zor sorularla yarışacaklar. Okumaları gereken kitaplar vardı, onları okudular. Dinlemeleri gereken müzikler vardı, onları dinlediler. İzlemeleri gereken müzikler vardı, onları izlediler. Ve şimdi bizim zor sorularımıza karşı karşıya kalacaklar.
4: Çok heyecanlıyız abla. Bu yarışmaya katılmak.
5: Bu atmosferi yaşamak çok heyecan verici bir duygu.
6: Buraya gelebilmek bile çok büyük başarıydı bence.
7: Böyle bir organizasyonda buraya kadar gelmiş olmanın heyecanı var.
1: Büyük maratonun finali ATV spikeri Cem Öğretir moderatörlüğünde ATV ekranlarında kıyasıya bir rekabetle tamamlandı.
0: Doğru cevap C olacaktı.
1: Liseler arası bilgi yarışmasının galibi 310 puanla Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Birincilik ödülü olarak öğrencilere 250 bin lira takdim edildi.
8: Zanos Paşa.
0: Tebrik ediyoruz sizi.
8: Allah'a
0: gördüğünüz gibi 50 puan çok şeyi değiştirdi ve aslında üçüncü yarışmamızın, yani geleneksel hale gelen üçüncü yarışmamızın, yani Türkiye Entelektüel Oyunları'nın 2026 yılının şampiyonu kim oluyor? İstanbul Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oluyor.
2: Türkiye Entelektüel Oyunları liseler arası bilgi yarışmasının birincisi belli oldu. Hemen duygu ve düşüncelerini alalım. Hayırlı olsun, tebrikler.
5: Teşekkürler. Yani inanılmaz bir duygu.
6: Gerçekten çok güzel bir süreçti. Yani bu süreçte emeği geçen başta hocam Şeyma hocamıza ve tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Destek veren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Kıran kırana geçen bir yarışmaydı. Tebrik ediyoruz biz de.
5: Teşekkürler.
9: Çok mutluyuz. Hala rüyada mıyız bilmiyorum. Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak zaten adından çok söz ettiren bir okuluz. Ama okulumuza böyle bir gurur yaşatmak, hem de bu güzel iki öğrencim, çok gurur duyuyorum kendileriyle. Çok emek verdiler çünkü.
6: Çocuklar çok gayret ettiler. Gece gündüz uğraştılar ama şükürler olsun ki karşılığını aldılar. Bu programda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum.
10: Kızım hazırlanırken de hep söylüyorduk. Yani finale kalmak, birinci olmak önemli değil. Yeter ki bu donanımlara sahip olmak bile bir kazanç kızım diye söylemiştim. Bizi mutlu ettiler.
1: Sakarya Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. Sinop Boyabat Osman Özgün Anadolu İmam Hatip Lisesi 4. olurken Bolu Turkuaz Anadolu Lisesi 5. oldu.
0: Bilgi güçtür. Gerçekten de arkadaşlarımız bize bunu ispat ettiler. Bilginin güç olduğunu, seneye tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sağ olun, var olun.
11: Brezilya'da bungee jumping tesisindeki yetkililer bir kadını güvenlik halatını bağlamadan metrelerce yüksekten aşağı attı. Talihsiz kadın feci şekilde hayatını kaybetti.
12: Güvenlik halatını bağlamadıkları genç kadını 40 metreden aşağı fırlattılar. Akıl almaz olay Brezilya'nın Limeira kentinde kayda geçti. 21 yaşındaki Maria Eduardo Rodriguez halatla yüksekten atlamak, bilinen adıyla bungee jumping yapmak için bir köprüye çıktı. Genç kadına kask taktırıp güvenlik halatının takılacağı ekipmanı giydiren yetkililer halatı takmayı unuttu ve ne ekip ne de kadını kayda alan arkadaşları bunu fark etmedi. Yetkililer güvenlik halatına bağlamadıkları talihsiz kadını 40 metreden aşağı attı. Maria Eduardo Rodriguez yere çakılarak hayatını kaybetti. Ölümcül ihmale imza atan tesis yetkilileri olayın ardından kaçtı ama hepsi kısa sürede yakalandı. 6 kişiyi gözaltına alan Brezilya polisi bu akıl tutulmasının nasıl yaşandığını soruşturuyor.
11: Sırada dünyadan haber turu var.
12: Yemen'de örümcek adam lakabıyla tanınan akrobat sosyal medya için çekim yaparken hayatını kaybetti. Genç akrobat koruyucu ekip

0: eldiven kullanmadan yaptığı tehlikeli tırmanışlarla ünlenmişti. Cuma günü daha önce defalarca kez çıktığı Harathat Dam kraterine bir kez daha tırmanmak istedi. Her zamanki gibi üzerinde koruyucu ekipman yoktu. Ve bu son tırmanışı oldu. Ayağa kayan akrobat 120 metre derinliğindeki krater tabanına çakılarak hayatını kaybetti. Haziran'da Filipinler'de meydana gelen 7,8'lik depreme dair her geçen gün yeni bir görüntü ortaya çıkıyor. Müzik 61 can alan deprem çok sayıda binayı yıktı. Bir annenin çocuğuna siper olduğu anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu çiftçi kadının cesaretini konuşuyor. Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntü Kanada'dan. Bir puma şehre inip çiftlikteki keçilerden birine saldırdı. Çiftliğin sahibi keçisini kurtarmak için bir an bile düşünmeden vahşi kediye tekme attı, ardından da kovaladı. Pumanın kadından korkup kaçtığı anlar sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yenilenen Etimesgut Havalimanı'nın açılışında konuşuyor.
2: Bakanlıklarımızın kıymetli mensupları, sivil havacılık sektörümüzün değerli mensupları, istikbalimizin güvencesi, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ankara Havalimanımızın yapımı tamamlanan pist, apron, taksi yolları ve devlet konuk evi binası ile bağlantı yollarının açılış töreninde sizlerle beraberiz. Sizlerin vasıtasıyla başkent Ankara'mızın 25 ilçesindeki kardeşlerimin her birine buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Az sonra açılışını gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızın Ankara'mız başta olmak üzere ülkemiz, milletimiz ve havacılık sektörümüz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Planlama aşamasından inşa sürecine bu yatırımların hayata geçmesinde payı olan Ulaştırma Bakanlığımızı, Milli Savunma Bakanlığımızı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile Karayolları Genel Müdürlüklerimizi, yüklenici firmalarımızı, projeye katkı veren herkesi tebrik ediyorum.

işçilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize, bu eserlerde emeği bulunan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklar, 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bizler de tüm kurumlarımızla, tüm kadrolarımızla bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz. Sadece 56-86 milyon vatandaşımızın değil, kaderini kaderimizle bir gören yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınları için uğraşıyoruz. Biliyorsunuz 5-7 Haziran tarihleri arasında 183 farklı ülkeden 5000'i aşkın katılımcının iştirak ettiği sıfır atık forumunu İstanbul'umuzda icra ettik. Ekim ayında 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve devamında Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi Türkiye'de toplanacak. Kasım'da 197 ülkeden 100 binin üzerinde katılım beklediğimiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31.sini gerçekleştireceğiz. Bunların arefesinde 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Burada şunu dikkatinize getirmek isterim. Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Özellikle başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır. Tabii bir de buna Ankara'nın giderek artan nüfusunu ve gelişen sanayisini eklediğimizde şehrimize yapılan her türlü yatırımın değeri anlaşılmaktadır. Değerli kardeşlerim, 9 günlük bayram tatili boyunca havalimanlarımızın tamamında 51.962 uçak trafiği gerçekleşti. 7.618.000 yolcuya hizmet sunuldu. Esenboğa Havalimanımız 2.557 uçak trafiği ve 382.000 yolcu sayısıyla ülkemizin en yoğun 4. havalimanı oldu. 20 sene önce yıllık 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı bugün yıllık 15 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor. Nereden nereye? Artan yolcu sayısının özellikle çevre yolu ve havalimanı güzergahında oluşturduğu trafik sıkışıklığını hepimiz çok iyi biliyoruz.
Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa'nın hem hava yolu hem karayolu trafiğinde inşallah bir rahatlama olacaktır. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız yeni çehresi ve imkanları ile yeniden ayağa kalkmış oldu. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede

başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2450 metreden 3000 metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. Banketleri tamamen yeniledik. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde 2 adet dönüş cebi inşa ettik. 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk. Pist, apron ve taksi yollarıyla birlikte toplam 60 bin metrekare kaplamalı imalat gerçekleştirdik. Taksi yollarının tamamını kazı dolgu ve asfalt üretimleriyle yeniledik. Bunları ilave paralel ve bağlantı yollarıyla destekledik. Pist ve taksi yollarının aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları, yönlendirme levhaları, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü standartlarına göre modernize edildi. Diğer taraftan 4800 metrekare kapalı alana ve 310 araç kapasiteli açık otoparka sahip devlet konuk evi de burada inşa edildi. Tüm bu çalışmalarla Ankara Havalimanımızı, genişletilmiş pisti, yeni apronları, modern taksi yolları ve güncellenmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik. Kıymetli konuklar, bugün hizmete verdiğimiz diğer yatırımlarımız, başkent havacılık köprüsü ve bağlantı yollarıdır. 140 metre uzunluğundaki başkent havacılık köprümüz, yüksek hızlı tren hattı üzerine inşa edilmiştir. 10 bin tonluk tabliye, Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yöntemle köprüye yerleştirilmiştir. Bağlantı yolumuz 6,5 kilometrelik kesimi bölünmüş yol, 6 kilometrelik kısmı tek yol standardında olmak üzere 12,5 kilometre uzunluğundadır. Bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız. Böylece Ankara Havalimanımızdan Kızılay'a 17 kilometre, Ümitköy'e ise 7 kilometrelik güçlü bir ulaşım ağı kurmuş oluyoruz. 230 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan bu yatırımlarda emeği geçenleri, şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum. Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı, bu eserlerde alın teri olan her bir kardeşimi kutluyor, Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil, her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük. İnşallah bundan sonra da Türkiye için çalışmaya, yatırımlarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bu sene içinde
Ankaralı kardeşlerimizin

0: öldüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Ankara Havalimanı, başkent, havacılık köprüsü ve bağlantı yollarının tekrar şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha hastanede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu sahneye davet ediyorum. Değerli Bakanım, buyurunuz lütfen.

0: Çok teşekkür ediyoruz değerli konuklar. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve değerli protokolümüzü sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.
1: Evet, bir kez daha A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'na dönüyoruz. Mert, anlatır mısın neler yaşandı, neler oluyor?
2: Teşekkürler Can Okanar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını yaptı. Başkan Erdoğan'dan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Bulutlu, daha önce ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ifade etmiştim. Aslında Milli Savunma Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında bir protokol imzalanmıştı. Askeri hüviyette olan tarihi bir nokta aslında burası İtmesut Havalimanı. Yapılan çalışmayla birlikte özellikle protokol noktasında... Evet, şu anda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı bir dua gerçekleştirecek. Dilerseniz bir kulak verelim, daha sonra ben anlatmaya devam.
3: Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Açılışını yapmakta olduğumuz Ankara Havalimanımız ve bağlantı yollarını ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu eyle. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenleri iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi, karada, havada, denizde huzurlu ve güvenli seyahatler yapmayı nasip-i müyesser eyle. Milletimizi, ülkemizi hafız ismi şerifinle hıfz-ı himaye eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Göklerin ve yerlerin sahibi sensin. Ya Rabbi, göklerin ve yerlerin hazineleri senin elindedir. Ya Rabbi, arzın ve semavatın bereketlerini milletimize lütfeyleyip afetlerinden muhafaza eyle. Ya Rabbi, bizleri kendine hayırlı kul, Habibine hayırlı ümmet eyle. Ya Rabbi, milletimizin yolunu açık, bahtını güzel eyle. Ya Rabbi, bizleri sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle. Bilvesiyle şehitlerimize ve geçmişlerimize rahmet eyle. Cehennem azabından bizleri emin eyle. Ömrümüzün sonunda cennetine uçan kullarından eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affı mağfiret eyle. Dualarımızı kabul eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yas

0: المشرفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واستر عيوبنا بسر سورة الفاتحة.
2: Değerli konuklar, şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.

Hazır mıyız? Sesiniz çıkmadı. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah.

0: saygılar hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarının açılışını kurduya geçmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygılar Ankaralıların, saygılar hemşehrilerimizin de ülkemizin
1: ifadelerini kullandı. NATO zirvesine ev sahipliği yapacağını ve Türkiye'nin bir çekim merkezi olma vasfını taşıdığını dile getirdi. Can Atalan ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Avustralya ve Türkiye'nin ardından İngiltere'de çocuklara yönelik sosyal medya kullanımında düzenlemeye gitme kararı aldı. Başbakan Stormer, 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımının yasaklanacağını açıkladı.
3: Biz büyürken söylemem gerekiyor ki her şey daha kolaydı. Bugünlerde çocuklar teknolojinin hayatlarının her alanına sızdığı bir dünyada ayakları üzerinde durmayı öğrenmek zorunda. Ve biliyoruz ki bu onlara zarar veriyor.
4: Sosyal medyanın zararlarına değindi, yeni düzenlemenin işaretini verdi. İngiltere Başbakanı Starmer 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımının yasaklanacağını açıkladı.
3: Binlerce aileye çocuklarının sosyal medya bağımlısı haline geldiğini vurguluyor. Hükümetimiz 16 yaşının altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklıyor.
4: Starmer konuşmasında teknoloji şirketlerini de uyardı.
3: Biliyoruz ki bu karara direniş olacak ama buna karşı galip geleceğiz.
4: İngiltere Başbakanı sosyal medya kısıtlamasıyla ülkesinin çocuklar için çok daha güvenli bir ülke haline dönüşeceğini de savundu. İngiltere sadece sosyal medya düzenlemesi yapmayacak. Aynı zamanda oyun ve canlı yayın platformları konusunda da adımlar atacak. Yasa düzenleme meclisten geçerse 16 yaş sınırlaması 2027'nin sonbaharında uygulamaya konacak. 16 yaş altındakilere sosyal medya düzenlemesini hayata geçiren ilk ülke Avustralya olmuştu. Türkiye'de ise 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya girmesine sınır getirildi. Düzenlemenin kısa süre sonra hayata geçmesi bekleniyor.
2: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Esen kalın.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajul olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz.

0: Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
4: güzeli. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
6: Avrupa Birliği, artan gübre fiyatları nedeniyle çiftçilere destek sağlamak amacıyla çiftçilerin hasatlarını garanti altına almak ve gübre satın alımlarına yönelik 540 milyon avroluk kaynak sağlayacağı, buna ilave olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal fonlarından %200'e kadar ek katkı sunabileceği ve toplam desteğin 1,5 milyar avroya kadar çıkabileceği belirtildi.
4: Vakıf Faktöring, ekonomi haberlerini sundu.

0: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında. Ayran
1: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Değerli dostlar, denemek bazen sonucu önemsemeden kendine olan inancı korumaktı. Çünkü hayaller gerçeğin acımasızlığından daha sonsuzdu. Ve gün gelir bir gülüşün hatırasına sığınırdı insan. Tıpkı Elif dedim ve dedim türküsünün hikayesinde olduğu gibi.

Kütahya yöresine ait Elif Dedim ve Dedim türküsünün kaynağı halk ozanı Hisarlı Ahmet, bestecisi ise Yücel Basmacı. Yıllar yıllar önce Kütahya'nın bir köyünde yaşayan genç adam Elif isminde bir kıza aşık olur. Elif de ona sevdalıdır. Fakat genç adam o yıllarda ince hastalık diye bilinen vereme yakalanır. Elif'in ailesi hastalık nedeniyle kızını onunla evlendirmek istemez. Tedavi ol gel, Elif'le ancak o zaman evlenirsin diye şart koşar. O yıllarda ne yazık ki verem hastalığının bir tedavisi yoktur. Genç adam yine de bin bir umut çok sevdiği Elif için hastaneye yatar.

öleceğini bilir. Ama içinde Elif'in aşkı vardır. Elif'e bir mektup yazar. Mektubunda ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım der. Ancak Elif'ten cevap gelmez. Ailesi mektubu saklar, genç kıza okutmaz. Kızın ailesi bir kez olsun görüşmesi için Elif'i ziyarete göndermez. Zaman ilerledikçe genç adamın hastalığı da artar. Yemeden içmeden kesilir. Öleceği içine doğmuştur. Nasıl olsa Elif'in eline geçer düşüncesiyle ağ tarihinde bir türkünün sözlerini yazıp şapkasının içine saklar. Hastane odası genelde fiziksel acının iyileştirilmeye çalışıldığı bir yer olarak bilinir. Ancak bazen o dört duvar arasında fiziksel acılardan çok daha derin bir yara kendini gösterir. Aşk acısı. Bu derin sızı kimi zaman hastalıktan bile daha ağır bir yük olur. Genç adam bu ağır yükü daha fazla taşıyamaz. Ve birkaç gün sonra Elif'ini göremeden ölür. Cenazesi köyüne getirilir. Şapkasının içerisinden Elif'e yazdığı bu sözler dökülür.

O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: haftalar, hoş geldiniz. Ajans gün içi kuşağındayız. Takvimlerimiz 15 Haziran Pazartesi gününü gösteriyor. Bugün öne çıkan başlıkları konuşacağız. Önce canlı bağlantı noktalarına uzanalım. Amerika ile İran arasında 107 gündür devam eden savaşta artık dün gece imzalar atıldı. Taraflar 19 Haziran'da İsviçre'de anlaşma imzalayacaklar. Bu cuma Cenevre'de anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Tahran'dan yeni gelen açıklamalar var. Ekber Karabağ son bilgileri paylaşacak. Anlaşma Avrupa'da nasıl yankılandı? Hem Avrupa medyasında yansımaları hem de Avrupalı liderlerin açıklamalarını alacağız. Alparslan Düven Londra'dan canlı yayında. Ve kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında külliyede toplanacak. Kabinenin gündemindeki sıcak başlıkları da Mert Acıalioğlu anlatacak. İzmir'de kapatılan Harmandalı Çöplüğü'ne belediye ekipleri atık dökmeye devam ediyor. Sefer Ayçe İzmir'den canlı yayında olacak. Ajans gün içi kuşağına başlıyoruz. Önce Ankara'ya gidelim. Bugün Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Havalimanına ilişkin son bilgileri alacağız. Mert Acıalioğlu notlarıyla karşımızda. Mert.
1: Teşekkürler. Başkent Ankara'da Ankara Havalimanı'nın açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Hem havalimanının açılışı hem tabii ki havalimanının hemen yanında bulunan devlet konuk evinin açılışı ve bunun yanı sıra tabii ki bağlantı yollarının açılışına bugün ev sahipliği yaptı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. İşte liderler bu noktada olacak. Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya da devlet konuk evini gösteriyor. Burası giriş noktası. Burada bulunan havalimanına ilk inişte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanlığı uçağıyla birlikte gerçekleştiği Başkan Erdoğan İstanbul'dan işte bu uçakla birlikte ilk inişi gerçekleştirdi. Yeni adıyla Ankara Havalimanı'na ve daha sonra ise burada önemli mesajlar verdi. İfade ettiğimiz gibi buranın eski adı Etimesgut Havalimanı'ydı. Milli Savunma Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında bir protokol imzalanmıştı. Bu protokolde özellikle buranın geniş gövdeli uçakların buraya iniş kalkış gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir çalışmaydı. Bu çalışmayla birlikte pistte önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 2450 metrelik bir uzunluk vardı pistte. Bu uzatıldı, 3000 metreye çıkarıldı. 3000 metrenin yanı sıra da tabii ki bir güvenlik hattı da oluşturulmuş durumda. Öte yandan 42 metrelik bir genişliği vardı. Bu 42 metrede 60 metreye yükseltildi. Toplam 44 uçak, hemen arkamızda bulunan büyüklükteki uçaklardan toplam 44 uçak burada park halinde durabiliyor. Yani bir kapasite artışına gidilmiş durumda. Öte yandan tabii ki bağlantı yollarıyla birlikte aynı zamanda Ankara trafiğine nefes olacak bir lokasyon haline geldi. Uluslararası standartlarda oldukça teknolojik altyapılarla birlikte donatıldı. Bir düzenleme gerçekleştirildi. Şimdi de aslında pistin bulunmuş olduğu alanı kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya sizlere gösteriyor. NATO Liderler Zirvesi'ne başkent Ankara ev sahipliği yapacak. Birçok zirveye aslında ev sahipliği yapacak. Bu açıdan oldukça önemli olacak.

0: Özellikle devlet liderliğinin ve protokollerin bu noktada geliş gidişleri noktasında önemli bir kazanım oluyor. Biliyorsunuz Ay Yıldız karargah yapılıyor. Hem Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlarının bulunmuş olduğu noktanın adı, yeni adı Ay Yıldız karargah. O da hemen aslında sol tarafımızda oraya uzanan 12,5 kilometrelik de bir yol hattı. Yani bağlantı yolu gerçekleştirildi. Bu da oldukça önemli bir çalışma olarak dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün vermiş olduğu mesajlarda 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı ülke ziyaretlerinde de net bir şekilde görünüyor. Başkent Ankara diplomasi ziyareti konumunu yükseltiyor ifadesini kullandı. Önemli ifadelerdi aslında. 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bizler de tüm kurumlarımızla, kadrolarımızla bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz dedi. Oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. İfade ettiğimiz gibi buranın açılışı gerçekleştirdi. Hatta Cumhurbaşkanı, yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı uçağı da an itibariyle motor çalıştırmış durumda. Farklı bir noktaya taksi yapacak gibi görünüyor. Arkamızda bulunan devlet konuk evinde de aslında liderlerin ağırlanması noktasında oldukça önemli bir nokta. İçerisinde çok özel bir şekilde Cumhurbaşkanlığı külliyesinde görmüş olduğumuz formda Selçuklu mimarisiyle aslında modernize edilmiş durumda diyelim. Tam 8 ayda bitti aslında. Yılları alan bir çalışma olması gerekiyor ancak gece gündüz çalıştı ekipler. Bizler de başkent Ankara'da bunu takip etmiştik. 8 ay gibi kısa bir sürede bitti ve hizmete açıldı diyelim. Tabii ki 7-8 Temmuz'da NATO zirvesinde işte hemen arkamızda bulunan bu alanda dünya liderliğini göreceğiz. Toplam 32 NATO üyesi ülke ve 8 de NATO üyesi olmayan davetli ülke lideri burada olacak diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Amerika-İran savaşı 107 gün boyunca devam eden savaş artık sona erdi. Amerika ile İran anlaşmaya vardı. İmzalar Cuma günü Cenevre'de atılacak ama nasıl bir imza töreni yapılacak ve bu 107 günlük savaşta kim kazandı, kim kaybetti? Tahran'ın dağılan altyapısını yeniden inşa etmek için yaklaşık 300 milyar dolarlık bir tutardan bahsediliyor ve bu dondurulmuş varlıkların çözülmesi beklentisi var. Amerika neleri kabul etti? Tahran neleri kabul etti? Son bilgileri alalım. Ekber Karabağ Tahran'dan yeni açıklamaları paylaşacak. Ekber.
2: Evet, teşekkür ederim. Evet, senin de altını çizdiğin üzere 28 Şubat tarihinde başlayan savaş 107 gün sonra resmen sona ermiş oldu. Bu meseleyle bağlı ilk önce arabulucu konumunda olan Pakistan'dan açıklama geldi. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İran'da resmi bir şekilde bunu onayladı ve savaşın işte resmi olarak bittiğini duyurmuş oldu. Bu mutabakat zaptının Cuma günü imzalanması öngörülmektedir. Bu konuyla ilgili İran'da en yüksek düzeyli karar verici mekanizma olan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada savaşın tüm cephelerde sona erdiğini duyurdu. Özellikle İran'dan gelen açıklamada Lübnan vurgusu yapılmaktadır. Daha bu mutabakat metni açıklanmadan saatler önce İran, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırı dolayısıyla İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı yapmayı planlıyordu ki son anda Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesiyle birlikte İran'ın anlattığına göre İran bu operasyonlarını durdurdu. İran basında çıkan iddialara göre esasında iki ülke arasında bazı noktalarda pürüzler vardı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri İran'ın İsrail'e saldırmaması için İran'a çok önemli son anda tavizler verdi. O tavizlerden birisi abluka meselesiyle ilgiliydi. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri kademeli bir şekilde İran'a karşı uygulanan ablukayı kaldırmayı düşünüyordu. Ancak taviz olarak tek seferde bunu kabul etti. Bu anlaşmayla birlikte, daha doğrusu uzlaşıyla birlikte Hürmüz Boğazı açılacak. İran'a yönelik deniz ablukası da son bulmuş olacak. Ancak bunun ne zaman hayata geçirilmesiyle ilgili de farklı açıklamalar gelmektedir. Bazıları bunun bugün itibariyle hayata geçireceğini duyururken bazıları ise Cuma günü, yani imza sonrası işte bu hayata geçeceğini belirtiyor. Az önce İran Devlet Televizyonu 96 gündür kapalı olan Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğunu ifade etmiş oldu. Tabii Burada önemli ülkelerden birisi de İsrail'dir. İsrail bu anlaşmaya, bu uzlaşının tarafı olmadığını, tam Lübnan'daki tampon bölgede kalmaya devam edeceğini, Hizbullah'tan kendilerine yönelik bir saldırı olursa ve İran buna cevap vermeye çalışırsa İran'a karşı cevap vereceğini belirtiyor. Bu yüzden çok kırılgan bir süreçten geçtiğimizi

0: ifade edebilirim.
1: Ekber, çok kısa şunu sorayım. Bir para talebi vardı İran'ın bu zararların karşılanması için. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden bir ücret talep edeceğini söylüyordu. Sanıyorum burada dondurulmuş varlıklar üzerinden mi bir anlaşmaya varıldı? Yani buna dair bir açıklama var mı? Çünkü 300 milyar dolar gibi bir paradan bahsediliyor. Nedir onun ayrıntısı?
0: Evet Merve, esasında bu konuyla ilgili bir kafa karışıklığı söz konusu. İran'dan gelen açıklamalarla Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar birbirine uyuşmuyor. Esasında hala o mutabakat zaptının maddeleri açıklanmadı. İran'dan gelen açıklamada ancak bunun cuma günü yani imza ile birlikte açıklanacağı ifade ediyor. Neden o zaman tarihe kadar bunu bu şekilde saklı tutuyorlar? Tabii bu da bir tartışma konusu. Bugün İran'ın Fars Haber Ajansı'ndan şöyle bir haber, bir iddia daha doğrusu söz konusuydu. İran sadece 60 gün boyunca Hürmüz'den ücret almayacak. 60 gün sonra hizmet bedeli olarak güvenlik bedeli, sigorta ve diğer meselelerden dolayı buradan geçen gemilerden ücret alacak. Ayrıca buranın kontrolü İran ve Umman'da kalacak ve Amerika Birleşik Devletleri de bunu kabul etti. İddia İran'dan bu şekilde, ancak Donald Trump son açıklamasında buranın süresiz bir şekilde, ücretsiz bir şekilde açıldığını duyurmuş oldu. Kafa karşılıklı noktalardan birisi bu mesele. Hı hı. Dondurulmuş işte fonlarla ilgili de yine bu konuyla ilgili de farklı açıklamalar gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın taahhütlerini yerine getirmesi halinde kademeli bir şekilde İran'ın paralarının serbest bırakılacağını belirtiyor. Halbuki bu ki İran tarafı ilk başta İran'ın paralarının yarısının verileceğini, diğer yarısının ise kademeli bir şekilde müzakere süresince verileceğini ifade ediyor. Az önce evet. Haberimizde o 300 milyar dolarlık paradan bahsettiniz. Hı. Aslında bu MİH haber ajansının bir iddiasıydı.
1: Doğru.
0: Gerçekten işte maddeler arasında böyle bir bu mutabakat zaptında böyle bir madde var mıdır yok mudur? Hı-hı. Dediğim üzere tam olarak o mutabakat zaptı basına aktarılmadı. Her basın kurulu kendine göre bazı maddeleri sıralıyor ve hı-hı, mutabakat zaptını bu şekilde tanımlıyor.
1: Evet, cuma günü öğreneceğiz sanıyorum orada ayrıntılarını. Tabii. Çok teşekkür ediyorum Ekber. Kolaylıklar diliyorum. Ekber Karabağ Tahran'dan anlattı Amerika ile İran anlaşmasına ilişkin son bilgileri. Şimdi Avrupa'ya gidelim. Hem Avrupa basınında neler yazıldı hem de Avrupa başkentlerinde çok yakından takip edildi Amerika ile İran mutabakatı. Avrupalı liderlerin de yeni açıklamaları var. Son bilgileri Alparslan Düven paylaşacak. Alparslan.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Başta İngiltere Başbakanı Keir Starmer olmak üzere Avrupa liderlerinden tabii farklı açıklamalar yapıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varılması ile ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulundu. Yapmış olduğu yazılı açıklamada ABD ile İran arasında imzalanan ve bir anlaşmaya varılmasının memnuniyetle karşılandığını ifade etti ve bu savaşı bitirmeye, bölgesel istikrarı sağlamaya ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya doğru atılmış çok önemli bir adım olduğunu ifade etti İngiltere Başbakanı gelişmeleri. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğinin de altını çizdi İngiltere Başbakanı. Bir de sıcak gelişmesi sonrasında yaşandı. İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan oluşan E4 ülkeleri yapılan ortak açıklamada İran'ın nükleer konusunda geri adım atmasına karşılığında yaptırımların kaldırılabileceğinin altını çizdi ve İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamaz ifadesinin de özellikle kullanıldığı o açıklamada Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz ve sınırsız seyir özgürlüğüyle açılmasının da zorunlu olduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler'den de bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Genel Sekreter Sözcüsü bir açıklama yaptı ve açıklamada Genel Sekreter ABD ve İran'ın derhal ve kalıcı bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve daha fazla müzakere için bir çerçeve sağlayan bir barış anlaşması üzerinde mutabakata vardıklarını duyurmaktan memnuniyet duyar ifadelerini kullandı diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Alparslan, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Avrupalı liderlerin açıklamalarını da aldık. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına da bakalım. Erdoğan Amerika İran anlaşmasına dair bir mutabakata ilişkin memnuniyet duyduğunu söyleyerek bir uyarı yaptı ve muhtemel sabotajlara karşı dikkatli olmak gerekiyor dedi.
3: Aa. ABD ile İran arasında süren savaş sona erdi. 19 Haziran'da atılacak imzalar öncesi taraflar anlaştı.

0: anlaşmaya varıldığını duyurdu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla varılan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İsrail'in her türlü kışkırtmalarına rağmen Pakistan'ın arabuluculuğunda netice alındı ve 107 gündür süren savaş anlaşmayla noktalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kalıcı huzur ve güven ortamı vurgusu yaptı. İmzaların atılacağı 19 Haziran tarihine kadar olası sabotajlara karşı uyardı. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Savaşın başladığı günden bu yana önemli diplomatik temaslar gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD ile İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Bakan Fidan, varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barışla güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
1: Amerika ile İran'ın Cuma günü Cenevre'de imza atması beklentisi sonrası anlaşmaya varılmasıyla birlikte piyasalarda son duruma bakacağız. Altın fiyatlarında yükseliş, petrol fiyatlarında düşüş var. Bugün borsa da hızlı yükseldi. Ayrıntıları konuşalım. Uğur Korkmaz yayınımıza. Uğur, hoş geldin.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Önce istersen altınla başlayalım.
2: Olur.
1: Altın bir aslında duraklama, hatta bir rahatlama dönemine girdi savaşla birlikte. Tam da beklenmediği gibi, yani savaş olunca altın çıkar deniliyordu ama burada farklı dinamikleri gördük. Riskler arttı. Şimdi tekrar altında bir yükseliş beklentisi başladı diyebilir miyiz?
2: 5600 dolar seviyesini sene içerisinde görmüştü. Geçen hafta da 4022 dolar seviyesini gördü. Tekrar yükseliş başladı demek için erken. Hı hı. 4400 dolar seviyesinin altında kalmaya devam ettikçe baskının devam edeceğini biz düşünüyoruz. Böyle güzel bir haber gelmesine rağmen sadece %2, %2,5 yükseldi. Borsalara bakıyoruz, %5, %6 yükseliyor. Petrole bakıyoruz, %5, %6 düşüyor. Altındaki bu yükseliş deyim yerinde ise sınırlı kaldı. Yani savaşın bitmesini bile sadece %2,5, %3 de fiyatlıyor. Hal böyle olunca da 4333 dolar seviyesi bandında fiyatlamalar görüyoruz. Kaldı ki daha geçen hafta 4022 dolar seviyesini görmüştü. Bugünkü yükselişlerle birlikte 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi de test etmiş oldu. Tabii altın o eski yükseldiği dönemki parametreleri şu an barındırmıyor. Her ne kadar merkez bankalarının alımlarına bazı uzmanlar dikkat çekse de o dönem FED'e dair faiz indirim beklentileri vardı. Şimdi FED'e dair faiz artışı öngörüleri var. Daha düşük enflasyonları konuşuyorduk. Ocak ayında Amerika'da %2,4'lük bir enflasyon vardı. Son gelen enflasyon verisi Amerika Birleşik Devletleri'nde %4,2'ye kadar ulaştığını bizlere gösteriyor. İlk reaksiyon olarak bu yükselişler normal ama devamı gelecek mi sorusunun cevabı oldukça zor. 4800 dolara kadar bir koridorun olabileceğini düşünüyoruz. Ama eskisi gibi aldı başını gitti fiyatlamasında göreceğini düşünmüyoruz.
1: Evet, aslında faiz yüksekken altının çok da sıçraması beklenmiyor. Genel tabloya bakıldığında hala merkez bankaları yüksek faizle devam ettiği ve Fed'in de hala faiz artırım beklentisi olduğu için. Şimdi petrol önemli çünkü enflasyon açısından da önemliydi. Çok hızlı bir düşüş beklentisi yok gibi de duruyor aslında. Yani tekrar o savaş öncesi 60 dolarlar, 65 dolarlar masada mı, yoksa şimdi biz ilk aşamada böyle 80 dolarlar civarını mı göreceğiz?
2: Çok haklısın. Bence uzun bir süre 80-85 dolar seviyeleri görülmeye devam edecek. Belki anlık olarak 80 dolar seviyesinin altına sarkacaktır ama dengelen

0: Mesi 80 dolar bandında olacaktır. Bugün 83 doların altını kuvvetli bir şekilde Brent petrol kıramadı. Aslına bakarsak 110-120 dolarlardan bir barış geldiği takdirde 83 dolarlara kadar geri çekilmenin olabileceğini hep söylüyorduk. Burada 83 doların altında Brent petrol kalıcılık sağlarsa biraz daha 80 dolar seviyesinin altındaki seviyelerin mümkün olmasını ifade edebiliriz. Ama dediğin gibi enflasyon masada kalmaya devam edecek. Bu bir nebze de olsa yüreklere su serpecek. Çünkü petroldeki geri çekilme biraz daha enflasyona dair beklentilerin olumluya doğru ilerleyeceğine ilişkin öngörüleri de masaya getirecek. Daha çok uzun bir süre geçmedi üzerinden. 10 gün kadar önce uluslararası kurumlar petrole dair beklentilerini yukarı yönlü revize etmişti. Büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmişti. Enflasyona dair beklentilerini de yine yükseltmişlerdi. Bugün geldiğimizde bir ay öncekine kıyasla daha makul bir petrol fiyatı görüyoruz. Ama hızlıca 60 dolar seviyelerinin görüleceğini beklemiyoruz. 70 ila 85 dolar aralığında zaman içerisinde dengelenmesi muhtemel.
1: Evet, çünkü orada Hürmüz'ün de biraz sanıyorum hemen anında eski haline dönmesi beklenmiyor. Biraz zaman alacak gibi bir durum var. Borsaya gelelim. Borsada sert yükseliş diyebilir miyiz? Bütün hisselerde bugün yeşil bir görüntü var çünkü.
0: A paradan geliyorum. Biraz önce BIST 100'de işlem gören 100 şirketin 96'sında yükseliş vardı. Sadece 4 tane şirkette düşüş var. 2 tanesi o 4 tane nix tanesi yatay diyebileceğimiz bir görüntü. Topyekün bir yükseliş var. Bunun sinyalini biz Cuma günü de almıştık. Cuma günü de bankalar ve havacılık hisseleri önderliğinde yükseliş görmüştük. Bugün de o momentumun devam ettiğini söylemek mümkün. 14.400 puan seviyelerinin üzerine test ediyoruz. Ama zirvemiz 15.600, 15.700 gün içerisinde görülen seviyeler arasında yer almıştı. 15.204 de kapanış anlamında zirve olarak kayıtlara geçiyor. 28 Şubat'ta savaş hali başladı. 27 Şubat kapanışı 13.717 idi. Böyle düşündüğümüzde biz savaşın başlangıcındaki seviyenin üzerinde fiyatlamalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene yaklaşık %28 yükseliş kaydetti BIST 100 endeksi. Bu periyotta bankacılık endeksi sınıfta kalmıştı ama son 2 günde bankalarda da ciddi bir iştah var. Öyle ki bankacılık endeksinde son 2 işlem gününde yaklaşık %12 yükseliş kaydedildi. Bazı banka şirketlerinde %16'ları bulan yükselişleri görüyoruz. Pegasus ve Türk Hava Yolları da epey bir iştahlandı ve Türk Hava Yolları tekrar 330 lira bandına geldi. Savaşın bitmesi ve bu barışın ne kadar kalıcı olacağını borsa takip edecek. 19 Haziran'a kadar bu gelişmelere bir ket vurulmadığı takdirde biraz daha makul şekilde görünümün devam etmesini bekliyoruz. 19 Haziran'da imzaların atılması sonrasında da yeni bir periyoda geçilecek. Ama çarşamba günü de bu konudan bağımsız olarak oldukça önemli. Çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz. Yeni başkanın ilk toplantısı burada vereceği karar ve açıklamalar da oldukça kıymetli olacak. Zaten bu barış haberinin FED kararı öncesinde açıklanması da oldukça manidar.
1: Çok teşekkür ederim Uğur, geldiğin için yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Anlaşma kararı sonrası piyasalara ilişkin beklentileri konuştuk. Şimdi meclis gündemine dönelim. Mecliste bu hafta gündem yoğun. Genel kurulun öncelikli gündeminde taksicilerden basına, emniyet mensuplarından belediye taşınmazlarına kadar yüz binleri ilgilendiren kritik bir kanun teklifi olacak. Ayrıntılarına bakalım.
2: Meclis 16 Haziran Salı günü haftalık mesaisine kritik bir kanun teklifiyle başlıyor. Genel kurulun ilk gündem maddesi bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olacak.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı.
2: Yeni düzenlemeyle sağlık şartları nedeniyle polislikten ilişiği kesilen ancak yargı kararıyla görevine dönen emniyet mensupları için önemli bir adım atılıyor. Bu durumdaki eski emniyet çalışanları mağdur edilmeyerek genel idare hizmetleri sınıfındaki kadrolara atanacak. Düzenleme ulaştırma sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Taksiciler için yeni bir vergilendirme sistemi geliyor. Hasılatını taksi mali cihazlarıyla belgeleyen esnaf talep etmesi halinde bu kazanç üzerinden vergilendirilecek. Üstelik taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarının ticari plaka devir işlemlerinde KDV istisnası uygulanacak. Meclisin radarındaki bir diğer adresse medya sektörü. Şartları yerine getirmeyen gazete, dergi ve internet haber sitelerinde ihlalin ağırlığına göre bir günden 10 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme cezası verilebilecek. Komisyonlar da bu hafta oldukça hareketli. Plan ve Bütçe Komisyonu.

0: Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı seçimi için kurulacak ön seçim komisyonuyla iki aday belirleyecek. Ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan son olaylarla çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı riskler de meclis çatısı altında enine boyuna masaya yatırılacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Geçen hafta CHP grup toplantısında yaşanan ziyaretçi tartışmaları üzerine Meclis Güvenlik Koordinasyon Kurulu'ndan siyasi partilere ziyaretçi hatırlatması yapıldı. Salonlarda bulundurulabilecek maksimum kişi sayısının Senato salonu zemin katı için 817, Senato salonu balkon katı için 390, büyük grup toplantı salonu için 630 ve küçük grup toplantı salonu için 352 olduğu belirtildi.
1: Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu hafta merak edilen soru şuydu: yarın grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı? Yine bir stresli salı yaşanacak mı? Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden peş peşe yeni açıklamalar var. Bu hafta grup toplantısının olmayacağına dair Oğuzhan Gültekin'e hemen dönelim. Nedir son bilgiler Oğuzhan?
2: Evet, tabii ki özellikle en çok merak edilen konuydu CHP'de önümüzdeki salı günü, yani yarın grup toplantısı yapılıp yapılmayacağıydı. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynı gün grup toplantısı yapma kararı almışlardı. Kemal Kılıçdaroğlu 1000 kişi davet etmişti. Özgür Özel de daha fazla, 6000 üzerinde bir rakamdan bahsedilmişti. Kişinin davet ettiği söylenmişti. Bu bilgiler doğrultusunda da tabii ki geçtiğimiz salı günü özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde istenmeyen görüntüler yaşanmıştı. Bu görüntülerin ardından da gözler yarına çevrilmişti. Bununla alakalı da geçtiğimiz dakikalar içerisinde özellikle ilk önce Özgür Özel tarafından dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Özellikle Özgür cephesinden gelen açıklamalara baktığım zaman CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir meclise grup toplantısı için herhangi bir başvuru yapılmadığını belirterek toplantının yapılmayacağını duyurmuş oldu. Özellikle Emir grup toplantısı iptal edilme gerekçesi olaraksa olağanüstü kurultay için toplanan imzalara da dikkat çekti. Yine özellikle kendisinin geçtiğimiz hafta tabii ki teşkilatlardan olumlu yanıtlar aldığını, büyük destekler alındığını söyledi ve bu destekler çerçevesi içerisinde kendilerine teşekkür ederek grup toplantısının Özgür Özel tarafından yapılmayacağını belirtti. Tabii ki bir diğer önemli bilgi, özellikle CHP Genel Merkezi'nden grup toplantısı için bir başvuru yapılmaması olduğunu söyledi ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını, bu sebeple de Özgür Özel'in grup toplantısı yapmayacağının altını çizmiş oldu. Yine tabii ki özellikle bu açıklamanın ardından da Kılıçdaroğlu cephesinden parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan önemli bir açıklama geldi. Kendisi bu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni arayışlara ve gerilimlere zemin oluşturmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır ifadelerini kullandı. Tabii ki bu bilgiler sonrasında Müslüm Sarı bizlerin sorularını yanıtlamak için kısa bir süreliğine genel merkezde aşağı indi ve kendisine özellikle karşılıklı bir açıklama ya da bir diyalog olup olmadığını sorduğumuzda bizim karşı tarafla şu an için herhangi bir diyalogumuz yoktur, arka kapı diplomasimiz yoktur ifadelerini kullandı. Yine grup krizini bir şekilde çözeceğiz dedi. Önümüzde bu yarın için yapılacak toplantıya ilişkin çözümü ürettik ama önümüzdeki dönemde de, önümüzdeki günlerde de bunu kökten çözeceğiz. Atamalar ve ihraç konusunda da bekleyip göreceğiz ifadelerini kullandı. Çarşamba günü yapılacak MYK'ya tabii ki artık gözler çevrilmiş durumda. Buradan çıkacak kararları da yakından takip ediyor olacağız diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Oğuzhan Gültekin anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde son yaşananları, yarın grup toplantısı yapılmayacak. Her iki kanadında aldı karar bu. Şimdi 15 Temmuz'un bu sene 10. yılını idrak edeceğiz ve 10 yıl üzerinden geçtikten sonra yeni bilgiler hala ortaya çıkmaya devam ediyor. FETÖ terör örgütünün Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ele geçirmek için 30 sene boyunca perde arkasından yürüttüğü gizli ve akıl almaz bir loca planı olduğu deşifre oldu. Ayrıntılarına bakalım.

0: FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim, biz de geç kaldık.
1: Fethullahçı terör örgütünün MİT'e sızmak için kurduğu 30 yıllık büyük kumpasın detayları ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyalarından çıkan kozmik detaylar, örgütün akıl almaz ihanet ağını deşifre etti. İhanetin köklerinin 1990'lı yılların ortasına dayandığı ortaya çıktı. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla Doktor Sinan ve Tahir kod adlarını kullanan Murat Karabulut, ilk MİT mahrem sorumlusu olarak 1995 yılında atandı. Gülen'in Karabulut'a bizzat artık istihbaratta sen ilgileneceksin, kendine gözlük ve takma bıyık al diyerek kıyafetlerini ve kılık değiştirici aksesuarlarını dahi bizzat seçtiği belirlendi. Örgüt üyelerinin kendilerini kamufle etmek için ABD ve Türkiye'deki Mason localarına sızarak 32. derece kabul aldıkları tespit edildi. Bunlardan olumlu referans almayı başaran FETÖ üyeleri kendilerini tamamen kamufle ettikten sonra MİT Başkanlığı'na personel adayı olarak sokulmaya çalışıldı.
0: 17-25 Aralık girişimi sonrası yürüttüğümüz mücadele olmasaydı emin olun 15 Temmuz'un sonuçları çok daha farklı olurdu.
1: Örgüt 2011'den itibaren ihaneti dijitalleştirdi. FileMaker adlı özel bir veri tabanı programıyla tüm MİT çalışanları, etnik kökenlerinden harcamalarına, eşlerinin giyim tarzlarından zaaflarına kadar tek tek fişlendi. 2013 yılında ise skandal bir hamleyle ODTÜ Vişnelik tesisleri yakınında bir kozmik ofis kiralayan mahrem yapı, buradan Emniyet Genel Müdürlüğü sistemlerine sızarak yasa dışı dinlemeler ve istihbarat taramaları gerçekleştirdi. Adana'da durdurulan MİT tırlarının plaka, çıkış saati ve güzergah bilgileri içerideki ajanlar tarafından anlık olarak mahrem sorumlulara aktarıldı. Rus Büyükelçi Andrei Karlov'un konuttan çıkış saatleri, koruma sayısı ve koruma güzergahı gibi hayati bilgilerde yine MİT'in Rusya masasında görevli bir FETÖ militanı tarafından suikast şebekesine sızdırıldı. FETÖ'nün kirli operasyonları sadece sızmakla kalmadı. Hedef aldıkları vatansever kamu görevlilerini tasfiye etmek için de akıl almaz yöntemler kullandı. Kamuoyunda askeri casusluk olarak bilinen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanıklı kumpas davasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmak istendi. Örgüt, kendi üyesi olmayan subayları uzaklaştırarak yerlerine kendi elemanlarını getirmeyi amaçladı. Tüm bu sızma ve tasfiye operasyonlarına rağmen örgütün önündeki en büyük engel MİT yönetimiydi. 15 Temmuz hain darbe gecesinde darbenin başarısız olacağını anlayan örgüt üyelerinin panikle gizli haberleşme ağlarından Hakan Fidan'ı öldürecek elemanınız yok mu şeklinde infaz emirleri yağdırdığı itirafçı beyanlarına yansıdı.
0: 15 Temmuz'u unutmama, unutturmama sözümüzü yerine getirmekte kararlıyız. Evet, 15 Temmuz'u ne kendimiz unutacağız, ne de bizden sonraki nesillere unutturacağız.
1: Darbe çöktüğünde apar topar Pensilvanya'ya kaçan Bülent Bişer'in o gece attığı "Dua et, lehimize dönmek üzereymiş" mesajı, firari adil öksüzlü savunma çabaları, darbe ihanetinin bizzat itirafı olarak tarihe geçti.

0: Rize'de arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan memleketi Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Özkan'ın cenaze namazını imam babası kıldırdı.
1: Bana düşen görev burada, evlatla sınandığım bu dünyada sabır düşüyor.
2: Eşi tabutuna son kez sarıldı. Acılı babası cenaze namazını kıldırdı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde arama kurtarma faaliyeti sırasında görevli AFAD ekibini taşıyan bot kayaya çarparak devrilmiş, akıntıya kapılan 28 yaşındaki Ömer Faruk Özkan hayatını kaybetmişti. Özkan için memleketi Bolu'nun Hamza Bey köyünde cenaze töreni düzenlendi. Kübra Hafsa Özkan kucağındaki 10 aylık oğluyla eşinin al bayrağı sarılı tabutuna sarılıp son kez vedalaştı. Törende en zorlu görevse

0: Acılı babaya düştü. İmam olan Şükrü Özkan oğlunun cenaze namazını kıldırırken ayakta durmakta güçlük çekti.
1: Yüce Rabbimiz müjdele emriyle buyuruyor. Biz de onun müjdesine nail olabilmek için sabredenlerden olmayı, Rabbimden gelen her şeye razı olmayı amenna ve saddakna kabul ediyoruz.
0: Ömer Faruk Özkan'ın naaşı mesai arkadaşlarının ve sevenlerinin omuzlarında taşınarak köy mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.
2: Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı tarafından İnsani Yardım Tatbikatı düzenlendi. Tatbikatın seçkin gözlemci gününde arama kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri gerçeği yaratmayacak şekilde yapıldı.
3: Enkazda, ormanda ve selde. Arama kurtarma çalışmaları an be an yapıldı. Kazazedelere bir bir ulaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Ankara Sincan'da gerçeğini aratmayan insani yardım tatbikatına ev sahipliği yaptı. Türk ordusunun arama kurtarma, tahliye ve insani yardım faaliyetlerindeki başarısı uygulamalı olarak gözler önüne serildi.
4: Tatbikatta senaryo gereği deprem meydana geldi ve farklı noktalarda binalar yıkıldı ve ekipler şu anda enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
3: Tatbikat senaryosu kapsamında 6,7 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla enkaz altında kalanların yakınlarını bölgeden uzak tutmak amacıyla güvenlik şeritleri oluşturuldu. Tatbikata TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı unsurları, AFAD, Jandarma, Kızılay, UMKE ekipleri başta olmak üzere 658 personel katıldı. Dağ arama kurtarma timleri ve özel eğitimli 10 arama kurtarma köpeği de görev başındaydı. Arama kurtarma köpeklerinin tepki verdiği alanlarda hassas dinleme cihazları, görüntüleme sistemleri ve arama kameraları kullanılarak enkaz altında yaşam belirtisi arandı.
4: Doğal afet arama kurtarma ekiplerinin detaylı çalışması sonucunda ilk kazazede enkazdan çıkarıldı. Yandan giriş tekniği kullanıldı bu noktada ve şu anda kazazede ambulansa doğru taşınıyor.
3: Tatbikatın seçkin gözlemci gününe Bulgaristan, Irak, Japonya, Meksika, Pakistan olmak üzere 5 ülkeden katılım sağlandı.
4: Ekipler şu andaysa enkaz üzerinde hırsızlık girişiminde bulunan bir kişiyi buradan uzaklaştırıyorlar.
5: Bu bölüğü kurtarma çalışmalarına...
4: Tatbikatta senaryo gereği bir artçı sarsıntı meydana geldi ve kimyasal malzemelerin olduğu işte bu fabrikada önce yıkım yaşandı, ardından da yangın çıktı.
3: İtfaiye ekipleri ise vakit kaybetmeden müdahale ederek yangını söndürdü.
4: Afet sonrası senaryo gereği dağda arama kurtarma ekipleri kaybolan kazazedeyi ormanlık alanda buldular ve şu anda da halatla güvenli alana indirecekler. Senaryo gereği afet sonrası bir kişi selde kayboldu ve ekipler şu anda selde kaybolan kişiye ulaştılar ve onu ambulansa götürecekler.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir gecekonduda başlayan yangın kısa sürede iki gecekonduya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale ederek kısa sürede söndürmeye çalıştı. Üç gecekonduda hasar gördü.
3: Gece yarısı yükselen alevler mahalleliyi sokağa döktü. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir gecekonduda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşular hemen içeride mahsur kalanların yardımına koştu. Ev sakinleri ekiplerce hızla tahliye edilirken yükselen alevler yayıldı. Bitişikteki iki gecekonduya daha sıçradı. Olay yerine ulaşan ekipler yangına iki farklı koldan müdahale ederek adeta zamanla yarıştı. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
2: Diyarbakır'da bedensel engelli kızı için evlerinin önüne rampa yaptırmak isteyen 65 yaşındaki kadın komşusunun kürekli saldırısına uğradı. Yaralanan kadın şikayeti sonrası saldırgan komşu tutuklandı.
6: karakola gittim. Ölümle beni tehdit ettiler.
0: Engelli kızı için verdiği yaşam mücadelesi komşu şiddetiyle gölgelendi.
6: Nasıl vurdu, ben düştüm. Eşi de yandaydı, hiç

0: sen burada ya, seni yaşatmam. Geldim tekrar kürek almıştı arkamda. Demek ki öldürmeye niyeti vardı ya.
1: Kendi imkanlarıyla hastaneye giden kadının başına 12 dikiş atıldı. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaçar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Sivas'ta kene tehlikesi bir can daha aldı. Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde yaşayan 52 yaşındaki Lokman Sönmez, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son 3 ayda kene kaynaklı ölümlerin sayısı 5'e çıktı.
3: Çocuk babası Lokman Sönmez, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına yenik düştü. Yaz aylarıyla birlikte artan kene vakaları can almaya devam ediyor.
4: Havaların ısınması, yoğun yağışlarla birlikte kene vakalarında bir artış gözlemleniyor. Uzmanlar ise kene vakalarına karşı vatandaşları uyarıyor.
3: Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 52 yaşındaki Lokman Sönmez, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Sönmez, durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayvancılıkla uğraşan Sönmez, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Son can kaybıyla birlikte Sivas'ta son 3 ayda kene kaynaklı ölümlerin sayısı 5'e yükseldi.
5: Bizim bölge olarak da Türkiye'de endemik bölgeler içerisinde yer aldığı için kenelerden bulaşan Kırım-Kongo hastalığına biraz dikkat etmemiz lazım. Tedbirli olmamız lazım.
2: Eskişehir'de serinlemek için atıyla gölete giren adam hayatını kaybetti. Mersin'de ise yabancı uyruklu 15 yaşındaki çocuk girdiği çayda akıntıya kapılarak boğuldu.
1: Havalar ısındı, boğulma vakaları arttı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Keskin Göletine atıyla giren 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda göletten çıkarılan Karacaoğlu hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir acı haber de Mersin'den geldi. Erdemli ilçesindeki Kayacı Vadisi'nde arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 15 yaşındaki çocuk limonlu çayına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşları jandarma ve sağlık ekibine haber verdi. Ekiplerin çalışmasıyla çocuğun akıntıyla girdap oluşan bölgede sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.
2: Malatya Akçadağ'da 6 ayda 110 safkan Arap tayı dünyaya geldi. Tayların bakımı ve eğitimi nasıl yapılıyor? Mehmet Türel konuyla konuşacak.
6: Evet, Malatya'nın Akçadağ ilçesindeyiz. Çok önemli bir lokasyon burası ki buranın geçmişi ta Osmanlı'ya gidiyor, ecdada gidiyor. 1865 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kurulan ve o zamanki adıyla Çiftlikatu Hümayun adıyla kurulan Sultan Suyu Tarım İşletmesi'ndeyiz. Burada ilk 6 ayda, yani bu yılın ilk 6 ayında tam 121 safkan Arap atı doğumu gerçekleşti. Arap tayı doğumu gerçekleşti. Şimdi yanımızda Sultan Suyu Tarım İşletmesi müdürlerimizden Ali Yağlıcı var. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Çok önemli bir yerdeyiz. Atlarımız da arkada. Bu atların doğum süreci ve tam bir yarışmacı olmaya giderken ki o süreçle ilgili bizlere neler anlatacaksınız? Siz de dinliyoruz.
7: Sizin de bahsettiğiniz gibi işletmemizde 2026 yılında toplamda 121 baş safkan Arap tayı dünyaya geldi. Bu taylarımıza biz ilk 6 ay boyunca annelerinin yanında bakacağız. Daha sonra erkeklerimizi farklı bir tavlaya, dişilerimizi farklı bir tavlaya ayıracağız. 1 yaşına ve 2 yaşına gelene kadar bu taylarımıza özenle bakıp besleyeceğiz. Daha sonra bunları koşu tayı olarak Karacabey işletmemizde, elit tay olarak ayırdıklarımızı da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda atçılık ve yarışçılık camiasının beğenisine sunacağız.
6: Türkiye'nin en tanınan, en bilinen yarışmacı atları burada Sultan Suyu Tarım İşletmelerinde yetiştiriliyor.

0: diyor diye biliriz ki burada tanınan bir isim de var ki o şu anda aygır olarak burada hizmet veriyor. Özgün Han. 28 yaşında mı müdürüm Özgün Han?
1: Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi Özgün Han isimli aygırımız işletmemizin marka değeri. Atçılık ve yarışçılık camiası tarafından çok iyi bilinen, çok kıymet gören, çok değerli bir aygırımız. Şu anda 28 yaşında. Ondan yüzlerce tay elde ettik. Kendisi gibi şampiyon olan atlar yetiştirdi Özgün Han. Şu anda da hala ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Evet,
0: maşallah diyelim işte tüm Türkiye şu anda canlı yayında Türkiye'nin şampiyon atlarını izliyor. Burası daha önce Osmanlı'ya ait, Osmanlı'ya at yetiştiren bir mekandı. Şimdi de Türkiye'nin yarış atlarını yetiştiriyor. Sadece görev bu da değil. Burada sertifikalı hububat tohumculuğu da yapılıyor. Hemen toparlayacak olursak müdürüm teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katkı sunduğunuz için şöyle Turgut Yaman arkadaşım detayları verirken ben de hemen toparlayayım. Burası Akçadağ Türkiye'nin en iyi yarışmacı atlarını yetiştiren Sultan Süyü Tarım İşletmesi ve bugün burada bir canlı yayın gerçekleştirdik. Dünyaya gelen 121 Arap tayını sizlere tanıttık, gösterdik diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Mehmet Türel anlattı Malatya'dan ayrıntıları. Şimdi yaylada doğum yapan ineğinin buzağısını korumak isteyen fedakar besici yeni doğan yavruyu kilometrelerce sırtından taşıyarak köye ulaştırdı. Ayrıntıları Murat Onur anlatacak, ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
3: Evet, aslında hepimizin için ısıtan o görüntüler Amasya'nın Yıldız Köyü'nde yaşandı. İsa Dereci hayvancılıkla uğraşıyordu. O gün hayvanlarını yaylım için yaylaya doğru götürüyordu. İnek, bir tane inek kayboldu. Ve sonrasında aslında kendisinden dinlemek istiyorum. İsa abi merhaba, kolay gelsin.
4: Sağ ol, teşekkür ederim.
3: Şimdi abi yeni buzağımız var ama bu buzağın da bir doğum hikayesi var. Evet. Nasıl oldu, bir anlatır mısın?
4: Evet, şimdi burada bu gördüğünüz bu meydandaydı bu. Hı hı. Kapıyı açık bıraktım. Bir de az ileride komple malları dışarı çıkarttım. Hı hı. Daha sonra geldim ben buraya, malları bıraktım geldim sürüyü. Hı hı. Sürüyü bıraktım geri gittim ki içinde bu yok, şey yok. Hı. Kırmızı inek yok. Hanıma söyledim, kırmızı inek yok dedim. Kırmızı inek yok. Kaybolmuş dedim, doğum yakındı, biliyordu zaten. Hı hı. Ondan sonra hanım başka bir yer aradı, ben başka bir yer aradık, dağlara gittik bulamıyoruz. Sonra hanımla beraber çıktık aramaya. İşte doğru çamın içine, hiç ummadığımız bir yere hayvan doğumunu yapmış. Ben de o arada bana bağırdı ki hanım, burada buldum diye bağırdı. Hı hı. Bir daha ben de kayıt altına aldım. Hı hı. Dedim bir kayıtın altına alayım dedim. Benim yeğenler falan var. Onlar şey yapar diye, böyle olduğunu bilmiyordum da. Hı
3: hı. Peki şimdi sen bu buzağı doğum yapmış şekilde annesinin yanında buldun.
4: Evet.
3: Oradan buraya kucağında mı getirdin?
4: Evet, sırtımda getirdim. Sırtımda aşağı 3 kilometre var. 3 kilometre sırtımı taşıdım. Yani hayvan da naz, inek de çok nazım olduğu için arkam sıra böyle beni takip etti hayvan. Anne, yavrusunu takip etti. Çok akıllıdır bu. Yani biz bunu çocuğumuz gibi bakarız. Kendi evladımız gibi.
3: Peki şimdi kaç günlük oldu?
4: Bu bir hafta oldu herhalde. Şey, kaç gün oldu hanım bu?
3: O, bir hafta.
4: Bir hafta oldu. Bir haftalık oldu.
3: Peki şimdi hepsine isim veriyorsunuz.
4: Evet.
3: Yeni doğan bu buzağın ismi ne oldu?
4: Bunun Tilbe oldu.
3: Tilbe.
4: Yıldızımız bir hafta, 3 gün önce yıldızımız doğdu. Bu da bu doğdu. Bu da Yıldız Tilbe. Hı. Yıldız Tilbe'nin şarkılarını, kendini çok seviyorum. Yani doğal insan olduğu için, doğal böyle herkes yapmacık yapmıyor. Her şeyi doğal. Hı. Olduğu için onu çok sevdiğim için, şarkılarını dinlediğim için. Ona bir hayranlığım da, hanım olsun ben olsun. Onu dinlediğimiz için bunu, onun adını verdik.
3: Peki şimdi siz doğduğunuzdan beri hayvanlarla iç içesiniz.
4: Evet.
3: Gençlik yıllarınız hep hayvanların içerisinden geçti. Daha önce böyle bir şey yaşamış mıydınız?
4: Daha önce öyle yaşamadık. Hiçbir yaşamadık canım böyle bir. Hı-hı. Böyle bir sırtımı alıp böyle getirmedim oldu. Yani oldu dışarıda şey de. Hı-hı. Burada olmadı.
3: Peki şimdi tabii bu buzağlara siz yavrunuz gibi, kendi öz evladınız gibi bakıyorsunuz değil mi?
4: Evet evet, kendi şeyimiz gibi, böyle içinden çıkmayız böyle. Hı-hı. Kendi evladımız gibi bakarız. Yani yemin istiyorsunuz saatinde veririz mesela, öyle yani. Hiç böyle şey yapmayız, kendimiz böyle şey gibi bakarız yani. Bebek gibi bakarız.
3: Peki ben şimdi Emine ablama hemen şöyle bir sormak istiyorum. Emine abla kolay gelsin.
5: Sağ ol, hoş geldiniz.
3: Şimdi bunun adı ne ineğin?
5: İneğimizin adı Kırmızı, kızının da adı Tilbe. Şununki de Çimoş, yavrusu da...
3: Hepsine isim veriyor musunuz?
5: Hepsine veriyorum. Ferhat, Çakır, Akbaş, Rüzgar.

0: Karpulut, şirin.
1: Peki siz buldunuz ilk olarak bu buzağı doğum yapmış halde. Neredeydi, ne yapıyordu?
0: Hiç ortalıkta yoktu. Kırmızı, kırmızı diye bağır seslendim. Ben seslendim, o bağırdı. Ben seslendim, öyle çamın içinde buldum bunu.
1: Şimdi siz bağırdığınız zaman o da cevap veriyor mu?
0: Verdi. Şaşırdık yani. Bu kuzlamadan evvel de bir hafta evvel dedik ki buna, dedim süt yemi başlayacaksa dedim. O yanda biz burada konuşuyor. Kapıyı açınca bir baktık ki gelmiş buraya, sanki bize bağ yem verir der gibi. Şaşırdık yine o durumuna. Akıllı yani, seziyor mu, hissediyor mu, nasılsa. Kırmızı deyince bağırıyor, ses veriyor bize işte.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet. Yeni doğmuş bir buzağı yaylada doğum yaptı ve İsa abi işte o yeni doğum yapmış buzağı aldı, sırtında yaklaşık 3 kilometre taşıdı. Annesi de aslında yeni doğan yavrusunu peşlerinden geldi, hiç yalnız bırakmadı. Şu anda ise bir kez daha göstertelim, annesinden süt emiyor, karnını doyuruyor, ikisinin de sağlık durumu oldukça iyi diyelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
2: İfinans piyasa ekranını sunar.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren reklam kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamları dolayısıyla 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu hizmeti sunan bazı firmaların randevu alma sürecine ilişkin internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
11: Kobi'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem avantajlı.

0: faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktı. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktı. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Reklam.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Türkiye'nin

0: rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
1: Önce milletvekilleri, sonra belediye başkanları, sırada il başkanları. CHP'de arınma süreci devam ediyor. Adı şaibe ve yolsuzluk iddialarıyla anılan 9 milletvekilini kesin ihraç istemiyle disipline sevk eden CHP-MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer için de aynı adımı attı.
0: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: Yeni haftada arınma sürecinin il başkanlarına da sıçraması bekleniyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin de özellikle 3 büyük şehir için söyleyebilirim bunu. Ankara, İzmir ve İstanbul il başkanlıklarında bu hafta bir değişimin olması kaçınılmaz gibi geliyor bana.
1: CHP-MYK'nın önümüzdeki haftanın ilk toplantısında tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'la İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü yönetimleriyle beraber

0: beraber görevden almayı ve disipline sevk etmeyi planladığı belirtiliyor.
1: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı.
0: Özgür Özel'e destek veren iki il başkanlığı, meclis önünde partililerin karşı karşıya getirildiği kaotik sürecin baş sorumluları arasında görülüyor. İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün İzmir'den 15 otobüs kaldırarak Özgür Özel destekçilerini meclis önüne getirdiği iddia ediliyor. Ankara İl Başkanlığı yönetiminin de Çankaya Belediyesi personelini meclis önüne topladığı öne sürülüyor. İki il başkanının MYK eliyle doğrudan disipline sevk edilmeleri bekleniyor. Ayrıca görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da kulislerde ihraç edilebileceği konuşuluyor. CHP'deki arınma sürecinin 2 ay içinde tamamlanacağını dile getiren partili kaynaklar, bu süreci uzatmak partiye zarar verir. Kemal Bey kimseye karşı ön yargılı değil. Ancak partinin adını kirletenlere karşı da son derece net bir tutum içerisinde bilgisini paylaştı.
2: Haber Radyo.
3: Tekrar hoş geldiniz. Ajans Birleşik Kuşağı'nda yeni saatte sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Kabine toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısına başkanlık ediyor. Gündemde hem iç meselelere dair önemli konular var, hem de Cumhurbaşkanı'nın Amerika-İran barışına ilişkin de açıklama yapması bekleniyor. Hemen alalım ayrıntıları. Mert Acaloğlu takip ediyor. Son bilgileri paylaşacak Mert.
4: Teşekkürler. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Kabine toplantısı yaklaşık 10 dakika önce başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda küresel ve bölgesel konuların geniş yer tuttuğunu belirtelim. Özellikle İran ile Amerika arasında varılan bir mutabakat var. 19 Haziran'da anlaşma imzalanacak bilindiği üzere. Bu kapsamda Pakistan'ın arabuluculuğu söz konusu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda memnuniyetle karşılıyoruz demişti ve özellikle sabotajlara ortam verilmemeli ifadesini kullanmıştı. Yani sabotajların engellenmesi gerektiğini belirtmişti. Aslında bunun alt başlığında İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu yatıyor. Buna dikkat çektiğini belirtebiliriz. Yazılı açıklamayı tabii ki sosyal medyadan yaptı. Bugün ise kabine toplantısında bu konu geniş yer tutacak, enine boyuna değerlendirilecek. Akabinde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan anlattıklarıyla birlikte bu ifadelerimizi daha da detaylandırmış olacak. Öte yandan tabii ki savaşın ortaya getirmiş olduğu emtia ve enerji fiyatlarındaki artış vardı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntılar vardı. Yine navlun fiyatları, kargo fiyatları artmıştı bu kapsamda taşımacılık alanında, deniz taşımacılığı alanında. İşte tüm bunların özellikle anlaşmaya, mutabakata varıldığından söylenmesinin akabinde bir farklı bir yön değiştirdiğini gördük. Yine petrol fiyatlarındaki durumda keza aynı şekilde. İşte tüm bunlar kabine toplantısında ele alınacak ve değerlendirilecek. Öte yandan bunların tabii ki Türkiye'ye olan hem güvenlik noktasında hem bölgeye olan güvenlik ve istikrar ve huzur noktasında katkılarının ele alınması ve değerlendirilmesi bekleniyor. Ekonomiye yansımalarına çok kısa girdim. Oradan devam edeyim dilerseniz. Özellikle Türkiye orta vadeli program ve 12. kalkınma planını uyguluyor. Bunların değerlendirmesinin toplantıda yine geniş yer tutacağını belirtelim. Tabii ki iç siyasete ilişkinde, iç politikaya ilişkinde özellikle terörsüz Türkiye süreci olan seyrinde devam ederken özellikle istihbarat birimlerinin hazırlamış olduğu saha raporları var biliyorsunuz. Bunların kabine toplantısında ele alınması, mecliste yapılacak düzenlemeler yine terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ele alınarak değerlendirilmesi ve bu konuda verilecek kararlarında oldukça önemli olması bekleniyor kabine toplantısına ilişkin. Bir diğer başlık ise Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'in ardından Fransa ile yapmış olduğu bir anlaşma görülüyor, göze çarpıyor son dönemde. Özellikle Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak alaka ve menfaatlerini koruma noktasında kararlı olduğunu birçok kez açıkladı. Özellikle Kıbrıs Adası ve Doğu Akdeniz denkleminde burada olası bir duruma karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabinenin vereceği tepki ne olacak? Bunu net bir şekilde göreceğiz. Gelişmeler bu yönde. Buna son olarak bir ek daha yapayım. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Biliyorsunuz 7-8 Temmuz'da NATO liderleri o havalimanına gelecek. Oradan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelecekler. Türkiye önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Bu kabine toplantısında NATO zirvesine ilişkin önemli kararların çıkması ve tabii ki orada ele alınacak başlıkların da değerlendirilmesi bekleniyor. Bizler buradayız. Kameraman arkadaşım Bahtiyar Koyuncu ile birlikte takibimiz sürüyor diyelim ve sözü yeniden. yeniden size bırakalım.
3: Çok teşekkürler. Mert Acaloğlu anlattı ayrıntıları. Şimdi Tahran'a dönelim çünkü Amerika-İran barışına ilişkin Cuma günü Cenevre'de imzaların atılması bekleniyor ama yeni gelişmeler var. Hem J.D. Vance tarafından, Amerika tarafından bu işe imza atacak isimler belli oldu. Tahran tarafından da kimlerin gideceği belli oldu. Son açıklamaları alalım. Tahran'dan son bilgileri Ekber Karabağ paylaşacak. Ekber.
5: Evet Merve, savaş resmen sona ermiş oldu. Bu sabahın erken saatlerinde açıklandı ve Cuma günü de Cenevre'de bu kapsamda bir imza töreninin olması beklenmektedir. Tabii bu uzlaşı metni hala içeriği açıklanmadı. Az önce konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai çok yakında bunun içeriğinin de kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Tabii içerik açıklanmayınca basın mensupları işte basında bu kapsamda çok sayıda haber yer almaktadır. Zaman zaman bu haberlerin birbiriyle çeliştiğini de ifade edebiliriz. Bildiğimiz konular neler, maddeler neler? Bunu biliyoruz ki savaş sona ermiş durumda artık. Bu tüm cepheleri içermektedir ve İran özellikle Lübnan cephesine de dikkat çekmektedir. Gerçi İsrail aynı fikirde değil. İsrail'den gelen İsrail Savunma Bakanı İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde o tampon bölgede kalmaya devam edeceklerini, İran'ın bir müdahalesi söz konusu olursa İran'a karşılık vereceklerini ifade etti. İsrail'in özellikle bu uzlaşmadan oldukça rahatsız olduğunu ifade edebiliriz. Hatta İran medyasında bakıldığında İsrail'in bu kapsamda bazı sabotaj eylemleri, yani anlaşmanın hayata geçmemesi için bazı eylemlerinin de söz konusu olabileceğini işte İran medyası aktarmaktadır. Bildiğimiz diğer konular nedir? Hürmüz açılacak, ablukada kaldırılmış olacaktır. Esasında an itibariyle Hürmüz hala kapalı. İran Devlet Televizyonu takribi olarak 2 saat önce geçtiği haberinde son 96 saatte Hürmüz'ün kapalı olduğunu duyurmuş oldu. Öyle görünüyor ki İran'a karşı ablukada hala hayatı uygulanmaktadır. Bazı kaynaklar bunun ancak Cuma gününden itibaren imza sonrası açılması olasılığından bahsetmektedir. Diğer taraftan esasında bakıldığında bu bir mutabakat zaptıdır. Temel bir anlaşma değildir. Mutabakat zaptı imzalandıktan sonra taraflar tekrardan masaya oturarak İran'ın nükleer faaliyetleri meselesini görüşmüş olacaktır. Bunun için de 60 günlük bir süreden bahsedilmektedir. İran'dan gelen son açıklamada İran ancak o sürece Amerika Birleşik Devletleri ilk uzlaşmadaki maddeleri yerine getirmesi halinde katılacağını ifade ediliyor. O yüzden çok kırılgan bir süreçten geçtiğimizi ve her an İsrail'in bu süreci bozma olasılığından bahsedebiliriz. Diğer taraftan dediğim üzere son gelişme olarak İran Dışişleri Bakanlığı anlaşma maddelerinin çok yakında açıklanacağını duyurdu.
3: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sıcak bilgiler geldikçe Tahran kanadından anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi altın fiyatlarına bakalım. Altın fiyatları savaş boyunca aslında tabii bir düşüş gösterdi. Hem merkez bankalarının altın satması, hem ülkelerin petrol fiyatlarının yükselmesi sonrası altının elinden çıkarmaları ve artan risklerle merkez bankalarında faiz artırım beklentisiyle birlikte altın fiyatları beklendiği yükselişi göstermedi ve düşüş eğilimine girmişti. Şimdi anlaşma sonrasında tekrar bir toparlanma var. Yatırıma ilişkin beklentiler de değişti. Amerikalı yatırım bankası JP Morgan uzun vadeli projeksiyonda ons altının 6000 dolar seviyesine kadar çıkmasını bekliyor.
6: Altında beklentiler yükseliyor. Küresel yatırım devleri hedef fiyatlarını bir bir yukarı çekerken bazı tahminler ons altında tarihi seviyelere işaret ediyor. Küresel piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir dönemde dünyanın önde gelen finans kuruluşları altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncelliyor. Özellikle ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın uzun vadeli projeksiyonunda ons altının 6000 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsü dikkat çekti. Goldman Sachs, UBS, Bank of America ve Morgan Stanley gibi kurumlarda altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize eden kuruluşlar arasında yer alıyor.
7: Altın son 10 günlük dilim içerisinde fiyatlamaya geçti. Şimdi de aslında altın tarafına baktığım zaman yavaş yavaş olası bir faiz artış ihtimalini güçlendirecek bir sinyali aslında fiyatlara yansıtmaya başladı. Yine de çarşamba günü altın için kritik bir gün. Altında oynaklık yüksek olabilir, Fed kaynaklı diyelim.
6: Altının yönünü belirleyen en önemli faktörlerin başında Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz politikası geliyor. Faiz indirimlerinin başlaması halinde yatırımcıların altına yönelmesinin hızlanabileceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra doların küresel piyasalardaki seyri, merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik risklerde fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Son yıllarda birçok ülkenin rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını artırması, değerli metale olan talebi destekleyen önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

0: Analistler küresel ekonomide belirsizliklerin sürmesi, jeopolitik risklerin artması ve faizlerin aşağı yönde hareket etmesi halinde altının yükseliş trendini koruyabileceği ifade ediliyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temaslarına bakalım. Hakan Fidan Rusya'ya gidiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetiyle bu ziyaret gerçekleşecek. Aynı zamanda Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Putin kabul edecek Hakan Fidan'ı. Hem Amerika-İran arasındaki süreç konuşulacak hem de son zamanlarda biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşının artık bitirilmesine ve Putin'in Zelenski ile uygun şartlarda görüşürüm açıklamasına ilişkin müzakere arayışları devam ediyor. Hakan Fidan'ın temaslarının ayrıntılarına bakalım.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetine icabetle 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, ziyaret kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle görüşecek. Bakan Fidan'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerin ana gündeminde ise ABD ve İran arasındaki barış süreci ve anlaşmanın Hürmüz Boğazı'na yansımaları olacak. İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan politikaları, Filistin meselesi, Karadeniz'deki seyir güvenliği, Suriye ve Libya'daki son durum masaya yatırılacak. Fidan, Türkiye'nin 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirecek. İki bakan ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliği imkanlarını da ele alacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı da kritik ziyaret öncesi Başkan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki düzenli temasların iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynadığını açıkladı. Açıklamada Putin ve Başkan Erdoğan'ın geçen yıl iki kez bir araya geldiğine, 2025-2026'da 8 kez telefonla görüştüğüne dikkat çekildi. Öte yandan Bakan Fidan, Rusya'ya son ikili ziyaretini 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirmişti. Fidan'la Lavrov arasındaki son görüşme ise 18 Nisan 2026 tarihinde 5. Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilmişti.
1: İzmir Narlıdere'de su almaya başlayan teknedeki 6 yolcu deniz polisi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
2: Tekne aniden su almaya başladı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Görüntüler İzmir'in Narlıdere ilçesinden. Denizde seyir halinde olan tekne dümeni yönlendirmeye yarayan kumanda kolunun kırılmasıyla su aldı. Tekne içindekilerin telsizle yaptığı acil durum çağrısı üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye iki deniz polisi botu sevk edildi. Dalgalı suda mahsur kalan tekneye güvenli bir şekilde yanaşan deniz polisi ekipleri içerideki 6 yolcuyu botlarla tahliye etti. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Dakika gelişmesi var. Donald Trump'tan yeni bir açıklama. Amerika-İran anlaşmasına ilişkin imzalar atıldığı müddetçe Hürmüz'ün açılacağını biliyorduk. Donald Trump şu an itibariyle Hürmüz'den geçişlerin başladığını söyledi. Gemiler hareket etmeye başladı dedi Donald Trump. Güvenli ve emniyetli bir şekilde geçişler sağlanıyor açıklamasını yaptı. Geride bıraktığımız hafta yaptığı açıklamada Donald Trump yine Hürmüz'ün açık olduğunu iddia etmişti. Siz aslında bu süreçte görmediniz ama Hürmüz'den pek çok geminin geçişini sağladık gibi bir açıklama yapmıştı. Ama tabii ki resmi olarak bakıldığında hem uygulanan abluka, Amerikan ablukasının oradan geri çekilmesi önemli. Bu aslında Hürmüz'den geçişlerin başlaması açıklaması bir yandan Amerika'nın da yavaş yavaş ablukasını kaldırmaya başladığı anlamına geliyor. Donald Trump'tan gelen açıklama Hürmüz'den geçişlerin başladığı ve güvenli bir şekilde gemilerin ilerlediğine dair bir bilgi paylaşıldığı Tahran kanadından gelen açıklamaları da takip edeceğiz.

0: Tekirdağ Marmara Reisi'nde çevre katliamı var. Şehrin atıkları denize boşalan dereye deşarj ediliyor. Denizin sürekli renk değiştirdiği ve ölü deniz canlılarının kıyıya vurduğunu söyleyen tatilciler ve çevre sakinleri duruma tepkililer. Yapılan ihbarlara rağmen belediye yetkilileri henüz önlem almadı.
1: Oturamıyoruz kokudan. Bir rüzgar esti mi artık herkes içeri kaçıyor.
2: Ben 80 yaşının üzerindeyim, böyle pislik görmedim. Her taraf berbat.
3: Bu kadar şikayetçiyiz ki belediye başkanımız görmüyor mu bunları veya büyükşehir?
4: Bir yanda toplanmayan çöpler, diğer yanda denize boşaltılan atıklar. Kirlilik tatilcileri bezdirdi. Çevre felaketi Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşanıyor.
5: Burası Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinin sahilinde yazlıkçıların oldukça yoğun olduğu bir bölge. Ancak burada halen daha kanalizasyon atıkları vidanjörlerle çekiliyor. Tabii ki vidanjörlerle arıtmaya verilen o kanalizasyon sularında derin deşarjla denize akıtıldığı iddia ediliyor. Böylece bölgede yoğun bir koku var. Tabii Dallas plajında denize giren vatandaşlar ise bu kokudan ve kirlilikten en çok etkilenenler oluyor.
6: Kahverengi oluyor komple buraya kadar. Yani bir 150 metre kahverengi oluyor, köpük oluyor.
7: Şu derenin denize akması zaten görünüyor da böyle kahverengi. Bazen sabahları sadece şu kenar böyle kıpkırmızı oluyor. Bir de içinde şey var, kahverengi deniz anaları var.
3: Çok kirli bir vidanjörün boşalttığını gördü komşularımız. Ya arıtmanın suyu buraya mı boşaltılır? Deniz anaları vardı 2 hafta önce, anlatamam size. Kahverengi renkli ve 25-30 santim kuyrukları vardı.
8: Sorumlusu kimse kendi ailesini, çocuğunu gelsin, alsın buraya, havayı bir teneffüs etsin. Çocuklarını buradan denize soksun bakalım.
5: Burası Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesi. Belki de bölgenin en temiz, en güzel plajı Dallas plajının olduğu yer. İddia o ki bölgede kanalizasyon atıkları buradaki arıtma tarafından deşarj değil, bu derenin başındaki kaynağa bırakılıyor ve o atıklar da dereyi oldukça kirli hale getiriyor. Ve buradan denize akan o kirli su hem denizi kirletiyor, böylece hem insan sağlığını hem de çevre sağlığını tehdit ediyor.
4: Vatandaşlar hem büyük şehre hem de ilçe belediyesine defalarca ihbarda bulundu ancak kirlilikle ilgili hiçbir önlem alınmadı.
5: İşte atık suların dereye bırakıldığı yer. Burası Marmara Ereğlisi tarafından arıtmadan dereye gönderilen atık sular. İddiaya göre bu atık sular zaman zaman simsiyah olarak akıyor ve çevreye mikrop saçıyor.
9: Zaman zaman simsiyah şekilde akıyor. Aşağıda direkt bu deremiz denize bağlanıyor. Orada da girenler oluyor. Dolayısıyla müthiş bir çevre kirliliği var. Bir de koku var. Ya ağır bir koku var. O kokudan dolayı biz burada yürüyemiyoruz bile. Burnumuzu tutarak yürümek zorunda kalıyoruz. Girenler genelde çocuklar. Hepsi hastalanıyor yani. Bu çevre kirliliğinden başka hiçbir şey değil. Gördüğünüz gibi burada resmi bir kurum direkt olaraktan kendi pisliğimizi buraya bırakıyor.
0: Uyuşturucuyla mücadelede önemli adımlar atılıyor. Aslında farklı operasyonlar yapılıyor. Hatta bazen bu ünlülere uyuşturucu soruşturmalarını anlatırken neden zehir tacirleriyle mücadele edilmiyor gibi eleştiriler de geliyor. Ama aslında işin özü öyle değil. Emniyette çok yoğun bir çalışma var. Şimdi ilginç bir uyuşturucu anı hikayesini getireceğiz ekrana. Uçakta düşürülen bir cüzdanla başlıyor bu operasyon ve bavullara kadar pek çok yerde uyuşturucu maddelere ulaşılıyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'ın ulaştığı özel görüntülerle ve özel bilgilerle anlatacağız şimdi. Mehmet stüdyomuzda hoş geldin Mehmet.
10: Hoş buldum Mehmet Epey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Önce istersen verilerle başlayalım. Çünkü bu uyuşturucu operasyonu, özellikle ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonları sonrası neden bu uyuşturucu tacirleriyle mücadele edilmiyor gibi bir algı var ama bunu anlatırken hep ben söylüyorum. Aslında çok yapılıyor ama dikkat çeken isimler ya da medyanın tanıdığı isimler olunca bu haberler daha fazla ilgi çekiyor.
10: Şimdi ne yazık ki algının olgunun önünde olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle sosyal medyanın her geçen gün güçlenmesi ve yayılmasıyla birlikte bazen gerçekler yanlış bir algının gölgesinde kalabiliyor. Gerçek senin de ifade ettiğin gibi uyuşturucuyla mücadele inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Özellikle bulunduğumuz şehirde İstanbul'la ilgili şu verileri paylaşabilirim ki özellikle yapılan bu operasyonlarda diyorlar ya uyuşturucu satıcıları nerede diye. Bırakın uyuşturucu satıcılarının torbacıların nerede olduğunu, baronların bile en çok yakalandığı ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ve Türkiye'de de İstanbul geliyor.

0: ediyor. İstanbul'un özellikle de narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin Orkinos 1, Orkinos 2 gibi yaptığı operasyonlar dünya çapında ses getirdi. Özellikle geçtiğimiz günlerde yine çokça sayıda baronun yakalandığını İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de ifade etti. Ve rakamları paylaşalım. Şimdi rakamlar yanıltmaz, rakamlar yalan söylemez. Özellikle de İstanbul'da yapılan bu operasyonlar neticesinde sadece 2026'nın İlk 6 ayında yapılan bu operasyonlarda 6,5 milyon ton uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve 24 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirilirken 3831 kişi uyuşturucudan yakalanmış ve tutuklanmış. Yapılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı ise 2500'ün üzerinde. Yani burada bu rakam çok ciddi. 2000 hatta burada gözaltından bu kişilerin iltisaklı olduğu kişiler, perde arkasında bulunanlar, ama toplamda burada binlerce kişi işlem görmüş ve toplamında da 3831 kişi de tutuklandığını sizlerle paylaşalım. Toplam ne kadar işte satıcısı, uyuşturucuya ilgisine baktığımızda 25 bine yaklaşıyor bu. 25 bin kişi gözaltına alınmış ve bunlardan 3800 küsür kişi de tutuklanmış. Şimdi ekrana taşıyacağımız bu uyuşturucu yakalanma hikayesi oldukça dikkat çekiyor.
1: İlginç bir cüzdan düşüyor.
0: Başlık şu. Evet. Sakarlık uyuşturucu tacirini ele verdi. Nasıl oluyor? İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Havalimanı polisi gerçekleştiriyor bu nefes kesen operasyonu, dikkat çeken operasyonu. Bir yolcu Hindistan'dan İstanbul'a geliyor. Şu anda arkadaşlarımız da ekranlara taşıyor. Bu ekranlarda halka içerisinde bulunan kişi Hindistan'dan İstanbul'a geliyor. İstanbul Havalimanı'nda iniyor. Hemen ardından biliyorsunuz uçaklarda bir temizlik ya da bir şeyini unutan var mı diye ekipler tarafından bir kontrol yapılıyor. Kontrol yapılırken bir de bir cüzdan görüyorlar. Hemen bu İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Ekipler hızlı bir şekilde geliyor. Tabii bu cüzdanın sahibinin kim olduğunun tespit edilebilmesi için cüzdan inceleniyor. Cüzdan içerisine bakarken orada polisin buradaki bu dikkatli incelemesi sonucu küçük bir toz görüyor. Hmm. Ve bunun bir uyuşturucu madde olduğunu fark ediyor. Kimlik elimizde, bir yandan da uyuşturucu da çıkıyor cüzdanın içerisinde. Yani cüzdanda hem kimliği var hem de uyuşturucu madde var. Yani uyuşturucunun sahibinin kim olduğu aynı saniye belli oluyor. Ve bunun üzerine hemen ekipler bu kişinin hangi koltukta oturduğunu belirliyor. Ve daha sonrasında da bu kişinin havalimanındaki görüntülerini çıkarıyor. Bir de bakıyor ki bu kişi bavul kısmına doğru gidiyor. Ve orada bavullarını alacak. Hemen orada polis ilk önce müdahale etmiyor. Neden? Çünkü İstanbul Havalimanı'nda binlerce ya da yüzlerce oradaki bütün bavulları kontrol etmemek adına bu kişinin hangi bavulu alacağını takip ediyor. Ve daha sonrasında da ekranlarda şu anda görüyorsunuz, ulaştığımız bu özel görüntülerde İstanbul Havalimanı'nda adım adım takip ediliyor. Bavulu geliyor, bavulunu aldıktan sonra çıkış kapısına doğru ilerlerken hemen oradaki polis etrafını sarıyor ve diyorlar ki bavulunuza bir bakabilir miyiz? Hemen bavul kontrol noktasına götürüyorlar. Bu cüzdan size mi ait? Yok deme şansı yok. Çünkü cüzdan içerisinde kimlik kendisine var. Ait kimlik ve fotoğraflı bir kimlik var. Hemen ardından da İse isimli bu kişinin bavulu açıldığında ise daha enteresan. Arkadaşlarımız o fotoğrafı verebilirlerse uyuşturucunun bavulun içerisinde çokça sayıda sarı renkli şeker çıkıyor. Sarı renkli şeker tüpleri çıkıyor. İşte o şeker tüplerinin içerisinde de 112 uyuşturucu madde yerleştirildiği görülüyor. Hemen yanında yetmiyor. Bir yandan sarı şekerli tüpler, hemen yanında kurabiye ve onun yanında da bir de kakaolu kek var. Bu keklerin içerisinde de, kurabiyenin içerisinde de toz uyuşturucu maddesi var. İşte arkadaşlarımız şu anda ekranlara taşıdı. Şimdi bunlar bir kısmı. Bavulun içerisinde çokça sayıda çıkıyor. Bu gördüğünüz işte sarı renkli görünen, normalde ilk bakışta şeker gibi görünen bu uyuşturucu madde, bu şekerin içerisinde uyuşturucu madde var. Bu gördüğün böyle iştah açıcı keklerin içerisinde de uyuşturucu madde var. Ve aynı şekilde kurabiyeler, bir de kavanozlar, poşetler ve daha birçok, işte orada görüyorsun şeffaf kapların içerisinde bulunan keklerin içerisine uyuşturucu
1: bunların
0: madde.
1: Bunların hepsi valizden çıkıyor.
0: Hepsi valizde çıkıyor. Yani cüzdanı düşürmesiyle, sakarlığıyla birlikte başlayan bu operasyon bavuldaki uyuşturucu maddeye götürüyor. Uyuşturucu maddeye götürdüğü yetmiyor. Bir de bu kişinin tabii ki iltisaklı olduğu, telefonla yapmış olduğu görüşmeler, kimlerle görüştü, ne yaptı? Tüm bunlar da şu anda emniyet tarafından tespiti yapıldığını belirtelim. Ama bir yandan şimdi biz bu hikayeyi neden taşıyoruz? Şimdi buradaki uyuşturucu maddenin ele geçirmesinden ziyade bunların hikayesi. Şimdi İstanbul Havalimanı dediği an benim aklıma hep şu geliyor. Geçtiğimiz günlerde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şöyle bir operasyon yaptı. Kişilerin yutma yöntemiyle getirdiği uyuşturucu maddeyi yakalamışlardı. Merve, onların röntgenlerini bir çıkarttık. Hı hı.

0: Yani normalde kalp, böbrek, organ beklerken emin ol içerisinde doldurmuş bir sürü uyuşturucu maddeyi yutma yöntemiyle orada 1 kilo, 2 kilo uyuşturucu maddeyi 3 kişi geliyor, 4 kişi. Orada toplam yanlarında da 10 kiloya yakın uyuşturucu maddeyi yutup her bir işte birer kilo neyse artık uyuşturucu maddeleri yutuyorlar, getiriyorlar. İşte bu gördüğün kişi de yine sakarlığı sebebiyle ele geçirildi. Tabii bunun kontrol noktasında, burada çıkış noktasında da yakalanması da an meselesiydi ve şu anda da ekranlarda da görüldüğü gibi bir anda polisler geliyor. Hiç önce uyandırmadan, kendisini hiç ürkütmeden alıyorlar, kontrol odasına götürüyorlar ve bavulunu açtıklarında da bu uyuşturucu madde bu şekilde ele geçirmiş oluyor.
1: Peki, çok teşekkür ederim Mehmet.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ ol aktardığın bilgiler için ve aynı zamanda özel görüntüler için, yayına katkı için teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: A Haber Özel Haberler şefi Mehmet Karataş anlattı havalimanında gerçekleşen bu uyuşturucu operasyonunun ayrıntılarını. Şimdi İzmir'e gideceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi kapatma kararına rağmen Harman Dalı'na atık dökmeye devam ediyor. Bölgedeki son durumu alalım. Tartışmalar da büyüdü. Sefer Ayça konuyla konuşacak ayrıntıları.
2: Teşekkürler Merve. Evet, Harman Dalı yıllardır İzmir'in bir yanayan karası, yanayan bir bir yara İzmir için. Yani İzmir'de yıllardır bu konu konuşuluyor. Fakat son aldığımız bilgiler atık su buraya bırakıldığı ve atık suların, yani çöpten daha tehlikeli bir atık suyun buraya bırakıldığı. Bu konuyu baştan sona takip eden tabii ki konuğumuz var. Ona soracağız. Neler oluyor Harman Dalı'da tekrar? Çöp dökülmüyor ama ondan daha tehlikeli bir atık su var. Onu da soralım. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sefer Bey.
2: Neler oluyor Harman Dalı'da?
3: Sefer Bey, siz de bu konuyu yıllarca gündeme getirdiniz. Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin burası kanayan bir yarası.
2: Evet.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevreyle ilgili sorunları artarak devam ediyor. Evet. Azalacağı yerde artarak devam ediyor. Peki neden? Şimdi burası Harman Dalı çöplüğü mahkeme kararıyla kapatıldı. Kapatılmasına rağmen artık buraya çöp dökülmüyor ama buraya daha önce gelen çöpler, katı atıklar Bergama'ya gidiyor ve Manisa'ya gidiyor. Manisa'ya giden katı atıklar orada maalesef suyu vidanjörlerle, tankerlerle tekrar buraya Harman Dalı çöplüğüne getiriliyor ve burada kanalizasyona veriliyor.
2: Neden? Onu sormak için şimdi seyircilerimize soruyorlar. Neden? Manisa'ya gitmiş olan bir çöp.
3: Evet.
2: Suyu da depoda. Her şey de bu. Neden oradan buraya tekrar geliyor?
3: Evet. Güzel bir soru. Büyükşehir Belediyesi, Manisa Belediyesi'yle böyle bir anlaşma yapmış. Çöpünü alıyor. Suyunu tekrar İzmir'e Çiğli Atık Arıtma Tesislerine göndermesi gerekirken Harman Dalı'daki kanalizasyona veriyorlar. Çeliği bile eritebilecek diyor uzmanlar. Böyle bir sıvı atık maalesef doğayı çok kötü bir şekilde etkiliyor. Zaten burada Harman Dalı'da toprak kevgire dönmüş durumda.
2: Evet.
3: Büyükşehir Belediye Başkanımız geçenlerde açıklama yaptı. Hayalim dedi Harman Dalı'da yeşil bir alan oluşturmak dedi. Ama buraya eğer böyle sıvı dökmeye, zehir dökmeye devam ederlerse burada çevre katliamı artarak devam ediyor. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı ve Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet ediyoruz.
2: Evet.
3: Buraya vidanjörlerle geliyor adamlar. Döküyorlar sıvıyı ve zehir bu. Resmen zehir.
2: Bu zehri gece yapıyorlar. Yani.
3: Ve gece yapıyorlar. Bunu kontrol eden yok. Yani Büyükşehir Belediyesi yetkilileri lütfen gelin. Ne yaptığınıza bir bakın. Burada toprak kevgire döndü. Biz burada Evkabeşik'te yaşıyoruz. Balkonlara çıkmak çok zor o artık. Yani şunu söyleyebilirim. Pencere açmak lüks oldu.
2: Evet.
3: Resmen gaz kokuyor. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımız doktor kendisi, hekim. Halk sağlığını en iyi bilmesi gereken bir kişi. Bildiğine de inanıyoruz. Ama bürokratlar ona nasıl bir bilgi veriyorsa gelsinler buradaki katliamı lütfen
2: yani
3: bir görsün.
2: Bu anlaşmalar da var. Çöp Manisa'nın, suyu İzmir'in,
3: evet,
2: mi oluyor? Yani yine daha tehlikelisi İzmir'in.
3: Maalesef Sefer Bey. Evet. Maalesef İzmir'e gene çöpün suyunu vermeyi kabul etmiş Büyükşehir Belediyesi.
2: Böyle giderse ne olur size göre?
3: Katliam olur. Burada resmen toprak zaten kevgire döndü. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin kesinlikle bir an önce acil görevini yapması lazım.
2: Evet.
3: Burada bu katliamı durdurması lazım. Bu resmen çeliği bile eritebilecek bir çöp suyundan bahsediyoruz. Zehir bu.
2: Zehir.
3: Zehir.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Evet, çöpler Manisa'ya gidiyor ama dediğimiz gibi sular, çöp suları İzmir'e geliyor. Konuğumuz belirtti. Biz uyarımızı yapıyoruz haber olarak. Toprağa da şu anda delecek kadar, çeliği delecek kadar da bir atık su var burada. Çöp suyu en tehlikeli sulardan bir tanesi. Bakalım önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili, altını çizelim, bu konuyla ilgili nasıl bir önlem alacak?

0: Biz daha haber farkı reklamlarınıza getireceğiz diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım Merve.
1: Çok teşekkürler. Sefer Alçay İzmir'den anlattı ayrıntıları. Şimdi yeni trafik sigortası düzenlemesine ilişkin bazı başlıklar var. 1 Temmuz'da yeni düzenlemeler hayata geçiyor. Yeni uygulamalar nasıl şekillenecek ve sürücülerin dikkat etmeleri gereken başlıklar neler? Kübra Kılıçtepeci konuyla konuşacak ayrıntıları.
2: Evet, trafik sigortasında yeni düzenleme 1 Temmuz'dan itibaren artık hayata geçirilmiş olacak. Peki ne tür değişiklikler var? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum sigortacı Tahsin Aydın var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
2: Tahsin Bey, yeni düzenlemeyle ne tür değişiklik yapılıyor?
3: Trafik sigortalarımızın yeni düzenlemesinde vatandaşlarımızın olası mağduriyetlerini giderebilmek amacı altında belirli teminatlarımıza değişiklik sağlandı. Bunların en önemlilerinden bir tanesi değer kaybı başvurularımızdı. Biliyorsunuz ki herhangi bir hasar yaptınız ve aracınızda bir değer kaybı oluştu. İlgili değer kaybısı başvuru ya da ilgili aracılar tarafından sağlanıyordu. Artık devletimiz bu düzenlemeyi sağlayarak belirli bir aracıları ortadan kaldırdı. Vatandaşımız hiçbir başvuruya ihtiyaç kalmadan otomatikman değer kaybı ödemesi aynı hasar ödemesi gibi banka hesaplarına yansıtılacak. Çünkü belirli vatandaşlarda olası mağduriyetler söz konusu oluyordu. Ödemeleri eksik yapılıyordu ya da farklı kişiler, aracı kurumlar tarafından bilgi yanlışları ortaya çıkıyordu. Bununla birlikte düzenlemede yedek parçası konusuna da değinildi. Yedek parçada araçlarda oluşan hasarların parçaları değiştirilirken onarımları artık orijinal parça olmasa esas alındı. Tabi sigortalının rızası olursa eşdeğer parça veya onarımı da söz konusu olacak. Buradaki önceliğimiz tabii ki de orijinal parça esas alınıyor. Bedeni zararlarda oluşan iş göremezlik teminatında geçici ve sürekli bakım masrafları da teminatımıza birlikte tazminatlara ödenmesi başlanıyor. Tabi bununla birlikte bir düzenleme daha meydana geldi. Artık olası hasar durumlarında hasar yapıldıktan sonra E-Devlet telefon numarası aplikasyonu geliştiriliyor. Telefon numaralarıyla birlikte hasarlar takip edilecek ve sigorta şirketleri hiçbir aracı olmadan bizzat sigortalılarına ulaşım sağlayacaklar. Sigortalılarımızda olası mağduriyetleri giderilecek. Sigorta tasarruftur, sigorta güvendir, sürdürülebilir bir geleceğimiz için sigortamızın hepsini, tüm teminatlarımızın var olduğuna dikkat ederek geleceğimizi güvence altına diyoruz.
2: Ki bu değişiklikler de 1 Temmuz'dan itibaren artık hayatımızda olacak.
3: Evet, 1 Temmuz itibariyle bu değişiklikler yürürlüğe giriyor. Uygulamaları esas alınarak uygulanacak ve hasar ödemeleri mağdur olan kişilere bizzat yapılacak.
2: Çok teşekkürler. Rica ederim. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı sigortacı Tahsin Aydın'a teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
1: Almanya'nın finans başkenti Frankfurt, modern gökdelenleri ve köklü tarihiyle dikkat çekiyor. Avrupa'nın en önemli ekonomi ve ticaret merkezlerinden olan bu şehir, yüzyıllar boyunca kıta tarihinin şekillenmesinde de önemli rol oynadı. A Haber ekibinden Fatih Yılmaz, Frankfurt'u görüntüledi. İzleyelim.

Burası sadece Almanya'nın değil, Avrupa'nın da finans merkezi. Frankfurt'tayız. Her daim cıvıl cıvıl bir şehirden bahsediyoruz. Ama bu güzel şehir sadece bankalardan veya gökdelenlerden ibaret değil. Şimdi size Frankfurt'un keşfedilmemiş güzelliklerini göstereceğiz.

Frankfurt'un tarihi kalbindeyiz. Burası Orta Çağ'dan günümüze uzanan en önemli meydan, Röme Meydanı. Bir zamanlar imparatorluk törenlerine ev sahipliği yapan bu meydan bugün hem turistlerin hem de yerel halkın buluşma noktası.

şu an yukarıdan izliyoruz. Kuş bakışı izliyoruz. Burası Mind Tower. Yaklaşık 200 metre yükseklikten Frankfurt'un finans merkezi olduğunu, gökdelenlerini ve Main Nehri'nin şehri nasıl ikiye ayırdığını net

Frankfurt'un tam merkezinde şehrin simgelerinden biri olan ve en çok turist çeken mekanlarından bir tanesinin önündeyiz. Alte Oper, yani opera binası, 2. Dünya Savaşı'nda çok büyük hasar görmesine rağmen bu bina yeniden ayağa kaldırıldı. Bugün çeşitli kültürel etkinlikler, konserler için burası kullanılıyor. Görmüş olduğunuz gibi her daim insanlarla tıklım tıklım dolu oluyor.

Frankfurt'un en kozmopolit mekanlarından bir tanesindeyiz. Bahnhof Viertel deniyor buraya. Burada Türk toplumunun izlerini her köşede görmek mümkün. Sağlı sollu çok sayıda Türk restoranı, yine berberler bulunuyor. Burası aynı zamanda şehrin gastronomi merkezi olma özelliğini de taşıyor. Frankfurt'taki Türk toplumunun buluşma merkezlerinden bir tanesindeyiz. Burası Frankfurt Merkez Ditip Camii. Aslında bu cami konut binası olarak kullanılan bir yermiş. Sonradan Türk cemaati bu binayı satın almış ve 1990 yılından bu yana da burası cami olarak hizmet veriyor.

Arkamda gördüğünüz bu yüzlerce kişinin neden beklediğini duyunca çok şaşıracaksınız. Neden mi bekliyorlar? Frankfurt'taki bu gökdelenin terasından şehri bir kahve eşliğinde seyredebilmek için.

0: Almanya'da yaşayıp da Türkiye, İstanbul, özellikle Eminönü özlemi duyanlar, balık ekmeği özleyenler işte Frankfurt'ta gökdelenlerin dibinde bu İstanbul teknesine geliyorlar. Türkiye'yi gurbetçilerin ayağına getiren insan da karşımızda. Ramiz Bey, siz sadece burada balık ekmek satmıyorsunuz, Türkiye özlemini gideriyorsunuz buraya gelenlerin, öyle değil mi?
1: Aynen dediğiniz gibi, yani o özlemi burada yaşatmak istiyoruz. Yani çünkü bizim kendi kültürümüz bu balık ekmek olayı, İstanbul'da Eminönü tarihi. Yani öyle bir şeyleri burada, her yerde dönerci var, her yerde lahmacuncu var, kebapçı var. Biz de değişik bir şey yapalım. Yani bu da bir balık ekmeği, bizim bir kültürümüz. Ama Allah'a şükür muvaffak da olduk, yaptık. 24 senedir aynı bir mekan çalışıyor. Allah'a şükürler olsun. Elimizden geldiği kadar bu işi yapmaya çalışıyoruz.
0: Müşterileriniz sadece artık Türkler değil, Almanlara da balık ekmeği sevdirmişsiniz.
1: Ya öyle ki, yani geldikleri zaman hamsi, uskumru, çupra, kalamar falan diyorlar. Yani bu artık hamsi diyorlar. Hani artık öyle alıştırdık yani bunları.
0: Sizin sadece Almanya'da değil, herhalde Avrupa'daki tek bu şekilde servis veren, hizmet veren yersiniz.
1: Evet, tek. Avrupa'da bir tek.
0: Kaç yıl oldu?
1: Genel anlamda 24 sene oldu tam.
0: Evet. Peki başka neler var? Balık ekmek var.
1: Valla balık ekmeğimizde hamsi, uskumru, çupra, kalamar, kuzu ciğeri, tava ciğeri, ondan sonra Adana köfte, tavuk şiş, vegetariş, vegan, her şeyi yapıyoruz.

Frankfurt'un bir başka cazibe noktasındayız. Demirköprü üzerindeyiz. Burası o kadar popüler ki belki de şehrin en fazla fotoğrafı çekilen noktalarından bir tanesi ve birçok şehirde görmeye alışık olduğumuz aşk kilitleri burada yine bulunuyor.

Efendim, Dicle Nehri'nin bereket verdiği kadim topraklarda geçmişin izlerini sürmeye devam ediyoruz. Şu anda Dicle Barajı'nın hemen kıyısında bulunuyoruz ve burada bir divan kurulmuş. Üç değerli abimiz, amcamız şu anda burada oturuyorlar ve Eylül ilçesinin geçmişteki tarihi güzelliklerini ve kültürünü bize anlatmaya çalışacaklar. Hem türkü söyleyecekler hem de Dengi Beş okuyacaklar. Dünyaya ve dünyaya ve dünyaya tu abrim kadena o.

0: Eylül'ün yöresel lezzetlerini ekranlara taşıyacağız. Birçok yemek var. İşte o yemeklerden biri çömlek. Peki nasıl yapılır? Bunu da yanımızdaki konuğumuzla beraber anlatmaya çalışacağız. Kolay gelsin.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Çömlek yemeği Eylül'de meşhur.
1: Evet,
0: peki
1: meşhur.
0: Nasıl yapıyorsunuz? Bize anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki de.
0: Hangi sebzeleri kullanıyorsunuz?
1: Bunlar biz yazın kendi bahçemizde ektiğimiz sebzeler. Zaten tadının özelliği oradan geliyor. Ben hemen size anlatayım.
0: Tabii ki.
1: Önce etimizi, özelliği zaten etimizi alta dizeriz, tuzlarız. Öyle tadı daha güzel olur. Ondan sonra biber ve patlıcanlarımızı üstüne ekleriz. Sonrasından zaten domatesi ekleriz üstüne. Domatesini de ekledikten sonra en son sarımsağını ekleriz ve yağla salça, özelliği bu yağ salça. Bir de biraz su ekleyip üstüne döker, fırına göndeririz.
0: Bu yemek lezzetli, meşhur.
1: Evet.
0: Birçok özel günlerde de bu yemek tercih ediliyor.
1: Evet.
0: Evde, iş yerlerinde veya köylerde de yapılıyor mu?
1: Köylerde yapılıyor genellikle. Bir de düğünlerde, taziyelerde, özel günlerde olmazsa olmazımız bir yemek.

0: Eylül'de hiçbir zaman aç kalmazsınız çünkü buranın yöresel lezzetleri oldukça geniş. Şu anda kamera arkadaşım ekranlara taşıyor. Çeşit çeşit rengarenk yöresel yemekler masada bulunuyor.
1: İçli köfteyi normalde çiğ köftelik bulgur olur ya, onun şey yapıyoruz, sıcak suda hamurlarını hazırlıyoruz. Ondan sonra içi için kıyma, soğan, salça ve baharatlarını karıştırdıktan sonra elle açıyoruz. Biz bunu

0: Yağda kızarttık. Normalde sadece yağda değil de suda haşlarlar. Biz ama yağda kızartıp getirdik bunu. Dolmalarımız, bizim asma yapraklarımız genelde meşhurdur. Eylül'ün üzümü meşhur olduğu gibi asma yaprakları da meşhurdur. Asma yapraklarını taze dalından koparıp getirdik dolmalarımızı sizin için. Şunlar da taze biber ve patlıcandan. Yine Eylül'ün patlıcanı ve biberi mevsimi olduğu için.
1: Şimdi çok güzel lezzetli yemekler var.
2: Bizim ilçemize...
1: Siz de evde veya dışarıda, köyde yapıyor musunuz?
2: Tabii ki de yapıyoruz. Buranın yemekleri çok meşhur zaten. İlçemiz her yönden zaten çok zengin. Yemeklerimiz çok beğeniliyor genelde. Dışarıdan gelenler de ikram ediyoruz. Gerçekten güzel bir yer burası da aynı şekilde. Yemeklerimiz de zaten tanıttığımız gibi. Yani güzel bu şekilde.
3: Ankara'da bir içerik üreticisi sosyal medya hesabından yokuşta kalan araçların videosunu paylaştı. Paylaşımdan sonra dik yokuş bir anda ün kazandı. Sürücüler araçların özellikle yağmurlu havalarda çıkmakta zorlandığı o yokuşa giderek araçlarının performanslarını test ediyorlar.

0: Arkadaşlar mesai yine başladı. Ana çıkamadılar.
1: Yaş olunca tekerlekler çok patina çekiyor.
2: Yağmur yağdığı zaman büyük bir sıkıntı yaşıyor araçlar burada.
3: Yokuşta kalan araç videoları milyonlarca kez izlendi. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.
4: Ankara'nın sosyal medyada gündem olan o yokuşundayız. İşte bu yokuşta çekilen video milyonlarca kez izlendi. Yorumlarsa peş peşe geldi.
3: Bir vatandaşın evinin önündeki dik yokuşta çektiği görüntüler, sürücülere zor anlar yaşatan yolu yeniden gündeme taşıdı.
1: Yağmur da olsa belki ben de zorlanırdım ama çıkarız, sıkıntı yok.
4: Video sosyal medyada gündem olduktan sonra bazı sürücüler araçlarıyla birlikte bu yokuşa geldi ve araçların performansını test etti.
5: İlk olarak yokuşu buluyoruz ve bir bakıyoruz hayli uzun bir yokuş. Çıkalım. Gidiyoruz, gidiyoruz ve gidiyoruz. Başardık.
1: Vitesi çok yükseltmeden, birinci viteste de olmadan, birinci vites çok güçlü, o çıkmaz burada, patinaja düşer. Üçüncü viteste çok seri kalır, o da çıkamazsınız. İkinci viteste, 2000 devirde burası rahat çıkılıyor.
4: Peki o yokuş bahsedildiği kadar zorlu mu? Bizler de şu an aracımızla deneyeceğiz. Şu anda yokuşun tam ortasındayız. Özellikle motor hacmi düşük araçlar bu yokuşa çıkarken bir hayli zorlanabilir.
2: Ya motoru düşük olan, beygiri düşük olanlar burada kalıyor tabii. Evet. Özellikle önden çekişli olanlar.
6: Gaziantep'te yaşayan 40 yaşındaki Türkçe öğretmeni Cüneyt Kökalan doğuştan gelen görme kaybına rağmen bisiklet tutkusundan vazgeçmedi. Çocukluk hayalini tandem bisikletle gerçekleştiren Kökalan, gönüllü bisiklet severlerle birlikte şehirler arası yolculuklara katılıyor ve doğa kampları yapıyor.
3: Bazı tutkular vardır, engeller onları durduramaz. Gaziantep'te yaşayan Türkçe öğretmeni Cüneyt Kökalan'ın hikayesi de bunun en güzel örneklerinden biri. Kökalan doğuştan %85 görme kaybına rağmen bisiklet tutkusundan hiç vazgeçmedi. Yapamayacağını söyleyenlere de aldırış etmedi. Daha çocukken başladı pedal çevirmeye. Kökalan görme kaybı %95'e yükselince bir süre bisiklet sürmeye ara vermek zorunda kaldı.
7: Bisiklete ara verdiğim zamanlar benim için çok yani üzüntülü zamanlardı. Çünkü görme engelinin artmasından dolayı bisikleti sürememek gerçekten benim için de çok büyük bir bisiklete karşı büyük bir hasret doğuruyordu.
3: Meslek hayatına başladıktan sonra ise başka bir kapı açıldı onun için. Kökalan şimdi çocukluk hayalini tandem bisikletle gerçekleştiriyor. Gönüllü bisiklet severlerle şehirler arası yolculuklara ve doğa kamplarına katılıyor.
7: Artık önde değil de arkada bir co-pilot olarak bisiklet özlemimizi giderdik ve o gün bugündür bisiklet sürüyoruz. Bir pilot bulunduğu zaman çok rahatlıkla bisiklet sürebileceğimizi hissetmiştim ve gerçekten çok mutlu olmuştum.
8: Kendisinin bisiklete olan heyecanı ve tutkusu beni gerçekten çok etkiledi. İlk sürüşümüzde biraz tedirgindim. Ama Cüneyt abiyle beraber tandem bisiklete bindiğimizde iki kişi değil de bir olduğumuzu fark ettim.
6: Böylece bugün Ajans Güneş Kuşağı'nda bize ayrılan süreyi noktalayacağız. Birazdan Merve Türkay yeni gelişmelerle akşama doğru kuşağında karşınızda olacak. Yeniden görüşmek üzere. İyi haftalar. Hoşçakalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir dönemde dünyanın önde gelen finans kuruluşları altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncelliyor. Özellikle ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın uzun vadeli projeksiyonunda ons altının 6000 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsü dikkat çekti. Goldman Sachs, UBS, Bank of America ve Morgan Stanley gibi kurumlarda altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize eden kuruluşlar arasında yer alıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
7: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.

0: firmalarda 10.000 TL'ye varan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5.000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktı. Ankara-Konya yolunun 28 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktı. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: ABD ve İran arasında çatışmalar yerini diplomasiye bıraktı. Washington ve Tahran barışta anlaştı. Dünyadan tepkiler peş peşe geldi. ABD ile İran'ın barış anlaşmasında el sıkışmasının ardından memnuniyet mesajları ardı ardına geldi. İlk kutlayanlardan biri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan sabotajlara karşı uyardı. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. İmzaların atılacağı güne kadar tahrik ve sabotajlardan kaçınılmalı, dikkatli olunmalıdır. ABD ve İran başta olmak üzere arabuluculuk için Pakistan'a, destekleri için Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür ediyorum. Türkiye bölgede barış ve diplomasiye katkı sunmaya devam edecektir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görüşmelerin yapıcı biçimde devam etmesini temenni etti. Türkiye'nin barışa desteğinin süreceğini kaydetti.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, zaten...
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de anlaşma için tarafları tebrik etti. Guterres paylaşımda çatışmanın barış içerisinde çözülmesine yönelik bir adım atıldığını belirtti. Körfez'den gelen ilk açıklamaysa arabuluculardan biri olan Katar'dandı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani, Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptının barışı güçlendirme ve ekonomik büyüme yolunda önemli olduğunu kaydetti. Mutabakat Avrupa'dan da memnuniyetle karşılandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'sa konuya ilişkin paylaşımda tarafları anlaşmaya uymaya çağırdı. Lübnan'da ateşkes çabalarını destekledi. Taraflar arasında imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde atılacak.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Karakola gittim, ölümle beni tehdit ettiler.
1: Engelli kızı için verdiği yaşam mücadelesi komşu şiddetiyle gölgelendi.
3: Nasıl vurdu, ben düştüm. Eşi de yanındaydı, hiç nık demedi. Kalkmaya çalıştım, kalkamadım. Tekrar düştüm.
1: Vicdanları sızlatan bu görüntüler Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden. 65 yaşındaki E.B. bedensel engelli kızının tekerlekli sandalyeyle eve rahatça girip çıkabilmesi için belediyeden yardım istedi. Yokuş olan ev yoluna rampa yapmak için çalışan belediye ekiplerine iddiaya göre komşuları Mehmet Kaçar engel oldu.
3: Kaç basamak dedi yapıyoruz. Geldi, eşi müdahale etti, yapmadı. Bırakmadı, onları kovdu gitti. Ben de koşarak gittim.
1: Tarafların tartışmasında öfkeli komşu kürekle yaşlı kadına saldırdı.
3: Seni öldüreceğim. Bu sokakı sana zindan edeceğim. Sen burada seni yaşatmam. Geldim, tekrar kürek almıştı arkamda. Demek ki öldürmeye niyeti vardı ya.
1: Kendi imkanlarıyla hastaneye giden kadının başına 12 dikiş atıldı. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaçar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İyi akşamlar. Ajans Akşam Adoru'na başlıyoruz. Gelişmelerle karşınızdayız. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. 2 saat boyunca da yaklaşık olarak karşınızda olacağız. A Haber ekranlarındayız. A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Peki bu saat diliminde ana başlıklarımız neler olacak? Buyurun hızlıca onlara bakalım. Sonra da başlayalım isterseniz.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran çatışmalarına ilişkin çok önemli bir gelişme yaşandı. Artık bir barıştan bahsedebiliriz 28 Şubat'ın ardından. İki tarafta anlaşma sağlandı dedi nihayet. Uzun süren saldırıların ardından kalıcı barış için imzalar atılacak, yeri belli. İsviçre'de atılacak imzalar, tarihte belli, bakacağız detaylarına. Ve beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına yönelik o soruşturma başlatılmıştı geçen hafta hatırlarsanız. Şimdi yeni bir gelişme var, hatta bir operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınanlar var, serbest bırakılanlar var. Ve beyaz et fiyatları nasıl etkiledi bu süreç, buna da yakından bakacağız. İstanbul Maltepe'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı dün meydana gelen bu kaza, korkunç bir kaza, alev alıyor otomobiller. Araçlar alev topuna dönmüştü. Bir kask kamerasına, motosikletin kask kamerasına yansıyor görüntüler. Yeni detaylar da var. Yaralılar vardı. Onların sağlık durumlarına da bakacağız bu kazayla ilgili. Başlayalım. Haydi buyurun isterseniz. Bunlar ana başlıklarımız sadece. Gündemimizde neler var? Şu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşması olacak. Ankara Havalimanı bugün açıldı. Etimesgut'ta uzun süredir çalışmaları yapılıyordu. Özellikle de NATO öncesinde böyle bir piste ihtiyaç vardı ve bugün Ankara Havalimanı'nın açılış töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı indi bugün ve uçak işte böyle karşılandı. İstanbul'dan Ankara'ya geldi bu sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu havalimanına indi, yeni havalimanına indi ve açılış törenini de Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı işte bugün Ankara Havalimanı'nda böyle karşılandı. Su tankı töreniyle karşılandı. Uçağın inişinin ardından işte bu görüntüler medyaya da yansıdı. Şimdi bu görüntülerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Az önce de söylemiştim, NATO zirvesi öncesinde çok önemli. Böyle bir havaalanına zaten ihtiyaç vardı, havalimanına Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara Havalimanı'nın açılış töreninde konuştu. 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi gerçekleşecek başkent Ankara'da. Ankara'da düzenleneceğini hatırlattı Cumhurbaşkanı ve 2026 yılı için Türkiye için, ya Türkiye açısından zirveler yılı olduğunu da ifade etti. Açılışlardan bahsetti, projelerden bahsetti Cumhurbaşkanı ve Ankara Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte artık Esenboğa Havalimanı trafiğinde de çok ciddi bir rahatlama yaşanacağını söyledi.
1: 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız. Burada şunu dikkatinize getirmek isterim. Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Özellikle başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır. Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa'nın hem hava yolu hem karayolu trafiğinde inşallah bir rahatlama olacaktır. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız yeni çehresi ve imkanları ile yeniden ayağa kalkmış oldu. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da Ankara Havalimanı'nın açılış törenini gerçekleştirdi. Törendeki konuşmasını ekranlarınıza taşıdık ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Şu dakika itibariyle de Bakanlar Kurulu'na başkanlık ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakanlar Kurulu toplantısının gündemi epey yoğun. Çünkü bu savaşın sona ermesiyle birlikte bölgedeki yeni gelişmeler çok yakın artık, tarih 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi gerçekleşecek Ankara'da. Pek çok önemli konu başlığı daha var. Kabine toplandı. İlk görüntülerde medyayla paylaşıldı. Ekranlarınızdaki bu görüntüler devam eden kabine toplantısına ilişkin. Külliyeye gidelim biz de. Mert Acaylıoğlu bizi bekliyor. Takip ediyor Bakanlar Kurulu toplantısını. Detaylarını anlatacak bize. Mert, neler olacak? Ana başlıkları neler kabinenin bugün?
2: Merve Türkay, havalimanı açılışı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi ve kabine toplantısı takribi 1 saat 10 dakika önce başladı. Halen daha devam ediyor. Önemli konu başlıkları var. Amerika ile İran arasında varılan mutabakat ki bu hususta Pakistan'ın, Suudi Arabistan ve Katar'ın da önemli katkıları vardı. Tabii ki sürecin başından bu yana Türkiye'nin de önemli katkıları vardı. Özellikle Orta Doğu'da istikrar, barış ve huzurun sağlanması noktasındaki Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Memnuniyetle karşılıyoruz demişti ve sabotajlara karşı uyarmıştı. Aslında bu sabotajlarda alt metinde İsrail yatmakta. Bu kapsamda kabine toplantısında tüm bu gelişmelerin enine boyuna ele alınacağını belirtelim. Bir yazılı açıklama yapmıştı. Ulusal seslenişte Başkan Erdoğan aslında sözlü açıklamasıyla birlikte yaşanan bu varılan mutabakatı ele alacak. Tabii ki 19'unda imzalar atılacak. Bu sürecin de iyi değerlendirmesi gerekiyor. İfade ettiği gibi özellikle bu süreci bozmaya çalışanlar olacaktır. İsrail gibi. Buna karşı uyarmıştı. Bu akşam vereceği mesajlar da bu konuda, bu kapsamda önemli olacak ve kabinede bu konu enine boyuna değerlendirilecek. İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu ve tabii ki Amerika ile İran arasında varılan anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı'nın geleceği. Tabii ki burada neler olacak bunu göreceğiz. Petrol fiyatlarında bir nebze olsun gevşeme var. Özellikle enerji arzı noktasında, gıda güvenliği noktasında biliyorsunuz Hürmüz Boğazı oldukça kritik bir noktaydı. Yine navlun fiyatları, yani deniz nakliye fiyatlarında yükseliş hakimdi. İşte bunların her birinin tabii ki oldukça önemli bir konumda olan ülkemize de etkileri var. Bunların her biri kabine toplantısında değerlendirilecek. Yine ekonomi üzerinden gidecek olursak da orta vadeli program ve 12. kalkınma planı gibi birçok konu başlığının kabinede kendine yer bulmasını beklemekteyiz. Tabii ki iç siyasete ve iç politikaya ilişkin de terörsüz Türkiye süreci kabine toplantılarında bir süredir oldukça önemli bir yer tutuyor. Sahadaki gelişmeler ve istihbari verilerin de yine kabinede değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan tabii ki Türkiye'nin özellikle denizlerinde Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde hak, alaka ve menfaatlerinin korunması noktasında önemli bir dönemeçteyiz aslında. Çünkü Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail'in ardından Fransa'yla da bir askeri anlaşma yapma girişimi yapmıştı. Bu da tabii ki kendine kabinede yer bulacak. Gelişmeler bu yönde takibimiz sürüyor. Yeni gelişmeler oldukça paylaşacağız. Toplantı halen daha sürüyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Merve Türkay.
0: Mert, çok teşekkür ediyoruz. Mert'in de aktardığı gibi kabinenin en önemli gündem başlıklarından biri bu olacak elbette. Hemen yanı başımızda devam eden bu savaş, komşumuz İran'la. Bu süreçte Türkiye'nin de çok ciddi diplomatik çabaları oldu, çok ciddi diplomatik girişimleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlanan bu anlaşmayla, sözlü olarak sağlanan bu anlaşmayla ilgili açıklamaları var. Bakacağız birazdan ama Cenevre'de olması muhtemel, İsviçre'de gerçekleşecek. G.D. Vance'in bu törene katılması bekleniyor Amerika Birleşik Devletleri adına. Ama şu sıralarda Donald Trump'ın uçağı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın uçağı İsviçre'ye indi. Fransa'ya geçmesi bekleniyor Donald Trump'ın. Görüntüler İsviçre'den, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın uçağının İsviçre'ye indiğini görüyoruz. Fransa'ya da İsviçre'den helikopterle geçeceği belirtildi Donald Trump'ın. Tabii ki böyle bir önemli zirve öncesinde bu ayın 19'unda yapılması planlanıyor. Yani Cuma günü yapılması planlanıyor bu anlaşma töreninin. Hemen evvelinde Trump'ın İsviçre'de olması da elbette manidar. Ne anlama geliyor? Herhalde daha iyi anlayacağız önümüzdeki günlerdeki gelişmelerle birlikte. Peki bu sürece nasıl gelindi? Yani ABD ile İran arasındaki müzakerelerde sona gelindi diyoruz ama Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varıldığını duyurdu ve onun ardından da bu sürece ilişkin basın bilgileri ulaşmaya başladı. Mütabakat ABD Başkanı Donald Trump ve İran tarafından da ilan edildi hali hazırda. Taraflar arasında resmi imzalar atılacak. İsviçre'de atılacak. Az önce de söylemiş olduğum gibi 19'unda planlanıyor ayın.

0: 9'unda Cuma günü İsviçre'de bu imzalar atılacak. Peki ABD basını ne diyor? İran basını ne diyor? Bunlara bir bakalım. Yeni gelişmeler de var. Hem onları aktaracağız birazdan hem de Tahran'a uzanacağız.
1: ABD-İran hattında kritik bekleyiş sona erdi. Taraflar el sıkıştı, gerilim yerini barışa bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzun bir süredir devam eden müzakereler sonuca bağlandı. Mutabakata ilişkin ilk duyuruyu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Washington'la Tahran arasında uzlaşıya varıldığını ve çatışmaları kalıcı olarak sona erdiren bir barış anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Anlaşmanın bir parçası olarak Lübnan'daki çatışmaların da derhal durdurulacağını kaydetti. Şerif paylaşımında aynı zamanda Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a arabuluculuk çabaları nedeniyle özel bir teşekkürde bulundu. Pakistan Başbakanından dakikalar sonra da ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı duyurdu. İran'la yapılan anlaşma tamamlandı. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum. Ülkede bulunan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması konusunda da aceleleri olmadığını belirten Trump, bunun daha sonra gerçekleşebileceğini belirtti. ABD Başkanı nükleer meselelerde anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların yeniden başlayacağı konusunda da gözdağı verdi. Tahran'a yönelik yaptırımlarında anlaşma kapsamında kaldırılabileceğini açıkladı. İran tarafı ise anlaşmayı ilk olarak televizyon ekranlarından doğruladı. ABD bize boyun eğdi dedi.
2: ABD, İran ve direnç cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
1: Detaylarsa İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi'den geldi. Garibabadi, Tahran'ın taleplerini kabul ettirene kadar mutabakat zaptını kabul etmediğini açıkladı.
3: Katar heyeti dün Tahran'daydı. Yaklaşık 14-15 saat süren görüşmelerde İran'ın metni ilişkin son değişikliklerini sunduk.
1: Anlaşmaya ilişkin detay da verdi.
3: Birincisi, Lübnan'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona ermesi. İkincisi ise ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasıdır. 60 günlük görüşmeler ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır. Bu müzakerelerde nükleer konular, yaptırımların kaldırılması, İran'ın yeniden yapılanması gibi konular olacak.
1: Garibabadi, İsrail, Lübnan'ın güneyinden çekildiği takdirde İran'ın misilleme yapmayacağını da vurguladı. O açıklamalardan dakikalar sonra da İran medyası 14 maddelik anlaşma şartlarını duyurdu. Mutabakatta Lübnan ve tüm cephelerdeki çatışmaların sona ermesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, 24 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, İran'a yönelik 300 milyar dolarlık onarım tazminatı, yaptırımların askıya alınması ve Tahran'ın nükleer silah elde etmeme taahhüdü öne çıkıyor. Uzlaşının ardından Avrupa'da İran'a yelkenleri indirdi. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya İran'ın nükleer programında şeffaflık karşılığında Tahran'a yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yaktı. Taraflar arasında imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de imza törenine katılmak üzere Cenevre'ye gideceğini açıkladı. Trump'ın da gitme ihtimali bulunduğunu kaydetti.
0: Şimdi neler yaşandı 28 Şubat'tan bu yana? Geçtiğimiz yıl Haziran ayında bir yıl evvel yine İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırmışlardı. Ama bu defa bu 28 Şubat'taki saldırıların ardından durum farklılaştı. Çünkü İran bu defa körfezdeki ülkeleri hedef almaya başladı. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Tüm dengeleri değiştirdi İran'ın bu hamleleri. Ki Avrupa Birliği ülkelerinin de bu süreçte İran'la ilgili yaptırımları kaldırmayı düşünmeleri kararlarını açıkladı. Açıklamaları bile işte merkezi Hürmüz'de topluyor aslına bakarsanız. Şöyle hızlıca bir bakalım 28 Şubat'tan beri ne yaşandı? 28 Şubat'ta İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdılar. Hemen savaşın ilk günü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'ın dini lideri Ali Hamane'yi öldürdü 28 Şubat'ta. Ve Amerika Birleşik Devletleri Minnap'ta bir okulu vurdu. ilk gününde daha savaşın küçücük çocukların olduğu, 8-10 yaşında çocukların eğitim gördüğü bir okulu vurdu. 168 kişi hayatını kaybetti. Çoğu da çocuk zaten. Sonra İran Hamaney'in ölümünü doğruladı birkaç gün sonra. Hep muallaktı hatırlarsanız. Yani İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran'da öldüğü iddia edilen liderlerle ilgili hep biraz daha gecikmeli açıklamalar, doğrulandıktan sonra gelen açıklamaları gördük biz bu süreçte. Sonra Amerika Birleşik Devletleri artık ABD üslerini bölgede Körfez'de hedef almaya başladı 3 Mart itibariyle. Ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz başladı. Hürmüz Boğazı'nda geçişleri kapattığını açıkladı İran. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes sonrasında madem kapalı ben de abluka uyguluyorum kararı vardı. Ya, tüm hep böyle bir sert açıklamalar, riskli adımlar arka arkaya geldi. Trump çok yüksek tehditlerde bulundu. Hep tonunu yükseltti. Sonra 7 Nisan'da bir ateşkes kararını duyurdu ki o gece yaptığı açıklamada yarın sabah itibariyle İran'ın tüm enerji altyapısını vuracağız demişti. Ve ardından ateşkes ilan edildi. Sonra 7 Nisan'dan sonra o ateşkes hep uzatıldı. İşte doğrudan görüşmeler de bir noktada başladı. İşte biz ve Pakistan arabuluculuk girişimlerine zaten çok önceden başlamıştık. Savaş başladıktan hemen sonra. Ve bu süreç işte geldi bugüne kadar. Bugün Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için anlaşma sağlandı dendi. Artık savaş denmiyor. Hürmüz Boğazı'nın açılmasından bahsediliyor ve 19'unda ayın yani bu cuma günü tarafların bir araya gelmesi artık netleşmiş görünüyor. Bugünkü şartlarda gerginlik noktası biraz ABD ile İsrail arasına yansıdı. İşte Trump'ın daha dün Netanyahu ile ilgili çok sert açıklamaları var. Bugün de Donald Trump dedi ki Hürmüz'den gemiler geçmeye başladı. Açıklamasına bakalım. Bu arada Donald Trump'ın uçağı inmişti geçtiğimiz dakikalarda İsviçre'ye ve Donald Trump'ın da şu an itibariyle uçaktan indiği görüntülerini ekranlarınıza taşıyoruz. Şimdi görüşmeler de İsviçre'de olacak. Dolayısıyla Trump'ın bugün İsviçre'de olması manidar. Cuma gününe kadar işte bölgede kalır mı, Fransa'ya gitmesi bekleniyor Donald Trump'ın bilmiyoruz. Çünkü G.D. Vance belki katılabilir barış görüşmelerine demişti Donald Trump için. Trump daha dün Rus lider Putin'le görüştü bu arada. Çok ciddi bir trafik var, ciddi bir diplomasi trafiği var bilmiyoruz. Donald Trump bu görüşmelere kadar Avrupa'da kalır mı? Cuma günü bu görüşmelere kendi adına, kendi ülkesi adına başkanlık eder mi? Dediğimiz gibi her an her şey değişebilir. Ama bugün Donald Trump dedi ki gemilerin çoğu petrol yüklü ve gemiler artık Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı. Tamamen güvenli şekilde geçiyorlar. Bunun garantisini de İran adına da garantisini veriyor. Donald Trump yaptığı açıklamada her şey tamamen güvenli, emniyetli ve el değmemiş olan Güney otoyolunu kullanıyorlar diyor. Yani deniz yolunda ki bu geçiş yolunu kullanıyorlar diyor aslında. Otoyolu derken araçlardan bahsetmiyor. Başka seyahat rotaları da var diyor. Belki Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra farklı şekillerde gidecekleri hedef noktalarına ilişkin farklı güzergahların da olduğunu söylüyor Donald Trump. Öyle mi? Tahran'a gidelim. Şimdi genelde ABD basını görüşmelere ilişkin ya da herhangi bir açıklamaya ilişkin önceden haberdar ediyor kamuoyunu ama İran basını bu konuda da temkinli. Sonuçta saldırıya uğrayan bir ülkeydi İran. Ekber'e bir uzanalım isterseniz. Hürmüz'den geçişler başladı mı? ABD'nin açıkladığı şartları İran'da tamamen doğruluyor mu? Kimler gidecek İsviçre'ye Cuma günü? Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı gelecek dedi ABD tarafı ama doğru mu? İran bunu doğruluyor mu? Ekber'de tüm bilgiler. Ben hepsini sormuş olayım, sonra detaylara inelim.
4: Teşekkür ederim Merve. Öncelikle şunu söyleyeyim. Evet, senin de az önce belirttiğin üzere artık 107 gün sonra 28 Şubat'ta başlayan savaş bitmiş oldu. Sabahın erken saatlerinde bu konuyla ilgili her üç taraftan da açıklama geldi. Fakat ilginçtir, hala o uzlaşma metni basına açıklanmıştı. Sonra konuşan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bunun açıklanacağını ifade etti ve ilginçtir. Az önce J.D. Vance'in de bir açıklaması söz konusuydu ve o açıklamasında bazı konuların işte bazı ayrıntıların netleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu da ilginçti. Çünkü biz öyle biliyorduk ki her şey tamamdır. Ancak J.D. Vance bazı konularla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtiyor. J.D. Vance aynı zamanda Cenevre'deki görüşmelere İran tarafından İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın katılmasını beklediklerini ifade etti. Hı hı. Yine İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden az önce gelen açıklamada bunun net olmadığı ifade edildi. Ayrıca
0: yani isimlerin hangi isimlerin katılacağı henüz net değil diyor İran Dışişleri Sözcüsü.
4: Evet. İran tarafından net değil. Hatta İran'dan gelen son açıklamada İran bu Cenevre görüşmeleri öncesinde bölge ülkelerine yönelik de İran'dan bazı ziyaretlerin söz konusu olacağı, ardından Cenevre'ye gidileceği ifade edildi. Öyle görünüyor ki hala bazı konularla ilgili pürüzler söz konusu. Bir başka kafa karışıklığı söz konusu. Az önce senin belirttiğin husus, yani Donald Trump diyor ki petrol dolu gemiler bölgeden geçmeye başladı ve bu gemilerde genellikle Umman kıyılarından geçiyor. Yani İran tarafından değil. Halbuki İran devlet televizyonu takribi olarak 2 saat önce bölgedeki muhabirine bağlanarak son 96 saatte herhangi bir geminin bölgeden geçmediğini ve İran'ın bu bölgeye, Hürmüz Boğazı'nı kapatma eylemine devam ettiğini diyordu. Yani ne kadar biz bir uzlaşıdan bahsetsekse İran devlet televizyonu buranın kapalı olduğunu ifade ediyor. Şimdi bu işte Hürmüz ve Abluka bu anlaşmanın, bu uzlaştan hemen sonra mı açılacak, yoksa Cuma günü işte imzalı sonrası açıklanacak? Bu konuyla ilgili de yine farklı açıklamalar geliyor. İran tarafı Abluka'nın derhal kaldırılacağından bahsediyor. Hürmüz'ün Cuma günü imza adından işte yapılacağını bahsediyor. Amerikan tarafı tam tersini söylemektedir. Yani bu konularla ilgili her iki taraftan da kafa karıştırıcı ifadelere yer veriyor. Diğer taraftan mesela iddialı bir başka konu vardır İran medyasında tartışılan. Bundan sonra 60, yani bu Cuma günkü imzadan sonra 60 gün boyunca taraflar işte İran'ın nükleer faaliyetlerini görüşecek. Ve bu 60 günlük süre zarfında Amerika Birleşik Devletleri bölgeye ek güç göndermeyecek. Ve o esas anlaşma yapıldıktan 30 gün sonra da bu bölgeye getirdikleri bütün askerlerinin bölgeden çekeceğine ilişkin İran medyasında yer alan haberler söz konusu.
0: İran diyor ki yeni güç göndermeyecek Amerika Birleşik Devletleri savaşı yani bitmesinin ardından, imzaların ardından 60 gün boyunca ve bölgedeki güçlerini de geri çekecek. Peki çok kısa bir soru sormak istiyorum Ekmer. Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaktan bahsetmesiyle ilgili, yani belli ki orayla da Avrupa kıtasıyla da bir müzakere süreci yürüyor, evet. İran tarafı. Buna ilişkin bir açıklama var mı İran basınında ya da devlet yetkililerinden?
4: Öyle söyleyeyim Merve, esasında Amerika Birleşik Devletleri olur dedikten sonra Avrupa ülkeleri de bunu kabul edecektir. Avrupalıların da İran'a karşı bazı yaptırımları söz konusu. Tabii yaptırımlar meselesi an itibariyle müzakere konusu değil. O ikinci aşamada, yani Cuma günkü o uzlaşma imzaladıktan sonra taraflar masaya oturacak. O masada neler konuşulacak? Bir, İran'ın nükleer faaliyetleri, diye işte hı hı. Diğer taraftan İran'a uygulanan yaptırımlar, ilkin yaptırımlar, daha sonra uygulanan yaptırımlar, Birleşmiş Milletler'in yaptırımları, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'a uyguladığı yaptırımlar ve diğer yaptırımlar o süre zarfında tartışılacaktır ve oradan eğer bir anlaşma çıkarsa Amerika Birleşik Devletleri ve bu yaptırımlar kaldırılmış olacak ve öyle tahmin ediliyor ki Avrupa yaptırımlarında Amerika Birleşik Devletleri ile yaptırımlarıyla birlikte İran'a karşı kaldırılmış olacaktır. Fakat oldukça kırılgan bir süreçten bahsediyoruz. Hatta özellikle bugün İran tarafı Lübnan meselesine dikkat çekti. Diyor ki bu uzlaşma metninde 3 kez biz diyor Lübnan ülkesinin ismini kaydettik. İran oradaki süreci çok yakından takip ettiğini, gerçi İsrail tam tersini söylüyor. İsrail diyor ben işte o bölgede kalmaya, tampon bölgede kalmaya devam edeceğim. Insan. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu uzlaşmaya da biz dahil değiliz
0: diyor. Ekber çok teşekkür ediyorum şu ana kadar aktardıkların için. Çok sıcak tabii. Daha bugün pazartesi, cumaya kadar pek çok şey de değişebilir. Pek çok konuda yeniden uzlaşarak o masaya oturup yeni başlıkları görüşebilirler. Adım adım da ilerleyen bir süreç. En sağlıklı şekilde aslına bakarsan ilerleyen bir süreç. Ama İran tarafından yapılan açıklamalar kıymetli. En azından yani iki tarafı da analiz edebilmek adına petrol fiyatlarına baktığımız zaman süreci birazcık daha net analiz edebiliyoruz. İşte bugün dün petrol fiyatları yeniden düştü. Biz 110 doların üzerinde, varil fiyatı 110 doların üzerinde gördük petrol fiyatlarını. Sonra 100'ün altına çekildi. 90'a biraz yaklaştı. Petrol fiyatları bir yana, bir başka veri daha var ki o da Rusya borsaları. Şimdi ABD ile İran arasında mütabakata varılmasının ardından enerji piyasalarındaki o risk primi azalınca, aynı zamanda emtia fiyatları da düşünce Rus piyasalarında satış baskısı arttı bugün. Hatta sabaha düşüşle uyandı Moskova borsası, kayıpla başladı bugüne. Rus rublesi de dolar karşısında düştü. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garabadi'nin 15 Haziran'ın ilk saatlerinde ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulamasıyla, mütabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamasıyla enerji piyasalarında risk primleri kısmen azalırken Brent petrolün varil fiyatı da geçen haftaki kapanışa göre çok ciddi bir düşüş kaydetti. Rus ekonomisi de olumsuz etkilendi bundan. Ülkenin ana ihracat kalemi petrol ve çeşitli emtialardaki fiyat değişimlerine duyarlılık ön plana çıkıyor. Sabah saatlerinden itibaren çok hareketliydi Rus borsaları. Savaşın ne kadar geniş bir alanı, belki de tüm dünyayı çok farklı alanlarda nasıl etkilediğinin de aslına bakarsanız bu sabah itibariyle açıklanan bu barış anlaşmasıyla birlikte etkilerini çok net görüyoruz. Daha sonrasında da göreceğiz. Bu savaşın dolaylı maliyetlerini hesapladığımız zaman neler ortaya çıkacak? Herhalde tarihte uzun yıllar bunları yazacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Missouri eyaletinde bir uçak kazası meydana geldi yine. Havalandıktan çok kısa süre sonra düşen bir uçakta 11 paraşütçü ve bir pilot hayatını kaybetti.
5: Paraşütçüleri taşıyan uçak yere çakıldı. 12 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Missouri eyaletindeki Butler Memorial Havalimanı'ndan havalanan ve paraşütlü atlayıcıları taşıyan bir uçak düştü. Uçağın yerel saatle 11:20'de havalandığı ancak gerekli irtifaya ulaşamadığı açıklandı. Yetkililer uçağın havalandıktan kısa süre sonra keskin bir şekilde sola döndüğünü ve pistten yaklaşık 270 metre uzaklıkta yere çakıldığını belirtti. Kazada 11 paraşütçüyle bir pilot hayatını kaybetti.
6: Bugün sabah 11.30 sularında havalimanı arazisinde bir uçak kazası meydana geldi. Bunu toplu bir kaza olarak değerlendiriyoruz. Açıkça belirtmek isterim ki düşen uçak ticari bir yolcu uçağı değil, yerel havalimanımızdan kalkan yerel bir uçaktı.
5: Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği, bu nedenle ailelere de bilgi verilemediği aktarıldı. Missouri polisi uçağın düşmesinin ardından enkazda yangın çıktığını duyurdu. Kazaya ilişkin soruşturma ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yürütülüyor.

0: sıcak bir gelişme. Çanakkale'de orman yangını meydana geldiği belirtiliyor. Anlık görüntüler ekranlarınızda. Vedat Sezer de bölgede bizi bekliyor. Hemen dönelim. Hangi alandan bahsediyoruz? Yangına müdahale başladı mı? Vedat Sezer, duyabiliyor musun beni?
1: Evet Merve Türkay, bu yangın İzmir ilçesinin yakınlarında Erenler mevkiinde düzensiz bir ormanda çıktı. O saat 15 sularda çıkan bu yangının ilk ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hemen yangın el söndürme helikopterleri ve iki tane de traktör uçak bölgeye sevk edildi. Karada da çok sayıda ekip yangına müdahale etti. Kısa süre içerisinde araziye ulaştılar ve yangın söndürme mücadelesi hem havadan hem de karadan yapıldı. Son aldığımız bilgileri hemen söyleyelim. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri aldığımız bilgilere göre yangın kontrol altına alındı. Bozuk bir orman arazide çıkmıştı yangın. Tabii ilk etapta bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edilmişti. Hem yerden karadan hem de havadan yapılan müdahalelerle çok yangın büyümeden söndürüldü. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Yangın Erenler mevkiindeki düzensiz ve bozuk bir ormanlık alanda çıktı. Daha çok geneli makilik olan bir araziydi. Ama Orman Bölge Müdürlüğü'nün havadan ekipleriyle birlikte yerden çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle birlikte yangın söndürme işçisi bölgeye sevk edilmişti. Yapılan müdahaleler olumlu sonuçlandı. Şu an itibariyle yangının kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bölgede denetim ve kontrol ve soğutma çalışmaları da başlatıldı. Şu an itibariyle bir tehlike görünmüyoruz. Evet Türkay.
0: Vedat Sezer, çok teşekkür ediyoruz. Yangına ilişkin ilk bilgiler bunlar. Elimizdeki Vedat Sezer aktardığı detaylarını. Yeni bir gelişme olması durumunda yeniden döneceğiz Çanakkale'ye, ama sıcak bir gelişme daha var. Hatırlayacaksınız, Büyükçekmece Adliyesi'nde, İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nde Adli Emanet Bürosu'nda bir soygun yaşanmıştı. O soyguna ilişkin iki kilit isim daha İstanbul'a getirildi ve iki şüphelinin de yarın adliyede sevk işlemleri bekleniyor. Muhabir arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Detaylar onda. Çok çarpıcı bir soygun haberiydi hatırlarsanız. Günlerce bunu konuşmuştuk. Yeni bir gelişme. İki şüpheli daha Türkiye'ye getirildi. Detaylar Mustafa Kadir'de.
2: Merve Türkay, dilerseniz o gelişmeyle başlayalım. Sonrasındaysa detayları aktaralım izleyicilerimize. İki kişi de aslında organize yapanın başında olduğu iddia edilen kişiler. Bunlardan birisi örgüt

0: lideri olduğu iddia edilen Muhammed Seferoğlu, bir diğeri ise kuzeni Muhammed Efe. Ocak ayında hatırlayacak olursanız Adli Emanet soygununa ilişkin bir operasyon düzenlenmişti ve operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına alınmıştı. Sonra bazı isimler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 50-55 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılmıştı operasyon ve bu operasyonlar kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli bu organize yapıyı ifşa etti desek yeridir. Çünkü kendisi etki pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmak istedi ve bu kapsamda da soruşturma daha da derinleşmişti. O gün yapılan operasyonlar kapsamında iki firari vardı. Bunlardan biri işte o Erdal Timurtaş'la birlikte soygun gerçekleştirildikten sonra hem altınları hem de gümüşleri elden çıkardıktan sonra bazı illerde hem arsa yapı işlerine girdikleri hem de araba alım satım işlerine girdikleri tespit edilmişti. Bu kapsamda da parayı bu şekilde aklayabileceklerini düşünmüşlerdi. Fakat hem Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan derin araştırmalar neticesinde yaklaşık 300-400 saatlik de bir kamera görüntüsü izlenmişti. Bu kapsamda yapılan operasyonlar kapsamında iki firari isim bulunuyordu. Bunlardan işte biri o örgüt bütün lideri olarak iddia edilen Muhammed Seferoğlu'ydu. Diğeri ise Muhammed Efe'ydi. İşte ikisi de geçtiğimiz gün, iki gün önce Sarp sınır kapısından ülkeye giriş yapacağı sırada direkt olarak gözaltına alındı. Sonrasındaysa İstanbul'a getirildiler. Halen daha Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyor. Yarın sabah itibariyle de Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk işlemleri yapılacak. İfadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Türkay.
1: Mustafa Kadir Mercan, teşekkür ediyoruz. İşte detaylar böyle. Beylik İstanbul'da ki adliye soygunu, Emanet Bürosu Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Emanet Bürosu soygununa ilişkin iki kilit isim Türkiye'ye getirildi. Ve dün İstanbul'da Maltepe sahilinde yaşanan o kaza, korkunç bir kaza. Kavşak'ta gerçekleşti o kaza. Araçlar alev topuna dönmüştü. O anlara ilişkin yeni görüntüler var. Kazaya ilişkin yeni bilgiler de var. Buyurun bakalım.
2: İki otomobil çarpıştı, kazanın ardından araçlardan biri alev alev yandı. Görüntüler İstanbul Maltepe'den. Gece saatleriydi. Seyir halindeki iki otomobil sürücüsü kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan birinde patlama yaşandı. Ardından da otomobil alevlere teslim oldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
1: Diyarbakır'da ise bir kadın bedensel engelli kızı için evlerinin önüne rampa yaptırmak istiyor. Tekerlekli sandalyeyi çıkartabilmek için. Fakat bu konuyla ilgili komşularıyla tartışıyor ne yazık ki. 65 yaşındaki kadın komşusunun sürekli olarak saldırısına uğradığını belirtiyor ve son tartışmada yaralanan kadının şikayet sonrası saldırgan komşu tutuklanıyor.
3: Karakola gittim, ölümle beni tehdit ettiler.
2: Engelli kızı için verdiği yaşam mücadelesi komşu şiddetiyle gölgelendi.
3: Nasıl vurdu, ben düştüm. Eşi de yanındaydı, hiç ne demedi. Kalkmaya çalıştım, kalkamadım. Tekrar düştüm.
2: Vicdanları sızlatan bu görüntüler Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden. 65 yaşındaki EB bedensel engelli kızının tekerlekli sandalyeyle eve rahatça girip çıkabilmesi için belediyeden yardım istedi. Yokuş olan ev yoluna rampa yapmak için çalışan belediye ekiplerine iddiaya göre komşuları Mehmet Kaçar engel oldu.
3: Kaç basamak dedi yapıyoruz, geldi eşi müdahale etti, yapmadı, bırakmadı, onları kovdu gitti, ben de koşarak gittim.
2: Tarafların tartışmasında öfkeli komşu kürekle yaşlı kadına saldırdı.
3: Seni öldüreceğim, bu sokakı sana zindan edeceğim. Sen burada seni yaşatmam. Geldim tekrar kürek almıştı arkamda. Demek ki öldürmeye niyeti vardı ya.
2: Kendi imkanlarıyla hastaneye giden kadının başına 12 dikiş atıldı. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaçar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da bir gecekonduda yangın çıkıyor. Ardından o yangın iki gecekonduya daha sıçrıyor. Görüntüler olay yerinden. İtfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale ederek ancak söndürebiliyorlar yangını.
4: Gece yarısı yükselen alevler mahalleliği sokağa döktü. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir gecekonduda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşular hemen içeride mahsur kalanların yardımına koştu. Ev sakinleri ekiplerce hızla tahliye edilirken yükselen alevler yayıldı. Bitişikteki iki gecekonduya daha sıçradı. Olay yerine ulaşan ekipler yangına iki farklı koldan müdahale ederek adeta zamanla yarıştı. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
1: Geçen hafta duyurulmuştu hatırlayacaksınız. TOKİ Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 21 konut haberi. O konutlar artık bugün itibariyle satışa başlandı. Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut bugün satışa çıkarıldı. 2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar diledikleri büyüklükteki konutları tercih edebilecekler ve konutların satışı bugün başlayacak. 17 Temmuz'a kadar da satış süreci devam edecek. Çok sürpriz bir gelişmeydi. Muş'la Bitlis arasındaki il sınırı yeniden belirlendi. Resmiyet kazandı. Bu resmi gazetede de yayımlandı. Bitlis sınırı peki neden yeniden belirlendi? Yeni sınırla birlikte ne değişecek Muş'la Bitlis arasında? Muş'ta yaşayanlar, o bölgede özellikle sınır bölgesinde Bitlis'te yaşayanlar ne düşünüyorlar? Haydi bugün buyurun gidelim oraya. A Haber muhabiri Nazlı Timur bizi bekliyor. Nedenini öğrenelim önce, sonradaki hem Muşların hem de Bitlislilerin tepkilerini. Nazlı?
5: Evet, 2016 yılından bu yana Bitlis ve Muş'un arasında yaşanan gerginlik devam ediyordu. Ama bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, imzasıyla resmi gazetede bu netlik kazanmış olduğunu söyleyelim. Tabii kararda ne var? Güroymak ilçesine bağlı Günkır Belediyesi ve Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Gülvet ve köyü sınırları içerisinde yürürlüğe girdi. Tabii kararın ekinde Mirza Taşı ve Sinekol Kilisesi ve Gevat Tepesi gibi çeşitli noktalar sınır hattında belirlendi. Tabi bölge için çok önemli bir konuydu. 2016 yılından bu yana bu konu devam ediyordu ama bugün itibariyle netlik kazandı. Tabi bölgede nasıl değişimler olacak, buna da hemen açıklık getirelim. Tapu kadastro ve imar işlemlerinde yaşanacak karışıklıklar önlenecek. Vergi, ruhsat, altyapı yatırımlarındaki yetki karmaşası son bulacak. Yeni düzenlemeyle birlikte idari yatırımlardaki yetki karmaşası da yine bölgede son bulacak. Tabi dediğimiz gibi bu 2016'dan bu yana Muş ve Bitlis arasındaki önemli konulardan bir tanesiydi. Tabi bugün resmi gazetede bu durum yayınlandı ve bölge halkı için de önemli bir konu olduğunu ifade edip sözü size bırakalım.
1: Hayırlı uğurlu olsun diyelim, karar artık. Bir eski sevgili dehşeti var. Aile kızların eski sevgilisi için uzaklaştırma kararı almak istiyor zaten ama bu süreçte o eski sevgili evlerinin önüne geliyor genç kızın. Genç kızın babasıyla tartışıyor. Sonra silah çekiyor babaya. O yaşanan dehşetin ardından o kişi tutuklanıyor, cezaevine gönderiliyor. O zanlının daha evvel iki kez evlendiği ve 6 çocuk sahibi olduğu da iddia edildi ayrıca.
4: Eski sevgilisinin babasına sokak ortasında kurşun yağdırdı.
6: İçeride 2-3 el silah sıktı.
7: Silah ile demek için geldi olan, tartışarak adama atış etmiş olmadı.
4: Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 25 yaşındaki kadın kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak istedi. Bunu öğrenen genç kadının evinin önüne gitti.
6: Eski sevgilisi...

0: Olay sonrası kaçan saldırgan polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan 12 kaydı bulunduğu belirlendi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının 2 kez evlenip boşandığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.
1: Beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına yönelik soruşturma başlatılmıştı hatırlarsanız. O konuyla ilgili yeni bir gelişme daha var. Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 kişiye yurt dışı yasağı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda 8 ilde operasyon düzenlendi. Firma patronlarının da aralarında olduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete de denetim kayyumu atandı. 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 29 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
1: Artık sadece bizde değil, Türkiye'de değil, tüm dünyada tanınıyor Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz. Dostluklarını herhalde bilmeyen neredeyse yok. Yine bu yıl Bursa'ya geldiler. Bir arkadaşlıkları var herhalde. Yıllardır bu böyle devam ediyor. Doğanın bir dengesi elbette ama çok nadir rastlanan bir durum bu. Şimdi bir de eşi var Yaren Leylek'in. Adında Nazlı koymuşlar. O da 5. kez aynı tekneye gelmiş.
3: Yani Nazlı'nın sandalına gelmesi beni mutlu etti. Şu an çünkü yavrular da değil, 5 tane yavrusunu biliyorsun.
0: Bu defa Yaren'e Nazlı da eşlik etti. Adem Yılmaz ikisiyle de hasret giderdi. Yaren Leylek 15 yıldır Bursa'nın Karacabey ilçesindeki eski Karaağaç Leylek köyünde yazı geçiriyor. Balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konuyor. Yaren'le balıkçı Adem Yılmaz'ın simge arkadaşlığına bu yıl Leylek'in eşi Nazlı da katıldı. Nazlı, Yaren'le birlikte tekneye kondu. Adem Yılmaz hasret giderdiği iki Leylek'i besledi.
3: Baba var ya, artık böyle misafirden, misafir ağırlamaktan yani yoruldum. Kargasından tut, balıkçısına kadar, efendim, kedisine kadar zaten kayıtta bir Yaren, bir Nazlı, bir de karga. Şeyleri de balıkçılar da tabii sandala pinemiyorlar, Yaren istemiyor, kıskanıyor. Onlara da suya atarak onları da bu sabah beslemiş oldum.
0: Yılmaz'ın en büyük isteği çiftin yavrularını büyütüp aynı şekilde teknesine konması.
3: Biraz büyüsüne uçmaya başlayınca inşallah yavrulardan da sandalıma konar olursa daha mutlu olur.
1: Ayasofya'ya gideceğiz şimdi, Sultanahmet'e gideceğiz. Zaten turistler hiç eksik olmuyor ama her yıl katlanıyor ziyaretçi sayısı. Dünyanın dört bir yanından geliyor turistler. Hem tarihi yerlerimizi geziyorlar hem de şimdi yeni bir akım başlamış. Martı besleme kuyruğuna giriyor turistler.

0: Gökyüzünün beyaz kanatlı misafirleri saniyeler içinde ikramı kapıyor. Hem gözler doyuyor hem de kalpler. İstanbul'un simgesi Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin manzarasına karşı ezber bozan bir eğlence tüm dünyayı peşinden sürükledi. Sosyal medyada yayılan bu manzarayı gören turistler tatil rotalarını İstanbul'a çeviriyor.
1: Burası ne bir Kadıköy vapuru ne de bir balıkçı teknesi. Burası Sultanahmet Meydanı'nda bulunan bir işletme. Ve bu işletmede dünyanın dört bir yanından gelen müşteriler bir yandan yemeklerini yerken bir yandan tıpkı vapurdaymış gibi martıları besleyebiliyor.
0: Üstelik bu deneyimi yaşamak için herhangi bir ödeme yapmaya gerek yok.
2: Burayı çok

0: Efendim, buradaki arkadaşlar çok misafirperver ve güler yüzlü. Atmosfer harika. Burayı araştırdım ve 5 yıldız aldığını gördüm. Sırf bu martıları ve bu harika manzarayı kendi gözlerimle görmek için geldim. Gerçekten çok mutluyum. Harika bir deneyim. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle geldim. Burası gerçekten çok keyifli. Bayıldım.
1: Peki böyle bir işletme fikri nasıl başladı? İşin sırrı martılarla kurulan o eski dostlukta gizli.
2: Yıllar öncesinde aslında bu olayı biz geliştirdik. Önceki dönemde bulunduğumuz işletmede biz bu tür bir aktivasyon geliştirdik. Yani aslında buradaki temel amaç şuydu ilk etapta. Hani masalardan martıları uzak tutmak, misafirlerden arta kalan yiyecekleri, hani bir geri dönüşümü sağlamak. Aynı zamanda misafirlerin güzel manzara eşliğinde keyifli, güzel fotoğraflar çekmesini sağlamak amacıyla bu tür bir etkinlik geliştirdik. Zaman içerisinde burada bir işletme değişikliği yaptığımız zaman martılar da bizi takip etti. Onlar da buraya geldi. Şimdi birazdan yapacağız zaten.
1: Tarihin gölgesinde çatalların ucunda yükselen bu dostluk İstanbul'un turizmine yepyeni ve dinamik bir soluk getirmeye devam edecek gibi görünüyor.
3: İngiltere'de de artık 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı geliyor. Avustralya'da bunun örneğini görmüştük. Zaten bizde bu süreç yaşandı. Sosyal medya kullanımında düzenlemeye gidiyorlar. Bu konuyla ilgili İngiltere'nin başbakanının çok net açıklamaları var. Starmer diyor ki çocuklarımızı korumak zorundayız. Bunu çocuklarımıza yapamayız ve mücadele etmek zorundayız. Bu sosyal medya platformlarından içeriklerini değiştirmeleri açısından çok ciddiye alınıyor ve tarihi bir gün diyorlar. İngiltere için tarihi bir gün olarak nitelendiriyor İngiltere başbakanı bu süreci. Dönelim Londra'ya, nasıl bir kısıtlama olacak? Nasıl bir düzenleme yapılacak İngiltere'de 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişiminin kısıtlanması noktasında? Anlatacak detayları Alper Sandüven.
4: Merve, İngiltere Başbakanı Keir Starmer söz konusu yasağın 2027 yılının başlarında yürürlüğe gireceğini söyledi ve Starmer çocukları sosyal medyadan uzak tutmanın ülkesi için doğru adım olduğunu ve onları internet ortamında korumanın en iyi yolunun da bu olduğunu ifade etti. Karara bir tabii ebeveyn olarak vardığını da söyledi İngiltere Başbakanı ve kendi çocuklarım için yürekten istediğim tek şey onların mutlu ve güvende olmalarıdır. Sanırım her ebeveynin istediği de budur ifadelerini dile getirdi. Tabii dünyada benzer bir yasak uygulayan ilk ülke Avustralya. Türkiye'de de Mayıs ayı itibariyle 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimi bu yönde kısıtlamalar getirilmişti. Tabii bununla birlikte özellikle son dönemlerde bu sosyal medya kullanımı çok büyük tartışma neden olmuş durumda. Başbakan İngiltere'deki düzenlemelerin hiçbir çocuğun bir daha sosyal medyaya giriş yapmayacağı anlamına gelmediğini, ancak buna rağmen harekete geçmenin gerekli olduğunu da ifade etti ve hükümet sosyal medya kullanan kişilerin yaşını doğrulamak için son derece etkili yaş doğrulama sistemlerinin kullanılacağını da açıkladı. Bu sistemler genellikle şirketlerin bir kişinin yaşını doğru biçimde tahmin etmesini veya doğrulamasını sağlayan teknolojileri kullanmasını gerektiriyor. Bunlar arasında yüz taraması yapılması veya kimlik belgesi istenmesi gibi yöntemler de bulunuyor. Ancak sanal özel ağların kullanılarak İngiltere'deki engellerin aşılabileceğine dair endişeler de dile getirilmiş durumda. Hükümet benzer bir yasağı uygulayan Avustralya'nın deneyimlerinden ders çıkaracağını da söyledi diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
3: Persen, çok teşekkür ediyoruz. Tüm dünyada olursa eğer o aradan sızmalar da engellenilebilir. Belki aynı sistemde ilerlenirse eğer, işte o internetin boşluklarından bu alanda kötü anlamda faydalanamaz çocuklar belki de. Şimdi bir hikaye gelecek ekranlarınıza. Erkek olarak dünyaya gelen ama yıllar sonra kadın olma, işte ameliyatlarla, operasyonlarla, operasyon geçirme kararı olan bir kişinin hikayesi gelecek. Hayatındaki sorunları bu şekilde çözeceğine inanmış ve tam 30 yıl boyunca bu uğurda yaşamış. Fakat bugün geriye çok ağır ameliyatların izleri, çok büyük acılar, çok derin ruhsal acılar, pişmanlıklar kaldığını söylüyor. Arkadaşımız kendisiyle röportaj yaptı, Meral Dağlılar. Kendisi aynı zamanda bu süreçte yaşayanları, bu sürece niyetlenenleri de uyarıyor. Buyurun dinleyelim hikayesini.
5: A Haber Radyo.

0: 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
12: ol. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
10: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Best Allianz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Noktadan. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kalıcı huzur ve güven ortamı vurgusu yaptı. İmzaların atılacağı 19 Haziran tarihine kadar olası sabotajlara karşı uyardı. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Savaşın başladığı günden bu yana önemli diplomatik temaslar gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD ile İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Bakan Fidan, varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barışla güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
4: Zaten bir ateşkes var İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan ve o ateşkese Lübnan'da dahil diyor İran ve Lübnan'da ateşkes tamamen sağlanmadan hiçbir anlaşmanın olamayacağını da söylüyor. Fakat buna rağmen İsrail ordusu ateşkese de rağmen Lübnan'a ağır saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Son olarak İsrail Kefert Tebbint ve yukarı Nebatiye bölgelerini yine hedef aldı. Bakalım detaylarına, görüntüleri de var o saldırıların. İsrail hem ateşkese hem de ABD ile İran arasında sağlanan mütabakata rağmen sabotajlarına devam ediyor. İsrail Hizbullah arasındaki ateşkes 17 Nisan'da hatırlarsanız yürürlüğe girmişti ve 17 Mayıs itibariyle de 45 gün daha uzatılmıştı. Ancak işgal ordusu Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını devam etti. İsrail'e ait bir insansız hava aracı Lübnan'da pek çok noktayı vurdu. Ayrıca Sur kentine bağlı Haris Tebnin yolu üzerinde de patlayıcı yüklü bir zırhlı araç uzaktan infilak ettirildi. İsrail'in Savunma Bakanı Katz, Lübnan'a düzenleyecekleri saldırılara misillemede bulunması halinde İran'a karşılık vereceklerini söyledi. Süreci tırmandıran açıklamalar yaptı. Ve İran Savunma Bakanlığı'ndan da bir yazılı açıklama geldi. O açıklamaya göre Savunma Bakanı Katz, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in işgal ettiği bölgelerden yerel halktan arındırılacağını iddia ediyor. Katz böylesine bir süreçte yine süreci sabote eden ülke şaşırtmıyor, İsrail oluyor. Ama Trump yine kızgın Netanyahu'ya bu saldırılarla ilgili.

0: anlaşmayı duyurdu. Birkaç saat sonra da İsrail yeniden Lübnan'a saldırmaya başladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çok sert tepki gösterdiğini söylüyor Donald Trump. Çok öfkelendim diyor. Bunu ona da söyledim. Kendisinin hiçbir muhakeme yeteneği yok diye konuştu Netanyahu ile ilgili Trump.
1: Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum, biliyorsunuz.
0: Bu arada İsrail'de muhalefet partileri, muhalif siyasetçiler ABD ile İran arasında varılan mütabakat nedeniyle Netanyahu'ya tepkililer. Netanyahu hasta, Netanyahu etkisiz, Netanyahu izole edilmiş ve güçsüz ifadelerini kullanıyorlar. Bakalım, Demokratlar Partisi lideri Golan bir açıklama yapıyor. O paylaşımında İsrail için çok zor bir sabah diyor. Bu sabah İsrail vatandaşları ABD ile İran arasında İsrail'i devre dışı bırakarak yapılan bir anlaşmaya uyanıyorlar ifadesini kullanıyor. Ve Golan tek bir imza hamlesiyle Netanyahu'nun bir kenarda güçsüz, hasta, izole edilmiş ve etkisiz bir şekilde durduğunu vurguluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a can simidi uzatan bir anlaşmaya imza attığını da belirtiyor aynı zamanda. Ve mevcut durumu uzun yıllardır süren bir başarısızlığın özeti olarak nitelendiriyor muhalefetin lideri İsrail. Şimdi geçtiğimiz saat Ekber'den, Tahran'dan son durumu öğrenmiştik. Tahran tarafı Hürmüz Boğazı'nın açıldığını kabul etmiyor. Donald Trump ise Hürmüz'den gemilerin geçişlerinin başladığını ifade ediyor. Petrol yüklü gemiler Hürmüz'den geçmeye başladılar diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. Mütabakata varıldığı anlaşmasının sonrasında geçtiğimiz saatte İsviçre'ye vardı Donald Trump. Fransa'ya geçeceği belirtiliyor. Oradan görüntü gelirse paylaşacağız ama bir ABD'ye dönelim. Washington'da İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Bu süreci bir değerlendirelim. İsrail'in saldırgan tavırlarına çok sert tepkisi var İrfan. Donald Trump'ın Lübnan'a saldırıları. Süreci sabote ettiğini söylüyor. Muhakeme yeteneği olmadığını söylüyor Donald Trump Netanyahu'nun. Tüm bu gerginlikler ışığında ABD'de ne konuşuluyor? İsrail açısından ne konuşuluyor? Nihayetinde Cuma günü anlaşmaya varılacak mı? Bununla ilgili ne deniyor?
2: Şimdi öncelikle Donald Trump'ın hemen bir tabii Beyaz Saray muhabir arkadaşlarımızdan şu anda Başkan Trump'ı takip eden e-mailler alıyoruz sürekli. Yanında kimler var şu anda? Bazı önemli noktalara çünkü dikkat çekmek istiyorum. Dışişleri Bakanı Marco Rubio var, Hazine Bakanı Scott Bessin var, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve liste devam edip gidiyor. Ama bu şu anda İsviçre'ye gitmiş olması, bu üç ismi yanında bulundurmuş olması tabii aklıma şu soruyu getiriyor. Acaba Cuma günü gerçekleştirilecek olan görüşmelere her ne kadar kendisi ben de gideceğim dese, her ne kadar J.D. Vance'in de oraya gideceği açıklanmış olsa da acaba diyorum bunlar Marco Rubio, Scott Bessin ve Howard Lutnick, yani Ticaret Bakanı, Hazine Bakanı ve Dışişleri Bakanı orada bir ön hazırlık mı yapacaklar acaba diyorum bu görüşmeyle ilgili. Daha sonra da Donald Trump malum Fransa'ya geçecek ve Fransa'da da aynı zamanda Orta Doğu liderleriyle, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar gibi ülkelerin liderleriyle de bir araya gelecek. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde bu anlaşmayla ilgili hala çeşitli endişeler var. Tam olarak anlaşmanın hayata geçip geçmeyeceği konusunda şüpheler var. Çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri içerisinde Netanyahu'yu destekleyen çeşitli lobi şirketleri, lobi faaliyetlerinde bulunan savunma sanayi içerisindeki birçok askeri gruplar bu savaşın bitmesini istemiyorlar. Dolayısıyla aynı şekilde de hep altını çizdiğim bir konu var. Malum Amerika Birleşik Devletleri istihbarat topluluğuna yansıyan bilgilere göre devrim muhafızları içerisindeki bir grup da Netanyahu ile birlikte çalışan bir grup da ABD istihbarat raporlarına göre bunlar da istemiyorlar. Evet, İran tarafından da. Yani o açıdan bir provokasyona adım adım gidilebileceği veya gidilmesi gerektiği yönünde Netanyahu'nun sürekli olarak telkinlerde bulunduğu ve özellikle de sahte bayrak operasyonlarıyla bu süreci baltalayabileceği yönünde çok açık görüşler var. Artık zaten Donald Trump'ın kendisinden de dinledik. Daha önceki Netanyahu ile yaptığı görüşmelerde de çok sert tartışmalar ve küfürlü hakaretlere varan görüşmeler olduğunu biliyoruz. Bu açıdan açıdan bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Dün geceki uzun yayınlarımızda Ekber'le birlikte iyi polis kötü polis oynanmıyor şu anda. Yani Netanyahu ile Donald Trump arasında. Donald Trump çünkü çok ciddi bir sıkıntı içerisindeydi. Dün itibariyle bu sıkıntılar aşmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol fiyatları düşmeye başladı. Çünkü 3 Kasım'da ara seçimlere gidilecek. Tamamıyla temsilciler meclisi 435 sandalye temsilciler meclisi değişecek. Ve 100 sandalyeli senatonun 3'te

0: Değişecek. Böylesi kritik bir dönemde şu anda. Onun için Donald Trump'ın Netanyahu'yu memnun etme gibi bir lüksü yok. Ki azledilme meselesiyle ilgili de artık Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle demokrat çevrelerde çok ciddi çalışmalar, perde arkası bir takım oyunlar var. O açıdan da Donald Trump şu anda bu meseleyi bir şekilde çözmek istiyor. Tabii hiç şüphesiz gözler Cuma gününe çevrilmiş vaziyette. Donald Trump Perşembe'ye kadar 4 günlük bir süresi var. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe. Çarşamba gecesi bitiyor, pardon. Fransa'da olacak. Orada görüşmelerin arkasından kendisi geçer mi direkt Cenevre'ye, onu bilmiyoruz şu anda. İran tarafından da ekber aktaracaktır kimler katılacak bu görüşmelere. Ama Donald Trump'ın bu işi son derece ciddiye aldığını söylemekte fayda var.
1: Madem sen de sordun İrfan, dönelim ekbere hemen. Geçtiğimiz saat kimin katılacağının belli olmadığını söyledi ABD'den yapılan açıklamalar. Evet. Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın katılacağı yönü deydi. Buna bir doğrulama gelmedi ama yalanlama da gelmedi diye konuştuk. Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmeye başladığı haberine ilişkinde bu bilginin doğru olmadığı ifade edilmişti devlet televizyonundan yapılan yayınlarda. Ama ikisini soracağım, bir değişiklik var mı bu iki konuyla ilgili? Üçüncü konuysa şu olsun, İrfan'ın dikkat çektiği konu, bu sürecin provoke edilebileceği endişeleri de var ABD istihbaratına yansıyan. Hem İsrail'in gerçekleştirebileceği sahte bayrak operasyonu da endişe ediliyor. Hem de belki İran tarafından da, yani devrim muhafızları içerisinden belli grupların da olabileceği endişeleri de var diyor. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerini de merak ediyoruz.
2: Teşekkür ederim Merve. Öncelikle yeni gelişme olarak şunu söyleyeyim. Tabii sabah erken saatlerinde bu uzlaşma meselesi gündeme geldikten sonra özellikle tarafların altına vurgu yaptığı hususlar neydi? Birincisi Hürmüz Boğazı'nın açılması, diğeri ise İran'a karşı deniz kuşatmasının kaldırılması. Hı hı. Ancak az önce ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen açıklamada İran'a karşı deniz kuşatmasının hala devam ettiği belirtildi. Ve bunun ancak Cuma günü yapılacak imza meselesi sonrasında kaldırılması, gelecek Washington'dan gelecek talimatlar doğrultusunda yapılacağı ifade edildi. Yani İran'a karşı deniz kuşatması hala gündemini korumaktadır ve uygulanıyor. Diğer taraftan Hürmüz'ün açılmasıyla ilgili ben son yayınımızda da sana söyledim. Devlet televizyonu işte Hürmüz'ün kapalı olduğunu belirtti ve buradan geçişlerin yapılmadığını söyledi. Gerçi Donald Trump bunun aksini söylüyor. İşte güney kısmından, yani Umman kıyılarından gemilerin geçiş yaptığını belirtiyor. Esasında iki tarafta yani yalan söylüyor değil. İki tarafta doğru söylüyor. Geçtiğimiz günlerde de işte bazı gemiler gizli bir şekilde Umman kıyılarının yakınından hareket ederek boğazı geçmişti. Zaman zaman İran'ın da bunlara yönelik saldırıları söz konusu oldu. Hatırlayacağız, geçtiğimiz günlerde defalarca bu bölgede gerginlik yaşandıysa gerginliğin başlıca sebebi buydu. Yani gemiler gizli bir şekilde oradan çıkmaya çalışıyordu. İran müdahale ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri buna karşılık veriyordu. Kimden Cuma günü işte Cenevre'deki o etkinliğe katılacaktı? Son olarak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakay yaptığı açıklamada bu konunun hala netlik kazanmadığını söyledi. Ve bundan önce de bölge ülkelerine, komşu ülkelere yönelik de İranlı yetkililerin bazı temaslarının söz konusu olacağını belirtti. Dediğim üzere tam olarak mutabakat metni açıklanmadığından dolayı o yüzden sürekli bir şekilde basında bu konularla ilgili spekülasyonun işte yani tartışmaya açık bazı ifadelere yer veriliyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Ekber. Değişen bir şey yok. Kimin katılacağınız belli değil. İran Devlet Televizyonu'nun açıkladığına göre de Hürmüz'den şu an geçişler gerçekleşmiyor şu dakika itibariyle. Her an her şey değişebiliyor. Gelişmeler oldukça biz sizlerden, merkezden durumu alacağız. Her iki ülkenin de başkentinden. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Evet, şimdi bu süreçte kim ne dedi? Yani bu Cuma gününe nasıl geleceğiz? Her şey yaşanabilir ama bir netlik kazanmış durumda. Hem İran tarafından yapılan açıklamalarda hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamalarda. Şimdi imza töreninin 19'unda ayın, yani bu Cuma günü gerçekleşmesi bekleniyor İsviçre'de. Bu süreçte Donald Trump dedi ki herkesi tebrik ederim dedi. Biz anlaşmaya vardık dedi. Cenevre'ye gidebilir dedi. GD-Vance hatırlarsanız hala da bu konuda muallak. Ve İran Hürmüz'ün yönetimini Umman'la koordineli sağlayacak diyor. Nihai bir anlaşmanın sağlanması halinde. Bir de çıplak gerçeklerine bakalım isterseniz. Yaşanan bu savaşın 28 Şubat'tan bu yana can kayıplarından bahsediyoruz. İran'da 3.468 kişi hayatını

0: Kaybetti bu savaşta. Kuveyt'te 7, Bahreyn'de 3, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 12 kişi, Umman'da 3 kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 13 askerinin, şimdi resmi sayı bu, açıklanan sayı bu, 13 askerinin öldüğü belirtiliyor. Lübnan'da İsrail'in saldırılarında bu süreçte sadece 3783 kişi katledildi İsrail tarafından. Suriye'de 4 kişi öldü. Irak'ta 118 kişi öldü. İsrail'de ise 31 kişinin öldüğü belirtiliyor. Devam eden, hala daha yani henüz mütabakat imzalanmadı. Bu savaşta ateşkeste olsa böyle gergin süreçlerden geçildi. Çıplak gerçek derken bundan bahsediyorduk. Donald Trump Cenevre'de Fransa'ya geçmesi bekleniyor ve 3 günlük bir siyasi ziyareti söz konusu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Rusya'ya gidiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un daveti üzerine Rusya'ya gidecek Bakan Fidan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki bu süreç, barış süreci de bu görüşmelerin ana gündem maddesi olacak deniyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un davetine icabetle 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, ziyaret kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle görüşecek. Bakan Fidan'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerin ana gündeminde ise ABD ve İran arasındaki barış süreci ve anlaşmanın Hürmüz Boğazı'na yansımaları olacak. İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan politikaları, Filistin meselesi, Karadeniz'deki seyir güvenliği, Suriye ve Libya'daki son durum masaya yatırılacak. Fidan, Türkiye'nin 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirecek. İki bakan ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliği imkanlarını da ele alacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı da kritik ziyaret öncesi Başkan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki düzenli temasların iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynadığını açıkladı. Açıklamada Putin ve Başkan Erdoğan'ın geçen yıl iki kez bir araya geldiğine, 2025-2026'da 8 kez telefonla görüştüğüne dikkat çekildi. Öte yandan Bakan Fidan, Rusya'ya son ikili ziyaretini 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirmişti. Fidan'la Lavrov arasındaki son görüşme ise 18 Nisan 2026 tarihinde 5. Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilmişti.
0: Peki ya piyasalar nasıl etkilendi? Rus piyasaları bu sabah itibariyle olumsuz etkilendi. Olumsuz açıldı. Süreç de olumsuz ilerledi baktığımızda. Moskova borsasında kayıplar vardı. Peki dünya borsalarına bakacağız. Birazdan konuşacağız ama BIST 100 endeksi bugünü pozitif açtı. Çok da yüksek açtı. Hatta %4'e yaklaştı bugün yükselişler. Kapanışsa %3,64 ne oldu bugün? 14.446 puandan kapattı günü BIST 100 endeksi. Dolar TL kurunda yatay seyir devam ediyor. 46,28 seviyesinde. Euro TL kuru ziyadesiyle %0,35'lik bir yükseliş var. 53,75 seviyesinde. Gram altına baktığımızda gram altın da bugün %4'e kadar yükseldi. Şu dakika itibariyle de %3,18'lik bir yükseliş var. 6.476 lira seviyesinde. Gümüşte de yine paralel bir biçimde altınla yükselişi gördük. Bugün peki barış haberiyle birlikte piyasalardaki bu pozitif süreç devam edecek mi? Dünya piyasaları nasıl etkilendi? Altının gidişatı. Tüm bunları konuşacağız. Stratejist Mustafa Aşkın yayın konuğumuz olacaklar. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi akşamlar diliyorum. Önce isterseniz BIST 100 endeksinden başlayalım. Bugünkü bu ilk açılışla birlikte, haftanın açılışıyla birlikteki yükselişi siz sadece açıklanan mütabakata, barışa mı bağlıyorsunuz, yoksa daha pozitif etkiler var mı BIST 100'ün üzerinde?
2: Aslına bakarsanız bugün özelinde konuşmamız gerekirse tabii bugünün özelindeki yükselişin ana lokomotifi anlaşma oldu. Pazar akşamı itibariyle baktığımızda ciddi haber akışları sayesinde bu anlaşmanın gerçekleşeceğini öğrendik. Tabii haber akışına bağlı olarak da bizim piyasalarda çok etkilendi. Neden? Zaten coğrafya

0: yapımıza çok yakın bir rahatsızlıktı bu. Çok da hızlı ve negatif yönde etkilemişti bizi. Finansal piyasalarımız benzer bir tepkiyi olumlu yönde vermiş oldular. Borsa evet gayet şık ve sert bir yükselişle güne başladı. 14.200'de geçemediğimiz önemli bir direnç vardı. Onu da geçtik.
1: 14.000.
0: İşlem hacmi de oldukça yüksek. Dolara baktığınızda sakin, euro sakin. Petrol fiyatları hepimiz adına olumlu. 80 dolarların altına gelmişti. Şimdi 83 dolarlarda. Küresel anlamda enflasyon konusunda da bir parça rahatladık. Bizim ülkemiz adına da sevindirici bir gelişme özellikle. Zaten bunları da hep görebildiğimiz bir değişken var, CDS diye. Ülkenin risk primini gösteriyor. Bugün oldukça hızlı bir şekilde gerilendi, geriye geldi. Şubat 2026'daki değeri olan 230'lu rakamlara geri gelmiş olduk. Dolayısıyla bizim açımızdan oldukça pozitif bir gelişme. Umarız ki yakında Ukrayna ile Rusya arasındaki bu çatışma durumu da sona erer. En azından coğrafyamızın daha salim ve sakin bir ortama gelmiş olması Türkiye ekonomisini de desteklemiş olur.
1: Ekonomi üzerindeki küresel etkiler, yani negatif yönlü küresel etkilerin ayrıştığı bir sürece inşallah gireriz. İnşallah savaşlar da biter. Mustafa Bey, çok kısa süremiz var. Altını da sormak istiyorum size. Bu savaşta geçmiş dönem küresel gerginliklerin aksine biz altında bir geril çekilme gördük. Nihayetinde bu sabah itibariyle de bir barış umudu doğunca, bir mutabakat iki taraf tarafından da onaylanınca altındaki yükselişi gördük. %4'e kadar da yükseldi bugün. Paralel olarak ons altında öyle. Bu yükselişi sadece, yani küresel piyasalar tarafında savaşın bitmesinin getirdiği pozitif etki olarak mı okumalıyız, yoksa altın bundan sonra seyrine, yani geçtiğimiz aylarda olduğu gibi pozitif mi ilerleyecek?
0: Altında 5.100 dolar fiyatlarından, ons fiyat anlamında konuşuyorum, hızlı bir geri çekilme olmuştu 4.000 dolarlara kadar. Temel nedeni savaş sırasındaki nakit ihtiyacıydı. Gerek merkez bankaları gerek büyük fonların satışı, ki bizim merkez bankamız da satış yapmıştı, bu fiyatın gerilemesine neden oldu. Ama olumlu haberler, yani barışın sağlanıyor olmasının beklentisi 4.100'den bir tepkiye neden oldu. 4.300'ler şu anda bir soluklanacağı nokta. 4.450 dolara kadar ons fiyat anlamında da gidebilir. Üstü için şartların biraz daha olumluya gitmesi ve dünyada talebin devam ediyor olması lazım ki Çin ve Hindistan merkez bankaları alıyor. Eğer şartlar el verirse bir 4.900, 5.000 ons dolar fiyatları görebiliriz. Dolayısıyla burada yatırımcının biraz soğukkanlı olmasında fayda var. Dolayısıyla küçük yatırımcı özellikle gramda da dolar fiyatına bakması gerekiyor. Şayet 4.400 dolarlar civarına gelirse de gram fiyatlarında 6.600-6.700'lere gelebileceğini söyleyebiliriz.
1: Siz küçük yatırımcının da gram altın fiyatlarıyla ilgileniyorlarsa ons altın tarafını biraz daha takip etmelerini öneriyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey,
0: Ben
1: aktardıklarınız için,
0: teşekkür ederim.
1: değerlendirmeleriniz için. Stratejist
0: Sağ olun.
1: Mustafa Aşkın'la değerlendirdik. Piyasalardaki pozitif süreci bu hafta başı itibariyle elbette barışın da yansımaları vardı. Bugünlük böyle, yarın bakacağız yine piyasalar kapanınca. Bugün pazartesi, yarın salı meclise grup toplantıları başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı olması bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta grup toplantısını Özgür Özel gerçekleştirmişti. Bu haftaya ilişkin bir muallak vardı. Olacak mı, kim yapacak grup toplantısını? Bu konuyla ilgili CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir mecliste yaptığı açıklamada bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki meclis genel merkezimizden grup toplantısı için başvuru olmamış dedi. Memnuniyet duyduk Sayın Genel Başkanımız. Örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup toplantısını yapmama kararı almıştır dedi. Ve bu konuyla ilgili de Müslüm Sarı'dan, CHP sözcüsünden, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır dendi. Partimizin önceliği kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır açıklaması geldi CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan. Yani yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı gerçekleşmeyecek. Devam edelim diğer gelişmelerle. İstanbul'da Avcılar'da bir grup araç sürücüsü konvoy yaparak ilerliyorlar, trafiğe tehlikeye atıyorlar. Üstelik o görüntüleri bir de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

0: İşte o sürücüler tespit ediliyor ve toplamda 230.719 lira para cezası kesiliyor kendilerine. Araçları da 60 gün süreyle trafikten men ediliyor.
1: Komo yaptılar, marifetmiş gibi bir de o anları paylaştılar. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede İstanbul Avcılar'da bir grup aracın konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgisinden araç sürücülerinin kimlikleri tespit edildi. Konvoydakilere makas, konvoy, işaretle belirtilen hız sınırının çok altında ve saygısızca araç kullanmak suçlarından 230.719 lira ceza kesildi. Ayrıca iki kişinin sürücü belgesine 60 günlüğüne el konulurken kullandıkları araçlarda aynı süreyle trafikten men edildi.
0: İstanbul'da ormanlık alanda Kartal'da ölü bulunmuştu. 39 yaşındaki Osman Oruç cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Önce darp edildi, ardından da cenazesinin ormanlık alana atıldığı tespit edildi. Gözaltına alındı, şüpheli ifadesine de ulaşıldı.
1: Dövmüyordum, şaka yapıyordum dedi. Ormanda cesedi bulunan kişinin darp edilerek katledildiği ortaya çıktı. 26 Mayıs'ta İstanbul Kartal'da bulunan ormanlık alanda Osman Oruç isimli kişinin cansız bedeni bulundu. İncelemeler sonucu Oruç'un boyun bölgesinde kıkırdak kırığı tespit edildi. Ölümü şüpheli bulunarak soruşturma derinleştirildi. Cep telefonu kayıtları inceleme altına alındı. Öldürüldüğü gün Erkan K. adlı kişiyle yoğun şekilde telefon görüşmesi ortaya çıktı. Güvenlik kameralarında da onunla buluştuğu görüldü. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, Erkan K.'nin Osman Oruç'u tartakladıktan sonra bir otomobile doğru götürdüğünü tespit etti. Gelişme üzerine aranmaya başlanan şahıs Üsküdar'da gözaltına alındı. İfadesinde ise ben onu dövmüyordum, şaka yapıyordum dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Doğuştan gelen görme kaybına rağmen bisiklet tutkusundan hiç vazgeçmeyen bir vatandaşımız var. Çocukluk hayalini gerçekleştirmiş. Bisikletle gerçekleştiriyor üstelik. Gönüllü bisiklet severlerle şehirler arası yolculuklara, hatta dağ kamplarına katılıyormuş.
1: Bazı tutkular vardır, engeller onları durduramaz. Gaziantep'te yaşayan Türkçe öğretmeni Cüneyt Kökalan'ın hikayesi de bunun en güzel örneklerinden biri. Kökalan doğuştan %85 görme kaybına rağmen bisiklet tutkusundan hiç vazgeçmedi. Yapamayacağını söyleyenlere de aldırış etmedi. Daha çocukken başladı pedal çevirmeye. Kökalan görme kaybı %95'e yükselince bir süre bisiklet sürmeye ara vermek zorunda kaldı.
2: Bisiklete ara verdiğim zamanlar benim için çok yani üzüntülü zamanlardı. Çünkü görme engelinin artmasından dolayı bisikleti sürememek gerçekten benim için de çok büyük bir, bisiklete karşı büyük bir hasret doğuruyordu.
1: Meslek hayatına başladıktan sonra ise başka bir kapı açıldı onun için. Kökalan şimdi çocukluk hayalini tandem bisikletle gerçekleştiriyor. Gönüllü bisiklet severlerle şehirler arası yolculuklara ve doğa kamplarına katılıyor.
2: Artık önde değil de arkada bir co-pilot olarak bisiklet özlemimizi giderdik ve o gün bugündür bisiklet sürüyoruz. Bir pilot bulunduğu zaman çok rahatlıkla bisiklet sürebileceğimizi hissetmiştim ve gerçekten çok mutlu olmuştum.
3: Kendisinin bisikleti olan heyecanı ve tutkusu beni gerçekten çok etkiledi. İlk sürüşümüzde biraz tedirgindim. Ama Cüneyt abiyle beraber tandem bisiklete bindiğimizde iki kişi değil de bir olduğumuzu fark ettim.

0: İstihdam artışı haberleri geliyor. Sanayi, inşaat, ticaret, hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %2 artış kaydetti. Bakalım detaylarına. TÜİK açıkladı Nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini. Buna göre Nisan 2025'te 15.662.751 kişi olan sanayi, inşaat, ticaret, hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Nisan'da %2 arttı ve 15.968.711 kişiye yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 80 milyon kişi için acil bir duyuru yapıldı. Çok şiddetli bir fırtına uyarısı var. Doğu kesimlerinde, ağırlıklı olarak Georgia eyaletinde 80 milyon kişiye çok şiddetli fırtına uyarısı yapılıyor. Hatta evlerini terk etmeleri uyarıları yapıyorlar. Yetkililer şiddetli fırtınanın New York'ta da etkili olabileceğini ifade ediyorlar. Philadelphia'da da şehirler, başkent bu konuda uyarılıyor. Washington'da etkisi altına alması bekleniyor ve 80 milyon kişi şiddetli fırtınadan etkilenecek uyarısı yapılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Öte yandan da ülkenin güneyi için sıcak hava uyarıları var. Georgia eyaleti ve Florida'da yüksek sıcaklık için acil uyarıda bulunuyorlar. Hatta kırmızı alarm verilmiş. İsrail'in Gazze'deki katliamları, soykırımı, Batı Şeria'daki zulmü, katliamları, bir yandan da katliam yaptığı yerlerde evlerine saldırdığı insanların tarlalarını yakıyorlar. Şimdi görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Batı Şeria'da Nablus kentinden bu görüntüler. Filistinlilerin buğday tarlalarını ateşe verdi İsrailliler ve bir Filistinliyi de yaraladılar. Onlarca yüzü maskeli İsrail'in Nablus kentine bağlı Burka beldesine geliyorlar ve saldırıyorlar, evleri basıyorlar ve taşlarla saldırdıkları, ağaçların yerinden söktükleri, araçların camlarını kırdıkları bu olayın ardından tarlaları da yakıyorlar. Buğday tarlalarını ateşe veriyorlar. Çok geniş bir alanda etkili oluyor bu yangın. Tüm mahsulleri yakıyorlar. Filistin Kızılayı ve sivil savunma ekipleri tarladaki yangını söndürmek için çok yoğun çalışıyor. Bölgedeki Filistinliler de ekiplere yardım ediyor. Durum bu. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması düzenlenmiş başkent Ankara'da. Bu yarışmada gastronominin enleri seçiliyor. Detayları da muhabir arkadaşımız Abdullah Ünmer anlatacak.
1: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Gastronomi enlerini seçiyor yarışmasındayız. Arkamda genç şef adayları var. Onlar da yemeklerini hazırlamaya başladılar. Dediğim gibi gastronomi enlerini seçiyor yarışmasındayız. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki 6 okul şu anda o yarışmada mücadele ediyor. Öğrenciler bakın işte burada yemeklerini hazırlıyorlar. İsterseniz onlara da sormaya başlayalım. Hangi yemekleri hazırlıyorlar? Merhaba. Hangi yemeği hazırlıyorsun?
2: Uruş kapama yapıyorum ben şu an.
1: Ankara'nın yöresel bir lezzet herhalde.
2: Beypazarı'na ait, evet. Beypazarı'nın Uruş ve Bedilis'ine ait.
1: Neden yapılıyor, nasıl yapılıyor? Ondan da bahseder misin?
2: Ben kuzu etinden yaptım. Kuşbaşı kuzu etinden yaptım. İçerisinde arpacık soğan var, sarımsak var, domates ve biber var. Ekstra da pilav yanında oluyor. Ben nohutlu bir pilav yapacağım.
1: Sen ama diğerlerine göre daha sakinsin. Herhalde sona geldin.
2: Birazcık.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Devam edelim isterseniz, diğer yemekleri de görelim. Dediğim gibi Yeni Mahalle ilçesindeki meslek liselerinde okuyan, yiyecek içecek bölümünde okuyan öğrenciler şu anda burada yarışmalarına devam ediyorlar. Jüri üyeleri de burada. İsterseniz öğrencilere ne tarz uyarılarda bulunuyoruz hocam?
3: Öğrencilere yöresel ürünleri daha hassas bir şekilde ön plana çıkarmalarını söylüyoruz. Ve kullanım aşamalarında kendi tehlike atmadan daha lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmalarını söylüyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Buradan devam edelim isterseniz. Sen hangi yemeği hazırlıyorsun?
4: Öllüğün körü.
1: Evet. Yemeği. Neyden yapılıyor?
4: Kuşbaşı etten, kıymadan da yapılıyor. Ama genellikle biz okulca bunu planladık ve kuşbaşı etten yapmayı tercih ettik. Jürilerimizin belki daha çok hoşuna gider dedik. Eriştemizi kavurduk tereyağıyla. Suyunu salıp pilav gibi demlemeye bıraktık. Şimdi güvece basıp fırına atacağım, servis edeceğim.

0: Peki, kolay gelsin diyoruz. Devam edelim isterseniz. Bir diğer öğrencimiz, sen ne yemek hazırlıyorsun bugün?
1: Ben bazlama kebabı yapıyorum. Kızılcahamam yöresine ait. Bunları bazlamamı yaptım. Şimdi de sebzelerimi doğruyorum. Bunların hepsini de kızartacağım. Sonra da etimi ekleyip kavuracağım, o kadar.
0: Zaman yetecek mi ki?
1: İnşallah. Çok bir işim yok.
0: Teşekkür ediyoruz. Devam edelim isterseniz. Diğer öğrenciler de yemeklerini hazırlamaya devam ediyorlar. Genç şef adayları bugün mutfakta büyük bir heyecan içinde elbette. 3 kategoride olacak o yarışma. Çorba, ana yemek ve tatlı. Şu anda ana yemekler hazırlanıyor. Burada neler yapıyorlar isterseniz onu soralım. Hangi yemeği hazırlıyorsun?
2: Hocam ben de ünlü kör yapıyorum.
0: Hangi lise?
2: Burak Çör.
0: Sana da kolay gelsin diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. Devam edelim. Diğer öğrencilerimize de burada soralım isterseniz. Hocam ne kadar zamanımız kaldı öğrencilerin?
3: Evet gençler, son 7 dakikanız.
0: Evet, son 7 dakika uyarısı da geldi. Jüri üyelerine sormaya devam edelim isterseniz. Hocam neler söylersiniz bugün? Gastronominin enlerini seçiyoruz, yarışmasındasınız.
4: Vallahi öğrenciler çok heyecanlı. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Yemek yaparken yöresel yemek yaptıklarını farkındalar. Coğrafi işaretlere dikkat ediyorlar ürün yaparken. Hepsini tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ediyoruz diyelim. Evet, Ankara'da Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Gastronominin enlerini seçiyoruz yarışmasında. Ankara'nın farklı noktalarından gelen lise öğrencileri işte burada yemeklerini hazırlıyorlar. Birazdan son 7 dakika uyarısı da gelmişti. Ardından jürinin tadımları olacak ve puanlamaları olacak ve bugün gün sonunda ödül töreni olacak diyelim ve Ankara'dan sözü tekrardan size bırakalım.
5: Ankara'nın Mamak ilçesinde güpegündüz husumetli oldukları kişinin önünü kesen şehir saldırganları silahlarına saldırıyorlar. Yerde kanlar içinde kalan adamın o halleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydoluyor.
6: Mahallenin ortasında çevreye aldırış etmediler. Önce araçla önünü kestiler, ardından silahla acımadan ateş ettiler. Yerde kanlar içinde kalan adamsa olay yerinden güçlükle kaçmayı başardı. Kan donduran görüntülerin adresi Ankara'nın Mamak ilçesi. Bir grup husumetli oldukları iddia edilen bir adamı takibe aldı. Görüntüdeki iki beyaz araç biri önden diğeri arkadan hedefteki adamın aracının önünü kesti. Ardından tartışma başladı. O tartışma kanlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Gözü dönmüş magandalar talihsiz adama önce yumruklarla ardından silahla saldırdı. Vücuduna kurşun isabet eden adam kanlar içinde yerde kaldı. Ancak öfkeli grup ona rağmen yerde de adamı darp etmeye devam etti. O anlar bir binanın balkonundan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
5: Ve bugün de noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum herkese.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni bir destek dönemi başladı. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında KOBİ'lere sağlanan finansman desteğinin üst limitini artırdı. Yeni düzenleme ile işletmeler 36 ay vadeli krediler için finansman desteğinden yararlanabilecek. Destek programında genel kredi üst limiti 20 milyon lira olarak uygulanırken, savunma, uzay ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren tedarikçi işletmeler için bu rakam 30 milyon liraya kadar yükseltildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Auto X

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sanayi sektörü yılın ikinci çeyreğine güçlü bir başlangıç yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre sanayi üretimi hem aylık hem yıllık bazda artış kaydederek son 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Sanayi üretim endeksi geçen yılın aynı ayına göre %6 arttı. Bu artışta en yüksek katkı imalat sanayinden geldi. İmalat sanayi üretimi yıllık bazda %6,8 yükselirken elektrik, gaz ve buhar üretimi tarafında da %1,8'lik artış görüldü.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Bahar geldi, Şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: seni. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddi.

0: güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: 2 yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçim.

0: vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo canlı yayın.
10: Öncesinde gelen bir son dakika bilgisi ekranlarınıza yansıyor ki bu çok önemli. Zira bir güvensizlik var iki ülke arasında. Gelen son dakika bilgisinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran tarafından da Khalifov Meclis Başkanı tarafından elektronik imzalar atılmış sevgili seyirciler. Bu çok önemli. Bu açıklamayı geçtiğimiz saatler içerisinde J.D. Vance de yapmıştı. Demişti ki bizler zaten dün elektronik ortamda bu anlaşmayı imzaladık. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşı bitiren anlaşmayı biz zaten imzalamıştık ve İran tarafından da parlamento başkanı Khalifov bu anlaşmayı imzaladı elektronik ortamda. Şimdi bundan sonra görüşmeler yapılacak, müzakereler yapılacak. O müzakerelerde bir taraftan da İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin olacak ve pek çok konu var, Hürmüz Boğazı gibi, ama en nihayetinde anlaşmanın imzalandığı ve artık savaşın resmen bittiğini biliyoruz. Ekber Karabağ bizi bekliyor. Tahran'da hemen gidelim Ekber'e. Neler konuşuluyor, neler söyleniyor Ekber bize anlatacak. Ekber, dinleyelim seni. Bir sevinç havası da olsa gerek herhalde İran'la bir taraftan, ama maddeleri de çok merak ediyoruz. Detayları merak ediyoruz. Bayağı bir şey dinleyeceğiz senden. Hadi anlatmaya başla lütfen bize.
11: Teşekkür ederim. Esasında ayrıntılar hala açıklanmış değil. Az önce Mesut Pezeşkiyan çok yakın gelecekte bu ayrıntıların kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da benzeri yönde bir açıklama söz konusu oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Firakçı yaptığı son açıklamasında Cuma günü bu anlaşmanın bu uzlaşmaya imza atılacağını bildirdi ve bununla birlikte Amerikalı yetkililerle Cenevre'de görüşmelerinin söz konusu olacağını ve ardından da müzakerelere başlanacağını ifade etti. Ki malum biliyorsunuz bu yapılan bu mesele sadece uzlaşmadan ibarettir. Taraflar esas anlaşmaya varmak için tekrardan bir müzakere süreci başlatacak. Dediğim üzere İran'dan gelen açıklamaya göre Cuma günü yapılacak o imza meselesinin töreninin ardından taraflar masaya oturarak bu meseleyi görüşmüş olacaktır. İranlı bakan eğer böyle bir şey söz konusu olursa özellikle İran açısından, ekonomik açıdan bir açılımın söz konusu olabileceğini ifade etti. Mesut Pezeşkian'ın da az önce yaptığı açıklamada bu anlaşmanın tam olarak hayata geçmesi durumunda İran

0: bana ekonomik olarak büyük bir getirisinin söz konusu olabileceğini ve İran içinde bambaşka bir dünya yaratabileceklerini ifade etti. Ekonomi olarak bu anlaşmanın İran ekonomisinde büyük bir etkisinin olması bekleniyor. Nitekim bugün de bu etkisini gösterdi. İran'da döviz fiyatları bugün ortalama %5 İran parasına karşı değer kaybetmiş durumda. Evet. Cuma günkü o görüşmeye kim katılacaktır? İran tarafından gelen açıklamada bunun net olmadığını ifade edildi. Ancak öyle görünüyor ki Mehmet Bakir Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı bu görüşmelere katılacaktır. Tabii bu mutabakat zaptının esas iki maddesi söz konusuydu. Hürmüz'ün açılması, Donald Trump son açıklamasında Hürmüz'ün açık olduğunu ve güney kısmından petrol dolu gemilerin hareket ettiğini duyursa da İran Devlet Televizyonu hala Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirtti. Bir diğer maddesi de İran'a yönelik deniz kuşatmasının sona ermesiydi. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen açıklamada hala bu kuşatmanın İran'a karşı devam ettiği ve Cuma günkü imzanın ardından bunun mümkün olabileceği ifade edildi.
1: Evet. Ekber, birkaç sorum daha var. Soracağım ama İrfan geldi şimdi tekrar yayınımıza. İrfan hoş geldin sen de. Amerika'nın peşi sıra güzel açıklamalar geliyor. Cuma günü senden savaşın artık bittiğine dair cümleyi duymuştuk. Sen hiç inanmadın ve sonrasında 39 defa söylemişti Donald Trump savaş bitti, savaş bitti diye. Hiçbirisine sen inanmadın, temkinli yaklaştın. Cuma günü yaptığı açıklamada sen dedin ki savaş bitti ve gerçekten de savaş bitti İrfan. Dolayısıyla öngörülerin bizim için önemli ve kıymetli. Biraz daha kıymetlendi bu şimdi. Bunu daha iyi anladık. Bundan sonraki süreci merak ediyorum. Bir taraftan J.D. Vance açıklama yaptı. Çok sağduyulu açıklamalar geliyor bu arada İsrail'e rağmen. İşte anlaşmayı biz imzaladık dedi. İran tarafından da olumlu açıklamalar geliyor. Neler söyleniyor Amerika'da?
2: Hikmet, şimdi çok önemli bir son dakika Amerika'da bir üst düzey yetkiliden Reuters'ın haberine onları bir aktarmak istiyorum. Son derece önemli. İran'la bir anlaşma ultrası imzaladık diyor. Amerika'da bir üst düzey yetkili. İran'la anlaşma ultrası imzaladık. Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bunu imzaladı. İran Parlamentosu Başkanı Kalibaf da imzaladı. Yalnız şunun altını bir çizmek istiyorum. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Fransa'ya doğru yola çıktı. Başkent Washington DC'den. Ancak Air Force One uçağı İsviçre'ye, Cenevre'ye indi ve şu anda orada yanında Dışişleri Bakanı, aynı zamanda da Ticaret Bakanı ve Hazine Bakanı var. Bunun altını da öncelikle çizmeliyim. ABD'li üst düzey yetkili ABD-İran anlaşmasının tam detaylarının önümüzdeki 24-48 saat içinde açıklanacağını söylüyor. Bu yetkili Trump ve Vance, J.D. Vance mutabakat zaptını imzaladı. Tekrarlıyorum. ABD Başkanı Trump ve J.D. Vance mutabakat zaptını imzaladı. İran Parlamento Başkanı Kalibaf'ta imzaladı diyor. Ve şöyle devam ediyor haber. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde Hürmüz Boğazı'ndaki trafikte önemli bir artış bekliyoruz. Anlaşma Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını ve ABD'nin İran uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki trafik bugünden itibaren önemli ölçüde artacak. Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlar nedeniyle navigasyon zaman alacak. J.D. Vance, Kushner ve Vosik İsviçre'de imza törenine katılacaklar. İran rejimindeki üst düzey yetkililerle doğrudan iletişim kanallarımız var. İranlar daha önce reddettikleri tavizleri kabul ettiler ve şöyle devam ediyor. Teknik görüşmeler bu hafta sonuna doğru başlayacak. Anlaşmanın ayrıntıları 1-2 gün içinde açıklanacak. İran'a uygulanan varlık dondurma kararının kaldırılması ve yaptırımların hafifletilmesinin performansa bağlı olduğunu söyledi. Anlaşma nihai bir anlaşmaya varıldığında asker sayısının azaltılmasını da öngörüyor. Müzakereler sırasında mevcut askeri gücümüzün büyüklüğünü korumayı amaçlıyoruz diyor. Evet, tabii çok önemli bir konu. Askerlerin çekilmesi. Donald Trump geçtiğimiz haftalar içerisinde bunun aslında işaretini vermişti. Bölgeden çekebiliriz demişti. Ben de kesinlikle çekebilir. İçerideki ekonomi son derece şu anda etkileniyor Hürmüz Boğazı'ndan demiştim. Çok önemli bir noktaya geldik ama şunun altını çizmek istiyorum. İsrail ve İsrail'in Amerika'daki uzantıları hep altını çiziyorum. Bunu sabote edebilmek için her an bir sahte bayrak operasyonuna girişebilirler Hikmet. Evet. Donald Trump da bunu bildiği için bugüne kadar anlaşmaları son derece gizli götürdü. İsrail'e sızdırılmaması konusunda son derece ciddi emirleri vardı. Buna rağmen çeşitli telefonları dinlemeye aldı İsrail. Tam anlamıyla Trump bu işi artık bitirmekte kararlı görünüyor diyebiliriz. Tabii Fransa'da da çok önemli görüşmeleri var. Orta Doğu'daki Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, BAE gibi ülkelerin, Arap ülkelerin liderleriyle de bir araya gelecek. Hem de birkaç defa ayrı ayrı toplantı yapacak.
1: Evet. Aslında İsrail meselesini İrfan başlı başına konuşmak gerekiyor. Şimdi İsrail tarafından yapılan açıklamalar

0: Var. İsrail'de işte bakan diyor ki biz diyor Amerika'ya rağmen diyor kendi işlerimizi yaparız diyor. Bir tanesi diyor ki biz Amerika Birleşik Devletleri'nin boyunduruğunda birisi değiliz diyor. Biz kendimiz de bu işleri yapabiliriz. Biz özel farklı bir devletiz, özgür bir devletiz açıklamasını yapıyor. İsrail'e rağmen bu anlaşmanın yapıldığı anlaşılıyor. Şimdi burada nasıl bir hamle olabilir ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e rağmen böyle bir anlaşmayı imza atmaya iten sebep neydi sence?
1: Donald Trump'ın şu anda ekonomik anlamda çok sıkıştığını söyleyebilirim. Bu Hürmüz meselesi, hep şunun altını çizdim seninle de konuştuğumuzda, Hürmüz meselesi adeta bir nükleer bomba haline geldi. Bu terimi çok sık kullandım dikkat edersen Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tüm dünyada aslında. Amerika'da petrol ekonomiyi vurdu. Enflasyon son 3 yılın en yüksek zirvesine çıktı. Temsilciler Meclisi'ni kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya, Senato'yu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Yani Donald Trump'ın siyasi hayatı bitmek tehlikesiyle karşı karşıya. Onun için bazıları şöyle bir yorum yapıyor. Buna hep ben karşı çıktım. Netanyahu ile Donald Trump iyi polisi kötü polisi oynuyor. Ben buna hep karşı çıktım baştan evet. Bu yana. Donald Trump şu anda kendi siyasi geleceğini kurtarmak istiyor. Ve şu an itibariyle de, hatta dünden itibaren de Amerika'da petrol fiyatları düşmeye başladı. MAGA'cılar içerisinde, cumhuriyetçiler içerisinde Donald Trump'ın reytingleri yeniden yükselmeye başladı. Ve şu anda artık Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'daki çoğunluğu yeniden ele geçirme. Zaten şu anda öyle ama son yapılan anketlerde artık Temsilciler Meclisi'ni zaten kaybetti. Senato'yu da kaybedebilir tehlikesi vardı. Ama bu süreci bu şekilde götürürse, bu anlaşmayı Netanyahu'nun tüm provokasyonlarına, sahte bayrak operasyonlarına karşı başarabilirse, çok ciddi direndiğinin ben hep altını çizdim Donald Trump'ın. Evet. Burada iyi polis kötü polis oynamıyor şu anda Donald Trump diye. Ve o aşamaya geldik. Tabii barış yani bir savaş muhabiri olarak söylüyorum. Barış sözünü duymak gerçekten güzel bir şey. Umarım sonuna kadar gidilir bu İran konusunda.
0: Sahte bayrak meselesini biraz daha konuşacağız. İrfan, bir ekbere gideyim. Çünkü Başkan Erdoğan'la dikkat çektiği bir konu var. Herkesin açıkçası dikkat çektiği bir konu var. Cuma'ya kadar bu anlaşmanın sabote edilip edilmemesi meselesi. Zaten muhtemelen daha önceden bu anlaşma imzalanacaktı. Defalarca İsrail bunu sabote etti. Lübnan'a saldırarak. Donald Trump'ın yapma demesine rağmen yaptı, sabote etti. Yine sabote eder mi? Ya da sabote etse de Amerika Birleşik Devletleri bu sabotaja gelir mi? Onu da konuşalım ama Ekber'e tekrar döneyim. Ekber, şimdi bu İran ekonomisi için müthiş bir şey herhalde. Bize bunu biraz detaylı anlat. Evet. Zira şöyle müthiş bir şey. Ya tamam, daha önceden de Hürmüz Boğazı açıktı. İran oradan ticaretini yapıyordu ama aynı zamanda anlaşılan o ki şimdi Fransa, İtalya, Almanya bir ortak açıklama yaptılar. Dediler ki eğer Amerika Birleşik Devletleri kaldırıyorsa bu ülkeye işte ticaret yasağını, biz onlara ticaret yapmaya hazırız dediler. Dolayısıyla Avrupa'da evet. Amerika İran'a açılıyor herhalde. Ne diyorsun bu konuda?
2: Evet, zaten az önce de Mesut Pezişkan'ın da benzeri bir açıklaması söz konusu oldu. Eğer bu işte anlaşma tam olarak hayata geçerse İran içinde bambaşka bir dünya yaratırız. Evet. Yani birebir sözlerini tercüme ettim. Yani bambaşka bir dünya yaratırız. Bu hem bizim için, hem bölge için, hem de tırnak içinde direniş grupları için iyi olur yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Tabii bu anlaşmanın İran için en önemli getirisinin ekonomi olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Hatta Abbas Irakçı da bunun altını çizdi. Ancak diyor ki biz tedbirli davranmalıyız. Sadece bu meseleye ülke ekonomimizi bağlanmamalıyız. Çok ilginçti. Az önce CDS'in de Amerikan televizyonuna verdiği röportajda, eğer İran'ın taahhütlerini yerine getirirse bölge körfez ülkelerinin İran'da yatırım yapmasının önünü açacağız. Bu da çok ilginçti. Yani oradan da İran'a para gelmesinin önü açıkladı.
1: Ekber, aslında çok özür diliyorum Ekber. Dün akşam aslında bunu söylemiştim ben. Tartışma programı, bayağı bir tartıştık dün akşam Hikmet, biz bunu uzun uzun.
0: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin 300 milyar dolarlık bir fonu İran'a açmak için çok ciddi hazırlıklarının olduğunu, Amerika'daki dev trilyon dolarlık şirketlerin hazır olduğunu söylediğimde bazı konuklarımız buna karşı çıkmıştı. Ekber şimdi bizi bir kez daha doğruluyor böylece.
0: Tamam da şimdi bir çıkarı olmazsa, yani 300 milyar dolarlık gibi fonu açması herhalde yani bir çıkarı yoktur. Oradaki çıkarı
1: tabii
0: ne?
1: Tabii ki.
0: Yani orada yani yatırım yapıp şimdi buradan da para kazanmak değil mi çıkarı?
1: Para kazanacaklar. Çünkü Amerika'daki çok özür diliyorum Ekber. Amerika'daki varlık fonlarının tek bir amacı var. Para kazanmak. Burada önemli değil nereden geldiği bu paranın. İran'dan mı geliyor? Afganistan'dan mı geliyor? En düşman olduğu ülke. Yani Amerika'daki şirketlerin varlık fonlarının düşman listesi yok para kazanma adına. Evet. Para olarak bak bakıyorlar. Tam bir kapitalist düzen, tam bir kapitalist sistem var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Pardon Ekber.

0: Hemşehrilere, evet İstanbul doğru. Yani biz de bu meseleyi tartışmıştık. Bu esasında Mehrab Erjansı'nın bir iddiası söz konusuydu ki işte 300 milyar dolarlık bir İran'a bu tarım meselesi konusunda ve yatırım konusunda bir fon ayrılması. Ben bu tarihleri dün akşam zaten de İrfan'a karşı çıkmıştım. İrfan, şimdi şu şekilde bir karşı çıkıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve onun şirketleri getirip İran'a bu parayı yatırım yapmaz. Bölge Amerika bölge ülkelerini bir şekilde teşvik ederek İran'a getirebilir. Tabii rakam o kadar da olmayabilir. Yani 300 milyar dolar İran'la yatırım için çok çok yüksek
1: peki,
0: bir rakam.
1: Peki belki olsa da yani İran bunu kabul eder mi peki? Yani Ekber bir taraftan
0: yok,
1: o var. Yani
0: İran'da
1: şöyle
0: öyle bir ortam yok.
1: Bir Amerika Birleşik Devletleri bayraklı bir firma geldi İran'a yatırım yapmaya. Ne bileyim işte tesisleri açtı, enerji tesisleri açtı, AVM açtı, bir şeyler yaptı. Bunu İran kabul eder mi peki?
0: Ya bu şartlarda etmez. Yani belki şartlar
1: ama anlaştıktan
0: değişir.
1: Sonra hani anlaştılar artık.
0: İnsanlar görüyorsunuz burada. Anlaşma olsa da İran'daki havaya aktarıyorum. Hmm. Yani İran'daki hava, atmosfer, Amerikalı şirketlerin gelip İran'da yatırım yapacağı bir atmosfer değil. Şimdi da ben İnkılap Meydanı'na buradaki mesela insanlar toplanır. Bunlar asla, şöyle göstereyim bilmem ne kadar görüyorsunuz. İnsanlar asla bırakıp da işte Amerikan şirketlerinin, gerçi gözükmüyor da işte İran dev bayrağını görüyorsunuz şimdi
1: evet,
0: şurada. Birazdan da yine burada da işte her gece olduğu gibi gösteriler söz konusu olacaktı. İşte burada görselleri görebiliyorsunuz. Yok, bu sokaklarda, bu meydanlarda toplanan insanlar bir Amerikan bayraklı bir şirketin gelip İran'da yapmasına müsaade etmez. Evet. Belki Amerika ile bağlantılı bir şirket olabilir. Yani bu kadar dev bir işte finansmanın Amerika tarafından İran'a işte gelmesine İran'da an itibariyle böyle bir hava yok ve buna müsaade edilmez. Ancak dediğim üzere J.D. Vance ne diyor? Eğer böyle bir şey söz konusu olursa, İran taahhütlerini tam olarak birebir yerine getirirse, Amerikan medyasına verdiği röportaj söylüyor, bölge ülkelerinin İran'da yatırım yapmasını sağlarız. Yani bu şekilde olabilir.
1: Evet.
0: Yani Katar'dan olsun, Suudi Arabistan'dan olsun, işte diğerlerinden olsun. 300 milyar dolar olmaz. Mesela 30 milyar dolar olur, 50 milyar dolar olur. Çünkü 300 milyar dolar ciddi bir anlamda. Düşünelim evet. ki İran'ın plan GDP'si 400 milyar dolar zaten.
1: Evet, efendim İrfan.
2: Hikmet, şimdi bu paraların, bu şirketlerin Amerika'da olmasının bir önemi yok. Amerika bu sistemi zaten çalıştırıyor dünyanın her yerinde. Ekber evet. çok güzel söyledi. Peki bu para Avrupa ülkeleri üzerinden Almanya, İngiltere, Fransa ya da Avrupa ülkelerinin
1: ya da Birleşik Arap
2: içerisindeki bankalardan ya da bir Arap ülkeleri üzerinden gittiği zaman İran bunu bilse tabii bile olabilir. Kabul eder. Ben şimdi çok kısa bir örnek tabii, vermek evet. istiyorum. 1980 yılında işte 1979 yılında Azerbaycan'da olaylar olduğunda biz 3 gazeteci kaçak girdik. KGB bizi yakaladı. 75 gün hapis yattık. Sonra bizi sınır dışı ettiler. Moskova'ya gittim. Kremlin meydanında bir genç kız geldi. Üzerimdeki kot pantolonu gördü ve dedi ki bu kot pantolonu bana satar mısın dedi. Şimdi yani tarihe baktığımız zaman devletler arasında, ülkeler arasındaki düşmanlıklar bir yere kadar. Biz burada çok istiyorum ben İran'ın, İran toplumunun iyi yaşaması gerektiğine inanan bir kişiyim. 12 yılım benim Kafkaslar'da, Orta Asya'da ve İran bölgesinde geçti. Ekber benden iyi biliyor oradaki sıkıntıları. Evet. Ama halkın geleceği çok önemli. O açıdan bunun birçok yolları var kısacası. Yani bu paranın ille Amerika'dan direkt uçaklara bindirilip Tahran'a indirilmesi gerekmiyor. Avrupa üzerinden, işte Orta Doğu'daki sen de söylediğin gibi ülkeler üzerinden şirketin adı değişir, paranın gideceği yerin adı değişir. Bunun yolları var. Bu önemli değil. Önemli olan şu anda İran'ın bu anlaşmayı kabul etmesi, Amerika'nın bu anlaşmayı kabul
1: İrfan,
2: etmesi ve bir yere varılması.
1: İrfan, bir böleyim hemen, araya gireyim. Donald Trump şu anda Emmanuel Macron'la görüşüyor. G7 Liderler Zirvesi kapsamında açıklamaları var. Dinleyelim hemen bir.
3: Back yet, Kevin, to the extent, but we're getting close to the numbers we were before it all started. And the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that. With strong policing powers and they won't have a nuclear weapon.
1: Şimdi Fransa'da Donald Trump. Dinleyelim bakalım şimdi tercümeyi. Ne der söylüyor?
4: So we had two big moments when they terminated the JCPOA. That was the Obama deal. The JCP zamanında.
3: And when I terminated that, it was very important because it was a road to a nuclear weapon. It was a horrible deal for the United States.
4: Bence nükleer silahların Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl zarar verdiğini gördük.
3: There was a deal where 1.7 billion in cash was put on a
4: 1.7 milyon nakitte koyulmuştu bu anlaşmaya.

0: Trump, Emmanuel Macron'la konuşuyor. Fransızca ana diline geçti Macron. Aslında kendisi çok iyi İngilizce de biliyor ama şu an herhalde soran gazeteci bir Fransız, o yüzden kendi diliyle, ana diliyle konuşuyor Fransızca. Donald Trump söyledikleri çok önemli efendim. Tabii biz buna odaklanalım. Donald Trump diyor ki anlaşmayı ben imzaladım. İlk defa Donald Trump'ın ağzından anlaşmanın imzalandığına dair bir cümleyi dinledik. En üst mertebeden geldi bu anlaşma. Anlaşmaya ben de gidebilirim dedi Donald Trump. Gidebilirim de gitmeyebilirim ama J.D. Vance, başkan yardımcısı, J.D. Vance'in gideceğini anlatıyor. İran üstüne düşeni yapana kadar yaptırımlarda hafifleme yok ifadesi kullanıyor. Bu çok önemli. Yani bugünden yarına bir yaptırımlarda hafifleme olmayacağı anlamına geliyor Donald Trump'ın açıklamalarında. İran'la imzalanan mutabakat saptını yayınlamak istiyorum. Çünkü bu önemli ve güçlü bir belge ve yakında yayınlayacağız diyor. Daha önceki bir yetkili 24 saat ila 48 saat arasında, yani 2 gün içerisinde bu anlaşmanın maddelerinin yayınlanabileceğini söyledi. Herhalde artık an itibariyle toplantı sona ermiş olsa gerek ki bir tokalaşma fotoğrafı veriliyor. Ve birazdan da iki liderin bu toplantısı sona erecek anladığımız kadarıyla. Şimdi buradaki açıklamalar çok önemli. Donald Trump'ın açıklamaları, İran'la yapılacak anlaşma dünya için iyi sonuçlar doğuracak diyor. İşte bir taraftan petrolün yükselmeye başladığını bahsediyor. Borsaların yükselmesinden bahsediyor. Petrolün düşmesinden bahsediyor. Dolayısıyla önemli şeyler söyledi Donald Trump bu İran meselesine ilişkin. Hemen gidelim tekrar. Arkadaşlarımız bizi bekliyor. İrfan Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ekber'de, İran'da Ekber. Donald Trump dedi ki anlaşmayı imzaladım dedi. Bu İran'da çok farklı bir yankı uyandıracak mıdır? Çünkü şu yüzden soruyorum. İran bu konuda çok tedbirli. Haklılar da tedbirli olmakta. Diyorlar ki biz şimdi bu müzakereleri yürüteceğiz ama biz bu müzakereleri yürütürken daha önceki müzakereler yürüttüğümüz esnada vurulduğumuzu da saldırıya uğradığımızı da unutmadan yapacağız diyor bunu. Şimdi Donald Trump'ın açıklamaları her ne kadar en üst seviyeden olsa da yine de İran bu konulara biraz tedbirli yaklaşıyor, temkinli yaklaşıyor anladığım kadarıyla.
1: Evet, İran oldukça temkinli bu meselede. Çünkü iki kez Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere yaparken İran saldırıya uğradı. Zaten İran'dan da her açıklama yapıldığında İran özellikle bu meselenin altını çiziyor. Hatta bugün sabah saatlerinde, yani bu uzlaşma meselesi gündeme geldiğinde bu konuyla ilgili en yüksek karar mekanizma olan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden gelen açıklamada ancak Amerika Birleşik Devletleri taahhütlerini yerine getirirse ve biz bunun doğruluğunu tespit edersek işte ondan sonra müzakere süreci devam edecektir. Yani İran bu şartı da koyuyor ve bu da onu karşı tarafa güvenin olmadığını gösteriyor. Az önce de Mesut Pezeşkian'a ve hatta İran Dışişleri Bakanlığı'nın atfenle bazı ifadeleri kullandı. Ona diyor eğer karşı taraf işte taahhütlerini yerine getirirse bu anlaşma İran ekonomisi için iyi olur. Yani İran her fırsatta karşı tarafın bunu yerine getirmeme olasılığını da gündemde tutuyor. Tabii herkes evet. İran'da bu uzlaşıya olumlu bakmıyor. Çok kötümser bakanlar da söz konusu. Neden? Buna karşı çıkanların da olduğunu ifade edebiliriz. Tabii her birinin farklı gerekçesi vardır. Mesela ben bir milletvekilinin açıklamasına bakıyordum. Diyor ki işte bu anlaşmayla birlikte mal varlıklarımız serbest bırakılmayacak. Hürmüzü biz açacağız. Onlardan pek bir karşılığında bir şey almayacağız yönünde görüş bildiriyordu. Bazılar mesela birine bakıyordum diyor ki madem biz bu şartları kabul edecektik, bu aşamaya gelecektik, neden savaştan önce bunları yapmadık ki ülkeye bu kadar zarar verdik, bu yönde de ifadeler kullanır. Ancak genel havaya bakıldığında ülke yetkililerinin bu meselede memnun olduğunu ifade edebiliriz. Ve Mesut Pezeşkian ve hükümet yetkililer de sürekli bir şekilde şunun altını çiziyor ki bu hükümetin verdiği bir karar değil, bu sistemin verdiği bir karardı. Herkes evet. de bu karara uymalıdır.
0: Evet. Bu arada teşekkür ederim İrfan. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kabine toplantı sonrasında kameraların karşısında. İrfan sana da, Ekber sana da teşekkürler. Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantı sonrası kameraların karşısında neler söyleyeceğini çok merak ediyoruz. Dinliyoruz Başkan Erdoğan'ı.
2: Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında radyo kanalları ve sosyal medya mecraları vasıtasıyla bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma aynı şekilde selamlarımı iletiyorum. Kabinemizin 66. toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Toplantımızda 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hazırlıklarını, dış politikada son günlerde yaşanan hadiseleri, İran krizinde varılan mutabakatı ve bölgemiz için sonuçlarını, dış ticaret cephesindeki güncel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Kabine toplantımızda aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir defa şunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Bizim hedefimizde bu çağa milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer bir Türkiye'nin olduğu bu yolda durmadan, dinlenmeden yürüyoruz. Burada şu hususu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculukta tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz. Kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Ama bunları aldırmadan ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Değerli basın mensupları, yaklaşık 2 asırlık yönetim sistemi arayışına son veren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hem bu yolculukta hem de içinden geçtiğimiz sancılı dönemde Türkiye'nin en büyük avantajına dönüşmüştür. Ülkemizin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde bugün devletimizin tüm kurumları uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor, Türkiye'yi geleceğe taşımanın mücadelesini veriyor. İşte en son İran'ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik. Hakkaniyeti elden bırakmadık. Komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine izin vermedik. Müttefiklerimiz ve Körfez'deki kardeşlerimizle işbirliği içinde hareket ettik. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülkemiz Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte çok güçlü destek verdik. Eş zamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi, kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık. Gün oldu Yunus'un diliyle konuştuk. Gün oldu Yavuz'un diliyle konuştuk. Gün oldu bin yapıp bir konuştuk. Ama her defasında Türkiye'nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Neticede coğrafyamızla birlikte tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah'a hamdolsun.

tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamadı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Tabii burada şunu da açık açık ifade etmek durumundayım. 28 Şubat'tan beri kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Tüm umutlarını bölgemizde silah seslerinin susmamasına bağlayanlar, gayet iyi biliyoruz ki barış ikliminin güçlenmesinden rahatsız olacaklardır. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır. Mutabakatın hayırlı olmasını diliyor. Rabbim ülkemizi ve bölgemizi bu tür gerilimlerden muhafaza eylesin diyorum. İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları ise bugün bir kez daha Allah'a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum. Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren, bilgi, birikim gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter diyoruz. Aziz milletim, çok değerli arkadaşlar, 2026 yılında Türkiye olarak birbirinden önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Hiç şüphesiz

Yılların en başında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO liderler toplantısı vardır. Bildiğiniz üzere Türkiye 1952 yılında Demokrat Parti iktidarında katıldığı NATO ittifakının en önemli aktörlerinden biridir. Geçmişte bazı görüş ayrılıkları yaşansa da 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği büyük ölçüde ülkemize emanet edildi. Biz de ittifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, bu uğurda gerektiğinde elini taşın altına koyan bir müttefik olduk. Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Keza dünyanın muhtelif yerlerinde NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz. Dünya barışı ve istikrarına önemli katkılar yapan NATO'nun gelecekte de bu misyonunu sağlıklı bir zeminde devam ettirmesinde fayda görüyoruz. Bunun yolu ise NATO'nun üzerine inşa edildiği müttefiklik ruhunun muhafaza edilmesinden geçmektedir. Esasen güçlü bir ittifak, ancak güçlü bir dayanışma ve işbirliği zemininde yükselebilir. Berlin Duvarı'nın yıkılışından beri ittifakın geleceğine dair yazılan kötümser senaryoların hiçbiri gerçeğe dönüşmemiştir. NATO değişen şartlara ve terörizm gibi asimetrik tehditlere adapte olarak varlığını tahkim etmiştir. Türkiye olarak bizde kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, stratejik önemi yüksek coğrafyamız, tarihi ve kültürel derinliğimizle ittifakta başat rol oynamaya devam edeceğiz. Gerek Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun, gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirperverlik konusunda zaten tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Özellikle ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılındaki G20 Antalya zirvesi bugün hala standartları belirleyen bir referans teşkil ediyor. Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz. Bugün hem NATO zirvesinde hem de daha sonra resmi ziyaretlerde kullanılacak Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını açtık. Başkentimize ulaştırma alanında çok uzun yıllar hizmet edecek yeni bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Sadece NATO zirvesinin değil, yıl içinde ülkemizde tertiplenecek diğer etkinliklerin de başarılı geçmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. 28-29 Haziran'da NATO parlamenter zirvesi İstanbul'da yapılacak. Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Devlet Başkanları toplantısı sonbaharda Ankara'da icra edilecek. 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı Antalya'da
tertipleyeceğiz.

0: Yes.
1: İnşallah bütün bu uluslararası programları Türkiye'nin büyüklüğüne yaraşır şekilde düzenleyeceğiz. Değerli vatandaşlarım, omuzlarımızda taşıdığımız mesuliyetin bilinciyle gece gündüz demeden 86 milyona hizmet için koşturuyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana yine pek çok programa iştirak ettik. Milletimizi yeni eserler ve yatırımlarla buluşturmaya devam ettik. 2 Haziran'da kuruluşunun 164. yıl dönümünü kutlayan Sayıştay camiamızla bir araya geldik. 3 Haziran'da 2025 yılı içinde tamamladığımız ve toplam 5,6 milyar dolar yatırım değerine sahip 7110 elektrik üretim santralimizin toplu açılışını gerçekleştirdik. Bölgemizde devam eden savaş ve çatışmalar Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki stratejik rolünü bir kez daha teyit etmiştir. Yıllık üretim kapasitesi 17,3 terawatt saat olan santrallerimizin ülkemiz ve milletimize bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 5 Haziran'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne iştirak ettik. Sermayenin İslam ekonomisindeki konumunun detaylıca ele alındığı zirvede dijital dönüşümden bölgesel finans entegrasyonuna kadar pek çok başlık uzman isimler tarafından masaya yatırıldı. Borç yükü gittikçe artan küresel ekonominin ciddi sorunlarla yüzleştiği bu dönemde katılım finansın insan ve değer odaklı mimarisinin dünyanın geleceği adına taşıdığı önemi dile getirdik. 6 Haziran'da ise 41 yıldır özel sektörümüzün dünyaya açılmasında lokomotif işlevi gören Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'imizin 39. Olağan Mali Genel Kurulu'na katıldık. Aynı programda DEİK'e ve ülkemize önemli katkılar yapan ustalarımıza saygı ödüllerini tevdi ettik. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran yürüttüğü proje ve yatırımlarla ekonomimizin dinamosu olan DEİK ailemizi bir kez daha tebrik ediyorum. Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi başta olmak üzere çevre diplomasisi çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. 5-7 Haziran tarihlerinde 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanın, 200'ün üzerinde belediye başkanının bir araya geldiği sıfır atık forumunu İstanbul'umuzda gerçekleştirdik. COP31 taraflar konferansı öncesinde 5000 kişilik yüksek bir katılımla icra ettiğimiz sıfır atık forumunda emeği geçenleri tebrik ediyorum. 9 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra edilen milli güvenlik konferanslarının açılış törenindeydik. 11 Haziran'da kuruluşunun 158. yıl dönümünü idrak eden Kızılay camiamızla bir araya gelerek Kızılay ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Geçtiğimiz sene 3 milyon ünitenin üzerinde kan bağışı ile rekor kıran Kızılay'ımızı tebrik ediyor, bu geniş ailenin her bir mensubuna başarılar diliyorum. 12 Haziran'da şanlı fetihlerimizin merkez ve karargahı, ilmin, sanatın ve mimarinin kalpgahı Serhat şehrimiz Edirne'deydik. Edirneli kardeşlerimizle

0: milliyetçilik tarihimizde önemli bir yer tutan Tersane-i Amire'de Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldık. Zirvede 2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımızı da milletimizle paylaştık. Eylem planımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, işte sizlerin de gördüğü üzere bize olan güveninizi boşa çıkarmıyor. Sizin için, ülkemiz için, Türkiye'nin istikbali için canla başla çalışıyoruz. Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasında günlerini geçirirken biz ülkemizi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz. Sizlerin duası ve desteği bizimle olduğu müddetçe bu ülkeyi el birliğiyle, gönül birliğiyle, birlik ve beraberlik içinde kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi dışarıdan ve içeride vakarla temsil edecek şartlar ne olursa olsun her platformda ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunacağız. Dikleşmeyeceğiz. Ama dik duruşumuzu da hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Ben bu düşüncelerle kabinemizde aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaları ekranlarınıza canlı olarak getirdik. Pek çok önemli cümleler var Başkan Erdoğan tarafından ifade edilen. Bir defa Amerika Birleşik Devletleri ile İran arası varılan mutabakat. Elbette ki herkesin olduğu gibi kabinenin de Başkan Erdoğan'ın da en öncelikli gündemi bizim de katkılarımızla diye başladı Başkan Erdoğan cümleye. Ve varılan bu mutabakattan duyulan memnuniyetten bahsetti. Önemli cümleleri var. Kıymetli bir konumla konuşacağız efendim. Doktor Muhammed Berdibek bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
1: Çok sağ olun. Biz de biliyoruz Başkan Erdoğan ve işte Dışişleri Bakanlığı'nın bu konudaki diplomasini, telefon trafiği, görüşme trafiği çok yoğun trafik. Hatta işte geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan Donald Trump'la da bir görüşme gerçekleştirmişti ve en sonunda varılan bu anlaşmada Başkan Erdoğan bizim de katkılarımızla yapılan bir anlaşma diye bahsetti ama pek çok başlık da var. Mesela diyor ki bu anlaşmayla beraber mesela İsrail'in bu anlaşmayı sabote etmesinden duyduğu endişeyi dile getiriyor Başkan Erdoğan ki gün içerisinde bu endişesinden bahsetmişti. Ne dersiniz efendim buradaki anlaşmaya ve olası bir sabotaja dair?
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu en azından bu mütabakatın oluşmasındaki etkisini zaten biliyoruz. Uyarılarını da bence çok ciddi almamız lazım. Zaten İsrail'in bu konudaki şeyini bir şekilde görüyoruz. Yani İsrail bence bu anlaşmanın önündeki en büyük engellerden biri ve ben bu anlaşmanın günün sonunda bir şekilde bozulacağına dair maalesef bir olumsuz fikrim var ve bunun da İsrail tarafından gerçekleşeceğini muhtemelen de Kasım sonrası süreçte ABD ve İsrail'in birlikte İran'a bir şekilde operasyon yapacaklarını düşünüyorum. Sadece şu anda ABD seçimleri olduğu için geçici bir geçiş hattına ihtiyaç vardı ve çünkü petrol ekonomisini yarattığı yıkım en çok Trump seçmenini etkiliyordu. Evet. Trump da buradan muhtarip olduğu için geçici bir çözüm yolu bulmuş gibi duruyor.
1: Evet ama hocam yani şimdi aman diyelim yani böyle bir şey hazır daha yeni anlaşma imzaladık durun hemen tekrar bir saldırı herhalde olmaz diye ümit edelim değil mi bizler o zaman?
2: İkbal Bey şöyle düşünün. Mesela İran'ın balistik füze kapasitesinin ABD'yi tehdit etme ihtimali var mı? Yok. İran'ın nükleer gücü, nükleer bombası bile olsa ABD'yi tehdit etme ihtimali var mı? Yok. İran'ın vekil güçlerini ABD'ye tehdit etme ihtimali var mı? Yok. Bu üçünün tehdit edebileceği tek ülke neresi? İsrail. Tam 40 yıldır Batı, özellikle ABD, İsrail'in çıkarlarını korumak adına bir şekilde İran'ı baskılamaya çalışıyor ve bir şekilde savaşa girdi. Biz normalde eğer İran ciddi anlamda bir direnç göstermeseydi, biz bambaşka bir Orta Doğu sabahına uyanacaktık ve İsrail hegemonyasının çok güçlü bir şekilde olduğu bir Orta Doğu sabahına.

0: koyacaktık. Evet. Bence bu anlamda İran'ın direnişini bu anlamda önemli görüyorum ve bizim, yani Türkiye bizim sonraki etapta, biliyorsunuz İsrail bölgeye yerleştiğinde sonraki düşmanının kim olacağını herhalde takdir edersiniz. Türkiye olacaktır.
1: Burada Türkiye de önemli bir rol oynamış aynı zamanda. Şimdi Başkan Erdoğan cümlelerinde flaş bir açıklama var. Sürem çok fazla yok. 1-2 dakikam var. Ben bunu mesela çok dikkat etmedik biz. Yani Donald Trump'ın açıklamalarında işte Kürtlerin silahlandırılması diye bir cümleden bahsediyordu. Erdoğan diyor ki Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı diyor. Belli ki aynı zamanda burada bir tekrar bir terörize olma durumu söz konusu, bir fitne ateşi yakılacakmış. Türkiye'nin engellemeleriyle bu da ahim kalmış. Bu da çok önemli bir başlık bence.
0: Elbette, elbette. Zaten hatırla, ya bence Cumhurbaşkanımız olmasaydı zaten bu Kürt oluşumlarının önemli bir kısmı bence protestolar başladığında onlara eşlik edecekti. Ve İran'da bir iç yıkım başlayacak. Hatta dikkat ettiyseniz Devlet Bahçeli Bey de bu anlamda çok ciddi açıklamalar yaptılar. Yani İran'ın bütünlüğünü neredeyse bizim milli güvenliğimize uzantısı şeklinde konumlandırdılar. Evet. Bence çok ciddi bir konumlandırmaydı. Çünkü İsrail'in yapacağı şey orada bir karışıklık yaratmaktı. Peki o karışıklığın yaratabileceği etnik, demografik krizini en çok etkileyeceği ülke tabii ki Türkiye olacaktı. Suriye 30 milyonluk bir nüfusken 5 milyonluk mülteci dalgasına erişmiş Türkiye, 90 milyonluk İran'da oluşabilecek bir yıkımın yaratabileceği etnik ve demografik yıkımı siz düşünün. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın bu girişimlerinin ve uyarılarının bence çok ciddi anlamda dikkate alınması lazım. Ve İsrail bu barışın önündeki en büyük engel, en büyük korkum da bu barışın bozulacağına dair kanaatim ve muhtemelen gerçekleşecek. Umarım da yanılırım.
1: İnşallah yanılırsınız hocam. Yani bir konuma ilk defa bir inşallah yanılırsınız diye bir temenni ediyorum ama siz de bu temennime katılıyorsunuz muhtemelen. O yüzden inşallah inşallah yanılırsınız. İnşallah Türkiye'nin sahadaki gücüyle beraber bunu engellemiş oluruz. Hocam çok teşekkürler.
0: Çok eyvallah, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ya Türkiye, burada Türkiye ile ilişkili bir sorun oluşacağını zaten düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin bölgesel ve şeyinle ilgili bir sorun değil. Mesele İsrail'in Orta Doğu'da kaosu tetikleme senaryosu. Evet. Yoksa Türkiye ile ilişkili İsrail ne yapabilecek ki ya?
1: Tabii. Peki hocam, çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar diliyorum efendim. Teşekkürler. Efendim akşam ajansına kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
2: A Haber Radyo 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
5: Her zaman Kiyılı.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır.

0: sıfır.
1: Hayır.
0: Canlı veri ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: En para, en para, bankanın güzeli.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: 2 yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
5: Her zaman Kiyılı.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
8: DS Damat.
9: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
10: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
13: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
14: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
13: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam. A Haber Radyo.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
17: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
18: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
19: 28 Şubat'ta başlayan İran-Amerika Birleşik Devletleri-İsrail Savaşı sadece Orta Doğu'yu değil, küresel piyasaları da derinden etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberler piyasalarda dengeleri yeniden

0: değiştirdi. Ateşkes beklentisi ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı mesajı petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Altın yükselişe geçerken küresel borsalar anlaşma haberiyle rahatladı. 107 günlük süreç küresel piyasalarda jeopolitik risklerin fiyatlamaları ne kadar hızlı değiştirebildiğini bir kez daha ortaya koydu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7-5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam. Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri

0: petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Bana düşen görev burada, evlatla sınandığım bu dünyada sabır düşüyor.
6: Eşi tabutuna son kez sarıldı. Acılı babası cenaze namazını kıldırdı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde arama kurtarma faaliyeti sırasında görevli AFAD ekibini taşıyan bot kayaya çarparak devrilmiş, akıntıya kapılan 28 yaşındaki Ömer Faruk Özkan hayatını kaybetmişti. Özkan için memleketi Bolu'nun Hamza Bey köyünde cenaze töreni düzenlendi. Kübra Hafsa Özkan kucağındaki 10 aylık oğluyla eşinin al bayrağı sarılı tabutuna sarılıp son kez vedalaştı. Törende en zorlu görevse acılı babaya düştü. İmam olan Şükrü Özkan oğlunun cenaze namazını kıldırırken ayakta durmakta güçlük çekti.
5: Yüce Rabbimiz müjdele emriyle buyuruyor. Biz de onun müjdesine nail olabilmek için sabredenlerden olmayı, Rabbimden gelen her şeye razı olmayı amenna ve saddakna kabul ediyoruz.
6: Ömer Faruk Özkan'ın naaşı mesai arkadaşlarının ve sevenlerinin omuzlarında taşınarak köy mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.
3: A Haber Radyo.
7: Akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz efendim. Yeni saatte önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş 107 gün sonrasında bitti. Donald Trump da savaşın bittiğini resmen açıkladı. Elektronik ortamda imzaların atıldığını söyledi. Birazdan detaylarına bakacağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş meselesi kabinenin de aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elbette ki gündeminde. Biraz önce kameraların karşısındaydı. Savaşın defterinin kapandığını söyledi Başkan Erdoğan. Daha fazla açıklamalar da var. Onları da ekranlarınıza taşıyacağız. İç siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler en çok konuşulan başlıklardan bir tanesiydi. Yarın Salı Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı zamanı. Geçen hafta çok önemli tartışmalar yaşandı. Bu hafta ne olacak diye beklerken Özgür Özel cephesinden grup toplantısı olmayacağına dair bir açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de genel merkezden de insanlar çok yoruldular. Bu hafta toplantı yapmayalım açıklaması geldi. Yani yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı yok. Onu da detaylandıracağız birazdan. Ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dile getirdiği, Donald Trump'ın da daha sonrasında artık nokta atışı açıklama yaptığı o mesele. Bitti efendim. Savaş bitti. 107 gün sonrasında savaş sona erdi. Donald Trump G7 Liderler Zirvesi için Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. O görüşmede soruldu kendisine savaş meselesi, ki en üst seviyede bir açıklama bu. Elektronik ortamda imzaların atıldığını ve Cuma günü de C.D. Vance'in imzalamasıyla beraber artık resmen yürürlüğe gireceğini söyledi anlaşmanın. Bir ayrıntı var. Cuma günü anlaşmalar imzalandıktan sonra abluka kaldırılacak.
8: İran'la anlaşmayı imzaladık. Hürmüz Boğazı açıldı ve bazı mayınları temizlemeye çalışıyoruz. Gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Boğaz Cuma günü tamamen açılacak. İran'ın nükleer silah edinemeyeceği konusunda anlaştık. İran'la iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse savaşa geri döneceğiz ve umarım bu olmaz. Anlaşmanın imza töreninde ben yer alabilirim de almayabilirim de. Başkan Yardımcısı Vance törende yer alacak. İran'la imzalanan mutabakat zaptını yayınlamak istiyorum. Çünkü bu önemli ve güçlü bir belge ve yakında yayınlayacağız. Belgeyi Cuma günü yayınlayacağız. İran üzerine düşeni yapana kadar yaptırımlarda hafifleme olmayacak. Lübnan'daki anlaşmazlığı nasıl çözebileceğimizi görmek istiyoruz ve bu konuda İsrail'le görüşmemiz gerekiyor. Zelenski ve Putin'le konuştum ve Ukrayna konusunda bir şeyler başarabiliriz.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nden en üst makamdan bu konuda açıklama geldi. Ne zaman bir hareketlenme olur Amerika Birleşik Devletleri'nde? İrfan, J.D. Vance ne zaman hareket eder? Cenevre'ye gider imzalı töreni için. Yalnız mı gidecek? Yanında kimler olacak? Neler konuşuluyor Amerika'da? Dinleyelim seni.
9: Şimdi şu an itibariyle henüz tabii e-maillerinden takip ediyorum. Beyaz Saray muhabiri arkadaşlarımız hem Başkan Trump hem de Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e dakika dakika takip ettikleri için e-maillerimize programları düşüyor. Şu an itibariyle J.D. Vance'in henüz Washington D.C.'den ayrıldığı yönde bir hareketlilik yok. Ama geçtiğimiz hafta içerisinde 2 adet G-17 uçağın, kargo uçağının Washington D.C.'den kalktığını ve Cenevre'ye gittiğini ve indiğini biliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Aynı zamanda da Secret Service yani gizli servis. Oradaki gerekli güvenlik tedbirlerini alacaklar ve aynı zamanda makam aracı orada olacak. Daha da önemlisi bu arada tabii ki Donald Trump şu anda Fransa'da. Fransa'dan oraya geçebilirim dedi Donald Trump. Ama benim şahsi fikrimi soracak olursan Donald Trump böylesi önemli bir anlaşmayı ben sadece J.D. Vance'e bırakacağına çok ihtimal vermiyorum. Yani kendisi geçip bizzat o fotoğrafı, bu bir zafer fotoğrafı olacak artık. Ben hep altını çizdim Hikmet seninle konuştuğumuzda. Bu bir zafer fotoğrafı olacağı için de bu zafer fotoğrafını ben J.D. Vance'e bırakacağını zannetmiyorum. Çünkü 2028'de hem J.D. Vance hem Marco Rubio bir taraftan da başkanlık yarışını oynuyor. Bu açıdan kendisi de gidebilir. Bu durumda şimdi çarşamba günü akşam programı son buluyor Beyaz Saray'dan bize geçilen Donald Trump'ın Fransa ziyareti. Büyük ihtimalle de belki oradan da kendisi de bu kapıyı açık bıraktı dikkat ederseniz oraya geçebilir. Ama ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum Hikmet. Donald Trump iki şey üzerinde çok ciddi şekilde duruyor. Bir tanesi Hürmüz Boğazı, o mesele şu an itibariyle imzalar atıldı, halledilmiş görünüyor. İkincisi nükleer mesele. Neden peki bu nükleer konu üzerinde Donald Trump çok duruyor? Yani İran nükleer silah asla sahip olamayacak. İşte bu çok önemli çünkü şu anda Netanyahu'nun ve Amerika Birleşik Devletleri devletlerindeki İsrail lobisinin, asker endüstriyel kompleksin elindeki en güçlü silah İran'a karşı kullanabilecekleri. Yani bu anlaşmayı bozmak için kullanabilecekleri en güçlü silah. Onun için de Donald Trump dikkat ederseniz çok acele ediyor. İnanılmaz şekilde gizli yürütüldüğünü gördük biz bu

0: anlaşmanın ve bu çerçeveden baktığımızda Donald Trump Netanyahu'nun elindeki bu silahı da alabilmek adına bizzat kendisi artık imzaladı artık. Yani bundan sonraki süreçte Netanyahu'nun bu anlaşmayı ancak bir şekilde bozabileceğini, evet, ya da bozmaya çalışabileceğini düşünüyorum. Bir şekilde sahte bayrak operasyonlarıyla İran'a yönelik ya da kendi topraklarına yönelik bir takım saldırılar düzenletip bunu bozmaya çalışacaktır. Ama şunu da altını çizmek istiyorum. Netanyahu, Donald Trump bu anlaşmayı imzalamadan önce, ki çok gizli tutuldu bu anlaşmanın imzalanacağı, Netanyahu çok acilen Washington DC'ye gelmek için çok çaba gösterdi. Muhakkak gitmem gerekiyor dedi. Kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısından, yerin altında gerçekleştirilen bir kabine toplantısından bahsediyoruz. Çok acilen kendisine ne bilgiler ulaştıysa büyük ihtimalle Donald Trump'ın artık bu anlaşmayı imzalayacağı haberi ulaştı. Kendisi direkt Başkan Trump'ı ararken Savunma Bakanı İsrail Katz'la direkt Savaş Bakanı Pete Hegseth'i aradı Hikmet. Yani çok aceleci bir tavır içerisinde şu anda Netanyahu'nun. Bu anlaşmanın imzalanmasının kendisi için ne kadar tehlikeli olduğunu, Ekim'deki özellikle tabii seçimler dolayısıyla farkında olduğu için bunu bozmak için şu ana kadar inanılmaz bir, evet, çaba gösterdi. İşte Pentagon'da biliyoruz Netanyahu ve ekibi, Pentagon başta Steve Witkoff olmak üzere telefonlarına girdiler, dinlemeler aldılar. Bu New York Times'a sızdırıldı. O açıdan da çok kritik bir süreç yaşıyoruz şu an içerisinde. Tabii ki tek tehlike Amerikan cephesinde değil. Bu anlaşmayı bozma adına söylüyorum. Diğer tehlikede her zaman altını çiziyorum. Devrim muhafızlarının içerisindeki bir grupta bu anlaşmayı bozmak istiyor. Ben geçtiğimiz yayınlarda, geçtiğimiz aylarda çok kesin bir dille, çok gelen bilgilere dayanarak söylüyorum. Müşteba Hameney ve Mesut Pezeşkian bunun üzerinde, bu anlaşmanın üzerinde çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar ve bu anlaşmayı içerideki devrim muhafızları içerisindeki bir grubun tüm muhalefetine rağmen bu anlaşmayı tamamıyla hayata geçirmek istiyorlar. Bana o taraftan ulaşan kesin bilgiler bunlar. Tabii ki şimdi Ekber kardeşimi burada orada hiçbir şey haberi yokmuş gibi bir pozisyona düşürmek istemiyorum ama ben kapalı toplumlar da, Sovyetler'de, işte İran'da birçok yerlerde çalıştığım için bu sistem nasıl çalıştığını biliyorum. Onun için Ekber'i zor duruma sokmamak için tabii ki burada özellikle bana ulaşan haberleri aktarıyorum A Haber üzerinden.
1: Peki İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Kolay gelsin, iyi çalışmalar dileyelim. Amerika Birleşik Devletleri cephesine durum böyleydi. Biraz önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaklaşık işte bir saat kadar önce kameraların karşısındaydı efendim. Gündeme dair açıklamalarda bulundu ki bu savaşın bitmesi de Türkiye'nin en öncelikli gündemlerden bir tanesi. Bölgemiz rahat bir nefes aldı diyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve savaş defterinin tamamen kapandığına inanıyoruz diyor.
2: İran'ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen, başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum. Çatışmaların tarafı olmadıkları halde zarar gören füzelerin ve dronların hedefi olan kardeş ülkelerimize de bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.
1: Şimdi bu anlaşmadan tek bir ülke var rahatsız olan ve hatta rahatsızlığını çok yüksek perdeden dile getiren İsrail. Biliyorsunuz İsrail bölgede kaos istiyor. Zaten Donald Trump'ın tüm barış çabalarına rağmen Lübnan'a saldırılarıyla beraber kaosu sürdürmeye çalışıyor İsrail. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasından oldukça da mutsuz. Bu mutsuzluklarını verdiği demeçlerde de çok net bir şekilde söylüyorlar ve hatta şu cümleleri duyunca siz de artık anlayacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'ne Donald Trump'a kafa tutarcasına bu mutsuzluklarını anlatıyor. Ben gibi İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı ki en terörist olanlardan bir tanesidir biliyorsunuz kendisini. İsrail Amerika'nın sömürgesi değil bağımsız bir devlettir. Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz açıklamasında bulunuyor. İsrail Kas, İsrail Savunma Bakanı Lübnan nedeniyle İran saldırırsa biz de onlara saldırırız. İsrail ordusunun Lübnan'a çekilmesine karşıyız diyor. Halbuki İran'la Amerika arasındaki anlaşmadaki maddelerden bir tanesi İsrail'in İran'a saldırılarını düzeltiyor. Lübnan'a saldırılarının durdurması ve Lübnan'dan da çekilmesi kabul etmiyor İsrail Katz. Bezalel Smotrich, İsrail Maliye Bakanı, İsrail İran'da rejimi devirmek için savaşı kendi başına sürdürmeli açıklamasında bulunuyor. Ki biliyorsunuz bu savaş, daha doğrusu bu barış anlaşması Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında olsa da İsrail'i de bağlıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Fakat gördüğünüz üzere İsrail yönetimindeki kişiler bundan tamamen bağımsız bir şekilde konuşuyorlar. Hayır, biz İran'ı Amerika'yı dinlemeyiz cümlesine kadar getirdiler. Bu anlaşmanın bir yenilgi olduğunu, İsrail tarafından bir yenilgi olduğunu da Yair Lapid, İsrail eski başbakanı anlatıyor ki yakındaki yapılacak seçimdeki Ekim ayında yapılacak seçimde İsrail Başbakanı Gazze katilinin Netanyahu'nun en büyük rakibi diyor ki Netanyahu savaşı kaybetti. Bu kadar mutlak bir başarısı tarihte asla ve asla görülmedi diyor. Yani anlaşılan o ki açıklamalarda İsrail de bu anlaşmadan oldukça rahatsız ve bu rahatsızlıklarını da en üst seviyede gösteriyorlar. Ve hatta öyle ki bu konudaki açıklamaların yanı sıra Donald Trump da İsrail'in bu rahatsızlığını anlamış olsa gerek ki Netanyahu'nun bu anlaşmayı bozma girişimini defalarca kendisi anlatmıştı. Bu bozma girişimi nasıl gerçekleştiriliyor? Lübnan'a saldırılarıyla. Bu anlaşma aslında birkaç gün öncesinde imzalanacakmış. Donald Trump'ın ifadesine ve anlatımına göre İsrail'in saldırıları nedeniyle birkaç günde ertelenmiş. Bu konuda Donald Trump Netanyahu'yu arayıp çok yüksek tonda fırçalarcasına Netanyahu ile sert konuştuğunu anlatıyor.
3: Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum, biliyorsunuz. Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum, biliyorsunuz. Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum, biliyorsunuz.
1: Şimdi İsrail sadece siyaseten bu savaşın bitmesinden dolayı rahatsız değil. Bakın rakamları ekranlarınıza getireceğiz. İsrail'in savaştan ve kandan, gözyaşından beslendiğini, ekonomisinin de bundan beslendiğini gösteren bir rakam ekranlarınıza geliyor. Efendim bu İsrail borsası. İsrail'de Tel Aviv'de işlem gören borsanın borsa kağıtları. İşte 35 kağıdı, %25 kağıdı. Gördüğünüz üzere İsrail borsası bugün tüm dünya borsaları rally yaptı. Türkiye borsası %4 oranında kadar yükseldi. Diğer borsalar bu savaşın verdiği mutlulukla rally yaptı. Fakat İsrail borsası bu anlaşmadan dolayı üzgün %2.0,1 %2 diyelim direkt olarak düştü. Evet, tüm dünya borsaları rally yapmışken, tüm dünya borsaları %4, %5 seviyelerinde yükseliş gösterirken Türkiye borsası %4'e kadar yükseldi biraz önce de belirttiğimiz gibi. İsrail borsası bu anlaşmadan çok üzgün ve İsrail borsasının da İsrail ekonomisinin de savaştan, kandan, gözyaşından beslendiğinin göstergesi. İsrail borsası savaş esnasında bile yükseliyorken barışın geldiği günde açıklamalarda %2 seviyesinde düştü. İşte belirttiğimiz gibi bir rally var. Artık ekonomi anlamında bir rahatlama söz konusu. Bu rahatlama altına da yansıdı sevgili seyirciler. Bugün altında da bir rally başladı. Bundan sonra nereye kadar gider altındaki yükseliş ve rally haberimizi izleyelim.
4: Altında beklentiler yükseliyor. Küresel yatırım devleri hedef fiyatlarını bir bir yukarı çekerken bazı tahminler ons altında tarihi seviyeleri işaret ediyor. Küresel piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir dönemde dünyanın önde gelen finans kuruluşları altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncelliyor. Özellikle ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın uzun vadeli projeksiyonunda ons altının 6000 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsü dikkat çekti. Goldman Sachs, UBS, Bank of America ve Morgan Stanley gibi kurumlar da altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize eden kuruluşlar arasında yer alıyor.
5: Altın son 10 günlük dilim içerisinde fiyatlamaya geçti. Şimdi de aslında altın tarafına baktığım zaman yavaş yavaş olası bir faiz artış ihtimalini güçlendirecek bir sinyali aslında fiyatlara yansıtmaya başladı. Yine de çarşamba günü altın için kritik bir gün. Altında oynaklık yüksek olabilir Fed kaynaklı diyelim.
4: Altının yönünü belirleyen en önemli faktörlerin başında ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası geliyor. Faiz indirimlerinin başlaması halinde yatırımcıların altına yönelmesinin hızlanabileceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra doların küresel piyasalardaki seyri, merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik risklerde fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Son yıllarda birçok ülkenin rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını artırması, değerli metale olan talebi destekleyen önemli unsurlar arasında gösteriliyor. Analistler küresel ekonomideki belirsizliklerin sürmesi, jeopolitik risklerin artması ve faizlerin aşağı yönlü hareket etmesi halinde altının yükseliş trendini koruyabileceğini ifade ediyor.
1: Gözlerin çevrildiği bir başka rakamsa Brent petrol, biliyorsunuz dünyadaki petrol fiyatlarını belirleyen bir gösterge Brent petrol. Savaşla beraber 76 dolar seviyesindeydi savaş başladığında, 110 dolarlar seviyesine kadar çıktı ve barış haberleriyle beraber, ki perşembeden cumadan itibaren bu düşüş devam ediyordu. Bugün itibariyle 83 dolar seviyesinde %4,73, hatta gün içerisinde %5'lere kadar vardı, 83 dolarlara kadar indi. Şu anda 83 dolar 20 sent civarında, 83 dolar 11 sent civarında işlem görüyor. Bu ne demek? Bu yakın zamanda bizim de petrol fiyatlarındaki bu düşüşle beraber pompa fiyatlarında indirim anlamına geliyor. İlerleyen günlerdeki bunu göreceksiniz. Salı günü bir küçük bir indirim var zaten, bildiğiniz üzere 4,5 civarında bir motorun indirim var. Daha sonrası bu indirimlerde pompaya yansımaya devam edecek. Bu da müjdeli bir haber. Şimdi gelelim biraz önce Donald Trump'ın da bahsettiği Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa. Donald Trump da dedi biraz oraya bakacağız dedi bu anlaşmalardan sonra. Ama işler çok da iyi gitmiyor Rusya Ukrayna Savaşı'na. Zira Rusya son zamanlarda saldırılarını bir hayli artırmış vaziyette. Son günlerdeki o saldırılarına bugün Kiev'e yapılan bir saldırı daha eklendi. O saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti ama 4 kişiyle beraber en çok konuşulan konulardan bir tanesi 1000 yıllık bir manastırın isabeti alması. Ki bu manastır çok tarihi öneme sahip bir manastır olduğu belirtiliyor. Buna da, bu konuya da dünyadan tepkiler var.
4: Rusya-Ukrayna cephesinde gerginlik yeniden tırmandı. Gece boyu süren yoğun saldırılarda başkent Kiev ve Harkov hedef alındı. Sivillerin yaşamını yitirdiği saldırılar şehrin birçok noktasında yıkıma ve elektrik kesintilerine neden oldu. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'ya insansız hava araçları ve füzelerle geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Başkent Kiev'e yapılan saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken en az 23 kişi de yaralandı. Saldırıların etkisi sadece can kaybıyla sınırlı kalmadı. Kentin kuzey kesiminde 140 binden fazla abone elektriksiz kaldı. Çok sayıda bina, eğitim kurumu ve altyapı noktası zarar gördü. Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov'da ise saldırıların bilançosu daha ağır oldu. Kiev'de kültürel miras da hedef alındı. UNESCO koruması altındaki Kiev Peçersk Manastırı'nda saldırılar nedeniyle yangın çıktığı, tarihi yapıların zarar gördüğü bildirildi.
6: 15 Haziran 2026'da Kiev Peçersk Lavrası, özellikle de üst kısmı bir trajediyle sarsıldı. Rus füzesi Ortodoks dünyasının mücevheri olan Uspenski Katedrali'ni vurdu. Bu nedenle Kiev Peçersk Lavrası'nın gelecekteki kaderini önemseyen tüm küresel topluluğa sesleniyorum. Lütfen gerekli önlemleri alın ve Ortodoks dünyamızın bu temel taşı da dahil olmak üzere kutsal yerleri yok eden Rus saldırganını durdurmaya yardımcı olun. Dualarınızı rica ediyorum.
4: Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırının kentin neredeyse tüm semtlerini etkilediğini, çok sayıda noktada yangın çıktığını ve acil müdahale ekiplerinin onlarca bölgede çalışma yürüttüğünü açıkladı.
1: Efendim geçen hafta en çok konuştuğumuz konuların başındaydı Salı günü için. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında kürsüde kim olacak? O savaşın tabiri caizse kazananı Özgür Özel olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde yaptı toplantıyı. Bu hafta için neler olacak diye düşünülürken Özgür Özel cephesinden bir açıklama geldi. Yarın grup toplantısı yok dendi. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamada bu süreçte Cumhuriyet Halk Partili vatandaşların çok yorulduğu, yıprandığı belirtiliyor. O cepheden de yarın toplantı olmayacağı belirtiliyor.
7: İradesini parayla alıp satanlardan eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim.
8: Mecliste grup toplantılarının yapıldığı salı günü geldi çattı. Akıllarda tek soru vardı. Kürsüye kim çıkacak?
7: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar.
8: Kemal Kılıçdaroğlu yeni haftaya meclis dengelerini değiştirmek için kolları sıvayarak başladı. İddiaya göre CHP grup iç yönetmeliğindeki grup başkanlığı genel başkana bağlı çalışır hükmünü gerekçe göstererek Özgür Özel'in grup başkanlığının düşürülmesi için bir kez daha hamle yapmaya hazırlanıyor. Böylece meclis grubunun kontrolü doğrudan genel merkeze bağlanacak.
7: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır, hesaplaşma vardır ama bu... Hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma.
8: Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği son MYK toplantısında da Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi internet sitesinden unvanları kaldırılan iki ismin meclisteki makam odalarında yer alan isimlikleri de söküldü. Genel merkezin meclisteki eli daha da güçlendi.
7: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının içine son vereceğiz. Bu parti kirliyi kabul etmez.
8: Tüm bunların gölgesinde merak edilen soruya yanıt Özel cephesinden geldi.
9: Genel merkezimizden meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış. Sayın Genel Başkanımız bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
8: Hemen sonra CHP sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından CHP'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla notuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmama kararı aldığını duyurdu. Yani iki tarafta bu salı kürsüyü boş bıraktı.
7: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
8: Genel merkezin ihraç listesi ise yalnız milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla sınırlı değil. Listede il başkanları da var. İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında tutuklanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'la İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün de disipline sevk edilecekler listesinde oldukları konuşuluyor.
1: Efendim gördüğünüz görüntüler dünyanın farklı coğrafyalarından iki uçak ve iki helikopter kazasını anlatıyor. Hepsini teker teker anlatacağız. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Missouri'de bir pilot ve 11 paraşütçü hayatını kaybediyor bu kazada. Bir uçağın düşme anlarını izleyeceksiniz. Düşme anlarından sonra o 11 paraşütçü hayatını kaybediyor. İzleyelim önce bunu, sonra diğerlerine bakacağız.

0: Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletine efendim meydana gelen bu görüntü, kaza nedeni bir uçak kısa bir süre havalandıktan sonra hemen düşüyor. 11 paraşütçü var efendim. Atlamak için paraşütçüler havalanıyorlar. Bir pilot var sadece ve maalesef havalandıktan çok kısa bir süre sonrasında pilotun düştüğünü biliyoruz ve sonrasında işte gördüğünüz üzere bu kazada hiç kimse kurtulamıyor. Efendim bir diğer görüntü ise Pakistan'dan. Pakistan'da bir eğitim uçağı havalanıyor ve havalandıktan kısa bir süre sonra nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı da düşüyor. Ve görüntüsü üzere bakın o düşme anları, hatta bir bisikleti var. Tam da o böyle kıvılcımların arasından geçiyor. O anları izleyeceğiz.
1: Askeri eğitim uçağı yolun ortasına düştü. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Olayda iki pilot hayatını kaybederken alevler arasında kalan 3 sivil de ölümden döndü. Trajik kaza Pakistan'ın

0: Balkan kentinde meydana geldi. Rutin eğitim görevi yapan bir askeri uçak bilinmeyen bir sebeple yere çakıldı. O anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. İki pilotun hayatını kaybettiği kazada 3 sivil de ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor. Pakistan ordusunun ilk raporuna göre olaya teknik arıza ya da pilotaj hatası yol açmış olabilir.
1: Bu da çok ilginç bir kaza efendim. Brezilya'da meydana geliyor. İki helikopter havada çarpışıyorlar. Neden çarpıştıkları bilinmiyor açıkçası. Tam olarak onun da nedeni yok ve 6 kişi var helikopterlerde. Hepsi hayatını kaybediyor. O hayatını kaybedenlerden bir tanesi ünlü şarkıcı ve YouTuber Oliver Tree diye bir kişi var. O da ölenler arasında ve üstelik de helikopterlerden bir tanesi elektrikli otomobillerin bulunduğu alana düşüyor ve orada patlamalar yaşanıyor. Elektrikli otomobillerin de alev almasıyla beraber çok daha şiddetli patlamalar yaşanıyor. Bakalım habere.
0: Havada çarpışan iki helikopter yere çakıldı. Saniye saniye kameraya yansıyan faciada kurtulan olmadı.
2: Çok büyük bir patlama oldu. Sonra bir de çok yüksek bir çarpma sesi daha geldi. O zaman ne olduğunu görmek için dışarı çıktık. Baktığımızda her yere enkaz parçalarının saçıldığını gördük.
0: Trajik kaza Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşandı. İçinde toplam 6 kişi bulunan iki helikopter bilinmeyen bir sebeple havada çarpıştı. Kontrolden çıkarak hızla irtifa kaybetmeye başlayan helikopterlerden biri, elektrikli otomobillerin bulunduğu otoparka düşerek infilak etti. Birbiri ardına yaşanan ikincil patlamaların ardından otoparkta yangın çıktı.
3: İlk helikopterin düştüğü bölgede birçok elektrikli araç vardı. Bunlar lityum pilli araçlar olduğu için söndürmesi çok zor bir yangındı.
0: Diğer helikopter ise yaklaşık 100 metre ileriye düşerek ters döndü. İki pilotun yanı sıra 4 yolcunun bulunduğu helikopterlerden sağ kurtulan olmadı. Brezilyalı YouTuber ve şarkıcı Oliver Tree'nin de hayatını kaybedenler arasında olduğu öğrenildi. Enkaza ait parçaların yüzlerce metrelik alana yayıldığını bildiren yetkililer, kazaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlattı.
1: Efendim İzmir'in Narlıdere ilçesi burası. Seyir halinde bir tekne içinde 6 yolcusu var. Bir anda su almaya başlıyor. Teknedekilerin elbette ki panik halleri var. Deniz polisi imdada yetişiyor ve 6 kişiyi tekneden kurtarıyor.
0: Tekne aniden su almaya başladı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Görüntüler İzmir'in Narlıdere ilçesinden. Denizde seyir halinde olan tekne dümeni yönlendirmeye yarayan kumanda kolunun kırılmasıyla su aldı. Tekne içindekilerin telsizle yaptığı acil durum çağrısı üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye iki deniz polisi botu sevk edildi. Dalgalı suda mahsur kalan tekneye güvenli bir şekilde yanaşan deniz polisi ekipleri içerideki 6 yolcuyu botlarla tahliye etti. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Uzaklaştırma kararı aldırmak isteyen genç kadının ailesi kabusu yaşadı. Eski sevgilisi evinin önünde karşılaştığı babayla tartıştıktan sonra silahına davrandı. Yaşanan dehşetin ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının iki kez evlendiği ve 6 çocuğu olduğu iddia ediliyor.
0: Eski sevgilisinin babasına sokak ortasında kurşun yağdırdı.
4: İçeride
5: 2-3 el
4: silah sıktı.
5: Silah elinde bir geldi olan tartışarak adama ateş etti, bir şey olmadı.
0: Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 25 yaşındaki kadın kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak istedi. Bunu öğrenen genç kadının evinin önüne gitti.
4: Eski sevgilisi miymiş onu bilmiyorum, herhalde öyleymiş. Silahlar sıkılmış.

0: Ondan sonra bu taraftaydı, diğer tarafa geçti. Çift cephe gördüğü için karşı tarafa geçti. Orada da bayağı silahlar sıkıldı, kadınlar bağırdı falan vardı.
1: Sokakta ise eski sevgilisinin babasıyla karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı.
2: Sokakta 2-3 tane kadın, bir tane erkek telefonla küfürlü, bağırarak konuşuyorlardı. Onun sesinden baktık zaten.
1: Çevredekilerin engelleme çabalarına rağmen gözü dönen saldırgan silahla eski sevgilisinin babasını vurdu. Tedaviye alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan saldırgan polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan 12 kaydı bulunduğu belirlendi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının 2 kez evlenip boşandığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.
3: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
1: Hatay'da seyir halindeki motosikletin önüne beton mikserinden dökülen malzeme düştü. Yola savrulan malzemeye takılan motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsü devrilen aracıyla birlikte metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Edirne'de kavşakta dönüş yapan tırla otomobil çarpıştı. Kameraya yansıyan kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da bir binanın zemin katındaki iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek apartmanı sardı. Bina sakinleri evlerini kısa sürede tahliye etti. 4 saatlik müdahale sonucu yangın söndürüldü. Yangında iş yeri ve 8 evde hasar oluştu. Bursa'da ise bir binada çıkan yangın kısa sürede yakındaki apartmana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda 2 binada da hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Bartın sahilinde bulunan insansız hava aracında inceleme yapıldı. İncelemede İHA'nın içinde mühimmat bulunmadığı belirlendi. Rus yapımı olduğu tespit edilen İHA ile ilgili çalışmalar sürüyor. Yozgat'ta etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası tarım arazileri adeta göle döndü. Bölgede ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Samsun'daki Kızılırmak Deltası'nda lotus olarak da bilinen nilüferler su yüzeyini kapladı. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla doğal yaşamın canlandığı bölgede açan nilüferler deltada görsel bir şölen oluşturdu.
3: Beyaz Saray hem tarihi hem de tartışmalı bir geceye sahne oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika'nın bağımsızlığının 250. yıl dönümünde bir UFC yani kafes dövüş gecesi düzenledi. Ancak kendisinin de 80. yaş gününe denk gelmesi tartışmaları beraberine getirdi.
1: 80. yaş gününü UFC dövüş gecesiyle kutladı. Güçlü lider imajını pekiştirirken uyuyakaldı. ABD Başkanı Donald Trump hem yaş gününü hem de ABD'nin bağımsızlığının 250. yılını kutladı. Güçlü ve dinamik lider imajı çizmeye hedefleyen Trump bunu da şova dönüştürdü. Görkemli bir kutlama hazırlayan Trump, geniş katılımlı bir UFC turnuvası düzenledi. 4300 davetlinin olduğu etkinlikte 14 sporcu dövüştü. Gece ilginç anlara sahne oldu. Onların başında İran'la yapılan ateşkes anlaşmasının duyurulması geldi. Açıklamayı yapan Trump 2 saat sonra yaş günü için düzenlenen turnuvaya geçti. Beyaz Saray'ın balkonuna çıkan Trump'a UFC İcra Kurulu Başkanı Dana White eşlik etti. Milli marş okunurken ABD kuvvetlerini temsil eden askerler bayraklarla sahneye çıktı. Bu sırada savaş jetleri de V şeklinde geçiş yaptı. ABD askerleri de alanda hazırdı. Yayın görüntülerinde ekrana ABD uçak gemisi USS Gerald Ford'da görevli denizciler de selam dururken gösterildi. Görkemli açılışın ardından ABD Başkanı da koltukta yerini aldı. Dövüşlere geçildi. Ancak yorgun düşen ABD Başkanı'nın uyuyakaldığı da kameralardan kaçmadı. Dövüşçülerden Josh Hockett arenada kazandıktan sonra ABD Başkanı tarafından tebrik edildi. Etkinlikte dikkat çeken bir diğer ayrıntıysa Trump'a ve İsrail'e

0: İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle alana girmesi yasaklanan dövüşçü Sean Strickland'in gizlice katılması oldu. Fark edilen Strickland polisler tarafından çıkarılarak gözaltına alındı. Etkinliğe katılmayan binlerce kişi ise gösterileri dev ekrandan takip etti.
1: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Şiddetli yağışlar sele yol açtı. Su sokaklardan şelale gibi aktı. Araçlar sular altında kaldı. Çin'in Guangdong bölgesinde 24 saatte yaklaşık 65 santim yağış kaydedildi. Yetkililer alarm seviyesini 3. kategoriye çıkardı. Bölgeden 13 binden fazla kişi tahliye edildi. Guatemala'da bulunan Fuego yanardağı tekrar faaliyete geçti. Yanardağ metrelerce yükseğe lav püskürttü, geceyi aydınlattı. Dev kül bulutları ve lav akıntıları kameralara yansıdı. Kazanın adresi Kolombiya. El freni çekilmeyen araç yokuşta kaymaya başladı. Kontrolden çıkan araç bir evin önündeki boşluğa devrildi. Araç sahibi ise peşinden koştu ancak olanları çaresizce izledi. Çin'de geleneksel ejderha teknesi yarışları başladı. Yarışmacılar rengarenk teknelerle nehirde kıyasıya mücadele etti. Bazı takımlar 500 metrelik, bazıları ise 700 metrelik parkurlarda kürek çekti. Bu renkli etkinlik Çin'in köklü kültürel mirasının önemli parçalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Dünyada yakından takip edilen yanardağlardan biri olan Kilauea'da ise 49. patlama kaydedildi. Lavlar 210 metre yükseğe kadar ulaştı. Kül bulutları ise 5000 metre irtifaya çıktı.
1: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşürüz.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir dönemde dünyanın önde gelen finans kuruluşları altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncelliyor. Özellikle ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın uzun vadeli projeksiyonunda ons altının 6000 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsü dikkat çekti. Goldman Sachs, UBS, Bank of America ve Morgan Stanley gibi kurumlarda altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize eden kuruluşlar arasında yer alıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri

0: başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
1: Türkiye'nin uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başladığını vurguladı. Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin Türkiye'yi hedeflerinden alıkoymasına

0: müsaade etmiyoruz.
1: Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi öncesinde kapsamlı bir modernizasyon çalışmasından geçen Ankara Havalimanı'nın açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Uçağa açılış öncesi Ankara Havalimanı'na iniş yapan Başkan Erdoğan, projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
0: 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk. Pist, apron ve taksi yolları ile birlikte toplam 60 bin metrekare kaplamalı imalat gerçekleştirdik.
1: 8 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan projenin Esenboğa Havalimanı'nın yükünü de hafifleteceğine dikkat çekti.
0: Artan yolcu sayısının özellikle çevre yolu ve havalimanı güzergahında oluşturduğu trafik sıkışıklığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa'nın hem hava yolu hem karayolu trafiğinde inşallah bir rahatlama olacaktır.
1: Başkan Erdoğan, hükümetin gerçekleştirdiği eser ve hizmetlere çamur atanlara da seslendi.
0: Her eseri kötülemeyi maharet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Son derece ön yargıyla hazırlandığı açık olan bir tabloyu gösteriyor.
4: Avrupa Parlamentosu müstemleke ruh haliyle hareket ediyor Türkiye'ye karşı.
1: Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu taslağında Türkiye'nin yargı süreçlerini eleştirmiş, Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım çağrısında bulunmuştu. Bir kabine üyesinin hedef gösterilmesine gazetecilerden de tepki geldi.
3: Türkiye raportörleri genellikle Türkiye'deki bütün marjinal unsurlarla görüşür ve bir fotoğraf çeker ve bu problemli bir fotoğraftır. Fakat bu kez çok farklı bir durumla karşı karşıyayız. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti kabinesindeki bir bakanı Akın Gürlek'i doğrudan hedef alan ve yaptırım uygulanmasını öneren akıl dışı bir yaklaşım var.
4: İlk kez oluyor bu düzeyde bir çıkış, yaptırım hamlesi. Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Siz bu yolla Türkiye'yi dize getireceğini sanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz demektir.
3: Bu bir tavsiye raporu. Böyle bir yaptırım için Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının oluşturduğu bir konsey var. Orada oy birliğiyle karar alınması gerekiyor. Hani bunun uygulanabilirliği açısından zaten imkansıza yakın bir durum olduğunu görüyoruz ama önemli olan oradaki zihniyet.
4: Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Bu arada tabii hala Avrupa Birliği'nden umut bekleyenler varsa Avrupa Parlamentosu'nun bu kararı da onlar için de uyarıcı olmalıdır. Zaten Avrupa esas olarak ciddi bir bunalım içerisindedir. Kendi içinde ciddi dağılmalar yaşamaktadır.
1: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Akın Gürlek'e yönelik sistematik bir Avrupa kampanyası başlatıldığını söyledi.
3: Buna bu yönüyle dikkat edip bir seferlik açıklamayla bırakmadan bundan daha sistematik mücadele etmek lazım. Aksi takdirde Avrupa'da bu pandemi gibi yayılır. Yarın sadece Akın Gürlek'te kalmaz. Başka bakanları veya kabineyi veya bürokrasiyi de kapsayacak şekilde bir hadsizlik zincirine dönüşebilir.
1: Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik ise Türkiye'nin yargı süreçlerini ve iç süreçlerini eleştiren Avrupa Parlamentosu'nun maskesinin düştüğünü söyledi.
4: Avrupa efendim insan hakları konusunda hassas, işte demokrasi konusunda hassas diye bir algı yaratıldı. Yani oysa ki biz Batı'nın, Avrupa'nın ne kadar demokrasi konusunda, insan hakları konusunda hassas olduğunu Gazze'de gördük. Orta Doğu'da gördük. Milyonlarca Müslüman öldürülürken gördük. O nedenle Avrupa'nın o insan hakları demokrasi maskesi düştü.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: ABD ile İran arasında süren savaş

0: Nerd, 19 Haziran'da atılacak imzalar öncesi taraflar anlaşmaya varıldığını duyurdu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla varılan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İsrail'in her türlü kışkırtmalarına rağmen Pakistan'ın arabuluculuğunda netice alındı ve 107 gündür süren savaş anlaşmayla noktalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kalıcı huzur ve güven ortamı vurgusu yaptı. İmzaların atılacağı 19 Haziran tarihine kadar olası sabotajlara karşı uyardı. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Savaşın başladığı günden bu yana önemli diplomatik temaslar gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD ile İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Bakan Fidan, varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barışla güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: CHP'de grup toplantısı kavgasında ikinci perde beklenirken ilk hamle Özgür Özel cephesinden geldi.
2: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamayla CHP Genel Merkezi'nden Salı günü grup toplantısı için herhangi bir başvuru yapılmadığını açıkladı. Bu sebeple Özgür Özel'in de bir grup toplantısı yapmayacağını belirtti.
3: Sayın Genel Başkanımız, özellikle örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek, hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
0: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, grup toplantısının iptal edilme gerekçesini açıklarken, özellikle olağanüstü kurultay için toplanan imzalara dikkat çekti. İmzaları çarşamba günü genel merkeze teslim edeceklerini ifade etti.
3: Kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imza ile çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen il başkanlarımızdan illerimizin delegeleriyle genel merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz.
0: Özgür Özel cephesinin bu açıklamasının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da beklenen hamle geldi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, parti içi birliği korumak ve yeni ayrışmalara mahal vermemek adına Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı yapmayacağını açıkladı. Öte yandan çarşamba günü ise Kılıçdaroğlu A takımıyla bir kez daha bir araya gelecek. Bu toplantıda da bütün haftanın değerlendirmesi yapılacak. Masada haftaya grup toplantısını kimin yapacağı, yeni ihraçların olup olmayacağının değerlendirilmesi bekleniyor.
1: A Haber Radyo.

İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Ekranlarınızda da okuyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaştı. 14 maddelik bir anlaşma ortada. Tabii ki gözler İsrail'e çevrildi. İsrail ne yapacak? Çünkü savaşın başından beri süreci provoke etmeye çalışıyor. Nitekim Lübnan'daki saldırılarına da devam etti. Ancak bu sefer taraflar, İran ve ABD'den bahsediyorum, kararlı görünüyorlar. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İsrail'in Beyrut saldırısına sert tepki gösterdi. Hatta İsrail Başbakanı Netanyahu'ya küfrettiğini açıkladı.

0: Umarız doğru söylüyordur bu sefer ve süreç devam eder. Ama İsrail'in provokasyonlarının devam edeceği de aşikar. Çünkü bu süreçte savaş bir şekilde devam ettikçe bölgede eşsiz bir pozisyon elde ettiğini düşünüyor. Sebep sonuca bu konuyla başlayacağız. İlerleyen bölümlerde CHP'yi de konuşacağız. Biliyorsunuz salı günü iki grupta grup toplantısı yapmama kararı verdi. Bu bir uzlaşma gibi görünüyor ama bir yandan da grup başkan vekilleri mecliste odalarından çıkartılıyorlar. Yani savaş devam ediyor CHP'de diyebiliriz. Hemen konuklarımı size tanıtayım. Cüneyt Küsmez bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Bitti diyebilir miyiz savaş?
1: Hemen hemen, evet.
0: Biz bitti demeden bitmez.
2: Hayır, daha yeni başlıyor. Bir dakika. Nerede bitti?
1: Allah. Savaşın hangi boyutu? Onun üzerine konuşuruz belki.
0: Şimdi medyada evet bir dönemde yani sürekli bu konuşuldu. İnsanlar da alıştılar. Tabii onun şokundan kurtulmak da kolay olmuyor İrfan Hocam. Savaş size bitmedi mi?
2: Hayır, yani Ukrayna Savaşı bitti mi? Yani çatışmalar konusunda şu an için bir mutabakat sağlandı ama daha alınması gereken devasa bir mesafe var.
0: Ama şu açıdan şimdi Ukrayna'daki savaş hepimizi çok etkilemiyor ama Hürmüz Boğazı'nın kapanması herkesi etkilediği için o açıdan hani bir itekleme var. Yoksa Ukrayna'daki savaş dediğiniz gibi devam ediyor. Bülent Erandaş bizimle. Bülent abi hoş geldin.
3: Sevgili Veli, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Her şey yolunda. Ankara nasıl?
3: Ankara'da. Şimdi bu biliyorsunuz bu kavgalar içinde en enteresan Mehmet Uçum 16 Nisan 2028 seçim tarihi. 3 kişiyle konuştum. İkisi diyor 16 Nisan'da mı olacak? 2027 Kasım'da mı olacak? Şimdi Ankara bunu konuşuyor. Seçimler, partiler, ceza alacaklar, yeni dizaynlar, yeni ittifaklar, kim kimde yapacak, kim nereden çıkacak? Aradan kim fırlıyor? Bir Ekmelettin gibi birisi sürpriz gelebilir mi? Yani Ankara'da hep bu konuşuluyor. Yani bu CHP, MHP değil. CHP'den sonra parçalanırsa ne olur? Hı hı. Daha sonra gelişmeler ne olur? Yani yoğun biçimde kulislerde konuşuluyor. Bunlar da basına az yansıyor.
0: Cumhurbaşkanı hakikaten erken seçim ister mi? Çünkü başkanlık sistemini yani istikrarlı bir şekilde görev alan devam etsin istedi. Bir anayasa değişikliği belki söz konusu olabilir ama erken seçim gibi bir gündemi var mıdır sence Cumhurbaşkanı?
3: Yok, şimdi şöyle değerlendirmek lazım. 2028'e bırakmaları Nisan iyi bir tarih. Kasım biraz tersti. 2027.
0: Tabii bu bir kesinlik değil yani. Mehmet Uçum bunu söyledi Kasım veya Nisan ama.
3: Bir ay önce. Erken alınmış seçim. Erken seçim diyorlar da erken alınmış seçim. Erken alındığı anda bir ay önce de alsanız. Cumhurbaşkanı aday olabiliyor zaten. Evet. Zaten başka aday da çıkmayacak. Cumhurbaşkanı şimdiden seçsek bir 5 sene daha rahat eder.
0: Devam edebilir. Bu arada havalimanı da açıldı yeni Etimesgut'ta. Büyük de bir...
3: O havalimanın o kadar onu bir hatırası var ki bende.
0: Öyle mi? Birazdan o görüntüler eşliğinde çok senden dinleyelim.
3: O Türkiye'nin uçak sanayi oradaydı. Marangoz fabrikası yapıldı. Evet. Marshall yardımları. Fırsat olursa anlatırız.
0: Tabii tabii o konuyu konuşacağız Bülent abi. Senden dinleyeceğiz bu hikayeyi de merak ediyoruz. Gaffar Yakınca. Gaffar hoş geldin.
4: Merhaba sevgili. Hoş bulduk.
0: Evet bugün.
4: Yani bu savaşı çok konuştuk. Savaş çok kötü bir şey ama tabii medyada bu işten ekmek yedi şimdi. Bunu da itiraf edelim. Tabii savaşın bitme ihtimali gündeme gelince bir boşluk hissi oluşuyor bazı arkadaşlarda. Ama tabii niyet olarak herkesin savaşın bitmesinden yana olduğundan eminim. İrfan Hoca bile savaş bitsin istiyordur. Hiçbir şüphem yok yani bundan. Fakat savaş biter mi bitmez mi konusunda gerçekten tereddütler var. Konuşuruz şimdi. Yani birkaç kez çünkü top direkten döndü. Tarafların kendi beyanlarına bakarsak herkes savaşı bitirmek istiyor. İşte. Yani öyle diyor. Ama fiiliyata baktığımızda işler öyle gelişmiyor. Bir de İsrail faktörü şeye dönüştü. Sanki böyle bir hani bahaneye dönüştü. Hani İsrail acaba İsrail'i arkadan birisi mi ittiriyor bu işleri yapıyor? Ondan da emin olamıyoruz. İsrail orayı vurdu, ben de burayı vurayım. Ya da tersi mesela. Trump ya ben yapacaktım İsrail yaptırmıyor. Yani hem İran için hem Amerika için İsrail bir tür bahane haline geldi. İsrail de bundan şikayetçi değil galiba. Dün Beyrut'u bombaladı biliyorsun.
0: Devam
4: da
0: ettiler.
4: Tartışırız detaylarını. Umuyoruz ki inşallah son kez barış konusunu tartışıyor oluruz. Başka gündemleri açarız. Yani ekonomik savaşlar, başka savaşlar.
0: Dediğin gibi bu işin şakası yok. Ölmek ve bayılmak çok farklı şeyler. İstanbul'un fethinde hocam o uçaklar, Türk kuşları mı bizim yapıyorlar ya, yazı yazıyorum. Bir anda semada iki tane uçak belirdi ama o kadar korkunç bir sesle çıkıyor ki ya diyorum tabii gösteri olabilir falan ama yine de ihtimali insanı o kadar ürkütüyor ki yani uçakların üzerinizden geçmesi. Bir de herhalde gösteri için bir şeyler patlattılar havada falan. O Gazze'de yaşanan, İran'da yaşayan insanları düşünüyoruz. Her gün o psikolojiyle Allah yardımcıları olsun. Zaten psikoloji diye bir şey kalmamıştır ama savaşın hakikaten hiç şakası yok. Yani tabii, birilerinin işine geldiği kesin devam etsin isteniliyor ama korkunç bir şey. Allah herkesin yardımcısı olsun.
4: Biz mecburen tabii strateji konuşuyoruz, siyaset konuşuyoruz, kendi alanımızı konuşuyoruz. Büyük resmi anlatmak.

0: çalışıyoruz. Ama küçük resimle büyük resimden daha önemsiz değil.
1: Tabii ki.
0: Yani bir insan yaşamını kaybediyor. Hani düşünün, bir yakınınızı kaybetme ihtimali doğduğunda ne hissediyorsunuz kalbinizde? Savaş dediğiniz şey bu savaş. Aynen. Tiyatrosu, son tiyatro, yani son sahne, İran sahnesi. 168 çocuğun ölümüyle açıldı. Açılışı böyle oldu. Onun için gerçekten ölmekle bayılmak farklı. İnşallah bu ölme kısmı bu şekilde kapanır.
1: Barışın da değerini bilmek lazım. Çok. Nasıl bir coğrafyada, nerede çok duruyoruz? Doğru. Çok değerli.
2: Özellikle de Türkler orada, 50 milyon Türk vardı. Allah korusun, ilerleseydi Türkiye kesin devreye girerdi. Bunları belki konuşurduk.
1: Evet, tabii tabii, konuşalım.
2: Çok Allah
1: İran'da korumaya. Ama Türkiye gibi komşusu olduğu için burada Türkiye-Türk propagandası yapmak için söylemiyorum. Kabul de ediyorlardır. Yatıp kalkıp dua etmediler. Yani bu net bir şekilde bu süreçte herkes de hakkını teslim ediyor. Hatta İsrail bunu propaganda için kullanıyor. Bunu da hatırlatalım. İrfan Sapmaz da Amerika Birleşik Devletleri'nde. İrfan merhaba.
3: Merhabalar Melih, değerli konuklarımıza da merhabalar.
1: İrfan, bu sefer barış geldi diyebilir miyiz? Amerika'da son kulisler neler? Trump küfür ettim dedi Netanyahu'ya, değil mi?
3: Evet. Şimdi şu an itibariyle en azından Donald Trump'ın anlaşmayı ben imzaladım. J.D. Vance de Cuma günü gidiyor diyor ama ben de gidebilirim diyor. Bana göre Donald Trump bu işi J.D. Vance'e bırakmaz diye düşünüyorum. Yani bu çok tarihi bir olay çünkü. Donald Trump'ın hep altını çizdiğim bir zafer fotoğrafı peşinde demiştim. Donald Trump bunu bir zafer fotoğrafı olarak kullanabilir. Şimdi gözlerimiz onun içinde. Donald Trump'ın Fransa ziyaretinden dolayısıyla Fransa'da belki bir gün de uzatıp ya da bir gün önce Cenevre'ye geçip orada bizzat kendisi imzalayabilir. Ben şimdi çok hızlı bir şekilde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptığı görüşme sırasındaki bununla ilgili, konuyla ilgili açıklamalarını böyle hızlı okumak istiyorum. Diyor ki, bildiğiniz gibi Boğaziçi'nden kısmen açıldı. Halihazırda buldukları birkaç mayını temizleme çalışmaları sürüyor. Esas gemiler şimdiden çıkış yapmaya başladı. Cuma günü ise geçiş tamamen açılmış olacak. İran'la gayet iyi anlaştık. Karşımızda farklı bir lider kadrosu var. Bildiğiniz gibi ilk kadro gitti. İkinci kadro da gitti. Üçüncü kadronun çok zeki ve güçlü olduğunu gördük. Gerçekten de zekiler. Sonra da bir anlaşmaya vardık. İki gece boyunca saldırı kararına geri dönmek zorunda kalmamız beni üzmüştü. Hatta üçüncü bir saldırı ihtimali de vardı ama o noktaya gelmeden anlaşmayı sağladık. Şu anda Orta Doğu'da pek çok harika şeyin gerçekleştiğini düşünüyorum. Çok önemli bir husus olarak petrol fiyatları hızla düşüyor ve borsa bugün roket hızıyla yükseliyor. Rekor seviyeler söz konusu. Tüm bu süreç başlamadan önceki rakamlara yaklaşmış durumdayız. Harika bir iş çıkardık. Umarım iyi ilişkiler olur, iyi anlaşırız. Eğer anlaşamazsak başladığımız noktaya geri döneriz ama buna gerek kalacağını sanmıyorum. İran anlaşması dünyaya büyük başarılar getirecek çünkü bir süredir orada petrol akışı gerçekten tıkanmıştı diyor. Aynı zamanda da işte imza töreniyle ilgili de duruma göre değişir. J.D. Vance bunun için geliyor. Aslında töreni o yapacaktı. Muhtemelen o zamana kadar ben ayrılmış olurum. 1,5 gün sonra bir akşam yemeği yiyeceğiz ve sanırım oldukça geç saatlere kadar sürecek. Yani işin içinde olabilirim de olmayabilirim de diyor Donald Trump. Muhtemelen çok yakında Cuma günden sonra bir ara diyebilirim. Boğaz şu anda açık, tamamen açıldığında büyük ölçüde tüm mayınları temizlemiş olacağız. Şu anda zaten birçok geçiş rotamız mevcut diyor. Mutabakat zaptı yaptırımların hafifletilmesini içeriyor mu sorusuna? Hayır, içermiyor. Şöyle ki bu aslında davranışla ilgili bir durum. Eğer yapmaları gerekenler yaparlarsa o zaman devreye gireriz diyor. Lübnan meselesini çözüme kavuşturamayacağımızı görmek istiyoruz. Hizbullah, onlarla biraz konuşmamız gerekiyor diyor. En son Donald Trump'ın Fransa'da Macron'la yaptığı ikili görüşme sırasında yaptığı açıklamalardan özetler. Senin de altını çizdiğin gibi esas tehlike tabii bu anlaşma için, onun biraz perde arkasına değinmek istiyorum. İsrail meselesi. Cuma günü bu anlaşmanın, Donald Trump'ın deyimiyle Cuma günü, yani elektronik olarak daha doğrusu mutabakat zaptının imzalandığını biliyoruz. Donald Trump kendisi de imzalamış. Ama bu sırada Netanyahu tam bir kabine toplantısındayken çok hızlı bir şekilde kendisine ulaşan bir habere göre, çok büyük ihtimalle Donald Trump'ın artık bunu imzaladığı haberi ulaştı kendisine ya da imzalayacağı haberi ulaştı. Çok hızlı bir şekilde Donald Trump'ı arıyor telefonla. İşte orada bir yine bir tartışma ve Donald Trump'ın yine bir hakareti söz konusu Netanyahu'ya. Aynı zamanda da İsrail Katz Savunma Bakanı, bu kez Savaş Bakanı Pete Hegseth'i arıyor aynı anda. Yani bir baskı söz konusu ve hemen gelmek istediğini söylüyor. Washington DC'ye çok hızlı bir şekilde gelmek istediğini ve çok hızlı bir şekilde Donald Trump'la görüşmek istediğini söylüyor. Buradan şunu anlıyoruz. Yani bu işi baltalamaya çalışıyor ama Donald Trump da çok gizli tuttuklarını görüyoruz bu anlaşmaların, ama şu ana kadar işte 38 defa Donald Trump bu anlaşmayı imzalanacak derken işte 39.sunda imzalanmış oldu ama

0: Donald Trump'ın da yine en büyük endişesi, sizlerin de söylediğiniz gibi, İsrail'in, Netanyahu'nun provokasyonları. Bu açıdan da Donald Trump işi son derece gizli götürdü ve bundan sonraki süreçte de şayet Cuma günü de bu saatten sonra ben en azından bir geri dönüş olacağını zannetmiyorum. Her iki tarafta da bir irade söz konusu. O açıdan da Cuma günü de imzalandı zaten şu an itibariyle. Cuma günü de artık bu işin fotoğrafını verecekler aynı zamanda Cenevre'de. Kısacası durum bu burada.
1: İrfan, konuşmaya devam edelim. Trump'ın doğum günü de vardı bu arada. Büyük de bir parti yaptılar.
0: Evet, onu ayrıca anlatacağım onu.
1: Evet, onu da konuşacağız. Hemen savaşın karşı cephesine, barışın karşı cephesine diyelim. İran'a gidelim. İran'da da Ekber Karabağ bizi bekliyor. Ekber, merhaba.
2: Merhaba Melih.
1: Bir kalabalık var yine arkanda. Nasıl karşılandı Ekber bu anlaşma? Güveniyor mu İranlılar? Soru işaretleri var mı İsrail'in sabote etmesinden? Korkuyorlar mı? Sayın Cumhurbaşkanı da bugün, Erdoğan da bu konunun altını çizdi. Yani herkes İsrail'in provokasyonundan çekiniyor. İran'daki hava nasıl?
2: Şöyle söyleyeyim Melih, öncelikle sana değerli konuklarını iyi yayınlar dilerim. İran'da tabii farklı kesimler bunu farklı şekilde değerlendirdi. Karşı çıkanlar da oldu. Bazı grupların karşı çıktığını ifade edebilirim. Ancak genel anlamıyla ülkedeki siyasiler bunun benimsediğini ifade edebilirim. Özellikle ekonomik açıdan bunun İran için büyük bir getiri işte sağlayacağı, bir kaçınılmaz bir fırsat sağlayacağı da işte herkes tarafından bilinen bir şey olduğunu ifade edebiliriz. An itibariyle bunun hayata geçmesiyle birlikte, yani Cuma gününden itibaren İran'a karşı deniz ablukası kalkmış olacak ve İran buradan ekonomik gelir elde edecek. Ancak orta vadede İran'a yönelik işte yaptırımlar kalkacaktır ve 2015 ile benzer bir durum İran için söz konusu olacak. Hatta buna Mesut Pezeşkian da değinmiş oldu. Ülke için işte ekonomik olarak büyük bir fırsat sağlayacağını, hatta şöyle de bir ifadesi oldu ki, İran için de bambaşka bir dünya yaratabiliriz. Bu hem ülke için çok faydalı olacaktır, hem bölgemiz için çok büyük ekonomik olarak fayda sağlayacağı. Bugün de işte İran piyasasına baktığımızda dolar işte döviz kurlarının %5'e yakın değer kaybettiğini ifade edebiliriz ki orta vadede diğer anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte İran'ın ekonomik olarak rahatlayacağını söyleyebiliriz. Ancak sizin de belirttiğiniz üzere bu meseleyle ilgili provokasyonlar söz konusu olabilir. Mutlaka bunu baltalamak isteyenler olacaktır. Hem İran'ın içinden bazı gruplar bunu yapmak isteyecektir. Ancak özellikle İsrail'in bu süreci tıkamak için elinden geleni yapacağını da her bilinen bir gerçek. İran'daki dedim az sayıda işte bazı gruplar, paydarı cephesi olsun, onlara yakın grupların bu meseleye karşı çıktığını ifade edebilirim. Tabii gerekçeler de şudur, başlıca gerekçeler de İran'ın Hürmüz'ü açması. Onlar İran'ın Hürmüz'ün işte İran kontrolünün İran'da kalmasını istiyordu. Gerçi İran bundan sonraki süreçte de yine Hürmüz'ün kontrolünün Umman'la birlikte İran'da kalacağını ifade ediyor. Hatta İran medyasının ilginç bir tespiti de söz konusuydu. 60 gün boyunca buradan para alınmayacaktı. Ancak ondan sonra İran tekrardan bu bölgeden para alacaktı. Bunun ismi vergi değil, hizmet bedelidir, güvenlik bedelidir. Farklı bir şekilde İran buradan işte para almaya devam edecektir. Buranın yönetimi İran ve Umman tarafından yürütülecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin anlattığı gibi savaş öncesi bir durum söz konusu olmayacak. Burası İran'ın anlattığı, eğer doğruysa, İran'ın kontrolünde kalmaya devam edecektir.
1: Yani kritik nokta Melih, burası bu arada, anladığımız kadarıyla. Efendim,
0: Melih, bu arada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antony Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Müsaade edersen onu hızlı bir şekilde okumak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antony Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran, Gazze ve Afrika boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatını çok iyi değerlendirmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Görüşmede Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeleri, Gazze ve Lübnan'daki insani durum ele alındı diyor. Bu arada Bloomberg'in şu anda bir son dakika bir haberi var. Diyor ki Benjamin Netanyahu siyasi geleceğini Donald Trump'la olan sarsılmaz bağlara bağlamıştı. Ancak gelinen noktada bu yakınlık bir dezavantaja dönüşmüş durumda.
1: Evet, hiç iyi durumda değil. İsrail'den gelen açıklamalar, biz Muz Cumhuriyeti değiliz diyorlar. Net hocam.
3: Ama siyasetten bence Netanyahu'nun dönemi de kapanmak üzere.
1: Öyle mi? Bununla mı? Yani bu yani savaş hem, barış bunu mu getirir?
3: Evet. Yani çünkü kendi başına yaptığı politikaların sonuçlarını aslında İsrail vatandaşları da çok çekti. Evet. Somutta elde ettiği çok da fazla bir şey yok. Bir taraftan Orta Doğu'da Amerikan politikalarıyla zaman zaman çelişti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemdeki seçimlerde Netanyahu da farklı bir konum izleyebilir.
1: Peki bu kadar kolay teslim olur mu hakikaten Netanyahu? Yani şu anlamda barışa teslim olur mu? Onlar için sürekli savaş hali, İrfan hocam, karlı bir pozisyon.
4: Yani aslında bu uzlaşının yumuşak karnı İsrail. Yani ister bu mutabakat zaptı olsun, ister nihai anlaşma olsun. sabotajla, manipülasyonla, provokasyonla İsrail önümüzdeki zaman diliminde burada istikrarlı bir yapı kurulmasını engellemeye çalışacaktır. İsrail'in düşüncesi şu: buradaki çatışma biteviye devam etsin, sonsuza kadar devam etsin. En sonunda bir Arap-Acem çatışmasına dönüşsün. En sonunda bir Şii-Sünni çatışmasına dönüşsün. İsrail bunu istiyor. Aslında ABD ile İsrail'in ilişkileri kaç zamandır konuşuluyor. Özellikle son dönemde alevlendi Aksa tufanından sonra. 51. eyalet mi yoksa İsrail Yahudi lobisi Amerika'yı da yönetiyor mu? İkisi de doğru. Baktığımızda yani aralarında derin bir bağlantı var. ABD'nin ekonomik, siyasi, askeri, lojistik, istihbarat desteği olmadan İsrail ayakta duramaz. Yani bu gerçek. Evet. Onun için büyük ölçüde bugünkü İsrail yönetimi, İsrail devleti Yahudi lobisine, Amerika'daki Yahudi sermayesinin sistem üzerindeki hükümranlığına da güvenerek bir takım oldu bittilerle bu süreci baltalamaya çalışacaktır. Yumuşak karnı burası.
1: Peki İrfan hocam, sizinle şu tahtaya kalkalım mı? Şimdi şu anlaşmanın maddelerine bir bakalım.
4: Evet, ne oluyor, maddeler, ne bitiyor, değil mi? Alalım.
1: Yani kim kazandı? Kim daha fazla sonuç elde etti? Siz böyle alayım lütfen isterseniz.
4: Şimdi bir kez en başta şunu söylemek lazım. Yani elimizdeki bu metin aslında nihai bir metin değil. Nihai metin İslamabad Uzlaşısı, İslamabad Mutabakat Zaptı adıyla Cenevre'de 19
1: Cuma günü yapıldı.
4: Evet, 19 Haziran'da açıklanacak.
1: Bu bir anlaşma o zaman.
4: Şu an İran'ın böyle uluslararası alanda yayınladığı metni konuşuyoruz. Fakat dikkatimizi çeken nokta şurası. Daha önce İran bu tip açıklamalar yaptığı zaman ABD tarafı bunu yalanlıyordu. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla bu metne tek karşı çıkan başkan yardımcısı J.D. Vance oldu. Dedi ki burada ileri sürdüğü
1: dedi,
4: şey...
1: geçişler parasız olacak, onu umuyoruz dedi. Yani 60 gün diyor ya İran, 60 gün ücretsiz olacak, sonra yine ücret alacağız. Vance diyor ki şey umuyoruz.
4: Dondurulmuş varlıklar konusunda taahhütte bulunmadık dedi. Ama ötekileri evet, zımni olarak kabul etmiş gözüküyor.
1: Aynen öyle.
4: Dolayısıyla yani Cuma günü ıslak imzadan sonra acaba bu metinde tam örtüşecek mi?
1: Göreceğiz.
4: Onu görmemiz lazım. Şimdi bu metni esas aldığımızda gözüken manzara nedir?
1: Şimdi bir bakalım mı? Mesela buradan okuyalım hocam. Lübnan dahi bir defa tüm cephelerde bir ateşkes arzu ediliyor. Ama bu yumuşak karnı anlaşmanın, İsrail bunu tanımıyor. Ben Lübnan'da faaliyetlerime devam edeceğim. Saldırı olursa yine Lübnan'ı vururum diyor ama iki devletin anlaşması İsrail'in tavrıyla herhalde alakalı değil, değil mi? O başka bir yerde diye mi tanımlanıyor?
4: Ama İran en başından beri bu konuda ısrar etti.
1: Dedi ona da ki, sözünü dinleteceksin diyor.
4: Dedi ki yani bir uzlaşı sağlanacaksa zımnen aslında Gazze'yi de ima etti. Tüm cephelerde Lübnan dahil silahlar susacak dedi. Ve dün itibariyle işte bunu baltalamak için İsrail bir girişim başlattı. Trump telefon konuşmasıyla Netanyahu'yu hizaya getirdi. 30 gün içerisinde oradaki ablukayı kaldırmayı kurguluyorlardı. Dün İran'ın İsrail'e saldırmaması mukabilinde birden kaldırmaya karar verdiler. Yani baktığımızda ABD'nin baskı kurduğunu da görüyoruz.
1: O zaman Lübnan konusunda İran bir şey kazanıyor mu, bir şey elde ediyor mu?
4: Yani şu ana kadar bu kararlılığını metne yansıtmış durumda. Fakat işte sabotaja açık, provokasyona açık. Şu ana kadar bu kararlılığını İran koruyacak gibi gözüküyor.
1: O zaman İran bu anlamda bir kazanım elde ediyor mu Lübnan'da?

0: Gaffar mesela oradaki
1: Hizbullah için. Lübnan yok. Ama yani
2: şey bu, konusunda Lübnan konusunda.
1: Ha, evet tamam. Lübnan'da şu an itibariyle İran dediğini ABD'ye kendi talebini kabul ettirmiş durumda. Şu
2: an çünkü itibariyle farklı bir görüş gelmedi Amerika'dan.
1: Yani evet Amerika hatta bu anlaşmayı tehlikeye atmamak için İran'a değil de Netanyahu'ya baskı evet, yapmayı tercih etti.
3: İran kazanmış oluyor.
0: Lübnan konusunda Lübnan bunu net bir şekilde söyleyebiliriz.
3: Ama tabii Amerika karşısında kazanmış oluyor. Yani bunu Amerika, İran sütunlar, ABD ve İran. İsrail yok orada.
0: İsrail dahil değil.
3: Şu an ikisini anlaşmada bu ikisi arasında onun için bunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla şöyle bir durum da var. Amerika zaten Lübnan'a saldırmadı ki. Sadece Lübnan'a saldıran İsrail'in yanındaydı, artık değil. Yani asla değişim bu.
0: Başından beri de o Lübnan işinde ama Trump sürekli bunu dedi. Bozuyorsun bu işi dedi. Yani
3: Amerika derken Trump'ı evet kastetmiyorum. Yani toplamda Amerika Birleşik Devletleri Biden döneminden beri Lübnan'a hatta 25 yıldır Lübnan'a saldıran İsrail'in yanındaydı. Şimdi bu anlaşma ile aslında Lübnan'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini tanımış oluyor.
0: Bir de şu açıdan da kazandı bence. ABD de dediğiniz gibi sizin İran'ın tezini desteklercesine İsrail'e diyor ki Lübnan'ı artık vurma.
3: Vurma diyor.
0: Saçma sapan işler yapıyorsun. Evet. Düşünmeden hareket evet ediyorsun evet diyor.
3: Dolayısıyla
0: kazandı denilebilir neticede.
4: Evet. Yalnız son açıklaması var Trump'ın.
0: Ne diyor?
4: Bu 30 günlük diyor görüşmeler içinde Lübnan meselesinde diyor ihal yolunu sokacağız dedi.
0: Ha, bir yol buluruz
4: yani
0: diyor.
4: Bir saat önce söylediği söz bu. Tabii bu Lübnan'la ilgili bir önemli konu daha var. Onun üzerinde çok dikkatli durmak lazım. Bu Maroniler, Cumhurbaşkanı Papa ziyaretleri de vardı. Yani bunun arkasında da büyük ihtimalle oradaki meselenin çözümü konusunda önümüzdeki dönemde belki bu 30 günün de dışında önemli gelişmeler olacağını tahmin ediyorum ben.
2: Bence Amerika ayrı bir pencere açacak Lübnan konusunda.
0: Bir alternatif getirecek
2: evet,
0: öyle.
2: Yani Lübnan'da ayrı bir konu açıp.
1: Fakat işte yumuşak karın da orası evet ve İran bu konuda kararlılığını koruma çabasında.
2: Bir şey de cümlesinin arasında İrfan Bey söyledi. Sanki Hizbullah'la da görüşebilirim diye bir şey söyledi Trump.
0: Amerika için.
1: Evet, geçen hafta da öyle bir bu
2: herhalde
1: konu gündeme geldi.
2: Hizbullah'ı da masaya getirecek hocam muhtemelen. Diplomatik bir şey.
0: Şu an Netanyahu konuşuyor bu arada İrfan hocam. Aynı fikirde değiliz diyor Trump'la hiçbir konuda şu an. Malumun ilanı gibi ama bir daha bunun altını çiziyorlar.
1: Tabii ki çünkü diyor, orada müzakereler Lübnan diyor devletiyle yürütülüyor. Evet. Hizbullah'ı da aslında bir aktör olarak ABD tanıma yoluna giriyor bu vesileyle.
0: İrfan.
5: Yani şöyle diyor Donald Trump, Lübnan meselesini çözüme kavuşturup kavuşturamayacağımızı görmek istiyoruz. Hizbullah, onlarla biraz konuşmamız gerekiyor.
2: Evet.
0: Demek ki onlar da dahil edilecek sürece. Bence Trump öyle bir bakışına sahip
2: yani
0: oturup konuşur.
2: Yani o zaman İsrail'in elindeki çatışma kozunu alacak. Çünkü İsrail Hizbullah nedeniyle vuruyor Lübnan'ı.
1: Güvenlik kaygılar neleri sürüyor? Evet. İşte İsrail'in kuzeyinden sürekli bize füze atışı yapılıyor. Orada bir tampon bölge kurmayı falan öne çıkararak aslında meşruiyet sağlamaya çalışıyor.
0: Bence Trump da öyle işte mesela Ahmet Şara ile konuştu, sevdi. Hizbullah'la konuşsun, onların liderleriyle de sempatik bir ilişki geliştirebilir. Bence
5: Müştebi Hamene ile görüşmekten onur duyarım dedi. Evet. Hamas meselesinde Türkiye üzerinden gayet görüştü. Katılıyorum sana o anlamda.
0: Evet. Bence de görüşürüz. Medeni adamlarmış falan diyebilir yani, gayet iyi anlaştık diyebilir. Evet, diğer mesela yukarıdan gidelim. Nükleerle başlayalım İrfan hocam.
1: Bence nükleer ortada. Yani şöyle ABD'de çok önemli başarı kazandık diyebilir. Bu metni esas aldığımızda
0: ne
1: İran'da.
0: Diyor bu metinde?
1: İran'da ulusal egemenlik konusunda hassasiyetimizi koruduk diyebilir. Nükleer ortada. Nükleeri esasen bu anlaşmadan sonra, bu tabaka saptından sonra 60 günlük süre içerisinde karara bağlayacaklar. Şimdi bir taraftan baktığımızda İran zaten nükleer silah üretmeyi kabul etmiyor ki. Ayetullah Humani'nin bu konuda fetvası var.
0: Ali Hameneyim var. Allah'ın yarattığı atom parçalanmaz dedi.
1: Ve ben nükleer güç haline geleceğim, nükleer silah yapacağım demiyor. Fakat şunu diyor. Barışçı amaçlarla yürüttüğüm faaliyetlere müdahale edilmesini kabul edemem diyor. Bir uzlaşı sağlanmış gözüküyor.
0: Nükleer bir okuyalım mı ne diyor maddede de hocam?
1: Ortada.
0: Ortada. Nükleer konusunda buradan da okuyabilirim. Peki buradan okuyayım. Samet İlla buradan oku diyor. Nerede var? Şimdi Samet hiç biz ona yapmayalım. Haritamıza geçelim. Şöyle ben buradan
1: 8.
0: okuyayım.
1: 8. maddede.
0: Nükleer konusunda nihai anlaşma yapılması diye bir madde var. 9'da da İran'ın nükleer silah üretmeyeceğine dair NPT anlaşmasına uyma taahhüdü var diyor.
1: Zaten NPT'ye taraf, yani nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına İran zaten

0: taraf bu konuda taahhütte bulunmuş. 2015 yılında Obama döneminde anlaşma yapılmış. Trump hangi akla hizmet 2018'de bu anlaşmadan çekildi. Anlaşma kadük hale geldi. Şimdi aynısını yahut da türevini eğer imzalayabilirse büyük başarı kazandım diyecek. Tıpkı Hürmüz'de olduğu gibi. Eski Hürmüz zaten dönünce açıktı. Şimdi açık hale geldiği zaman yahut da gemiler orada seyir sefer yaptığı zaman büyük başarı kazandım.
1: Geriye dönüş kazanç gibi artık.
2: Değil mi? Bir ek yapabilir miyim
0: ona? Ortada bence.
2: Tabii bunu konuşalım. 20 yıl, 20 yılla ilgili Trump 15 yılda da anlaşabiliriz diye. Onlar 10 yıl demişti İran. Amerika 20 demişti. 15'te bir anlaşma olma ihtimali var. Onu da Trump kendisi söyledi. Yani 15'e kabul edebiliriz şeklinde bir temayül var. Onu çok süratle halledecekleri kanaati var bende. Çünkü hem Rusya var o işin içinde. Hem Çin'de görüştüler. Rusya ben de alabilirim dedi. Çin ben de alabilirim. Hatta Çin ve Amerika birlikte biz bunu burada temizleyebiliriz toprakları. Birlikte yürütebiliriz dedi. Benim kanaatim nükleerde çok süratli anlaşmaya varırlar. Zaten İran buna yatkındı.
0: İki boyutu var işte. İşte bir tanesi zenginleştirilmiş uranyum ne olacak?
3: Bir katkım olabilir miyim?
1: Çok özür dilerim İrfan Hocam. Bağlantı açısından öncelik İran'da. Evet.
3: Evet, sözünüzü kesiyorum da özür dilerim. Şimdi bu 14 madde ile ilgili konuşmak istiyorum. Aslında o ana metin hala yayınlanmış değil. Yani bu 14 metin sadece İran'da yer resmi haber ajansı metin gündeme getirdiği bir metin. Esasında geçtiğimiz günlerde de bir gündeme getirilmişti bu 14 madde. Acaba taraflar tam olarak bu 14 maddeyi kabul etti mi etmedi mi? Bu belirsiz. Ancak ben öyle düşünüyorum ki bunun üzerinde bayağı bir rütüş yapılmış durumda. Yani bazı maddeler ciddi anlamda belki değiştirilmiştir. O yüzden bu nihai bir metin değil. Bugün hem Donald Trump'a bu metin soruldu, bu uzlaşma metni, hem İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'a, her ikisi de açıklayacağız dedi. Yani tam olarak bizim önümüzde o nihai metin yok. Bu sadece İran'daki bir medya haber işte kuruluşunun, haber ajansının gündeme getirdiği olası metinden ibaretti. Geçtiğimiz günlerde de gündeme getirmişti. Acaba tam olarak Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul etti mi etmedi mi? Bu belirsiz ki büyük bir olasılıkla bunun üzerinde maddeler üzerinde oynanmıştır.
1: Evet tabii zaten İrfan Hoca'nın da başında dediği gibi Cuma günü Cenevre'de imzalanacak metin başka bir metin ama bütün dünya şu an bu çerçevede bir tartışma yürütüyor dünya basını.
0: Fakat ABD başlıkları karşı çıkmıyor.
1: Tabii ABD'de
0: çünkü
1: de bunun üzerinden
0: konuşuluyor. Daha önceki zamanlarda karşı çıkıyordu. Burada sadece bu serbest bırakılacak 24 milyar dolar konusunda bir taahhüdümüz yok diye.
1: Evet şu açıdan söylüyorum İrfan Hocam. Tabii ki Ekber'in dediği doğru bu. Nihai metin değil ama ABD cephesinden Avrupa'da basında şurada burada bu metinler üzerinden yapılan açıklamalar yani zeminin başlıkların bu olduğunu bize gösteriyor. Nihai Cuma günü göreceğiz.
0: Aynen, bu metinden dolayı yani İsrail'de ABD'de Netanyahu'nun ve Trump'ın suçlandığını da görüyoruz. Evet. Tamamen İran'a teslim oldunuz. Tüm başlıklarda İran kazandı diye.
1: Aynen öyle. Şimdi nükleer konusunda ne diyoruz ben çok emin değilim
0: İki
1: yani.
0: İki başlığı İran var. İki
1: eyvallah
0: başlığı var.
1: Siz de alayım hemen.
0: Şimdi bir tanesi zenginleştirilmiş uranyum ne olacak? 440 kilogram. Buna bir çözüm bulacaklar. Ya İran içerisinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimi altında seyreltilecek yahut da İran'ın muvaffakatıyla bu bir nükleer güç olan ülkeye taşınacak. Rusya'ya yahut da Pakistan'a daha güçlü ihtimal Rusya'ya taşınması. Fakat İran bunu da kabul etmiyor. Ülke içinde bunun seyreltilmesini Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu elemanları kontrolü yapılmasını istiyor. İkinci başlık da İran barışçı amaçlarla nükleer faaliyetleri devam etmek istiyor ve bu konuda da denetimi kabul ediyor. 2015'e dönmeye İran razı. Bu konuda bir orta nokta bulunabileceğini düşünüyorum 60 günlük süre içinde.
1: Peki şimdi geri mi gitti Gaffar? Yani adamlar ne diyordu? İran'ın temel tezi ben de nükleer üretirim kardeşim de. Değil mi? Öyle yola çıkıldı. Ama anlaşıldığı kadarıyla bir seyretme konusunda oranlar konusunda bir mutabakat oluşacak. Bu kazanım mıdır İran için?
4: İran için kazanım. Şöyle bakalım yani Obama dönemindeki anlaşma 2000 ya da 2015 anlaşmasını baz alalım. 2015 anlaşmasına göre İran bir şey kaybediyor mu sorusunun yanıtı hayır kaybetmiyor. Yani son haliyle şayet bu taslak geçerli olursa İran zaten nükleer programla ilgili silah iddiası yoktu. Sivil nükleer programı devam ettireyim. Bu nükleer program da uluslararası denetçiler tarafından denetlensin de anlaşıyorlar. Yani İran bunun olduğunu söylüyor. İSTA'dan gelen şey bu liste onu gösteriyor. Bu zaten

0: 2015 anlaşmasının aynısı. Orada değişen bir şey yok ki. Şeyler, yani uranyumun bir yere taşınması vesairesi ihtimal düzeyinde konuşulan şeyler. Onun için bu başlıkta da İran kazanmıştır.
1: Bence benim çok da olasılık dahilinde değil ya yurt dışına çıkması Cüneyt Hocam.
0: Bu pek İran bu imkanlı konuda görünmüyor. Yani öyle olduğu için de gene İran kazandı diyebiliriz burada.
2: Ya yani bence ortada, çünkü yani her ikisinin de burada ısrarı ile bir ortak mutabakat sağlanmış gözüküyor. 60 günlük sürecinde olgunlaşacak.
1: 60 günlük.
3: Yani buradaki nükleer konusunda aslında İran daha güçlü bir konumda. Gafar Bey'in dediği gibi bunlarla ilgili taahhütleri zaten vardı. Denetimi zaten açıktı. İstediğin zaman evet, gel diyordu. Ya bununla ilgili değişen bir durum yok.
2: Ay, çok önemli bilgi birikimi de var. Nahu evet, diyoruz. Yani diyelim ki tamamen sıfırlasalar bile İran bu biliyorlar konuda bir uzmanlık kazanmış durumda. Ta Şah döneminde başlamışlar bu tip işlere.
4: Yani yalnız orada bir sıkıntı var. Trump ne demişti? Hep 2015'tekine, yani Obama'ya falan, onlardan aynı yere geldiği anda çok eleştirilecek. Evet. Bunun dışına çıkma, onlardan daha iyi yapacağım diyor. Burada bir farklılık olması gerekiyor. Olacağını da tahmin ediyorum ben.
1: Çünkü bir ileri hamle abi
4: bir dersin. İleri hamle, böyle bir anlaşmayı 2015'in önünde taşımadan Amerika'da seçimlerde çok sıkıntıya girer. Başlarlar bombardıman
2: etmeye. Türevini bile burada eğer bir mukavele, bir anlaşma olarak geçirebilmiş olsa Trump bunu başarı olarak iç kamuoyuna anlatacak.
0: Şunu söyleyebilir, 12 gün savaşlarıyla beraber o süreçte İran Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetiminden çıktı. Ben kabul etmiyorum dedi. Kameraları söktü, denetçileri kovdu. Yani Trump da şunu söyleyebilir, sizin söylediğiniz için
1: tekrar
0: söylüyorum.
1: Tekrar denetime giriyor.
0: Bak yani İran o noktaya kadar savrulmuştu. Şimdi tekrar İran'ı ben Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimi altına alıyorum. Çünkü İran liderliği Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun gayrimeşru olduğu, İsrail'e çalıştığı yönde çok sert açıklamalar yapmıştı. Yani o da bundan geriye durmuş olabilir. Trump da bunu iç kamuoyuna böyle gösterebilir, rahatlıkla gösterebilir. Çünkü bizim bahsettiğimiz 2015 durumu ne zamana kadar sürdü? 12 gün savaşına kadar sürdü. 12 gün savaşından bugüne geçen dönemde, ki yani neredeyse bir yıla yaklaştı bu süreç, bu geçen zaman zarfında İran nükleer denetime kapalı. Şimdi açmış olacak.
1: Açmış olacak. Yani ben kararsız burada kaldım valla tam ne olduğu noktasında.
4: Burada bir Ankara eki yapabilir miyim? Daha önce de söylenmişti, fazla konuşulmadı. Rusya Alaska'da Putin'le beraber olduğu zaman o görüşmelerde İran'ın nükleer bu üretimiyle ilgili konuyu da görüştükleri. Hatta orada birçok anlaşma yaptıkları hep konuşuluyor. Büyük ihtimalle Rusya üzerinde hallolma ihtimali var. Ki İran Dışişleri Bakanı'nda İlk gittiği yer Rusya oldu biliyorsunuz Putin'le. Ve Putin kabul etti kendisini Lavrov'la görüştükten sonra. Orada Rusya'nın da bir rolü olacağı kanaati var bende. Ankara'daki o değerlendirmeyi şimdi aklıma geldi tekrar. Bunun üzerinde durulmasına yarar var diye düşünüyorum.
1: Rusya da işin içinde. İrfan, Ekber siz ne diyorsunuz? Bence iki tarafta kazanım elde etti ama bir tarafa tek...
2: Ya bence ikisine de şeyi koyabiliriz. Çünkü evet, bu konuyu bir de görüşecekler 60 günlük doğru süre içerisinde. Görüşecek. Her iki tarafta bir takım kazanımlar elde etti.
1: Evet de geldik Hürmüz. Aslında Hürmüz savaşı bu.
0: Özür dilerim. Rusya ile ilgili bir ek bilgi vereyim. Rus basını üzerinden söylüyorum. Genel eğilim Rusya'da, biz bu İran'ın nükleerini almayalım. Ruslar bunu istemiyorlar.
1: Bu soruna yani müdahil olmayalım mı diyorsun?
0: Yani şöyle, belki hükümet, hani Lavrov ya da Putin başkanlık orada bir açık kapı bırakıyor olabilir ama Rus siyasetinin genel tavrı şu anda bu sorunun bir parçası biz olmayalım. Çünkü şu an bulunduğumuz mesafe itibariyle rahat bir konumdayız.
1: Tabii çok steril, çok
0: orada bir kavga yani var. Biz onun dışı, bir de bunu nükleeri alarak orada kendimize özel bir pozisyon çizmiyoruz. Çünkü onun bir anlamı bu anlaşmada bir tür taraf garantör olmak gibi bir şeydir. Oluyor. Hiç kimse ne İran'ın ne Amerika'nın garantörü olmak istemez. Yani aklı başında bir ülke o şeye girmez yani, öyle söyleyeyim.
3: Esad Suriye'nin Esad'ı aldı, bir de şimdi uranyum.
0: Ya evet, Esad'ı aldı.
1: Bana
0: bu arada diye. Cüneyt Hoca çok enteresan bir şey söyledi. Gerçekten hocam, Rus basında böyle yazılıyor. Yani Esad'ı aldık yetmiyor, bir de bunun nükleerini mi alacağız? Yani bravo, her sıkıntı bize mi gelecek yani?
1: Evet, bunu biz ortaya bırakalım. İrfan Can dediği doğru. Hürmüz savaşı bu. Hürmüz konusunda bence İran
0: net kazandı.
1: Net kazandı. Yani bir silahı var artık.
2: Çok önemli bir avantaj yakaladı. Aslında uluslararası hukuk açısından da savunulabilir argümanları ileri sürüyor. Çünkü orası açık su yoluydu. Yani ama şimdi mevcut şartlarda savaş döneminde bloke edebilecek hukuki altyapıyı kendisi oluşturmuş oldu. Çünkü Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre kara suları tıpkı kara ülkesi gibi. 12 mil, yani bunu 1.8 kilometre ile çarptığınızda 22.220 kilometre yapıyor. Karşıdaki ülkeyle pekala burada bir uzlaşı sağlayarak bir avantaj sahaya yansıtabilir.
1: Hukuk olmasa da diyor ki ben artık Hürmüz'ü nükleer kartı gibi kullanacağım, istediğimde kapatırım diyor. İster kara suları şöyle olsun, dibimde benim diyor.
2: Ay, ötesinde yapabilir.
1: Böyle bir şey yaparsanız ben gene aynısını yaparım.
2: Hukuku çiğnemek bazına mı?
1: Evet, onu yaparım. Yani benim artık Hürmüz diye de masada elimde bir kartım var. Eskiden sadece nükleer kartı konuşuluyordu.
0: Ya da şöyle diyelim. Siz uluslararası hukuka ne kadar uyuyorsanız ben de o kadar uyarım.
1: Burada o kadar.
0: Burada o kadar. Hürmüz'de de o kadar uyulur hukuka.
4: Bir ek yapabilir miyiz burada?
1: Hemen Amerika'ya geliyorum Bülent abi. Efendim İrfan.
5: Netanyahu'nun bir açıklaması var. İran, Lübnan'daki güvenlik bölgelerinden çekilmemizi istedi ancak bu gerçekleşmeyecek, kararlı durdum. İşte bu yüzden orada kalıyoruz. Hareket serbestliğimizi koruyacağız. Eğer saldırırlarsa ya da saldırma girişiminde bulunurlarsa tıpkı bugün olduğu gibi hareket etme özgürlüğüne sahip olacağız. Bir de seçimlere katılacağım ve seçimlerde de yeniden kazanacağım diyor Netanyahu.
1: Netanyahu'nun açıklaması pek.
2: Bize cevap abi.
4: 27 Şubat'ta İsrail İran'a saldırdığı zaman Hürmüz'de bir problem var mıydı dünyada? Yoktu.
1: Yoktu.
4: Peki şu anda Hürmüz'de ne oldu? Kendi yarattığı sorunu hallettim diye dünyanın karşısında Trump. Kendi yarattı bunu.
1: Ama Hürmüz'ü. İyi lider böyledir. Sorun çıkarıp
4: hatta
1: çözer derler.
4: İran bu konuda biraz önce de söylediğin gibi bir de kart kazandı. Kart elinde var. Hürmüz'ü iyi kullandı. Buradaki zaten en büyük enteresan gelişme de Hürmüz üzerinden bütün sistemi götürdü. Belki Hürmüz'ü kullanmasaydı İran çok daha perişan edilebilirdi, sıkıntıya girebilirdi. Ve Hürmüz'te de bir operasyon da yapamadı. Çünkü birçok programa konuşmalar yaptık. İşte orada adalara saldıracak, arka girecek, çeşitli olacak diye hiçbirini yapmadı. Ve şimdi herkes memnun değil mi Hürmüz çözdü? Yani dünya meselesi haline getiren bizzat kendisi Trump. Evet. Şimdi çözdüm diyor. Kendi problemi çözmüş durumda. Yani bu konuda bir de İran'ın eline bir imkan verdi. İşte geçenlerden işletme parası alacak, Umman'la paylaşacak. Yani öyle bir enteresan durum ki. Dünya da bunu seyrediyor şimdi, halloldu diye. Halleden, kendisi yapan, problem çıkaran, şimdi hallettim diye sevindiren
1: doğru
4: bir insan.
1: Biraz böyle işte bu siyasette böyle bir şey.
3: Bir de Umman'a hiç söz hakkı tanımadılar. Yani aynı hocam karasuları, aynı hak, uluslararası hukuk, onun da hakkı var orada. Bu kriz döneminde hiç Umman'dan hiçbir
1: yazık
3: şey çıkmadı.
1: Yazık, o da ağzını açamadı. Ev sahipliği yaptı. Evet. Çünkü biraz bir rezil olma durumları var.
2: Bir de yani şimdi böyle Babil Mendab'ı da aslında bloke edebileceğini, elinde vahşi bir kart olduğunu da gösterdi. Bu da önemli.
1: Gösterdi, evet.
2: Yapabilir bunu. Çünkü Gazze Savaşı esnasında yaptı. Orayı açık tutmak için bir refah koalisyonu kuruldu. Daha sonra ABD tek başına Husilerle Amerikan gemilerine saldırılmaması mukabilinde bir anlaşma yaptı. İsrail karşı çıktı. İran Babil Mendab kartını da devreye sokabileceğini gösterdi.
1: O da çok önemli kart. Asıl bence en kritik konulardan birisi de petrol yine. Şimdi İran petrolüne yönelik ambargo bu süreçte bu anlaşmayla kaldırılabilir mi? Yaptırımlar. Yani almak satmak yasak biliyorsunuz İran petrolüne.
2: Ama işte kapı aralandı şimdi buradaki tabii maddeye baktığımızda petrol, petrokimya ürünleri türevlerinin satışına yönelik yaptırımların askıya alınması, İran'ın mali kaynaklarına tam erişimin sağlanması. Şimdi bunu ABD tarafının kabul ettiği
1: yaptırımları konuşacağız dediğiniz
2: kabul ettiği anlaşılıyor. Cuma günü metin ortaya çıktığında bununla ne derece örtüştüğünü net olarak göreceğiz. Örtüşmeyen konular da olacak.
1: Şimdi biz bir reklama gidelim. Petrol
2: şunu
1: konusunda
2: unutmayalım.
1: Kalsın.
2: İran'ın devasa bir petrol rezervi var. Venezuela'nın yarısı kadar. Doğalgazı da 2 numara. Ve 47 yıldır ambargolarla yaptırımlarla
1: doğru,
2: bir türlü
1: bir kullanabilse şöyle tam
2: bir türlü bunlar pratiğe yansıyamıyor. Evet. Ekonomiye kazanlamıyor.
1: Bir reklam arası verelim. İrfan ve Ekber de bizimle olacak. Döndüğümüzde yine bu tablo üzerinden gideceğiz. Petrolde kaldık. Unutmayalım.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni bir destek dönemi başladı. KOSGEB kapasite geliştirme destek programı kapsamında KOBİ'lere sağlanan finansman desteğinin üst limitini artırdı. Yeni düzenleme ile işletmeler 36 ay vadeli

0: krediler için finansman desteğinden yararlanabilecek. Destek programında genel kredi üst limiti 20 milyon lira olarak uygulanırken, savunma, uzay ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren tedarikçi işletmeler için bu rakam 30 milyon liraya kadar yükseltildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Gece yarısı yükselen alevler mahalleliği sokağa döktü. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir gecekonduda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşular hemen içeride mahsur kalanların yardımına koştu. Ev sakinleri ekiplerce hızla tahliye edilirken yükselen alevler yayıldı. Bitişikteki iki gecekonduya daha sıçradı. Olay yerine ulaşan ekipler yangına iki farklı koldan müdahale ederek adeta zamanla yarıştı. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Bir anda karşı şeride geçti. Hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı.
3: Hatalı sollama mıdır artık bilmiyorum ne olduğunu. Bir anda yüksek sesle baktık. O görüyorsunuz zaten kaza burada.
1: Kaza İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı şeride geçti. Hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
3: Ben burada aile sakiniyim, binada oturuyoruz. Normalde bir gürültü patırtı koptuk, bir yaralımız var.
1: İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Hafif ticari aracın sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazadan geriye ise bu görüntüler kaldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Emin misin?
5: Evet.
4: Eminsin değil mi?
5: Evet, yanlış olsun.
1: Sosyal medya tartışması kanlı bitti.
3: Beni mi tehdit ediyorsunuz? En kral...
1: İstanbul Sarıyer'de iddiaya göre sosyal medyada tartışan iki kişi sokakta karşılaştı.
4: Oydu değil mi?
5: Yürü.
1: Taraflardan biri yanında getirdiği silahla husumetlisinin içinde bulunduğu araca doğru peş peşe ateş etti.
4: Emesin değil mi?
5: Evet, yanlış olsun.
1: Kurşunların isabet ettiği adam yaralanırken saldırgan o anları cep telefonu kamerasıyla böyle kaydetti.
4: Emesin değil mi?
5: Evet, yanlış olsun.
1: Yaralı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
3: Ne şekil yapıyorsunuz? Ha? Beni mi tehdit ediyorsunuz?
1: Silahlı saldırgansa çok geçmeden ekipler tarafından gözaltına alındı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Konvoy yaptılar, marifetmiş gibi bir de o anları paylaştılar. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede İstanbul Avcılar'da bir grup aracın konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgisinden araç sürücülerinin kimlikleri tespit edildi. Konvoydakilere makas, konvoy, işaretle belirtilen hız sınırının çok altında ve saygısızca araç kullanmak suçlarından 230.719 lira ceza kesildi. Ayrıca iki kişinin sürücü belgesine 60 günlüğüne el konulurken kullandıkları araçlarda aynı süreyle trafikten men edildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Paraşütçüleri taşıyan uçak yere çakıldı. 12 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Missouri eyaletindeki Butler Memorial Havalimanı'ndan havalanan ve paraşütlü atlayıcıları taşıyan bir uçak düştü. Uçağın yerel saatle 11.20'de havalandığı ancak gerekli irtifaya ulaşamadığı açıklandı. Yetkililer uçağın havalandıktan kısa süre sonra keskin bir şekilde sola döndüğünü ve pistten yaklaşık 270 metre uzaklıkta yere çakıldığını belirtti. Kazada 11 paraşütçüyle bir pilot hayatını kaybetti.
6: Bugün sabah 11.30 sularında havalimanı arazisinde bir uçak kazası meydana geldi. Bunu toplu bir kaza olarak değerlendiriyoruz. Açıkça belirtmek isterim ki düşen uçak ticari bir yolcu uçağı değil, yerel havalimanımızdan kalkan yerel bir uçaktı.
1: Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği, bu nedenle ailelere de bilgi verilemediği aktarıldı. Missouri polisi uçağın düşmesinin ardından enkazda yangın çıktığını duyurdu. Kazaya ilişkin soruşturma ABD

0: ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yürütülüyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Sokak ortasında motosikletle yaklaşıyor, saniyeler içinde vatandaşın cep telefonunu veya çantasını çalıp kayıplara karışıyorlardı. Ancak polisten kaçamadılar. İstanbul'da Fatih, Eyüp Sultan, Şişli ve Beşiktaş'ta kapkaç ihbarları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını didik didik inceleyen polis, şüphelilerin izini Beyoğlu'nda Hacı Hüsrev mahallesinde buldu. Zanlılar Kapkaç'ta kullandıkları motosikleti bir sokağa park edip uzaklaşmıştı. Polis o motosikleti ve çevresini ablukaya aldı. Takip sadece karadan değil, havadan kamerayla da yapılıyordu. 25 ve 21 yaşlarındaki iki şüpheli park halindeki motosikletlerini almak için sokağa gittiklerinde yakalandılar. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı cep telefonları, çok sayıda pasaport, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kapkaççı tutuklanıp cezaevine gönderildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Tekne aniden su almaya başladı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Görüntüler İzmir'in Narlıdere ilçesinden. Denizde seyir halinde olan tekne, dümeni yönlendirmeye yarayan kumanda kolunun kırılmasıyla su aldı. Tekne içindekilerin telsizle yaptığı acil durum çağrısı üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye iki deniz polisi botu sevk edildi. Dalgalı suda mahsur kalan tekneye güvenli bir şekilde yanaşan deniz polisi ekipleri içerideki 6 yolcuyu botlarla tahliye etti. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ayağı kırık kuzuyu geleneksel yünlü tuz tedavisiyle iyileştirdi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde görev yapan sağlık personeli Emre Fırat, yem vermek için gittiği ahırda kuzulardan birinin ayağının kırık olduğunu fark etti.
2: Kuzulara yem vermek için gittiğimizde yem yedikleri oluğun üstüne düşüp bacağını kırdığını gördüm. Ne yapalım ne edelim diye düşünürken sağlık çalışanı olarak alçı uygulaması yapmakta çözümü bulduk kendimizce.
0: İlk müdahalede kuzunun ayağına alçı uygulayan Fırat, köydeki büyüklerin tavsiyesiyle hızlı iyileştirdiğine inanılan yünlü tuz karışımını kırık bölgenin üzerine sardı.
2: Sonrasında köyün ileri gelenlerinden, çobanlardan, yaşlı amcaların da tavsiyesini alarak böyle bir yeni bir tedavi uyguladılar. Yün ve tuz taktiğiyle beraber. Şimdi iyileşmesini bekleyeceğiz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Üç çocuk babası Lokman Sönmez, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına yenik düştü. Yaz aylarıyla birlikte artan kene vakaları can almaya devam ediyor.
3: Havaların ısınması, yoğun yağışlarla birlikte kene vakalarında bir artış gözlemleniyor. Uzmanlar ise kene vakalarına karşı vatandaşları uyarıyor.
0: Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 52 yaşındaki Lokman Sönmez, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Sönmez, durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayvancılıkla uğraşan Sönmez, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Son can kaybı ile birlikte Sivas'ta son 3 ayda kene kaynaklı ölümlerin sayısı 5'e yükseldi.
4: Bizim bölge olarak da Türkiye'de endemik bölgeler içerisinde yer aldığı için kenelerden bulaşan Kırım-Kongo hastalığına biraz dikkat etmemiz lazım. Tedbirli olmamız lazım.

0: ABD mi İran mı belli değil demiştik. Hürmüz konusunda kesinlikle yanlış bir işaret dedim hocam ben. Hürmüz
1: yok, konusunda. Doğru doğru.
0: Niye ABD'yi
1: ben kazanan yok. Onu kaldıralım.
0: Evet hemen onu düzeltelim.
1: Evet burası olacak.
0: Peki. Burada nükleer de ortada hocam. Lübnan konusunda da İran mı demiştik?
1: Evet İran. Bu.
0: Evet. Ve petrol konusu. En önemli konulardan birisi. Büyük petrol üreticisi İran. Yani rahat rahat satabilse
1: rezervi
0: İran
1: var. Petrolünü... Yani üreticisi olmanın ötesinde petrol ve doğalgazda devasa rezervi var.
0: Ama fakat rahat rahat satabilse işte
1: ambargolarla, yaptırımlarla bir türlü
0: yani refah artacak satamıyor. Ama satamıyor. İran'la herhangi petrol anlaşması yapana ambargo uyguluyorlar, yaptırımlar uyguluyorlar. Artık hakikaten bu anlaşmadan sonra tamamen bu ablukanın kaldırılması ambargo
2: yaptırımlar kalkacak. Kesin hepsi madde oldu. Yani bütün
1: şeyde diyeceğim kalkacak. Yani
3: ama herhalde yavaş. Çin faktörü var hocam değil mi?
1: Yavaş Çin'e yavaş kalkacak. Şimdi Trump'ın kafasındaki kurgu Venezuela'da olduğu gibi böyle adil olmayan anlaşmalarla buradaki petrole el koyma idi. Fakat müzakereler uzadıkça belki de yaptırımların tedrici kaldırılmasıyla bir takım Amerikan şirketleri önümüzdeki zaman diliminde İran tarafındaki reformlara da bağlı olarak irtibat kontak kurabilir. Bence petrol de şu an itibariyle ortada gözüküyor.
0: Bence İran biraz
2: pek ortada görünmüyor.
0: Ortada
2: hocam.
0: Değil bence.
2: Pek ortada görünmüyor. Yani şöyleydi zaten petrolle ilgili şu konuyu tespit edelim. İran petrolünü satmaya devam etti. Yani Amerika ikinci abluka hamlesi, ikinci halkayı yaptı ya. Hani İran'ın Hürmüz kapamasına karşı tüm körfezi kapatacak bir hamle yaptı. Ona rağmen İran petrolün akışını durduramadı. Buna rağmen durduramadı. Dolayısıyla aslında fiili durumun tespiti hatta belki de daha ileri taşıyacak. Yani senin söylediğin gibi mevcut rezervlerinden rezervlerini de büyük oranda kullanabilir hale gelecek. Tabii. Belki şunlar gündeme gelecek. Körfez ülkeleriyle, çünkü bu işin içinde onlar var. Bu anlaşmada görünmeyen aktörler onlar.
0: Özellikle
2: arkada
0: Katar.
2: Onlar var. Yani Pakistan Başbakanı zaten Türkiye'yi de saydı. Körfez ülkelerini saydı. Hepsine teşekkür etti. Türkiye bu anlaşmada yok. Şundan dolayı yok. Türkiye savaşın tarafı değil ama Körfez ülkeleri bildiğiniz tarafı. Tabii. Savaşın tarafı oldular. Ve şimdi burada mesela İran'ın savaş tazminatları vesaire bunların büyük bir bölümü kuzu kuzu bunlara gelecek. Bunların sofrasına gelmek zorunda. Dolayısıyla belki de Körfez ülkeleriyle İran arasında bizim hiç bugüne kadar olası görmediğimiz petrol anlaşmaları yapılacak. Pazarlama, dağıtım anlaşmaları yapılacak. Rafineri anlaşmaları yapılacak. Bu kuvvetle muhtemeldir. Neden olmasın? Yani İsrail ile İbrahim'i anlaşmayı yapmaya kalkan Suudi Arabistan, İran'la ayda ayda anlaşma yapar. Ki zaten Çin tarafından kurulmuş bir anlaşma geçmişte vardı. Bunu şunun için söylüyorum. İran petrolle ilgili zaten çok dezavantajlı bir konuma düşmemişti. Sadece rafinerilerin bombalanması, depolarının aktif olarak taarruza uğraması gibi bir tehdit vardı. Şimdi o kalkıyor.
0: Öncesini de kıyaslasak sadece savaş yani durumu değil de bugüne kadar İran petrolünü rahat rahat satamıyordu.
2: Doğru.
0: İlla ki bu konuda bir
2: doğru
0: iyileşme sağlanacak. Çin doğru ve diğer ülkeler değil de Batı için de diye
2: tabii
0: düşünüyoruz.
2: Basit bir örnek verelim. Türkiye'yi Halkbank davası ile mağdur etti, taciz etti Amerika. Haksız yere.
0: Haksız yere.
2: Tabii. Sadece komşumuzla ticaret yaptığımız için ya. Sadece para transferi yaptığımız için. Şimdi o Amerika değil. Amerika diyor ki burada ben haksızlık ettim. Ben yanlış yaptım diyor yani. Ve buradan geri çekiliyorum diyor. Şimdi onun devamı zaten mantıken şu olması lazım. Yani bu Türkiye'ye yapılan bir kıyak değil, dünyaya yönelik bir objektif bakış açımızın değişiyor olması lazım. Nitekim değişiyor.
0: Ki
2: İran'da ticaret
0: o anlaşmayı
2: yaptı.
0: Şimdi bizim bankaların yaptığı, Halkbank'ın yaptığı anlaşmayı Finlandiya, Avrupa bankaları yapıyorlar İran'da
2: evet
0: zaten. Yani
2: evet, zaten
0: orada bir operasyon olduğu da çok açıktı. Valla hocam bence...
1: Yani petrolü belki oylamaya sunalım burada. Bence ortada fakat İran'a da yazabiliriz pekala. Yani böyle tahmin
0: ediyorum. Petrol konusunda ilerleme var mı? İran mı?
1: İran mı diyorsunuz?
4: Tabii tabii petrol konusunda var.
1: İran'a çünkü yazalım tamam bence de eğer.
4: Şimdi bu petrol konusuna girdiğimiz anda...
1: Yaptırımlara
4: büyük,
1: bağlı
4: büyük
1: olarak şekillenecek. Petrol büyük için ölçüde.
2: Tersini yaptınız hocam.
4: Çin'e ve
2: Amerika'ya
4: rahat gelişecek.
0: Evet İrfan.
5: Önemli Netanyahu'dan bazı açıklamalar var.
0: Ne diyor?
5: Şimdi Netanyahu bu akşam İran anlaşmasıyla ilişki bir açıklama yapacak. İsrail Başbakanı Netanyahu ABD ile İran arasında mutabakat zaptının duyurulmasından bu yana kamuoyuna yönelik ilk açıklamasını bu akşam saat 20'de bir video mesajıyla yapacak. İsrail yetkililerinin ortaya çıkan anlaşmadan memnuniyetsizlik duyduğu belirtilse de Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a kamuoyunda karşı çıkması beklenmiyor.
0: 20'de
5: Netanyahu
0: mi İrfan?
5: İran hakkında... 20'de diyor.
0: Evet. Amerika saati mi 20 yani?

0: Yani 20.
1: Hayır, hani İsrail saati anladığım kadarıyla.
0: Biz onlarla şimdi, aşağı yukarı
2: aynı saat dilimindeyiz.
1: Evet, Netanyahu'ca diyor ki operasyonun amaçlarından birinin İran rejimini devirmek olduğunu söylemedim diyor. Daha da ilginç bir şey. Size her şeyi yapabileceğimizi, sadece karar vererek Avrupa'nın yarısını fethedebileceğimizi söyleyen kim olursa olsun bu doğru değildir. Ve size, burası çok ilginç, Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediklerini tamamen göz ardı edebileceğimizi söyleyen kim olursa olsun bu da doğru değildir. Biz bunları dikkate alıyoruz ve buna değer de veriyoruz. Bunlardan anladığım, Donald Trump'ın bu anlaşmasına karşı çıkabilecek bir adım ya da bir takım sahte bayrak operasyonları belki olur ya da ama olmayacak yönünde sanki kabullenecek gibi bir durum gösteriyor sanki bu açıklamalardan.
0: Ya bu saatten sonra ne yapacak? Lübnan üzerinde mi bir şey yapacak ya da o proxy güçler işte Hizbullah'tan kopan kıyıda köşede kalmış tiplerle İsrail'e bir saldırı yaptırıp o da mı vuracak? Ne?
2: Yani sahte bayrak da yapabilir. Ya yapabilir aslında. Olağanüstü İsrail kapasitesi var ve Amerika içerisinde İsrail ile işbirliği yapanlar da var. Yani yapabilir.
3: Tam metni İsrail biliyor mudur ki acaba?
0: Ne olduğuna dair. Yani
3: bir şekilde evet, nüfuz etmiş midir?
2: Tam metin bundan ne üçü de farklı, o konu hala bilirsizliğini koruyor.
0: Neyse
2: koruyor.
0: Biliyor mu acaba yani?
2: Bence içeride adamları vardır, biliyordur.
3: Evet, bence de biliyor.
0: Öyle mi İrfan? Mossad ulaşmış mıdır bütün Cenevre'deki metne?
1: Ulaşmış. Ulaşmış olabilir ama bunu ben çok şeyi değiştireceğini zannetmiyorum. Şu an itibariyle en azından Netanyahu'nun bu açıklamalarından artık bunu bir anlamda kabullenmiş görünüyor. Şimdi şu anlaşma maddeleri içerisinde bana göre bu çok önemli bir konu. Biz dün gece bunu çok tartıştık. 300 milyar dolar meselesi var ya, Donald Trump Netanyahu'nun Amerika'daki uzantılarının önüne. Amerika'daki uzantıları kim? İrfan Hocam da sık sık altını çizer. ABD derin devlet, efendim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki askeri endüstriyel kompleks. Ve bu askeri endüstriyel kompleks Amerika'daki trilyon dolarları elinde bulunduranlar aynı güç. İşte Brent Hocam da sık altını çizer. BlackRock, Strategic Vanguard gibi. Donald Trump özellikle İsrail'in ve İsrail'in Amerika'daki uzantılarının önünü kesmek için bu 300 milyar dolarlık rakamı bilinçli olarak koydu. Yani Amerika'daki bu fonlar, bu anlaşma tamamlanır biterse İran'a bu 300 milyarlık fon açılacak. Yani bu hem İran üzerinde.
0: Yeniden inşası İran için diyorsun.
1: Evet, İran halkı üzerinden bu savaşa karşı çıkan devrim muhafızları içerisindeki güçlere bir baskı oluşması, aynı şekilde de Netanyahu ve Amerika'daki uzantılarına karşı bir yem niteliği taşıdığını düşünüyorum ben bu 300 milyar dolar. Ki bu haberi İran sızdırdı. İlk kez dün Ekber Taslim haber ajansına dayanarak verdi sanıyorum. Buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi petrol konusu yaptırımlarla alakalı çok net bir şekilde orada da İrfan'ın dediği bu 300 milyar dolarlık yeniden inşa planının yanı sıra bu başka bir maddeydi tabii. Dondurulan 24 milyar dolarlık İran fonlarının serbest bırakılması. O İran'ın petrolle ilgili bir parası var.
4: Petrolle ilgili bir ek yapacaktım ben. O buyur petrolle hocam. İlgili devamlı değil. Yani bu süre içinde, yani 30 günlük süre, 60 günlük süre içinde rahat bırakıyor. Bir problem çıktığı anda müdahale etme hakkı var ondan. Maddenin içinde var o. Yani süre içinde serbest bırakıyor. Bir de bu
0: bundan sonra İran'ın petrolünü rahat satması değil de o 30 gün için mi sadece serbest tanıyor diyorsunuz?
4: Yani bunu elinde yine koz olarak tutuyor. Çünkü nükleerle ilgili anlaşma var. Dondurulmuş maddeler var. Mesela dondurulmuş maddelerde 6 milyar doları Katar'dan alacak ya Katar. Katar'ın devreye şimdi girmesi çok önemli.
0: Çok birbirine girerek
4: olur.
0: Değil de evet. Petrol konusunda bizim bilmediğimiz ne var burada? İran'ın petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılması diye genel bir ifade var. Daha ayrıntısı mı var?
4: Şimdi bir başka bir madde de bu İran'ın sızdırığında var. Ama bununla ilgili belirsizlik. Mesela BBC'de bugün var.
0: Ne diyor?
4: Belirsizlikler çok diyor. Bunlardan bir tanesi de bu konuda. Petrolle ilgili konuda. Ya bu petrolle ilgili konu Çin'i ilgilendirdiği için. Çin'i ilgilendiriyor, Japonya'yı ilgilendiriyor, Kore'yi ilgilendiriyor. Çünkü yoğunlukla o tarafa giden bir petrol gidişi var. Onunla ilgili ya bu petrolle ilgili devamlı aşmıyor Amerika. Göründüğü kadar bir belirsizlik var orada. Ve bunu bu anlaşmalar mesela 30 gün içinde muhtemelen bir anlaşma çıkmadığı takdirde sıkıntılar var bu konuda. Ondan sonra 60 günlük gelişmeler var. 60 gün içinde bunlar serbest kalıyor. Onun haricinde muhtemel bir sıkıntı çıktığı anda durdurma durumu da olur. Tamamen açıyor değil yani bunu.
3: Ama onu metne yazamaz ki. Yani
2: yazmışlar. Çile, aslında bak,
3: Kuzey Kore'ye petrol satmayacaksın.
2: Hayır, şöyle yazmışlar. Yani şimdi en son maddede, 14. maddede diyor ki yani bu 60 günlük süre içerisinde ne görüşülecek diyor.

0: zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti, zenginleştirme faaliyetleri, yaptırımların kaldırılması, İran'ın ekonomik yeniden yapılanması. Bunlar konuşulacak.
1: Doğru yani, işte. Petrolün satışıyla ilgili.
0: Ama yaptırımlar petrolle de alakalı olduğu için 60 günlük süre içerisinde aslında yaptırımların konusunda da taraflar müzakerelerde
2: mesela
0: mesafe
2: almaya çalışacaklar. Ama bir şekilde neticede şu an fiili yaptırımlar var değil mi Amerika İran üzerinde? Bugün Avrupa Birliği Fransa'da, İngiltere'de dedi ki İran'a dönelik yaptırımların kaldırılması dedi. İçin biz de tarafız diyor. Yani demek istediğim şu, yaptırımlar var, illa ki bu yaptırımlardan bazısı kaldırılacak, hikaye bu değil mi?
0: Bugün Avrupa tarafı dedi ki, yani Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ve Komisyon Başkanı, İran'a biz bu protokole göre, bu tabakat zaptına göre yaptırımları kaldırmayacağız. Çünkü bizim hassasiyet gösterdiğimiz nokta İran'daki temel hak ve özgürlükler, insan hakları.
2: Ben mi yanlış okudum?
0: Bir de kitleyen silahları dedi.
2: Kaldıracağız dediler hocam.
3: Şöyle
0: Avrupa Birliği kaldırmayacak.
3: Hocamın söylediği doğru. Avrupa Birliği bunu söyledi ama İngiltere, Almanya ve Fransa hükümetleri tam tersi yönde açıklama yaptı.
0: Görüş bildirdiler.
3: Yani hükümetler, Almanya, İngiltere zaten Avrupa Birliği üyesi değil. Almanya, İngiltere ve Fransa hükümetleri biz yaptırımları kaldırmaya hazırız dedi. Fakat Avrupa Birliği de biz yaptırımları kaldırmayı düşünmüyoruz dedi. Şimdi birlik başka bir şey, ülkeler
2: ben
3: başka.
2: Ben birlik demiyorum. Avrupa ülkeleri diyorum. Avrupa Birliği'nin içinde Slovakya, Mulavakya bir şeyden bahsetmiyorum da. Yok. Şimdi Fransa'sı büyük Avrupa, yani Avrupa
3: Almanya,
2: deyince
3: Fransa,
2: gelen devletler.
3: İngiltere, bu üçü zaten başlı başına.
2: Fransa, büyük. İngiltere, Almanya İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduklarını duyurdular diyor, doğru. Değil mi? Ben yanlış.
3: Evet, ben de bugün paylaştım o haberi. Haber doğru.
0: Yani bu üçü Avrupa'nın büyük, yani 5 taneydi, İngiltere ayrıldı. Şu an 4 tane İspanya'da var. İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, bunlar baskı kurarlarsa Avrupa Birliği'ne karar çıkabilir pekala.
2: Yani eğilim o yönde demek istiyorum şimdi.
1: Ama farklı bir şey yok ki hocam. Daha önce de Avrupa Birliği ticareti vardı İran'la. Savaş çıkmadan önce kısmi düzeyde yapıyordu yani.
3: Fransa en önemli ticaret partneridir. Evet. Fransa en önemli ticaret partneridir. Ama tabii şöyle, burada yaptırımlar konusu enerji ticareti üzerinden gelişen bir şey. Orada şunu söyleyeyim. Bir Fransız bankasına, bizim milli bankamıza yaptıkları gibi Amerikalılar baskı yaptılar, ceza kestiler. Hatta mesela biz ceza almadan o konuyu kapattık. Fransızlar çok büyük bir ceza ödemek zorunda kaldılar. Yani Fransızlar da biraz Amerikan baskısıyla bunlara uyuyordu. Dolayısıyla şimdi bu mutabakat zaptına bakıyorlar, diyorlar ki şayet Amerika bu geri adımları atıyorsa bizim açımızdan da kolaylık olur bu. Biz de hazırız buna diyorlar. Yani söyledikleri bu.
2: Ekber.
4: Evet, dinliyorum.
2: Çok mu iyimser konuşuyoruz yaptırımlar ve petrol konusunda? Ben şunu diyorum. Yani bugüne kadar zaten fiili yaptırımlar var. Bunlardan geriye birkaç adım atılsa bile bu İran için kazanımdır diye. İran'da böyle bir hava var mı? Bu anlaşmadan petrol ve yaptırımlar konusunda bir şey yükseliyor mu yani? Medyada en azından dile getiriliyor mu? Böyle beklenti var mı?
4: Melih, İran'da nasıl bir hava var? Şunu söyleyeyim ki İranlılar bu savaşta zaferle ayrıldıklarını düşünüyorlar. Ekrandaki görselim, bir İranlı görseliniz, hangisini işe işleterseniz derseniz %100, %99 demiyor, %100 İran tarafı içeride. Hatta öyle bir özgüven vardır ki burada, biz böylesine işte hantal, beceriksiz bir ülkenin ordusuna karşı daha fazla taviz koparmalıydık. İran'daki rahatsızlık budur. Artık Amerikan ordusunun eskisi gibi değil. İran'da herhangi bir işte prestijli yerle bir olmuş. Şöyle söyleyeyim. Bırakın yönetim taraftarlarının elinde. Muhalifler bile Amerikan ordusunu tiye alıyor. Onu da alay geçiyor. İşte nükleere sahipmiş, şöyleymiş, böyleymiş İran'ın ordusu karşısında. Mahvoldu gitti. Yani sürekli bir şekilde taviz veriyor. Yani ben kendim dahi yani bana sorsanız buradaki ekranda hangisini tıklarsanız bütününü %100 istisnasız İran tıkladım. Bütün konularda İran kazandı. Bu 4 ayrı sürekli altımızda tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin avantajlı şartlı olduğu tıklar vardı. Onların bana işte İran lideri.
2: Ekber, şu İran interneti bir düzeltsin, her şeyi bıraksın. Madem savaşı kazandılar biz de hak veriyoruz. Yani ABD bir şey yapamadı, İsrail de rezil oldu. Ama petrolden yaptırımlardan da paralar gelecek. Şu internet ucuzlasın, rahat yayın yapalım.
5: Bir ek yapabilir miyim bunlara?
2: Şu sorunu bir çözeyim, hemen geleceğim. Bir konuşursan Ekber'cim, bir bakalım yayın nasıl?
4: Abi, ben de söylemiş olayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde içinde başarılı olduğu konular vardı. İşte ülke lideri ve İran'daki üst düzey yetkililerin öldürülmesi. Ve İran'daki bu iki pilotunu işte

0: Ekber'cim ses çok kötü.
1: Öyle mi?
0: İnternet çok kötü. Hiç anlaşılmıyor da. Şöyle teşekkür ediyoruz. Ben. İran'da şu an yayın zor yapılıyor internetten dolayı. Ekber teşekkür ederiz. Düzelince bağlantı tekrar beraber olacağız.
2: İlk söylediklerinden anladığım şu. Ekber'in İran'da bir zafer havası var. Hatta İranlılar bu anlaşmadan daha iyi koşullarda bir anlaşma yapabilirdik. Neden yapmadık diye muhalefet ediyorlar. Çünkü Amerikan ordusunun eski gücünün olmadığı görüldü. Biz de zafer kazandık diyorlar dedi. Yani Tahran'daki havanın ilk başta duyabildiğimiz.
0: O zaman bu maddelerin daha ilerisi adımlar atılabilir. Bülent abi ek yapacağım.
3: Diye. Şimdi mesela Ankara'da konuşulan konulardan birisi de bu yaptırımlarda 300 tane Boeing alacak hemen. Ve uçaklarla Avrupa'ya, çeşitli ülkeleri İran'ın açılmasını sağlayacaklar. Yani bu görüşmelerinde, o ticari görüşmelerde bu da yapılmış. Bunlara biliyorsunuz ambargo uyguluyor. Parça vermiyor, uçakları yok. Bu da İran için önemli bir kazanç tabii. Tabii Amerika satacak. Burada Amerika ticaret yapmış oluyor. Kendi uçaklarını satmış olacak.
0: Yani yine para alacak bunlar.
3: Gayet o para açıyor ama kendisi kullanacak. Yani yapsın burada da. Bir karşılıklı. Fakat sonuç itibariyle bakarsak İran buradan karlı çıkacak. Bir açılma imkanı tabii. Olacak. Birçok ülkeye gitme
4: ama
3: imkanı var.
4: Ama daha oraya çok var Bülent abi. Yani bir haylice zaman var.
5: Kolay içiliyor mu?
4: İran'la ABD'nin ilişkilerinin kolay normalleşmesi o kadar da kolay olmayacak. 1 Şubat 79 İran devriminden bugüne kadar hep sorunlar yaşadı. İniş çıkışlar oldu. Fakat hiçbir türlü uzlaşma, diyalog olmadı. Şimdi iyimser bakış açısıyla Trump merkantilist bir kişi, tüccar bir kişi, pragmatist bir kişi. İran'dakiler de reformcu çizgiye gelirlerse, muhalifler de rejim lehine konsolide olmuşken bu belki uzun vadede olabilir. Bir anda oraya gidilemez.
0: Ama hocam çok büyük aşama kat edildi. Şimdi 79 falan da İran hiç bu kadar ABD karşısında eli güçlü pozisyona gelmedi. Hiçbir savaşta ABD barış anlaşması önerdi mi İran'la herhangi bir çatışmada? Şimdi Trump önemli. Da mecbur olmuş geri gelmişler. Tabii. Yani ileri adım gelebilir. Haydut hoca kola içiliyor mu dedi İran.
5: Kola ve hamburger. Yani şey bilir, Ekber daha iyi bilir
0: Ekber'in
5: herhalde.
0: Ekber'in de ses gitti ya. İnternet bizim, gitti.
2: Yani kola dediğiniz şey Amerikan mamülü zehirli içecek, onu kastediyorsunuz.
0: Evet, o marka.
2: Sağlığa zararlı içecek. O marka benim bildiğim kadarıyla Ekrem geldiğinde izah, o marka İran'a girmiyor zaten. İran'da yok, o iki marka yok ama İran'ın kendi içecekleri var.
5: Gazlı yani, içecekleri.
2: Gazlı içecekleri var. Yani zehirli içecek Amerikan markası olmasa da orada kendileri üretiyorlar. Zehir herkes istiyor demek ki, bilmiyorum neden.
4: Hayır, İran çok da dünyadan tecrübeli yer değil. Yani daha önce internet öncesi zamanlarda uydu antenler yasakken tencere kapağını koyup yine uydudan dünyaya bağlanmaya çalışıyorlar.
5: Ama şunu, İran, kola var şu mı? Olamaz
2: yok,
5: mı hocam?
2: Üretiyorlar. Kendi üretimleri var.
0: Yok, o marka oraya giriyor mu işte? Hani...
2: O marka girmiyor.
0: Hikaye onu soruyor Cüneyt.
5: Yani onun girmesiyle yeni şeyler değişebilir mi?
4: Ama girer o Çin mi? İçin doğruydu. Mesela Çin'de Mao öldü 76'da. Önce ne girdi? Coca-Cola girdi. Kadın çorabı girdi. Kozmetik girdi.
5: Bu değişenlerin aslında başlangıcı olabilir. Yani belki çok daha ileride bir büyükelçilik, bir gayet görüşme. Tabii. Çünkü
0: niye olmasın
5: Rus
0: hocam?
5: Ve Çin ittifakının içerisinden İran'ı bence koparmaya başladı Amerika.
4: Ama daha bunları söylemek
2: için işte Amerika biraz zaman alacak. Amerika'dan da o gelir hocam. Tabii. Gelse Amerika'dan insan sağlığına zararlı hamburger, insan sağlığına zararlı zehirli siyah içecek. Onlar evet. Gelir. Amerikan medeniyeti bunu getiriyor yani şu
3: çünkü
2: anda.
3: Gerçekten.
2: Gelir işte yani. Bu. Gelir mi gelir yani.
0: Ama Cüneyt Hoca'nın dediği nokta ilginç bir şey. Yani çok. Bu perspektifle sonuçlanabilir bu artık. İran'ın başka bir yola doğru evriliyor olması niye olmasın?
2: Yani bu yaptırımlar kalkıyorsa bak şu anda kalkıyor. Yaptırımları da İran yönüne bir tık atabiliriz yani. Çok İran'ın kazandığı miyiz? Belli. Açık yani, açık evet, söyleniyor yani. Şimdi yaptırımlar kalkıyor. 300 milyar dolara varan şimdi J.D. Vance bir televizyon programında teyit etti. 300 milyar dolarlık fon evet öyle bir şeyin varlığı anlaşılıyor. Ama o koşul bu koşul. Savaş tazminatı geliyor. Petrolünü satacak. İran'ın dünyayla kavgası bitiyor aslında yani İran kavga. Dünyaya entegre olur. Niye
0: Suriye'den zaten mecburen
2: yani
0: gitti.
2: İran da şunu yapar. Çin'le de devam eder ticaretine. Batı'yla da ilişki kurar. Kendine bir yol çizer İran. Niye çizmesin yani?
0: Yani mollalar liberal bir şey mi? Hale
2: ya şöyle düşünelim. Şimdi rejim değişikliği diye bir başlık vardı. Yani her ne kadar farklı iddialar olsa da biz bu stüdyoda bu konuyu konuştuk. Söyledik de. Yani rejim değişikliği denen şey gerçekten Amerika istiyor mu istemiyor mu? Genel olarak şu noktaya gelmiştik. Böyle bir derdi yok Amerika'nın. Konu rejim değişikliği değil. Bunu Venezuela'da gördük. Yani Maduro'yu devirdiler. Yerine Maduro'nun yardımcısı geldi. ve Amerika ile yollarına devam ediyorlar. Burada belki Amerika'nın da avantajlı pozisyon elde edebileceği, kendi kurduğu dünya sistemine İran'ı dahil edebileceği bir senaryo. İran açısından bakalım. İran açısından bu bir sorun mu? Yani tırnak içinde rejim, İran yönetimi açısından neden bir sorun olsun ki? Yani şunu anlatacak halkına. Bir defa şu anda elinde anlatacak çok güzel bir zafer öyküsü var. Diyecek ki ben İsrail'i bu bölgede vuran tek ülkeyim. İsrail'in ilerleyişini durdurdum. Aynı zamanda Tel Aviv'in tepesine de Tel Aviv'de füzeler yağdırdım diyecek. Halkı bunu zaten almış, görüyorsunuz gösterileri falan Tahran'da gördük. Dolayısıyla İran yönetiminin ideolojik olarak bundan sonra güçlenmesi muhtemeldir. Ama o güçlenmenin bir koşulu var. Para lazım. Yani bir ekonomi lazım. Ekonomi de buradan gelecek. Burası
0: rahatlatırsa.
2: Herkes mutlu olur. Yani Amerika da mutlu olur. İran da mutlu olur.
0: Bu arada Venezuela dedin. Reforma bugün Venezuela gidebilir. İle konuştun. Venezuela'nın derdi şu an bir maaşlara zam yapacağız demiş Rodriguez. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir maaş zammı bekleniyor ülkede. Evet. İnsanlar onun kaygısındalar. Ya yapmazlarsa maaşlara zam, bakın yapmazsanız sokağa çıkarız falan halinde.
2: Onu diyor. İşte
0: Venezuela'daki halde budur yani onu da.
2: Yani demek ki bu kötü bir şey değil. Yani aslında bu bir ilerleme hali şey açısından. Yani Venezuela'nın genel ekonomisi açısından, ama diğer yandan hani bu iş eğer ideolojik anlamda kaybettik, kazandık ya da Maduro'yu verdik mi, vermedik mi diye bakarız. Ya dünyada kimse bu işler belli. Evet işte biliyorsun. Bir de bu işler şeyle olmuyor. Yani siyaset başka bir şey.
0: Tabii.
2: Delikanlılık başka bir şey. Onlar başka. İsteriz yani her siyasetçi delikanlı olsun. Bunu isteriz. Öyle örnekler var.
0: Ama ideolojiler falan kimse de kalmış gibi.
4: Ama yani İran bu savaştan sonra bu velayeti fakih teorisi, kayıp imam teorisine dayanan bir teolojik bir yönetim var. Reforma gidecek. Kaçınılmaz olarak gidecek. O kapı aralandı. Bunu söyleyebiliriz.
0: Bu ki bu arada da gitmişti artık. O şuna bir icap yasası falan filan sokakta artık Bili. Türkiye gibi diyorlar. Hem kapalılar var hem açıklar var.
2: Fiilen öyle olmuş. Bili.
3: Bir ek yapabilir miyim? Gafar çok önemli bir şey söyledi. İran'ı Çin ve Rusya, yani bu dünya düzeni kurulurken İran'ı oradan koparmayı zaten derin Amerika hep planlıyor. Zaten gidişi de o. Kazansaydı İran'ı alıp çekeceklerdi,
0: evet.
3: Koparacaklardı. Peki şimdi İran'ı bu mekanizmayla yine kademe kademe çekmeye çalışacaklardır. Ne vardı orada? Hindistan'dan IMEX'i getiren bir derin Amerika. Hep ona biz Biden diyoruz. Derin Amerika'nın projesi o. Yani Hindistan'ı Çin'e karşı kullanan ve yeni yüzyılda kullanacak olan bir ülke Amerika. Yani biz olaylara daha bir makro baktığımız zaman orada oynanan sadece İran Amerika değil. Düzeni kurarken burada kurduğu bir sistem var. Nasıl yaptı? Yukarıda Trump geldi. Ermenistan'da Paşinyan gelmesiyle Trump bildiğimiz Zengezur koridoruyla ilgili Çin'le ilgili bir kısıtlama mekanizması getirdi. İran üzerinde IMEX üzerinden bir planı vardı. IMEX'le ilgili gelişmelerde de İran'a devreye alarak sokmaya çalıştı. Ve bunu da yaparken ne yapmak istediler? İsrail'i tetikçi olarak kullandı. Kullanan da zaten biraz önce de bahsetmiştim sana. Derin Amerika'nın o evangelist, siyonist kadroları.
0: İran'a yani kendi sistemlerini almak istiyorlar.
3: Almak istiyorlar
0: diyorsun.
3: Şu anda da
0: zaten bunu söyledi Trump. Operasyon için de bunu söyledi. Ben dedi ki İran'a orada yani söylemlerinden bahsediyorum. Doğru yanlış samimiyeti beni ilgilendirmiyor ama orada bir barış şeyi yaratacağım dedi. Yani entegre edeceğim. Aslında savaşın başında da bunu dile getirmişlerdi ama uyum süreci nasıl devam eder? Bunu da göreceğiz.
2: Bu ama siyasi bir tez zaten. Şimdi dün mesela bütün sosyal medya aygıtlarında Amerikalıların, Trump taraftarı Amerikalıların başını çektiği barışın başkanı hashtag'i gündeme geldi. Yani bu Trump'ın iddiası bunu yaparsa gerçekten bu onun için çok büyük bir başarı öyküsü olur ve Amerikan siyasetinde çok değiştirici bir etki yaratır. Bu kesin yani.
0: Evet.
3: Ki hep söylüyorsun Gaffar. Ya Trump'ın gelişi Amerika'yı 21. yüzyıla hazırlamak. Çünkü bu adam Trump'ın gelişiyle beraber dünyaya Amerika Trump üzerinden bir mekana gelmesinin, getirilmesinin sebebi o. Birçok programda da konuşuyoruz. İrfan Sapmaz'la da sık söylüyorum ben. Kim kazandı burada? Derin Amerika'nın silah baronları. Pentagon içindeki mekanizma. Bunu nasıl Trump bu imkanı sağladı? Yarın seçimlerde hem kendisini sıkıntıya sokan mekanizmayı böylece devreye soktu. Ama bununla paralelde burada bir jeopolitik hareket geliştiriyor.
0: Evet. Bu çok kapsamlı bir konu ama genel olarak hattı güzel tarif ettiniz. Yani çok ayrıntılarından ziyade dediğiniz gibi genel bir hatta Trump oraya yürüyor belki de. Şu Körfez cephesi konusu hocam. Körfez cephesinde kim kazandı Körfez'i?
4: Şimdi Körfez'i önce bir sayalım. Yani neticede Basra Körfezi'nin etrafında.

0: Daki ülkeler haritadan da getirebiliriz.
1: İzmit Körfezi değil.
0: Ha yani şimdi burada Basra Körfezi'nin etrafındaki ülkeler aslında İran devriminden sonra ABD tarafından yönlendirildi. Bir örgüt kurdular. Gulf Cooperation Council, Körfez İşbirliği Konseyi adıyla bu örgütün açılımına baktığımızda sanki EFTA gibi yani iktisadi işbirliği öne çıkıyor. Fakat bu örgütün amacı İran devriminin etkisini Körfez'e yayılmasını önleme idi. Körfez ülkeleri bugüne kadar 79'dan bugüne kadar üsler vererek aslında Amerika'ya İran karşısı cephede durdular. Fakat bu savaş şunu gösterdi. Devasa mali kaynak aktarmış olmalarına rağmen ABD Körfez'i koruyamadı.
1: Koruyamadı. Hocam şöyle soralım mı? Suudi Arabistan, onu da dahil edelim. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, başka ne var?
0: Kuveyt, Bahreyn.
1: Bu ülkeler, Bahreyn. Bu ülkeler bugün kimin yanında? Şimdi Suudi Arabistan ABD'nin yanında mı, İran'ın yanında mı?
0: Ama şimdi bunlar şimdi ABD'nin yanındaydı. Şimdi bu hocam, savaş esnasında ama.
1: Siz boş verin geçmişi. 79'da ben doğmuşum. Hayır, 45 işte, yaşındayım. Bugüne gelelim.
0: Savaş
1: bugün
0: diyorum esnasında ki, bunlar şu an itibariyle pozisyonlarını kontrol
1: tamam, somut soru doğru. Şu an diyorum Körfez'deki ülkeler boş verin. Geçmişte gittiler geldiler Amerika'ya şuna buna. Şu an İran'ın yanında mı duruyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında mı duruyorlar?
2: ABD'nin
1: Katar yanında. Kimin yanında? ABD'nin yanında duruyor değil mi hocam? Birleşik Arap Emirlikleri.
2: İran vurdu zaten.
1: Vurdu bunları. Onu diyorum yani. Kimin yanında? Amerika'nın yanında mı duruyor şu an?
3: Zaten başka bir şansları da yok Melih. Yani bu bir de bunlar karakterleri itibariyle tırnak içinde söylüyorum. Efendilerinden kopabilecek rejimler değiller. Yani başlarına büyük felaketler de gelse, eleştirseler de, kıssalar da büyük abinin yani büyük hamileri olan Amerika'nın yanından ayrılamazlar. Ama burada ne olacak? Onların sırtına bir yük binecek. Yani
1: diyecek şu an itibariyle ki, ama daha çok Suudlar, Muhtar hepsi ABD'nin yanında.
3: Amerika'nın yanında.
0: Şimdi baktığımızda, buradaki devletlere baktığımızda ulusal gücü oluşturan unsurlar perspektifinden baktığımızda yani dengeli dağılıyor mu? Ekonomi, nüfus, gayri safi, milli hasıla işte baktığımızda insan gücü falan bunların hepsi farklı. Aslında orada iki tane devlet var baktığımızda İran'ın dışında.
1: Hocam bu soruyu mu atalım, ben anlamadım ki. Şimdi Körfez'deki ülkeler kimin yanında?
0: ABD'nin. Körfez'de ABD eskiye kıyasla nüfuzunu, etkisini yitirdi. Körfez
1: siz
0: ülkeleri
1: tam tersini diyorsunuz.
0: Eskiye kıyasla itibar kaybetti ABD. Oraları koruyamadı ABD.
2: Şu ama an bu itibariyle yani değiştirici İran anlamına gelmiyor ki.
0: İran bir kazanç elde etmiş olmasa da ABD Körfez üzerindeki nüfuzunu aşındırdı.
3: Aşındırdı. Bu o da zaman ortada ortaya mı getirir şeyi?
1: Ortaya mı getirelim?
3: Ortaya getirelim.
2: Sevgili miydi? Yok. Bence burada değişen bir şey yok.
1: Ben de ABD'nin yanında hatta daha da yaklaştı. İran bunları vurdukça bu adamlar başka şeylere de gittiler.
2: Mesela yani, şu olabilir
1: şu an İran'ın
2: hocam
1: yanında değiller ama.
0: Hayır, başka alternatiflere baktılar. Mesela Suudi Arabistan, Pakistan ile bir savunma işbirliği anlaşmasına gitti. Türkiye, işte buraya Türkiye'de katılır mı, başkaları katılır mı? Bunlar konuşuluyor. Yani ABD'nin bunlara güvenlik sağlamadığı, çatışma anında ABD taahhütlerinin bir karşılığı olmadığı ortaya çıktı. İran saldırısıyla da ortaya
1: kazanmadı
0: çıktı.
1: Yani kim kazandı dersek, Körfez yine ABD cephesinde kalır.
0: Körfez ortada, ABD eskisinin nüfuzunu
4: kaybetti. ABD ama burada çok dikkati çekici bir şey söylendi. Burada bir dörtlü var. Buna çok dikkat etmek lazım. Türkiye var burada. Pakistan var. Suudi Arabistan ve Katar var. Yani burada
1: Türkiye hariç hepsi Amerika. Sen bana böyle deyince
4: bu dörtlü,
1: ben Amerika diyorum.
4: Gazze barışında bu dörtlü var. Suriye olayında yine bu dörtlü var. Yani bölgeye barış getiren mekanizmayı. Bu işin arkasında Türkiye'nin çok büyük rolü var. Hı-hı. Ve bu olayda da dikkatimizi çekmiştir. Yine Türkiye-Katar ilişkileri, Pakistan-Suudi Arabistan. Bu ne demektir? O biraz önce de İrfan Hoca'nın söylediği gibi Suudi Arabistan'la doğrudan doğruya Pakistan'ın kurduğu savaşla ilgili ittifak mekanizması, Türkiye'nin de katılması ve Katar'ın da katılması halinde bu bölgede çok önemli bir dörtlüdür bu. Geleceğin önemli bir ittifakıdır. Bunu göz ardı etmeyelim. Önümüzdeki birçok olayda bunu göreceğiz. Onun için Trump bu gerçeği gördüğü için Türkiye'ye çeşitli açılardan teşekkür ediliyor. Türkiye bu konulara çok arkadan girdi. Bugün de Cumhurbaşkanımız bunu özellikle belirtti. Teşekkür etti, girdi, bizim özelliğimizi anlattı. Bunları yaparken Türkiye bugün çok önemli bir hareket daha yaptı. Bunu da belki önümüzde

0: gelecek günlerde. Yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok önemli bir dosyayla Rusya'ya gitti.
1: Evet, o konuda önemli.
0: Ve
1: Rusya konusuna
0: gelecek devreye bakar.
1: Şu konuyu, şu yine soruya Türkiye cevap var. Bulamadık biz. Türkiye var. Körfez cephesinde ABD, İrfan sen ne diyorsun? Bize katkı sağla, biz anlaşamıyoruz.
2: Şimdi ben,
1: Körfez'i kim kazandı, evet, kim ben kaybetti?
2: Şimdi ondan önce çok önemli bir şeye gelmek istiyorum.
1: Ya sen bunu söyle şimdi, ondan önce...
2: Evet evet, ona geri, bu dolayısıyla onu yansıtıyor. Şu anda BlackRock'tan Rick Rieder başkan yardımcısı Donald Trump'ın İran barış anlaşması duyurusunun ardından ABD hisse senetlerinde görülen yükselişin yatırımcıların para piyasası fonlarında tuttukları yaklaşık 8 ile 9 trilyon doları yeniden değerlendirmeye başlamalarını yansıttığı belirtiyor. Yani piyasalar yükseliyor, yatırımcılar artık savaş ve enerji kriz korkusunun azalmasıyla kenarda bekleyen devasa nakit rezervlerini yeniden piyasaya sürmeyi düşünüyor. Yani işte Wall Street'in çok ilginç bir notu var. İran riski azalırsa piyasaların önünde yalnızca jeopolitik rahatlama değil, aynı zamanda trilyonlarca dolarlık bekleyen nakit sermayenin yeniden yatırım yapılması ihtimali de var. İşte bunlar, bu yatırımcılar 300 milyar doları İran'a yatırmaya hazırlar. Şimdi Körfez cephesinde ise, bana göre Körfez cephesinde de ortada durum. Aynı fikirdeyim. Yani ne ABD şu anda tam anlamıyla kazançlı, ne de İran tam anlamıyla, evet, kazançlı.
1: Şimdi Asya Pasifik'e İrfan hocam gelirsek, Çin falan kimin yanında durdu? Bu savaş İran'a bağımlılığını mı gösterdi?
3: Yani belki Rusya'yı da katmak lazım. Orada bir muğlaklık var. Yani ne derece lojistik, teknik, askeri istihbarat desteği sağladılar İran'a, Rusya ve Çin. Bu konu belirsizliğini koruyor. Fakat Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda Çin'in de ABD ile aynı pozisyona doğru beraber kolektif hareket ettiğini gördük. Güney Kore, işte Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda veya hatta işte Hindistan, bunların hepsini bir bütün olarak düşündüğümüzde bu ihtilafta yani nereden bir kaza sağlamış olabilecekler? Hürmüz'ün açık kalması, açılması lehinde pozisyon aldılar.
1: Şunu diyebilir miyiz?
3: ABD nüfus kaybetti bu coğrafyada. Bir takım kuvvetlerini çekti, bu bölgeye yoğunlaştırdı. Çin hareket kabiliyeti kazandı.
1: Şunu yani, gördü mü Asya, Pasifik ülkeleri daha doğrusu? Ya İran petrolü çok hayati. Bu petrolle biz yani bir şekilde kendimizi var ediyoruz. İran'ın önemi anlaşılması açısından prestiji arttı mı mesela? Bu açıdan bakabiliriz.
4: Şimdi İran bu cephenin bir parçası olduğuna göre, yani klasik olarak biz İran'ı Çin'in uç unsuru olarak görüyoruz değil mi? Bu jeopolitikte öyle analizler yapılıyor. Çin'le yakın ve Amerika'nın savaş ilan ettiği tırnak içinde cephenin bir parçası. Peki İran bu savaştan galip çıktı ise eğer, ki öyle oldu, yani kendisine yönelik saldırıyı savuşturmayı başardı, bu aynı zamanda Çin bloğunun başarısı olarak kabul edilebilir. Ama tek başına Asya Pasifik ülkelerine baktığımızda bu başarıdan bunlar etkilenip İran'a daha mı çok sahip çıkarlar ya da İran bir liderlik rolü mü üstlenir, bu mümkün değil. Öyle. Bunu düşünmek doğru olmaz, çünkü Çin açısından da dünyada hem rekabet ettiği hem de eşleşebileceği partner Amerika'dır. Dolayısıyla bence Asya Pasifik konusu da ortadadır. Ne İran'ın tam kazancı, ne Amerika'nın tam kazancı.
1: Ya ABD hiçbir tane madde vermiyor. Hiçbir kazanamadı Cüneyt Hocam. Hiçbir madde.
4: ABD ne kazanacak abi? Kazanamıyor işte. Maddeleri
3: ABD
4: ortada
3: mutlak kaybeden.
4: Yani
3: şu an itibariyle.
4: Zaten ABD kaybeden durumda.
3: ABD uzun vadede kazanacak. Ama eğer İran reformcu bir tarafa doğru giderse kazanmaya başlayacak.
4: Amerika'nın kazandığı bir nokta var. Ben onu müsaadenizle söyleyeyim. Bakın Amerika şunu kazanıyor. Biz aslında Amerika-İran arasındaki bir anlaşmadan bahsediyoruz ama burada görünmeyen bir başka anlaşma var. Amerika-İsrail anlaşması. Amerika, İsrail'in yoğun baskısı sonunda, çok yoğun, yıllar süren baskısı sonunda Trump yönetimi döneminde el yükseltti. İsrail'in yanındaki pozisyonunu sahaya inecek noktaya kadar getirdi. Sahaya indi, pozisyonu bozdu. İran'a karşı İsrail'le bir savaşa girişti. Sonra İran tarafından bir şey galebe çalındığı için, yani maksadına ulaşamadığı için Amerika pozisyonunu revize etmek ve eski pozisyona dönmek istiyor. Bu İsrail açısından bir kayıptır.
1: Evet.
4: Trump yönetimiyle elde ettiğini kaybetmektir. Fakat aynı zamanda Amerika-İsrail ilişkilerinin revize edilmesi anlamına gelir. Amerika ile İsrail ilişkileri revize edilecek. İsrail biraz daha bağımsız bir aktör haline gelecek. Amerika da diyecek ki İsrail'e çok rahat. Bak, sen benden çok destek istedin. ben senin için yapmadık şeyi bırakmadım. Geldim, savaş uçaklarımı, gemilerimi, her şeyimi başka bir ülkeyle savaşa bile girdim. Ama sonuç buymuş, kusura bakma. Benim gücüm de buraya kadar yetiyor diyecek. Yani aslında bu Amerika'nın İsrail'den bağımsızlaşmasının yolunu açabilir. Bunun Amerikan iç siyasetinde belki yansımalarını göreceğiz. İrfan Bey daha net bu konuda da yorum yapabilir diye düşünüyorum. Yani burada şimdi bir başka anlaşma daha var. Amerika'nın kazanımı budur belki budur. De.
1: Buna da mı İrfan Hocam?
2: Bir son dakika aktarmak istiyorum eli müsaade edersen.
1: Buyur İrfan.
2: ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 Stratfortress stratejik bombardıman uçağı Kaliforniya'daki Edwards Air Force hava üssünde kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü. B-52 ABD'nin nükleer ve konvansiyonel uzun menzilli bombardıman görevlerinden biri olarak çok önemli bir uçak. Nedeni henüz bilinmiyor.
1: Ölü sayısı falan belli mi, var mı?
2: Çok yeni şu an, çok aynen. Sıcak bir olay. Geçtiğimiz şu an hiçbir şey belli değil.
1: Geçen çarşamba programda B-52'ler havalanmıştı.
0: Evet.
1: Gidiyordu.
0: İtalya'dan. Sicilya'dan.
1: Biz diyorduk şu an neredelerdir, vurulma falan filan olmadı.
3: Baskı yapmak için kullanıyorlar. Baskı yapmak için.
1: O zaman burada mutabakat zaptı anlaşma değil mi?
3: Mutabakat zaptı değil, kim ne kazandı?
1: Kim ne kazandı? Bakıyoruz İran genelde kazanmış görünüyor. ABD'de şu an için görünen bir şey yok. Aslında, çok ağır vurdu tabii, o ayrı bir konu. Yani İran'ı 3 defa rejim değiştirecek kadar... Kadro vurdular. Çok ağır vuruldu ama sonuç alınamadı hocam.
3: İşte bence... Aslında spekülasyon yapıyoruz. Aslında cuma günü konuşmak lazım. Elbette. Yani şu an itibariyle.
1: Ne yapalım? Pazartesi program var ya.
5: Ama geleceğin bir Amerika, İran.
4: İşimiz spekülasyon.
0: Yani. Amerika kazandı bir yerde. Biraz önce İrfan onu soracaktım. Silah sanayi 1,5 trilyon dolarlık silah sanayini besledi. Bundan daha büyük Amerika'da ne kazanç olabilir mi? Doğru. Bir kazanç. Evet
1: hocam, pardon.
5: Ama ben şöyle bakıyorum olaya. Bilmiyorum hocam nasıl değerlendirir. Yani bunların hepsi somut gerçekler.
1: Evet.
5: Ama yeni dünya düzenine giderken acaba Amerika bence bu savaşın galibi olabilir mi? Şöyle ki. Yani İran'la ilişkiyi kurmaya başladı artık. Yani ya, bu ilişkinin doğru. Temposu
1: kendisi bir kazanım
5: geleceği
1: bu.
5: Artık her ikisinin davranışlarına bağlı.
3: Yani daha burada erken İsrail konuşmak için. Yani çok erken.
5: Ya çok erken ama hocam en azından bir başlangıç
1: konuşalım,
5: oldu.
1: Bir girişelim hocam, ileride yine konuşuruz.
3: Bak yani şöyle ben
1: bence
3: önce,
1: yani bu önemli bir perspektif.
3: Daha yani. Önce verdiğim bir örnek var, bir kez daha
5: İlişki
3: söyleyeyim.
5: Başladı yani.
3: Bir kez
5: evet,
3: daha
5: temas var, temas kuruldu
3: şöyle,
5: artık.
3: Aynı şeyi görmüyoruz. Yani diyelim ki
5: yani
3: verdiğim örnek.
5: 78'den beri bitmiş olan iş bir tabii. Başladı yani, bir şeye başladı.
3: Moskova'da Seyyid Vasil Katedrali var, Kızıl Meydan'da. Simetrik bir yapı, korkunç İvan orayı yapan mimarın gözlerine uymuş, bir benzerini yapmasın diye. Ne taraftan bakarsanız bakın aynı şeyi görüyorsunuz. Şimdi burada ABD bakıyor, başka bir şey görüyor. Türkiye'den baktığınızda yani devlet olarak başka bir şey görüyoruz. Fertler ideolojik durumlarına göre başka bir şey görüyor. Bir kez ortada bir yapı yok daha, yani diyeyim ki orada katedral var. Burada henüz daha somut bir yapı yok. Yani farklı görüşlerin olması son derece normal.
1: Ama i̇şte bir diyalog bunu... hocam hiç böyle bir, yani 79'dan beri İran ve ABD arasında kalkıp onlara işte bu savaş tazminatı, sizin kalkınmanız için şu kadar para, entegrasyon falan konuşması olmadı. Olmaz olmaz, dünya başka bir yere gidiyor. Yani, ABD'nin başına
4: tabii,
1: böyle bir
4: tabii
1: başkan
4: bir şey...
1: geleceğini kim tahmin edebilir?
4: Net, net bir şey söyleyelim.
5: Şeyden mesela de çıkardı.
1: Şey... Bence konuşmalıyız yani.
5: Stratejik belgeden haydut lafını çıkardı.
4: Ama... Tabii haydut lafı doğru. Yani şer güç haydut lafı çıktı. Şimdi net bir şey söyleyeyim, bu anlaşma imzalansa ne olacak? Ben söyleyeyim, çok çok kısa bir vadede Amerika belki büyükelçi düzeyinde değil ama bir diplomatik evet. Temsilciyi Tahran'a gönderecek. Yani
1: büyük devrim
4: ve 79'dan sonra ilk kez Amerika'nın Tahran'da büyükelçisi olacak. Benzerini İran Amerika'ya yapacak. Yani
1: bir de
4: belki
1: sahada da yatıyor laf var. Suriye'de artık mesela operasyon yapamayacak bir İran var. Yayılmacılıktan ya de, bahsediyoruz da. Evet, adamın evet. Mücadele alanı Suriye, Irak. Oradaki coğrafya da değişiyor. Yani dışarıdaki o sistemi yayma, rejimi yayma faaliyetleri de fiilen kesilmeye başlamış. Zaten
5: Amerikan okullarında binlerce İranlı öğrenci var değil mi? Evet. İranlı öğretim üyesi var.
4: Tabii. Burada tabii şu olacak. Yani Igor mu İvan mı hocam? Köreden kimdi? Mimarı köretmiş ya.
3: Mimarı Korkunç İvan.
4: İvan. Korkunç İvan değil mi? Adamı burada da bunu yapan ustanın gözleri kör oldu diyeceğiz yani.
1: İslam Memiş'e bir bağlanalım. İslam Hoca ne yapıyor? Merhabalar. İslam Hocam duyuyor musunuz bizi?
6: Ben duyuyorum.
1: İyi akşamlar, nasılsınız?
6: İyi akşamlar. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar dilerim tekrar.
1: Teşekkürler. Hocam birkaç gündür size kızdılar. Altın fiyatları düşünce size kızıyorlar. Altın yükseldi bugün. Dediler mi?

0: kızgınlığımız geçti diye.
1: Kızanmazan yok yani, başkalarını rahatsız eden bir durum var. Yani kızan falan yok. Yani herkes halinden memnun. Herkes kendi kişisel tercihini yapıyor.
0: Herkes derken zaten 85 milyonu bilerek konuşmak mümkün değil. Bir televizyon programında tartıştık.
1: Evet,
0: onu
1: evet,
0: kastediyorum. Evet. Ama şu durum evet. Yani altın bugün mesela konuştuğunuz o programa göre 500 lira falan arttı değil mi?
1: Yarın 500 lira düşer, artar, piyasa bu şekilde böyle yoluna devam eder.
0: Peki yani, bu konu biraz piyasada... tehlikeli, ben soru sormayayım. Siz evet, biraz tarif edin.
1: Evet.
0: Ne oluyor hocam o zaman, öyle söyleyeyim. Benim sorularım pek memnun etmiyor seyircilerimizi. Siz...
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Anlaşma iyimserliği var piyasalarda. Borsa İstanbul Düz Endeksi 14.446 puan seviyesinden kapanış yaptı. %3.64'lük bir yükselişle günü tamamladı. 14.500 puan seviyesine kadar yükselmişti. Buradan kar satışları geldi akşam saatlerinde. Yine 14.200-14.500 aralığında kısa vadede takip edeceğiz ama... Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Çok önemli olacak küresel piyasalar için. Piyasaların genel beklentisi Fed'den bir faiz değişikliği beklemiyor. Ama yeni Fed başkanıyla bütün dünya ekonomileri yeniden tanışacak bir Fed başkanı olarak. Ve oradan vereceği mesajlar çok önemli olacak. O yüzden çarşamba akşamını önemsiyorum. Cuma gününe kadar olan süreçte yine kritikliğini devam ettiriyor. Yeni bir burada süreci baltalamak isteyen süreçler veya İsrail gibi devlet olabilir diye ben şahsen düşünüyorum. Yine döviz tarafında stabil bir durum var haftanın ilk işlem gününde. Euro bir miktar değer kazandı. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası faiz artırmıştı ve muhtemelen önümüzdeki ay yine faiz artırma olasılığı güçlü. Altın tarafında %3 civarında yükselişler gördük. 4.368 dolar seviyesine kadar %3 yükseldi. Şu anda 4.322 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. Yarın kar satışı ile birlikte 4.295 dolar seviyesine destek seviyesi olarak takip edilir. Ve ondan sonra tekrar 4.450 dolar seviyesine hedef alan tekrar bir toparlanma bekliyoruz. Gram altın TL fiyatı şu an kapalı çarşı piyasasında 6.566 lira seviyesinde. Burada da geçen hafta 6.120 lira seviyesine kadar gerilemişti. Bugün... tekrar 350-400 civarında bir yükselişler gördük. Yine ons altın nedeniyle 6.480 lira seviyesini kısa vadede destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Petrol fiyatları bugün %4.5 civarında değer kaybetti. Şu anda %4 değer kayıplarına devam ediyor. 85 dolar seviyesinde ama gün içinde 84 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Cuma günü ne kadar bir aksilik olmazsa, bir sorun çıkmazsa 80 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını görebiliriz. Şu anda anlaşma iyimserliği var piyasalarda.
0: Evet, artık yakın süreye kadar savaş riski altını arttırıyordu. Şimdi barış evet, olasılığı geldikçe altın artıyor. Bütün denge kafamızda değişti ama insanlar tabii doğal olarak bir panik haline giriyorlar. Düştüğü halde falan. Hani o günlük sanki ilelebette o çizgide yani, gidecek gibi.
2: Cuma günü farklı biraz bir şey bekliyor ama hani imzalanırsa eğer.
0: Cenevre'deki anlaşmadan sonra İslammemiş nasıl bir etki olacağını görürüz.
1: Şimdi Cenevre'deki anlaşmadan önce FED var. Yani çarşamba akşamı saat 21'de faiz kararını açıklayacak. Ve 21.30'da da FED başkanı konuşacak ilk defa. Ve oradaki vereceği mesajlar çok önemli olacak. Çünkü Amerika'da yüksek bir enflasyon var. Eylül ayına kadar da süreleri var. Eylül ayına kadar bir enflasyonu düşürmeleri lazım. Eğer düşüremezlerse tekrar burada yılın son çeyreğinde FED'in faiz artımı olasılığı var. O yüzden ilk önce FED'i fiyatlayan bir altın ve petrol piyasası göreceğiz. Sonra da cuma gününe tekrar anlaşmayı fiyatlayan bir piyasa göreceğiz. Biraz daha dalgalı olacak. Tamamen bir rehavet, tamamen bir iyimserlik yok. Temkinli bir iyimserlik var piyasalarda.
0: Evet. Yani şimdi FED'in de tabii ki Amerika'daki enflasyonun sebebi de bu. Hürmüz krizi evet, de çok etkiliyordu, petrol fiyatları falan.
2: Çünkü tahviller yükselmiş dedi evet, İrfan Bey.
0: FED'de onun üzerinde baskı vardı. Herhalde FED'de bu cuma günkü anlaşmayı, bu ortamı satın alarak bir takım kararlar geliştirecek çarşamba. Değil mi? O da doğal olarak herhalde
3: bunu düşünüyor.
0: Cuma günü
1: onlarda ama tabii yani şu anda kısa vadede en güçlü destek seviyesi petrolde 84 dolar seviyesi. Yarın tekrar bir tepki alımı gelir. 86-87 dolar seviyesi yapar. Ona göre böyle 80-87 dolar aralığında oyalanan bir petrol piyasası olabilir. Muhtemelen de tekrar pompa fiyatlarına indirim olarak yansır. Burada da böyle bir iyimserlik var tabii ki. Biz yarın gece muhtemelen indirimli bir petrol fiyatıyla, pompa fiyatıyla karşı karşıya kalırız. Özellikle değerli metaller ve diğer endüstriyel metaller tarafında

0: bir iyimserlik kısa vadede mutlaka oluşur. Ama dediğim gibi yıl sonuna kadar bir manipülasyon piyasası oluştuğu için yatırımcıların yine çok dikkat etmesi bir süreçten geçiyoruz. Yıl sonuna kadar yine sert bir şekilde dalgalanmalar bizi bekliyor.
1: Evet, işte vatandaş da biraz şey yapayım, para kazanayım diyor. Belki de farklı işlere de soyun diyor. Altın bu sene anladığım kadarıyla benim İstanbul'un açıklamalarından, genel olarak açıklamalarından bu sene varlıkları
0: Evet.
1: koruma dönemi. Yani elinizdekini
0: Evet.
1: koruma dönemi. Çok böyle bir karlar elde edeyim o geçen senelerdeki
0: Doğru.
1: gibi
0: Bu yıl para
1: çok mümkün.
0: kazanma yılı değil. Çok doğru söylediniz Melih Bey. Ocak ayından itibaren yapmış olduğumuz yayınlarda da stüdyoda da burada vatandaşlarımıza mesaj vermiştik. 2026 yılı para kazanma yılı değil, finansal piyasalarda koruma yılı ve dolayısıyla herkes korumaya devam etmeli. Çünkü bir sabah kalktığınız zaman süreç tekrar manipüle edilebilir. İsrail bölgede rahat durmayabilir. Bu petrol fiyatlarında tekrar yükseliş demek, enflasyonda tekrar yükseliş demek. Temkinli olmak da iyi var, iyi olur bence.
1: Biraz daha sakin bir döneme mi olur mu? Dünya da sakin bir döneme girecek gibi biraz değil mi?
2: Valla hayatımız temkinle geçti zaten. Çok biz
1: Çok mu
2: Türküz abi, bizim için temkinlilik her şeyin üzerindedir. Zaten bu
0: temkinlisin?
2: altın hikayesinin sebebi de o. Altın genelde temkinli insanların yatırım aracı olarak görülür. Tabii biz son dönemde her krizde altın artar, her gerilimde altın artar. Millet o kadar alıştı ki buna. Yani altın sanki böyle sürekli rekorlar kıracak ve her durumda
0: Evet.
2: kazandıracak gibi göründü.
0: Evet,
2: Herhalde o da
0: evet.
2: öyle olmuyor. Biz İstan Bey'le bugün
0: Tabii,
2: stüdyoda
0: tabii.
2: sormuştuk,
0: Ezber
2: değil mi?
0: bozuldu. Evet.
2: Evet.
0: Doğru, ezber bozuldu. Yeni düzen böyle. Sistemin verdiği kadar alırsın. Yeni sistem böyle. Buna herkesin alışması lazım. Bu önümüzdeki yıl için de geçerli. Ondan sonraki yıllarda geçerli ve kontrollü bir sistem değişikliği var. 2027 yılı değişim yılı zaten. Böyle ben altın aldım, döviz aldım, borsaya girdim, şu kadar kazanacağım. Böyle bir şey yok. Sistemin verdiği kadar yatırımcı alır ama kısa vadede mutlaka bu kadar bekleyen bir piyasada mutlaka bir toparlanma kısa vadede gelir.
1: Ve çok da kazanıldı aslında. Bir sürü de insanlar, yani daha önce girenler
2: Yok
1: de altından
2: zaten
1: çok para
2: hayır,
1: kazanıldı.
2: uzun vadeli bakıldığında zaten yani ben mesela yani yatırımcı sayılmam ama hani tasarruflarımla ben de paramı altına koyan bir insanım. Her zaman da söylüyorum, bilinen bir şey. Ve ben hiç
0: Evet.
2: kaybetmedim yani Allah aşkına
1: Hemen
2: bugüne kadar.
1: düşüncede illa paranı
2: Yok hayır
1: hissedecek
2: öyle bir
1: misin
2: şey yok
1: cebinde
2: canım.
1: canım? Biraz.
2: Şimdi ben gene İhsan Bey'in bir sözünü hatırlatayım. Altın satılmaz, alınır diyor İhsan Bey. Bak bu onun
0: Evet.
2: sözü. Öyle zaten
0: Alınan
2: çünkü
0: satılan bir yatırım aracı değil.
2: değil
0: Doğru
2: bu.
0: söylüyorsunuz
2: Bu bir
0: Gaffar Bey.
2: birikim
0: Evet.
2: aracı. Yani bizim
0: Evet.
2: birikim
0: Gerçek bir
2: aracımız.
0: para. Evet.
2: Evet.
0: Doğru.
2: Dolayısıyla da öyle bakmamız
0: Tamam.
2: gerekiyor. Birikimde yani birikiminizi dolarla, avro ile yapmak zaten çok yanlış bir şey.
1: Bu birikimden ziyade Gaffar biraz kumar gibi olmaya başlıyor. Bir şey yükselirken alacağım, düşükten şey yapacağım falan dediğinde sen onu kontrol edemeyebilirsin. Altına öyle bakmamak gerekiyor.
2: Tabii.
1: Anlaşılan
2: Ya
1: o.
2: bir de
1: Bir tasarruf aracı olarak düşün. Yani
2: tabii.
1: evini satıp altın alanlar falan, o
2: Bu
1: açıdan
2: çok
1: söylüyorum.
2: yani
1: Hani
2: çok
1: borca girip falan
2: biz
1: yazık oluyor.
2: altını zaten ev almak için alıyoruz abi.
1: Tabii
2: Zaten
1: canım.
2: konumuz o bizim yani. Hani bir stopumuz
1: Nereden
2: olsun,
1: geldi?
2: evimiz olsun. Türkiye böyledir yani. Bizim vatandaşın
0: Evet.
2: öyküsü budur. Yani büyük yatırımcılar düşünebilir. Ona benim bir lafım yok. Yani belki çok parası olan adamlar da kızıyordur yani. Hani İhsan Bey'e de kızıyorlardır belki. Çok büyük parası vardır. Adam ama ben o paradan kaybettim. Ama vatandaşın durumu o değil. Yani bizim
1: Adam.
2: açımızdan altınla birikim oluşturulur. Bir noktaya gelince bir kooperatif olur, TOKİ'nin bir projesi olur, bir şey
1: Bir şey
2: olur, bir ev
1: almak için
2: alırsın.
1: biriktirilir, değil
2: Tabii
1: mi?
2: bir tapu sahibi olursun. Türk insanının hayata bakışı budur. Bizim
1: Evet.
2: durumumuz bu.
1: Çok
2: Onu
1: teşekkür ederiz.
0: yeni sistemde finansal piyasalarda artık kazanç diye bir şey yok. Yani burada sistemin kontrolüne geçen bir değişim süreci var. Buna herkesin bir an önce alışması lazım.
1: Alışması lazım. İslam Memiş, çok teşekkür ederiz. İyi
0: Ben de
1: akşamlar.
0: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ
1: Sağ
0: olun.
1: olun. Evet, bir reklam arası, sonra devam edeceğiz.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
5: Sanayi sektörü yılın ikinci çeyreğine güçlü bir başlangıç yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre sanayi üretimi hem aylık hem yıllık bazda artış kaydederek son 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Sanayi üretim endeksi geçen yılın aynı ayına göre %6 arttı. Bu artışta en yüksek katkı imalat sanayinden geldi. İmalat sanayi üretimi yıllık bazda %6,8 yükselirken elektrik, gaz ve buhar üretimi tarafında da %1,8'lik artış görüldü.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Sonra
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: balkondan düştü. İkinci kat düştü.
1: Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan ailenin 12 yaşındaki çocukları evlerinin balkonunda bulunan güvercinle ilgilenmeye başladı. Ancak dengesini kaybederek ikinci kattan düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye götürdü.
0: Ben işteyim. O çocuk komşular beni çağırdı. Dedi senin kızı düştü. Hemen gitti baktı ambulans evde durdu. Baktım çocuk ambulanstan. Ondan sonra hastahane oraya gitti.
1: Baba Muhammed Tel Refadi evladının güvercine yiyecek verirken düştüğünü söyledi.
0: Bir tane kuşlar var, kuş. O çocuk belki yemek vereceğiz, su vereceğiz.
1: Vücudunda kırıklar oluşan çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
0: Doktor diyor belki şeydir, Diyarbakır göndereceğiz, belki ameliyat oluyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Eski sevgilisinin babasına sokak ortasında kurşun yağdırdı.
3: İçeride 2-3 el silah sıktı.
4: Silah ile demiş geldi olan tartışarak adama el atış etti bir şey olmadı.
1: Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 25 yaşındaki kadın kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak istedi. Bunu öğrenen genç kadının evinin önüne gitti.
3: Eski sevgilisi miymiş onu bilmiyorum herhalde öyleymiş. Silahlar sıkıldı. Ondan sonra bu taraftaydı diğer tarafa geçtim. Çift cephe gördüğü için karşı tarafa geçtim. Orada da bayağı bir silahlar sıkıldı. Kadınlar bağırdı falan vardı.
1: Sokakta ise eski sevgilisinin babasıyla karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı.
4: Sokakta 2-3 tane kadın bir tane telefonla küfürlü bağırarak konuşuyorlardı. Onun sesinden baktık zaten.
1: Çevredekilerin engelleme çabalarına rağmen gözü dönen saldırgan silahla eski sevgilisinin babasını vurdu. Tedaviye alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan saldırgan polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan 12 kaydı bulunduğu belirlendi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının 2 kez evlenip boşandığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Biz büyürken söylemem gerekiyor ki her şey daha kolaydı. Bugünlerde çocuklar teknolojinin hayatlarının her alanına sızdığı bir dünyada ayakları üzerinde durmayı öğrenmek zorunda. Ve biliyoruz ki bu onlara zarar veriyor.
1: Sosyal medyanın zararlarına değindi, yeni düzenlemenin işaretini verdi. İngiltere Başbakanı Starmer 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımının yasaklanacağını açıkladı.
5: Binlerce aileye çocuklarının sosyal medya bağımlısı haline geldiğini vurguluyor. Hükümetimiz 16 yaşının altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklıyor.
1: Starmer konuşmasında teknoloji şirketlerini de uyardı.
5: Biliyoruz ki bu karara direniş olacak ama buna karşı galip geleceğiz.
1: İngiltere Başbakanı sosyal medya kısıtlamasıyla ülkesinin çocuklar için çok daha güvenli bir ülke haline dönüşeceğini de savundu. İngiltere sadece sosyal medya düzenlemesi yapmayacak. Aynı zamanda oyun ve canlı yayın platformları konusunda da adımlar atacak. Yasa düzenleme meclisten geçerse 16 yaş sınırlaması 2027'nin sonbaharında uygulamaya konacak. 16 yaş altındakilere sosyal medya düzenlemesini hayata geçiren ilk ülke Avustralya olmuştu. Türkiye'de ise 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya girmesine sınır getirildi. Düzenlemenin kısa süre sonra hayata geçmesi bekleniyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Yani Nazlı'nın sandala gelmesi beni mutlu etti. Sen artık yavrular da büyüdü. 5 tane yavrusu var biliyorsun.
1: Bu defa Yaren'e Nazlı da eşlik etti. Adem Yılmaz ikisiyle de hasret giderdi.

0: Leylek 15 yıldır Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eski Karaağaç Leylek köyünde yazı geçiriyor. Balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konuyor. Yaren'le balıkçı Adem Yılmaz'ın simge arkadaşlığına bu yıl Leylek'in eşi Nazlı da katıldı. Nazlı, Yaren'le birlikte tekneye kondu. Adem Yılmaz hasret giderdiği iki Leylek'i besledi.
1: Baba var ya, artık böyle misafirden, misafir ağırlamaktan yani yoruldum. Kargasından tut, balıkçına kadar, efendim kedisine kadar zaten kayıta bir Yaren, bir Nazlı, bir de karga. Şeyleri de balıkçılar da tabi sandala pinemiyorlar, Yaren istemiyor, kıskanıyor. Onlara da suya atarak onları da bu sabah beslemiş oldum.
0: Yılmaz'ın en büyük isteği çiftin yavrularını büyütüp aynı şekilde teknesine konması.
1: Biraz birisine uçmaya başlayınca inşallah yavrulardan da sandalıma konan olursa daha mutlu olur.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Havada çarpışan iki helikopter yere çakıldı. Saniye saniye kameraya yansıyan faciada kurtulan olmadı.
3: Çok büyük bir patlama oldu. Sonra bir de çok yüksek bir çarpma sesi daha geldi. O zaman ne olduğunu görmek için dışarı çıktık. Baktığımızda her yere enkaz parçalarının saçıldığını gördük.
0: Trajik kaza Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşandı. İçinde toplam 6 kişi bulunan iki helikopter bilinmeyen bir sebeple havada çarpıştı. Kontrolden çıkarak hızla irtifa kaybetmeye başlayan helikopterlerden biri, elektrikli otomobillerin bulunduğu otoparka düşerek infilak etti. Birbiri ardına yaşanan ikincil patlamaların ardından otoparkta yangın çıktı.
4: İlk helikopterin düştüğü bölgede birçok elektrikli araç vardı. Bunlar lityum pilli araçlar olduğu için söndürmesi çok zor bir yangındı.
0: Diğer helikopter ise yaklaşık 100 metre ileriye düşerek ters döndü. İki pilotun yanı sıra 4 yolcunun bulunduğu helikopterlerden sağ kurtulan olmadı. Brezilyalı YouTuber ve şarkıcı Oliver Tree'nin de hayatını kaybedenler arasında olduğu öğrenildi. Enkaza ait parçaların yüzlerce metrelik alana yayıldığını bildiren yetkililer, kazaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlattı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
0: Yasa dışı bahis ve siber suçlara geçit yok. Operasyonun düğmesine Jandarma Genel Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda basıldı. 34 ilde önceden belirlenen yüzlerce adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Ekiplerin hedefinde dijital ağlar üzerinden vatandaşları tuzaklarına düşüren nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şebekesi vardı. Teknolojik takip ve aylar süren titiz incelemelerin ardından 293 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ın incelemeleri ise şebekenin ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi. Dolandırıcıların ve bahis çetesinin hesaplarında tam 4 milyar 800 milyon lira değerinde hesap hareketliliği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 159'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 94 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada vatandaşların huzuruna ve güvenliğine göz diken bu tür dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir denildi. Operasyonda emeği geçen kahraman jandarma teşkilatı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ise üstün başarılarından dolayı tebrik edildi.
6: A Haber Radyo.
7: Sebep sonuç devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde az önce bir son dakika gelişmesi aktarmıştı İrfan Sapmaz. Bir B-52 uçağının düştüğünü aktardı. Ona geleceğiz. Trump da Hürmüz Cuma tamamen açılacak diyor. Lütfen hocam.

0: veya 2 ay değil, bir 6 ay süreceği söyleniyor. Bir ay en az süreci için bir ay sonra çift taraflı açılma imkanı var. O zaman
1: diyorsunuz tamamen.
2: Efendim. Meli, bir son dakika bir gelişmeyi, çok önemli bir dünya çapında bir haberi iletmek istiyorum. Bana ulaşan çok özel duyumlara göre şayet Donald Trump Cenevre'ye gelirse İran tarafından Mesut Pezeşkiyan oturacak Donald Trump'ın karşısında. Çok
3: öyle
2: özel
3: mi?
2: Bir
3: ikisi mi oturacaklar?
2: Bir duyum.
3: Pezeşkiyan,
2: evet,
3: Trump.
2: Çok özel bir duyum. Evet, çok özel bir duyum bu.
4: Çıkıyor bence.
3: Bu Cüneyt Hoca'nın dediği gibi hakikaten onu çok doğrulayan bir gelişme olur. Yani İran'ın entegrasyonu sisteme dair.
2: Bu şu anlama geliyor. Zaten ben bunu yaklaşık 1-1,5 aydır senin programında da söyledim.
3: Evet.
2: Mesut Pezeşkiyan'la Müşteba Hameney'in arasında herhangi bir sorun yok. Ortak hareket ediyorlar demiştim. Tabii ki dini lider olarak onun onayı olmadan Mesut Bey'in böyle bir adım atmasının imkansız olduğunu söylemeye gerek yok sanıyorum.
3: Pezeşkiyan ön plana çıkıyor.
4: Zaten
3: yani.
4: Kendisi de dedi, İrfan Bey söyledi. Bu üçüncü kadro dedi İran'da. Bu kadroyla anlaşıyorum ben dedi. O İrfan Bey biraz önce söylemişti onu.
3: Bu nesil, bu üçüncü gruplarla.
4: Buna üçüncü kadro diyor İran'da.
3: Evet. Bu arada İrfan, bu düşen uçakla ilgili yeni gelişme var mı?
2: Şu anda henüz ölü sayısı, ölü yaralı sayısı hakkında herhangi bilgi yok ama şu anda Amerikan televizyonları hepsi son dakika olarak geçiyorlar. Önemli bir haber tabii ama ölü ve yaralı sayısı neden olduğu yönde herhangi bir gelişme yok. Malum sen de söylemiştin, İtalya'dan işte bu İran'a yönelik bir operasyon gündemde olunca İtalya'dan kalkan bir B-52 uçağı vardı. Ama bu uçağın düşmesiyle ilgili şu ana kadar herhangi bir ölü ya da yaralı sayısı hakkında en azından herhangi bir bilgi yok Melih şu anda.
3: Evet.
2: Şu an içerisinde.
3: ABD'de bir B-52 bombardıman uçağı düştü bir son dakika. Cüneyt Hocam, bunlar eski uçaklar değil mi? Düşebilir bu uçaklar
4: yani,
3: eski.
4: Üretim itibariyle eski. Çok bir de kıymetli uçaklar Amerika için. Stratejik bombardıman uçakları bunlar. Uzun mesafeli, ağır bombardıman yapabilen, Amerika'nın en önemli deniz aşırı silah sistemlerinden bir tanesi. Ve çok kıymet veriyor bunu. Kendisinden başka da, yani bir yanlışım varsa düzelsinler, başka bir ülkenin ordusunda da yok.
3: Öyle bunlar. Mi belli?
4: Evet. Vermiyor.
3: Şimdi tabii ya, kamuoyu da tartışılır. Birkaç gün önce İran'ı vuracak B-52 bombardıman uçakları kendi ülkenizde düşüyor. Gerçi ABD o savaş haline girdi mi Gaffar bilmiyorum.
4: Ama çok
3: mu?
4: Sık rastlıyoruz sanırım. Buna biz İran'da da bir C-130 biliyorsun,
3: evet,
4: arıza nedeniyle kalmıştı. Yani Amerikan uçak sistemlerinde bir arıza şeyi var. Sürekli görülüyor bu. F-35'leri zaten bir rayına koyamadı, oturtamadı daha teknik olarak. Yani bunlara Amerika sebeplerini araştırıyor olabilir. Bu biraz da şundan kaynaklanıyor bana göre. Yani bir silah sisteminin denenebilirliği aslında savaş meydanlarında ortaya çıkar. Yani manevrasından, komuta kontrol esaslarından. Yani bunlarda aksayan bazı hususlar var. Yani teknik olarak olabilir ama burada en önemli unsurlardan bir tanesi de pilotun eğitim süreci. Oradaki harekat ortamına, savaş ortamına adaptasyonu. Bunları bir eğitim uçuşuyla bir gerçek savaş ortamındaki uçuşlar, yani bunun her türlü asker için geçerli bu. Yani o ortama uyum sağlayabilme, ona göre teçhizatı kullanabilme. Sanırım Amerikan ordusunda böyle bir eksiklik var.
3: Var. Bir de çok büyük bir savaş aygıtından bahsetmiyor muyuz hocam? Dünyanın her yerinde operasyon, oraya uçak gönder,
4: evet,
3: uçak
4: hareketli.
3: Yani ve bu adamlar, siz askersiniz çok iyi biliyorsun, ilgili silahla uğraşıyorlar falan. Bu arada Fox News şey diyor, uçak paramparça oldu, kurtulan yok diyor ama ölü sayısına dair bir bilgi paylaşılmıyor ama yani kurtulan yok dedikleri için.
1: Ya şimdi Amerikan savaş makinesinin büyüklüğünü göz önüne alacak olursanız, yani ben şu anda baktım ama henüz şey yapamadım, envanterine kaç tane var bunların ellerinde zannediyorum yüzlerce vardır, evet. Yani 1-2 tane, 3-5 tane değildir. Binlerce savaş uçağı olan, 10 binlerce tankı olan dünyanın en büyük savaş aygıtından bahsediyoruz. Bunun içinde bu tip kazalar olur. Yani bu ne Amerika'nın o kadar büyük olması Amerika'nın gücünü göstermediği gibi, yani o kadar büyük güçle bak gitti İran'da başarı kazanamadan geri dönüyor. Yenildi. Ama aynı şekilde tersinden bakalım, bir tane uçağın düşmesi, bir geminin batması da onun zayıflığını göstermez.
2: Tabii. Yani bu Gaffar Bey 76 adet var. Envanterde 76 adet.
1: Hiç az değil yani, böylesine devasa bir makina için 76 adet. Onun içinden de Yani kaza kırımı uğrayanlar olabilir bu şekilde.

0: Bence kritik soru şu, hani onu tartışacak büyük ihtimalle, Amerikalılar tartışmaya başlayacak. Neden düştü sorusu. Şimdi bu bir kazaysa muhtemeldir. Yani kaza olması, her yerde kaza oluyor. Askeriyede de olur. Yani her türlü tedbir alıyorsunuz. Hatırlarsanız 1980'lerde Cape Canaveral'daydı galiba. İrfan Sapmaz hatırlarsa ilave isim, bir uzay mekiği patladı yani. Bir uzay gemisi patladı. Canlı canlı gözümüzün önünde oldu yani. Uzay teknolojisine ulaşan bir ülkenin mekiği patladı, oldu. Bu Sovyetler döneminde, Sovyetler'de de oluyordu. Rusya'da oluyor. Çin'de benzer kazalar yaşanıyor. Hiç arzu etmeyiz ama bizde de oluyor zaman zaman. Biz şehit oluyor personelimiz.
1: Bizim ölmedi
0: yakın zamanda Balıkesir'de yani. Yaşadık yani, yaşıyoruz.
1: Ya Libya düştü, Libya'nın uçağı düştü. Burada müzakereyi yürüten.
0: Yani bu bir kaza ile mi oluyor? Kaza ile mi oluyor? Yoksa başka bir şeyim var? O konu asıl, o tartışılacak.
1: Peki Bülent abi, düşünemez miyiz şimdi? Bu İsrail konusu oluyor, bunlar yaşanıyor.
2: Şimdi İrfan Sapmaz'ın söylediği bir not geldi aynı şekilde, 76 taneymiş. Yalnız ilginç bir şey var burada bu gelen notta bana. 2050 yılına kadar B-52'leri kullanmayı planlıyorlarmış. Bu olaydan sonra yeni bir modelle ilgili Lockheed Martin'in bir çalışma yapmış bu konuda. Belki yeni bir uçak modeli devreye sokulabilir. Ya bu kaza çok daha dikkatli bakılmasına yarar var. Yani 2050'den... Uzun bir süre daha var, 2050, 25 sene daha var aşağı yukarı.
1: Ya bu olaydan sonra dediğin, bu kazalardan sonra, bu olay değil de
2: bu acaba
1: genel B-52 kazalar üstüne diyorsun.
2: Bu gördüğümüz olay, eğer bu not, tabii üzerinde askerler daha iyi değerlendirir bunu, Cüneyt abimiz filan da. Benim kanaatim bunun düşmesi sadece bir teknik olay değil, bir başka Amerika içi, Amerika çekişmeleri, o büyük küresel çete, Lockheed Martin'in bütün dünya üzerindeki büyük gücü biliniyor. Ve bu konuyla hep İrfan Bey'le de hep konuşuyoruz zaten. BlackRock'ın biliyorsunuz adamları, bu tip aynı zamanda bunlara da ortaklıkları var. Bu yeni bir modeli devreye sokma, trilyonluk bir iş bu. Trilyon dolar.
1: Hocam,
2: olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Buraya da geldiler. Evet. Burada da resmi yetkililerle görüştüler. Yani bu adamlar her yere girmişler ama burada bu İsrail açıklaması yapıldıktan sonra düşmesi seni düşündürüyor mu biraz? Yani daha yeni haber geldi şu an, hiçbir şey, her şey spekülasyon ama Amerika'nın aklından bir geçmemiş midir ya, ne oluyordur diye?
2: Düşünmüşlerdir ama bu yani İsrail'in yani Amerika olmasaydı başka yerde banka oturur da Amerika deyince,
1: yapmaz mı İsrail?
2: Yani İsrail yapar da
1: Amerika yaptırmaz.
2: Amerika'daki adamları beraberler zaten. Yani adam, o adamları da içinde biraz önce anlattım. İçteki bir çekişme, içteki yeni bir planlamayla, kirli bir planla bağlantılı olabilir. Yani İsrail'in değil, İsrail bağlantılı beyinler orada. Biz İsrail hep bir ülke, her şeyi o yapıyor diye. Ya yaptıran Amerika. Tetikçi o, tabancası Amerika'nın.
1: Ben bu konuda da işte ne bileyim, böyle bir kesinleşme falan hali yok. Son durumlara baktığımızda koca ülkenin içerisine askeri toplantılarına İsrailliler giriyor, Mossad ajanları. Yani ABD'de yetkililer açıklıyor bunu.
2: Mesela Libya uçağı.
1: O kadar emin değilim o işten ama. Mesela, ABD'yi İsrail kurdu diyen de var. Pek çok şey de var. Bunların hepsi tabii tartışma. Buyurun.
3: Beni biraz bu Edward Howe üstüne biraz dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu Edward Howe ise ABD Hava Kuvvetleri'nin en önemli ve en gizemli üstlerinden biri olarak biliniyor. Gizemli. Bu işte Kaliforniya'daki Mojave çölünde, Los Angeles'ın yaklaşık 160 kilometre kuzeyinde ve burası sıradan bir hava üssü değil. ABD'nin yeni savaş uçaklarının, bombardıman uçaklarının, insansız sistemlerin ve hatta uzay teknolojilerinin test edildiği bir merkez burası. Tabii özellikle ABD'nin Çin'e karşı uzun menzilli stratejik bombardıman planları, yeni nesil insansız hava uçakları, yapay zeka destekli hava sistemleri hep burada deneniyor. Çok stratejik bir yer. NASA ile çok ciddi bir ilişkisi var. Yani üst içerisinde NASA Armstrong Flight Research Merkezi dediğimiz bir yer bulunuyor. Ve uzay mekiği programı döneminde birçok test burada gerçekleştirildi. Ve kalkış anında bu uçak düşüyor. Bakalım arkasından ne çıkacak?
1: Şu an görüntüleri izliyor seyircilerimiz ekranlarda. O yerdeki kara artının tümü uçağın enkazına ait, öyle mi? Tam seçemiyorum ben de.
3: Evet. Evet,
4: bu,
3: evet.
4: Bu üstte bir de şey var. Yanılıyorsam İrfan Bey düzeltsin. Burada terörle mücadele bir merkezi gibi bir yer de var. Bu özel kuvvet birimleriyle özellikle İsrail'in

0: özel kuvvetleriyle burada müşterek faaliyetleri de var. Evet.
1: ABD yani, ve İsrail'in ortak faaliyet yürüttüğü bir üs yani olabilir.
0: Benim bildiğim o şekilde ama orada işte bu Hizbullah'a karşı, Kudüs gücü Tugaylarına karşı meskun mahalde nasıl mücadele yapılır? Simülasyonun olduğu yerler.
1: Bu önemli yani. Yani böyle sembolik bir üs burası.
0: Hatta Nevada çölüne yakın bölgelerde de bunlarla ilgili simülasyon merkezleri bir İsrail kaynaklı haber sitesinden öğrenmiştim bunu ben. Özellikle 2006'daki Güney Lübnan'a girdiklerinde Hizbullah'a karşı yenildiler biliyorsun İsrail.
1: Evet.
0: Orada çok yeni doktrinler, yeni esaslar getirdiler. Onların birçoğunu buradaki şeyde
1: bu üste gerçekleştirdi.
0: Denediklerini, incelediklerini biliyorum.
1: Yani sıradan bir sürü uçakların inip kalktığı havalanır falan ya, değil. Burası bayağı ciddi bir
2: üst. Bir nokta daha geldi. 744 adet üretilmiş. Bugüne kadar da 30 kadar çeşitli kazalarda. Bir tane diyor ki burada Grönland kazası 1968. Grönland'da olunca
1: evet.
2: Yakında Trump'ın da bu olaylardan sonra seçime giderken Grönland üzerinde bir atraksiyon yapacağı ve seçim kampanyasına Grönland üzerinden girmeyi planladığı da söyleniyor.
1: Bayağı çöl burası.
2: 30. 30 tane.
1: Değil mi? Nevada yakınlarında olabilir mi? Evet. Çölün ortasında.
0: Fakat
1: bir yer.
0: Bu uçaklar kendini ispat etmiş uçaklar. Yani yeni bir model, yeni bir şey yok bunların.
1: 10 yıllardır kullanılıyor.
3: 1955'ten beri üretilmiş.
1: 55'ten beri.
3: 755 tane üretilmiş bugüne kadar. Yani bazıları emekliye ayrılmış. 72 tane kalmış. 70 küsür tane, özür dilerim, 76 tane kalmış. 76 tane. NASA da bunları kullanmış. Bu mekikleri falan taşıyan uçaklar var ya, onlar bunları kullanıyorlarmış. Tabii geçmişi çok eski bir uçak. 1950 yıllarda, şimdi ben kaza kayıtlarına baktım bir yandan. 1956, 57, 58 senelerinde pek çok kazaya karışmışlar. 60'lı yıllarda olmuş. Sonra 84, 94, 2008 senelerinde kazaları var. Yani böyle 10'ar yıl, 15'er yıl arayla 2008'den bugüne kaza yapmamış. Ama artık son varyantını kullanıyorlar. Yani modern olan bir varyantı kullanıyorlar. Demek ki bu da bugün kaza yapacakmış.
1: Uçak yani teknolojisi çok acayip. 50 model bir arabaya binmeye insan çekinir, bir kamyona mamyona. 50 model uçaklar.
3: Evet, evet.
1: Hala havada.
2: Bir de bu uçaklar göre. Boeing mi? İrfan Sarpaz'da.
3: Boeing.
2: Boeing değil mi?
4: Evet. Şimdi Cüneyt olarak. Hocam'ın dediği gibi bu Edwards'da düzenli anti terör tatbikatları yapılıyor ve 2020'de üstü aktif saldırgan senaryolu bir anti terör tatbikatı resmen açıklanmış vaziyette. Çok gizli bir üs burası.
0: Evet.
4: Güvenlik derecesi çok yüksek
0: ve bir üs. İsrailli askerler çok bir üs. De var burada.
1: Ya Bülent abi, sen kestirip attın, bak İsrailli askerlerin olduğu yerde evet. Her şey olağan şüpheli bu adamlardır yani, ne oluyorsa ben. Değil mi? Bir İsrailli birinin faaliyet gösterdiği, çalıştığı
4: bir
1: yerde.
4: Bu anlaşmaya da bir mesaj vermiş olabilirler. Evet. Yani arkasından tabii.
5: Sabotaj olabilir.
1: Niye olmaz? Değil mi?
4: Tabii.
1: Biz şüpheleniyoruz. İsrail, Mossad, devlet görevlisi varsa bir yerde orada hayra bulunmadıklarını biliyoruz bunları. Sivillerden bahsetmiyorum.
2: Yani ben bunu söylerken yani iç içi oldukları için.
1: Hemen
2: iç içi oldukları için. Yani yapanın da kendi işleri olduğu kanaatindeyim ben.
0: Ama bu iş şu ana kadar. Anlamda
1: ben
0: önemli.
1: Entegre olduğunu düşünmüyorum ABD devleti. İki tane de devlet var. Bu kadar da kolay değil. Yani tamam, Siyonistler kurmuşlar, çok etkililer, şu bu falan da bir de bir devlet var yani orada da ve o da kendi çıkarlarını savunur, zaman zaman şey olur. Ben o kadar şey düşünmüyorum, bilmiyorum ama yani ABD'nin de ayrı politikaları vardır. Niye olmasın ki?
3: Ben şimdi o teze en baştan hep karşı durduğum için bu zaman fikrimi söyleyeyim yani. Tabii o konu, madem o konuyu tekrar açtım. Amerika ve İsrail'in birbirine yapışık iki devlet olduğu tezine katılmıyorum. Yani bu bizi yanıltıyor zaman zaman. Amerika'nın, özellikle Amerika'daki güçlü Yahudi lobisinin Amerikan siyasetini İsrail lehine manipüle etmesi nedeniyle zannediyoruz ki Amerika İsrail yönetiyor. Hayır, böyle bir şey olamaz. Neden bence olamaz? Bir defa eşyanın tabiatına aykırı. Amerika'nın ekonomik büyüklüğü ortada, İsrail'in ekonomik büyüklüğü ortada. Amerika'da Yahudiler ve İsrailliler ve Siyonistler çok etkili olabilirler. Doğru. Onların politik şeyleri, ajandaları nedeniyle İsrail bundan menfaat elde edebilir. Ama bu Amerika'nın İsrail'in elinde olduğu anlamına gelmez. Şimdi bir son yeni bir gelişme var. Yani basına yansıdı. Senato'nun 2027 yılı için hazırladığı istihbarat yasası tasarısına bir madde eklemişler. Araya bir madde sıkıştırmışlar. O madde Amerikan şayet yasalaşırsa Amerikan başkanını, başkanın kendisini İsrail'le istihbarat paylaşmaya

0: mecbur bırakıyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu ama yasalaşırsa, şimdi buna da direnen güçler var. Yani düşünün, bu aslında bir sızma. Bir sızma operasyonu. Zaman zaman bizde de böyle denemeler olmuyor mu? Yani bir bürokrasi içinden mesela bir bakıyorsun, öyle abuk sabuk bir kanun tasarısı, abuk sabuk bir yasa, bir kararname çıkıyor. Sonra devlet onu fark ediyor, geri adım atıyor, toparlıyor. FETÖ zamanında, FETÖ'nün etkin olduğu dönemlerde biz bunu çok yaşadık. Benzer şekilde burada bir lobi grubu, çıkar grubu olarak buraya yasayı bile değiştirecek güce ulaşabiliyor. Ama bu Amerika'nın ayrı bir devlet olduğu sonucunu değiştirmiyor. Yani yeni dünyanın merkezi ve aynı zamanda dünyanın ekonomik merkezi olarak Amerika, dünyanın askeri ve ekonomik liderliğini hala devam ettiriyor. Çin'e rağmen devam ettiriyor. Şu halde o zaman İsrail gibi Orta Doğu'da, yani kendisinden binlerce kilometre uzakta olan bir devlete niye bıraksın ki kendi yönetimini? Senatosu var, sermaye birikimi var. Sermayenin bu denli biriktiği bir yer kendi yönetimini başka bir yere vermez. Küçük ülkeler bile bunu yapmıyor. Ha, Amerika'da etkililerdir ama yani bunlar yapışıktır ve İsrail'in sözünden çıkmaz şeyi çok doğru değil yaklaşımı. Ya biz anlamamızı güçleştirir bu, olayları yani.
1: Bence de. Efendim,
2: Melih, bu 5 kişilik bir mürettebattan oluşuyormuş. İlk kez 2008 Guam kazasından bu yana ilk uçak bu. 18 sene sonra yani düşmüş. Çok büyük bir patlama olmuş. Ve bu açıdan da senin de söylediğin gibi oradaki o karartı bayağı büyük bir alan, o patlamanın etkisiyle çok büyük bir alana yayılmış. Yani bu durumda 5 kişilik mürettebatın hepsi hayatını kaybetmiş. Öyle anlaşılıyor.
3: Hayır, enkaz da görülmüyor. Işte,
1: görünmüyor hocam. Hiçbir şey görünmüyor.
2: Paramparça olmuş. Yanmış hepsi.
1: Bombayla patlamış gibi mi acaba?
2: Evet, evet.
4: Veyahut da yakıt belki ateş almıştır. Ateş onu aldı. Teknik olarak bilmiyoruz ama yani yakıt eğer ateş aldıysa, alev aldıysa tamamen yanmıştır.
1: Evet, ister istemez insan soruyor bugünlerde. Şimdi bugün mesela bu anlaşma imzalandığında İsrail tarafından gelen tepkiler delirmiş gibiler. Bir tanesi İsrail sitelerinden okuyorum. Witkoff ve Kushner, Vance'in desteğiyle İsrail'deki kardeşlerini sattı. İsrail'de şu an bir kolektif delilik hali hakim. İkisi de Yahudi, ikisi de imajlarını İsrail'e Yahudi halkı sevgisi üzerine inşa ettiler ama satıyorlar bizi falan. Delirmiş gibi oyun değildir herhalde bu tepkide, değil mi İrfan, olabilir mi? Artık her şeyden şüphe duyuyoruz ama.
2: Her şeye oyun demenin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Her şeyden önce şuna bakmak lazım. Donald Trump önce İsrail mi önce Amerika mı diyecek. Kendi siyasi geleceğini düşünecek. Tıpkı Netanyahu'nun kendi siyasi geleceğini düşündüğü gibi. Tabii her iki tarafta oynuyor zaman zaman ama artık olay net şu an itibariyle gördüğümüz gibi. Resmen Netanyahu çıldırmış vaziyette şu
1: an. Ben şunu düşünüyorum. Gördüğüm, takip ettiğim kadarıyla tamam, Trump işte Netanyahu ile bütün ABD başkanları gibi İsrail ile bir iyi ilişki yürütüyorlar, iyi görünüyorlar, şu bu falan ama bence Trump'ın yeryüzünden nefret ettiği adamlardan birisi Netanyahu. Yani şu anlamda iktidarını paylaşmak açısından adam bir ABD başkanı, kendisini imparator olarak görüyor, dünyanın hakimi olarak görüyor. Hakikaten işlerini sabote eden, laf geçiremediği falan biri var. Hiç hoşlanmaz ondan. Yani bu maddenin doğasına aykırı ve Trump da ideolojik bakacak. Yok, Siyonist falan öyle bir adam bence değil. Yani doğal olarak iktidarını paylaşmak istememesi açısından, evet, Netanyahu'dan evet, nefret evet, ediyordur evet, diye söylüyorum.
0: Kendisine posta koyan,
1: evet,
0: kendisine posta koyan iki tane tip var dünya. Birisi İran liderleri, İran savaştığı. Diğeri de müttefiki olan Netanyahu.
1: Netanyahu.
0: Ya iki tane.
2: Netanyahu, Gafar Bey çok açık şekilde şöyle diyor. Bu sızdı bütün Amerikan medyası. Amerika'yı ben yönetiyorum. Beyaz Saray'ı ben yönetiyorum. Trump benim emrimde. Bu sızdı artık Amerikan'ın hakkı medyası. Bunu söyleyen birine söyle karşı ne kadar tevazu içinde olabilir Netanyahu?
4: Ama şimdi şunu da unutmayalım. Mesela seçimler oldu değil mi? Kasım 2024'te. Trump kazandı. O zamandan günümüze 2025 Ocak ayında yeni başkan göreve 20 başladı. Ocak'ta göreve başladı. O zamandan günümüze kadar geçen süre esnasında galiba 7 defa veya 8 defa
1: gitti geldi.
4: Netanyahu Amerika'ya gitti ve İsrail'in sadece İsrail'in ibaret olmadığını ispat etme çabasıyla hareket etti. Evet. Büyük ölçüde de doğru. Yani %100 doğru ama doğru değil ama önemli ölçüde bunun bir karşılığı var. Şimdi Amerika kozmopolit bir toplum, işte İrfan Bey de orada 72 millet yaşıyor. Orada bir Amerikan milleti yok. Bir Arap yok. Milleti var. Türk milleti var. Acem milleti var. Alman milleti var. Sırp milleti var.
2: İrfan hocam kusura bakma, özür diliyorum. Bölge muhabirleri şu anda uçağın içinde bulunan herkesin öldüğünü doğruluyorlar.
1: Sağ kurtulan yok kazada.
2: Yani, yok, tabii mümkün değil bundan da kurtulması, öyle görünüyor.
1: Doğru.
4: Evet, ABD'de bir Amerikan milleti olmadığı için yurtseverlik temelinde böyle vatana bağlılık

0: temelinde bir kimlik inşası var. İki tane aktör, iki tane örgütlü yapı Amerikan toplumunu yönetiyor, yönlendiriyor. Birincisi WASP'lar, White Anglo-Saxon Protestan. Bu devleti biz kurduk, her türlü politikası bizden sorulur diye düşünenler. İngiliz, İrlanda, İtalya kökenli olanlar. Bir de Yahudiler. Yahudiler normalde 3 milyon civarı, İrfan Bey belki elinde daha net rakamlar vardır. Ama baktığımızda medyaya bunlar hakim. Finans, kapitalist, bankacılık, sigortacılık sektörüne bunlar hakim. Savunma sanayi sektörüne bunlar hakim. Kongre üzerinde tahakküm kurmuşlar.
1: Hollywood'a bunlar hakim.
0: Tahakküm kurmuşlar.
1: Bunlar hakim.
0: Medya bunların elinde değil mi? Bütün gazeteler, haber ajansları yani... Dolayısıyla Netanyahu'nun bu şımarıklığının bir arka planı da var.
2: Trump bunu dedi. Bunlar dedi kongrede kesinlikle. Her tarafı ele geçirmiş. Herkes bunlardan tırsıyor. Kendisi açıkladı. Yani bunu söylüyor ama o WASP dediğiniz ekip de 80'lere kadar Yahudi karşıtıydı. Yani bugün denge değişmeye başladı. Cumhuriyetçiler Yahudi karşıtıydı. Demokratların pozisyonu da başka olmaya başladı. Dolayısıyla güçlüler, etkinler, sermaye de şurada burada ama ABD içerisinde de yekpare bir halde falan değiller. Bu net bir şekilde yani karşılarında
0: ama
2: bir
0: önemli
2: nokta var.
0: Önemli ölçüde yönetiyorlar, yönlendiriyorlar mesela orada. Kongre üzerinde tahakküm kurmuş durumdalar adeta.
2: İkinci bir
0: mali tahsisat yaparak onları kontrol altına. Mesela Trump geçtiğimiz 15 gün önce dedi ki, ben dedi aralarında Türkiye'nin, Pakistan'ın, Suudi Arabistan'ın da olduğu ülkelerle İsrail'i barıştıracağım. İbrahim Anlaşmaları yeniden imzalanacak dedi. Yahut da İsrail için bu ülkeleri tehdit olmaktan uzaklaştıracağım dedi. Bunu niye söyleme gereği duydu? Çünkü ABD içerisinde Yahudi lobisinin baskısı, endişeleri, onların taziki...
2: Yani mutlaka öyle Trump'a ama hocam seçmenden de oy kaybediyor. Şu an sokakta da herkes antisemitist olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde artık yani kız vermiyorlar Yahudi karşıtı olmayana. Akademide öyle, şurası burası da öyle. Böyle bir baskı da var. Dediğiniz gibi mesela geçtiğimiz...
1: Yahudilerden İslam dinini kabul edenler de bayağı buyurun. Artmaya başladı.
2: Bu arada düşen uçakta, düşen üstten görüntüleri izliyorsunuz. Bu belli ki uçakları birkaç tane daha var. Aynı üstten uçağın düştüğü havaalanından görüntüleri aktarıyoruz. Geçtiğimiz günlerde gazeteciler Trump'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir soru sordular. İsrail'i tehdit ediyor dediler birkaç gün önce.
3: Evet.
2: O da dedi ki yani o büyük bir tavırdı bence bütün kameraların önünde. Çok iyi bir ilişkin var dedi, o Türkiye ile olan şeylerini devam ettiriyor. Dolayısıyla Trump da son dönemlerde bence artık bu ilişkinin sürdürülemezliğine dair şeyler
3: şimdi
2: görüyor.
3: Bir ek yapabilir miyim? Buyurun, çok kısa. Çok kısa. İrfan Sappas, sevgili İrfan, Amerikan Derin Devleti'nin kitabını yazmış bir insan. Bundan 6 ay önce Amerika'daki küresel çetenin Trump'la kavgalarını biliyoruz. Birinci döneminde de Trump'ın götürülmesinde büyük rol oynadılar. Daha geçen gün Amerika'nın en büyük istihbarat örgütlerinin başındaki Gabbard istifa etti. Yani burada CIA ile kavga içinde Trump. Yani bu olayda çok dikkatli baktığımız zaman bir Amerika iç politikasına yönelik bir sonuca da ulaşma ihtimalimiz yüksek gibi görüyorum. Çünkü 5 ay sonra seçim yapılacak Amerika'da.
2: Evet.
3: Trump'ın ne hale geleceğini hep beraber göreceğiz. Bu anlaşma ile ilgili göreceğiz. Yani bu Kasım'daki sonuçlar Amerika'da Trump'ı da götürebilir. Bu anlaşmaların kaderi de Trump'tan sonra devam da etmeyebilir. Yani çok ihtimal var. Yani değerlendirdiğimiz zaman İsrail'den diye bakmayacağız olaya. Benim kanaatim Amerika'daki bütün bu olayların kendi içinde Trump'ın küresel çeteyle çekişmesi, demokratlarla cumhuriyetçilerin siyaset üzerinde kavga vermeleriyle ilgili çok bağlantılı. Biraz önce İrfan Hocam da anlattı. En büyük silah baronlarının da arkasında farklı mekanizmalar var. Onlara Trump bu son olaylarda büyük para kazandırma ihtiyacını duydu. Dolaylı biçimde. Yani onlardan da çekiniyor. Kavgalar da devam ediyor.
2: Evet.
3: Belki önümüzdeki günlerde çok daha farklı Trump'ı yıpratacak yeni kampanyalar da çıkabilir diye düşünüyorum.
2: Doğru.
3: İrfan Sappaz da bu
1: konuda
3: değerlendirildi.
1: Çok doğru söylüyorsunuz Bülent Hocam. 901 milyar dolardan Pentagon bütçesini 1,5 trilyon dolara çıkardı. Şok oldu Amerikan demokratlar özellikle ve cumhuriyetçiler. Niye yaptı bunu? Yani 600 milyar dolarlık

0: bir fatura koydu şu anda bunların önüne. Bunu neden yapıyor? İşte bir tarafında Netanyahu ile savaşırken Netanyahu'nun, Bülent Hocam çok yakından takip ediyorsun, Netanyahu bunların üzerinden geliyor Donald Trump. Gazze meselesinde Amerika'daki bu asker endüstriyel kompleksi oradan çekmek için Venezuela'ya bu işi götürdü. Şimdi Küba tartışılmaya başlanıyor. Yani İran meselesinden asker endüstriyel kompleksin Orta Doğu'daki işte günlük faturaları 2-3 milyar dolar. Onun için Donald Trump bunun hesabını çok iyi yapıyor. Hayatı gerçekten tehlikede. Onun için hep diyorum şurada 2,5 senesi kaldı. Sağ salim çıkarırsa dua etsin. Büyük bir savaş var burada. İçeride
1: üstüne bakıyoruz. Tabii ki ABD başkanlarından beklentimiz farklı. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ama son tabloya baktığımızda Trump iş başına geldiğinden bu yana Suriye'de PKK defoldu gitti. Bu işe yaradı. Suriye devriminin arkasında durdu. Ben bunu niye durmayayım? Irak'ta bakıyorum PKK'yı sıkıştıracak hamleler var. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'yla bir diyalog halinde. Gayet kendinden emin bir şekilde ilerliyor. Bu son savaşlarda da tamam İsrail bir şekilde zayıfladı. İran da bizim son tahlilde rakibimiz, komşumuz, destekliyoruz. Şey demiyoruz hani işgaline açık kapı bırakmıyoruz ama baktığımızda Türkiye'ye yönelik büyük faaliyetler ben görmüyorum. Demokratlar iktidarda olsaydı köpek balıkları şu an tablo daha da farklı olurdu. Bu açıdan değerlendiriyorum.
2: Şey de pek etkisi kalmadı herhalde. İrfan Bey daha iyi bilir. Eskiden hani derdik ya Rum lobisi, Ermeni lobisi evet. Falan.
0: Çok doğru.
2: Yani onlar da sanırım ya Yahudi lobisinin altında eridi gitti veya onlara tabi oldular veya Trump onları gerçekten kontrol edebiliyor.
0: Şimdi Cüneyt Hocam, Donald Trump şöyle bir siyaset izliyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de toprak altında yürüyen bir 5 milyar dolar var yıllık. Donald Trump şimdi bu lobi şirketlerinin hepsini bypass etti. İşte Jared Kushner, Steve Witkoff, oğlu Eric, Dan Jr. Bunlardan oluşan yaklaşık 10-15 kişilik bir ekip oluşturdu. Tamamıyla Donald Trump'a bağlı bunlar. Washington DC'de eğer Beyaz Saray'a ulaşmak istiyorsanız, Donald Trump üzerinde bir politika, bir siyaset yürütmek istiyorsanız bu 10-15 kişilik ekibin dışında hiçbir lobi şirketinin hiçbir etkinliği, hiçbir önemi yok. Çok doğru bir noktaya geldiniz. O açıdan Donald Trump bunları bypass etti. O anlamda Ermeni lobileri olsun ya da efendim Yunan lobileri olsun. Bunların hiç ben adlarını, etkinliklerini bile duymuyorum şu anda. Çünkü her gün sosyal medyayı iyi kötü takip ediyoruz.
1: Bu Ermeni diasporası da biraz abartıldı mı ya bugüne kadar böyle?
2: Yani ama Trump'ın baskıladığı, kontrol ettiği açık ya. Evet.
3: Ermenilerin bir Ermeni lobisinin bir kuvvetli teşkilatı var. Bunlar kısa süre önce yani geçen hafta Trump'a karşı bir açıklama yaptılar. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olumlu övücü sözlerinin arkasından Trump tarafını seçti. Bundan sonra Trump, tırnak içinde söylüyorum, Ermeni, Süryani işte vesaire sayıyorlar bazı halklar. Bunların Pontus bunların katili olanlarla yan yana durmayı seçiyor. Biz de pozisyonumuzu buna göre seçiyoruz. Bundan sonra biz de Trump'ı desteklemeyeceğiz diye bir açıklama yaptılar. Bu açıklamayı Ermeni lobisi yaptı. İrfan Bey de görmüştür zannediyorum. Yani online olarak da yaptılar. Hani şundan rahatsızlar. Amerikan başkanının Türkiye ile iyi ilişkiler kurması konusundan rahatsızlar. Sebebi şu. Bu lobiler evet belirli çıkar gruplarıdır. Amerikan devletini etkilemeye çalışıyor ama özellikle Ermeni lobisi dediğimiz lobi, Amerika'daki Ermeni lobisi, bunun yanına siz işte bu Pontusçuları, işte Süryani soykırımcılarını, Keldani bir şeycilerini falan hepsini ekleyin. Bunların tamamı temelde Türkiye'deki bölücü grupları, terör gruplarını desteklemek üzere kurulmuş. Asıl ajandaları bu olan ekipler. Yani bunların mesela Ermenistan'a bir faydası yok. Hatta aksine Ermenistan şu anda mesela Ermenistan kendine düzgün bir yol çizmeye çalışıyor. En önce bunlar karşı çıkıyor. Hatta Paşinyan'dan da nefret ediyorlar. Trump onu sevdiği için.
1: Yani Paşinyan da Türkiye diyerek seçildi bu arada.
3: Aynen öyle. Dolayısıyla yani o ekipler de hani o lobiler Amerika'daki güçleri nedir? Ben onu bilmiyorum. Tam olarak hani ona hakim değilim. Fakat Trump'tan pek haz etmiyorlar.
1: Pontus taraftarları haz etmiyor. Yahudiler, bu Yahudi lobisi daha doğrusu Siyonistler diyelim, haz etmiyor. Evet. Ermeni diasporası haz etmiyor. Herkes Trump ilişkisi üzerinden, Trump-Erdoğan ilişkisi üzerinden eleştiriyor. İçeride de görüyorum. CHP de mesela diyor ki Erdoğan'la en büyük problem Trump, işte onun dedikleri yapılıyor. Ya bunları yan yana getiriyorum ben. Şimdi garip bir tablo ortaya çıkıyor ama böyle de bir durum var. Açık konuşalım.
0: Şimdi Ermeni lobisinde çok ciddi bir çok ciddi bir yumuşama var bu Ermeni lobisinde. Bunun ana nedeni de

0: Trump çünkü Türkiye ile Ermenistan'ın yakınlaşmasını istiyor. İşte dolayısıyla bu trip, diğer adıyla Trump rotası, aslında burada Donald Trump oradaki tamamen birçok projeleri Türkiye üzerinden yürütmek istiyor. Ama taşnak sütuncular bundan son derece rahatsızlar tabii. O açıdan da şu anda Ermenistan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin ciddi bir seviyeye gelmesi de burada da tabii rahatsızlık yaratıyor. Ama senin söylediğin gibi Meli, Trump burada çok önemli bir etken. Sayın Cumhurbaşkanı'nın olan yakın ilişkileri son derece önemli bir etken.
1: Hrant'ın toprağı bol olsun. Hrant Dink'in. O diyordu işte diaspora zehirliyor diyordu getirip. Peşinyan da aynısını söylüyor. Evet. Türk-Ermeni ilişkilerini zehirliyor. Ermenistan'ın tek çıkışı Türkiye arkadaş. Evet. Ve bunu anlamış bir başbakanları, cumhurbaşkanları var.
2: Başbakanları var.
1: Evet. Paşinyan. Dolayısıyla ona saldırıyorlar. Onun üzerine gidiyorlar. Bence olumlu bir tablo var orada.
2: Paşinyan'ın siyasi ajandası bizim meslektaşımız ve ağabeyimiz olan Hrant Dink'in liberal bağımsızlıkçı tezleriyle çok örtüşüyor. Yani Ermenistan için önerdiği ve bölge Ermenileri için önerdiği tezlerle çok örtüşüyor. İlk defa Ermeni halkı da burada bir çıkış gördü ve Karabağ kliği denen, başını Koçaryan'ın çektiği klik ilk kez Ermenistan siyasetinin tasfiye oluyor. Neden? Çünkü arkasında Amerikan devletinin gücü yok.
3: Yok.
2: Fransa'nın gücü de yetmiyor. Rusya'yı zaten söylemiyorum. Rusya'dan da kurtulmayı başardılar. Zaten konu biraz Rusya'dan uzaklaşmalarıyla ilgili. Paşinyan'da, onu da söyleyelim yani.
1: Rusya'da Karabağ açmayacağım dedi dosyasını bir daha. Dediğin çok doğru ama şunun da farkındalar. Yani orada yaşanan o süreçte Türkiye'nin müdahalesi olmasa Putin, Rusya birebir girerdi işin içerisine. Tabii, bunu herkes biliyor. Bunu söylediğimizde çok hoşlarına gitmiyor kimilerin ama Karabağ zaferinde Türkiye'nin varlığı olmazsa olmazdır. Bunu ne kompleks yapacak bir durum var. Bunu dünyanın her yerinde herkes kabul ediyor, Ermeniler de dahil. Dolayısıyla kimsenin de kompleks yapacağı bir durum yok bence.
4: Çok doğru. Bu arada Ermenistan'ın kimliği de bu seçimler, 7 Haziran seçimleri net biçimde çıkardı. Kimliği transformasyona uğruyor. Kimliği değişiyor.
1: Değişiyor.
4: Mesela Ararat, Ağrıdağ sembolünü pasaportlardan çıkardılar. Tabii. Doğu Anadolu'da hak iddia ediyorlardı. Bu konuda Nikol Paşinyan bir kampanya yürüttü. Orası başka bir ülke dedi. Sonra Dağlık Karabağ yükünden sizi kurtardım dedi.
5: Tarihe çok bağlı kaldı.
4: Evet, soykırım diye bir şey yoktur dedi. Soykırımı aynen yani Türkiye'nin resmi görüşü paralelinde soykırımı Sovyetler Birliği döneminde bu Kafkas halkları arasında düşmanlık yaratmak için onlar körüklediler. Daha sonra diaspora ve yabancıların başka ajandaları olduğu için bu konu öne çıkarıldı dedi. Reel politiğe gelelim dedi. Tabii burada bir taraftan bu Karabağ kliği ile Sarkisyan Koçaryan grubuyla çatışıyor. Bir taraftan da kiliseyle çatışıyor orada. Gregorian Apostolik doğru. Kilise de eski Sovyet dönemindeki görüşlerini savunuyor. Yani dışarıdan baktığımızda ülkenin böyle kimliğini yeniden tanımlama sürecine girdiğini görüyoruz.
1: Ben şu açıdan da olumlu buluyorum. Şimdi bu Yahudi...
0: Melih bu arada son bir bilgi, 11 kişinin hayatını kaybettiği yönde bazı iddialar var.
1: Öyle mi? Düşen uçakta 11 kişi değil var.
0: Ama evet, 11 kişi diyelim.
1: Evet. Bu arada Ermenistan'ın şöyle bir özelliği de var. Bu Yahudi soykırımını yegane soykırımı olarak belirletmek istiyor İsrail. Dolayısıyla bu Ermenilerden de pek hoşnut değiller. Yani bu da benim gözümde.
2: Bu şimdi çok enteresan bir şey var.
1: Onu da söyleyeyim.
2: Şöyle Ermenist yani klasik Ermeni diasporası ve lobisi Yahudilerin sadece Siyonistlerin, Yahudilerin jenositle ilgili pozisyonundan hep rahatsız oldular. Türkiye'nin siyaseti de bugüne kadar şöyle kurulmuştu. Biz İsrail'le iyi geçinelim. İsrail'i hoş tutalım ki İsrail'de Ermeni soykırımı konusunda destek vermesin ve evet, böylelikle bir hat oluşturalım. Çünkü dünyadaki tek soykırım jenosittir diyelim ve buradan hani elimizi yıkayıp kolayca çıkalım. Fakat şimdi Ermenistan siyasetindeki değişim, Amerikan politikasındaki değişim rüzgarı tersine çevirdi. İnsanlar bugün jenositi tartışıyorlar.
1: Bence.
2: Yani tabii ki olmuştur bu jenosit. Yahudilerin bir soykırımı, bu inkar edilemez. Fakat onun boyutları, niteliği, kamuoyuna yansıtılması, oradan mesela Almanlara yönelik bir suçlu kişinin üretilmesi, orada kim ne kadar suç işledi, onun paylaştığı, mesela Hitler'in iktidara gelişinde Siyonist sermayenin rolü ilk kez bu kadar açık tartışılıyor. Buna benzer şeyler ilk kez gündeme geldi. Türkiye'de bir anlamda Türk dış siyaseti de kendini bağımsızlaştırdı. Çünkü uluslararası arenada hep senin dediğin çerçeve vardı Melih. Aman bu Yahudiler bizi desteklesin diye biz sürekli onların yanında pozisyon alıyorduk. Onlar da çünkü Ermeni

0: Benim bu iddialarına karşı duruyorlardı. Onların arasında böyle bir rekabet var. Bugün bu taşlar da tamamen bozuluyor. Yerinden oynuyor. Ermeni halkına baktığımızda bu küçük halk Fransa'nın, Amerika'nın ve Rusya'nın esiri olmuş haldeydi. Evet. Yani bunlar bu büyük güçlerin esiri. Yanlarındaki komşuları Türklerle kavga ettikleri müddetçe onlardan iltifat alıyorlar. Ama barıştıkları zaman da dayak yiyorlar. İlk kez bu Paşinyan sayesinde. Gerçi şimdi onun da seçimiyle ilgili çok patırtı var. Biliyorsunuz ne olacak? Gayrimeşru falan ilan ettiler. Ya, muhalefet biraz itiraz ediyor ama adam kazandı yani.
1: Kim var yerine, başka biri desinler budur diye tartışır. Hiç aday maday da
0: yok. O da yok. Altılı masa var orada. Evet. Orada da altılı masa karşı çıktı şu
1: an. Tek başına Paşinyan götürdü vallahi, gördüğümüz odur. Bu arada Hitler konusundaki tartışmalar da bu soykırım, Gazze soykırımı. Yani Gazze'de soykırım olduğunu kimse tartışmıyor değil mi? Bu konuda herkes hemfikir. Ama
2: bakalım.
1: 1940-45 kim oldu? Ben şundan diyorum üstad. Yani bugün bile neredeyse İsrail basınına baksanız ya da bu Siyonistlere baksanız, Almanya'da şurada burada sanki soykırımı yapan Gazze'liler gibi. Bunu diyorlar değil mi? Özgür evet. Özel bile, Türkiye ana muhalefet lideri bile çıkıp Hamas terör örgütüdür diyor ertesi gün. Yani bu atmosferde ki her şey gözlerimizin önünde yaşanıyor. Yıl 1940. Sizin az önce bahsettiğiniz gibi bütün küresel medya Amerika'da şurada burada Yahudilerin elinde, Siyonistlerin elinde. Attıkları yalanlar kim bilir ne boyuttaydı. Yani bugün gözlerimizin önünde Gazze halkına katil diyecek adamlar, diyen adamlar 1940'larda kim bilir ne yalanlar söylediler.
3: Çok.
1: Yani o hikayeler, ben o yüzden hep diyorum Bülent abi, ben Nazi dizisi izleyemiyorum artık. Palavra olduğunu artık anladık bu hikayenin. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın Yahudi kesmek üzerine çıkmadığını biliyoruz.
4: Tabii, onu da İsrail yaptı. Yani antisemitizmle soykırımı birleştirdi. İkisini farklı düşünemezsiniz dedi.
1: Değil mi?
4: Yani soykırıma karşı çıkana sen Siyonist karşısındasın diye bir yaftalama yaptı. Ama Türkiye işte dış politikasında bu noktayı çok iyi ayarladı.
1: Evet.
4: Yani soykırım başka bir şey. İnsanlığa karşı işlenmiş.
3: Ama şu anda zaten sosyal medya da ellerinde. Sosyal medyanın gelişmesinde istihbarat örgütlerinin varlığı hep var. Bunu dünya üzerinde bütün gençlerin beynini yıkamakta, dünyaya çeşitli açılardan. Hollywood'da geldiler. Şimdi Netflix'lerle falan aynı mekanizma devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Yani evet. O bakımdan baktığımız zaman Siyonizmin pazarlaması diye çok enteresan çalışmalar yapıldı. Onların bazılarını okudum ben. Bu pazarlamada yediğimiz meyveye, tohumlara kadar, Türkiye'de mesela çok tartışıldı bu. Yani Siyonizmin pazarlamasında tarımdan tut, siyasete, ekonomiden tut, teknolojiye kadar hep Siyonizmin pazarlaması var. Çeşitli mekanizmalarla.
1: Bu şey çok konuşuluyor. Tarım dedin de işte hibrit şey, İsrail domates tohumları falan. Geçen Tarım Bakanlığı açıklama yaptı. Bu bir mittir diyor. Yani bizim yerli tohumlarımız domateste falan her tarafta var.
0: Sevgili Melih, 10 yıldır bunu anlatıyoruz. Yeni değil. Yani
1: hep bu konuşuluyor ya, İsrail domatesi.
0: Ya 10 yıldır söylüyoruz. Evet, bir dönem İsrailli tohum üreticileri Türkiye'ye girdiler. İsrail kaynaklı hibrit tohumlar yaygınlaştı, tamam, ama şimdi birincisi hibrit tohum denen şey bir facia değil, kötü bir şey değil. Zaten böyle üretiliyor.
1: Sadece
0: İkincisi,
1: bir kere ürün veriyor.
0: İsrailli üreticilerin tohumdaki payı çok çok azalmış durumda. Yok neredeyse yani. Ve bizim ürünlerimizin büyük bölümü yerli tohumla üretiliyor. Yanlış biliniyor. Tabii şuna erişimle ilgili bir sorun vardı geçmişte. Ata tohumu dediğimiz yerli tohumun üretilmesi, çoğaltılması ve ticaretiyle ilgili tahditler konulmuştu. Sebebi de şu: devlet tohumu ıslah etme yetkisini kendinde bulduğu için, gördüğü için bireylerin kendi istedikleri gibi tohum takas etmesini, tohum satmasını engellemiş. O engel kalkalı da yıllar oldu. Bak, yıllar oldu, çok oldu. Artık Türkiye'de öyle bir tohum sorunu yok. Bir dönem gerçekten böyle bir tehdit vardı. Gerçekten vardı. Ama o dönem konuşuldu ama artık bu bitti. Yani Tarım Bakanlığı da maalesef her yıl aynı açıklamayı tekrar etmek zorunda kalıyor. Hani sorunlarımız var. Tarımda başka sorunlarımız var. Biz onu konuşalım. Mesela yeterince üretemiyoruz. Kırmızı ette sorun var. Beyaz ette işte malum son operasyonlar sorun var. Aynı şekilde topraklarımızın işlenmesinde sorun var. Biz bunları konuşalım. Asıl konular bunlar. Bunları konuşmuyoruz. Hala bir tohum yalanıyla uğraşıp duruyoruz.
1: Bir takım tipler çıkıyor. Biraz da onlar böyle satış matış yapıyorlar. Ata tohumu bilmem ne falan. İsrail şeyin tohumunu
0: ufak
1: da geçiriyor
0: rantta,
1: arada
0: evet,
1: falan ama. Bir daha soruşturmak lazım. Bu da o saman hikayesine dönmesin. Yani sürekli saman tekrar edile edile. Gerçek
3: ama şimdi bu
1: var.
3: Dünya tohum deposu Norveç'te, Kuzey Kutbu'na yakın bir yerde.
0: Evet, orijinal tohumları.
3: Gayet tabii, yani. Orijinal, bütün dünyanın orijinal tohumlarını toplamışlar. Bu tohum toplama mekanizmasında birçok küresel çetenin adamlarının varlığını kenara atmamak lazım.
1: Atmamak.
3: Buna

0: Bir örnek göstereyim. Kaliforniya'da şu anda mesela Türkiye ile bağlantılı Aydın inciri.
1: Evet.
0: Önce inciri götürmüşler. Fakat tutmamış incir orada. Sonra merak etmişler, gelmişler. Ajanları tarafından, bu bizzat devlet arşivlerinde olan bir şey. Ajanları inceleme yapmış. Ya demişler aynı iklime sahip Aydın inciri neden tutmuyor Amerika'da? Evet. Sonra öğrenmişler ki incirden incire geçen orada bir böcek var. O böceği bulmuşlar. O böceği Türkiye'den almışlar. Evet. Götürmüşler. Ve şu anda Aydın inciri dünyada en çok Kaliforniya'da üretiliyor.
2: Ne güzel. Keşke Aydın'da da üretilse.
0: Evet.
2: Şimdi bu komplo teorisi deyip geçiştirmeyi sevmiyorum. Ben de yani her şeyin arkasında bir şeyler olduğunu görüyoruz ama gerçek sorunlarımızın üstünü örtecek seviyeye de gelmesin. Türkiye'de tarım probleminin bir ayağı üretimse bir ayağı da haller, pazarlar. Korkunçlar hocam. Yani burada popülizm yapmanın alemi yok. Pazarcı esnafı şu bu falan. Geçtiğimiz günlerde Çengelköy pazarının içinden geçtim. Ne pazara gidilir ne bir şey, ben size söyleyeyim yani. Bu üç harfler marketler deyip konuşuyoruz da şimdi bana kızacak pazarcı esnafı. Yani bir şey alıyorsunuz kilolarca satmaya çalışıyorlar. Kötü ürün veriyorlar. Pahalı satıyorlar. Marketlerden tek tek ürün alabiliyorsunuz. Pazara gittiğiniz zaman kazıklanmadan ve çürük çarık bir şey alıp çıkmadan mümkün değil. Fiyatlar neye göre belirleniyor bilmiyorum. Bunu da söyleyeyim. Şimdi kızması istiyorsa da kızsın pazarcı esnaf. Umurumuzda değil ama komplo teorileri söylendiği zaman da bunların üstü örtülüyor. Bizim çözebileceğimiz sorunlara bakmamız gerekiyor bence. Yok isterilen tohum mohum, onun dışında piyasada korkunç bir kontrolsüzlük var. Çok bence doğru. Bunların üzerinde duralım.
3: Çözülebilir sorunlara odaklanırsak gerçekten mesafe kat ederiz. Mesela koz yatağındaki hal neden 30 yıldır kalkacak ve kalkamıyor? Neden? Bunu ben merak ediyorum. Koz yatağında bir hal var. Yani şehrin göbeğinde.
2: Geçen önüne yanlışlıkla bir araba park ettim.
3: İşte başına gelenleri görmüşsün.
2: Yani ben doğru yere park ettim. Park edilmesi gereken yeri yanımıza tırnak. Ama orası, niye kalkmaz orası?
3: Neden kalkmıyor orası? Yani bu çok basit söyleyeyim. Bir hal mafyası var Türkiye'de. Bak tekrar ediyorum arkadaşlar. Hal mafyası. Bir mafya var Türkiye'de. Ve bu mafyaya kimsenin gücü yetmiyor. Nedense yetmiyor.
4: Aynısı şeyde de var. Takside de var.
3: Şimdi bu dolayısıyla.
4: Fiyatları da onlar belirliyor.
1: Her yerde var.
3: Şimdi yani mafya varsa, yani siz yerinden dahi edemediğiniz bir mafya varsa fiyatı da o belirler. Bütün ticari ahlakı da o belirler. Pazardaki kültürü de o belirler. Raftaki kültürü de o belirler. Bize de sadece seyretmek düşer. Ama çözülebilir şeyler bunlar. Doğru. Bunlara odaklanalım.
2: Bülent abi açtı, kusura bakma. Bu arada bugün Rusya'da da...
3: Yani o da önemli ama asıl hikaye bu yani. Hikaye bu yani. Yoksa Norveç hikayesi doğru. Bülent abinin anlattığı
2: doğru,
3: çok
2: tabii.
3: O isabetli doğru bir şey yani. Yapılıyor bunlar yani.
2: Bu arada Rusya'nın Sibirya bölgesinde Irkutsk'ta bugün bir uçak daha düşmüş. Bombardıman uçağı. O da kaza kurum uygulamış.
3: Evet, Sibirya'da da bir uçak düştü.
2: Yine gün içerisinde.
3: Bu arada bu uçaktan hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Görüntüde görüyoruz. Bakın orada
2: bir enteresan. Bir parça yani. Olur, bir şey olur. Bir bomba patlamış gibi.
3: Şimdi Hüseyin Hoca olsaydı, Hüseyin Bey.
4: Bu herhalde yere sürterek
3: mi?
4: Evet.
5: Yani olağan hayatın akışı içerisinde mantıklı gözüküyor mu bilmiyorum. Teknik tarafını belki asker yani olmanız hasebiyle siz daha iyi bilebilirsiniz. Hocam.
2: Yine İrfan hocam geriye bir şey kalır mı alır değil mi yani böyle?
5: Kalır, bence kalması lazım.
2: İllaki bir şey kalıyor ama İrfan'ın gösterdiği o görüntülerde.
3: Bu çok uzun menzilli bir uçak. 14 bin kilometre uçabiliyormuş.
2: B-52'ler.
3: Yakıt ikmali yapmadan B-52. Acaba diyorum hani bu yakıt doluydu falan çarpınca infilak etti.
4: Şeyi tam göremedik yani pistin ne tarafında. Bir de yanan kısım, kalan çok küçük bir enkaz var, o da baş kısmında. Herhalde böyle sürterek parçalanarak en son noktada kalmış. Yani tam buradan anlaşılmıyor.
5: Ya bütün metaller erir mi o yüksek sıcaklıkta? Bilmiyoruz işte bu tarafını.
2: Yine de geçen işte çok programda denk geliyor, düşen uçaklar falan mutlaka parçaları bir yerde çıkıyor. Yani gökyüzünden düşenler ama bilemiyoruz tabii ki şu an bunların hepsi. Fikir yürütüyoruz sadece. Ama bence bu konuda tartışılmaya, yani bundan sonra ne olursa ABD'de bu süreç içerisinde, bu barış döneminde
4: soru işareti.
2: Soru işareti. Hepimiz soracağız. İsrail her türlü sabotajı açık, bilmiyoruz verdiği mesajlarında ne olduğunu.
0: Şimdi programa başlarken Cüneyt Komutanım çok ilginç bir şey söyledi. Netanyahu bitiyor diye.
2: Evet.
0: Şimdi bu yapılan anlaşma mutabakatın da riski orada. Netanyahu seçimleri Haziran'a çekmeye çalışıyor dediler. Daha öne çekmeye.
2: Öne çekeyim diyor.
0: Şimdi bu olaydan sonra

0: onun üzerine monte ediyordu seçim sistemine. Yani Netanyahu'nun seçimiyle ilgili bu gelişmeleri de değerlendirmekte yarar var. Bu adam devam ettirirlerse, Katz-Paz bunu söylüyor. Çıkmayacağız diyor, terk etmeyeceğiz diyor savunma bakanı. Oradaki sağcı bakanlar çok kritik konuşmalar yapıyor. Bu diyor geçicidir diyor. Biz devam edelim. Trump'tan sonra da devam edelim diye konuşan İsrail'de bugün yapılan röportajlarda.
1: Tabii tabii çok sert açıklamalar
0: çok
1: var.
0: Çok sert açıklama. Vatandaşlarında da çok ters açıklamalar var. Yani sadece o aşırı sağcı bakanlar değil. İçeride de anket yapılmış. Anketlerde de konuşanlar var. Bunların bir kısmını ben bugün BBC'de okudum. İnanılmaz bir İngiltere. İlginç şeyler yazmış bu konuda. Yani dikkatli bakıldığı takdirde İngiltere'de bu işin belirsizlik diyor. Yer yer Trump'ın aleyhinde mekanizma varmış gibi çok olumlu değerlendirmiyor bu gelişmeleri de İngiltere. O bakımdan İngiltere'yi de hep söylüyoruz. Yabana atmamak lazım. Tabii. Dikkatle bakmak lazım. O bölgelerin ciğerinde İngilizler var. O bölgeye İngilizler yeni dünya düzenine imparatorluk kodlarıyla gelmeye çalışıyor. Bakınız Türkiye'ye çok büyük ilgi gösteriyorlar. Neden? Çünkü Türkiye'nin küresel gücü, aktörlüğü, bölgesel şemalarda geldiği yer o kadar ilgili ki. Ya bunu ben hep örnek vermişimdir. Ankara'da tanıyorum. İngiltere'nin Ankara'daki büyükelçisi Richard Moore. İngiltere Brexit'te çıktı. 6 ay sonra Ankara'daki büyükelçisini MI6'in başına getirdi. Yani bu kadar bölgeyle ilgili olduklarını tahmin etmek lazım. BBC'ye dikkatli bakılırsa
1: Richard Moore geçen gitti.
0: Bunu nereye bağlayacağım? Tabii bunu nereye bağlayacağım? 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO toplantısında Trump gelmeyebilirdi Tayyip Bey olmasaydı. Ve çok kritik olacağı da söyleniyor ki bunu da hep açıkladılar. Ankara toplantılarında bir önemli konu da gündeme gelebilir diyorlar.
2: Evet.
0: Türkiye o kadar önemli yerdi ki biraz önce bahsetmiştim. Tekrar söylüyorum. Grönland olayı evet. Önümüzdeki 3 ayın çok önemli konusu haline gelebilir.
1: Başak
0: Ankara'da konuşulabilir diyorlar. Grönland.
1: Şu an seyircilerimiz de ekranda izliyorlar. Hem Rus bombardıman uçağının düşüş anı var hem ABD düşen uçağın bulunduğu.
3: Bunlar büyük parçalar.
1: Şu yan tarafta değil mi? Biraz evet. Bir parçalar ama. Şimdi
3: şey izleyicilerimiz yazıyor.
1: Ne diyorlar?
3: Şöyle bu uçak kalkıştan hemen sonra düşüyor. Kalkıştan sonra düşüyor evet. 6 tane motoru olan bir uçak 36 bin litre yakıt taşıyormuş.
4: Yani acaba sabotaj mı değil mi?
3: 36 bin litre.
1: Tabii hocam yani çok pahalı.
3: 36 ton yakıt taşıyor. Dolayısıyla hani cehennemi bir yangın çıkması normal. Kalkış yani inerken düşmüyor uçak. Deposu dolu vaziyette kalkarken düşüyor.
1: Baksana,
5: o zaman
1: var.
5: Demek ki uzun mesafeli bir seyir izleyecek.
3: Uzun mesafeli bir yere gidecekti demek evet. Ki evet.
4: Ya da belki kalkarken full dolu kalkıyorlar yani.
0: Daha önce yaptı böyle İngiltere'ye geldi. İngiltere'den kalktı. Bombalı bir B-52'lerle yaptılar bundan önce. Evet. Ağır bombardımanı 2 ay önce bunlarla yaptılar.
6: Bu yüzden Rusya Savunma Bakanlığı'nın da bir açıklaması var.
1: Ne diyorlar?
6: Uçağın iniş için alçaldığı sırada düştüğünü ve içinde mühimmat bulunmadığını açıklıyorlar. Uçağın daha önce Ukrayna'nın hedef aldığı kritik bir hava üstünde konuşlu olması dikkat çekiyor diye gibi de haberler var.
1: Evet, Irkutsk bayağı kırsalında, doğusunda değil mi? Yanılmıyorum evet, Rusya'nın. Evet. Bakın düşüş anında
0: tam şüpheler şu anda artıyor gittikçe.
1: Ama Cüneyt Hoca'nın altını çizdiği bu ABD'deki üst, yani hem terör tırnak içinde ABD'nin
5: yani orada
1: İsrail
5: silahlı kuvvetleriyle müşterek simülasyonları var. Eğitimleri var orada. Özellikle terörle mücadele adı altında müşterek eğitim yapıyorlar.
1: Her türlü ihtimal bu süreç içerisinde yıldırım düşse Trump için de geçerli bence yani. Bu İsrail'den şimdi gelen açıklamalar az uz açıklamalar değil.
6: Bir de şey Amerika'daki tabii Netanyahu yanlısı sosyal medya grupları Donald Trump'ı İsrail'e ihanetle suçluyorlar.
5: Mesela içeride kim olduğunu bilmiyoruz. Üst komutanı mı?
6: İran'ın yardımcısı mı?
1: Uçağın içinde kimler
5: tabii,
1: olduğunu
5: değil mi? Mürettebatı bilmiyoruz veya kimler
1: doğru,
5: gidiyordu.
1: O belli oldukça dediğiniz gibi daha her şey netleşecek. 11 kişi var dedi İrfan. Üst düz rütbeli birileri.
6: Evet yerel medyaya göre.
0: Biraz farklı gibi gördü ama bu bugün ben şey dikkatle izledim sonra sordum. Güreş vardı Hollywood şeyde Beyaz

0: sarayda.
1: Evet.
0: Trump uyuyor. Fakat Trump uyumanın ötesinde çok yorgun ve çok yani hasta. Bir doktor arkadaşım aradım. O da seyretmiş. Dikkat etmek lazım. Sağlığınla ilgili bir problem olabilir. Onu düzenleyenin koluna girerek yürümüş. Yani bu yakınlık değil diyor. Böyle bir değerlendirme de var. Trump'ın da sağlığıyla ilgili bir tartışma başlamış ve devam ediyor dediler. Buraya gelirken onu konuşuyordum.
2: Siyanür veri olabilirler.
3: Evet, doğru. Sağlıkla ilgili çok ciddi tartışmalar var şu anda. Bazı yerlerde, New York'ta en son toplantılarda uyuduğu görüntüleri özellikle yayıldı. Tabii çok hızlı bir şekilde. Ama Donald Trump tabii geçtiğimiz haftalar içerisinde Maryland eyaletinde bulunan, daha önce de oraya gidiyor. Askeri bir hastane var. Oraya gitti. Oradan aldığı raporlara bakıldığında, en azından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda herhangi bir sorunun olmadığı belirtiliyor. Tabii Donald Trump sürekli olarak bildiğiniz gibi şayet Florida'ya giderse her hafta sonu golf oynuyor. Burada kalırsa yine Maryland içerisinde, pardon, Virginia içerisinde kendisine ait bir golf kulübü var. Oraya gidiyor her hafta sonu. Yani şunu göstermeye çalışıyor sürekli. Gördüğünüz gibi ben 80 yaşındayım ama sürekli golf oynuyorum.
1: İrfancığım,
3: sürekli de sağlığıma dikkat ediyorum.
1: Trump 80 yaşında, ben 45 yaşındayım. Neredeyse benim iki katım yaşında. Ben de gün içinde uyuyorum. Bir yerde ben geldiğim zaman. Yani anlatabiliyor muyum? Adam gayet de dinç duruyor. Ve çok kötü besleniyor. Düğme yapmış Beyaz Saray'da, basıyor. O kötü siyah içecekten geliyor gaflar. Hamburger geliyor, çikolatalar, donatlar, monatlar. Adam fena da besleniyor. Bence sağlığında da bir şey yok yani. O yaşta, dediğim gibi, ben şu yaşımda bıraksalar oturacağım. O kadar enerjim olur mu bilmiyorum. 40 tane toplantı. Bu arada Gafar, geçen sen de paylaşmıştın. Şu sizin orada biraz daha uzakta Maltepe tarafında bir kaza.
4: Evet, evet, Anadolu yakasında
1: sahil yolunda. Son kaç dakika, birkaç dakika şu konuyu konuşmak istiyorum
4: sahil
1: ben.
4: Sahil yolunda yani korkunç bir kaza yaşandı.
1: En az diğer konular kadar önemli. Var mı Kerem, görüntü vardı bir.
4: Korkunç bir kaza
1: var ya,
4: yaşandı sahil yolunda.
1: Artık bu kaza değil, şu açıdan değil. Yani hayatlar kayıyor ya, o kadar korkunç bir ortam ki. Bakın, kırmızı ışıkta bir daha izleyelim, böyle görelim. Gafar, sen de gelirsen.
4: Evet.
1: İrfan'a da veda edelim. İrfan'cığım çok teşekkür ederim. Programın sonuna geldik.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Kolay gelsin. Çarşamba görüşmek üzere.
4: Burası İstanbul Bostancı'dan Pendik'e kadar uzanan sahil yolu. Sahil yolu. Sahil yolunun Maltepe bölgesinde bir ışıklar var. Işıktan yani gidiş geliş yol. Pendik istikametindeki otomobil kendisine yeşil yandığı için yolun diğer tarafına geçecek. Fakat yolu Bostancı istikametine yolda devam eden araç hem kırmızı ışık ihlali yapıyor, evet, hem ışık ihlali yapıyor, hem de korkunç bir süratle ilerliyor.
1: Samet, şu kazanın başına bir gelelim.
4: Kazada
1: bakın,
4: işte burası.
1: Bir, o, yani alev tutuyor musun sen? Hayır, bu adam...
5: Bir kez o yolda o kadar sürat yapılmaz. Onu ben de Maltepe'de oturuyorum.
4: Evet, yani hocamın da mahallesi.
5: Orada
4: evet,
5: limit yani 70 kilometre, bazı yerlerde 50 kilometre.
4: Doğru.
5: O sürat yapılmaz.
1: Kaçta yani, geliyor bu? Siz de araç, motor kullanıyor.
5: Yani en az 120 yüzün üstünde yani.
4: Yüzün üstünde.
1: Bu, yüzün bakın üstünde. Bakın şuna bakar mısınız? Uçuyor buradan, kırmızı yeşil patlıyor ve de.
4: Evet.
1: Ya bunun içindeki... Şimdi tabii sinirle her şey söylenebiliyor falan filan da.
4: Bu şimdi burada birinin bir defa, bu bir kaza değil miydi?
1: Değil.
4: Bu bir cinayet. Bu bir kaza değil. İnsanlar hasbel kadar ölmediyse cinayete teşebbüs. Zaten sorunumuz da şu. Biz hala bu olayları kaza gibi değerlendiriyoruz.
1: Kaza mı?
4: Yasal sistem, buna kaza diyemeyiz. Burada hem kırmızı ışık ihlali var, hem de aşırı hız var. Ve belki de alkol var. Bunu bilmiyoruz. Ve belki
5: muhtemelen
4: de alkol var.
5: Muhtemelen. Da olabilir.
4: Ya da madde kullanımı da olabilir. Böyle bir şey var. Yani üst üste katmerli bir suç işleniyor burada. Biz buna 160 bin lira ceza kesip işte
1: trafikten men
4: belki de böyle bir ertelemeli ceza, basit bir cezayla bu insanları aramıza kabul ediyoruz.
1: Burası bakın sahil yolu. Burada çoluk çocuk, insanlar, yaşlılar, şunlar bunlar geziyor. O hızla gelen, bu mahkemede de öyle savunacak ve unutacağız bu olayı da, ben size söyleyeyim. Yani gene geçecek falan, ha laylığı bilmem ne. Bu cinayette teşebbüs çok açık bir şekilde. Bu yolda bu kadar süratli gidemezsiniz. Yani evet, bu dediğin gibi bu kaza olayı değil. Burada sen göze almışsın. Bu kadar süratle gidersem burada birileri çıkabilir. Ben onları öldürmeye göze aldım diyorsunuz. Evet. Ve gidiyorsunuz bu hale.
4: Bu bir cinayet.
1: Ama
4: bu bir cinayet. Çok
1: ne
4: açık
1: bileyim
4: ya,
1: yani.
4: Çok açık.
1: Bunlarla uğraşmıyoruz, sana söyleyeyim. Arabalardaki ses sistemi bilmem ne. Şu,
4: evet,
1: bu değil sistem. Siz bunlara niye bu sahil, evet, yolunda? Evet. Her gün çocuklar ölüyor. Geçtiğimiz bir hemşire hanım öldü bu yolda. Genç bir kız öldü.
4: Evet,
1: sana
4: genç,
1: artık
4: genç bir kızımızı
1: çıkmaya kaybettik. Korkuyorlar bu yol üzerine. Bir de buradan trafiği uyaralım.

0: Bakın, hemen çok... geleceğim hocam. Sabah saatlerinde eve dönüyorlar. Şimdi alkol çevirmeleri oluyor ya. Gece 2-3 falan. Onu geçirip sabah saat. Mesela pazar sabahları. Ben işte yaylaya maylaya dağa giderken o saatte görüyorum. O saatte polis olmadığını düşünerek sabah 5-6 saatlerinde doğru, daha da çok doğru, fazla dönenler var. Hı-hı. Ya hakikaten biraz bunlarla uğraşılmasını istiyoruz. Yani kurallara uyan, yolda giden adamı durdurmak için bir kural ihlali olması gerekiyor. Sizin o adamı durdurma şeyiniz de yok aslında ama siz kuralları ihlal edenler üzerine bir şeyler geliştirseniz bence çözümün üzerine olacak.
1: Rusya'da sabahları yapılıyor alkol kontrolü.
0: Akıl etmişler.
1: Sabahları da yapılıyor. Çünkü söylediğin sebeple yani sabahlara kadar zom olup yollara çıkan tipler var. İkincisi, buradaki bu suçlardaki caydırıcılığın az olduğunu görüyoruz. Gerçekten problem otomobilin içindeki basit bir ses düzeni mi? Problem otomobilin içine koyduğunuz bir multimedya mı? Multimedya. Yani bunun hani cihazın kendisinden bir suç oluşmuyor. Yani maalesef böyle bir yasa çıktı. Yani bu çok tekrar düşünülmesi gereken bir şey. Asıl problem burada gözümüzün önünde duruyor. Bu yani özellikle sahil yolu, yani şöyle söyleyeyim size bakın. Hocam da orada hatta yürüyüş yaparken falan karşılaşıyoruz bazen İrfan hocamla sahil yolunda. Sahil yolu tamamen meskun bir alandır. İnsanların büyük oranda yayaların bulunduğu bir oturma alanı, aile mekanıdır. Böyle bir yerdir ve burada bir sandalye koyun kenara, izleyin, 15 dakika içinde 10-15 tane suça zaten şahit oluyorsunuz, trafik suçu.
0: Kadınları taciz, bakın bunları konuşmuyoruz çok fazla. Yoldan geçen kadınlara taciz, oradaki insanları rahatsız ediyor. Yani
1: huzuru bozma, her şey var.
0: Olmuş.
1: Her
0: ben
1: şey
0: size söyleyeyim sokakta, şey özür dilerim Nevit hocam.
2: Ben şeye dikkat çekecektim ya, arada bakın 150 metre kadar bir mesafe var, hatta 100 metre. Ne kaçınma manevrası yapıyor ne de frene basıyor.
0: Direkt gidiyor değil mi? Evet, duvara karşı evet, gibi.
1: Hocam büyük ihtimalle ya bir madde etkisinde ya da işte alkol vesaire etkisinde ya da bakmıyor yani. Bakmıyor
0: ya da hocam böyleler, ben size söyleyeyim. Alkol içtiğinde içinizden bir canavar çıkmıyor neyseniz. Onun bir üst şeyi çıkıyor. Bunun evet, da altını
1: gerçek
0: çiziyor.
1: Gerçek kişiliğiniz çıktı.
0: Tabii ki.
1: Gerçek kişiliğiniz.
0: Gerçek kişiliğiniz. Dolayısıyla evet, bunun ayık olması falan filan da değiştirmiyor. Bu hızla gitmeye... Yani normal bir insan bu hızla gitmeyince alkolünce gidiyor mu? Böyle bir şey yok. İçindeki çıkıyor senin. Dolayısıyla bilemiyorum, orada birilerinin hayatını kaydırdılar. Ne durumdalar şu an, hastanede zavallı aile, ama diyeceğim ki bunun takipçisi olacağız. Senelerdir takipçisi oluyoruz. Ne oluyor? Bunu maalesef, hatırlatıyoruz.
1: Maalesef,
0: ama...
1: maalesef. Bu katiller siyah takım elbise giyiyorlar, kravat takıyorlar. Hakim karşısına çıkıp böyle el pençe divan, süt dökmüş kedi gibi duruyorlar. Bazıları da araya bir adam koyuyor, bir yolunu buluyor. Nasıl oluyor bilmiyoruz. Bir bakıyoruz ki o bu suçu işleyen adamlar hiçbir ceza almadan elini kolunu sallayıp çıkmışlar. Vallahi hatta eski mahalle bazıları kahraman ilan edilmişler.
0: Kahraman. Edilmişler. Örnek olsun diye söylemiyorum. Eski mahallemi hatırlıyorum. Biz sokaklarımızdan, yollarımızdan böyle hızlı çoluğumuzun çocuğumuzun arasından geçenlere izin vermiyorduk.
1: Evet.
0: Daha ne diyebilirim ki, yani biz mahallemizden geçirmiyorduk böyle insanları. Ya da bunlara başka yolu yok. Çünkü polis de gelse artık iş eli ayağa düşmüş. Polisimiz çok iyi niyetli, tartışıyor, onları ikna etmeye çalışıyor. Bazen kötü durumlara düşüyor, size bunu da açıkça söyleyeyim yani. Siz bu serserilerle neyi tartışıp konuşuyorsunuz? Normal kurala uyan insanlara nasıl davrandığınıza bakın. Bir de bu serserilerle görüyorum bazen şurada burada sosyal medyada falan. Neyse yani
1: bunlarla pazarlık yapan polis olmaz.
0: Olmaz, pazarlık olmaz da yapılmaz. Olmaz. Anlıyorum, iyi niyetli polis olmaz de diyor ki bunların yazık, bu cezayı nasıl öder bilmem ne, ama bakın bir hayatlar kaydı orada, zavallı, kim bilir. Hiç bilmiyoruz orada. Geçtik gittik. 4 kişi galiba yaralı.
1: 4 kişi. Bir, yani şöyle çarpan araçta kaç kişi var bilmiyoruz ama yani sonuçta bir, en azından bir kişi çarpan araçta, 2 ya da 3 kişi de diğer araçta ağır vaziyetteler. Zaten hayatta kalmaları bile bir mucize. Görüntüyü görüyorsun.
0: Kafar kalsalar görüntü da yazık. Nasıl kalacaklar? Evet. Ne arızalarla? Evet. Sayın Cumhurbaşkanı bir şeylere doğrudan müdahil olmayınca ne yazık ki ülkede bir şey çözülmüyor. Net söyleyeyim size. Cumhurbaşkanı el atarsa o alan oluşturuluyor. Bence çok da büyük bir program inşallah. Yani problem ulaşıyordur kendilerine de. Yani bir alanı işaret ettiğinde Cumhurbaşkanı burayı çözün dediğinde çözülüyor. Öbür türlü çabalar var ama seferberlik halinde işe girilmiyor. Bu problemler çözülsün istiyoruz. Evet. Geçmiş olsun. İnşallah da durumları yolu. Ama dediğimiz gibi o kazalardan kurtulmak ayrı dert Bülent abi. Hayatını ondan sonra o sorunlarla devam etmek ayrı dert. Herkese şifa diliyoruz. Çarşamba aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: 5 yıllarında olduğu gibi Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirecek. İki bakan ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliği imkanlarını da ele alacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı da kritik ziyaret öncesi Başkan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki düzenli temasların iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynadığını açıkladı. Açıklamada Putin ve Başkan Erdoğan'ın geçen yıl iki kez bir araya geldiğine, 2025-2026'da 8 kez telefonla görüştüğüne dikkat çekildi. Öte yandan Bakan Fidan, Rusya'ya son ikili ziyaretini 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirmişti. Fidan'la Lavrov arasındaki son görüşme ise 18 Nisan 2026 tarihinde 5. Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilmişti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Rusya-Ukrayna cephesinde gerginlik yeniden tırmandı. Gece boyu süren yoğun saldırılarda başkent Kiev ve Harkov hedef alındı. Sivillerin yaşamını yitirdiği saldırılar şehrin birçok noktasında yıkıma ve elektrik kesintilerine neden oldu. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'ya insansız hava araçları ve füzelerle geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Başkent Kiev'e yapılan saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken en az 23 kişi de yaralandı. Saldırıların etkisi sadece can kaybıyla sınırlı kalmadı. Kentin kuzey kesiminde 140 binden fazla abone elektriksiz kaldı. Çok sayıda bina, eğitim kurumu ve altyapı noktası zarar gördü. Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov'da ise saldırıların bilançosu daha ağır oldu. Kiev'de kültürel miras da hedef alındı. UNESCO koruması altındaki Kiev Peçersk Manastırı'nda saldırılar nedeniyle yangın çıktığı, tarihi yapıların zarar gördüğü bildirildi.
2: 15 Haziran 2026'da Kiev Peçersk Lavrası özellikle de üst kısmı bir trajediyle sarsıldı. Rus füzesi Ortodoks dünyasının mücevheri olan Uspenski Katedrali'ni vurdu. Bu nedenle Kiev Peçersk Lavrası'nın gelecekteki kaderini önemseyen tüm küresel topluluğa sesleniyorum. Lütfen gerekli önlemleri alın ve Ortodoks dünyamızın bu temel taşı da dahil olmak üzere kutsal yerleri yok eden Rus saldırganını durdurmaya yardımcı olun. Dualarınızı rica ediyorum.
0: Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko saldırının kentin neredeyse tüm semtlerini etkilediğini, çok sayıda noktada yangın çıktığını ve acil müdahale ekiplerinin onlarca bölgede çalışma yürüttüğünü açıkladı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: ...2028 seçimleri için tarih verdi. Olası seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılabileceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim tartışmaları ve Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Uçum, mevcut sistemde hukuki olarak erken seçim kavramının bulunmadığını, bunun yerine seçimlerin yenilenmesi mekanizmasının yer aldığını belirtti. Seçimlerin yenilenmesi kararının hem Cumhurbaşkanı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınabileceğini, ancak bunun istisnai koşullarda mümkün olduğunu söyledi. 2019 ve 2024 yerel seçimlerinin ardından da benzer tartışmaların gündeme geldiğini hatırlatan Uçum, bugünkü şartlarda da erken seçim beklentisinin gerçekçi olmadığını kaydetti. Uçum, muhalefet yine bir erken seçim tartışması açmaya çalışıyor. 2028'e kadar olağanüstü şartlar ve istisnai durumlar oluşmadığı sürece erken seçim tartışması somut bir gündem olamaz değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Uçum, Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusuyla ilgili de konuştu. Yeni anayasa ve anayasa değişikliğine ihtiyaç olmadığını söyledi. Mevcut anayasanın Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasına imkan verdiğini belirten Uçum, meclisin seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde Erdoğan'ın istisnai adaylık hakkından yararlanarak son kez aday olabileceğini ifade etti. Uçum, olası seçim tarihine ilişkinde değerlendirme yaptı. Önümüzdeki genel seçimlerin 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılmasının uygun bir seçenek olabileceğini belirtti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: ABD ile İran arasında mutabakata varıldı, ancak bu mutabakat İsrail'de deprem etkisi oluşturdu. Anlaşmada Lübnan dahil çatışmaların sona erdirilmesi öngörülüyor.
3: Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum, biliyorsunuz.
0: İlk tepki İsrail savunma.

0: Bakanı Katz'tan geldi. ABD Başkanı Trump'a meydan okudu. Tüm baskılara rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekinmeyeceğini söyledi. Katz, İran'ın Lübnan üzerinden saldırması durumunda yanıt vereceklerini de vurguladı. Katz sadece Lübnan değil, Suriye ve Gazze'de oluşturulan güvenlik bölgelerinden de geri adım atmayacaklarını belirtti. Kabinenin aşırı sağcı isimlerinden Ben-Gvir ise ABD'nin kararlarının tanınmaması için çağrıda bulundu. Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ne tabi değildir ve biz bağımsız ve egemen bir ülkeyiz diye yazdı. Maliye Bakanı Smotrich ise anlaşmanın hem İsrail hem de dünya için kötü olduğunu iddia etti. Yaklaşan seçimler öncesinde İsrail muhalefetinin hedefinde ise Başbakan Netanyahu var. Ana muhalefet partisi lideri Lapid 13 maddelik bir liste hazırladı. Listede Netanyahu'nun Türk dış politikasının Washington'daki etkisini anlayamadığını iddia etti.
1: Pozisyonum Netanyahu'dan daha şahin. İran şu an anlamalı ki İsrail'e yönelik her türlü saldırı daha sert karşılık bulacaktır.
0: İsrail Kanal 13 televizyonuna konuşan üst düzey bir yetkili de Netanyahu'dan Genelkurmay Başkanı'na kadar tüm isimlerin anlaşmadan rahatsız olduğunu iddia etti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Bazı tutkular vardır, engeller onları durduramaz. Gaziantep'te yaşayan Türkçe öğretmeni Cüneyt Kökalan'ın hikayesi de bunun en güzel örneklerinden biri. Kökalan doğuştan %85 görme kaybına rağmen bisiklet tutkusundan hiç vazgeçmedi. Yapamayacağını söyleyenlere de aldırış etmedi. Daha çocukken başladı pedal çevirmeye. Kökalan görme kaybı %95'e yükselince bir süre bisiklet sürmeye ara vermek zorunda kaldı.
3: Bisiklete ara verdiğim zamanlar benim için çok yani üzüntülü zamanlardı. Çünkü görme engelinin artmasından dolayı bisikleti sürememek gerçekten benim için de çok büyük bir bisiklete karşı büyük bir hasret doğuruyordu.
0: Meslek hayatına başladıktan sonra ise başka bir kapı açıldı onun için. Kökalan şimdi çocukluk hayalini tandem bisikletle gerçekleştiriyor.
4: A Haber Radyo.
5: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayız. Yeni haftaya yine İran ve Amerika gündemiyle başladık. Aslında bir kez daha barış gündemi söz konusu ama bu kez farklı bir tablo var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran neredeyse barış için savaşır hale geldi İsrail'in karşısında. Çünkü geride bıraktığımız gün iki taraftan gelen olumlu açıklamalara rağmen, barışa yönelik verilen o sıcak mesajlara rağmen İsrail tarafından çok sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hatta İsrail de neredeyse Amerika'ya karşı artık bağımsızlığımızı ilan etmeliyiz benzeri açıklamalar yapılmaya başlandı. Birazdan detaylarını paylaşacağız. Çok kıymetli konuklarımız da bugün bizlerle birlikte. Hemen kendilerine de hoş geldiniz demek istiyorum ben. Gazeteci Merve Şebnem Oruç bizlerle, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkür ediyorum. Emekli Kurmay Albay Doktor Çağlar Özel, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ediyorum ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Tolga Sakman, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
5: Şimdi birazdan kıymetli değerlendirmelerinizi alacağım sahada yaşanan gelişmelerle birlikte. Son 24 saat oldukça hareketli geçti. Zira dedik ya, karşılıklı olarak açıklamalar var yapılan. Her üç cepheden birden, İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından. Şimdi 107 günlük bir savaş sürecinden bahsediyoruz. Bunun her ne kadar 40 günü sadece aralıksız bir savaş gibi görülse de ateşkes sürecinde dahi karşılıklı saldırılar devam etti. Hürmüz'deki o atılan adımları hepimiz yakından takip ettik ama sonuçta bir anlaşmadan bahsediliyor elektronik ortamda da olsa. Şimdi Pezeşkian, İran Cumhurbaşkanı dedi ki İran ve Amerika Birleşik Devletleri mutabakatı Cuma günü imzalanacak. Trump'tan da bir açıklama vardı. Karşılığında İran'ın nükleer silah edinmeyeceği konusunda anlaştık. Ama İran'ın malum bazı şartları var. Bu şartların başında da Lübnan geliyor. Dedi ki bu savaşı sona erdirmek Amerika ile yapılan mutabakatın ayrılmaz bir parçasıdır. İran'a göre böyle ama İsrail'e göre, yani Lübnan'da işgal eden, saldırılarını gerçekleştiren Netanyahu, biz bir tampon bölge, bir güvenlik bölgesi yarattık ve gerek

0: Kimse orada kalacağız dedi. Onun demesi zaten sahada da yansıdı. İsrail ateşkese ve mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi. Şimdi aralıksız bir şekilde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şu dakikalarda da belki yeni açıklamalar var. Önce son 24 saatte yaşananlara da bir göz atacağız birazdan. Ama arkadaşlarımız da hazır. Onlar da bizi bekliyor. Önce onlardan o son dakika bilgilerini alalım. İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nden, Ekber Karabağ da İran'dan karşımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
2: Hoş bulduk, merhabalar Tahir.
0: İrfan Sapmaz, şimdi son sıcak gelişmeler, evet, genellikle biz Amerika ve İran cephesinden yapılan açıklamaları konuşuyoruz ama bu barış anlaşmasına çok sert tepkiler gelmeye başladı İsrail'den. Seninle her zaman konuştuğumuz gibi sen hep şunu söylüyordun. Yani İsrail olduğu müddetçe çok böyle ümit var bir şekilde bakamıyorum, tamamen olumlama yapamıyorum diyordun. Bu sefer de öyle mi gerçekten?
2: Şu an itibariyle umutlarımın yükseldiğini söyleyebilirim ama sen de dediğin gibi şimdi onları aktaracağım. Netanyahu'dan yine inanılmaz sert açıklamalar var. Önce Netanyahu'nun o açıklamalarını bir aktarmak istiyorum. İran, Lübnan'daki güvenlik bölgelerinden çekilmemizi istedi ancak bu gerçekleşmeyecek. Kararlı durdum. İşte bu yüzden orada kalıyoruz. Hareket serbestimizi koruyacağız. Eğer saldırırlarsa ya da saldırma girişiminde bulunurlarsa tıpkı bugün olduğu gibi hareket etme özgürlüğüne sahip olacağız. Anlaşmanın ne olacağını hâlâ bilmiyoruz. Siz de her şeyi yapabileceğimizi, sadece karar vererek Avrupa'nın yarısını fethedebileceğimizi söyleyen kim olursa olsun bu doğru değildir. Burası çok önemli Tahir. Ve siz de Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediklerini tamamen göz ardı edebileceğimizi söyleyen kim olursa olsun bu da doğru değildir. Biz bunları dikkate alıyoruz ve buna değer veriyoruz. Operasyon amaçlarından birinin İran rejimini devirmek olduğunu söylemedim diyor. Daha sonra da Netanyahu ABD ile İran arasındaki işte mutabakat zaptını duyurulmasından sonra bir kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. Şimdi bu tabii şimdi en önemli konulardan birisi hiç şüphesiz Donald Trump'ın kendi ifadesiyle J.D. Vance'i gönderiyorum Cenevre'ye demişti. Ben de gidebilirim ya da gitmeyebilirim demişti. Hı. Özel bir duyum, Amerikan cephesinden bana ulaşan özel duyumlarıma göre Donald Trump şayet Cenevre'ye giderse peki İran tarafından karşısında muhatap kim olacak? Mesut Pezeşkian. Tekrar altını çiziyorum. Bu çok özel bir duyumdur. Şayet Donald Trump giderse ki bunların önceden hiç şüphesiz kararlaştırılacaklar ve karşılıklı olarak bir onay alınacak. Donald Trump Cenevre'ye giderse karşısında Mesut Pezeşkian olacak İran cephesinden. Tabii şu ana kadar Donald Trump'ın yaptığı bu açıklamalarla birlikte Amerika'da iyimser bir hava esiyor. Petrol fiyatlarında düşüş var. Borsa yükselişe geçti. Şu an itibariyle Donald Trump'ın reytinglerinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Biraz olayın perde arkasına değinmek istiyorum. Donald Trump'ın bunu çok gizli bir şekilde bu anlaşma sürecini götürdüğünü anlıyoruz. Gerçekten çok gizli bir şekilde. O açıdan da Donald Trump özellikle Netanyahu'nun Amerika'daki İsrail uzantısı lobilerin kendisini engellemek istediğini çok iyi biliyor. O açıdan da süreci son derece gizli götürmüşler. Tam bu çerçevede Cuma günü bu zaten anlaşma netleşmişti ve tamamıyla Donald Trump da daha sonra imzaladı bunu malum. Bu havayı sezen Netanyahu kabine toplantısından hızlıca, çok hızlı ve süratli bir şekilde çıkıyor ve Donald Trump'ı arıyor. Aynı anda Savunma Bakanı İsrail Katz çok hızlı bir şekilde Netanyahu ile birlikte çıkıp Pentagon'un patronunu arıyor. Yani PTSD'yi, Savaş Bakanı'nı arıyor. Yani engellemek için inanılmaz bir çaba gösterdiğini anlıyoruz burada Netanyahu'nun. Ama şu an itibariyle artık işin çok geç olduğunu anlıyoruz. Amerika'da da şimdi Netanyahu yanlıları şöyle bir hava estirmeye çalışıyorlar. Sosyal medyada Donald
0: yani
2: Trump
0: seçim malzemesi
2: İsrail'e
0: oldu Netanyahu karşıtları için. Tabii. Seçim malzemesi oldu bu. Evet. Netanyahu'nun kaybettiği bu savaşı biz gelince tamamlayacağız ve İran'da rejimi o ahtapot olarak ifade ediyorlar malum direniş eksenini yok edeceğiz şeklinde açıklamalar geldi. Hatta bugün ben şöyle bir yazı okudum Jerusalem Post'ta. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve en büyük dostumuz Trump muazzam bir stratejik ortak olabilir ancak ebeveyn onayını bekleyen bir çocuk sendromundan kendimizi kurtarmalıyız. Yani
2: İhanetle suçluyorlar Trump'ı. Şu anda Amerika'daki evet. sosyal medyada Netanyahu yanları ihanet etti ve İsrail'i sattı diyor.

0: İrfan, peki çok şöyle bir soru sorsam.
1: Bizim için çok sevindirici bir adım. Çok sevindirici mesajlar bunlar. Artık İsrail Amerika'da, işte hep altını çiziyorum. İsrail'in artık Amerika'da kaybetmeye başladığını görüyoruz.
0: Şöyle kısa bir soru soracağım. Ardından Ekber'den de gelişmeleri aldıktan sonra detayları yine konuşacağız. Şimdi Donald Trump'ın ara seçimler sürecinde oya ihtiyacı vardı ve Amerikan kamuoyunun son zamanlarda çok ciddi tepkisiyle karşı karşıyaydı. Bu şekilde İsrail'i karşısına almak Donald Trump'a kazandırır mı yoksa kayıp mı ettirir?
1: Şimdi tehlikeli durum şu an itibariyle, hem temsilciler meclisinde hem senatoda bir düşüş vardı malum. Ama MAGA'cılar içerisinde, cumhuriyetçiler içerisinde çok ciddi bir tırmanma ve yükseliş olduğunu söyleyebilirim bugün itibariyle en azından. O açıdan da bundan sonraki süreçte Donald Trump'ın tabii birinci derecede cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyacı var. İşte %52 gibi bir oydan bahsediyoruz toplam 350 milyonluk Amerika'daki seçmen kitlesinden baktığımız zaman. O açıdan şu an itibariyle Donald Trump'ın yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz. Bu, aslında her şey Donald Trump'ın Amerikan ekonomisini düzeltmesine bağlı. Onun için Donald Trump, dikkat edersen hep konuştuğumuz şey şuydu. Donald Trump ekonomiyi oynuyor birinci derecede. Petrol fiyatlarına şimdi kontrol ettim hemen yayındayken Tahir. Şu an itibariyle çok fazla bir düşüş yok ama düşüşe geçeceğini zannediyorum. O açıdan Donald Trump birinci derecede ekonomiyi oynadı ve şu an itibariyle bu anlaşmayı gerçekten hayata geçirebilirlerse, ki Netanyahu'nun sürekli olarak bir sahte bayrak operasyonları ile bunu baltalamaya çalışınca artık Amerika'nın akım medyasında çok sık konuşuluyor. O açıdan da Donald Trump şu an itibariyle ekonomiyi toparlamaya başladı diyebilirim. Petrol fiyatları her şeyi vurmuştur çünkü. Çok konuştuk seninle Tahir. Petrol ürünlerinden oluşan etkileri nedeniyle.
0: Şimdi daha da konuşacağız gibi ama bir de Ekber'e hemen ses vermek istiyorum. Ekber, kolay gelsin bir kez daha. Şimdi İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri birbirine düştü, en azından bunu görüyoruz. Bu İran için belki de sahadaki en olumlu olaylardan biri olacaktır. Çünkü ikisi de İran'ı bugün bu hale getiren, yani İran'a karşı savaşı sağlayan ve İran'daki pek çok karışıklığa neden olan ülkeydi. Ama bunun yanı sıra İran'ın özellikle direttiği bazı konular var. Ve işte nükleer olsun, füze geliştirme politikası olsun ve Hürmüz konusu. Şimdi bunlarla ilgili İran'ın çok sert açıklamaları vardı, geri adım atmayacağına yönelik. Öncelikle bu ortaya en azından Amerika Birleşik Devletleri'ni de ikna eden bu süreçte İran kamuoyu neyle ikna edildi ya da ikna oldu mu?
2: Tay, şöyle söyleyeyim, yani İran bu konuda, yani tabii o anlaşmanın, mutabakat zaptının, bu uzlaşmanın içeriği açıklanmadı. Böyle görünüyor ki Donald Trump'ın ve Pezişkan'ın açıklamalarına bakıldığında bunun cuma günü açıklanması düşünülmektedir. Taraflar niye de bunu açıklamıyor? Bu başlı başına bir soru. Yani neden böyle bir işte uzlaşıya varmışsınız, maddelerini açıklamıyorsunuz? Yani her şey oldu bittiye getirmek istiyorlar. İmzaladık, bitti artık yani. Bunun kamuoyunda tartışmasını istemiyorlar.
0: Yani işte İran'da medyaya sızan bazı işte başlıklar var. Amerika onları yalanlıyor. Nedir? Amerika'da sızan bazı başlıklar var. İran onları yalanlıyor.
2: Yani bir sürü iddia söz konusudur. Her haber ajansı kendine göre işte bazı maddeler açıklıyor, işte şu şu şu madde vardır, diğeri farklı söylüyor. Yani bizim bildiğimiz ne vardır? Bildiğimiz budur. Savaş resmen sona ermiş oldu. Hürmüz Boğazı açılacak. İran'a karşı abluka kalkmış olacaktır. Tabii bunların detaylarını bilmiyoruz. İşte Hürmüz nasıl açılacaktır? Amerika Birleşik Devletleri diyor kayıtsız şartsız İran para almayacaktır. İran tarafı bunu reddediyor. Hatta bugün devrim muhafızlara bağlı Fars haber ajansının bir haberi vardı. Sadece 60 gün boyunca, yani bu müzakere süresince İran oradan para almayacaktır. Ondan sonraki işte müddetçe, yani daha sonra İran hizmet bedeli olsun, güvenlik bedeli olsun, sigorta olsun ve farklı meseleler dolayısıyla buradan ücret almaya devam edecektir. Buranın kontrolü İran'da olacaktır. İşte Umman'la birlikte yapacaktır. Amerika Birleşik Devletleri de bunu kabul etmiştir. Gerçekten bu var mıdır, yok mudur? İşte tartışmaya açık bir mesele. Ancak öyle görünüyor ki İran'ın istekleri bu konuda kabul görmüştür durumda. İşte diğer taraftan abluka meselesiyle ilgili. Ablukanın da tek seferde kaldırılması Amerikan Birleşik Devletleri tarafından kabul edilmiş. En azından İran'dan gelen açıklamalar bu yönde. Esasında Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul etmiyordu. Ancak dün akşam saatlerinde İran'ın anlattığını

0: göre, İran medyasının anlattığına göre İran çok ciddi bir şekilde İsrail'i vurmaya hazırlanıyordu. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bu hamlesinden vazgeçmesi için çok önemli bir taviz verdi İran'a. Sen bunu yapma, bunun karşılığında ben ablukayı topyekun kaldırırım, aynı anda kaldırırım ve muhtemelen bunların ikisinin de Cuma günü olması öngörülmektedir. Yani İran için bakıldığında, maddelere bakıldığında tabii İran'daki bazı kesimler buna karşı çıkıyor. Hı hı. Çok kısıtlı kesim, yani herkesi demiyorum. Bunlar buna karşı çıkıyor. Ancak genel olarak İran açısından hem yetkililerin açıklamalarına bakıldığında hem de objektif, tarafsız bir şekilde en azından basında tartışılarına bakıldığında bu sürecin kazananın %100, %99 demiyorum, İran olduğunu ifade edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri İsrail İran'a saldı. Hangi sebeplerden dolayı saldırmıştı? Onların hiçbirine ulaşmadı. Şimdi Donald Trump çıkmış, zaferden bahsediyor. Zafer neydi? Bu açık olan Hürmüz'ü tekrardan açtım. Ancak İran diyor orası kılıcım üzerindedir. İstediğim şimdi an orayı Ekber, kapatabilirim.
1: Senin dediklerine haklı çıkaracak bir paylaşımını bulduk Donald Trump'ın sosyal medyada. 2020 yılında 3 Ocak'ta yaptığı bir paylaşım. Aynen şunu söylüyor. Hatta arkadaşlarım da getirebilirse. İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi kaybetmedi. Bu bizzat Donald Trump'ın 3 Ocak 2020 tarihinde attığı bir tweet, o dönem tweet olarak geçiyordu, bir paylaşımdı. Ve senin de söylediğin gibi eğer ki İran bu kadar katı konularda bile Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna etmeyi başarıp her iki tarafın işin sonucunda anlaştığı bir metinden bahsediyorsak burada müzakereyi kazananın İran olduğunu da bir şekilde söyleyebiliriz.
0: %100 yani. Evet evet, %100 İran. Hatta şimdi bundan sonraki aşamada işte İran'ın nükleer meselesi görüşülecek ve öyle görünüyor ki Amerika Birleşik Devletleri İran'da İran'ın uranyumunun, işte elindeki mevcut uranyumun İran'da seyredilmesini kabul edecektir. Yani genel hava o şekilde. ABD'den de bu konuda artık olumlu mesajlar geliyor. İran her zaman bunu söylüyordu. Şimdi Donald Trump çıkacak diyecek, bakın İran atom üretmeyecek diye işte elindeki uranyumu seyretti. İran zaten ilk baştan bunu söylüyordu. İran senelerdir, 10 sene önce de söylüyordu, ben atom bombası üretmek peşinde, nükleer bombası üretmiyorum. İşte uranyumu da yurt dışına göndermiyorum, ancak kendi ülkemde seyretmeyi kabul ediyorum. Buna ek olarak da uranyum zenginleştirme faaliyetlerimi de minimum seviyede, en alt seviyede tutmayı da kabul ediyorum. Ancak sıfırlamayı kabul etmiyorum. Şimdi Donald Trump çıkıp bunları muhtemelen önümüzdeki süreçte, yani ikinci aşamada bir zafer gibi verecekti. Şimdi Tahir, sana şunu söyleyeyim, ben son yayınımı İnkılap Meydanı'ndan yaptım. İşte son programını. Orada bazı insanlar da böyle görüşme imkanım oldu. Tabii oraya toplanan insanların yönetimi destekleyen insanlar olduğunu söyleyebilirim. Onlara sordum, işte anlaşmayı destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz, nasıl falandı. Verdikleri ilginç yanıtlar vardı. Şunu söyleyeyim. Şimdi diyor, karşımızda öyle süper güç falan filan yoktu diyor. Biz fazla taviz alabilirdik. Biz bundan rahatsızız. Yani İran yenildim demiyor diyor. Daha fazlasını alabilirdi. Yani İran'ın sıkıntısı o sokaktakiler şeydir, yoksa bu haliyle de bakıldığında İran çok şey, Amerika Birleşik Devletleri ne almıştır eline? Yani bu maddelere bakıldığında bir tek Hürmüz meselesinde. Ancak İran da şartlı bir şekilde Hürmüz'ü bırakıyor. Ancak diyor ki ben istediğim zaman burayı kapatabilirim. Yani öyle bir imkanım da söz konusu. Eğer bu ikinci aşamada, yani müzakereler devam ederken yine bir çıkma söz konusu olsa anında orayı kapatırım diyor.
1: Ekber, peki İran'ı bu noktaya getiren özellikle son zamanlarda, en azından bu anlaşmaya gelinen süreçte, anlaşmaya son halini veren süreçte Müşteba Hamaney'in işte yaralı olduğunu biliyorduk. Pek çok uzun zaman kimseyle görüşemedi, kimse onunla irtibat kuramadı. Müşteba Hamaney'in artık bir nevi ayağa kalkıp sözü ve gücü eline almasıdır diyebilir miyiz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii uzunca süre oldu. Nereden bakılsa evet. 4 ay oldu kendisinden. Sadece yazılı mesaj görüyoruz. Bu da gösteriyor ki tam olarak bu sağlık sorunları giderilmiş değil. Yani tabii bazen zaman İran'ı
2: getirilebilmek. Şimdi bir haber var. Financial Times'ın, ilginç. İlk kez bunu tabii ki biz Ekber'den duyduk dün. Trump yönetimi anlaşma devam ederse İran için 300 milyar dolarlık fon kurmayı değerlendiriyor. Financial Times'a göre. Buyur Ekber.
0: Yani artık yani bunların tartışılması

0: bile ilginçtir. Düşünebiliyor musunuz? İran bu 40 günlük boyunca Katar'ı vurdu. Gaz sahalarını vurdu, enerji sahalarını vurdu. Bugün Katar arabulucu, yani dünyanın neresinde böyle bir şey görülmüş? Ya amandır bu savaş bitsin diye dün Katar heyeti İran'daydı, Tahran'daydı. O işte Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı yapıyorlar, işte bizde, bizim ülkemizde olan paralarını serbest bırakalım, hatta gerekirse biz verelim yönünde. Suudi Arabistan, biz İslam dünyasının çok önemli bir ülkesi olarak onu görüyoruz. İşte bir sürü Amerika Birleşik Devletleri'ne silah alıyor, birinci silahlar alıyor, F-35 alıyor. Ancak İran karşısında nasıl bir duruma geldi? Ara bulucu. Dikkat ederseniz dün Şahbaz Şerif açıklama yaparken işte Suudi Arabistan'dan bahsetti, Katar'dan bahsetti. Neden? Çünkü bunlar vurul olmalarına rağmen arabulucu. Yani bu dünyada görülmemiş bir şey.
1: O halde
0: işi.
1: İran bir nevi bu ülkeleri de ikna etmeyi de başardı. Yani diplomatik olarak da ben sizi değil, sizler benim aleni düşmanım değilsiniz. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ni, ülkenizdeki Amerika Birleşik Devletleri'ni vurdum. Yani bu anlamda da İran'ın en azından müzakere sürecindeki bir başarısından bahsedebiliriz. Ama şimdi ben biraz da İrfan gibi bazı durumlara şüpheci bakıyorum. Şebnem Hanım, şimdi bu biraz önce Donald Trump'ın o 2020 yılındaki paylaşımını okudum. Ondan bir ya da birkaç gün sonra Kasım Süleymani suikastını gördük. Yani müzakereyi kaybetmiyor İran ama bir savaşı da kazananı belli olmuyor. Ama farklı bir şekilde Donald Trump'ı her zaman sahnede görebiliyoruz. Şimdi bu kadar sıcak açıklamalara, bu kadar tırnak içerisinde tavizlere rağmen hala ümit var mısınız sizde?
2: Ya tabii ümit var olmak istiyoruz. Özellikle de yani bölge ülkelerinin yaptığı açıklamalar, Pakistan'dan gelen açıklamalar biraz daha ümit veriyor ama savaştan daha uzun süren bir ateşkes oldu mu, olacak mı, karşılıklı reddetmeler falan bayağı iki ayı neredeyse geçti. Hatta herkes de acaba böyle mi devam edecek? Yani sürecin böyle gitmesi tarafların işine mi geliyor falan diye düşünüyordu. Şimdi ister istemez ben de biraz İrfan Sapmaz gibi işin bir tarafında İsrail olduğu zaman özellikle yani çok da güvenemiyoruz. Hoş bir bu mutabakat 60 gün sonra bir anlaşmaya dönse bile İsrail'in tarafı olmadığı, tarafı olsa da bu arada söz konusu olan İsrail olduğu zaman hiçbir zaman güvenemeyiz de İsrail orada bir de üçüncü taraf ve dışarıda durduğu müddetçe ne yapar? Amerika'da bile, Amerika'nın içinde bile dengelerle, sadece sözel olarak değil, dengelerle oynayabilen bir İsrail bu işi ne kadar gönül rahatlığıyla kabul eder soru işareti. Netanyahu'nun kendisi ciddi anlamda saldırı altında, siz de farkındasınızdır. Hani mutabakatın, yani şöyle düşünün, 28 Şubat'ta Ali Hamaney'in öldürülmesiyle büyük bir zafer kazandık, bölgede bütün dengeler değişiyor, İsrail lehineden, bugün İran'ın zaferi imzalandı. Bu Netanyahu'nun zayıflığıdır. Bak Trump onu dinlemedi bileye gelmiş vaziyette. Bu arada sadece Ben Gavir gibi ya da işte Katz gibi yani şeyin iktidarın sertlik yanlıları değil. Sadece onlar değil. İsrail'de her taraftan ciddi anlamda bir eleştiri var. Netanyahu'nun bizzat şahsına.
3: Şebnem Oruç'u destekleyecek hemen bir şu anda CNN'den gelen bir haber. Barak Rabit de onu paylaşım yaptı. Netanyahu yüzleşmekten kaçınırken Netanyahu yanlısı Kanal 14'te bir zamanlar Trump'ı Yahudi halkına en büyük hediye olarak nitelendiren sunucular bugün onu bir kaybeden olarak kınadı. Bir Likud kaynağı özel olarak onu yenilgide Japonya İmparatoru'yla karşılaştırdı.
1: Yani ondan sonra gelmesi muhtemel o ittifak bile şu anda Netanyahu'yu seçimde egale edebilecek. Bunu seçim kozu olarak kullanmaya başladı. Evet. Ve ilginç bir durum. Yani dünyada başka ülkelerde genellikle ülkede yönetici savaşı kaybetti vesaireden hani barış için eleştirilir. Ama İsrail'de tam tersi bir durum var. Ülkenin muhalefeti ki büyük çoğunluğu o muhalefet şu anda Netanyahu'ya İran'a kazandırdığı ve biz daha çok zarar vereceğiz, daha çok savaş sesleri çıkartacağız konusuyla eleştiriyor. Bu da ilginç bir herhalde İsrail'e has.
2: Ya bu arada liberaller falan bile günün sonunda Netanyahu'yu eleştirecekler. Çünkü hani bu savaş aslında Netanyahu'yu yaşatıyor. Bu savaş devam ettiği müddetçe

0: Netanyahu koltuğunu koruyor. Günün sonunda bir seçim olacak. Hatta bu sonbaharda bir seçim var ve eğer bir anlaşma olursa Netanyahu için çok zor bir dönem onu bekliyor. Fakat yine de Amerika Birleşik Devletleri tarafında da belki de en çok bu konuyu konuşacağız, tartışacağız. Mesela Ekber Karaban bir sorusu var. Yani neden hani bu metin paylaşılmış? Evet, tamam, kimse dokunmasın diye olabilir ama taraflar da bir sürü şey diyor. Yani hani o yalan, bu değil falan. Şimdi bakın, o kadar enteresan bir yerdeyiz ki Hürmüz konusu belli değil. Zaten bu bir mutabakat metni. Hı-hı. Anlaşma metni de henüz değil. Tabii. 60 önemli günlük burası. Bir süre var. Süreye ve şarta dayalı çok fazla şey var. Aslında pazarlığın bir sonraki
1: çok
0: aşaması...
1: Çok özür diliyorum Şebnem Oruç. Şu anda gelen son dakika Amerikan basına düşen İsrail Savunma Bakanlığı Güney Lübnan'ı bombalayarak ülkenin birçok bölgesinde saldırı başlattı. Son dakika olarak geçiliyor.
2: Bu durum İran'ın kırmızı çizgisi.
1: Tabii. Şimdi olayı tamamıyla provokatif, bu işi tamamıyla baltalamaya çalışıyor.
2: Peki şu ya, konuda çok
3: sahibi,
2: mu...
3: Şunu ekleyeyim. Şebnem Hanım'ın söylediği, yani zaten Cuma günü imzalanacak olan anlaşma bir şeyin sonucu değil aslında. Yeni bir dönemin başlangıcı. Zaten bir şeyi başlatacak olan anlaşma bile 5 gün sonra, 4 gün sonra imzalanacak. Yani bu kadar gün sonraya bırakılmasının da nedeninin araştırılması lazım. Çünkü en kırılgan olduğu zaman. Şimdi mesela İsrail bu saldırıları gerçekleştiriyor. Hı hı. Yarın İran bir cevap verse, ki sadece silahlı cevaptan bahsetmiyorum. Yani üst düzey bir sözlü cevap bile olsa Cuma'ya kadar bekleyeceğimiz o süreç bir anda kırılır.
2: Peki uzun yıllardır...
1: Yani... Hocam acaba İsrail'i şok edecek bir takım maddeler mi var? Bunun için mi özellikle Amerika tarafı da, Tahran tarafı da bunun açıklanmasını istemiyor?
3: Ben bu saatten sonra İsrail'in daha fazla şok olacağı, adımlar atacağını düşünmüyorum Amerika'nın. Zaten arası sizin de anlattığınız gibi çok iyi değil. Daha fazlası çok kaldırabilecekleri noktada.
2: Tam onu Sayın Çağlar Özel'e de sormak istiyorum. Yani İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, hani işin sonunda tamam Netanyahu Trump ilişkisine geliyor bu, ama İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arasını bozacak, müttefikliğini kıracak kadar önemli bir süreçtir belki Donald Trump'ın yapacağı anlaşma. 47 yıllık bir düşmanlıktan bahsediyoruz çünkü. Uzun zamandan sonra bunu başarabilen ilk Amerikan başkanı olacak. Bunu başarabilmek adına İsrail'i kaybetmeyi ya da İsrail'le tamamen ipleri koparmayı göze alır mı Amerika Birleşik Devletleri?
4: Uzun vadede böyle İsrail'i tamamen gözden çıkarabilme olasılığını hiç öngörmüyorum ABD açısından. Çünkü ABD-İsrail ilişkisinin tarihi kökeninden bugüne kadar taşıdığımızda birdenbire bunu tamamen kapatıp kaldırıp bitirip devre dışı bırakacağını değerlendirmiyorum. Birden fazla parametresi var. Şimdi burada önemli olan nokta şu Tahir Bey, şunu ifade etmek istiyorum. Birincisi Netanyahu'nun çılgınlaşması, katil Netanyahu'nun. Şimdi ABD'nin ve İsrail'in hepimizin bildiği konular, beklentileri, yani daha doğrusu İran'a yönelik olarak stratejik hedeflerine bakıldığında İsrail'inki gerçekleşmedi, ABD'ninki de gerçekleşmedi. Şöyle evet. bir 107 gün geriye gidelim lütfen. Ne demişti Trump? Rejimi değiştireceğim. Nükleer, balistik, füzelerin durumu, işte yaptırımlar vesaire. Bunların örtük hedeflerdi aslında. Onun içerisinde İsrail'in de menfaat, yani hedefleri vardı. Karşısında bölünmüş, parçalanmış, dağılmış, rejimi yıkılmış, tamamen devre dışı kalmış, bölgesel güç refleksini yitirmiş bir İran isteyen İsrail vardı ki onun için önemli olan balistik füzelerin menzili nükleer. Hı hı. O balistik füzelerin menzilini 1000 metreye indirin, hatta daha aza indirin diyen bir İsrail vardı ki bu ki İsrail zaten İran'ı varoluşsal bir tehdit olarak görüyordu. Ama gelinen noktada günün sonunda ABD'nin savaşa ya da bu 107 günlük kirli savaşa devam edebilme devam etmeme iradesiyle İsrail'inki farklılaştı. Hemen onu açayım izninizle. Trump için ya da ABD için hepimizin bildiği şeyler aslında. Birincisi harbin artan maliyeti artık ABD'nin beklentisinin çok üzerine çıkmaya başladı. Yani magacıların ortaya koymuş olduğu borçların kapatılması, açıkların kapatılması, ekonomik önceliklerin bu harbin maliyetiyle dağılacağı gözüktü. Daha doğrusu farklı istikamete gideceği göründüğü için zaten Trump'ın da bu devam edilecek olan süreçte askeri seçeneği değil de ekonomik seçeneklerle yaklaşabileceğini gördük açıkçası. Ve maliyetinin de artacağı için bu savaşın daha da uzamasına hiç sıcak bakmıyor idi. İkincisi Yaklaşan seçimler bir

0: diyoruz. Üçüncüsü de dilimize pelesenk olan o ahlaksız işte Epstein ile ilgili konular. Trump'ın elini kolunu bağladı ve Trump ağırlıklı olarak da harbin artacak olan maliyetinden dolayı askeri seçeneği hiç düşünmüyordu. Düşünmedi de. Sadece İran'a ve İran yönetimine kendi isteklerini kabul ettirebilmek için ya da daha doğrusu pes ettirebilmek adına zaman zaman hatırlayacak olursak askeri seçeneğe böyle bir çubuk gibi sallamıştır. Yani bir şeyi sallamıştır. Yani işte kara harekatı yapacağım. 82. tümenin getirilmesi, deniz piyade askerlerinin getirilmesi, işte
1: taş devrine döndürülmesi.
0: Taş devrine döndüreceğim gibi kerameti kendinden manku cümleler sarf etti ama şunu da gördü Tahir Bey. Karşısında 2024-25'deki İran yoktu. Hatta 25'in 12 günlük savaşından sonra ortaya çıkan bir İran figürü vardı. Bu 107 günlük savaşın başlangıcında da enteresan bir şekilde üst komuta kademesi, önemli yöneticilerin devre dışı bırakılmasına rağmen İran'daki yeni gelen kadro daha sert, daha radikal ve çok ciddi bir karşılık verdi. Birincisi bu. İkincisi İran halkının da o duruşunu da unutmamak gerekiyor. Bunu tarih yazacak. Müthiş bir şekilde birliktelik sergiledi.
1: Herkes bir iç savaş beklerken,
0: herkes parçalanma, bölünme falan beklerken İran halkı, İran ulusu şunu dedi. Ya bizim bir vatanımız var ve başka da gidecek yerimiz yok. Birincisi bu. Kırılan gururları da vardı İran'ın. Bakmayın bunu da unutmayalım lütfen. 8 ay arayla 2 defa Genelkurmay Başkanlığı ve üst düzey komutanlarının vurulması falan. Bir ordunun böyle bir milletin şeyiyle, karakteristiğiyle fazla oynamamak gerek. İran bunun misliyle cevabını verdi. Hem çok akıllı bir asker strateji yaptı. Uzun zamana yaydı. Yakın nasıl vurulduysa yani İran'da vurulan hedeflere aynı oranda karşılık verdi. Yani bunu uluslararası hukukun dışına taşırmamaya çalıştı.
1: O nokta çok önemliydi belki de İran'ı bugün bu noktada haklı tutan gerekçelerden birisi. Daima savaşların yani geçtiğimiz yıl yaşananlarda bu uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etti.
0: Kesinlikle öyle hareket etti Tahir Bey. Yani bir enerji şeyi ateş altı alındıysa enerji. Hatta nükleerle ilgili oldu İran, İsrail'in nükleer bölümünü. Yani çok kontrollü gittiler bir ama esas önemli olan böyle şey kullanırız. Ben asker kökenli biliyorsunuz bu şey evet. ifadesi var. Savaşa devam edebilme azim ve iradesi deriz biz ona. Bu hiç kırılmadı. Bu çok önemli. Yani iç cepheyi çok iyi tuttular ve İran şu anda askeri anlamda hem çok kontrollü gittiler. Ellerindeki harp silah araçlarını, mühimmatını çok hesaplı ve kontrollü zamana yayarak çok doğru orantılı bir şekilde kullandı. Ama en önemli şeyin olduğu Hürmüz'ü kapatarak stratejik bir durum üstünlüğünü elde etti. Yani o harekatın, bu savaşın, çatışmanın momentumunu ele geçirdi. İstediği şekilde yönetmeye başladı. Çok çok önemli bir adımdı. Yani ABD'nin elini kolunu bağlayan bir stratejik karar verdi. Ha, gelinen şu anki duruma geleyim. Çok fazla geride kalmayalım. Çünkü izleyicilerimiz de şu an için şey. Dijital anlamda imzalandı biliyoruz mutabakat.
1: Elektronik
0: ortamda.
1: Bu ilk bu arada sanırım.
0: Evet, ilk.
1: Tarihte de bir ilk oldu.
0: Evet, ilk. Tabii artık aslında önemli olan şey şu. İki devletin, yani İsrail'i ayrı tutuyorum, ona ayrıca geleceğim. ABD ve İran'ın, daha doğrusu İran'ın ABD'ye olan güven eşiği bence aşıldı. Hatırlayalım lütfen ilk görüşmelerde açık açık İranlı yetkililer şunu söylemişlerdi. Güvenmiyoruz. Güvenmemekte de çok haklılardı. Şimdi iki tarafında askeri seçeneği tercih etmeyeceği anlaşılınca açıkçası yani bu biraz daha uzama ihtimali, biraz daha uzatılabilme imkan kabiliyeti var asker olarak savaşabilirsiniz ama iki tarafı da yıprattığı gözükünce askeri seçenek yerine diplomasiyi tercih ettiler. Hı hı. Ama İran burada şunu yakaladı. Hürmüz Boğazı'nı kapatarak ABD'nin elini kolunu bağladığı karar verme mekanizmasını felç etti ve Trump'ı peş peşe saçma saçma savruk bir stratejik şeylere götürdü. Stratejilere götürdü. Ama güven eşiği hiç o şeyi denge ciddi anlamda zedelenmişti. Şimdi o aşıldı. Birincisi bu. İkincisi biraz önce Merve Hanım çok doğru bir konuya söyledi. Katılıyorum. Şu anda aslında evet bir imza atıldı. Yani şu anda yapılan tek şey ateşkes. Yani bizi izleyen kıymetli haber izleyiciler için söyleyeyim. Şu anda sadece ateşkes yapıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki
0: İran arasında.
1: Bir ateşkes.
0: İran için olmazsa olmazlardan birincisi şu. Bütün cephelerde ateşkes istiyor.
1: Lübnan.
0: Hatta ama şimdi işte
1: şöyle bir adam çıkıyor. İsrail Savunma Bakanı Katz. İsrail Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek diyor. Peki. Netanyahu da bunu söylüyor.
0: Bu aşırıcı olanlar da bunların hepsi zaten soykırımcı olduğu için bunların mentaliteleri böyle. Çekilmeyecek. Çünkü neden? Bakın devam edeyim izninizle Tayyip Bey. Tabii ki. Ateşkes yapıldı şu anda. Evet, bütün namlular sustu. Lübnan cephesi hariç. Esas bundan sonrası çok önemli. Yani biz şu anda iki tarafta kendine zafer yüklemeye çalışıyor. Doğrudur. Savaşan, çatışan, yorulan unsurlar hem iç kamuoyu hem de silahlı kuvvetleri penceresinden bakıldığında bir zafer söylemine ihtiyaçları vardır. Ama şu anda evet İran için çok önemli bir şey var şu anda. Durum üstünlüğü var. Ama metne iyi bakmak lazım. O metni ben merakla bekliyorum. Şu anda ateşkes. Kim istediğini aldı? Bence İran istediğini aldı. Trump istediğini aldı mı? Bakalım. Rejim değişti mi? Hayır. İran parçalandı mı? Hayır. Nükleer konusu görüşülecek. ABD tabii ki bir ortak bir zemine gelebilmek adına İran'a uygulamış olduğu yaptırımlardan taviz vereceği açık açık ortada belli. Ya da bir diğer konu işte 25 milyar dolarlık bu dondurulmuş varlıklar. Ama neticesinde şuna gelmek lazım. Çok fazla birdenbire her şey şahane oldu, iyiye gidiyor'yu düşünmek biraz ben ihtiyatlı iyimser olarak bakıyorum.
1: Erken.
0: Bravo. Erken.
1: Cuma'yı mı beklemeliyiz bunun için?
0: Cuma evet Tahir Bey. Yani Cuma 60 günde. Mesela şimdi bugün açık kaynaklardan bir yerde bir ifade dikkatimi çekti. Biraz önce Merve Hanım'la onu konuştuk. Yani enteresan bir cümle Trump için. Ben Orta Doğu'nun lideri olarak ben buradaki gelirlerin %20'sini almak istiyorum diye bir ifade var. Açık kaynaklarda. Neyin %20'si? Oraya yansıyacak mı? Yani madde çok özür dilerim zaman aldıysam ama baktığımız zaman şimdi bir Hürmüz'le ilgili konu çok muamma.
1: Başlıklar en azından sızdırılan başlıklar var. Hani konuşulan İran cephesinde de Amerika cephesinde. Onları hazırladık. Onları da
0: İsrail'le
1: getireceğim.
0: İsrail'le bir cümle ifade edeyim. İsrail bakınız İsrail 8 Aralık Suriye devriminde olduğu gibi tarihinde de hep bu kaotik puslu tozlu ortamlarda o işgalci uluslararası hukuku tanımayan efendim haydut devlet mantığıyla minimal ölçekte olmasa da ufak ufak gelişmeleri gelişmeye topraklarını, coğrafyasını genişlemeye çalışır. 8 Aralık devriminde %1.6'lık bir toprak elde etti Suriye coğrafyasında. Şimdi Lübnan'a yöneldi. Açık açık da şunu söylediler. Bizim eski hedefimiz Litani Nehri'ydi ancak şimdi Zehravi Nehri'ne kadar. Yani iyice hedef büyütmeye başladılar. Ancak şu aşamada ateşkese kadar Trump'ın Netanyahu'ya bakışı kal gitme, yani daha doğrusu gitme derken hani ileriye doğru asker harekatı devam ettirme.
1: Orada dur.
0: Orada dur. Ama ne kadar duracak? Ben bir cuma gününü görmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Şimdi o konuda herkesi endişelerini...
2: Ben onu aktarabilir miyim?
1: Tabii ki, tabii ki Ekber.
2: Sıcak gelişme vardır. İran medyasında Fars Haber Ajansı geçiyor. Fars Haber Ajansı birkaç dakika önce birkaç İran gemisinin herhangi bir sorun yaşamadan abluka hattından geçmeyi başladı diye haber geçiyor. Üç gemiden bahsediyor. Bunlardan birinin boş petrol tankeri olduğu ve uluslararası sulardan İran limanlarına doğru hareket, abluka bölgesinden geçerek İran limanlarına doğru hareket ettiği, bir diğerinin ise ticari gemi olduğu ve üçüncü geminin ise petrolle dolu olduğu ve Uman denizinden abluka bölgesinden geçerek işte gideceği noktaya doğru hareket ettiğini belirtiyor. Böylelikle İran bu abluka meselesini de bu şekilde test etmiş oldu ve Amerikan güçlerinin buna müdahale etmediğini de söyleyebilir.
1: İşte hep bu süreçte şunu gördük, karşılıklı adımlarla gitti bu süreç. Yani İran, Amerika Birleşik Devletleri tarafından en azından atılan bir adama, bu savaş ya da barış ya da müzakere atılan adıma hep böyle misliyle karşılık verdi. Şimdi de bu durum üzerine İran'ın atacağı adım özellikle bekleniyor. Acaba nasıl bir adım atacak? Tabii bu anlamda birbirlerini nasıl ikna ettiler? Biraz önce de söyledik ya, cuma günü çıkacak olan o metin, evet, hepimizin ortak merak konusu. Çünkü şu ana kadar sızdırılanlar, bizler her ne kadar konuşsak da karşılıklı olarak yalanlanıyor. Ama bazı başlıklar var ki onlar dikkat çekici. Hatta onları bir arkadaşlarım yeniden verebilirse Şebnem Oruç, sizin de o konudaki bilginizi almak isterim, düşüncenizi. Şimdi biraz önce İrfan Sapmaz da mesela bir son dakika gelişmesi paylaştı Financial Times'ta. Doğruluyor. Bir sonra evet bu sayfada Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin İran için en az 300 milyar dolarlık yeniden yapılanma planı sunması. Bir nevi savaş tazminatı ödeyecek. Yani İran buna ikna etmiş. Çok ilginç değil mi? Yani tüm hasarların bugüne kadar vurduğunuz her şeyi tahmin edeceğiz.
3: Ben savaş tazminatı, havas tazminatı olduğunda biraz şüphem var. Bununla ilgili kesin bir bilgi var mı? Yoksa Donald Trump, J.D. Vance de biraz önce ben CNN'e verdiği bir röportajdan gördüm. J.D. Vance de söylüyor bu 300 milyar dolarlığı. Çok emin olmadığımı söyleyebilirim ama bu savaş tazminatından öte Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde bulunan bu dev şirketler dün gece çok ciddi tartıştı. Bugün de biz devam ettik bu konuyu tartışmaya. Ekber de vardı. Bu dev şirketlerin artık tüm fonlarını açma girişimi gibi sanki bana geliyor. Sadece bir yorum bu.
1: İşte yani bir kredi imkanı. Sonuçta vurulan yerler İran'ın önemli tesisleri, petrol üretimi, gaz üretimi için önemli tesisleri vardı. Önemli askeri vesaire gibi yine
0: köprüler vardı.
1: Bazı kritik radar sistemleri pek çok üs vardı. Şimdi her ne şekilde olursa olsun bir fon oluşturulması demek, bir yapılanma planı sunması demek Amerika Birleşik Devletleri'ne vurduğun yerleri, oluşturduğun hasarı birlikte yeniden tamir edeceğiz demek. Ben mi yanlış yorumluyorum?
4: Doğru ama çok kesin değil. Ben de İrfan Sapmaz'ın bahsettiği gibi J.D. Vance'in açıklamasını dinledim. Hatta orijinalini dinledim. Çünkü Türkçe'ye çevirilerde sanki J.D. Vance Körfez'in bunu bu ödemeyi yapacağını böyle kabul etti, açıkladı gibi deniyordu. O ifadesinde sanki yani isteyen tabii ki günün sonunda anlaşırsak ödeyebilir ama yani biraz tabii savunmaya da geçiyor çünkü karşı taraf muhabir yani biz ne kazandık diye soruyor adeta. Yani İran'ın da bu anlaşma sonucunda kaybedeceklerine, ne vereceğine de bakalım, sadece ne alacağını konuşuyoruz gibi biraz savunmacı bir konuşması var. Bence çok net değil. Bir de tabii ki şu var, bence mesela Katar çok net arabuluculuk konusunda az evvel Ekber Karabağ da söyledi, gerçekten çok uğraştı. En çok zarar gören ülkelerden olmasına rağmen günün sonunda kazanandır dememiz doğru olur. Eğer bu günün sonunda ete kemiğe bürünürse, somut bir anlaşma olursa. Katar belki şunu demiş olabilir, evet burada gerçekten ciddi bir ziyan var. Gerçekten bu ülkede ciddi bir yıkım oluştu ve ayağa kalkması konusunda yardımcı olalım. Ha bu bir fon oluşturmak mıdır? Ha bu donmuş rakamların bir şekilde salıverilmesi midir? Ama mesela bu mesela sadece Amerika Birleşik Devletleri olmayabilir. Birleşik Arap Emirlikleri de çok ciddi anlamda parası var mesela İran'ın. Birleşik Arap Emirlikleri buna ne diyecek? Soru
1: zaten
4: işareti.
1: Zaten Trump olduğu müddetçe hep şunu soruyor. Bu tüm konuşulan rakamlar muhtemelen yine Körfez'den çıkacaktır.
4: Tabii yani bu
1: Trump
4: Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkacağını düşünmek lazım. Ama bazıları vermeye yakın olabilir. Sonuçta komşumuzdur, beraber yaşayacağız diyen ülkeler var Katar gibi. Şimdi anlaşmaya verilen cevaplara da bakıyoruz. Yani daha doğrusu anlaşma demeyelim de mutabakat zattına. 6 farklı ülke örneğin, işte ilk aklıma gelenler farklı farklı yorumlarda bulundular. Bazıları olumlu karşıladık dedi ama yani çok da böyle etliye sütlüye karışmayan bir tavırdaydı. Mesela Umman ya da daha böyle kuvvetle biraz daha ortadaydı. Suudi Arabistan daha olumlu karşıladığını söylemekle beraber daha temkinli. Katar kadar bu işin içerisine yani bilekleriyle girmiş durumda, aman olsun diye mücadeleci bir tavrı yok. Ama Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, yani özellikle de İbrahim anlaşmalarını imzalayan iki ülke olduğunun altını çizmek lazım. Yani acaba bu kadarla kalmalı mı? Yani İran'a karşı daha sert yaptırımlar buraya eklenmeli mi? İşte nükleer konusunda, Hürmüz konusunda kesin şartlar dayatılmalı mı gibi bazı noktalarda inatçılar. Ha, Amerika Birleşik Devletleri'ne diş geçirebilirler mi? Günün sonunda anlıyoruz ki geçiremezler. Ama günün sonunda bir kaybedenden bahsedeceksek, bunun Körfez ülkeleri olacağına bir anlaşma gerçekleşirse hiç şüphe yok. İran gerçekten kazanmış olacak öyle ya da böyle. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni sizinle masaya oturtmak bile bir başarıdır bence. Çünkü siz size karşı en sert saldırıları almışsınız, direnmişsiniz ve ayakta kalmışsınız rejiminizle. Ve Hürmüz gibi, ya Hürmüz Boğazı konusu gerçekten herhalde en uzun süre konuşmamız gereken konulardan bir tanesi bu. Hürmüz'de günün sonunda bu mutabakat metninde de yani önceki duruma, 28 Şubat'ın öncesine dönmenin ötesinde hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Yani bir daha asla kapatmayacağının garantisi bile istenmiyor İran'dan. Düşünebiliyor musunuz? Ve İran aslında eğer bu şekilde anlaşmaya gidilirse, en azından yani şu anda dolaşan metin üzerinden söylüyorum, Hürmüz'ün yani işletmesi neredeyse İran'a geçecek. Evet, açacak. Para alacak mı almayacak mı bilmiyoruz ama neredeyse Hürmüz'ün kontrolü artık İran'da olacak. Bu çok büyük bir kazanımdır ve Körfez ülkeleri için sadece bu durum bile çok ciddi bir kayıptır. Aynı zamanda Amerikan şemsiyesinin ne kadar güvensiz olduğudur vesaire falan. Hani mesela Birleşik Arap Emirlikleri en çok vurulan yerlerden bir tanesi. Bahreyn. İşte yani nedir? Sırf 5. filoya ev sahipliği yapıyor diye. Ya onların zararından kimsenin bahsettiği yok. Kimse için de önemli değil. Hani bu çok da hani büyük bir bedel demiyorum ama normal şartlarda 3. tarafların da zararları konuşulur ya. Hiç orada değiller. Hiç oralarda değiller. O yüzden hakikaten çok enteresan bir duruma doğru gidiyor.
1: Ekber, bu arada bazı bölgelerde patlama sesi duyulduğuna dair, özellikle Hürmüz Boğazı'nda, Keşm Adası bölgesinde vesaire patlama sesleri olduğuna dair bilgiler var ve bu patlamaların muhtemel trafik yönetimiyle bağlantılı olduğu da bildiriliyor ama var mı bir detay sende?
2: Yok Tahir, ben sen tamla konuşurken bir kez daha kontrol ettim. Ben İran medyasında, İran haber ajanslarında böyle bir şey görmüyorum.
1: Peki, şimdi devam edeceğiz. Senden alayım o son dakikayı, İrfan Sapmaz. Tolga Hocam, evet, sizinle de şöyle, analiz ekranımıza davet edeceğim
3: dün
1: orada.
3: Dün gece biz bu 300 milyar dolar meselesini konuşmuştuk. Ben de şöyle bir şey demiştim. Bu dev fonlar, BlackRock'un adını hem ilk etapta kullanmıştım. Bunlar fonları hazır bekliyor. Bugün BlackRock'tan, Rick Ryder'dan bir açıklama geldi. Başkan Donald Trump'ın İran barış anlaşması duyurusunun ardından ABD hisse senetlerinde görülen yükselişin yatırımcıların para piyasası fonlarında tuttukları yaklaşık 8 ile 9 trilyon doları yeniden değerlendirmeye başlayacağız diyor. Yani o 300 milyar dolarlık Trump'ın bahsettiği fonları dün akşam zaten söylemiştim. Artık bu BlackRock gibi, State Street gibi, Vanguard gibi, üçü sadece 27 trilyon dolar. Artık bunlar gözlerini zaten dikmişlerdi. Yani Donald Trump bu 300 milyar doları tesadüfen söylemedi. Ya da J.D. Vance bugün bu 300 milyar doları iki defa tekrarladı. Dikkat ediyorum. Bunları tesadüfen getirmiyorlar. Yani İran halkına bir mesaj veriliyor aslında burada. Ya gelin refahınızı düşünün, bu işi bitirelim. Biz de işte fonlarımızı açalım sizin petrolünüzün karşılığında diye bir mesaj vermeye çalışıyorlar diye düşünüyorum.
1: Peki. Tolga Hocam, sizleri analiz ekranımıza bir davet edeceğim.
2: Soru sormuştum. Patlamalarla ilgili az önce bir haber ajansının geçtiği bir haber söz konusu. İşte Keşm Adası ve Hürmüz Boğazı etrafında bazı patlama seslerinin duyulduğunu ifade ediyor. Ancak yine haberde bu konuyla ilgili resmi yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadığını ve bu patlamaların tam olarak sebebinin ne olduğu bilinmiyor yönünde bir haber geçmiş durumda. Zaman zaman o bölgelerde patlamamış bombaların da patlatılması söz konusu. Ve bugün yine Donald Trump'ın ifade ettiğinin aksine İran'dan gelen açıklamada İran Devlet Televizyonu buranın hala kapalı olduğunu bildirdi. Öyle görünüyor ki İran Cuma gününe kadar burayı açmak niyetinde değil. Eğer bu saldırılar oradan geçen gemilere yönelik İran tarafından yapılmış bir atış olsa, İran'ın yani bu aşamada bunu yapması biraz manidar ve sürece zarar veren bir eylem olduğunu ifade edebiliriz.
1: Peki, şimdi bu arada İran petrolünün kullanılması, İran'daki petrol sektörünün hareketlenmesi için savaş öncesi dönemde zaten İran Amerika Birleşik Devletleri'ne bir çağrı yapmıştı.
5: Ve Amerikalı bazı şirketlerle görüşmeye de başlamıştı.
1: Yani buradaki petrol sektörünün geliştirilmesi, rafinelerin daha da modernize edilmesi ve bu petrolün dünyaya ulaşımı anlamında zaten İran bu konuda en büyük tavizlerinden birini vermişti.
5: Evet.
1: Ki o zaman en büyük taviz olarak bu konuşuluyordu. Şimdi bambaşka şeyler var ama benim merak ettiğim bir nokta var. Şimdi bir yanda şu anda bu gelinen sürecin Avrupa-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisini tam da İsrail hep söylerdik, burada tartışmıştık, İsrail yakınlığı Avrupa ile uzaklaştırdı Amerika Birleşik Devletleri'ni. Şimdi ise tam tersi bir durum var. İsrail ile varılan uzaklık Avrupa ile Donald Trump arasını normalleştirir mi, ki şu anda da zaten G7 arka planında bu gündemle bir arada.
5: Doğru. Paris'te şu anda zaten G7 toplandı ve Perşembe'ye kadar devam edecek. Trump da orada. Hı hı. Söylediğiniz gibi bu konu Avrupa'da konuşuluyor. Yani İsrail'in mevcut şartları, zaten sizinle çok konuştuk bunu. Amerika ile İsrail'in birlikte hareket etmesi çok belirleyici bir unsur. Sadece Avrupa'da değil, dünyada böyle. Şimdi şunu hatırlatmak lazım. Evet, liderler arasında, yani Trump ve Netanyahu arasındaki gerilim arttı. Ama daha önce de artmıştı, sonra yine duruldu. Ve Amerika ve İsrail arasındaki ilişkiyi liderler üzerinden okursak zannediyorum biraz eksik yapmış oluruz. Çünkü bu iki devlet sonuçta dönüp dolaşıp özellikle Orta Doğu politikalarında 3 aşağı 5 yukarı aynı yere gelecekler. Hı hı. Yani bugün Netanyahu ile Trump'ın arasının bozulması, bugünkü şartlarda savaşın devam etmemesi için bir avantaj. Ama bu demek değildir ki İsrail'in bölgedeki o şiddeti yayan politikaları bugün Lübnan, yarın başka devletler üzerinden yeni cepheler açma niyetine Amerika bugünden kesin bir şekilde bariyer oluşturacak anlamı taşımaz bu. O yüzden yani bu ilişkiyi bu formata oturtursak daha rahat anlarız.
1: Peki bir ilave sorum daha olacak. Süreci bu noktaya getiren önemli etkenlerden birisi Donald Trump'ın Çin ziyareti ve ardından Putin'in gerçekleşen Çin ziyareti olmuş olabilir mi? Bunun ne derece etkisi vardır?
5: Yani Çin konusunda ya Trump'ın şunu ortaya koyalım. Trump yeni bir ekonomik düzen arıyor. Bu ekonomik düzen içerisinde bu Venezuela küçük bir adımdı. İran ona nispeten daha büyük bir adım. Ama daha büyük adım Rusya ve Çin'de. Ve adım adım oraya yaklaşıyor zaten. O yüzden şimdi mesela görüşmelerin Pakistan'da yapılması bile Amerika'nın sonuçta Çin'e yani göz kırptığı bir noktaydı. Veya Hürmüz konusunda Çin'e defaatle ne diyelim jestler yaptı Amerika. Veya İran'a Çin destek veriyor dendiğinde Çin'den önce Trump hayır Çin'den bir destek gelmiyor dedi. O yüzden burada Çin'le arasını zaten iyi tutmaya çalışan, hatta bunu ilerletmeye çalışan Trump, İran özelinde, yani İran'ın ayağına takılmasını istemedi bu konuda. O yüzden bugün İran meselesinde mesela biz uzunca bir süredir Çin ile İran'ı ne ekonomik olan alanda ne güvenlik alanında ilişkilendirerek konuşmuyoruz. Çünkü yani öyle bir ilişki kurulması özellikle istenmiyor. Mesela biz şunu biliyoruz. İran bu füzeleri İsrail'de veya Körfez ülkelerinde hedefi nasıl vurdu? Çin istihbaratı, Çin uydularıyla vurdu. Ama bunun konuşulması çok, yani uluslararası medyada, toplumda bu çok konuşulmadı farkındaysanız. Çin burada biraz dışarıda tutulması için. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi mesela az önce hani Hürmüz konusu konuşulurken, Hürmüz işte Çin için de önemli, dünya için önemli Hürmüz. Ama burada şunu göz ardı etmeyelim. İki devlet, yani Amerika ve İran, Hürmüz'ün ne duruma geleceğiyle ilgili oturup bir şeylere karar verseler dahi, bu eğer uluslararası toplumun istediği bir şey olmazsa çok uygulanabilir değil. Şu açayım bunu. Uluslararası toplum İran Savaşı'nı bitirmek için bu kadar baskı yapmadı. Ama Hürmüz'ün savaş öncesi duruma gelmesi için çok büyük baskı yapılıyor. Daha dün İngiltere Başbakanı açıklama yaptı. Bugün Fransa Cumhurbaşkanı açıklama yaptı.
1: Şu an her ne kadar şurası açılmış görünse de yani günün sonunda Hürmüz Boğazı sadece İran'ın değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ın, Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın olmazsa olmazı olduğunu daha da fark ettirdi. Ama fark ettirdiği bir şey de şu, eğer bu anlaşma İran'ın istediği gibi devam ederse, yani kontrolü sadece Umman'da, İran'da özellikle söz konusu olursa, bu ülkeleri de bir şekilde İran'ın eline enerji transferi anlamında, nakli anlamında mahkum etmek demek.
5: Yani bu Hürmüz'ün mevcut şartlarda İran'ın istediği gibi, işte az önce Şebnem Hanım da söyledi, Ekber Bey de söyledi, İran'a burada böyle bir alan bırakılırsa, ya işte mesela anlaşma yapılıyor. Burada yeni sadece tek söylenen savaş öncesi durum. Yani İran'ın bir daha burada kapatmayacağına dair garanti bile istenmiyor. Ve işte Ekber Bey'in söylediği, İran'da diyor ki benim kılıcım burada hala var, yani her an kesebilirim. Şimdi bu Körfez ülkelerinin istediği bir şey değil zaten. Körfez ülkeleri bir süredir bunu söylüyor. Savaştan önce de söylüyordu. Hatta bu savaşı Körfez ülkeleri bir şekilde bir hayra yöne

0: Türkiye ile ilgili konuşurken belki yine bugün de konuşuruz. Türkiye'nin yaptığı bütün adımlar sadece bugünkü çatışmayı durdurmak değil, bölgede adaletli bir sistemin oluşması için çaba sarf etmek. Hı hı. Bugün Türkiye'den başka bunu yapmaya çalışan yok. Bugün herkes savaşı durdurmaya çalışıyor. Bu da bir seçenek tabii. Mevcut şartlarda yani silah susmadan diğer şeyleri konuşamazsınız. Bu da bir gerçek. Ama bunu yapmaya çalıştığınızda Hürmüz'ü uzunca bir süre tekrar açılamayacak bir konu halinde İran'ın eline bırakmış olabilirsiniz. Bunu şey için söylüyorum. Yani Körfez ülkeleri bunu ne kadar devam ettirecek veya uluslararası toplum bunu ne kadar kabul edecek? Yani Amerika'nın
1: İsrail
0: da
1: ne kadar etkisiz kalabilecek İsrail, bu anlaşma karşısında?
0: Hürmüz konusunda İsrail'i yani çok sözü yok burada Hürmüz konusunda. Çünkü o kadar çok başka ülkeler buraya nüfuz etmeye çalışıyor ki konuya. Herkes bir şey söylemeye çalışıyor. Yani burası Doğu Batı aksında giden ticaretin de içinde, işte Hindistan'ın, Çin'in de rotası.
1: Neden bunu söylüyorum? Hani belki uluslararası ilişkilerde yer almayan bir tabirdir. Fitne konusu.
0: Tabii.
1: Bunu İsrail çok net bir şekilde işliyor. Yani bu kadar ülkenin hassasiyetine rağmen Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma imzalayıp demir kubbeyi, demir ışın silahını oraya yerleştiren, hatta İsrail askerini bile Birleşik Arap Emirlikleri'ne konumlandıran bir devletten bahsediyoruz. Doğru. Şimdi onların buradaki geçiş haklarını ya da uluslararası hukuktan doğan haklarını İran'ın eline veren bir anlaşma da elimizde. Haliyle İran, İsrail'in neler yapabileceği ya da buradaki ülkeleri iç dinamikleriyle tehdide varan bir duruma bile sürüklemesinden bahsedebiliriz.
0: Yani bugün de yapabilir bunu dediğiniz gibi, yarın da yapabilir. Yani her şey süt liman olduktan sonra da o dediğiniz o fitne anlamında bölge ülkelerine devamlı olarak işte Hürmüz'ün bu halde kalmasının ne kadar zararlı olduğunu söyleyebilir. Biz bunu daha önce gördük. Bu IMEC projesini konuşurken, yani Hindistan'dan Avrupa'ya giden o ticaret yolu konuşulurken, İsrail bu bölgede Körfez ülkelerine o dediğiniz fitne çıkarma noktasında çok nüfuz etmeye çalıştı. Orayla ilgili politikalar geliştirmeye çalıştı. Oradaki ülkelerle, işte mesela emirliklerle yakınlaşma süreci onunla ilgiliydi. Hı hı. Ama bugün baktığınızda emirliklerin bile yeter ki savaş dursun ve Hürmüz açılsın noktasında olduğunu görüyoruz. Hatta şunu söyleyeyim. Az önce yine bu dondurulmuş varlıklar konuşuldu. Birleşik Arap Emirlikleri çok ilginçtir. Yani İran'la belki de karşı karşıya gelmek üzere olan Körfez Devleti bu savaş içerisinde.
1: Yani orada İsrail askerinin varlığı bile İran'ın tek başına Birleşik Arap Emirlikleri'ne vurması için bir gerekçe olabilirdi.
0: Kesinlikle. O yüzden zaten yani diğer Körfez ülkelerinden ayırdık onu hep son dönemde.
1: Çünkü
0: özellikle.
1: Bir Amerikan ajanı var diye, yani CIA çalışanları var diye Birleşik Arap Emirlikleri'nde otel vuruldu.
0: Doğru,
1: buna şahit olduk. Haliyle bir İsrail askerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olması İsrail için hani amiyane tabirle bal kaymak.
0: Doğru.
1: Ama yapmadı da bu arada.
0: Yapmadı. Ama Birleşik Arap Emirlikleri de şu adımı attı. Yani savaşın sonlanması, Hürmüz'ün açılması için gerekirse Amerika'yla görüşmeden, anlaşmadan elindeki dondurulmuş varlıkları da İran'a vermeyi düşündü. Şimdi bu mesela çok tezat oluşturuyor.
1: Hatta iddialar bile çıktı, buradan kalkan bir uçak Tahran'a gitti, işte 3-4 milyar dolar civarında bir para gitti.
0: Yani şimdi bu tezatları da görmek lazım. Çünkü bu tezatlar aslında bölgedeki o karışıklığı daha netleştiriyor bize. Yani neden bu kadar karışık olduğunu gösteriyor. Emirliklerin İran'la yani Hürmüz'ü açmak için atacağı adım bir anda Körfez ülkeleriyle ilişkisini de etkiler. Ve hatta şunu söyleyeyim, bu adımlar, atılan adımlar, savaş bitsin diye atılan adımlar Lübnan'da da mevcut, işte bugün az önce konuşulan konularda da İsrail'i elini sıkıştıracak ya da gevşetecek konular. Körfez ülkelerinin attığı adımlar şu anda Lübnan'da etkiliyor. O yüzden yani orayı da takip etmek gerekiyor.
1: Şimdi devam edeceğim bu bölgeyi konuşmaya, ama bu bahsettiklerimizle ilgili özellikle bu fitne konusu. Yani bölgede kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen ya da anlaşmayı baltalamak için türlü hilelere girişen devlet ya da zihniyetlerle ilgili Başkan Erdoğan kabine toplantısında çok dikkat çeken mesajlar verdi. Hatta direkt şu ifadeyi kullandı. Dedi ki, saldırının ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı, diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara

0: gelmedik. Komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine de izin vermedik. Ama bazı yaşananları da unutmadık dedi. Şimdi Ekber ve İrfan'a önce teşekkür edeyim kıymetli katkılarından dolayı. Ardından da Başkan Erdoğan'ın o önemli açıklamalarını, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamaları hemen ekranlarınıza getirelim.
1: Buyurun. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.
2: ABD ve İran arasında varılan mutabakatta bölgede rahat bir nefes alındığını söyledi ve ekledi.
1: Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in sabotajlarına karşı uyardı.
1: Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.
2: ABD ve İran arasında varılan mutabakat üzerinden muhalefetin tutumunu eleştirdi.
1: Dış politika gibi tecrübe gerektiren bilgi, birikim gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter diyoruz.
2: Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesine değindi.
1: Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Şimdi evet bir İsrail gerçeği var ama ne kadar süreceği anlamında da soru işaretleri var aklında. En azından şu bir haftayı yani ya cuma gününe kadar süreyi sağlıklı bir şekilde atlatabileceğiz mi? Bunu derken aklımıza şu geliyor. Bu ateşkes sürecinde de ilk ateşkesten sonra da bazı saldırılar olmuştu işte İran tarafından İsrail'e ya da bazı bölge ülkelerine. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Trump'tan gelen açıklama şuydu: bunlar olabilecek şeyler, küçük çaplı şeyler. Bunlar ateşkesi bozmaz, anlaşmayı bozmaz. Şimdi İsrail inatla görünen o ki Lübnan üzerinden bu kozunu oynamaya devam edecek. Bu kapsamda İran'ın atacağı adımlar, İsrail'e yönelik atacağı füzeler, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yine görmezden gelinir mi?
3: Çok enteresan şeyler olabilir. Şimdi normal şartlarda Trump'ın Netanyahu'yu azarladığını biliyoruz. Yani kendi kendine bir şeyler yaparsan
0: bir diyalog işime vardı arkadaşlarım evet, yapmış onu bir açabilirseniz.
3: Evet yani benim işime karışırsan bundan sonra yalnızsın ki bu yalnızlık önemli bir ifade. İsrail İran'a coğrafi olarak çok yakın. İran'ın kendisine hele bir de İsrail, Amerika Birleşik Devletleri arkasında durmayacağım ise İsrail yani gerçekten bir kaşık suda boğarlar bu füze kapasitesiyle vesaire. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin onun arkasından çekilmesini kaldırabileceğini, tolere edebileceğini düşünmüyoruz. Hakikaten de böyle bir durum söz konusu arkadaşlarımızın yaptığı gibi. Ama öte yandan bir Mossad gerçeği var. Az evvel Çağlar Hocam hatırlattı, yani çok çirkin ve hatırlamak istemediğimiz ama tam bu savaşın başında konuştuğumuz bir Epstein meselesi vardı.

0: Sadece bir Epstein midir? Daha neler vardır? Yani bu Amerikan başkanlarını bile yani geçmişlerinde bulup yani ne zaafları var ne eksikleri var ona göre hazırlayıp bir yerlere getirenlerden bahsediyoruz. Hı-hı. Ha bu sadece Trump'tan bahsetmiyorum bu arada. Yani bence Biden'ından Obama'sına hepsinin bir yerde tutulan bir şey vardı. Olmayanı bile bu arada üretiyorlar. İşte geçen haftayı da herhalde konuşuyorduk. UCM başsavcısı ile ilgili evet. Yüz kızartıcı suçlarla ilgili bile ortaya bir şey çıkarıyorlar. Belki adamı görevinden edecekler, yerinden edecekler, itibarını beş paralık edecekler. Birkaç yıl sonra aslında bütün bunların iftira olduğu ortaya çıkacak. Belki diyorum tabii ki. Muhtemelen de
1: bir
0: öyle.
1: Bir İsrail gerçeği
0: evet,
1: var.
0: Evet, bir İsrail gerçeği var ve onu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. İsrail orada var olduğu müddetçe yani en kral diyelim tırnak içinde barış anlaşması bile yapılsa bu adamların onu sabote etme ihtimali var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da aslında ifadesi evet. O sabotajlara dikkat edilmesi lazım. Ha bu arada yani bence de Trump her ne kadar 2018'deki Obama anlaşmasını, Obama'nın İran anlaşmasını berbat bir anlaşma falan deyip reddetmişti falan. Ama bugün imzalayacağı anlaşma bu şartlarda baktığımızda yani ondan çok çok iyi de gözükmeyecek.
1: Yani şu haldeki İran'ı bile ikna ettiyse, İran çünkü sahada tüm ivrelerin kendi lehine döndüğü, nü düşünerek hareket ediyor. İfadeleri de bu şekilde, açıklamalar da bu şekilde. İran'ı anlaşmaya ikna eden, anlaşma şartlarına okey verdiren acaba ne tür tavizler var? Yani dediğiniz gibi Obama'nın verdiklerini taviz olarak, iğrenç berbat bir anlaşma olarak yorumlayan hı-hı. Donald Trump acaba bu anlaşma maddeleri ortaya çıktığında ne diyecek?
0: Bakın,
1: ya da hepimizi şaşkına çevirecek bir şeyler çıkabilir mi?
0: Hoş yani Trump bir sürü şey söyledi ama mesela bu savaşa girerken Amerikan halkına ya da dünyaya kendince neler vaat etti? İşte İran'ın füze kapasitesinin yok şey yapılması değil mi? Tamamen etkisiz hale getirilmesi. Nükleer, kalıcı olarak nükleer silaha ulaşamamasını sağlamak. Hatta Hürmüz meselesinde donanmasını yok etmekten bahsetti.
2: Birkaç kere.
0: Evet ya vekil savaşçılardan tutun başka pek çok balistik füzeye falan hadi onlara da girdi ama bir ara taş devrine döndürmeye kadar gitti mesele. Pek çok iddiada bulunuyor. Hadi bunların gerçekçi olanlarını konuşalım. Savaşın başında bir de rejimi devirmekten
1: rejim,
0: bir dönem
1: şimdi
0: bahsediyor.
1: Herkes inkar ediyor yani Netanyahu bile.
0: Şimdi bunların hangisi gerçekleşti?
3: İlk başta o şekilde yola çıktı. Özür dilerim. İlk başta o şekilde yola çıktılar.
1: Yani rejim, evet. Nükleer, balistik füzeler, ardından işte vekil güçler. Hürmüz yoktu bile konumu ama, yani evet. İlk başta.
2: Ama bunların hangisi zaten Amerika için gerçekten birinci tehdit? Yani i̇şte hiçbiri aslında Amerika için tehdit değil.
0: Şöyle düşünüyorum çok enteresan. Şimdi bakın muhtemelen şöyle bir şekilde ikna edilmiş. Muhtemelen siz de az çok hemfikirsinizdir. Tamam İsrail tarafından birileri kulağına fısıldamış olabilir ama kabinesinden de gerçekten ikna eden birileri var. Muhtemelen bu savaş bakanı.
2: Patrona çıkacak gibi görünüyor.
0: Acaba bir yerden sonra görevden alınacak mı diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü bunun bir hesabının kesilecek bir yeri olmasa. Çünkü Trump her ne kadar bunu günün sonunda anlaşma imzalandı diyelim 60 günün sonunda. Bir başarı, bir zafer olarak paketledi diyelim dünyaya. Herkes biliyor ki biz bir öncekinde vardı İsrail tarafından bile evet. Yani burada kazanan İran pardon da daha şimdiden söylüyorlar. Siz bunu nasıl paketlerseniz paketleyin. MAGA'cılar buna inanmıyor. Tamam siz artık bir şekilde içeriye dönüyorsunuz. Enflasyon son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmış. Dünyada bütün aslında yani çok üstten konuştunuz. Üst perdeden konuştuklarınızın hepsi günün sonunda bıyık altından size gülecek. Bak İran seni rezil etti diyecek aslında.
1: Bunun içinde
0: aslında.
1: Biçilmiş bir kaftan var. Bir kurban, bir günahkar. Kendisi de bunu vücuduna işlemiş zaten. Oradan biliyoruz. Savunma Bakanı, daha doğrusu Savaş Bakanı.
3: Savaş Bakanı.
1: Hexe. Evet. Ve Trump bunun işaretini ilk günlerde vermişti.
0: Hadi sen bana değil o, mi girelim diye
1: bana
0: falan.
1: O dedi. Yani o dedi ki hadi girelim İran'a. Ki hep burada en başta askeri stratejistlerle bile uzmanlarla bile konuştuk. Yani 47 yıldır hiçbir Amerikan başkanı buna cesaret edemedi belki de İran'a yönelik askeri bir savaş açmaya, değil mi?
3: Tabii, tabii.
1: O bile sürpriz.

0: Bizde Donald Trump zaten başta dedi, kaybedersem işte sebebi bu.
1: Burada şuna takılıyorum. Şimdi bahsettiğimiz hedefler var ya, füze kapasitesinin etkisiz hale getirilmesi, rejim değişikliği, donanmanın yok edilmesi vesaire vesaire. Bütün bunların hepsi askeri geçmişiniz olduğu için soruyorum hocam. Bana şöyle geliyor. Yani siz bunu bombardımanla gerçekleştiremezsiniz. Rejim dahi. Yani onu herhalde birileri Ali Hamene'yi öldürdüm, devamı gelecek, halk ayaklanacak, sokağa dökülecek, rejim düşecek, domino taşı gibi hepsi gelecek. Birileri galiba buna ikna etti. Gerçekleşmeyince pek çok kara harekatı senaryosu konuşuldu. Yani işgal etse Irak'ın işgali, Afganistan'ın işgali, pek çok işgal ortada, böyle bir şeye girmek istemeyeceği aşikar. Girsen bir türlü, girmesen bir türlü, o yüzden hani bir topyekün bir işgal değildi, Hark Adası dendi, Keşim dendi, Bandar Abbas vesaire, hani dar kapsamlı dendi. Günün sonunda o kadar çok asker götürdünüz oraya.
0: 50 bin bölgedeki Amerikan askeri varlığından bahsediyoruz.
1: Kara harekatı gerçekleşmedi ama herkes de kara harekatı olmadan bu hedeflere ulaşılamayacağı belliydi. Yani o zaman gerçekten akıl verenleri çok ahmakmış, çok özür dileyerek söylüyorum Tahir Bey, ama yani bu barış ödülü de alacağım falan. Ya karşımızda gerçekten çok, hiç Amerika'da bir başkan olmasını beklemeyeceğimiz türde bir adamla karşı karşıyaymışız.
0: Eğer İran anlaşması söz konusu olursa, bir barış anlaşması gerçekten İsrail'e rağmen de olursa, Donald Trump herhalde bu kez ödülü FIFA'dan değil, işte başka bir kuruluştan alabilir herhalde, değil mi?
2: Hiçbir şey olmasa bile, özür dilerim. Hiçbir şey olmasa bile, yani burada bir mağlubiyetle gideceği kesin. Eğer arada bir ateşkesi İsrail ile İran arasında da sağlamış olsa, onun bile reklamını yaparak, bakın ben bunları da barıştırdım, 9. anlaşmayı yaptım diyebilir. Böyle bir öngörü yol açmaz.
1: Evet, o diyebilir.
0: Bir sorum daha olacak.
2: Tabii ki.
0: Hocam size. Şimdi İran'da öldürülen liderler, önemli isimler vardı. Evet. Şimdi hep aslında biz savaşın en başından beri de konuşuyorduk. İran'da bir reform istiyor. Ülke içerisinde bazı yenilikler, bazı yani dışa açılımı işaret edecek bir şeyler olması gerekiyor. Ama bunun önünde öyle isimler var ki, katı isimler var ki, ya bunun önünde her türlü engeli çıkarırlar. Başta Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere, işte belki Ali Larijani biraz daha şeydi ama o da sert isimlerden birisiydi. İşte Musavi, Akbur gibi böyle daha kritik isimler, ki bunun öncesinde de öldürülen isimler vardı. Şimdi bu isimlerin öldürülmesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve şu an da daha böyle işte Kalibaf gibi ya da Arakçı, yeni lider Müşteba Hamaney gibi isimlerin gelmesi, siyasette de bulunan işte Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Arakçı gibi daha diplomasiye önem veren isimlerin gelmesi, İran açısından da yeni bir sayfanın açılacağının işareti midir? Evet, buyurun.
2: Tahir Bey, şöyle söyleyeyim. Ben aslında eski, yani öldürülen gibi bir kelime kullanmak durumunda kalıyoruz tabii istemesek de. Evet. Öldürülen İran yönetimiyle yeni gelen yöneticiler arasında mental olarak bir farklılık görmüyorum. Yani İran'ın âli menfaatleri doğrultusunda hiç taviz vermiyorlar. Hı hı. Uygulamaları farklı. Ama yani bir Ayetullah Ali Hamaney ile Müşteba Hamaney arasında İran'ın âli menfaatleri ve mesele olaya bakış açısında hiçbir eksen kayması yok. Bu çok önemli. Yani devam eden bir ana kor eksendeki ülkeler, idealler devam ediyor. Onda hiçbir sorun yok. Şimdi ben burada sevgili Merve hocama bir katkıda bulunmak istiyorum izniyle. Böldüm de gerçi.
1: Hayır, estağfurullah hocam, lütfen.
2: Şimdi üstad, burada hani dedik ya, kim kazandı, kim yenildi veya tabii. Bir İran şu an itibariyle, bakın şu an itibariyle Cuma günü göreceğiz. Kim nerede ne kadar, taviz demeyelim de, anlaşmaya yaklaşıyor. Yani daha doğrusu bu işi artık sonlandıralım da sen ne vereceksin, ne verebilirsin madde madde. Fakat en önemli şey şu. Hali hazırda, şu an itibariyle bile İsrail eğer Lübnan'a haydut devlet mantığıyla, katil mantığıyla saldırmaya devam ederse, asker operasyonlarını bırakmazsa, hiçbir yakınlaşma olmaz. Ben öyle değerlendiriyorum İran açısından. Hı hı. Çünkü olmazsa olmazı net bir şekilde ortaya koydu. Ama 1,5 günden beri de İsrail çılgınca Lübnan'ın güneyini, Dahiye bölgesini, işte Zehravi bölgesini, Litani Nehri'ne kadar olacak

0: Hizbullah'ın tesisi veya işte askeri şeylerini bombalamaya devam ediyor. Bu süreci ileri taşımaz. ABD İsrail'i bir şekilde değil, öyle ya da böyle bu saldırgan tutum ve tavrından vazgeçirmek, durdurmak zorunda. Yoksa sadece ateşkes yapılır ama o 60 günlük süre içerisinde de İsrail zaman zaman aman ne olur buradan gitmeyin diyor ABD'ye şu anda. Giderseniz ben ne olurum korkusu var. Buna devam ederse bu süre çok sağlıklı ilerlemez. Sadece Lübnan için söylemiyorum bunu. Bakın biz Gazze'yi bir dondurduk atılacak olursa.
1: Evet.
0: Bir Gazze'den bir haber değiliz ama bir Gazze Barış Kurulu kuruldu. Ne oldu? Hiçbir şey adım atılmadı. Orada da İsrail gene aynı şekilde o çizmiş olduğu sarı hattın ötesine bir çıkış yaparsa süreç gene akamete uğrar. Yemen biraz daha uzakta. Hani Husilere oraya, ama bu iki alanda da İran'ın özellikle istediği konu bütün cephelerde ateşkes. Neden? İran şunu istiyor. Tamam, bir ateşkes olacak. Arkasından inşallah hani istenilen şekilde bir kalıcı anlaşma. İran'ın eski İran olabilmesi için de önemli ölçüde bir ekonomik ve toparlanma yaralandı. Çok yaralandı. Altyapıları, enerji tesisleri, köprüler vesaire. Onun toparlanması lazım. Ordusu dahil. Bakın orduyu yabana atmayalım. Milli gücün önemli unsurlarından bir askeri güç. Şimdi İran toparlanırken füzelerinin menzili azalmış ve tırnak içerisinde. Eğer öyle bir şey kabul. Ya da İsrail'in her istediği olmuş. Halen canı istediği zaman Lübnan'ı, canı istediği zaman İran'ı vurabilecek bir yeteneğe sahip bir İsrail'i karşısında istemez. İran'da o bölgesel güç refleksine tekrar dönmek ister. Buradan gitmek gerekiyor. Liderler bazında söyleyeyim Sayın Tahir Bey. Ben liderlerin öldürülmesi, eski liderlerin yenilerinin hiçbir şekilde bir eksen kayması olduğunu görmüyorum. Daha
1: yöntemler olarak.
0: Yöntemsel. Mesela bakınız, Trump neyi denedi? Belki arkadaşlarımın, Sayın Tolga Bey'in ve Merve Hocam'ın da dikkatini çekmiştik. Süreç içerisinde bir hatırlayalım. Sanki İran'da farklı bakış açısına sahip liderler varmış algısı yaratılmaya çalışıldı.
1: Tabii.
0: Hani Galibaf farklı söylüyor, Erakçı farklı yaklaşıyor, Pezeşkiyan farklı yaklaşıyor gibi. İran'ın tepe noktasında bir ayrımcılık, bir ayrılık varmış gibi algı yaratmaya çalıştı. Bunda da başarılı olamadı.
1: Hatta eski liderler üzerinden anlaştığımız işte Ahmadinejad'ın bile en son ismi geçti, onunla kullandı. Anlaşmışlardı gibisinden.
0: Bakın bu da İran'daki işte yöntem. Yani İran hem savaşa iyi hazırlanmış, buradan hakikaten bunu iyi görmek lazım. Çok iyi görmek lazım. Üzerinize binlerce füze yağıyor ve siz savunmaya devam ediyorsunuz. Bu her devletin kolay yapabileceği bir iş değildir. Hakkını vermek lazım. En çok eleştirilerden biri de bendim başlangıçta. Nerede bu İran ordusu ya? Niye bu kadar bombalanıyor? 8 ayda Genelkurmay Başkanı mı vurulur dediğim, ama İran gerçek iyi analiz etti bölgeyi. Savunmasını iyi konseptini koydu. Efendim momentumu ne zaman artıracağını, azaltacağını iyi düşündü. Ve Hürmüz Boğazı hamlesiyle de ABD'yi burada tarumar etti, darmadan etti. Trump'ın kararsızlıkları başladı. Ne yapacağını bilemeyen. İran bu noktada çok doğru adımlar attı ve stratejik sabırla, müzakere sürecinde de çok sabırla ve inatçı bir şekilde sürdürebildi politikasını. Bütün çektiği sıkıntılara rağmen.
1: Trump'ı yani, haklı çıkardı. O açılışta bir paylaşım getirmiştik ekrana. Donald Trump'ın 2020 yılında yaptığı bir paylaşım. Evet. İran,
2: onu Obama'yı eleştirmek için söylüyor. Yani şöyle, ama kendi başına
1: hiçbir zaman kaybetmemiştir.
3: Ama ben İran'ın şu anda yekpare olduğu kanaatinde çok değilim. Yani bugünkü savaş hali evet o yekpare tutuyor ama yani savaşın bir sonraki gününde ne olacağıyla ilgili, yani hocam bitirsin, ondan sonra ben birkaç cümle etmek isterim onunla
0: ilgili. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. İşte ABD'nin buradaki yapmış olduğu stratejileri analiz etmek lazım. ABD, İsrail, İran ayrı ayrı, sonra kompakt hal. Şimdi Türkiye'mizin de ve başta Sayın Erdoğan'ın da buradaki etkinliğini göz ardı etmemek lazım. Bakınız iki şeyi hatırlatayım size. İlk başta bu cepheye Türkiye'yi çekmek için bu savaşa, hatırlarsınız 3 tane füze atıldı.
1: Evet.
0: Ve Türkiye buraya, bu aynı şekilde Can Azerbaycan'a da atıldı, Nahçıvan'a. Buraların bir tane kara parçasına düşmüş olsaydı, ki Nahçıvan ayrı bir konu. Siz Birleşmiş Milletler'in 51, NATO'nun 5. maddesi, şak diye bir anda kendinizi savaşta bulabilirdiniz.
1: Çok özür dileyerek, pardon. Şebnem Hanım'ın da müsaadesiyle analiz ekranımızda sizi alsak, bu harita üzerinden en azından ülkeleri de bir nevi daha net bir şekilde göstererek onu işleyebilirsek. Çünkü her şey

0: Sahada oldu ve karıştırılmayan ülke, hatta bir dönem Pakistan, Afganistan'ın bile bu sürece dahil olabilme ihtimalinden bahsedildi. Evet, hatta şöyle kalemini de ben size takdim edeyim. Şimdi şöyle bir harita, hatta daha geniş bir harita da hemen açacağım size. Bu harita biraz daha, evet, daha doğru gösterir bize. Şimdi Türkiye'yi dahil etmek istediler. Tabii. Azerbaycan'ı dahil etmek istediler ama muvaffak olamadılar.
1: Neden yaptılar onu söyleyeyim ben Tahir Bey. Çünkü İran'a karşı açılan şu cephenin, hı hı, İran'ın kuvvetlerini, gücünü güneye değil biraz da kuzeye teksif edebilmek adına ikinci bir, üçüncü bir cephenin açılması istendi. Bir klasik bir aldatmacaydı bu.
0: Hatta terör örgütleri kullanılarak da İran'ın güneyinde, doğusunda, güney, batısında biraz daha.
1: Hatta Trump şu ifadeyi kullanmıştı. İşte biz dışarıdan, siz içeriden diye. 5 tane o bölgedeki ayrılıkçı Kürt gruplarının bir araya getirilebilme senaryosu vardı. Bir hamle yapılacaktı. Bunu Türkiye ve Sayın Erdoğan'ın rasyonel yaklaşımıyla bu da olmadı. Bu gerçekleşmedi. Yani ABD ve İsrail kuzeydeki cepheyi açmayı başaramadı. Yani şuradan cephe açılsaydı tarafından, Nahçıvan tarafından ve Türkiye tarafından açılsaydı İran'ın durumu çok çok kötü olabilir.
0: Savaşın seyri değişirdi.
1: Coğrafya değişirdi ama Türkiye bu oyunu gördüğü için buna dahil olmadı ve çok da doğru bir cümle, stratejik denge politikası çerçevesinde bir cümle sarf etti Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki ABD'nin saldırısını da yasal olarak ulusal hukuk uygun bulmuyoruz. İran'ın da daha dikkatli olması gerekir vesaire tarzında daha dengeci, daha barışçıl yaklaşımlar gösterdi. Bu çok önemli bir hamleydi harbin başında. İran bunu atlattıktan sonra şimdi gelelim, bakınız hani bu ne olabilir noktasında gidiyoruz ya. Şimdi şeyi de unutmayalım, bakın çok ana böyle core hareketleri, demin siz çok güzel bir şeye temas ettiniz. Trump'ın Çin ziyareti.
0: Evet.
1: Çok önemli bir dönüş noktasıdır, dönüm noktasıdır. Çin'e niye gitti Trump? O ekonomi, ticaret, ilişki, onların hepsi tali, üçüncü, dördüncü, birinci öncelik Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda Çin'den destek istedi. Net bir şekilde tabii ki. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki efendim İran Çin'in en büyük enerji tedarikçisi, %80'e varan petrol ve doğalgazın İran'dan alan bir Çin. Bu kapı, boğazın açılması konusunda o da ABD ile aynı görüştü. Açılmasını isteyen bir yaklaşım
0: bugün
1: vardı.
0: Bugün sanırım Katar cephesinden yapılan bir açıklamada gördüm. Şimdi daha önce yapılan açıklamalarda Çin'i hiç görmemiştim ama bu sürecin bu seviyeye gelmesinde işte Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin, evet, çabaları diye geçiyordu. İlk kez orada gördüm.
1: Xi Jinping şu ifadeyi kullandı Trump gittiğinde. Tukitides tuzağına düşmeyelim dedi. Yani hegemen güç ve karşıt güç doğal olarak belli bir süre sonra çatışmanın eşiğine gelir. Çatışmayı değil ortak akılla hareket edelim şeklinde açık açık Trump'a deklare etti. Trump gitti, gördü ve geldi. Yani Çin'i karşısına almayı istemedi. Şunu unutmayalım lütfen. Yani İran coğrafyasının değişebilme ihtimali, hani bir olası bir farazi olarak, evet, düşünelim. Böyle bir hani ya da rejimi değişmiş, imkan kabiliyetleri kısıtlanmış, zayıflatılmış bir İran Orta Doğu'da daha sonra arkasında Çin'i de ve Rusya'yı da çok rahatsız eden bir pozisyon çıkarır ortaya.
0: Peki hocam.
1: İran'ın güçlü kalması gerektiğini bilen bir Çin var. Ve Rusya var. Dolayısıyla her iki ülkenin de İran'la stratejik anlaşmaları var ama kuvvet hariç. Kuvvet verilmesi hariç.
0: Gizli gizli yani bu süreçte
1: tabii ki yapıldı.
0: Çin'in, Rusya'nın
1: istihbarat paylaşımı da yapıldı.
0: İstihbarat hem de silah
1: lojistik,
0: tedariki.
1: Bravo. Onlar da yapıldı.
0: Söylendi.
1: Trump şunu gördü Sayın Tahir Bey. Ya ben burada bu harbi uzatırsam çok şey kaybederim. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Biraz böyle amene tabirle söyleyeceğim. Trump'ın karizması çok fena çizildi. İsterse Cuma günü harika bir mutabakat metni yazsın falan filan değil. İran çok inatçı ve çok akılcı, rasyonel bir politikayla, müzakere süreciyle isteklerini karşıya kabul ettirdi. Şimdi şöyle bakalım terazinin iki tarafına geçip kim kime neyi ne kadar kabul ettirebildi? İşte onu Cuma günü göreceğiz. Meryem Hanım'ın da dediği
0: gibi. Şimdi konuştuğumuz her şey ama havada kalacak.
1: Ama bir olasılıklar, yaklaşımlar üzerinden gidebiliriz. Mesela bakınız Hürmüz'ün açılması konusu. Hürmüz bundan sonra nasıl olacak? Kuvvetle muhtemel. Bu iş sadece İran'a bırakılır ise Tahir Bey, Bunu bölge ülkeleri kabul etmeyebilir. Körfez ülkeleri. İşte

0: biraz önce Tolga çok hocam özellikle onu sordum.
1: Çok, çok zararlı çıkarlar.
0: Yani Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri bu konuya yani, ne der mesela?
1: Dünya petrol ve doğalgaz ticaret hacminin %21 civarında geçtiği bir boğazdan bahsediyoruz ki bölge ülkelerinin yani petrol üreten ülkelerin de en önemli geçiş güzergahı. Dolayısıyla sadece buraya İran'ın hükmetmesi, hani benzeştirelim belki bizim Türk boğazları gibi, tamamen İran'ın inisiyatifine kalırsınız. Bunun bir şekilde bunu umman da istemez. Yani burada kuvvet de muhtemel. Benim görüşüm İran'ın, Umman'ın ve başka birkaç ülkenin de dahil olabileceği bir uluslararası
0: bir konsorsiyumla
1: acaba böyle bir şey acaba adım atmış olabilirler.
0: İran şunu ısrarla söylüyor. Bölgedeki geçişlerin güvenliğini sağlamak. Acaba şimdi şöyle Hürmüz'e biraz daha yakından baktığımızda hakikaten de İran'ın burada bir üstünlüğü var. Yani evet, saha olarak da bir üstünlüğü var.
1: Lokasyon olarak
0: lokasyonda da çünkü güvenli geçişinde geçiş, noktası onun bir şekilde topraklara daha yakın bir nokta. Haliyle Körfez ülkeleri ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin de işte bir nevi garantör olarak katılabileceği bir gibi konsorsiyumla Körfez ülkelerinin dahil olduğu o birlikte güvenlik ya da bu geçiş vesaire gibi, hani biz de bazen gemilerin geçişine öncülük eden römorkörler vesaire görüyoruz. Onlar gibi ihtiyaçları İran'ın sağlayacağı ve bunun karşılığında da İran'ın İran'a bir bedel ödenmesi gibi bir durum olabilir mi?
1: Olabilir. Şöyle mesela bizim Montreux'a baktığımızda 4 esasa koymuştur. Yani barış zamanı der. Savaş zamanı Türkiye savaşın içerisindeyse, savaş zamanı Türkiye tarafsızsa ya da Türkiye kendini bir savaş tehlikesi içerisinde görüyorsa diye 4 ana sütuna koymuştur. Burası kendi içerisinde özel bir çalışma gerektirir. Yani bunu çok girmeyelim buraya isterseniz fazla tabii zaman kaybederiz Tahir Bey. Burası da önemli olan şu, İran burayı sadece ben geçişe müsaade edeceğim derse bu çok kabul edilebilir bir şey gibi gözükmüyor ülkeler, diğer ülkeler açısından. Onun oturup bir teknik çalışması gerekecek. Teknik detaylı. Ücretli olma konusunda ısrarlı olacaktır. Belki ABD de bu ücretten biraz, işte bugün Trump'ın açık kaynaklardan söylemiş olduğu %20 istiyorum cümlesi var. Hürmüz Boğazı bu şekilde şekillendirilebilir diye düşünüyorum. Hürmüz'le ilgili böyle adımlar atılmış olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki askeri tecrübenize de dayanarak sormak istediğim yine bir soru daha var. Şimdi İran evet şu cephe açılsaydı belki daha büyük bir zorlu sürece sahne girer olacaktı. Ama şimdi geniş haritada bakıyoruz. Hatta şuradan gösterelim. Şimdi İran pek çok cepheden yani vuruldu. Tüm oklar onu gösteriyordu. Şimdi buradan İran'a yönelik saldırılar vardı. Buradan da Amerikan üsleri. Buradan da vardı. Tabii, tabii. Buradan da vardı. Buradan da. Buradan da vardı ve özellikle açık denizlerden de İran'a yönelik saldırılar vardı. Evet, İran'ın askeri yetkinlikler kapsamında teknolojik olarak savunma sistemleri Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail karşısında geride olduğunu biliyoruz. İran'ı bu kadar ayakta tutabilen, dirençli kılan ne oldu? Bu kadar büyük teknolojinin ve 50 bin Amerikan askerinin işte donanmasının karşısında.
1: İran şimdi bakınız Tahir Bey, başlangıçtan itibaren zaten ilk olarak böyle bir manzarayla karşılaşmadı. İran bunu 2024'te de yaşadı, 25'te de yaşadı. İsrail'le yaptıkları o 2024 3-5 günlük muharebede
0: 12 gün savaşında.
1: Orada böyle 2024'te önce bir test ettiler bir hava savunma sistemlerini. 25'te 12 günlük savaşta İran önce 2-3 gün çekini kaldıktan sonra ya Tel Aviv'i vurmaya başlayınca demir kubbe efsanesi çökünce İran'ın bir özgüveni arttı. Birincisi bu. Peki burada nasıl bir strateji oldu? İran şunu yaptı. Elindeki bütün o İran'ın zaten sevgili Tahir Bey, İran'ın temel savunma konsepti bu coğrafyada İsrail'e ve ABD'ye karşı kara unsurlarla değil. Kara ayrı. Gelirse onu savunursunuz. Ayrı bir harekat şekli icra edersiniz. Dikkat ederseniz devrim muhafızları ordusunun en güçlü unsuru füze ve hava savunma komutanlığı. Onun üzerine teksif etmiştir bütün savunmasını ve ne kadar vurulduysa, yani daha doğrusu ateş altına alınan hedeflere göre, İran'ın kendi bölgelerine göre aynı emsalde ve aynı seride, aynı yoğunlukta karşılık verdi. Bunda geri adım atmadı.
0: Peki
1: hani füze sayıları işte azaldı filan filan dediler ama Bakınız bu harbin sonuna doğru Amerika resmi kaynakları İran füze stoklarının %70'inin halen durduğunu resmi olarak açıkladı. Evet. Onu çok akıllı, ölçülü, dengeli kullandılar. İşte aslında harbin kırılma noktası da bu oldu. Yani hiçbir şekilde kabullenip zafiyet göstermediler. Ne ateş altına alındıysa misliyle mukabele edildi karşıya. Bunu hiç şey yapmadılar.
0: Peki İran
1: ama tabii en önemlisi bakınız çok özür diliyorum. En önemlisi şu kuzeydeki ve kuzeybatıdaki cephenin açılmamış olması. Bir, şurası açılmamış olması. Bakın bu Türkiye'nin yapmış olduğu bu tarihi adımı, tarihi kararı İran devleti harpten sonra çok iyi analiz etmeli ve Türkiye ile olan ilişkileriyle ilgili bir yeni baştan bir durum değerlendirmesi yapmak zorunda.
0: Belki de şu bölgeyle ilgili
1: anlıyorum ben sizi.
0: Yaptıklarını tekrar gözden
1: geçirmeli. İran şimdi bakınız burada önemli olan bir şey de İran halkının da hakkını vermek lazım. İran'ın çeşinceleri şudur yani yıllarda daha doğrusu böyle bir tedirginlikle yaşarlar. İşte kuzeybatıda bulunan Güney Azerbaycan'da yaşayan Türk asıllı İranlıların hani bu savaş esnasında bir ayaklama. Hiç öyle bir şey olmadı. İran coğrafyasında farklı etnik yapıda, farklı teolojik yapıda bulunan bütün unsurlar İran millet bilincini ortaya koydular ve hakikaten ABD'ye ummadığı bir dersi verdiler. Hayal kırıklığı yaşadı ABD.
0: Hocam hep konuşuyorduk burada olası bir İran'da neler olur diye. İşte daha önce işte şu bölgede Beluçlar var. Şükür ayrılıkçı Arapların olduğunu biliyoruz. Burada terör örgütü PKK'dan bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Şu bölgede de yine bazı ayrılıkçı grupların olduğunu biliyoruz. Ama hiçbir zaman ayrılıkçı bir grup olarak ya da ayrılma adını telaffuz bile etmeyen tek bir orada.
1: Çok var. Önemli.
0: Bak, Türkler.
1: Bunu tabii. Kesinlikle. Ya bunu yapabilmek de İran liderleri açısından çok ince bir şeydir siyasettir. Yani bunu bu süreç içerisinde bir arada tutabilmek çok önemli. Hatırlayalım Amerika'dan işte Devrik Şah'ın oğlunu göndermeye kalktılar. Hiç tutmadı bunlar. Burada tutmadı. Ama İran şunu yaptı. Biraz bence cepheyi çok açmıştı. Daha sonra kapattılar. İlk başlangıçta cepheyi çok yaydı. Fakat ısrarla hangi ülke tarafından ateş altına alındıysa karşılığını verdi. Hatta deklare etti. Beni vurursanız Amerikan üstlerini vuracağım, şunları vuracağım dedi. Bu politikasını hiç değiştirmedi. Gerek yerelde, gerekse medyada vesaire falan bütün şeylerde, bütün o dışa dönük faaliyetlerinde savunmasını nasıl yapacağını karşıya deklar etti ama bunun ötesinde belli bir noktaya kadar kırılma noktası dediğimiz, gaye noktası dediğimiz bir alan vardır. Yani her iki tarafında gücünün tükenmeye başladığı Pirus zaferine benzer bir noktaya doğru gitmemesi adına askeri stratejinizi yürütürken Tahir Bey bir taraftan da sivil stratejinizi yani diplomatik stratejiyi çok iyi yaptı. Hangisi? İşte hep geliyoruz şuraya. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ABD'nin ayarları bozuldu ve tamamen paralize oldu.
0: Yani İran işi orada bitti.
1: İran işi bana göre orada kırıldı olay. Bana göre orada çok da doğru bir karar. Çok önemli bir karar verdi. Kendinin de zarar göreceğini kısmen de olsa bile bile bu kararı verdi ama bakın bu noktaya getiren hani stratejik bir bilmeceye dönmüştü bu olay. Tabii. Ateşkes silahlar sustu fakat İran'ın sabrı, akıllı politikası bana göre ABD'yi pes ettirdi. Darmadağın oldular. Yani oradan buradan asker getiriyorlar. Kara harekatı yok, Hark Adası yok, Keşme Adası. Ya buralara gitselerdi bile çok büyük zayiat verirdi Amerikan ordusu. Yani şeyde bir de İran'ın ikinci ordusu var yani konvansiyonel ordusu. Bu ordu da dünyanın bütün ordularında olduğu gibi ülkesinin dışarıdan gelecek tehlikeye karşı hem bütün her yere karşı savunma planlarını yapmış vaziyette beklediler. Harka ABD ordusu bir uçar birlik harekatı yapsaydı ya da Keşme ya da efendim nükleeri kurtarmak için İsfahan'a vesaire gitseydi öyle bir çılgınlık gösterseydi yani Vietnam'dan beter bir şekilde geri çıkarlardı. Yani
0: bir askerini kurtarmak yani, için o düşürülemez, yenilemez denilen
1: yani İranlı çocuklar, İranlı askerler de yani eller armut toplamıyor. Onlar da kara harekatını gereğini yapacaklardı, yaparlardı.
0: 100 milyona yakın bir nüfus, 1,5 milyon kilometreye aşkın bir coğrafyadan bahsediyoruz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de bugüne kadar savaşa girdiği en büyük ve en sert güçtü. Hatta şu yorumlar yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ilk kez güçlü bir devletle karşı karşıya geldi. Çünkü Afganistan olsun işte Vietnam olsun hiçbirisi İran kadar güçlü ve kendini
1: aynı
0: bu savaşa hazırlamış.
1: İsrail işinde geçerli Tahir Bey. İsrail de şurada onun altını çizelim. Yani habire Türkiye'ye mesaj vermeye kalkıyor ya İsrail. Ya aklını başına alsın. Türkiye ve gariban Gazze'liler gibi veyahut da iş yeni kurulan Suriye gibi değil. Yani öyle meydanı boş bulup üst perdeden konuşmasına gerek yok. Öyle bir tokat yer ki İsrail, yani ne olduğunu şaşırır. O yüzden akıllı olsunlar, o saldırıları falan bıraksınlar, dursunlar. Bu bölgedeki istikrar içinde, bu Orta Doğu coğrafyasının istikrarı için artık İsrail'in bu haydut politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Son cümle bir şey söylemek istiyorum. Bugün dikkatimi çekti incelerken meseleyi. Enteresan bir şekilde bölge ülkeleri olsun diyorlar. Fakat Avrupa'dan enteresan sesler geliyor. Bakınız, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı o Bayan von der Leyen, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili İran'a çok samimi bakmıyor. Yani İran diyor, kitle imha silahlarını, insan hakları ihlalleri biterse Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu şeyleri kaldıracağız diyor. Yani bir taraftan da aba altından sopa gösteriliyor İran'a. İran bir cephede oradan açıldı İran'a
0: karşı. İşte onun için ben biraz önce Tolga Hocam'a sordum ki G7'liler şu anda Paris'teler. Evet. Ve Donald Trump orada ikna eder mi, edebilecek mi?
1: Etmek Avrupa zorunda. Ülkeleri. Şöyle, Donald Trump'ın önünde çok önemli kozları var Tahir Bey. NATO'dan, NATO'yu öyle bir ürküttü ki Avrupa'yı. O 2,5'lar, %2,5'lar 5'e hemen çıktı biliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Yani Avrupa'nın yeniden güvenlik mimarisinde Trump şunu söylüyor Avrupa'ya. Siz ayağınızı denk alın. Dikkat edin, Türkiye'nin önemini de çok ısrarla vurgulayan bir Trump şeyi var.
0: Onun için öyle ki Temmuz ayında gözler daha da Türkiye'ye çevrilecek. Yani ki bu, NATO zirvesiyle ilgili.
1: Şu cuma günü mutabakatta ne olacağını göreceğiz. Yani adım şu. Önce ateşkes yapıldı. Ama ilk turda benim konuştuğum, söylemiş olduğum cümleni gene bir kez daha vurgulamak istiyorum. Esas bence bundan sonra daha zorlu bir süreç başlıyor.
2: Evet.
1: Yani bilmiyorum katılır mı Merve Hanım, bir evet geldi oradan, teşekkür ediyorum. Ya bundan sonra çok zorlu bir süreç başlıyor. Yani o kadar çok teknik detaylar var ki üstad, Hürmüz'ü kısaca değindik. Yani nasıl olur, nasıl gider vesaire. Şimdi gelelim, bir cümle daha söyleyeyim, bitireceğim. Füzelerle ilgili balistik füzeleri programını kaldırın, mümkün değil. Şimdi bakın, İsrail ile İran arası yaklaşık 1500. İran şimdi kendi o füzelerinin menzillerini kısalttığı zaman İsrail'e buyur ben burada hedef oldum, beni istediğin zaman vur diyebilir mi? Mümkün mü? Bunlar çok detayda, teknik detaylarla ilerlemesi gereken konular olur.
0: Peki şimdi o bahsettiğiniz noktada esas bundan sonrası önemli.
1: Evet, çok
0: şimdi
1: önemli.
0: Eğer haberi hazırlayabilirse arkadaşlar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın açıklamaları oldu. O da Türkiye'nin temkinli bir iyimserlik içerisinde
2: sonrasıyla ilgili benim de bir notum olacak.
0: Sayın Kalın'ın açıklamalarıyla birlikte isterseniz bu konuyu yorumlamaya devam edelim hep birlikte. İbrahim Kalın'ın özellikle önümüzdeki haftalarda yaşanması beklenen zorlu sürece o da işaret etti. Türkiye'nin görüşüyle birlikte sizlerin kıymetli yorumlarını da hemen alacağız.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ateşkes anlaşmasını Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Önümüzdeki haftalarda zorlu bir süreçte olacağız dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi tarafından düzenlenen NATO Ankara Zirvesi İstihbarat ve Dayanıklılık Programı'nda açılış konuşmasını yaptı. İlan edilen ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığına dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ama temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz. Zira önümüzdeki günler ve haftalar müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak. Umarız bu adım Orta Doğu'da kalıcı bir barışın inşa edilmesi için önemli bir merhaleyi teşkil edecektir dedi. Kalın, terörsüz Türkiye hedefinin NATO müttefikleri açısından önemine işaret etti. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde öne çıkacak başlıkları ele aldı. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Ankara Zirvesi, NATO'nun değişen tehdit ortamı karşısında hangi kabiliyetlerle, nasıl bir iş bölümüyle ve ne tür bir uyum anlayışıyla yoluna devam edeceği sorularına cevap aranması açısından kritik bir platform olacaktır. Savunma harcamaları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz güvenliği, İran ve Körfez eksenindeki riskler, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği, NATO'nun doğu ve güney kanatları, savunma sanayi, üretim kapasitesi, artan güç rekabeti ve dönüşen tehditler gibi başlıklar zirvenin gündeminde öne çıkan konular olacaktır ifadesini kullandı.
4: Veriyi doğru incelemek, bilgiyi öngörüye dönüştürmek, karar alma süreçlerini hızlandırmak, stratejik kabiliyetleri gün geçtikçe daha ön plana çıkmaktadır.
3: Programda Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse'nin yanı sıra NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott Bray de açıklamalarda bulundu. Bray, Türkiye'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulması için verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
0: Şimdi temkinli olmak, evet işaret ettik, Türkiye'den de yapılan açıklamalar bu şekilde. Neden bundan sonraki süreç daha zor? Bunu da konuşacağız yine. Şebnem Hanım, sizin bir yorumunuz olacak da buyurun.
2: Evet, şimdi ya bir kere hani hep İsrail bir yerde rezerv, ama aynı zamanda elbette Türkiye açısından da İsrail'in son zamanlardaki hoyratlığı ve yani bütün o bölgesel meselesi en birincil konudur, ama Trump söz konusu olduğunda da çok güvenemiyoruz. Yani mesela benim aklımda şöyle soru işaretleri var. Bir kere Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Ve Dünya Kupası tarihi, evet, siyaset, savaş, bunlarla konuşulmuştur, ama bir ev sahibinin misafir ettiği takımların ülkelerinden bir tanesine savaş açtığı bir dönem olmamış. Bu diplomatik bir rezalet zaten. Bu acaba böyle bir zaman kazanmalık bir memorandum falan var mı diye insanın aklına geliyor. İkincisi, bugün G7 başladı ve savaşa bu kadar başında hani gelin gelin Hürmüz'ü beraber açalım dediği ülke liderlerinin çoğuyla yüz yüze görüşmüyor o zamandan beri. Şimdi bugün yarın görüşecek. İkincisi, 10 gün 15 gün sonra NATO zirvesi var. Bu sefer yani en öfkeli olduğu ülkelerle karşı karşıya gelecek. Bunların üst üste baskısını yani bir şekilde üstünden atmak için yapıyor olabilir mi diye insan düşünüyor değil.
0: Bu İsrail düşmanlığı bunlara hazırlık.
2: Yani acaba hani sonuçta yani ben masaya oturdum deyip hepsinden kurtuluyor. Bütün baskılardan kurtuluyor. Hatta hepsini dinliyor. Tamam tamam, senin dediğin olacak. Harikulade bir anlaşma olacak. Fevkalade bir anlaşma olacak diyor. Ama aynı zamanda biliyorsunuz bir yaptırımı var. Daha doğrusu yaptırım değil de vergi, ek vergi uyguladı özellikle Avrupa ülkelerine. Ve o ek bir maddeyle Anayasa Mahkemesi onu iptal edince yeni bir maddeyle yapmıştı ve Temmuz'a kadar süresi vardı. Temmuz'da o süre doluyor. Yeni bir çıkış arıyor mu diye düşünüyorum. Yani aslında Trump evet sıkıştı. Biz içeriden bakıyoruz. Bölge açısından bakıyoruz. İran'da rakibini yanlış okuduğunu da düşünüyoruz. Ona da kesinlikle hemfikirim. Hatta bence maddi olarak çok ciddi zararı olsa da savaş açtığınız ülke stratejik olarak çok şey kazandırdı bence İran'a. Hatta Çağlar Hocam'la hafif ayrıştığım bir yer var. Bence de rejimin içerisinde herkes hemfikir değildi. Örneğin Pakistan'da anlaşmaya yaklaşanlarla bugün anlaşmaya yaklaşanlar, şimdi bak sizi dinleseydik daha azına razı olacaktık kesin diyorlar. Bugünkü anlaşmayı sürdürdükleri isimler bence evet Müçteba Hamene'nin adına konuşuyorlar, ama Ahmet Vahidi ve ekibi onlar bence Arakçı'dan falan biraz daha sertler. Evet, İran'ı rejim olarak yani yıkmayı düşündüğü rejimi bu mutabakatla bile tanımış olsa da, kendisi için bence bir kayıptır Trump açısından. Bence rejimi, İran rejimini daha da sertleştirdi. Kesinlikle. Ve devrim muhafızlarını güçlendirdi. Rejim dediğimiz yapı, dini aygıt tarafı dışarıya daha fazla gözüken, yani Mollaların sarığının daha fazla gözüktüğü bir rejim iken bugün biz asker postalını daha fazla görüyoruz. Daha sertlik yanlısı ve daha dirençli ve kendi blöflerini yemeyen.
0: Ve bunu halkı da kenetledi.
2: Tabii ki. Bu arada halkın içerisinde ne kadarı acaba memnun? Bakın şöyle, yani bir ülkenin başka bir ülke tarafından bombalanmasını hiçbir vatandaşın istemeyeceğini düşünüyorum. Öyle tipler görmedik değil İran'da. Evet. Ama günün sonunda bundan 3 ay sonra, 5 ay sonra sokağa çıkmak isteyecek insanlar kime güvenerek çıkacaklar? Bence çıkamayacaklar. Rejimi gerçekten perçinledi ve güçlendirdi. Ha, bunların dönüşünü hesapladıklarında, yani öyle bir akıl var mı Amerika Birleşik Devletleri'nde bilmiyorum ama kaldı mı? Ya da İsrail bunu o tarafa tembihler mi? Bak daha da güçlendirdik. Bunun sonu maliyeti bize daha fazla olur. Yani ben nerede anlayacağımızı düşünüyorum biliyor musunuz? Cuma günkü metin de değil. 1-2 ay içerisinde, şu 60 gün içerisinde bu iş nereye gidecek ve bu süre zarfında evet Hürmüz'ün açılması bir şeydir ama kesin emare değildir. Çünkü Hürmüz'ün açılması dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri

0: işlerine bile yarayacak. Çünkü enflasyonu düşürecek. Ya stagflasyon baskısı tabii var Trump'ın üzerinde çok ciddi anlamda. Ekonomi iyiye gidiyor olsa da enflasyonu düşüremediği için.
1: Son yılların en yüksek enflasyonu
0: yaşandı. Evet, çok ciddi sıkıntısı var. Enflasyonu görece düşürmek için Hürmüz'ün açılmasının faydası olur. Fakat ne zaman ki o savaş gemileri, o uçak gemileri, oraya gelen işte indirme tugayları, bunların geri çekilmeye başlandığını, işte Amerika'ya ve diğer üslere geri gitmeye başladığını bence duyarsak, işte o zaman tamam, anlaşmaya yakınlar, anlaşma oluyor diyebiliriz. Yoksa gerçekten bakın, yani bir devlet başkanı ile ilgili bunu söylemek çok rahatsız edici bir şey, ama sözünde durmayan bir adamla karşı karşıyayız. Bazen çok iyi ya, blöf mü yani bu? Blöf çok kibar söylüyorum, kibarca yani. Blöf yapıyor. İran'a işte yarın saldıracağım, öbür gün taş devrine çevireceğim, medeniyeti yıkacağım falan. Bence karşısı en önemli, İran'ın en büyük zaferi Trump'ın blöflerine inanmamaktı. Bunu başardılar. İşte, yarın geliyor, askerler iniyor falan. Bütün bunların hepsi ne? Yani bu ülkenin vatandaşlarını düşüneyim, geri adım atayım. Yani eminim ki içlerinde vardır. İran'ın içinde. Ya şu anlaşmayı da imzalayalım, tamam pes ettik falan diyelim, bir ara yol bulalım diyenler değil. Hayır, sonuna kadar direneceğiz diyenler kazandı İran'da. O blöfü yemediler.
1: Trump'a artık alıştık yani, o sözlerini söyledik dediği sözleri bile hayır ben söylemedim demesine.
0: Evet.
1: Şimdi
2: müsaade ederseniz şimdi bu İran'la ilgili
1: ona değineceğim. Hatta sorumu da o cephede soracağım. Tamam. Yine aynı bağlantılı. Şimdi Bekai'nin açıklamaları vardı.
2: Tamam.
1: Lübnan'daki savaşı sona erdirmek Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan mutabakatın ayrılmaz bir parçasıdır. İran'a ait bloke edilmiş varlıkların erişime açılması, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeni bir ödeme yapması değil, İran'ın zaten sahip olduğu varlıklar üzerindeki hakkının tanınması anlamına gelmektedir. Tazminat talebi İran halkının meşru taleplerinden birisidir. Çünkü bu savaş yasa dışı bir savaştı ve bu sırada çok sayıda savaş suçu işlendi. Şimdi şu anki bir real politikten bahsediyoruz. Her ne kadar real olduğu meçhul olsa da Donald Trump'ın açıklamalarının. Cuma günü ne sürpriz olur ne olmaz?
2: Şimdi Bekai'nin açıklamaları burada önemli, çünkü İran'da en somut açıklama onunkiydi. Bu anlaşma konusu gündeme geldikten sonra. Burada Bekai'nin açıklamalarına iki şeyi ben de dikkat çekeceğim. Birincisi söylediğiniz nokta, yani bu savaş tazminatı vesaire. Şimdi burada yaklaşık 24 milyar dolarlık bir dondurulmuş varlıkları var dışarıda, Körfez'de, düzeltiyorum. Toplamda 100-120 milyar dolar gibi bir varlığı var İran. Şimdi bunu talep ediyor aslında. Şimdi İran bunu talep ederken Amerika bunun 3 katı kadar, 300 milyar dolarlık bir fon oluşturmaktan bahsediyor. Şimdi burada mesela yani neyin gerçekçi olduğu veya bunun nedeninin temeline bakmak gerekiyor. Yani Amerika durduk yere niye İran'ın bir yıllık yurt içi hasılasına denk olan, ki yurt içi hasıla 350 milyar dolar İran'ın geçen yılki, bu kadar bir meblağı İran'a bir şekilde bir isimle ödemeyi göze alıyor. Bunu talep ediyor.
1: Yani bu fon olsun, kredi olsun, adı ne olursa olsun. Bir şekilde Amerika'dan o ülkeye para çıkışı.
2: Yani şimdi bu, ki baktığınızda Obama'yı en çok eleştirdiği nokta buydu, hatırlarsanız. Yani o P5+1 üzerinden yapılan anlaşmada, Obama'nın zamanında yapılan anlaşmada, işte para gidiyor İran'a diye o anlaşmayı tek kalemde çizip atmıştı. Bugün konuştuğumuz rakamlar çok çok daha fazlası. O yüzden bunu bir detaylandırmak gerekiyor. Amerikan tarafının bu konuda sadece işte şirketlerin oraya girmesi vesaireden çok daha fazlası var gibi görünüyor. Buna bakmak lazım. İkincisi, Bekai'nin, şimdi az önce Şebnem Hanım'ın da hani benim de katkı yapmak istediğim konu. Şimdi Bekai diyor ki halkımız yetkililer tarafından en iyi karar alındığına güvensin. Yani şimdi yetkililerin en iyi kararları aldığını güvensin halk. Yani belli ki güvenmeyen bir grup var İran'ın içerisinde. Yani mevcut şartlarda bu anlaşmaya giden süreci desteklemeyenler var. Az önce konuşulan
1: yani İran'ın
2: konu.
1: Taviz verdiği şeklinde,
2: evet,
1: yorumlayanlar.
2: Yani İran'ın şu anda zaten kazandığı ve daha da kazanacak bir alanının olduğu, o yüzden müzakere noktasında işte bu müzakerelerde çok açık açık vermemesi gerektiği, hatta müzakere etmemesi gerektiği, İran kaybedene kadar, İran beyaz bayrak sallayana kadar savaşa devam etmesi gerektiğine dair düşünenler var İran'da. Şimdi bu hem toplumda var hem de siyasetin içinde var. Yani bugün belki hani postalları sarıklardan fazla görüyoruz dedi Şebnem'im. Ben aslında şöyle düşünüyorum. O sarıkları giyenlerin postal giydiğini de görüyoruz bugün.
1: Sarıklı tabii, postallılar.
0: Tabii yani. Yani. Evet, mesela Ali Hamaney'den evet. Çok Müçtefa Hamaney hem postallı hem aynen sarıklı öyle. Aslında yani.
2: Aynen öyle. Yani şimdi böyle bir yere geldiğimiz zaman, hele bir de savaş ortamında bütün politikaların güvenlikleştirildiği bir dönemde bunu yürütmek, yönetmek çok kolay değil. Ve açıkçası burada içeride, yani toplumdan ziyade siyaset içerisinde burada müzakereleri bozmaya niyet eden yani kişiler olacak. Yani o dediniz ya, kırılganlıklar ne bu süreçte? İsrail, evet, bunun altını kalın kalın çiziyoruz. Ama İran içinde de böyle bir durum var. Keza benzeri şey Amerika'nın içinde de var. Yani Amerika'da da Pentagon neredeyse İran'ın içindeki devrim muhafızları gibi Amerikan siyasetini savaşa zorlayan bir Pentagon var. Tabii İran'daki kadar siyasetin içinde olmadığından, siyaseti yönetemediğinden onu çok görmüyoruz ama mesela her toplantıda Trump'ın kendi atadığı Genelkurmay Başkanı'nın bölgede yığılan askeri kapasiteyi toplayıp geri çekmenin Amerika'ya ekonomik ve siyasi maliyetleri olacağına dair bilgi verdiği, böyle brief verdiği söyleniyor. Şimdi bunlar bir Amerikan başkanı için yönlendirici şeyler. O yüzden iki tarafta da bu tip savaşa zorlayan unsurlar olduğunu göz ardı etmemek lazım. O yüzden de yani İran'ın bugün evet savaş halinde, İran toplumu konsolide, devletinin arkasında, ama yarın eğer anlaşma olursa anlaşmanın kapasitesiyle ilgili tartışmalar, anlaşma olmazsa da neden anlaşma olmadığı ve bunun İran'a ve İran toplumuna olan maliyetleri çerçevesinde ses yükseltmeyi niyet eden gruplar olacak. Tabii bu sesini yükseltip yükseltemeyeceği biraz İran'ın...
1: Sürpriz ne olur size?
2: Cuma için. Hı hı. Yani şimdi maddeleri bilmiyoruz. Sıkı sıkıya saklıyor iki tarafta. Ama yani şu anda...
1: Her iki tarafta memnun ama.
2: Yani öyle görünüyor.
1: Her iki tarafta yüksek liderliklerinin, bir tarafta Papa Trump, gerçi Aziz Trump, başka neler vardı? Pek çok şey, Kral Trump. Pek çok şey vardı. Onun kazandırdığı Amerika'ya şeyler olacak. Diğer tarafta yüksek liderliğin, yani İran lideri Hamaney'in, Müşteba Hamaney'in bir yıldan göreve geldiği, bir yıldan kısa bir süre içerisinde halkına en azından bu şekilde lanse edecektir. Kazandığı en büyük zafer. No. Belki de İran tarihinin, İran İslam Cumhuriyeti tarihinin kazandığı en büyük zafer olarak pazarlayacak.
2: Ya şimdi hani ne şaşırtır noktasında, hı hı, şu belki önemli. Bir kere normal şartlarda biz Trump'la Müşteba Hamaney'in görüşmesi imkansıza yakın. Hı hı. Ama Pezeşkiyan'la bir araya gelme ihtimali, hani az önce söylendi. Hı hı. Ben açıkçası bunu da bugünkü şartlarda çok olası görmüyorum. Çünkü İran'da hala büyük şeytan Amerika ve Trump'la yan yana gelme olasılığı çok İran siyasetinde bugünkü şartlarda çok geçerli görünmüyor. Çünkü yani zaten bir anlaşma hali İran'da karışıklık yaratma ihtimali doğuruyorken, bir de Cumhurbaşkanı'nın gidip Cenevre'de Trump'la yan yana gelmesi o bambaşka bir evreye geçirir. O yüzden çok bunu bugünkü şartlarda çok görmüyorum. Yan yana gelirse çok şaşırırım hani o nokta. Ama metin üzerinde şaşıracağım nokta şu olur. İran'ın söylediği Hürmüz üzerindeki etki, eğer metinde olursa, yani Umman'la birlikte yönetmek, buradan geçiş ücreti, herhangi bir isim altında geçiş ücreti almak vesaire gibi bir nokta kabul edilmişse, iki tarafı, yani Amerikan tarafı bunu kabul etmişse, bu gerçekten Amerika'nın hem bu savaştaki hezimeti, yani savaşı kaybettiğini ben ondan sonra çok rahat söylerim, hem de uluslararası toplumda da yeni bir dönemin başlangıcı demektir bu. Yani tırnak içinde söylüyorum, büyük güçlerin, denizlere hakim olanların, bölgede nüfus sahibi olanların aslında istediklerini yaptıramadığı bir Amerika ve istediklerini yaptıramadığı bir İran artık var olduğu görünür.

0: süre dışı bırakılması. Ateşkesin imzalanmış olmasının arkasında bir 60 günden bahsediyoruz. Uzatılabilecek bir 60 gün. Hı hı. Çok ince ince, küçük küçük, minik minik adımlarla gidilecek. Ha ne olabilir? Beni ne şaşırtır? Mesela Trump tamam bu falan deyip de Amerikan ordusunu böyle 10. gün 15. günde alıp da buradan gider mi? Beni şaşırtabilir. Trump ne ister? Bakınız ben size söylüyorum. Benim analizimi söylüyorum. Başından beri de söylediğim bir şeydir bu. Trump acaba hep vurguluyor bu müzakerelerde. İran nükleer silaha sahip olmayacak. İran nükleer silahı. Trump İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını mı önceler? Yoksa İran'ın enerji kaynaklarından belli bir yüzdeyi almayı mı önceler? İkinci şık benim düşüncem. Bu savaşı başlatmasının arkasında yatan sebep de odur. İsrail'in örtük amaçlarının şemsiyesi altında gitti. İstifaden istihbarat direktörünün ifade ettiği gibi bizi bu savaşa İsrail. Ama Trump'ın biraz önce hocam ifade ederken o çağrıştı bende. Venezuela gibi okudu burayı. Yani oraya nasıl olsa gittim, enerjisini aldım. Öyle olmadığını gördü ama Trump'ın İran'a yönelik başlattığı harekatın aslında hani bu buzdağının arkasında veya da tepenin arkasındaki örtülü amacının söyleyemediği bugüne kadar. Sadece nükleer olmayacak, nükleer olmayacak diyor ama esas amacının benim, hatta bunu birkaç kere dillendirdi, bugün de yine dillendirdi. İran'ın enerji kaynaklarından belirli bir ne diyelim ona, çok pay basit almak, ifadeyle
1: rant almak. Pay.
0: Hatta daha da önemlisi Tahir Bey, İran'ın petrol ve doğalgaz kaynaklarının yani enerji güvenliği diplomasisine Amerikan şirketlerini angaje etmek. Oraya yönlendirmek. Tıpkı Hazar'da olduğu gibi. Hmm. 94'te Aslan Anlaşması yapıldığında Amerikan şirketleri anında daldı Hazar'a. Şu anda çok ciddi meblağlarla, yüzdelerle orada petrol ve doğalgaz üretiyorlar vesaire, işte bu bir şekilde onun içerisindeler. Aynı anlayışı burada. Hürmüz Boğazı'ndan da minimal bir şey almak isteyebilir. Bunlar benim için beklediğim şeyler. Ha sürpriz ne olur? Yani mesela İran'ın biz nükleer silah yapmaktan vazgeçtik diyebilmesi ya da ABD askerlerinin gitmesi, ama bu çok absürt olduğunu ben de farkındayım. Fakat bu 60 günlük süre içerisinde biz çok farklı şeylerle karşılaşabiliriz. Son cümle bir şey ifade etmek istiyorum. Böyle geriye yaslanıp grand stratejiden baktığımda ben ABD'nin de İsrail'in de Tahir Bey, İran'la ilgili hesabı ve defteri henüz kapattıklarına inanmıyorum. Asla da inanmıyorum. Yani şimdilik kaydıyla şartlar böyle zorladı. İran çok güzel bir hamle yaptı, hürümüzü kapattı, durum üstünlüğü vesaire. Ama ABD'nin ve İsrail'in genel o grand stratejilerine bakıldığında İran'ın defterini ya da doğrusu İran dosyasını kapattıklarını öngörmüyorum. Birkaç sene sonra veya belirli bir şekilde, belirli bir dönem sonra bunun bir benzerinin tezahür edebilme olasılığı çok yüksek. Şöyle şimdi değerlendiriyorum.
1: İster istemez bir iki yıllık bir süresi kaldı Donald Trump'ın. Sonrasında tabii. Bir de İsrail'de yeni yönetime aday olan isimler var.
0: Kişiler
1: hatta
0: de var.
1: Şimdiden bizler daha barışçıl isimler beklerken daha sert İnşallah. İsimler olduğu gelebilir. Ortaya çıktı. Ama onlar arasında da şu an bir ayrışma söz konusu. Haliyle önümüzdeki süreç, bir kez daha sizler de ifade ettiniz, daha kritik olacak şu Kesinlikle. Geldiğimiz süreçten. Şebnem Hanım, sizin de sürpriz ne olabilir yorumunuzu almak isterim. Yani ne şaşırtır bizi? Ya da sizi.
2: Yani tabii çok, bence pek çok şey şaşırtacak. Gerçekten bu yani bu savaşın başlangıcı da çok enteresandı. Yani çok böyle şok etkilerinin çok fazla olduğu günler yaşadık. Yani Ali Hamaney'in öldürülmesi çok büyük bir hamleydi. Yani İran'ı bu zamana kadar baskılamaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri'nden rejimi yok etme hamlesine vardı ve çok hızlı şekilde çok üst düzey isimlerin bir anda yok edildiğini gördük. Oradan bir ay sürdü sürmedi, belki bir ay 10 gün 40 gün sonra bir ateşkes süreci, hani 10 gün katıyorum bir 10 gün daha veriyorum, o blöflerin sonunda buraya geldik. Şimdi tabii Hürmüz'le ilgili çok enteresan şeyler çıkıyor. Bu arada bu, hep şunu söylemek gerekiyor, yani ben de esas Cuma günü bence bir metin görme ihtimalimiz fazla. Ha bunu Cuma'ya kadar da engellemeye çalışacaklar. Cuma'dan sonra da bu 60 gün denilen süre içerisinde
3: 30 gün, 60
2: durdurmaya
3: gün.
2: Çalışacaklar. Mesela Pentagon'dan bahsetti Tolga Hocam. Tam da o sırada böyle bir şey, bildirim düştü. Axios, bu savaşın medya

0: Yani gerçekten bu savaşın Beyaz Saray için çalışan bir PR ajansı gibiydi ve hemen hızlıca bir haber girmişler. CIA, Trump ve yanındaki yetkilileri İran'ın nükleer konusunda işte kısıtlamaya gitme konusunda çok da istekli olmadığını işte bilgilendirdi falan yani. O istekli değil. İran şurada şunu yapacak. Bunu, ya gerçekten inanılmaz korkunç bir dezenformasyon savaşına girecekler. Bence Axios'un ya utanç vericidir. Özellikle o Barack David Axios'un herhalde ya da ne diyeyim Beyaz Saray'ın Mehmet Baransu'su falan oldu. O kadar iyi, gerçekten korkunç şeyler yaptı bu süreçte. Gerçekten ciddi bir gazeteciymiş gibi davranıp bu kadar gazeteciliğin ahlakına sığmayan ama bir
1: Beyaz Saray'dan en net bilgi çıkaran medya olarak da hep yorumlandı.
0: Evet, yani bence zaten artık kendisi bile aramıyordu yani. Bir şey yaptıkları zaman onun üzerinden paylaşıyorlardı. Bu arada Beyaz Saray'ın içerisinde de yani İsrail'den daha çok İsrailci bir kanat var.
2: Evet.
0: Yani Washington'da da var ama Beyaz Saray'ın içerisinde de var ve o kadar hızlı enforme ediyorlar ki ya Allah diyorsun ya, adamın gazetecilik yapmasına biraz zaman verin yani. Her şeyi servis etmenize gerek yok.
1: Bu arada iki önemli bilgiyi daha aktarayım. Şimdi ben diyor ki NBC News'e konuşuyor. Savaşı sonlandırma koşulları çerçevesinde nükleer denetçiler kesinlikle İran'a geri dönecek. Hı hı. Bir diğer açıklama da yayında İrfan Sapmaz ifade etmişti. Şimdi yeniden o bilginin detayını paylaşmış. Financial Times'ın bir haberine göre Trump yönetiminin önerdiği o 300 milyar dolarlık İran fonunun devletler arası doğrudan finansman şeklinde değil, İran'da yatırım yapmak isteyen özel şirketlere yönelik olarak yapılandırılması.
2: Petrol şirketleri kurmaktan bahsediyorlar yani.
1: Ki bu da sürpriz olmayacaktır. Çünkü savaşın başında, yani bu savaş başlamadan önce İran'la ilk Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaştığı konular, hatta İran taviz mi veriyor diye burada sormuştuk. İran liderliği petrol şirketleriyle ilgili rafinerilerin geliştirmesi vesaire vesaire. Bunlarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri çalışmaya hazır olduklarını söylemişlerdi ama savaştan sonra bambaşka bir süreç evrildi. Şimdi yeniden oraya mı dönüyoruz?
0: O zaman yani bir şimdi böyle bir şey olursa petrol şirketleri, yani uluslararası sistemin araçları da bu işin içerisine girecekse, o zaman bir gördüğüm, eğer gerçekleşirse anlaşma, bir gördüğümüz anlaşma, bir de görmediğimiz anlaşma olur. Yani çünkü gördüğümüz anlaşmada, uluslararası topluma açık anlaşmada işte nükleeri görürüz, Hürmüz'ü belki bir kısmen görürüz, işte vekil savaşçıları belki görürüz, füzeleri görürüz falan, ama petrol ve petrolün paylaşımı ve bölgede neler olacağı, ne geçecek ne geçmeyecek, kim ne kadardan satacak, nerelerde yeni sahalar açılacak falan, böyle şeyler olacaksa bu bir de bizim görmediğimiz bir Amerikan-İran anlaşması olur.
1: Çok kuvvetli Amerikan sistemi ve İsrail varken böyle gizli maddeler olabilir mi?
0: Yani şöyle,
2: Amerikan çıkarlarının olduğu sürece olur.
0: Evet, Amerikan çıkarlarının olduğu müddetçe, yani İran'ın şu sert görünümlü tarafının dışında, yani İran'ın rejimine dokunmadınız diyelim, İran'a hakikaten bunu zafer olarak sunma şansını sağladınız diyelim, bir daha rejimi tehdit etmeyeceğinizi sağladı, yani gösterdiniz diyelim. Mevcut haliyle rejimin aslında başka bir kaygısı yok. Nükleerle ilgili meselelerden bir tanesi de şu: kalıcı olarak bir tamamen nükleerden vazgeçmesini bu arada beklemiyorum ben metinde. 5 ila 20 yıl arası deniyor yani. Şimdi mesela İran ben 5 yıl nükleer geliştirmeyeceğim, nükleer faaliyete devam etmeyeceğim konusunda bastırıyor. Amerika Birleşik Devletleri anlaşılan o ki 20 yıl diyor. Yani bunu kalıcı değil, o Trump'ın blöfü gibi bir noktada değiliz. O yüzden orada mesela muhtemelen 12 yılda mı anlaşacaklar? Metne ne yazılacak?
1: Ortak bir rakamda herhalde buluşurlar.
0: Ama bunların hepsi bence göstermelik. Evet, İsrail için İran'ın nükleer kabiliyeti büyük bir problem. Ama bakın, bence Amerika Birleşik Devletleri nükleer kapasiteyi mesele ediyor olsa kendisine en yakın olan Kuzey Kore ile ilgilenir. Bence birinci derdi o değil. Bu savaşa İsrail için girdi. İkincisi Trump'ı kafalayanlar da. Bak sen hem İsrail'in güvenliğini sağlayacaksın, aynı zamanda burada Hürmüz'ün boğazını tutabileceksin.

0: Göreceksin. Buradan senin kazancı ne olacak diye onu ikna ettiler ama bu kadar uzayan süreç artık tolere edemeyeceği bir noktaya getirdi. İşte benzin fiyatıdır vesairedir, enflasyondur. Ben zaman kazanma ihtimalinden korkuyorum. Çağlar Hocam az evvel bir haberden bahsetti. Trump'ın bölge gelirlerinin %20'sinden bahsetti. Ben o haberi açtım New York Times'ta, detayına bakayım dedim. Orada da yine tehdit ediyor Trump. Şöyle demiş tam aslında, eğer İran anlaşmazsa ben buraya Orta Doğu'nun koruyucusu olarak döneceğim ve bütün bölge gelirlerinin, hocam yani sadece Hürmüz falan da değil, bütün bölge gelirlerinin %20'sini alacağım bunun karşılığında falan diyor. Yani bu gibi
1: bir önceki açıklamasında İbrahim anlaşmalarıyla bir tehdit etmişti. Şimdi herhalde o tutmadı ki İsrail'le de aram açık. Gelirim orada hepinizin yani cebindeki parasının %20'sini alır giderim.
2: O biraz konuştuğu yerle ilgili de çok hızlı motive oluyor.
0: Evet, çok onunla hızlı da motive oluyor. Şimdi Türkiye konusunda çok dikkatli konuşmaya, çok dikkatli davranmaya ve bilemiyorum ama mümkün olduğu kadar açık ve dürüst oynamaya çalıştığını düşünüyorum Trump'ın. Çünkü blöfünün fark edildiği noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygısını kaybedeceği endişesi var ve bu konuda samimi olduğunu düşünüyorum. Hakikaten bu zamana kadar o konuda bir çekincesi, bir rezerve olduğunu gösterdi. Fakat Washington'ın şöyle bir davranışı olduğunu biliyoruz Türkiye ve İran konusunda. İran'ı tam zayıflatırsam evet Türkiye bunu istemez ama Türkiye güçlenir. Türkiye'yi tam zayıflatırsam bu sefer İran güçlenir. Bölgede bu dengenin farkında olan bazı yani bilen bazı işte düşünce kuruluşları var, stratejistler var. Biraz bazen ondan da endişe etmiyor değilim. İran'ı tam anlamıyla çökertmek Türkiye'nin isteyeceği bir şey olmaz ama günün sonunda Türkiye buradan kazançlı çıkar, bölgenin en büyük gücü olarak çıkar endişesi. Ya mesela demokratlar olsa bundan adımız gibi emin oluruz değil mi? Bundan
2: açıkça hiç şüphemiz olmaz. Zaten.
0: Evet, açık açık söylerler. İran'ı tamamen yok etmek Türkiye'yi güçlendirir o yüzden falan. Yani cumhuriyetçilerin içerisinde böyle düşünen yok mu? Mesela Lindsey Graham gibi isimler ne düşünüyor? O yüzden de biraz temkinli gitmekte. Değil mi hocam? Bu senenin
2: temkinli
1: bu arada, biz bir savaşın bitmesinden bahsediyoruz ama diğer tarafta tetiklenen gerilimin arttığı bir cephe daha var. Rusya-Almanya cephesi. Geride bıraktığımız gün yayının sonuna geldik ama o bilgileri de izleyicilerimize paylaşalım. Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi Başkanı Karaganov. Bunun bazı açıklamaları var. Olası bir nükleer savaşta ABD Avrupa'yı savunmayacak. Avrupalılara cehennem korkusunu hatırlatmamız lazım. Almanya, Japonya ile birlikte insanlık tarihindeki en kötü tehdittir. Nükleer silah kullanmalarına asla izin verilmemelidir. Eğer denemeye bile kalkarlarsa yeryüzünden tamamen buharlaştırılmalılar. Nükleer füzeler kullanmak zorunda kalırsak birincil hedef sadece Romanya ve Polonya olmayacaktır. Hedef Almanya olacaktır. Almanya'yı haritadan sileriz.
3: İki ay önce, yaklaşık 1,5 ay önce Almanya...
1: Son bir dakika var.
3: Çok bir cümle. Almanya Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı'na yeni Alman Milli Askeri Doktrini yayınladılar. Bütün kameraların önünde. Hı hı. Açık ve net bir şekilde tam tersini ifade ettiler. Bütün Avrupa için tek tehdit, öncelikli tehdit Rusya'dır. Rusya'ya karşı güçlenmek zorundayız deyip Alman doktrinini ve ordusunun yapılanması şu anda değişmeye başladı ve ama açık açık Rusya'yı tehdit olarak ortaya koyan bir Almanya. Tarihinde ilk defa.
1: Bu da onun karşılığı.
3: Onun karşılığı olarak
1: ama açıklamayla kalır herhalde değil mi? Tolga Hocam.
2: Yani şu anda böyle bir şey yok zaten ortada. Yani doğrudan somut bir sahada gerginliği yok ama tabii NATO zirvesi öncesi bunların konuşuluyor olmasının da altını kritik çizmek lazım tabii.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Merve Şebnem Oruç. Tolga Sakman çok teşekkür ediyorum. Çağlar Özer çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Bugüne kadar günlerce 100 günü aşkın süredir bu savaşı konuştuk ama görünen o ki esas konuşmalar ya da esas değerlendirmeler bu saatten sonra olacak. Bizler de Gece Ajansı'nda konuşmayı sürdüreceğiz efendim ama bu gecelik bizden bu kadar. İyi geceler.

0: A Haber Gece'den merhaba efendim. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait BL-2 Stratofortress tipi bombardıman uçağı Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Kazaya ilişkin ölü ya da yaralı bilgisi ise henüz paylaşılmadı. Kazanın ardından üst bölgesinde dev bir yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Esap Hava Kuvvetleri uçağın saat 11:20 sıralarında düştüğünü açıkladı. Acil durum ekipleri olay yerine sevk edilirken mürettebatın durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama da gelmedi. Nükleer caydırıcılığın sembollerinden biri olan BL-2'nin düşmesi ABD'de büyük yankı uyandırdı. Kazanın nedenine ilişkinse bir soruşturma başlatıldı. ABD Başkanı Trump katıldığı G7 zirvesinde İran'la varılan anlaşmaya ilişkin bir konuşma yaptı. Trump imza törenine katılabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü tamamen açılacağını duyurdu. İngiliz medyasına konuşan ABD'li bir kaynak ise anlaşmanın detaylarını verdi.
1: Boğaz Cuma günü tamamen açılacak.
2: İmza törenine katılabilirim dedi. Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu.
1: Anlaşmanın imza töreninde ben yer alabilirim de almayabilirim de.
2: ABD Başkanı Trump G7 zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Basının sorularını yanıtladı. Gündeminde İran vardı. Anlaşmayı sonunda imzaladık dedi.
1: Sonunda bir anlaşmaya vardık. İki gece boyunca saldırı kararına geri dönmek zorunda kalmamız beni üzmüştü. Hatta üçüncü bir saldırı ihtimali de vardı. Ama o noktaya gelmeden anlaşmayı sağladık.
2: Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin başladığını duyurdu. Boğaz'ın Cuma günü ise tamamen açılacağını açıkladı. İran'a yönelik yaptırımları yine Tahran'ın hamlelerine bağlı olarak kaldırılacağını ifade etti.
1: Boğaz şu anda açık ama tamamen açıldığında büyük ölçüde tüm mayınları temizlemiş olacağız. Eğer yapmaları gerekenleri yaparlarsa yaptırımlar kalkar.
2: ABD Başkanı İran'la imzalanacak imza törenine ilişkin de konuştu. Belki ben de katılabilirim dedi.
1: Anlaşmanın imza töreninde ben yer alabilirim de almayabilirim de. Başkan yardımcısı Vance törende yer alacak.
2: ABD Başkan Yardımcısı Vance de anlaşmanın detaylarını verdi. İmzaların elektronik ortamda atıldığının bilgisini aktardı. Vance, ABD'nin Tahran'a para ödemeyeceğini de iddia etti.
1: Dün dijital ortamda anlaşma imzaladık ve henüz hiçbir para ödenmedi. Bu da değişmeyecek. İran'a bir ABD doları bile girmeyecek.
2: İran'dan da açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'ye güvenmediğini vurguladı. Lübnan, anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır dedi.
1: ABD ve İsrail'e güvenmiyoruz. Geçmişte verdikleri taahhütleri yerine getirmedikleri kanıtlandı. Taahhütlerin ihlal edilmesi halinde İran karşılık verecektir.
2: Zenginleştirilmiş uranyum hakkında konuştu. Trump bir kez almayı denedi, sonucunu gördü, mesajını verdi.
1: Trump girip onu almak istiyor. Onlara şunu hatırlatmak isterim. Bir kez girmeye çalıştılar ve sonucunu gördüler. Akıllılarsa bunu tekrarlamazlar.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian mutabakat zaptına ilişkin açıklama yaptı. Cuma günü olacağını söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise adres verdi. İmza töreninin Cenevre'de olacağını duyurdu. ABD'li bir yetkili ise Reuters haber ajansına konuştu. Anlaşmaya ilişkin detay verdi. Buna göre anlaşmayı Trump, Vance ve Kalibaf imzaladı. İsviçre'deki imza törenine ABD Başkan Yardımcısı Vance ve Trump'ın damadı Kushner katılacak. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki trafik bugünden itibaren önemli ölçüde artacak. Teknik görüşmeler bu hafta sonuna doğru başlayacak. Anlaşmanın ayrıntıları 1-2 gün içinde açıklanacak. İran'ın dondurulan varlıkları Tahran'ın anlaşmaya uymasına bağlı olacak. Nihai bir anlaşmaya varıldığında ABD askerleri bölgeden çekilecek. Müzakereler sırasında mevcut askeri güç korunacak.
0: ABD-İran arasında barış sağlandı ancak İsrail

0: İsrail-Lübnan hattında ateşkes ihlali sebebiyle gerilim daha da tırmanıyor. İran, Lübnan'daki savaşın sona ermesinin anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgularken Tel Aviv yönetimi ise Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Trump da Lübnan'daki gelişmeler hakkında Fransa'da bir açıklama yaptı. Lübnan'daki anlaşmazlığı nasıl çözebileceğimizi görmek istiyoruz ifadelerini kullandı.
1: Lübnan ve Lübnan'daki savaşın sona ermesi, savaşı sona erdirme anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır.
2: İsrail hem ateşkese hem de ABD-İran arasında sağlanan mutabakata rağmen sabotajlarına devam ediyor. Güney Lübnan'daki Kefer Tebnit ve Yukarı Nebatiye beldeleri hem hava saldırılarıyla hem de topçu atışlarıyla hedef alındı. Lübnan kaynakları İsrail'e ait bir İHA'nın Kefer Tebnit'te bir aracı hedef aldığını, saldırıda yaralıların olduğunu bildirdi. Bölgedeki topçu birlikleri de Kefer Tebnit'te Yukarı Nebatiye çevresine yoğun atışlar gerçekleştirdi. Ayrıca Sur kentine bağlı Haris Tebnit yolu üzerinde de patlayıcı yüklü bir zırhlı aracı uzaktan infilak ettirdi. Saldırılar ABD arabuluculuğunda uzatılan ateşkesin ve son dönemde açıklanan bölgesel mutabakatların gölgesinde gerçekleşti. Lübnan cephesinde silahların susması beklenirken İsrail'in saldırgan tavrı Orta Doğu'daki gerilimi yeniden tırmandırdı. Öte yandan İsrail'in katliamlarından dolayı evlerinden ayrılmak zorunda kalan Lübnanlılar ABD-İran arasındaki anlaşmayla ülkelerine yeniden dönmeye başladı.
1: Tarifsiz bir duygu eve dönmek, yıkıntıya dönmüş olsanız bile fark etmez.
2: Öte yandan İsrail'in Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'a düzenleyecekleri saldırılara misillemede bulunması halinde İran'a karşılık vereceklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da Lübnan'la ilgili Fransa'dan bir mesaj verdi.
1: Lübnan'daki anlaşmazlığı nasıl çözebileceğimizi görmek istiyoruz ve bu konuda İsrail'le görüşmemiz gerekiyor.
2: İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Katz, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in işgal ettiği bölgelerin yerel halktan arındırılacağını iddia etti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ise sosyal medyadan bir açıklama yaptı. ABD-İran arasında sağlanan barış anlaşması ile ilgili, Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, İsrail ABD'ye tabi değildir, benim tutumum nettir, bu anlaşmanın tarafı değiliz ve bu anlaşma bizi hiçbir şekilde bağlamaz ifadelerini kullandı.
0: Efendim, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet bitmiyor. Yahudi işgalciler Ramallah kentinde ev ve araçları kundakladı. Bir camiyi ateşe vermeye kalktılar. El Halil kentinde ise İsrail ordusu iş makineleriyle Filistinlilere ait evleri yıktı.
2: Araçları ve evleri kundakladılar. Tarım arazilerini ateşe verdiler. Camiyi bile yakmaya kalktılar. İşgalci Yahudiler Batı Şeria'da harekete geçti. Hedefte Ramallah kentinde yaşayan Filistinliler vardı. Çok sayıda saldırgan bir araya geldi. Filistinlilerin evlerini ve araçlarını ateşe verdi. Bununla da yetinmeyen işgalci grup tarım arazilerini de yaktı. Sınır tanımadı Yahudi işgalciler. Bir camiyi de ateşe vermeye kalktılar.
1: Akşam ve yatsı namazları arasında Kur'an okumak için camideydik. Camide bir gürültü oldu. Pencereden dışarı baktım ve öne eğildim. Birdenbire bir kişi elinde benzin bidonuyla gözlerime ve kıyafetlerime benzin sıktı ve ateşi başlattı. Pencere alev aldı ama geri çekildim ve bana ulaşmadı. Allah'a şükür.
2: Filistinliler yangınlara müdahale etmeye çalıştı. Ancak çok geçti. Saldırılarda çok sayıda araç kullanamaz hale geldi.
1: Biz silahsızız, işgalciler silahlı. Ne yapabiliriz ki? Yetkililerimiz bize yardım etmeli.
2: İşgal güçlerinin hedefinde El Halil de vardı. Filistinlilere ait yapılar için yıkım kararı aldıklarını ileri sürerek iş makinalarıyla baskın yaptılar. Buldozerler de evleri yerle bir ettiler.
0: Başkan Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mütabakatla bölgede rahat bir nefes alındığını söyledi. Mütabakattan bölgemiz ve insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz diyen Erdoğan, mütabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz ifadesini kullandı.
3: Buyurun. Amerika

0: Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.
1: ABD ve İran arasında varılan mutabakatta bölgede rahat bir nefes alındığını söyledi ve ekledi.
0: Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in sabotajlarına karşı uyardı.
0: Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.
1: ABD ve İran arasında varılan mutabakat üzerinden muhalefetin tutumunu eleştirdi.
0: Dış politika gibi tecrübe gerektiren bilgi, birikim gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz. Gölge etmeyin, bu bize yeter diyoruz.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesine değindi.
0: Türkiye'nin ittifak bünyesindeki konumunun gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
2: 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde de kullanılacak olan Etimesgut Havalimanı yeni adıyla Ankara Havalimanı hizmete açıldı efendim. Yeni dönemde ANK koduyla faaliyet gösterecek havalimanı hem ulusal hem de uluslararası uçuş operasyonlarında hizmet verecek.

0: Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah.
1: Kapsamlı bir dönüşümden geçirilen Etimesgut Havalimanı ve bağlantı yolları törenle hizmete açıldı.
2: Etimesgut Havalimanı, yeni adıyla ise Ankara Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte açılışı gerçekleştirildi ve hatta Ankara Havalimanı'na ilk iniş Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı ve uçak an itibariyle burada.
1: 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde yalnızca 8 ayda tamamlanan projeyle havalimanı, geniş gövdeli uçakların kullanabileceği uluslararası bir merkez haline getirildi.
2: Ankara Havalimanı 7-8 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi için oldukça önemli bir nokta. Çünkü hemen arkamda bulunan işte bu alana liderler gelecek. Uçakları bu noktaya yaklaşacak ve daha sonra liderler buradan önce devlet konuk evine, daha sonra ise zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecekler.
1: Havalimanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda geniş kapsamlı bir modernizasyon çalışması gerçekleştirildi.
2: Yenilenen yüzüyle Ankara Havalimanı'nda pist uzunluğu 2450 metreydi. Yapılan çalışmayla birlikte uzunluk 3000 metreye çıkarıldı. Öte yandan genişlik ise tam 42 metreydi. Bu da 60 metreye yükseltildi.
1: Yeni dönemde ANK koduyla faaliyet gösterecek havalimanı hem ulusal hem de

0: uluslararası uçuş operasyonlarına hizmet verecek.
1: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak buraya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyarak ilk inişini gerçekleştirmişti. Şimdi ise Ankara Havalimanı'ndan ilk kalkış yine aynı uçakla yapılıyor.
2: CHP'de geçen hafta yaşanan grup toplantısı krizinin ardından gözler yeniden salı gününe çevrilmişti. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesinden konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Her iki tarafta yeni bir gerilimin önüne geçmek için salı günü grup toplantılarını iptal etme kararı aldı. Detayları izleyelim.
3: CHP'de grup toplantısı kavgasında ikinci perde beklenirken ilk hamle Özgür Özel cephesinden geldi.
4: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamayla CHP Genel Merkezi'nden salı günü grup toplantısı için herhangi bir başvuru yapılmadığını açıkladı. Bu sebeple Özgür Özel'in de bir grup toplantısı yapmayacağını belirtti.
5: Sayın Genel Başkanımız, özellikle örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.
3: CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir grup toplantısının iptal edilme gerekçesini açıklarken özellikle olağanüstü kurultay için toplanan imzalara dikkat çekti. İmzaları çarşamba günü genel merkeze teslim edeceklerini ifade etti.
5: Kurultay kararı almak üzere 900'e yakın imza ile çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen il başkanlarımızdan illerimizin delegeleriyle genel merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz.
3: Özgür Özel cephesinin bu açıklamasının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da beklenen hamle geldi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, parti içi birliği korumak ve yeni ayrışmalara mahal vermemek adına Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısı yapmayacağını açıkladı. Öte yandan çarşamba günü ise Kılıçdaroğlu A takımıyla bir kez daha bir araya gelecek. Bu toplantıda da bütün haftanın değerlendirmesi yapılacak. Masada haftaya grup toplantısını kimin yapacağı, yeni ihraçların olup olmayacağının değerlendirilmesi bekleniyor.
2: CHP yönetiminin 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı almasının ardından CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isimleri meclisteki Grup Başkan Vekili odalarından çıkarıldı.
6: Arınacağız.
7: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
8: Önce grup başkan vekili unvanları meclisin internet sitesinden kaldırılan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isimleri grup başkan vekili odalarından çıkarıldı.
3: Mahkemenin mutlak putlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı ihraç adımı meclis koridorlarına yansıdı. Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın meclisteki isim tabelaları CHP grup başkan vekili odalarından resmen çıkarıldı. Krizin fitilini yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu yönetiminin aldığı kesin ihraç kararı ateşledi.
6: Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
3: Başarır ve Günaydın'ın da aralarında bulunduğu 9 milletvekili tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu sevk kararının ardından CHP Genel Merkezi Meclis Başkanlığı'na resmi yazı gönderdi. Yazı doğrultusunda harekete geçildi. İki ismin hem meclis sitesindeki ünvanları silindi hem de odaları boşaltıldı. Edinilen bilgilere göre isim tabelalarının kaldırılması işlemi hafta sonu gerçekleştirildi. Bu karara tepki gösteren Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır bu işlemin hukuk dışı olduğunu savundu.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 2028 seçimleri için tarih verdi. Olağanüstü şartlar oluşmadığı sürece erken seçimin gündem olamayacağını söyleyen Uçum, muhalefetin erken seçim çabasının sonuçsuz kalacağına vurgu yaptı. Mehmet Uçum, Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin de konuştu.
3: ...2028 seçimleri için tarih verdi. Olası seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılabileceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim tartışmaları ve başkan

0: Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Uçum, mevcut sistemde hukuki olarak erken seçim kavramının bulunmadığını, bunun yerine seçimlerin yenilenmesi mekanizmasının yer aldığını belirtti. Seçimlerin yenilenmesi kararının hem Cumhurbaşkanı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınabileceğini, ancak bunun istisnai koşullarda mümkün olduğunu söyledi. 2019 ve 2024 yerel seçimlerinin ardından da benzer tartışmaların gündeme geldiğini hatırlatan Uçum, bugünkü şartlarda da erken seçim beklentisinin gerçekçi olmadığını kaydetti. Uçum, muhalefet yine bir erken seçim tartışması açmaya çalışıyor. 2028'e kadar olağanüstü şartlar ve istisnai durumlar oluşmadığı sürece erken seçim tartışması somut bir gündem olamaz değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Uçum, Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusuyla ilgili de konuştu. Yeni anayasa ve anayasa değişikliğine ihtiyaç olmadığını söyledi. Mevcut anayasanın Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasına imkan verdiğini belirten Uçum, meclisin seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde Erdoğan'ın istisnai adaylık hakkından yararlanarak son kez aday olabileceğini ifade etti. Uçum, olası seçim tarihine ilişkinde değerlendirme yaptı. Önümüzdeki genel seçimlerin 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılmasının uygun bir seçenek olabileceğini belirtti.
1: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu taslandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım çağrısının yer alması tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuyla ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve Bakan Gürlek açıklama yaparak Avrupa Parlamentosu'na eleştirilerde bulunmuştu. Gazetecilerden de taslak rapora sert tepki geldi.
2: Son derece ön yargıyla hazırlandığı açık olan bir tabloyu gösteriyor.
3: Avrupa Parlamentosu müstemleke ruh haliyle hareket ediyor Türkiye'ye karşı.
0: Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu taslağında Türkiye'nin yargı süreçlerini eleştirmiş, Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım çağrısında bulunmuştu. Bir kabine üyesinin hedef gösterilmesine gazetecilerden de tepki geldi.
2: Türkiye raportörleri genellikle Türkiye'deki bütün marjinal unsurlarla görüşür ve bir fotoğraf çeker ve bu problemli bir fotoğraftır. Fakat bu kez çok farklı bir durumla karşı karşıyayız. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti kabinesindeki bir bakanı Akın Gürlek'i doğrudan hedef alan ve yaptırım uygulanmasını öneren akıl dışı bir yaklaşım var.
3: İlk kez oluyor bu düzeyde bir çıkış, yaptırım hamlesi. Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Siz bu yolla Türkiye'yi dize getireceğini sanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz demektir.
2: Bu bir tavsiye raporu. Böyle bir yaptırım için Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının oluşturduğu bir konsey var. Orada oy birliğiyle karar alınması gerekiyor. Hani bunun uygulanabilirliği açısından zaten imkansıza yakın bir durum olduğunu görüyoruz ama önemli olan oradaki zihniyet.
3: Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Bu arada tabii hala Avrupa Birliği'nden umut bekleyenler varsa Avrupa Parlamentosu'nun bu kararı da onlar için de uyarıcı olmalıdır. Zaten Avrupa esas olarak ciddi bir bunalım içerisindedir. Kendi içinde ciddi dağılmalar yaşamaktadır.
0: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Akın Gürlek'e yönelik sistematik bir Avrupa kampanyası başlatıldığını söyledi.
2: Buna bu yönüyle dikkat edip bir seferlik açıklamayla bırakmadan bundan daha sistematik mücadele etmek lazım. Aksi takdirde Avrupa'da bu pandemi gibi yayılır. Yarın sadece Akın Gürlek'te kalmaz. Başka bakanları veya kabineyi veya bürokrasiyi de kapsayacak şekilde bir hadsizlik zincirine dönüşebilir.
0: Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik ise Türkiye'nin yargı süreçlerini ve iç süreçlerini eleştiren Avrupa Parlamentosu'nun maskesinin düştüğünü söyledi.
3: Avrupa efendim insan hakları konusunda hassas, işte demokrasi konusunda hassas diye bir algı yaratıldı. Yani oysa ki biz Batı'nın, Avrupa'nın ne kadar demokrasi konusunda, insan hakları konusunda hassas olduğunu Gazze'de gördük. Orta Doğu'da gördük. Milyonlarca Müslüman öldürülürken gördük. O nedenle Avrupa'nın o insan hakları demokrasi maskesi düştü.
1: Efendim, Rusya'dan dünyayı sarsan bir nükleer tehdit geldi. Moskova'nın etkili isimlerinden Sergey Karaganov olası bir çatışmada Almanya'nın öncelikli hedef olabileceğini söyledi.
4: Birinci hedef sadece Romanya veya Polonya olmayacaktır. Hedef Almanya olacaktır.
5: Olası bir nükleer savaşta ABD'nin Avrupa'yı savunmayacağını söyledi. Almanya'yı haritadan silmekle tehdit etti. Açıklama Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi Başkanı

0: Sergi Karaganov'dan geldi. Karaganov, Avrupalılara cehennem korkusunu hatırlatmamız lazım dedi.
1: Avrupa, insanlık tarihindeki tüm kötülüklerin kaynağıdır ve kendi kanlı köklerine geri dönmektedir. Avrupalılar cehennem korkusunu kaybettiler. Bizim bu cehennem korkusunu onlara yeniden hatırlatmamız ve bu korkuyu restore etmemiz gerekiyor.
0: Karaganov'un en çarpıcı mesajı ise Almanya'ya yönelik oldu.
1: Almanya, Japonya ile birlikte insanlık tarihindeki en kötü tehdittir. Nükleer silah kullanmalarına asla izin verilmemelidir. Eğer denemeye bile kalkarlarsa, yeryüzünden tamamen buharlaştırılmalıdırlar. Eğer konvansiyonel veya nükleer füzeler kullanmak zorunda kalırsak, birinci hedef sadece Romanya veya Polonya olmayacaktır. Hedef Almanya olacaktır. Bir nesilde iki dünya savaşı başlattılar ve bunun için asla affedilmemeliler.
0: Sergei Karaganov'un bu çarpıcı çıkışı, NATO'nun nükleer caydırıcılığı ve ABD'nin Avrupa'ya bağlılığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Karaganov, daha önce de Avrupa'ya karşı nükleer güç kullanılması ihtimalini gündeme getiren çıkışlarıyla dikkat çekmişti.
2: Avustralya ve Türkiye'nin ardından İngiltere'de çocuklara yönelik sosyal medya kullanımında düzenlemeye gitme kararı aldı. Başbakan Starmer, 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımının yasaklanacağını açıkladı.
3: Biz büyürken söylemem gerekiyor ki her şey daha kolaydı. Bugünlerde çocuklar teknolojinin hayatlarının her alanına sızdığı bir dünyada ayakları üzerinde durmayı öğrenmek zorunda. Ve biliyoruz ki bu onlara zarar veriyor.
4: Sosyal medyanın zararlarına değindi, yeni düzenlemenin işaretini verdi. İngiltere Başbakanı Starmer 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımının yasaklanacağını açıkladı.
3: Binlerce aileye çocuklarının sosyal medya bağımlısı haline geldiğini vurguluyor. Hükümetimiz 16 yaşının altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklıyor.
4: Starmer konuşmasında teknoloji şirketlerini de uyardı.
3: Biliyoruz ki bu karara direniş olacak ama buna karşı galip geleceğiz.
4: İngiltere Başbakanı sosyal medya kısıtlamasıyla ülkesinin çocuklar için çok daha güvenli bir ülke haline dönüşeceğini de savundu. İngiltere sadece sosyal medya düzenlemesi yapmayacak. Aynı zamanda oyun ve canlı yayın platformları konusunda da adımlar atacak. Yasa düzenleme meclisten geçerse 16 yaş sınırlaması 2027'nin sonbaharında uygulamaya konacak. 16 yaş altındakilere sosyal medya düzenlemesini hayata geçiren ilk ülke Avustralya olmuştu. Türkiye'de ise 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya girmesine sınır getirildi. Düzenlemenin kısa süre sonra hayata geçmesi bekleniyor.
2: Efendim, Adriyatik Denizi'nde yolcu gemisiyle yelkenli tekne çarpışması sonucu büyük bir deniz faciası yaşandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, bir denizci ise halen kayıp. Olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
0: Yolcu gemisi yelkenliği biçti. Adriyatik'te facia yaşandı. Saniyeler içinde sulara gömülen teknede 3 kişi can verdi. Trajik kaza Hırvatistan'ın dünya ünlü turizm merkezi Split açıklarında yaşandı. Solta ve Brak adaları arasındaki Split boğazında içinde 125 kişi bulunan dev katamaranla 8 kişiyi taşıyan Fransız bayraklı bir yelkenli çarpıştı. Aldığı ağır darbeyle kontrolden çıkan 14 metrelik yelkenli tekne hızla sulara gömüldü. Hırvatistan Deniz Kuvvetleri'nin sualtı dronlarıyla yaptığı aramada batan teknenin enkazı denizin 50 metre derinliğinde tespit edildi. Yelkenlide bulunan Çekya vatandaşı 4 kişi şans eseri sağ kurtarılırken 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
5: Hırvatistan Acil Tıp Enstitüsü'ne ait hızlı acil müdahale botumuzda Milna'dan hareket ederek kısa sürede olay yerine ulaştı.
0: Akıntıya kapıldığı veya enkazda mahsur kaldığı düşünülen bir denizci içinse zamanla yarış başladı. Kazanın son 10 yılların en büyük deniz faciası olduğunu bildiren yetkililer, dev katamaranın yelkenliği neden fark edemediğine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.
2: Üniversite adaylarının YKS maratonu başlıyor efendim. Cumartesi günü temel yeterlilik testi, pazar günü alan yeterlilik testi sınavları olacak. Peki öğrenciler son günlerde nelere dikkat edecek?

0: dikkat etmeli? İşte uzmanından öneriler.
1: Bugün işini sakın yarına ertelemesinler. Düzenli çalışsınlar.
2: Çocukları daha çok kasmamaları lazım. Aileler daha çok panikletiyor çocukları.
3: Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci hayaline bir adım daha yaklaşmak için sınav maratonunda ter dökecek.
4: Tabii ki en hızlı haftaya giriyoruz. 2 milyon 400 bini aşkın kardeşimiz sınava girecek. Bu son hafta aslında çok önemli virajlardan bir tanesi.
5: Milyonlarca öğrencinin haftalarca, belki de aylarca çalıştığı o büyük YKS sınavına sayılı günler kaldı. Peki öğrenciler son günleri nasıl değerlendirmeli? İşte uzmanların cevapları.
4: Her sabah mutlaka biyolojik sınav saatinde, yani sınava gireceğimiz saate yakın, saat 10 gibi deneme sınavı yapacağız. Bu deneme sınavında yanlış olarak cevapladığımız soruların mutlaka konular tekrardan döneceğiz. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü bu bir sıralama sınavı. Sıralama sınavlarında önemli olan net sayılarıdır. Arkadaşlarımız net sayılarını dikkate alarak mümkün olduğu kadar en fazla soru yapma çabası içerisine girecekler. Bu hafta sabahları deneme sınavı, öğleden sonra yapamadığımız soruların konularına tekrar çalışma, akşamları da tekrar bir üstünden geçme. Yaklaşık bir 4 gün perşembe gününe kadar bu şekilde devam edeceğiz.
3: Eğitmen Bilgin Pelister uyku düzenine de dikkat çekti.
4: Akşamları mümkün olduğu kadar biraz erken yatmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz sosyal medyada ve diğer alanlarda saat 12-1'leri bulduğu için bu hafta onu da biraz geri çekecekler. Dikkat eksikliğini azaltmak için, artık konsantrasyon da bölmemek için saat 10.30-11 civarı yavaş yavaş uykumuzu almaya başlayalım.
6: Ben çocuğumu büyüttüm. Üniversiteyi bitirdi. Ama o dönemde destek olmak için dışarıdan eğitim de alırdım kendi dersleri dışında. Çalışması için ortam hazırladık. Ortam belli. Belli bir enerjiyi sarf etmesi gerekiyor. Güzel başarı elde etti.
7: Bence yani hiç baskı yapmamalı lazım. Çünkü ailem bana baskı yaptı ve ben kendi isteğimle çalışmadığım için LGS'den tam istediğim bir sonucu alamadım.
5: Heyecan mı yaptın?
7: Heyecan yapmadım ama daha çok çalışsam daha iyi olurdu.
3: Pelister sınav öncesi yanlarına alacakları eşyalarında bir gece önceden hazırlanması gerektiğini vurguladı.
4: Sınav giriş belgemizi mutlaka alıyoruz. Artı nüfus kağıdımız resimli oluyor. O yoksa pasaport kullanım tarihi geçmemiş. O sabah bunları alacağız. He, kalem silgiyi bunu ÖSYM sağ olsun bize tedarik edecek zaten. Ama bir de su alıyoruz. Suyumuz şeffaf olacak. Yani herhangi bir reklam barındırmayan su olacak. Cuma akşamı, perşembe akşamı gene mide düzenimize dikkat ediyoruz. Çok alengirli, bilhassa Hint mutfağına yakın baharatlı şeyler yemiyoruz. Orada da sakin bir kahvaltı. Cumartesi sabahı da aynı şekilde sakin bir kahvaltı yapıyoruz.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işçiler arasındaki toplu iş sözleşmesinde bir anlaşma sağlanamadı. Belediyenin tutumuna ise tepki gösteren işçiler eyleme başladı.
3: Yürüyüş yaptılar, belediye yönetimine tepki gösterdiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası üyeleri arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gerçekleşti. Ancak taraflar anlaşamadı. Bunun üzerine işçiler eyleme gitti.
8: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesi krizi başladı. Belediye ile işçiler anlaşamayınca işçiler yürüyüşe başladılar.
9: Sendikamız bu sözleşmeleri masada sonuçlanması için elinden gelen tüm gayreti göstermiştir. Ancak Büyükşehir bürokratlarının uzlaşmaz tutumu süreci tıkamış ve sonuçsuz bırakmıştır.
3: Belediye binasına kadar yürüyen işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.
10: İleride kazanacağız.
9: Karşılıklı uzlaşma masada sözlü mutabakata varılan maddelerin tutarak altına alınmasıyla yürüyüp toplu sözleşme masasında tartışıp uzlaşıp sözlü olarak anlaşılan bir maddelerin imza aşamasında Büyükşehir yönetimi imzadan kaçarsa bu sözleşmeler nasıl sonuçlandırılır?
3: İşçiler belediyenin temel haklarını bile yok saymaya çalıştığını belirtti.
9: Arkadaş ülkelerde temel bir hak olarak kabul edilen hafta tatilinin pazar günü olması uygulaması İzmir Büyükşehir Belediye yönetimi tarafından kaldırılmak istenmektedir.
0: İzmir Çiğli'deki Harmandalı Katı Atık Tesisi'nde

0: sular bir türlü durulmuyor. Mahkemenin kapatma kararına rağmen alana gece saatlerinde vidanjörlerle sıvı atık döküldüğü iddia edildi. Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntüler ise iddiaları doğrular nitelikte. Bölge sakinleri ise tepkili. Ayrıntılar haberimizde.
1: Mahkemenin kapattığı katı atık alanına kimyasal sıvı deşarj edilmesi tepki çekti. İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı Katı Atık Tesisi, yerleşim bölgesine yakınlığı nedeniyle tartışmaların odağı olmuştu. Vatandaşların şikayeti üzerine konu yargıya taşındı ve mahkeme tesisin kapatılıp rehabilite edilmesi kararını verdi. Ancak tartışmalar bitmedi. Belediye ekiplerince gece saatlerinde vidanjörlerle bölgeye sıvı atık bırakılması tepkileri beraberinde getirdi.
2: Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili tartışmalar yeniden gündemde. Tesis hakkında daha önce alınan mahkeme kararına rağmen alana sıvı atık dökümünün sürdüğü iddia ediliyor.
3: Buraya sıvı atık döküyorlar. Çiğli arıtmaya normalde götürmeleri gerekiyor ama oranın kapasitesi yetmediği için buraya Harmandalı'daki kanalizasyona çöp suyunu döküyorlar. Bu da çevre katliamı demektir.
2: Bu nereye gidiyor?
3: Bu güya kanalizasyondan Çiğli'deki arıtma tesislerine gittiği söyleniyor ama bazı iddialar var, toprağa dahi döküldüğünü söylüyor oradaki yaşayan vatandaşlar.
1: AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Murşit Avcı tehlikenin boyutlarına dikkat çekti. Denetim yapılması yönünde bakanlığa çağrıda bulundu.
3: Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı ve Büyükşehir Belediyesi'ni burada göreve davet ediyoruz. Gelsinler burada dökenleri kontrol etsinler. Nereye döktüğüne baksınlar. Burada bir halk sağlığı söz konusu. Manisa Belediyesi ile Büyükşehir İzmir Belediyesi böyle bir anlaşma yapmışlar. Katı atıklar Manisa'ya gidiyor. Oradaki çıkan çöp suyu da maalesef İzmir'e geliyor. Çiğli arıtmaya gelmesi gereken sıvı atıklar maalesef Harmandalı'ya geliyor ve burada kanalizasyona dökülüyor. Ve bu o kadar tehlikeli bir madde ki çeliği uzmanlar eritebileceğini söylüyorlar çöp suyunun. Dolayısıyla bu halk sağlığını ciddi manada kötü etkiliyor. Pencere açmak lüks oldu EVKA5'te. Zaman zaman açıyorlar, döküyorlar ve halk da buna tepkili. Yani bu burası artık resmen evlerin arasında kalmış bir bölge. Büyükşehir Belediyesi öncelikle büyük bir plan yapmak zorunda. Ve kanalizasyonun %97'si İzmir'e, Çiğli'ye geliyor. Orada bertaraf tesisleri ve arıtma tesislerinin yenilenmesi gerekiyor. Artık oradan da alınması lazım. Şehrin 3-4 bölgesine bu tür yerlerin yapılması lazım.
0: İstanbul Avcılar'da bir grup araç sürücüsü konvoy yaparak trafiği tehlikeye attı. Üstelik o görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Sürücülere toplamda 230.719 lira para cezası kesilirken araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
1: Konvoy yaptılar, marifetmiş gibi bir de o anları paylaştılar. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede İstanbul Avcılar'da bir grup aracın konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgisinden araç sürücülerinin kimlikleri tespit edildi. Konvoydakilere makas, konvoy, işaretle belirtilen hız sınırının çok altında ve saygısızca araç kullanmak suçlarından 230.719 lira ceza kesildi. Ayrıca iki kişinin sürücü belgesine 60 günlüğüne el konulurken kullandıkları araçlarda aynı süreyle trafikten men edildi.
0: Efendim, Haziran ayında bazı iller sıcaktan kavrulurken bazı kentlerde ise karla mücadele devam ediyor. Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaşırken kentin hemen yanı başındaki Batman'da ise karla mücadele var.
1: Bir yanda kavurucu sıcak, diğer yanda Haziran ayında karla mücadele. Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı. Kentte çocukların serinleme adresi ise tarihi Hanzele Havuzu oldu.

0: çocuğu şarttan nefes alalım. Buraya gelip şartlık serinlik ha.
1: Güneydoğu'da hava sıcaklığı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı. Sıcak havadan bunalan çocuklar, gençler tarihi Anzele suyunda serinlemeye çalışıyor.
0: Evde klima açmıyorlar, biz de geliyoruz yüzmeye.
1: Su güzel mi?
0: Güzeldir abi. Geldik ama bir direkt üstüm atladı.
2: Bu havaya alışmışız yani. Bizim iklimimiz olduğu için. Ama mesela çok sıcak olduğu için mesela çocuklar gibi suya giriyoruz. Olmazsa gölgeye çekiyoruz yani.
3: Diyarbakır bunaltan sıcaklarla boğuşurken komşu kenti Batman'da ise karla mücadele var. Sason ilçesine bağlı 2973 rakımlı Mereto Dağı'nda yer yer 4 metreyi bulan kar kütleleri nedeniyle kapanan yolları açma mücadelesi sürüyor.
4: Yazda karla mücadele yapıyoruz.
3: Bu görüntülerin adresi de Bitlis. Zirvesi karla kaplı 4058 metre rakımlı Süphan Dağı görsel şölen sunuyor. Bolu'daysa kar gençler için eğlenceye dönüştü. 2400 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesine çıkan gençler, karda poşetlerle kayarak keyifli anlar yaşadı.
5: İstanbul Kartal'da ormanlık alanda ölü bulunan 39 yaşındaki Osman Oruç'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Oruç'un darp edilerek ormanlık alana atıldığı tespit edilirken gözaltına alınan şüphelinin ifadesi pes dedirtti.
3: Dövmüyordum, şaka yapıyordum dedi. Ormanda cesedi bulunan kişinin darp edilerek katledildiği ortaya çıktı. 26 Mayıs'ta İstanbul Kartal'da bulunan ormanlık alanda Osman Oruç isimli kişinin cansız bedeni bulundu. İncelemeler sonucu Oruç'un boyun bölgesinde kıkırdak kırığı tespit edildi. Ölümü şüpheli bulunarak soruşturma derinleştirildi. Cep telefonu kayıtları inceleme altına alındı. Öldürüldüğü gün Erkan K. adlı kişiyle yoğun şekilde telefon görüşmesi ortaya çıktı. Güvenlik kameralarında da onunla buluştuğu görüldü. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, Erkan K.'nin Osman Oruç'u tartakladıktan sonra bir otomobile doğru götürdüğünü tespit etti. Gelişme üzerine aranmaya başlanan şahıs Üsküdar'da gözaltına alındı. İfadesinde ise ben onu dövmüyordum, şaka yapıyordum dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5: Kastamonu'da hamile eşini öldürüp 10 gün boyunca bebekleriyle aynı evde yaşayan sanığın cezası belli oldu efendim. Mahkeme heyeti sanığın eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
3: Günlerce hamile eşinin cesediyle uyudu. Katil koca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 21 Nisan 2025'te Kastamonu'da bir apartmandan kötü koku gelmesi üzerine binada yaşayanlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekip 8 aylık hamile olduğu belirlenen Elif Civil'in cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemede genç kadının vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu, cansız bedeninin ise 10 günden fazla süredir evde bulunduğu belirlendi. O süre zarfında katil zanlısı Berkan Civil'in 1,5 yaşındaki çocuğu ve eşiyle aynı evde kaldığı da tespit edildi. Civil hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan dava açıldı. Davanın 3. duruşmasında sanık ses ve görüntü bilişim sistemiyle duruşmaya katıldı. Tutuklu koca savunmasında kendisine yabancı madde kullandırıldığını, olay sırasında bilincinin yerinde olmadığını öne sürerek beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı sanık Berkan Civil'in nitelikli kasten öldürme suçundan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
5: Sanat dünyası oyuncu Ece İrtem'in ölüm haberiyle sarsıldı. 35 yaşında

0: boğarken ortaya çıkan bir detayda yürekleri dağladı.
1: Çok güveniyorum. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
0: Ece İrtem'in vefatından sadece bir gün önce doğum gününü kutladığı ve olay anında annesinin yanında olduğu ortaya çıktı. İrtem'in son görüntülerinde genç oyuncunun annesiyle restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi. Ayrıca yaşadığı apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde ise İrtem'in annesinin kolunda binaya birlikte girdikleri görülüyor. 14 Haziran 1991'de Sivas'ta dünyaya gelen İrtem, 2014'te Yaşar Üniversitesi Opera Şan Ana Sanat Dalı bölümünden üçüncülük derecesiyle mezun oldu. İrtem, eğitimi boyunca opera alanında Türkiye'nin ve dünyanın tanınan sanatçılarıyla çalıştı.
1: Okul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Çok kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana.
2: Şırnak'ta yaşayan 12 yaşındaki çocuk evlerinin balkonundaki güvercinle ilgilendiği sırada dengesini kaybetti. Talihsiz çocuk ikinci kattan düşerek ağır yaralandı.
3: Balkondan düştü ikinci kat.
0: Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan ailenin 12 yaşındaki çocukları evlerinin balkonunda bulunan güvercinle ilgilenmeye başladı. Ancak dengesini kaybederek ikinci kattan düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye götürdü.
3: Ben işteyim. O çocuk komşular beni çağırdı, dedi senin kızı düştü. Hemen gitti, baktı ambulans evde durdu. Baktım çocuk ambulanstan. Ondan sonra hastahane oraya gitti.
0: Baba Muhammed Tel Refadi evladının güvercine yiyecek verirken düştüğünü söyledi.
3: Bir tane kuşlar var, kuş. O çocuk belki yemek verir, su vereceğiz.
0: Vücudunda kırıklar oluşan çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
3: Doktor diye belki Diyarbakır göndereceğiz. Belki ameliyat oluyor.
2: Efendim, Sivas'ta kene tehlikesi bir can daha aldı. Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde yaşayan 52 yaşındaki Lokman Sönmez, Kırım Konga kanamalı ateş şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Son 3 ayda kene kaynaklı ölümlerin sayısı 5'e yükseldi.
0: Çocuk babası Lokman Sönmez, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına yenik düştü. Yaz aylarıyla birlikte artan kene vakaları can almaya devam ediyor.
4: Havaların ısınması, yoğun yağışlarla birlikte kene vakalarında bir artış gözlemleniyor. Uzmanlar ise kene vakalarına karşı vatandaşları uyarıyor.
0: Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 52 yaşındaki Lokman Sönmez bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Sönmez durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayvancılıkla uğraşan Sönmez, Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Son can kaybı ile birlikte Sivas'ta son 3 ayda kene kaynaklı ölümlerin sayısı 5'e yükseldi.
5: Bizim bölge olarak da Türkiye'de endemik bölgeler içerisinde yer aldığı için kenelerden bulaşan Kırım Kongo hastalığına biraz dikkat etmemiz lazım. Tedbirli olmamız lazım.
2: İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım az kalsın bir faciaya yol açıyordu. Çalışmalar sırasında çöken bina bitişikteki iki apartmanın kolon ve duvarlarını patlattı. Binalar tahliye edilirken apartman sakinleri gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.
6: Yani sesi duyar duymaz kendimizi dışarı attık, öyle diyeyim ben.
7: Orta binayı yıkarken iki binayı da yıktılar burada.
0: Kentsel dönüşüme girecek 5 katlı binada kontrollü yıkım yapılacaktı. Ancak bina bir anda büyük bir gürültüyle bitişikteki

0: binaların üzerine çöktü.
1: Hiçbir şekilde uyarı yapılmadı. Çalışan arkadaşlar içerideydi. Sese çıkıyorlar. Binler, duvarın yıkıldığını görünce kaçıyorlar. Bir sürü aile vardı. Tüm daireler doluydu burada. Hepsi oturuyordu. Yıkım esnasında zarar görünce hepsi canavarıyla deprem oluyor sanıp dışarı attı kendisini zaten.
0: Olay İstanbul Güngören'de yaşandı.
2: Bina yıkılırken iki binada hasar gördü. Neyse ki sol tarafındaki bina tamamen boşaltılmıştı. Ama diğer binada yaşayanlar vardı. Ve içeridekiler o anlarda korku dolu anlar yaşadı.
3: Dükkandaydık, bir anda ses gelince biz kendimizi dışarı atar atmaz oradaki arkada gördüğünüz kolon yamuldu. Ondan sonra iki taraftaki duvar yıkıldı yani. Kendimizi dışarı zor attık.
4: Dün yıkım yapılmış, yıkım yapıldığı halde yıkım yapıldığından haberimiz yoktu. İçeride eşyalarımız, eşyalar içerideyken yıkım yapılmış. Alt tarafta komşunun dükkanına yıkılmış zaten, eşyaların üstüne dökülmüş.
2: Yan taraftaki yıkım devam ederken bir anda kolonlar işte bu dükkanın üzerine düştü. Burada 4 çalışan vardı. Ne yapacaklarını şaşırdı ve kendilerini bir anda dışarıya attı.
1: Yan binayı yıkarken hiçbir önlem alınmadan bizim binamızı da yanlışlıkla yıkıyorlar.
0: Neyse ki yaralanan olmadı ama bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı. Yapısal dayanıklılığı olmayan binaların yıkım kararı erken alınırken belediye denetiminde tahliye işlemleri devam ediyor.
1: Bize 4 Temmuz dendi ve bu birazcık daha ertelenebilir diye söylendi. Ağustos'a kadar ertelenebilir dediler. Yan binayı yıkarken bizim binaya da zarar verdikleri için, ağır zarar verdikleri için ve diğer binaya, iki binaya daha ağır zarar verdiler. Bundan dolayı mecburiyetten yıkıldı aslında burası şu an.
5: İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Çamlıbahçe Mahallesi'nde yaklaşık bir asırlık gelenek yaşatılıyor. Adı ise köy hayrı. Bu gelenek kapsamında bu senede imece usulü hazırlanan yemekler binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu.
0: İzmir'in Bergama ilçesinin Çalıbahçe köyünde 100 yıllık köy hayrı geleneği sürdürülüyor.
6: Yaptığımız malların, mülklerin, kaldırdığımız mahsulların bereketi bu.
7: İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Çalıbahçe köyünde tam 100 yıldır köy hayrı geleneği sürdürülüyor. Bu yılda hayır kapsamında önce mevlid okundu, ardından da köy hayrına katılan vatandaşlara yapılan yemekler ikram edildi.
8: Bizim Bergama'mızın bütün köylerinde bu hayırlar yapılıyor. Bugün de Çalıbahçe köyümüzdeyiz. Çalıbahçe köyümüzde bu hayırda köylünün kendisinin bir araya gelerek yaptığı bir hayır.
0: Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı etkinlikte Mevlid-i Şerif okunmasının ardından yöresel yemekler ikram edildi.
7: Çalıbahçe köy ayrında birbirinden lezzetli yemekler yapıldı. İşte onlardan bir tanesi güveç, diğeri nohut yemeği, işin olmazsa olmazı keşkek, pirinç pilavı ve höşmerim tatlısı yapıldı.
9: Gece saat 2'den beri hizmetteyiz. Sabah 12'ye kadar gündüz hazırlamamızı yaptık. Bir 2500 kişilik yemek yaptık şu an. Hizmete devam ediyoruz.
7: Buralar Yörük köyleri mi?
10: Yörük köyleri. Yurt Dağı'na kadar gidiyor. Her hafta yemekler oluyor burada.
0: Çalıbahçe'de bir asırdır kurulan bereket sofrası, birlik ve beraberliğin en güçlü simgelerinden biri.
8: Köylünün bir araya geldiği, birlik beraberliğin sağlandığı, bir arada oturup özlem giderdiği güzel günler.
5: Gaziantep'te yaşayan 40 yaşındaki Türkçe öğretmeni Cüneyt Kökalan doğuştan gelen görme kaybına rağmen bisiklet tutkusundan vazgeçmedi. Çocukluk hayalini tandem bisikletle gerçekleştiren Kökalan, gönüllü bisiklet severlerle şehirler arası yolculuklara ve doğa kamplarına katılıyor.
0: Bazı tutkular vardır, engeller onları durduramaz. Gaziantep'te yaşayan Türkçe öğretmeni Cüneyt Kökalan'ın hikayesi de bunun en güzel örneklerinden biri. Kökalan doğuştan %85 görme kaybına rağmen bisiklet tutkusundan hiç vazgeçmedi. Yapamayacağını söyleyenlere de aldırış etmedi. Daha çocukken başladı pedal çevirmeye.

0: Kök alan görme kaybı %95'e yükselince bir süre bisiklet sürmeye ara vermek zorunda kaldı.
1: Bisiklete ara verdiğim zamanlar benim için çok yani üzüntülü zamanlardı. Çünkü görme engelinin artmasından dolayı bisikleti sürememek gerçekten benim için de çok büyük bir bisiklete karşı büyük bir hasret doğuruyordu.
0: Meslek hayatına başladıktan sonra ise başka bir kapı açıldı onun için. Kök alan şimdi çocukluk hayalini tandem bisikletle gerçekleştiriyor. Gönüllü bisiklet severlerle şehirler arası yolculuklara ve doğa kamplarına katılıyor.
1: Artık önde değil de arkada bir co-pilot olarak bisiklet özlemimizi giderdik ve o gün bugündür bisiklet sürüyoruz. Bir pilot bulunduğu zaman çok rahatlıkla bisiklet sürebileceğimizi hissetmiştim ve gerçekten çok mutlu olmuştum.
2: Kendisinin bisiklete olan heyecanı ve tutkusu beni gerçekten çok etkiledi. İlk sürüşümüzde biraz tedirgindim. Ama Cüneyt abiyle beraber tandem bisiklete bindiğimizde iki kişi değil de bir olduğumuzu fark ettim.
3: Efendim, Yaren Leylek'le balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğunu artık bilmeyen yok. Simge arkadaşlığa Yaren'in eşi Nazlı da eklendi. Nazlı Yılmaz'ın sandalına misafir oldu.
4: Yani Nazlı'nın sandalına gelmesi beni mutlu etti. Şansı ki yavrular da büyüdü. 5 tane yavrusu var biliyorsun.
0: Bu defa Yaren'e Nazlı da eşlik etti. Adem Yılmaz ikisiyle de hasret giderdi. Yaren Leylek 15 yıldır Bursa'nın Karacabey ilçesindeki eski Karaağaç Leylek köyünde yazı geçiriyor. Balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konuyor. Yaren'le balıkçı Adem Yılmaz'ın simge arkadaşlığına bu yıl Leylek'in eşi Nazlı da katıldı. Nazlı Yaren'le birlikte tekneye kondu. Adem Yılmaz hasret giderdiği iki Leylek'i besledi.
4: Baba var ya, artık böyle misafir ağırlamaktan yani yoruldum. Kargasından tut, balıkçısına kadar, efendim kedisine kadar zaten kayıta bir Yaren bir Nazlı, bir de karga. Şeyleri de balıkçılar da tabi sandala pinemiyorlar, Yaren istemiyor, kıskanıyor. Onlara da suya atarak onları da bir sabah beslemiş oldum.
0: Yılmaz'ın en büyük isteği çiftin yavrularını büyütüp aynı şekilde teknesine konması.
4: Biraz büyüsüne uçmaya başlayınca inşallah yavrulardan da sandalıma konar olursa daha mutlu olur.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Ekranlarınızda da okuyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaştı. 14 maddelik bir anlaşma ortada. Tabii ki gözler İsrail'e çevrildi. İsrail ne yapacak? Çünkü savaşın başından beri süreci provoke etmeye çalışıyor. Nitekim Lübnan'daki saldırılarına da devam etti. Ancak bu sefer taraflar, İran ve ABD'den bahsediyorum, kararlı görünüyorlar. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İsrail'in Beyrut saldırısına sert tepki gösterdi. Hatta İsrail Başbakanı Netanyahu'ya küfrettiğini açıkladı. Umarız doğru söylüyordur bu sefer ve süreç devam eder. Ama İsrail'in provokasyonlarının devam edeceği de aşikar. Çünkü bu süreçte savaş bir şekilde devam ettikçe bölgede eşsiz bir pozisyon elde ettiğini düşünüyor. Sebep sonuca bu konuyla başlayacağız. İlerleyen bölümlerde CHP'yi de konuşacağız. Biliyorsunuz salı günü iki grupta grup toplantısı yapmama kararı verdi. Bu bir uzlaşma gibi görünüyor ama bir yandan da grup başkan vekilleri mecliste odalarından çıkartılıyorlar. Yani savaş devam ediyor CHP'de diyebiliriz. Hemen konuklarımı size tanıtayım. Cüneyt Küsmez bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Bitti diyebilir miyiz savaş?
1: Hemen hemen evet.
0: Biz bitti demeden bitmez.
2: Hayır, daha yeni başlıyor. Bir dakika. Nerede bitti?
1: Allah. Savaşın hangi boyutu? Onun üzerine konuşuruz belki.
0: Şimdi medyada evet bir dönemde yani sürekli bu konuşuldu. İnsanlar da alıştılar.

0: Tabii onun şokundan kurtulmak da kolay olmuyor İrfan Hocam. Savaş size bitmedi mi?
1: Hayır, yani Ukrayna Savaşı bitti mi? Yani çatışmalar konusunda şu an için bir mutabakat sağlandı ama daha alınması gereken devasa bir mesafe var.
0: Ama şu açıdan şimdi Ukrayna'daki savaş hepimizi çok etkilemiyor ama Hürmüz Boğazı'nın kapanması herkesi etkilediği için o açıdan hani bir itekleme var. Yoksa Ukrayna'daki savaş dediğiniz gibi devam ediyor. Bülent Erandaş bizimle. Bülent abi hoş geldin.
2: Sevgili Veli, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Her şey yolunda. Ankara nasıl?
2: Ankara'da. Şimdi bu biliyorsunuz bu kavgalar içinde en enteresan Mehmet Uçum 16 Nisan 2028 seçim tarihi. 3 kişiyle konuştum. İkisi diyor 16 Nisan'da mı olacak? 2027 Kasım'da mı olacak? Şimdi Ankara bunu konuşuyor. Seçimler, partiler, ceza alacaklar, yeni dizaynlar, yeni ittifaklar, kim kimde yapacak, kim nereden çıkacak? Aradan kim fırlıyor? Bir Ekmeletti gibi birisi sürpriz gelebilir mi? Yani Ankara'da hep bu konuşuluyor. Yani bu CHP, MHP değil. CHP'den sonra parçalanırsa ne olur? Hı hı. Daha sonra gelişmeler ne olur? Yani yoğun biçimde kulislerde konuşuluyor. Bunlar da basına az yansıyor.
0: Cumhurbaşkanı hakikaten erken seçim ister mi? Çünkü başkanlık sistemini yani istikrarlı bir şekilde görev alan devam etsin istedi. Bir anayasa değişikliği belki söz konusu olabilir ama erken seçim gibi bir gündemi var mıdır sence Cumhurbaşkanı?
2: Yok, şimdi şöyle değerlendirmek lazım. 2028'e bırakmaları Nisan iyi bir tarih. Kasım biraz tersti. 2027.
0: Tabii bu bir kesinlik değil yani. Mehmet Uçum bunu söyledi Kasım veya Nisan ama.
2: Bir ay önce. Bu erken alınmış seçim. Erken seçim diyorlar da erken alınmış seçim. Erken alındığı anda bir ay önce de alsanız. Cumhurbaşkanı aday olabiliyor zaten. Evet. Zaten başka aday da çıkmayacak. Cumhurbaşkanı şimdiden seçsek bir 5 sene daha rahat eder.
0: Devam edebilir. Bu arada havalimanı da açıldı yeni Etimesgut'ta. Büyük de bir...
2: O havalimanın o kadar onu bir hatırası var ki bende.
0: Öyle mi? Birazdan o görüntüler eşliğinde senden dinleyelim.
2: O çünkü uçak sanayi oradaydı. Marangoz fabrikası yapıldı. Evet. Marshall yardımları. Fırsat olursa anlatırız.
0: Tabii tabii o konuyu konuşacağız Bülent abi. Senden dinleyeceğiz bu hikayeyi de merak ediyoruz. Gaffar Yakınca. Gaffar hoş geldin.
3: Merhaba sevgili. Hoş bulduk.
0: Evet bugün.
3: Yani bu savaşı çok konuştuk. Savaş çok kötü bir şey ama tabii medyada bu işten ekmek yedi şimdi. Bunu da itiraf edelim. Tabii savaşın bitme ihtimali gündeme gelince bir boşluk hissi oluşuyor bazı arkadaşlarda. Ama tabii niyet olarak herkesin savaşın bitmesinden yana olduğundan eminim. İrfan Hoca bile savaş bitsin istiyordur. Hiçbir şüphem yok yani bundan. Fakat savaş biter mi bitmez mi konusunda gerçekten tereddütler var. Konuşuruz şimdi. Yani birkaç kez çünkü top direkten döndü. Tarafların kendi beyanlarına bakarsak herkes savaşı bitirmek istiyor. Yani öyle diyor. Ama fiiliyata baktığımızda işler öyle gelişmiyor. Bir de İsrail faktörü şeye dönüştü. Sanki böyle bir hani bahaneye dönüştü. Hani İsrail acaba İsrail'i arkadan birisi mi ittiriyor bu işleri yap diyor. Ondan da emin olamıyoruz. İsrail orayı vurdu ben de burayı vurayım. Ya da tersi mesela. Trump ya ben yapacaktım İsrail yaptırmıyor. Yani hem İran için hem Amerika için İsrail bir tür bahane haline geldi. İsrail de bundan şikayetçi değil galiba. Dün Beyrut'u bombaladı biliyorsun.
0: Devam da ettiler. Evet.
3: Tartışırız detaylarını. Umuyoruz ki inşallah son kez barış konusunu tartışıyor oluruz. Başka gündemleri açarız. Yani ekonomik savaşlar. Başka savaşlar.
0: Dediğin gibi bu işin şakası yok. Ölmek ve bayılmak çok farklı şeyler. İstanbul'un fethinde hocam o uçaklar Türk kuşları mı bizim yapıyorlar ya, yazı yazıyorum. Bir anda semada iki tane uçak belirdi ama o kadar korkunç bir sesle çıkıyor ki ya diyorum tabii gösteri olabilir falan ama yine de ihtimali insanı o kadar ürkütüyor ki yani uçakların üzerinizden geçmesi. Bir de herhalde gösteri için bir şeyler patlattılar havada falan. O Gazze'de yaşanan, İran'da yaşayan insanları düşünüyoruz. Her gün o psikolojiyle Allah yardımcıları olsun. Zaten psikolojide bir şey kalmamıştır ama savaşın hakikaten hiç şakası yok. Yani birilerinin işine geldiği kesin devam etsin isteniliyor ama korkunç bir şey. Allah herkesin yardımcısı olsun.
3: Biz mecburen tabii strateji konuşuyoruz, siyaset konuşuyoruz, kendi alanımızı konuşuyoruz. Büyük resmi anlatmaya çalışıyoruz. Ama küçük resimde büyük resimden daha önemsiz değil.
0: Tabii ki.
3: Yani bir insan yaşamını kaybediyor. Yani düşünün bir yakınınızı kaybetme ihtimali doğduğunda ne hissediyorsunuz kalbinizde? Savaş dediğiniz şey bu savaş tiyatrosu, son tiyatro yani son sahne, İran sahnesi 168 çocuğun ölümüyle açıldı. Açılışı böyle oldu. Onun için gerçekten ölmekle bayılmak farklı. İnşallah bu ölme kısmı bu şekilde kapanır.
0: Barışın da değerini bilmek lazım. Nasıl bir coğrafyada, nerede duruyoruz? Bu çok değerli.
2: Özellikle de Türkler orada 50 milyon Türk vardı. Allah korusun ilerleseydi Türkiye kesin devreye girerdi. Bunları belki konuşurduk.
0: Evet, tabii tabii konuşalım.
2: Çok Allah
0: İran'da ama Türkiye gibi komşusu olduğu için burada Türkiye Türk propagandası yapmak için söylemiyorum. Kabul de ediyorlardır. yatıp kalkıp dua etmediler. Çok. Yani